0: kişisiniz, deplasmandasınız, maç 0-0 herhalde birçok insan şunu düşünebilirdi. Ben oyunu tutayım, ben maçı tutayım, skor benim olsun şimdilik. 0-0 iyidir, ben zaten kendi evimde taraftar baskısıyla bu mücadelede bir şeyler yaparım düşüncesinde olabilirdi. Hoca onu da istemedi. Biz dedi geriye yaslanmıştık, geriye yaslanmak istemiyorum. O yüzden oyuna ikinci bir forveti aldı, Semih aldı, gol attı, şanslı belki bilmiyorum ama skoru aldı. Ben geri düştüğü mücadelelerde de hem hoca hamleleri hem de oyuncuların psikolojik yapılanmalarıyla, psikolojik olarak düzelmeleriyle Beşiktaş'ın iyi işler yapacağı tarafındayım. Bu arada bilmiyorum süremiz ne kadar kaldı ama dün akşamki maç özelinde ben bir de taraftara ayrı bir parantez açmak
1: bir
0: istiyorum.
1: Bir de şöyle, ara var mı Vedat şu anda? Bir bakayım. Varmış aramız. Aradan sonra istersen o kısma gidelim. Çok kısa tamam. Bir aradan sonra Kerim Özürk'le sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, demin bu Darwin Núñez ismini konuşmuştuk. Darwin Núñez Trabzon'da, özellikle bizi dinleyen Bordo Mavilere bunu söylemek istiyorum. Núñez yarın Türkiye'ye gelecekmiş. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyorsun Kerim?
0: Valla abi az önce de söyledim. Trabzon başka bir seviyeye doğru evrildi. Hem Núñez hem Salah. Zaten geçtiğimiz sezon oynadığı futbol bakımından da ben Trabzon'u beğeniyordum. Fatih Hoca'nın çok orada ciddi dokunuşları oldu takıma. Yani ligimiz bu sene bayağı çekişmeli geçecek, ben onu söyleyebilirim. Yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen bir şampiyonluk mücadelesi vardı. Geçen sene Trabzon ucundan biraz bu işin içerisine girmeye çalıştı. Beşiktaş zaten yoktu. Bu sezon Trabzon geçtiğimiz sezonun üstüne koyarak devam ediyor. Hem Núñez hem Salah transferleri de çok büyük isimler. Galatasaray'da henüz bir transfer hareketliliği yok ama sonuçta günün sonunda hala son 4 senenin şampiyonu. Fenerbahçe çok iyi hamleler yaptı. Lukaku hamlesi bence hani yine çok büyük bir isim. Onun öncesinde yaptığı transferler de öyle. Beşiktaş'ı zaten konuşuyoruz. Hem oyun olarak tatmin edici hem de yeni transferlerine katılmasıyla birlikte çok daha güçlü bir takım olacak. Çekişmeli bir lig izleyeceğiz. Ve sürpriz sonuçlara gebe bir lig olacak gibi görünüyor özellikle derbi mücadelelerinde.
1: İyi yayınlar demiş. Beşiktaş taraftarıyım. İsmim Hakan. Abi ben yorumlara bazılarına katılmıyorum. Bu takımlar güçsüz diyorlar. Seviyesi alt diyorlar. Beşiktaş'a göre doğru ama bizim ligde oynadığımız takımlar da bir Real Madrid değil. İngiltere'nin takımları değil. Sonuçta bizim ligden daha üst takımlarla oynuyoruz. Lig daha başlamadı. İnsanlar daha adapte olmadı. Ona rağmen bir mücadele sergiliyor. Bence bu takdir edilmesi gereken durum. Ne takımlara elendik demiş. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş, Galatasaray'ı unutmasınlar. Onlar kondisyon olarak her zaman bizden daha iyi takımlar demiş dinleyicimiz.
0: Doğru, yani biz de beraber benzer şeyleri söylemiştik Hakan Bey'le. Hani zayıf görüyor olanlar olabilir oynanılan karşılaşmaları, ki Beşiktaş'ın işte playoff'ta oynayacağı takım ne kadar zayıflık kısmı tartışılır ama Türkiye Ligi'ne gelse belki başüstü takımlardan bir tanesi olacaktır takım. Günün sonunda Fenerbahçe Lyon'la oynayacak diye işte playoff turunda.
1: Evet.
0: Yani Lyon dediğimiz takım bilmiyorum ne kadar, yani Lyon'a zayıf diyen kim şey diyecek, yani kime güçlü diyecek, yani onu bilmiyorum. Burada güçlü kriterimiz, bizim ayarımızdaki takım kriterimiz ne? Yani şunu kabul edebiliriz, evet, mali tablo olarak baktığımızda, bütçe değeri olarak baktığımızda, evet, bu takımların bütçe değerleri bizim ligimizdeki büyük takımların bütçe değerleriyle yarışamayacak seviyede. Belki iki tane futbolcusu bir takım alır Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bugüne kadarki rakiplerinde. Ama gerçekte de şöyle bir durum var. Bu takımlar Avrupa'da kendini ispat etmiş, üstünü ispat etmiş takımlar.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani
1: doğru.
0: Yani Midland örneğini veririm ben. Yani Midland geçen sene son 16'da elendi galiba Avrupa Ligi'nde. Öyle
1: doğru,
0: bir
1: doğru. O civarda doğru, doğru.
0: O oralara kadar gelebilmiş bir takım. Yani son 16'ya gitmek az bir iş değil.
1: Selamlar abi. Çerni'yi beğenmiyorlar ama pozisyon kaçırmak için o bölgelerde olmak lazım değil mi? Demek ki sürekli oyun içinde bence haksızlık yapılıyor demiş dinleyicimiz. Çerni'ye haksızlık yapıldığını düşünüyor musun? Mehmet Ayaz.
0: Çerni'ye haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Çerni'nin çok daha üst seviyelerde bir futbolcu olduğunu, bundan çok daha iyisini yapabileceğini düşünen taraftayım ben. Yani oyuncuda o potansiyel var. Yine Fenerbahçe maçlarıyla örnek vereceğim. O performansla zaten gelmişti Beşiktaş'a. Avrupa'da oynadığı Fenerbahçe maçlarıyla. Ben oyuncunun çok daha iyisi olduğunu, çok daha beklentinin yüksek olması nedeniyle bu tepkilerin geldiğini düşünüyorum. Haksızlık ediliyor mu? Yani o çok göreceli bir kavram Aygün abi. Şimdi ne kadar iyisini yapabileceğini bildiğimiz bir oyuncu var. Ama o performansı işte geçen senenin ikinci yarısından itibaren göremediğimiz bir oyuncu var. Dolayısıyla taraftar da daha iyisi olsun istiyor ister istemez orada.
1: Son sorum, ondan sonra da Fred'le Fenerbahçe yollarını ayırdığını tekrar söyleyelim. Dün zaten bu konu gerçekleşmişti. Brezilya oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği Türkiye Futbol Federasyonu bildirildi. Onu da tekrar söyleyeyim. Dün zaten Samandıra'dan da eşyalarını topladığını tekrar belirtelim. Beşiktaş defansif olarak iyi değil. Sert bir rakip, çok gol atar demiş. Katılıyor musun dinleyicimiz? Defansif olarak iyi değil Beşiktaş demiş. Ömer Macit yazmış.
0: Çok da katılmıyorum. Oraya bir stoper arayışı var Beşiktaş'ta. Onu biliyorum.
1: Bekay yani verelim abi. Bekay verelim stopere bize.
0: Abi bir teşekkür ederiz abi.
1: Diego Carlos ve Bekay var bizde istersen. Yerli statüsü de Çağlar var. Çağlar.
0: Abi biz buluruz abi. Ararız ya. Şey yapma yani. Çok teşekkür ederiz. Oraya arayışlar var. Merkeze de bir oyuncu alınacak ama yani ben o kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum. Salih'in herhalde kesicilik konusunda, topu oyuna sokma konusunda defansın hemen önünde ne kadar iyi işler yaptığını Beşiktaş maçlarını izleyen herkes görmüştür. Yani çok eksik var mı? Bence yok. O kadar da değil. Yani ligi götürür, öyle söyleyeyim. Bizim ligimizi götürür.
1: Kulübede anlamında da iyi değil mi şu anda Beşiktaş?
0: Çok kulübesi iyi mi? O kısımda işte benim tereddütlerim orada. Zaten bundan sonraki yapılanma kısmında da büyük ihtimalle oralara kulübe biraz da yer atılacak. Aynen, kulübede daha hani oyuna girdiğinde oyuna katkı verebilecek, oyunu değiştirebilecek. Ya bu oyuncu girdi artık oyunda bir şeyler değişebilir dedirtecek isimlere ihtiyaç var hala Beşiktaş'ta. Ben kulübe tarafında biraz daha Fenerbahçe'nin özellikle bu derin kadrosuna baktığımızda adım atılması gerektiğini düşünenlerden. Peki. Öyle söyleyeyim.
1: Kerim, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Kerim Öztürk?
0: Taraftar.
1: Özür dilerim, çok özür dilerim. O kısmı unuttum.
0: Ona girmek isterim müsaadenle.
1: Tabii.
0: Çok
1: tabii.
0: Kısa ama dün ben Beşiktaş taraftarını gerçekten çok beğendim. Ben yıllardır statta maç izlerim. Böyle taraftar baskısı gördük mü? Evet, istisnai mücadelelerde gördük ama hani bütün stadın bir anda çok büyük bir tezahüratın içine girmesi, bir organize tezahüratın olması, takımın neredeyse 90 dakika boyunca iyi oynadığı, kötü oynadığı anlar fark etmeksizin desteklenmesi, rakibin ayağına her top geldiğinde o ıslıklar, uğultular, ben çok beğendim Beşiktaş taraftarını. Hoca da zaten benzer bir açıklama yaptı maçtan sonra. Gerçekten Beşiktaş taraftarını tebrik etmek istiyorum. Bu şekilde devam ederse ilk saha maçlarında, yani İnönü zaten çok zor statlardan bir tanesidir. Hem Avrupa'da hem de ligimizde rakipleri çok zorlayacak bir stat olacak. Pazar günü de aynı performansı bekliyoruz. Şeyden, taraftardan.
1: Sevgili Kerim, çok teşekkürler yerimize bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ederim Aygün'üz. Peki, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Evet, attığımızda Ajans Spor yazarı ve aynı zamanda Radyo Spor programcısı sevgili Kerim Öztürk vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an attığımızda tabii ki MHK'si Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi ve aynı zamanda Türk'ün gazetesi Bengü Türk TV yorumcusu sevgili Ali Kunak hocamız var. Hocam günaydın, nasılsınız hocam?
3: Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Senin yüksek enerjili sesini duyunca kötü olmak mümkün değil.
1: Hocam, Anthony Taylor geldi. Anthony Taylor'la beraber ligimiz bugün itibariyle start alıyor. Anthony acaba performansları gördükten sonra ya ben nereye düştüm der mi hocam? Oradan başlayayım, sonra yavaş yavaş haftanın hakemleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Ne dersiniz hocam?
3: Şimdi hanımlar böyle şık etek giyerler. Onun adı ne? Tayyor diyorlar değil mi?
1: Tayyor giyerler ha?
3: Tayyor. Şimdi ligimizde de bir tayyor güzellemesiyle başladık. Makyajla efendim işte lige Anthony Taylor'la başlıyoruz.
1: Oradan bağlantıyı kurdun.
3: Yani böyle bir şey, güzelleme, şık. Adam Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş, şey bunun da hakem. Ya adam hakem ya. Daha hakem bu adam ya.
4: Bunun eğitimci sertifikası var mı? Nerede almış? Eğitimcilik eğitimi almış mı?
1: Bizimkiler eğitim aldım hocam.
4: Efendim?
1: Bizimkiler eğitimli mi?
4: Ya bizimkileri zaten geçtik, onu konuşmuyoruz da şimdi hani bu kulüpleri, kulüpler birliğini şey yapmak için, göz boyamak için Merkez Hakem Kurulumuz sürekli bir takım kavramlar uyduruyor ya, işte VETAS'tı, TIM'di, efendim şimdi de Taylor günü gündemi. Geçen sene Portekizlerdi, Portekizler çöp oldular hepsi, gittiler. Şimdi İngiliz Taylor geldi. Tony, kısaca Tony diyelim. Tony acaba sezon sonuna kadar dayanır mı? Kalır mı? Ha, eğer bir Premier Lig tecrübesi olan, Premier Lig diktatörlüğüne sahip, o hüviyeti haiz bir hakem yöneticiliği yapmaya kalkarsa dayanamaz. Ama bizimkilere uyar. İşte daha önce gelen Hulk Dallas'mış gibi, daha geçen seneki Vito Melo Pereira'ymış gibi, ha, onun gibi işte salla başını, al maaşını diyeyim derse, o zaman kalır sezon sonuna kadar. Hocam, olan da Türk futbolu ne olur? Hı. Yazık olur. Şimdi bu Taylor ne yapacak abi? Şimdi açıkladılar internet sitesinde, hakem işte eğitimlerini yapacak, performans takibi yapacak falan filan. Ama bütün Avrupa şöyle konuşuyor, hatta düğüne bir sitede vardı. Türk hakemliğinin başına, Türk hakemliğini yönetmeye geldi deniyor. Şimdi Türk hakemliğini yönetmeye gelen adam atamaları yapar değil mi? Ama evet, bizimkiler atamadan bahsetmiyor.
1: Onu soracağım hocam, şimdi size gelen bilgiler, yani hakem camiasının içindesiniz, çok yakınsınız. Şunu sormak istiyorum, yani bu atamalar Taylor'ın ataması mı, Ferhat Bey'in ataması mı?
4: Ya Taylor nereden bilsin Oğuzhan Aktu'yu da şeye versin, Gençler Birliği Fenerbahçe maçına versin abi. Yani şimdi bu Taylor'ın ataması değil tabii ki yani. Şeyi bunun da daha nasıl söyleyeyim, bıyıkları terlememiş derler ya genç için. Evet. Hakemin tecrübesi bakımından da bıyıkları terlememiş. Gürcan Hasobay Kasımpaşa Trabzon maçına veriyor. Yani Oğuzhan Aksu'nun kaç maç tecrübesi var?
1: Onlara tamam, birazdan geçeceğiz hocam. Onları tek tek
4: yani, geçeriz. Şimdi bu tür atamaları Taylor yapmaz. Şimdi tutuyorsunuz siz Ahmet Erzurum maçına Halil Umut Mener'i veriyorsun. Ya şimdi Ahmet Erzurum maçı şu anda TFF birincilikten yeni çıkmış iki takımın maçı. Bunların hepsi TFF birincilikte geçen sene de karşılaştılar. Mutlaka Ahmet taraftarı da Ahmet tarafı da bir misafirperverlik gösterecektir. Maç biraz şov maçı, işte Sayın Bakanımız gidecekmiş, Federasyon Başkanı gidecekmiş. Halil Umut Meler'i veriyorsunuz. Niye Halil Umut Meler'i daha zor maçta vermiyorsunuz? Hani Halil Umut Meler bu sene zor maçlara çıkacaktı? Geçen sene kendi isteğiyle şey yapmıştı, böyle bir rezalet şeyle, beyanatla kendi isteğiyle kenardaki köşedeki maçlarda görevleniyordu. Yine kenar köşe maçı Halil Umut Meler'e. Ya birinci hafta sen tutuyorsun Gürcan Hasova'yı, Kasımpaşa Trabzon'u, Muhammed Salak gelmiş, öbürü gelmiş, bu tarafta Trossard gelmiş, çoluk çocuğu veriyorsun bu maçları. Yarın şimdi bu akşam oynanacak maçlar, bak inşallah iyi geçer, bak çok yürekten istiyorum, çok yanılmayı istiyorum.
1: Batuhan Kolak bu akşam maç.
4: Çok da mutlu olurum. Şimdi Batuhan Kolak'ın biraz tecrübesi var ama bugün akşamki açılış maçı. Şimdi bir ligin açılış maçı olduğu zaman ne yaparsın? O açılış maçı çok önemlidir.
1: FIFA tarzı bir hakem verirsin. Ya da abi, Yasin Kolu verirsin.
4: Ya da kendi
1: pardon, Yasin Kolu şey.
4: Kardeş, Yasin Kolu verecek adamın kendisi maça gidebiliyor mu? Bana onu söyle.
1: Ya da Kadir Sağlam verirsin.
4: Sezonun açılış maçına genelde
1: FIFA
4: Federasyonu Başkanı gider değil mi?
1: Gider.
4: Gitmesi lazım.
1: %100 gitmesi lazım.
4: Bu akşam abi şeye, Rams Park'a.
1: MHK ile TFF'nin bu maçta olması lazım. Şimdi yanlış anlama hocam.
4: Gitsinler abi, yani şey, prosedür olarak, evet, protokol olarak, bir temsil ve ilzam olarak orada bulunmaları gerek.
1: Doğru.
4: Ama doğru, gidemezler. Niye gidemezler? Geçen sene kupa vermeye gidemedi. Adam kupayı minibüsle gönderdi ya.
1: Evet ya, minibüsle gitti kupa.
4: Minibüsle kupa gönder. Gidemezler abi. Yani o yüzden bir garipliklerin devamı şeklindeki senaryoyla yeni sezonda ligimize başlıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Taylor geldi, dertler bitti. Geçiniz o işleri abi. Taylor sadece bir makyaj, bir vitrin süslemesi. Ha, Taylor kendisi bir önce söylemiş olduğum gibi iradesini ortaya koyarsa başka bilemem. Onu 3. 4. haftada görürüz zaten.

0: ortaya koyarsa, yani salla başını al maaşını mantığıyla çalışmaya devam etmezse, ben arkadaş buraya geldiysem benim dediklerim olacak. Benim gösterdiğim yolda bu hakem organizasyonları gidecek şeklinde tavrını koyarsa o zaman yollar ayrılır. Çünkü onun, yani ondan beklediğimiz şu anda ne? Adaletli, dirayetli, efendim performansa dayalı, liyakata dayalı bir hakem yönetim şeklini ortaya koyması. Bunu koyarsa bizim federasyonda barınamaz ya.
1: Yani MHK'nin şu anda teminde dediğin gibi, yani Anthony Taylor bir şekilde önünde bir şey gibi duruyor, duvar gibi duruyor. Ama yani daha öncekiler de duvar gibi duruyordu. Eğer bunda da bir sıkıntı olursa, yani bence duvar yıkılırsa o duvarın altında Taylor kalmaz gibime geliyor hocam. Ferhat kalır gibime geliyor.
0: Tabii
1: çünkü
0: ki,
1: artık bahane, ona bahane, buna bahane, şuna bahane.
0: Gelmiş, Lukaku gelmiş, Tostart gelmiş, Lahovic gelmiş, Osimhen o var o tarafta. Yani böylesine dünya para dökülmüş, dünya yıldızlarının olduğu bir ortamda kimse hakemden canı yandığı zaman aa Taylor var o yüzden hadi sesimizi çıkarmayalım demeyecektir.
1: İşte o yüzden bu sene çok sert geçecek. Onu anlatmaya çalışıyorum hocam.
0: Tabii.
1: Bu sene çok sert. Yani bu sene çok fazla kelleler uçar gibime geliyor hocam. Çünkü dört takım inanılmaz yatırımlar yaptı hocam. Abi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon.
0: O da bir başka soru işareti konu. Yani bu futbol ekonomimiz acaba sürdürülebilir düzeyde mi yürüyor? Yoksa artan kamuoyu baskısı nedeniyle olağanüstü büyük risklere girilerek bu transferler yapıldı. Yarın bugün bunlar patlayacak ve kulüpler çok büyük sıkıntı içerisine mi girecekler? Bu da başka bir soru işareti.
1: Hocam hakemlerin Taylor'a bakış açısı nasıl sizce?
0: Bak şimdi adam yeni geldi. Adam bir marka hakemlikte. Yani ne olursa olsun Premier Lig'de yıllarca düdük çalmış. Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalmış. Kariyeri hakikaten dolu. En son Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş. Tabii ki hakemler şu anda Taylor'la böyle bir sıcak yakınlaşmaya yönelik çaba içerisindeler. Bu şeyden de seminerde ve antrenmanlardaki havada bu şekilde. Ama şimdi canım cicim ayları, hani şey olur, nişanlılık, sözlülük dönemleri olur ya.
1: Evet, evet. Biraz daha birbirini tanıma anlamında.
0: Herkes işte birbirinin yanlışını görmezden gelmeye çalışır. Alttan alır, bir şey yapar. Canım cicim ayları. Bunlar çabuk geçer hocam. Bak üçüncü haftadan sonra, üçüncü haftadan sonra Taylor'a da yan bakışlar başlar. Eğer Taylor'da sapmalar olursa hakem camiası içerisinde. Çünkü niye? Hakemler de adalet bekliyor.
1: Evet.
0: Kulüpler adalet bekliyor da hakemler de adalet bekliyor. Hakemler kimden adalet bekliyor? Kendi yöneticisinden adalet bekliyor. Ben diyor imaç yönettiğim zaman diyor A takımından oyuncu da atsam diyor ben diyor beklememeliyim diyor. Bak geçen hafta seninle bir şey konuştum yayında. Dedik ki bu FIFA hakemi var bir tane dedik Ozan Ergün.
1: Ozan Ergün.
0: Dedik ki ta Mayıs ayının başında bir maç yönetmiş. Ondan mı yaraması yok dedi.
1: Evet.
0: Bak, ondan mı? Ne şeyde içeride ne dışarıda. Bütün FIFA hakemlerine yalandan böyle birinci eleme turu, ikinci eleme turu geldi o yeni onun devrelerine. Mehmet Türkmenmiş, Oğuzhan Çakırmış.
1: Evet geldi onlar.
0: Onlar ama geldi. Ona bu, gelmedi bak.
1: Neden peki gelmiyor hocam? Neden?
0: Şimdi herhalde bizi dinliyorlar. Buradan selam olsun.
1: Aleyküm
0: selam. Geçen hafta biz konuşunca bu hafta lütfetmişler bir FIFA hakemine Bursa Spor maçı vermişler. TFF 1.
1: TFF 1'de
0: verdi.
1: Bak
0: Oğuzhan Aktu çok az tecrübesi olan bir hakem Gençler Birliği Fenerbahçe maçıyla başlarken
1: TFF 1'de
0: Ozan Ergün var.
1: Ozan Ergün var.
0: Olacak şey değil ya. Bu Trabzon maçının hakemi bizim Ankaralı çocuk ya şimdi biraz önce adını da söyledim. Gürcan Hasova yani benim hakikaten çok da severim. Geçmişte emeğim de vardır. İyi de gidiyor. İyi de olacak. Bak sahaya da yakışıyor duruyor. Duruşu buruşu falan filan ama daha henüz olmadı. İşte ben dedim ya.

0: bıyıkları terlememiş. Onu veriyorsun şey maçına. Kasımpaşa Trabzon. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah. Veriyorsun abi Ozan Ergün'ü Bursa Spor. Niye? Aslında belki onu da vermeyecekler de geçen hafta
1: dinlediklerinden dolayı yapıyorlar hocam. Hocam şunu sana söyleyeyim. Aslında burada hakemlerin haricinde şimdi bak Hüseyin Bey de yazmış. Size soruyor. VAR'ın da çok iyi olması lazım diyor.
0: Abi VAR deyince bak VAR çok önemli. Şimdi Oğuzhan Çakır.
1: Evet.
0: Pazar günü Beşiktaş Eyüp maçında. Bunun bir istatistiği var biliyorsun. 18 penaltı vermiş. 15'i VAR'dan. Bir tanesi yardımcı vermiş.
1: Biri yanlış vermiş.
0: Bir tanesini verdiği için maç yarıda kalmış. Takım sahada çekilmiş. Öbür verdiği de vermiş. Daha atılmadan kararından vazgeçmiş.
1: Sonra vazgeçtim demiş.
0: Vazgeçtim demiş. Şimdi böyle, tabii ki VAR çok önemli. Bir de şu var. Bak Avrupa Kupası maçları açıklanıyor. Ya, hakemler açıklanıyor. Dünya Kupası'nda da mesela hakemler açıklanıyor. Hakemlerle birlikte VAR'lar da açıklanıyor. VAR bizde niye abi? Mesela şimdi bu akşam 21.30'da VAR'da oturacak hakem şu anda Riva'ya geldi yani. Tebligat yapıldı.
1: Ama açıklanmadı da.
0: Ama açıklanmadı. Niye abi? Niye 12?
1: Son dakika belki değişebilir hocam. Bekliyorlar şu anda.
0: Ya niye saat 12 abi? Niye hakemlerle beraber açıklanmaz bu VAR'lar? Yani siz şey mi yapıyorsunuz? Duruma göre bir değerlendirme mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya kardeşim elinizde VAR kadrosu var. Geniş VAR kadrosu. Siz şimdi 55 kişilik şey açıkladınız. Süperli hakem kadrosu. Efendim 20'ye yakın VAR kadronuz var. Demek ki yeterli sayıda elemanınız var. Ama yeterli nitelikte elemanınız olmadığı için açıklayamıyorsunuz. Daha 55 hakemi ilk başlamadan seminerde ikiye ayırmışlar. Süper Lig'de görev alması beklenen türde olanları bir grup yapmışlar. Diğer TFF 1. Lig'de görev yapması beklenenleri ikinci grup yapmışlar. O zaman sen niye klasmanı bir açıklıyorsun? Klasmanı da ayrı açıkla. Yani lafa gelince herkese mavi boncuk. Ben seni üst klasman hakemi yaptım. Ben seni üst klasman hakemi yaptım. Ama şeye gelince, seminere gelince ayır. O zorbay var ya, zorbay şeyden döndü. Bahisten döndü. Aklandı.
1: Zorbay küçük.
0: Aklandı. O çocuk FIFA'dan oldu. Zorbayı şeye almışlar. TFF 1. Lig. ...lerle birlikte giren grubu almışlar.
1: Ben o Zorbay'ın hala neden... ...tamam hesaplarındaki bazı şeylerden dolayı... ...çözülemeyen şeyler falan filan diyor... ...ben hala Zorbay'a niye maç verilmediğini... ...anlamış değilim yani. Geçen sene itibariyle söylüyorum hocam. Evet. Sadece bu anlamda değil yani. Zorbay'la ilgili net kafamızda hala... ...oturmuş bir şey yok. Yani siz şimdi ne düşünüyorsunuz Zorbay'la ilgili?
0: Bak şimdi... ...bir defa... ...en başta bu bahis... olayını aslında daldan dala atlıyor gibi geliyor oluyoruz.
1: Yok ama çok, iyi
0: çok
1: gidiyoruz
0: güzel
1: hocam.
0: Bir konuya girdin. Aynen. Bak çok güzel bir konuya girdin. Bahis konusunda Futbol Federasyonu son derece yanlış bir başlangıç yaptı. Araştırmadan, soruşturmadan. İşte Zorbay, o Beşiktaş'ın iki tane futbolcusu yaptılar. Bakitten lisansları iptal edildi. Ertesi gün
1: hukuki başvurarak hukuki anlamda mücadele verdiler. Sonra
0: akladılar.
1: Aklandı.
0: Zorbay da keza öyle.
1: Aynen aklandı.
0: Zorbay'ın hesap hareketlerindeki yüksek rakamlı girişlerden dolayı sanırım masak vasıtasıyla bir savcılık soruşturma yapmış. Ancak onları da çocuk ispat etmiş. Bu hakaret davaları var ya, aslında o da bir ayıp da hani hakaret davalarından gelen paralar olduğu tespiti için aklanmış Zorbay yani. Ama o hakaret davalarının konusunda etik olmadığı konusunda biz burada seninle defalarca konuştuk. Yani 13-14 yaşındaki çocukları sicil bakımından zarar uğramasın diye gariban anneler babalar daha dava açılmadan açıktan para yatırıp dava kapattırıyorlarmış diye bunları konuşmuştuk geçmişte.
1: Evet hocam. Evet maalesef.
0: Şimdi gelelim bak bahis olayı ne dedin ya. Ya bahis olayı ne oldu abi? Şeyler ne oldu? Hani Kozmiko'da olmuştu. Sportoza'dan isimler gelmişti. 6 tane uzman.
1: Açıklamalar Ağustos'un ilk haftasında yapılacaktı hocam. Öyle

0: bekliyordu. Türkiye'nin beklentisi Ağustos'un ilk haftasıydı.
1: Bugün kaçı? 14.
0: 14 hocam.
1: Saçını kim ördü derler.
0: Ses yok hocam, ses yok.
1: Ya, ayıptır ya.
0: Ses yok hocam.
1: Hani arkadaş, bu kadar kamuoyunu oyalamayın, yapmayın ya. Bir şeyden mi çekiniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Yani Sportada'nın isimlerin geldiği şey de Haziran sonunda falan geldi diye duyuldu, yayıldı.
0: Doğru.
1: Çok hassas çalışmalar yapılıyormuş efendim. Yapılan çalışmalar içerisinde federasyon yönetiminden de isimler çıksa onların dahi haberi olmadan işlemler sonuçlandırılacakmış. Federasyon bu konuda çok titiz çalışıyormuş. Abi ne, bu nasıl bir titizlik ya? Nerede? Sezon başlıyor bugün. Geçen sene siz Kasım ayında başlattınız bu işi. 30 liralık, 50 liralık şeyden, bahis şirketinden gelen bonusla yalandan bir maça bahis oynayan hakemlerin hakemliğini yaktınız, yıktınız. Şey için demiyorum yani, devamlı oynayanları bir kenara, onlar atıyorum. Ama bir de sadece o 30 liralık ederek bonus.
0: Bonuslarla oynayanları da yaktılar hocam.
1: Ha yani bu, ya bonus geldi.
0: 20 liralık
1: bonus
0: vermişler.
1: Olmasın, oynayı vereyim demiş. Adam çemişkezek bilmem ne maçını oynamış. Yani kendi ligiyle falan da alakalı değil aslında. Kendi maçına...
0: Hocam MHK'de... MHK'nin içindekilerle ilgili bu araştırma yapıldı mı? Duydunuz
1: ya
0: mu?
1: Ya bak, TFF Yönetim Kurulu, tahkim, disiplin, MHK...
0: Hukuk hepsinden ayrılmak istedim, doğru.
1: Hepsinin, yani TFF'nin de kendini bu konuda aklaması demeyeyim de, temizliğini ispat etmesi lazım.
0: Çıkıp açıklama yapması lazım.
1: Evet, biz yaptık. Ya yapın abi, iki satır yazın.
0: Hocam bir şey söyleyeyim mi?
1: Ya, ben futbol... Futbol ayak oyunudur diyorsunuz. Doğru. Falan yapıyorsunuz abi bunları. Yazın o zaman, deyin ki şeyde yapılan araştırmalar, işte Sportoto Genel Müdürlüğü ile bahis yazışmalar sonucunda TFF kurullarında, alt kurullarında bahis oynayan kimseye rastlanılmamıştır diyeyim. Bak inanırız. Çünkü orası resmi bir site. Doğru olmaz.
0: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ben Türkiye Spor Yazarı Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Bu FETÖ-METÖ operasyonları patladığı zaman biz İçişleri Bakanlığı'na bütün üyelerimizin bilgilerini gönderdik.
1: Tabii.
0: Nedir ne değildir diye. Sonra o bakanlıktan gelen isimler doğrultusunda bazı üyelerimizi hemen şey yaptık, disipline sevk ettik, üyeliklerinden attık. Hukuk işlemi zaten devlet yaptı. Bu kadar hocam. Birkaç gün içinde çözdük biz bu olayı. Bu kadar zor bir şey değil ki. Sportoto teşkilatını yazacaksın. Riva'daki arkadaşlar.
1: Abi bak şimdi polis çevirmeleri oluyor yollarda.
0: Evet,
1: tamam.
0: Evet.
1: Polis daha böyle sen araban yanaşmadan senin arabanın plakasını görür görmez elindeki tablete senin plakanı yazıyor. Orada her şey çıkıyor abi. Efendim sigortan var mı? Muayenen var mı? Ödenmemiş cezan var mı?
0: Hepsi çıkıyor
1: abi ve bunun çıkma süresi 15 saniye. 15 saniyede çıkıyor bu. Bu kadar teknolojinin ilerlediği bir ortamda, bir şeyde, dönemde yaşarken, ya arkadaş 8 ay oldu ya. 9. ay, hatta 9. aydayız şu anda.
0: Maalesef iş çok sulandı hocam ya. Kimse kusura bakmasın, sulandırıldı.
1: Bu yöneticiler niye açıklanmıyor abi? Zaten bak bunu daha ilk günden hani ben söylemiştim, demek iyi bir şeydi ama gerçekten söylemiştim. Ya hakemler açıklandı. İlerleyen günlerde göreceksiniz dedim. Hakemler bu bahis şemsiyesi altındaki en temiz, en nezih bölüm olacaklar. Niye? Öyle oldu. Bir tane kendi maçına hakem oynayan, bahis oynayan hakem çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Ha, istisnalar kaideyi bozmaz. Birkaç tanesi hastalık derecesinde oynamışlar.
0: Tabii canım, 1500'ler falan, 1400-1500
1: oynayanlar. Onlar da kendi maçlarını oynamamışlar ama.
0: Ama orada bir hastalık var hocam, onu söyleyeyim ya. O kadar da maç yapılmaz yani. Her gün adam bahis yapmış neredeyse.
1: Hastalık olmuş zaten. Tabii. Ama şimdi yöneticilerden sayın savcılığın icraatı gereğince kendi maçlarına bahis oynayanlar açıklandılar. Gözaltına alındı. Hukuki süreçleri devam ediyor şu anda. Bir de bunun haricindekilerle ilgili federasyonumuz da işte sayın savcılıkla paralel olarak bir çalışma yürüttüğünü beyan etmişlerdi. Ama bütün kamuoyu lig başlamasına saatler kalmasına rağmen
0: bekliyoruz.
1: Bu konuda bir açıklama yapılmamasını son derece garipsiyor ve tuhaf karşılıyor.
0: Kısa bir ara. Aradan sonra Lig Konak'ta sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet. Evet, ters köşe tımızıyla devam ediyor. MHK'si genel

0: şirketleri FIFA eski yardımcı hakemi Sayın Ali Kunak'la da sohbetimiz devam ediyor. Hocam sorular geliyor çok. Tabi aralarından da eriyorum, onu da söyleyeyim hocam. Buyurun, sözünüzü kestim hocam. Buyurun, özür dilerim.
1: Yok, estağfurullah. Sözü kesmedik. Hadi konu değiştireceksen.
0: Hocam bende konu çok. Bende konu çok. Daha nelere gireceğiz? Cemal Erkan'ın, Cemal abinin yazısına da gireceğiz. Her şeye gireceğiz hocam. Tamam. Siz MHK'de uzun süre görev yaptınız hocam. Ama tamam, böyle bir şatafat yaşamadınız hocam. İstanbul'dan Yusuf Yel demiş ki Ozan Ergün Fenerbahçe maçını yöneteceğine, Oğuzhan Aksu'nun yönetmesine razıyım. Bir de Muhammed Ali Meteoğlu hakkında Ali hocam ne düşünüyor? Hatalar olsa da bence iyi hakemdi demiş. Ne diyorsun hocam?
1: Nerede Muhammed Ali Meteoğlu?
0: Soruyoruz hocam.
1: Nerede abi?
0: Nerede?
1: Bak bak, bu çocukların hepsinin kumaşı iyi. Bak Oğuzhan Aksu da kötü hakem değil. Ama daha henüz bu tür maçlarda rahatlıkla görev yapabilecek tecrübeye sahip değiller. Ben onu söylüyorum. Yani Gürcan Hasova da öyle. Bunlar hakikaten iyi hakem olacak. Abi hani şair diyor ya, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diyor. Yani hakemlikte de basamaklar ağır ağır çıkılır. Abi böyle 6-7 basamak.
0: Bir hocam orada basamak yokmuş o. Direkt. Orada basamak yok hocam.
1: Tepe taklak aşağı düşer. Bak Serdar Tatlı çok ciddi bir hata yaptı. Dürüst bir çocuk. Yani
0: 10 numara adam. Çok dürüst bir insan. Doğru dürüst söylüyorsun.
1: Ama çok ciddi bir hata yaptı.
0: Evet.
1: Tugay Kağan Numanoğlu'nu Fenerbahçe Beşiktaş maçına verdi. Daha hayatında ne Fener'den Beşiktaş maçı yönetiyordu. Ve işte ortalık karıştı. Eskiden Beşiktaş'tıydı, babası öyleydi bilmem ne falan filan. Karman çorman oldu. Tugay Kağan Numanoğlu o kendromu 1,5-2 sene atamadı. Atlatamadı. Ufuk abi Allah selamet versin. Özgüç Türkalp'e Konya Fenerbahçe maçı verdi. Konya Spor pozisyonun fotoğrafını yıllarca koridorunda astı tuttu. Özgüç Türkalp ondan sonra toparlanmadı. Hop silindi gitti. Yani hakemlikte de hakemi hak etmediği halde bir yer hak ettiğinden daha üst düzey maçları verirseniz zararı aslında hakeme dokunur. Çünkü niye? Hem takımlar mağdur olur hatalı yönetimden, hem de yanlış yönetimden dolayı hakemin hakemliği sekteye uğrar.
0: Doğru.
1: Şimdi doğru, şu bahis konusunda ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim.
0: Buyurun hocam.
1: Yarım kaldı. Yöneticiler falan dedik de.
0: Evet.
1: Bu federasyonun milli takım yönetiminde Montella'nın çok yakınında bulunan bir görevlinin de çok bahisten ceza aldı.
0: Ceza aldı hocam.
1: Ama hala görevde olduğuna ne diyorsunuz abi? Bunu nasıl açıklarsınız?
0: Hocam Riva'da bazı şeyler açıklayamıyoruz.
1: Bu akıl hafsala almayacak
0: bir şey. Almayacak
1: ya, bir şey. Cezayı çünkü almış adam kesinleşmiş.
0: Kesinleşmiş cezası var, bir de doğru söylüyorsunuz. Kesinleşen cezası var.
1: Ama hala mini takımda Montella'nın sağ kol pozisyonunda göreve devam ediyor. Ya insanların görevleriyle falan benim çok işim yok, ama bir çizgi koyduysanız ortaya bahisten.
0: Diğer takımlarda oynayan ne bileyim işte beslenme uzmanını, fizyoterapistleri alıyorsun görevden. Doğru mu hocam? Ya, aldılar görevden, cezalandırdılar. Ne farkı var? Montella'nın yardımcısı İbrahim Hacı Osmanoğlu tutuyor onu. Hocam ilkokul mezunu başkanı aynı ne değişecek merak ediyorum. Sakın ayı açıklamayan bir TFF başkanı ne bekliyoruz? Konu sizden Ali Bey sorar mısınız demiş dinleyicimiz.
1: Hocam Sakın Ağa, 70 Ahmet geçen Bey. Senenin en büyük skandalı Sakın Ağa'dır.
0: Bak. Evet hocam.
1: Sakın Ağa yüzünden biliyorsunuz Erman Toroğlu ifade verdi. Savcılıkça şeye çağrıldı. Şimdi ben Sakın Ağa'nın ne olduğunu bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Ya arkadaş, neydi bu Sakın Ağa ya? Bütün Türk futbol kamuoyu bunu merak ediyor. Ve Sakın Ağa dedikten sonra herkes sustu. Dursun Özbek de sustu. İbrahim Hacı Osmanoğlu da sustu.
0: Ama bir şey söyleyeyim. İbrahim Bey'e atılan bir mesaj var. Erman Hoca'nın attığı. Hocam sizin söyledikleriniz doğru, ben bunu açıklayacağım diye de mesajı var Erman Toroğlu'da hocam.
1: Abi, o zaman açıklasın, Erman Toroğlu'nu açıklasın. Yani ama kamuoyu bilgilensin. Niye? Bak, şeffaflığın olmadığı, gizliliğin yüksek derecede olduğu her işletmede sıkıntı vardır abi.
0: Doğru.
1: Yani bu şeffaflık varsa eğer, nasıl? Şimdi hesaplar, buyurun kardeşim hesaplar. Girenler şu kadar şu lira, çıkanlar şu kadar lira. Harcamalar burada, belgeler burada. Hesap ortada. Tamam, o şirkette bir şey olmaz. Ama şu hesapları kapatırsanız, saklarsanız, o zaman insanların aklına çok şey gelebilir yani. Bunlara niye yol açıyorsunuz ya? Sayın İbrahim Hacı Osman, siz haza delikanlı tavırlarınızla katılmış olduğunuz topluluklarda dikkat çekiyorsunuz. Size sakın ha dedi, parmak salladı. Niye sessiz kaldınız Sayın Başkan? Yani siz şeysiniz ya, delikanlısınız,
0: racon kesiyorsunuz.
1: Böyle yeğenleriniz var bin küsur tane. Ama sakın ha, birisi sakın ha deyince sustunuz abi. Vallahi yani bizim kamuoyu olarak tanıdığımız, cesaretiyle bildiğimiz İbrahim Hacı Osmanoğlu niye sus? Ben merak ediyorum. Seyircimize, dinleyicimize teşekkür ediyorum böyle bir soru sorduğu için.
0: Evet. Hocam tabii hesap versin dedin, hesaplar dedin, harcamalar dedin. Şimdi çok enteresan bir Cemal Ersen'in bir yazısı var. Siz de uzunca bir süre MHK'de görev yaptınız. Şimdi ben bir şey öğrenmek istiyorum. Maaş alan biri huzur hakkı alır mı ekstradan? Ben bilmediğim için soruyorum hocam. Maaş alan biri huzur hakkı alır mı? Alo? Alo hocam? Ha, pardon.
1: Yok, buradayım da bir şey, yani bu konuyla ilgili tam sana şey cevap, ama alsa bile etik olmaz. Eğer aynı kurumdansa hiç olmaz.
0: Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maaş alıyordur. Bilmem ne AŞ'de de yönetim kurulu üyesi olduğu için
0: orada alabilir, huzur hakkı alabilir orada.
1: Plastik AŞ'de yönetim kurulu üyesi olduğu için de huzur hakkı alıyor. Tamam. Bu başka bir konu.
0: Tamam.
1: Yani nasıl işte Türkiye İş Bankası yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı alıyorlar ama hepsinin kendi işleri var.
0: Yani farklı kurullardan da huzur hakkı alabilirler. Toplantıda kalır. Şimdi hocam.
1: Ama abi sen şimdi bir yerden hem maaş alıyorsan hem de huzur hakkı
0: alıyorsan. Aynı yerden.
1: Olmaz. Ya insanın boğazından geçmemeli.
0: Tabii
1: ya.
0: Ki bu Cemal Ersen'in bir yazısı. Bu şu ana kadar da bu yazıyla ilgili en ufak bir yalanlama da çıkmadı. Zaten o dokümanlardan, mali tablodan çıkartmış. Yani
1: Cemal belgelere dayalı yazdığı için kimse bir şey diyemedi.
0: Kardeşim. Hocam ben bu konu üzerine son haftalara çok gidiyorum. Özellikle devam edeceğim bu konu üzerine. Ferhat Gündoğdu başlanık MHK geçen sezon 12.238.950 TL huzur hakkı almış hocam ya.
1: Abi bak bir şey söyleme. Sen kendi kendine konuşur durursun. Kimse dikkate almıyor. Kimse dikkate almıyor ya. Yani şimdi Futbol Federasyonumuz bu parayı vermiş. Olur vermişler. Futbol Federasyonumuzu denetlemek üzere görevli olan federasyonumuzun delege yapısı da onları kaldır indir o şey yapmış. O aklamış genel kurulda. O yüzden buradan bir şey çıkmaz ya. Yani ama
0: kamuoyunun
1: dinleti bakımından Cemal'in aydınlatıcı yazısı son derece önemli.
0: Hocam pasta gideri var ya. Toplamda 6.098.608 TL. Pasta, çay, kahve gideri ya.
1: Ayıptır ya kardeşim. Yani şimdi hani
0: 6 milyon kardeşim diyor. Toplantılarda almaz havyarı, ıstakoz ya da trüf mantarlı makarna mı sipariş ettiniz diyor. Bu beyaz çay mı içtiniz diyor. Ya ülkenin ama cumhurbaşkanı hani, bu kadar harcama yapmıyor ya.
1: Şimdi en pahalı pastane düşünüyorum ha. O Ali Koç'un sahibi olduğu pastane grubu var ya. Oradan bile aslan bu kadar tutmaz. Vallahi tutmaz yani. Bilmiyorum. Bu rakamları federasyon, bir de denetleme kurulu var biliyorsun.
0: Oradan gelen şeyler bunlar.
1: Hı-hı. Bu denetleme kurulu bunları denetliyor. Ya denetleyince niye hiç sormazsınız, etmezsiniz? Bu federasyonumuzun mali bakımdan
0: denetlenmesi
1: son derece önemli. Bakın,
0: yani abi kulüplerde bunları ibra etmeyecek hocam, kusura bakma. Mali tabloyu ibra etmeyecek kulüpler. Hocam, güzel hocam, Ali Konak hocam.
1: Ya bu kulüplerimizin federasyonu gram eleştirmeye hakları yok. Federasyonu ve MHK'yi gram eleştirmeye hakları yok. Hiç. Çık konuşmasınlar. Çünkü onlar konuşmaları gereken yerde geliyorlar Ankara'ya, 5 yıldızlı adını vermiyor şu benim şuradaki otelde kalıyorlar. Sabah hadi kahvaltı, 12 uçağına dönelim, hadi kaldır parmakları, indir parmakları, ibra et, dönelim. O niyette Türk futbolunu yönetiyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim şemasının en üst organı genel kurul.
0: Genel kuruldur.
1: Genel kurul bu kadar oldu bittiye getirilip yapıldığı sürece Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlıklı bir yapıda olmasını asla ve asla bekleyemeyiz.
0: Hocam TFF Başkanı Yasin'e Cuma maç versin, Cumartesi var versin, Pazar avar görev versin, belki bu sezon sonunda kurtulur.

0: Yasin'den çünkü cebini doldurur herhalde demiş bir dinleyicimiz. Neymiş bakalım ismi
1: Bak
0: sonu 13'le
1: seçemem.
0: biten
1: Bak
0: Serkan
1: insanoğlunun
0: Sarıefe.
1: ruhunda şu vardır. Bir parayı kazandıktan sonra hırs daha büyür. Yani biraz daha kazanayım der. Biraz daha kazanayım. Biraz daha kazanayım der. Yani hiçbir zaman ha ben bu kadar para kazandım yeter ya falan demez. Bunu yaşayınca insan farkına varır. O yüzden bu dilek olacak bir dilek değil yani. Yasin eğer çok maça çıkar, çok para kazanırsa der ki önümüzdeki sene de başlara çıkarız.
0: Hayır,
1: Zaten
0: belki
1: para
0: çok hata
1: kazanıp
0: yapardı,
1: gelir.
0: ondan kurtuluruz anlamında belki yazdı. Biz 50 bin
1: Bak
0: lirayı bul...
1: hata abi Yasin'in yapmış olduğu hatalarla örneğin geçen sene
0: Çok maça çıktı.
1: şeyde Trabzon maçında atak kesti diye
0: Evet ya.
1: Arda kardeşlerin yapmış olduğu hata onun 10 kat hataları yaptı Yasin ya.
0: Arkası sağlam hocam. Biz 50 bin lira bulamıyoruz. Bir araba almak istiyorum. Alamıyoruz diyor. Milyonlarla uğraşıyorlar diyor. Allah istersin diyor. İzmir'den Ulaş. Katılıyorum.
1: Vallahi doğru yani Allah ıslah etsin abi yani bu arkadaş yediğin önünde yemediğin arkanda bakıyorum tiril tiril hepsine güzel kıyafetler verilmiş edilmiş falan filan paralar gayet güzel takı takı
0: Hocam
1: geliyor
0: gelen mesajları görsem var ya.
1: evinize ekmek götürüyorsunuz çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını kazanıyorsunuz o zaman bari biraz işinizi düzgün yapma konusunda dirayet gösterin ama bir de şu var yani kötü yönetildiği için üst yönetim tarafından kötü yönetildiği için bireylerin iyi faaliyetleri de kendini ortaya çıkartamıyor.
0: Ha,
1: Bir
0: güzel
1: de o var
0: nokta.
1: ya.
0: Yani al kardeşim, sana bir şey diyoruz ama adaletli maç yönet. Doğru söylüyorsun. Kimse o zaman sesini çıkarmaz. Bak diyor ki Aygün abi 40 bin liraya diyor günde 12 saat direksiyon sağlıyorum diyor. Yıllık 480 bin lira eder diyor. Adam 1 milyon verse ben onlara pasta da yaparım, çörek de yaparım, her şey yaparım diyor ya.
1: Ya
0: Hakikaten 40 bin 50 bin alan insanlarla dalga geçer gibi ya. Ne
1: Ya
0: yiyorsunuz abi orada ya? 6
1: abi
0: küsür milyon ya. Ayıp ya.
1: 23.500 lira oldu en düşük emekli maaşı şimdi
0: 23.500
1: bak.
0: evet.
1: Yıllarca adam 30 sene 40 sene çalışmıyor. 23.500 lirayla şimdi emeklilik hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi siz bu kadar şeyken bir hakem şey olduğu zaman semineri olduğu zaman Divan'ın otoparkına bir bak.
0: Hocam yemin ediyorum sana galerilerde öyle araba yok. Bak net sana söyleyeyim. Galerilerde öyle araba yok.
1: Bak
0: Ya
1: bu
0: bak
1: konudaki ayrı bir konu.
0: hocam
1: Ama
0: sana bir şey söyleyeyim
1: onun
0: mi?
1: bir
0: Unutma
1: kademe
0: lafını.
1: altı da hakemlerin hepsinde var abicim.
0: Unutma hocam
1: Hepsinde
0: lafını. Bak ülkeye ekonomisine çok büyük değer kazandıran, bak ülke ekonomisi çok büyük değer kazandıran milyar dolarlarla o oynayan Sayın Ali Koç'un alttaki arabayı görsen var ya, yemin ediyorum sana oradaki arabaların altta ne kadar şey olduğunu görürsün. Bak ne demek istediğimi anladın mı hocam?
1: Ya yerli imalat araba kullanıyor adam
0: Yerli
1: beyefendi.
0: araba kullanıyor hocam. Yerli araba kullanıyor.
1: Yerli imalat araba kullanıyor.
0: Aynen, yerli imalat araba kullanıyor hocam.
1: Yani kendi fabrikasının imalatından kullanıyor
0: Aynen
1: biliyorum.
0: hocam. Aynen.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Ama
0: Hocamıza
1: yazık günah
0: hı.
1: abi şey siz şimdi dünya para kazanıyorsunuz. En az bindiğiniz arabaların en kötüsü 5 milyon. Süper lüksüzeydi
0: Aynen.
1: hakemlerin. En ucuzu 5 milyon. Abi siz de o zaman işinizi doğru yapın ya. Düzgün maç yönetin. FIFA olmuşsunuz. Tamam FIFA olduysanız da ülkemiz hakemliğini üst düzeyde temsil etmek, daha üst turlarda görev alabilmek için biraz çaba sarf edin. Ya ön eleme turlarında şimdi 5-6 tane maç geldi. Ne oldu abi maçlar ne oldu? Şimdi kesildi.
0: Kesildi.
1: Bak kesildi bitti. Şimdi Atilla Karaoğlan 2-3 maç daha yönetir. Ali Umut Meler de 2-3 maç alır. Öyle gider o kadar bitti. Bizim bir eski FIFA hakemi arkadaşım vardı. Adını vermeyeyim şimdi.
0: Vermeyelim hocam, ayıp
1: Selamet
0: olmasın.
1: olsun. Derdi ki bizim Avrupa turlarımız Eylül'de bitiyor.
0: Doğru söylemiş hocam ha. Doğru söylüyor.
1: Kimlikler öyle Eylül'de bitiyor. Eylül'e bile kalmıyor. Ağustos'ta bitiyor. Temmuz Ağustos bitiyor. O kadar.
0: Doğru. Kısa bir ara, aradan sonra ilk konakta sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun da saat 11.30'da imza töreni var. Onu da tekrar söyleyeyim. Radyo Spor'dan da canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet hocam, şöyle kısa kısa hemen maçlara tekrar bakalım. Batuhan Kolak'la ilgili zaten
1: ya
0: yorumunu yap. Buyurun hocam, özür dilerim.
1: AKP'de tek tek
0: Yapmıştınız zaten.
1: yorumladık yani.
0: Evet.
1: sıradan geçmeye.

0: yüzden çektik. Bir daha vakit kaybetme halim yok da şu Dünya Kupası'nda uygulanan oyun kuralları.
1: Ben sana onu soracaktım hocam. Uygulayabilecekler mi? Yapabilirler mi sence? Eğitimleri yeterli kaldı mı? Sen ne diyorsun hocam bununla ilgili Ali hocam?
0: Bak bunlar eğitim ve bilgi bakımından bunları öğrendiler. Ama o eğitim ve bilgiyi beyinlerinden yüreklerine götürecek damarla ilgili bir sıkıntı var. Yani yürek ister. Bazı mesela şimdi bu akşam Batuhan Kolak Galatasaray Çorum maçı abi maç şöyle gidiyor.
1: Riskli bir maç bir de ben sana söyleyeyim. Kolay maç değil. Yani bir de son hafta yaşanan sıkıntılar var.
0: Bak 1-0 Galatasaray önde Çorum'da bastırıyor diyelim. Ve Galatasaray'ı Barış Alper Yılmaz taç atışı yapmakta oyalanıyor falan. Nasıl sayacak 5 saniyeyi? Yani zor. Ha sayarsa başımın üstünde yeri var. Yeri var. Alnını öperim, alkışlarım, tebrik ederim. Mahcup et. Ben mahcup olmak istiyorum ya. Ben mahcup olmak istiyorum.
1: Ya da yere yatma pozisyonunu hızlandırma olayları falan filan biliyorsun.
0: Tabii.
1: Maçın hızlanması anlamında.
0: Bu VAR kararlarına da geçeceğiz. O da önemli. Bak Rosetti'nin bu VAR'la ilgili çok önemli bir açıklaması var. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu'nun zaten yapmıyor da bir kamuoyu bilgilendirmesi yapması gerekir aslında lig başlamadan önce. Bu federasyon başkanımız dedi ki Dünya Kupası'ndaki bütün kural değişikliklerini sadece ağız kapatma hariç hepsini uygulayacağız dedi. Doğru mu?
1: Bir de şey dedi ya 30 küsur saniye hepsi değil de bazı yerlerde uygulayacağız dedi. Ama onlarca her şeyi uygulayacağız dedi.
0: Evet.
1: İşte 32 şey, dakika su bilmem ne molaları var ya onunla ilgili.
0: Ha ya o şey, o şey değil. Hava sıcaklığı artıcı su molası o sağlık için verilen.
1: O sağlık için evet doğru.
0: Bir de abi Dünya Kupası'nda bir de şey uygulandı. Hakemler VAR monitörüne gittikten sonra kararlarını anons yaptılar değil mi?
1: Evet, evet hocam. Neden olduğunu dedi. Doğru.
0: Bizde niye yok abi?
1: Niye yok hocam?
0: Bizim hakemlerimizin bu kararlarını açıklayabilecek, ifade edebilecek düzeyde olmadıklarını mı düşünüyorsunuz siz? Niye yok abi? Yani bak bu çok rahatlıkla teknik bir şekilde hakem mikrofonu stat kamerasına entegre edilebilir. Ayrıca VAR monitörünün yanına stat hoparlöründen bir mikrofon getirilir. Hakem onu kullanır. Yani teknik bakımda burada hiçbir sıkıntı yok.
1: Yapabilirsin.
0: Yapabilirsin. Ama niye yapmadınız bunu? Ya bak şeffaflık diyoruz ya hani açıklık diyoruz. Bu aslında hakemlerin bu kararlarını açıklaması bir şeffaflık gösteriyor
1: doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Anında hakem diyor ki
1: kaptanları çağırıyor, kaptanlara söylüyordu anında. Ali hocam gitti mi? Ali hoca gitti galiba. Ali hoca.
0: Telefon. Şey ha
1: geldi
0: abi.
1: Pardon. Tamam.
0: Televizyon bu sarı kartlık pozisyonu gösterdi mi, göstermedi mi? Gösterdiyse evet. Oldu falan diye böyle tuhaf konuşmalar da geçiyor var konuşmalar. Hakem diyor ki VAR'a. Ya diyor ekrana geldi mi bu pozisyon? Yani ekrana geldiyse farklı bir şey yapacak.
1: Gelmediyse farklı şey
0: icraat yapacak. Böyle tuhaf şeyler oluyor. Ondan sonra şimdi biz salı günü VAR kararları açıklandı. Hemen Allah flash VAR kararı. Efendim seni izlemeye öneriyorum.
1: Hocam izliyor musun sen bunları? Ben izlemiyorum.
0: Yok bak yemin olsun izlemiyorum.
1: Aynen.
0: Yemin olsun izlemiyorum. Aynen. Ancak ve ancak çok böyle uç bir durum olacak. Ekstrem bir durum olacak. O
1: ona
0: da,
1: göre bakıyorsun.
0: Bak geçen sene kaç 36-34 hafta mı oynandı?
1: Evet.
0: 4 haftasını izlemişimdir 30'un.
1: Düşün belki. Yani düşün.
0: O da tamamını değil sadece bir maçın 15-20 saniyelik bölümünü izlemişimdir. Çünkü niye? Ya arkadaş bu merak edilen bir şey değil. Merak edilen konu ne biliyor musun? Sen açıklasana. VAR'ın çağırmadığı pozisyonlar esnasında geçen konuşmalar açıklasana bana.
1: Konuşmalar.
0: Onları açıkla. Kamuoyu onları merak ediyor. Bana soru işaretleriyle dolu bir
1: sezon bizi bekliyor.
0: Seminer yaptılar. Seminere seni çağırdın mı?
1: Hocam ben rivaya girişim yasak.
0: Yok ya sen de o kadar değildir.
1: Rivaya ben tatile bile gidemiyorum hocam. Her yerde şeyde jandarmada bile resim var.
0: Abi orada zaten dalga var. Bak dikkat et. Orada dalga var. Allah korusun boğulma olayı.
1: Hocam oraya çağrılanları biliyorsun hocam. Bizler çağrılmayız. Biz gittiğimiz zaman bir soru soracağız. Orada ortam bozulacak. Çağırmazlar abi, bizler hocam.
0: Şimdi giden gazeteci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ben yaş olarak benden küçükler çoğu. Devrim gibi kararlar, artık hakemler basit düdüklere faul çalmayacak falan gibi
1: başlıklar,
0: manşetler koydular değil mi?
1: Evet, maalesef. Maalesef.
0: Yani bu şimdi bunca yapılan işte sen diyorsun ki Lukaku, işte Halovic, efendim Trossard, Muhammed Salah, Osimhen, bunların olacağı bir yerde şimdi hadi Osimhen'le basit bir faul yapılsın.
1: Orada ben neye sorarım biliyor musun hocam? Ben neye sorardım biliyor musun? Yurt dışında derdim. Anthony Taylor'ın görevi açıklandığı zaman MHK'nin üstüne geldiği konuşuluyor derdim. Sizin üstünüze mi geldi, altınıza mı geldi? Eğer üstünüze geldiyse istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Diye sorardım hocam. Benim sorum bu olurdu bak net.
0: Evet.
1: Ne diyorsun şimdi, soruyla ilgili?
0: Ya %100 doğru. Yani zaten bunu...
1: Ben orada pozisyon sormam. Zaten Dünya Kupası'nda gördük pozisyonları. Zaten hepimiz ezberledik hocam o şeyleri. Değişen kararların çoğunu biliyoruz zaten hepimiz.
0: Tabii canım yani bunu şu an seyircilerimizin, dinleyicilerimizin...
1: Büyük kısmı biliyor.
0: Hepsi biliyor.
1: Hepsi biliyor.
0: Hepsi ezberlediler yani.
1: Aynen.
0: Orada 5 saniye, orada 8 saniye, orada 10 saniye.
1: Aynen.
0: Ama bazı şeyler bilmiyor sadece. Televizyon spikerleri bilmiyor.
1: Hocam ya şeyde ya hangi maçta?
0: Kaldı falan diyorlar.
1: Hangi maçta? Ya diyor bir ya, kaç dakika oldu? Hayır oyuna sokma dedi ya. Oyuna sokma dedi ya.
0: Greenwood mu gireceği zaman mı?
1: Niye sokmadı dedi.
0: Ya dördüncü hakeme ikaz ettiler ya diyor bir de şey yap.
1: Niye sen? Hocam ya gerçekten ne diyeyim ya? Vallahi bir şey de diyemiyorum hocam ya. Vallahi bazen...
0: Şimdi bu çok mesajlar geliyor.
1: Söyle. Bir yandan sen mesajlara bakıyorsun telefondan hissediyorum çünkü.
0: Bakıyorum da. Şöyle bak gelen mesajda milli takım var, idari direktörü varmış bir tane.
1: Evet, idari direktörü var doğru.
0: Bu adam aynı zamanda UEFA ve FIFA'da da bizim milli takım organizasyonlarında bizi temsil eden toplantılara katılıyormuş.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası'na gitmiş. Bu arkadaş da
1: evet.
0: Ceza almış Bayern'den biliyor musun?
1: Doğru hocam doğru aldı. Aldı.
0: Bak aldı. İdari direktör yani profesyonel çalışan bu federasyon.
1: Maalesef
0: profesyonel
1: aldı. Çalışan.
0: Maalesef o da aldı. Ceza almış ve o da hala görevde.
1: Görevde. Riva dokunulmuyor hocam. Riva'ya dokunamıyorsun. Riva'ya dokunamıyorsun hocam. Kusura bakma.
0: Yani o Riva hepimizin ya. Türk milletinin hepsi. Ne demek dokunamıyorsun? Ne demek giremiyorsun? Yani Aygün Özipek bugün marka mı? Marka.
1: Sağ ol hocam.
0: Şeye açılışa nasıl onu davet etmezsin? Açılışa giden gazeteciler kardeşlerimizin yaptıkları röportajlara bakıyorum. Böyle şey gibi ya sulu sulu yağ akıyor ya.
1: Neyse hocam.
0: Bol tereyağlı şey gibi gözleme gibi yani şıpır şıpır sıktın mı akıyor.
1: Gözleme abi. Çektin canın değil mi hocam bir anda böyle gözleme deyince.
0: Ya zaten seninle baş çektin ya böyle pelle paça gözleme kokoreç.
1: Hocam bir resimler geliyor sabahın köründen itibaren yemin ediyorum bak şu an bunu içiyorum gelsene diyor adam Urfa'da. Antep'te abi. Kebap gösteriyor.
0: Abi şimdi sabahki yeri mesela orada Allah'ım yarabbim. Neyse insanlar fazla peki. Şey yapmayayım.
1: Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili hocam? Canlı yayına gideceğim çünkü.
0: Ha sen evet doğru söylüyorsun. Şimdi bak sezon önlükte bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz.
1: Yani, bakamıyoruz.
0: Hakem yönetimleri, hakem camiasının gidişatı bakımından bu mümkün görünmüyor.
1: Doğru.
0: 8 Mart
1: operasyon.
0: 2022'deki operasyonunu yapan, daha sonra görevden uzaklaştırılmasına rağmen tekrar göreve gelen bu yönetimin olduğu ortamda 8 Mart'ta gönderilenlerle kalanların hangisinin daha temiz olduğu çok net ortaya çıktı.
1: Doğru
0: 8 Mart'ta gönderilenler tertemiz.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Bunların terfi ettirdiklerinin %95'i bahisten gitti.
1: Çoğu gitti. Doğru. %95'in de üzerinde bahisten gitti.
0: Evet. Sonumuz hayır olsun.
1: Peki. Çok teşekkürler.
0: İnşallah güzelliklere vesile olur.
1: Görüşmek üzere. Evet attığımızda MHK'si Genel Sekreteri FIFA Eski Yardımcı Hakemi Sayın Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Şu anda Fenerbahçe'de Lukaku imza töreni var. Biliyorsunuz 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Canlı yayına gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde İstediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma,

0: ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hattrick programına hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Bugün 14'ü değil mi? 14 Ağustos Cuma. Sizlerle birlikte yaklaşık bir saat boyunca Hattrick programında gündemi değerlendireceğiz. Gündemi değerlendireceğiz ama gündem oldukça da keyifli. Şöyle ki bugün Ali yok. Hatta Ali dedi ki işte sen de tatildeydin. Ya tatil işte hafta sonu izninde ama İstanbul'da değildim. Hani maçlara falan bakabildim mi? Ben de baktım. Hem de dedim zaten keyfim çok yerinde. Ligler başlıyor. Bugün Galatasaray maçı var. 9.30'da Rams Park'ta olacağım. Dün Beşiktaş maçı güzel, makul bir saatteydi. Her ne kadar sabah 7'de uçağım olsa da zorlanmadan izleyebildim karşılaşmayı. Beşiktaş Krajowa'yı çok zorlanmadan ilk maçı da 1-0 kazanmış olmanın verdiği güven ve getirdiği taktiksel avantajla rövanşı da 1-0 kazanmayı başardı. Şimdi bugün mesela bizim 1-0-2 platformu YouTube kanalımız var. Pazartesileri hariç her gün saat 11.45'te YouTube'da yayın yapıyoruz. O platformda bazı Beşiktaş taraftarlarının şunu söylediğini gördüm. Bu Beşiktaş Kasım ayında bilemedin Aralık ayında havlu atar. Rakip takım bu kadar zayıfken Beşiktaş'ın bu takıma 2 maçta da sadece 2 gol atması ya da İstanbul'da 2 gol atması pek kabul edilebilir bir şey değil dedi. Ama bakın arkadaşlar, eleme usulü maçlarının getirdiği taktiksel, yarattığı taktiksel oluşumları göz ardı etmemelisiniz. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda 1-0 kazandı. Bu maça 1-0 avantajla çıktı. Skoru koruması yeterliydi. Beşiktaş bakın Midland karşılaşmasında da ilk maçta evinde oynadı ve rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte maçı kazandı. İkinci maçta yine evinde fakat zaten skor avantajı vardı. Yani Beşiktaş oynadığı iki eleme maçında da rövanş maçlarına skor elde etmek için değil, skor korumak için çıktı. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın 2'ye atıp, 3'e atıp, 4'e atıp, hadi 5, hadi 6 gerek yok. Bir defa böyle bir takımda kondisyon yüklemesi daha yok. Daha Ağustos ayının 14'ündeyiz. Lig, Türkiye Ligi bu hafta başlıyor ki majör ligler içerisinde en erken başlayan lig İspanya ile birlikte. Daha Almanya, İngiltere ligleri başlamadı. İlerleyen haftalarda başlayacaklar. Sırayla hepsi başlıyor. Yani şimdi Beşiktaş'ın böyle 2'ye atıp 3'ü atmasına falan gerek yok arkadaşlar. Ha ilk maç 0-0 biterdi. İlk maçı Beşiktaş 1-0 kaybederdi. O zaman görürdük bakalım Beşiktaş'ın o fizik kondisyon yüklemesi ne alemde. Gole girdikleri pozisyonları değerlendirme yüzdeleri ne alemde. Gol atmak istedikleri, gerçekten gole ihtiyaçları olduğu zaman o golü atabiliyorlar mı? Daha şu anda onun sonucuna varacak bir takım değil bu. Öyle bir test de olmadı zaten. Bakın maçtan önce Önder Özen çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi zaten biz hoca ile birlikte inanılmaz detaycıyız. Çok önemli detaylara bakıyoruz. Hoca zaten

0: çıldırmış dedi. Bu kendi şeyi yani çıldırmış dedi. Oyuncularla ilgili işte taktik, teknik hiçbir şeye ben karışmıyorum. Ama ben de oyuncuların sene başından beri gelişimlerine bakıyorum. Oyuncuların antrenmanlarda çıktığı maksimum süratlerin bile farkındayım. Hepsini ezbere biliyorum. İşte Mustafa'ya 34,5 ne haber nasılsın dedim diyor. Yani böyle bir açıklama başlangıcı yaptıktan sonra da şunu söyledi. Bu sene ben bir tek şeye izin vermeyeceğim dedi. Taraftarın psikolojik olarak erken havlu atmasına izin vermeyeceğim dedi. Bakın bu çok önemli. 2 senedir Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de Galatasaray'la girdiği ya da Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ta dahil işte Fener kopana kadar girdiği şampiyonluk mücadelesini 2 puan, 5 puan, 6 puan falan olduğu an hemen bir havlu atma, hemen tribünlerde bir ters sesler, işte ıslıklamalar, takım aleyhine dönmeler, yönetim istifa yer yer tribünlerden sesler. Önder Hoca dedi ki buna izin vermeyeceğim dedi. Geriye de düşülebilir ama bu takım bu sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacak. Taraftarımızın bu düşüşü yaşamasına izin vermeyeceğim. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım dedi ki bu bakın gerçekten çok önemli. Yani bunu eğer ki Önder Hoca başarabilirse ha farz et ki geriye düşmedi başarmasına gerek kalmadı. Ama diyelim ki başlangıç iyi olmadı. İşte 2 Avrupa Kupası maçı daha bir Avrupa Ligi falan filan derken Beşiktaş velev ki beklenmedik 2 puan kaybetti. 2 puan derken 2 maçta işte bir mağlubiyet bir beraberlik ya da 2 beraberlik 4 puan. Böyle yok gene olmayacak bu falan bu seslere izin vermeyeceğim demesi hakikaten Beşiktaş camiası için çok önemli. Çünkü Beşiktaş'ın yarışı sonuna kadar götürmesi için Beşiktaş taraftarının da Beşiktaş Futbol Kulübü'nü sahadaki oyuncuları son ana kadar desteklemesi lazım. Anlık çatırdamalar olabilir, olmaz değil. Ama bu esnada desteği kesmemeleri lazım. Çünkü o anlamda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş o kadar büyük bir travma yaşıyor ki bunu yaşamamalılar bir daha. Tabii camianın içerisindeki tek istek şu olur. Ya umarım geriye düşmeyiz de hiç böyle bir mücadele taraftarla karşı karşıya gelme durumu yaşanmaz. Tabii ki yaşanmaması en önemli istek, en önemli dilektir ama olursa da bunun önlemini ben alacağım ve buna müsaade etmeyeceğim diyor Önder Özen. Bence bu Beşiktaş camiası için çok çok önemli. Bence dünkü maçta yapılanlar yapılamayanlar değil. Bu açıklama bence çok önemliydi. Beşiktaş'ın oynadığı oyun kötü müydü? Değildi. Daha iyi olabilirdi. Ama ihtiyaç yoktu. Bakın beni yıllardır dinleyenler hep aynı örneği veriyorum. Genco yine aynı örneği vereceksin diyebilirler ama beni ilk kez dinleyenler için ya da 10. kez bu örneği duyanlar için bundan daha iyi bir örnek görmedim ve görene kadar da bu örneği vermeye devam edeceğim. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığında ilk maçta deplasmanda Dortmund'u 2-0 yenmişti. İkinci maç Ali Sami Yen'de herkes hatırlıyorum ben üniversitedeydim herkes Galatasaray deplasmanda 2 attı perişan etti. Ali Sami Yen'de 5 atılır 6 atılır bu takımı perişan eder falan diyordu. Maç dünyanın en sıkıcı maçı en temposuz maçı ve 0-0 bitti. Sadece taraftarlar değil, basın mensupları da hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü Galatasaray öyle oynuyordu ki işte Bolonyalar şunlar bunlar zaten UEFA kupasını kazandı o sene Galatasaray. Basın mensuplarının böyle hani taraftarların nezdinde sanki sorduğu ya bugünkü oyun biraz hayal kırıklığı oldu falan filan derken Fatih Terim ne dedi? Bilenler bilir, bilmeyenler için söyleyeyim. Bazı insanların gözüne hoş gelecek futbol oynayacağız diye turu tehlikeye atacak değiliz. İlk maçı kazanmışız. Neden tempoyu yükseltelim? Neden hücuma çıkıp arkamızda boşluklar verelim? Biz 2-0'mış gibi ve o skoru korumak neticesiyle, niyetiyle bu maçı oynadık ve 0-0 tamamladık. Oyuncularım kendilerine verdiğim görevi %100 eksiksiz yerine getirdi. Gole ihtiyacımız olsaydı bambaşka bir Galatasaray görürdünüz dedi. Aynen öyle arkadaşlar. Aynen öyle. Yani Beşiktaşların biz bu maç 5 atmalıydık falan diyenlerin böyle bir sakin, sakin. Daha zaten lig başlamadı. Ben yine Beşiktaş'ta beğendiğim isimler Orkun her zamanki gibi maestroydu. Savunma çok az açık verdi bu maçta. Yani 3. dakikadaki o kişisel hata vardı. Yani bana göre karşı takımın kaçırdığı, Kralove'nin kaçırdığı böyle en net diyebileceğimiz pozisyon. Benim aklımda kalan 79'da ki zaten 77-78 gibi Beşiktaş'ta bir düşüş yaşandı. Böyle arda arda birkaç pozisyon verdi ama zaten Beşiktaş ilk maçı 1-0 kazanmış. İkinci maçta da 1-0 önde. Onun artık bir rehaveti ve yorgunluğu da oldu. Trossard oyuna girdi. Çok bir şey göremedik kendinden. Bir tane güzel hızlı gelişen bir atakta çektiği bir şut vardı. Kaleciyi test etti. Bir tane de kaleyi bulmayan benim aklımda kalan bir şutu vardı. Bu oyuncu da zamanla antrenmanlara çıktıkça, maç eksiğini tamamladıkça daha iyiye gelecek. Yani şöyle düşünün. Trossard bu mu? Değil Trossard. Trossard maç yaptıkça, oynadıkça fizik gücünün tepesine çıkacak, bitiricilikteki keskinliği artacak, savunmaya yardım edecek, geriye gelecek, ileriye toplu topsuz çıkışlar yapacak, daha ayağa paslar uzun kısa atacak. Beşiktaş da şu anda ihtiyacı olanı yapıyor. %100 fizik gücünde değil. Ben Beşiktaş'ın oynadığı oyununun eleştirilecek bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Sezona da oynadığı 4 tane resmi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından dolayı çok iyi bir hazırlık yaparak çıktığını düşünüyorum. O yüzden Beşiktaşlar acele etmesin. Güzel bir Beşiktaş ligde izlenecek. Hatta Eyüpspor maçında ben Beşiktaş'ın çok net rahat bir galibiyet almasını beklediğimi söyleyeyim. Beşiktaş'la bir giriş yaptık. Sizlerden gelen Beşiktaş mesajlarını tabii ki okuyacağım ama bu Galatasaray maçı var bugün. Lig başlıyor. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray bir teraziye koyalım. Hep beraber tartalım reklamlardan sonra.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. 0-538-052-1487. Gerçi ben bu numarayı söylemeden önce 21 tane mesaj geldi bile. Bakmaya başladım. Demek Ali Bey olmayınca baya keyifleniyorsun demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de gündem keyifli, Ali yok dedin demek sebebi bu diyor dinleyicimiz. Demek orada esi mi kısa tuttum? Benim gündüz Hat-Trick'teki en keyif aldığım program istisnasız salı günkü program. Çünkü hem Ali hem Mert hem de ben beraber oluyoruz. Zaten ya ben şu havayı seziyorum. Umarım sizlere de öyle geliyordur. Yani biz sanki program yapmıyoruz. Kendi aramızda futbol konuşuyoruz. Yani hakikaten yani otursak sohbet etsek etmeyiz. O da ayrı. Oturup deli miyiz? Üçümüz yan yana. Abi Galatasaray şöyle, Fenerbahçe böyle. Ne diyorsun? İşte o geldi, bu gitti falan. Tabii ki yapmayız. Biz bir araya geldik mi? Ama tabii işimiz gereği buraya geliyoruz ama o sohbeti yaparken gerçekten bir radyo sohbeti gibi değil, birbirimize sohbet eder gibi çok keyif alıyorum ben. O yüzden hani bu programda ne kadar kalabalık olursak hep o kadar daha keyifli oluyor benim adıma. Umarım sizin için de öyledir ama bugün tek kaldım. Elimden geleni yapacağım sizler için. Dediğim gibi benim için çok keyifli çünkü lig başlıyor. Yani bakın bunun benim spor konuşmak mesleğimin yanı sıra bu benim sevdiğim şey. Yani futbol izlemek. Sadece Türkiye Ligi'nin başlaması değil, Premier Ligi'nin başlaması da beni çok mutlu ediyor. İnanın Almanya, Fransa, İtalya onlar başladığı zaman oley demiyorum. Ama Türkiye Ligi, Premier Ligi, dolayısıyla Şampiyonlar Ligi bunlar başladığı zaman demeyeyim benim keyfimi. Gidiyorum evime, açıyorum televizyonumu. Cuma bir tane maç, cumartesi bir iki tane mutlaka maç, pazar maç, salı çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka güzel bir iki maç çıkıyor. Yani hem onları izliyorum, ya bu benim mesleğim olmasa da onları izliyordum ve hala izliyorum. E bir de onlar üzerine burada yorum yapma şansına sahip olmak o kadar güzel bir şey ki. Yani harika bir şey. Hakikaten çok şanslıyım. Bunu da, bu enerjiyi de sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ben keyif alıyorum. İşim olduğu için değil, zaten sevdiğim için takipteyim bu spor branşlarını ve takımları. Tabii ki hemen Galatasaray ile ilgili mesajlar gelmiş. Galatasaray yönetici olsam hiç düşünmeden Fred'i alırdım demiş. Fred benim okuduğum kadarıyla Brezilya ile anlaşmış. Yani Brezilya'da bir kulüple, şimdi hatırlamıyorum hangisi. Ama şöyle, biz orada Mert ve Ali ile biraz ters düştük. Fred'i ben de alırdım. Yani bir alternatif gözükmüyorsa ufukta 6 ve 8 numara olarak Fred'i ben de alırdım. Ben de o düşüncedeydim. Ali ve Mert değildi. Bakalım Galatasaray, yani çok ilginç bir sezon açılışına gidiyor. Yani şu anda bugün lig başlıyor. Galatasaray hem de ligin ilk maçını yapacak ve Galatasaray bir transfer yaptı. Wesley Ugochukwu bir transfer yaptı. Galatasaray bugün, ya bilmiyorum sabah ne konuşuldu, siz ne düşünüyorsunuz ama ben şunu söyleyeyim, Galatasaray bugün yani sezonun belki de en önemli maçlarından birine çıkıyor. Sezonun ilk maçı olmasına rağmen. Çünkü neden? Yani ilk haftalarda puan kayıpları normal karşılanabilir. İşte takımlar daha hazır değil. İşte bir iki tane böyle kaza puan kaybı yaşanabilir ama Galatasaray bugün Çorum karşısında puan kaybederse taraftarın gelmeyen transferi protesto edeceği, hem de çok şiddetli protesto edeceği çok kuvvetli bir hak, taraftara çok kuvvetli bir hak doğurur. Yani Okan Hoca da oyuncular da eminim bunun farkında ve bugünkü maça çok ekstra motivasyonla, ekstra dikkat ederek çıkması lazım. Galatasaray Ümraniye maçı sayılmazsa oynadığı 4 hazırlık maçını kazanamadı. Bunların 3'ünü kaybetti. 1 maç berabere kaldı. Oynadığı 4 hazırlık maçında kalesinde 10 gol gördü. Ve hazırlık maçlarının sonlarına doğru bile biraz yönetimi protestolar duyuldu. Şimdi ligin ilk haftasında Galatasaray Çorum karşısında puan kaybederse o protestolar tavan yapacak arkadaşlar. Ya yani tavan yapacak. Ve ben Galatasaray yönetiminin, başkanının, işte dün ya da evvelki gün hatırlamıyorum, internette gördüm. Galatasaray'ın şampiyonluğunu herkesten ben daha çok istiyorum dedi Dursun Başkan. Çocuklarıma ve torunlarıma verebileceğim en büyük hediye, miras, 5. şampiyonluk. Bunun için uğraşıyorum dedi ama Sayın Başkan, aldığınız riskin farkında mısınız? Galatasaray yapılmayan transferlerden dolayı barut fıçısına dönmüş durumda, taraftar nezdinde konuşuyorum. Barut fıçısına dönmüş durumda. Ve bugün Galatasaray Çorum karşısında puan kaybı yaşarsa yaşayacağınız protestonun farkında mısınız? Takımın nasıl bir hava kaybedeceğini, nasıl bir moral kaybedeceğini farkında mısınız? Yani bilmiyorum kimin peşinde Galatasaray Futbol Kulübü, bu kadar gizlilikle yürütülüyor ve hala bu transfer gerçekleşmedi. Ama gerçekleşeceği söyleniyor. Merakla bekliyorum. Ve yani bugün Galatasaray Futbol Kulübü'ne dua edin bugünkü maçta puan kaybetmesin. Yoksa kim bilir hazırlık maçlarının sonundaki işte ben diyeyim 100, siz deyin 500, 1000 neyse kişinin transferler nerede, transfer istiyoruz söylemi isteği çok büyük bir protestoya dönüşecek ve belki de 10 binler, 20 binler, 30 binler neyse hep beraber artık istifaya mı davet eder? Ne yapar bilmiyorum. Yani ben bunun zeminini hazırlayamıyorum.

izleyen biri değilim. Ben olacakları görüyorum. Herkes görüyor. Bunu radyodan dile getiriyorum. Yani bunun olacağını göre göre bile bile bu transfer nasıl gerçekleşmedi? Ben hakikaten çok merak ediyorum. Yani Galatasaray kimin peşinde? Kim gelecek ve bütün dertler bitecek? Bakalım hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Mesajlar. Merhaba, Galatasaray taraftarıyım Murat.

edici oldu. Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallar da ligimizde duran futbol ve vakit geçirme umarım biter diyor. İkisine de %100 katılıyorum Murat Bey. Güzel bir mesaj. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Göztepe'den bir başka Murat Bey. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Göztepe'miz inşallah bu yıl Avrupa'ya gider. Ben de bol şans diliyorum Göztepe'ye ve tüm kulüplerimize tabii ki. Bir Beşiktaşlı olarak demiş ki Ferhat Bey, iyi oynayıp kaybedeceğimize kötü oynayıp kazanmayı tercih ederim. Tabii zaten sezonun ilk haftaları böyledir. Kötü oynayıp kazanma haftalarıdır ilk haftalar. Çünkü kondisyonlar, hocaların istediği teknik, taktik yapıları, yapılanması, uygulaması, daha da sahaya yansıması istediği şekilde hocanın ilerleyen dönemde olacak. Dolayısıyla bu dönemde kötü oynayıp puan kaybetmeme dönemi büyük takımlar için yıldızların ön plana çıkacağı bu dönem. Beşiktaş çok daha iyiye gidecektir. Buna yani emin olabilirsiniz. Bakalım. İyi yayınlar mesajları geliyor. Çok teşekkür ederim. Galatasaray Osimhen'e gelen 130 milyon euroluk Al Hilal'den böyle bir teklif geldiği söyleniyor. Kabul etsin. Gelen parayla da eksik kim varsa alsın. İsim de yazmış. Sörloth diyor, Kim Minjae diyor, Milik, Noalenk. Hani parasızlık varsa bitsin bu olay. Ya bakın Galatasaray, ya bugün Osimhen sakatlansa, yarın Osimhen sakatlansa yedek golcü yok. Yani bana bir arkadaşım söyledi ya, hani her şeyi geçtim, 10 numarayı, 6-8 numarayı yedeklememizi, sol sağ kanadı yedeklememizi geçtim. Osimhen'in yedeği yok. Osimhen oynamadığı zaman da Galatasaray'ın nasıl, nerelerde ne puanlar kaybettiğini herkes biliyor. Yani ben anlamadım ki Galatasaray aynı anda 4 tane mi transfer yapacak? Bekliyoruz. Hep beraber bekliyoruz. Tek değilsin Genco abi, biz varız diyor. Teşekkür ediyorum. Ali Erim olsaydı bugün çok gülerdi. Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi elemesine soktun diyor. Tamam, Fenerbahçe. Evet, Beşiktaş Avrupa Ligi. Doğru. Onu söylediğimin bile farkında değilim. O kadar şey konuşuyorum ki. Tabii tek... Yani tabii ki hatamı düzeltin, teşekkür ediyorum ama hani olumlu şeyleri hep açığım. Bazı insanlar da zannediyor ki burada yayında çık gel 3 saat konuş. Yani inanın çok kolay değil. Bir yandan konuşacaklarımı hesap edip konuşuyorken bir yandan mesaj diğer konuyu düşünüyorum. Çünkü bunu yaparken tökezlememem lazım. Mikrofonu sessiz bırakmamam lazım. Akıcılığı korumam lazım. Ve birbirine bağlı konularla konular yapmam. En azından güzel, yumuşak geçişlerle birbirine bağlamam lazım. Bu da çok kolay değil arkadaşlar. İşte bazen bunları yaparken işte Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde diyebiliyorum. Ne bileyim, mesela geçtiğimiz yıllarda bir Alman takımını karıştırmışım. Başka bir Alman takımı söylemişim. Aynı şeyin takımları. Yani Hertha Berlin değil de Union Berlin demişim. Aynen öyle olmuştu. Sen nasıl yayıncısın? Hertha Berlin'le Union Berlin'i nasıl karıştırırsın? Nasıl orada oturuyorsunlar geliyor. Yani gelin 2 saat yayın yapın. Ha tamam, benim mesleğim bu ama yani meslekte de herhangi bir kişiye gelin 2 saat 3 saat tek başınıza yayın yapın değil. O çok kolay bir şey değil. Yapıyoruz. Sürçülisan ediyorsak da affola. Avusturya'dan selam olsun Yunus Emre. Bu akşam maç için beklentin nedir? Valla Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Çünkü Galatasaray evet Villarreal'i yenemedi. Rennes'i yenemedi. Ama biraz daha toparlanma sinyali verdi en azından hücum hattında. Ve tabii ki Çorum'un bir Villarreal bir Rennes olmadığını da varsayarak, Galatasaray'ın daha da hazır olduğunu varsayarak, evinde taraftarının avantajını hesaba katarak Galatasaray'ın bugün kazanmasını bekliyorum tabii ki. Ama kazanamazsa da çok sorunlu günler kapıda. Yani bugünkü bu maçı kazanmak yaşanacak sorunları halı altına silkelemektir sadece.
Ama tabii Galatasaray yönetiminin ve taraftarının isteği kazanmak.

0: yapmak. Hani bir iki maç kazanıp o transferde açıklanacaksa açıklansın ki herkes rahata ersin. Dediğim gibi gideceğim de maça. Kazanmasını bekliyorum Galatasaray'ın. Çorum'la Villarreal'i, Ren'i bir tutmadığım için kendi gerekçem bu. Genco Baran, meydan sana kaldı. Sesin daha gür geliyor. Günlerden bugün Galatasaray demiş. Peki. Galatasaray'ın iddia oranı sürekli yükseliyor. Yani işte mevcut durumdan olabilir. Sonuçta rakip de evet belki bir Villarreal, Biren gücünde değil belki. Ama onlar da geçen sezon bu lige yükselmeyi hak edecek dereceyi alarak buraya geldiler. Bu da ne demek? Geçen sezon çok az maç kaybettiler demek. Geçen sezon oynadıkları maçların çoğunu kazandılar demek. Bu özgüvenle, bu moralle buraya geldiler. Her zaman bakın Fenerbahçe yönetimi geçen sezon kura çekiminden önce, lig kurasından önce bir şey demişti. Hep bize ilk haftalarda alt liglerden gelen takımlar çıkıyor. Nedense işte ikinci hafta, üçüncü hafta, beşinci hafta. Bu dezavantajdır. Doğru. Niye biliyor musunuz? Alt ligden gelen takımların kazanma özgüveni ve morali vardır. Zaten buna sahip oldukları için bir üst lige çıkmışlardır. Ya şampiyon olmuşlardır, ya ikinci olmuşlardır, ya da playoffları kazanmışlardır. Oynadıkları maçın %70'ini falan kazanmışlardır. 3-5 maç kaybetmişlerdir. O özgüvenle, o moralle biraz böyle hani takımlar daha tam büyük takımlar oturmamışken onlara karşı bir sürpriz yapabilecek zemin oluşturur. Ama sonra o takımlar rayına oturur. Yani eğer belli bir seviyeye çıkamadılarsa, transfer takviyesi yapamadılarsa, bu anlamda destek göremedilerse bir düşüş yaşanır. Ama ilk başta bir dolu düzgün yollarına bir 6-8 silindir devam ederler. Sonra düşerler. Çorum'un bu avantajı var. Bu avantajı var ama Galatasaray'da arkadaşlar belki transfer yapmadı, eleştiriliyor ama işte kalesinde Uğurcan'ı, savunmasında Davinson'u, Abdülkerim'i, ortada Lemina'sı, Torreira'sı, ileride Osimhen'i, Barış'ı, Leroy Sané'si, yani takviye yok ama eldeki malzeme de bu.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da konuşacağım ama Galatasaray mesajları geliyor. Torreira'nın gitmek istediği doğru mu? Yani ben Torreira'nın geçen sezonun sonundan itibaren sanki ayrılacağını duyuyordum. Yani böyle bir isteğe sahip olduğunu duyuyordum ama işte yaşadığı bir vaka var. Bir ya tam hatırlamıyorum. Biri bir alışveriş merkezinde zannedersem kendisine ya da yakınlarına saldırdı. Çıkan haberlere göre bu saldırgan serbest bırakıldıktan sonra bir defa çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. İki, kulüp bu esnada kendisine çok destek çıkmamış ve bundan dolayı ayrılmak istediği haberleri var. Yani olabilir, olabilir. Yani ben söylüyorum bir Galatasaray taraftarı olarak, ben zaten hani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Galatasaray orta sahasının 4 şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri Torreira, ama işte yani o motivasyonun kaybolduğunu da anlıyorsunuz. Ya ben öyle hissediyorum. Ya Torreira bu sene bence kalmamalıydı. Kaldı. Madem kaldı, kaldığında da göreceğiz ne kadar faydalı olacak. Faydası mı zararı mı olacak? Eski Torreira'yı arayacak mıyız? Ama ben yani hata yaptığım zaman, daha doğrusu hata demeyeyim ama yani yanlış bir öngörüde bulunduğum zaman yanlış düşünmüşüm derim. Torreira'nın bence kalmaması gerekiyordu. Sebepten bağımsız konuşuyorum. Ben motivasyonunun ve Galatasaray defterinin kapandığını düşünüyorum. Kalbinde ve aklında Torreira'nın. Galatasaray maçı yürüye yürüye kazanır diyor bir dinleyicimiz.

Galatasaray'ı amma yangın yeri yaptınız. 4 yıl üst üste şampiyon oldunuz. Hep mi Galatasaray şampiyon olacak? Beşiktaş ve Fener ne yapsın diyor bir dinleyici. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu Antep'e gitti. Son dakika haberi. Valla ben önümde iki tane spor kanalı açık ama öyle bir şey görmüyorum şu anda. Bugüne kadar transfer döneminde Süper Lig'de en az para harcayan takım kim? Ona bakmak lazım şu anda, onu araştıramam. Bir tane golcümüz vardı yedek. O da Antep'e gitti. Sonumuz hayır olsun diyor. Demek ki birden fazla bir yerde çıktıysa ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Biraz da Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray mesajları geliyor ama biraz da Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray mesajlarına baktım. Genelde aynı şeyler. İyi yayınlar. Bir tane daha Fenerbahçe mesajı buldum. Teşekkür ederim. Fener'i görünce baktım, biz seni Fenerbahçeli olarak çok seviyoruz diyor. Peki, çok teşekkür ederim. Ama Fenerbahçe hakikaten geçelim. Şöyle ki Fenerbahçe bu hafta, daha doğrusu sezonu, lig olarak, lig anlamında sezonu Gençler Birliği maçıyla açıyor. Ben yine YouTube'daki 1-0-2 platformunda da mesela Sturmgraz'da oynanacak olan rövanş maçından önce söylemiştim. Yani Fenerbahçe bu sezon belki de Türk takımları tarihinde, bakın Türk takımları tarihinde Şampiyonlar Ligi ön elemelerine en kuvvetli giren takım oldu. Yani kalede Ederson var, hoş oynamadı ama opsiyon olarak vardı. Mert var, milli takım kalecilerinden bir tanesi. Önlerinde Ake, yeni transfer, Skriniar'la birlikte. Onların önünde Kante ve Guendouzi, yani inanılmaz bir dörtlü. Yani bu dörtlü kolay kolay gol yemez. Hatta Sturmgraz maçı öncesinde bizim platformumuzda birçok Fenerbahçe taraftarı işte o Polonya takımına karşı oynarken de çok bastırdığı zamanlar oldu. Sturmgraz evinde daha iyi oynayan bir takım. Sturmgraz gol atacaktır. Ben hiç inanmıyordum Sturmgraz'ın gol atacağına. Yani o kadar inanılmaz bir dörtlü bir araya getirdik Fenerbahçe. Ake, Skriniar, Kante ve Guendouzi dörtlüsü. Ve onlar bir arada oynadıkça, fizik kondisyon güçleri arttıkça ne kadar inanılmaz bir savunma hattına sahip olduklarını daha da göreceğiz. Bu benim şahsi fikrim. Cüneyt Kaşeler çok güzel bir söz söyledi. Bayıldım. Yani ondan alıntılayarak bunu ben de sık sık kullanacağım. Dedi ki Türkiye anayasasında değişmeyen, değişmesi mümkün olmayan dört madde, ilk dört madde Fenerbahçe'de de Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi. Bu dörtlü değiştirilemez. Türkiye anayasasındaki ilk dört madde nasıl değişilmezse bu dörtlü de Fenerbahçe'de değişmez. İnanılmaz bir dörtlü oldu. Hakikaten öyle. Şimdi bunlara Talisca geldi, Greenwood geldi, Lukaku geldi. Biraz vakte ihtiyacı vardır belki ama Lukaku geldi. Vedat Muriç var, Asensio var. Yani muazzam bir kadro. Yani bunu radyodayken de söyledim. Fenerbahçe 3. ön eleme takımı değil. Fenerbahçe playoff takımı değil. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımıyla şu anda mücadele ediyor. Ve ben Fenerbahçe'nin Lyon'u geçmesini bekliyorum. Netim bu konuda. Lyon geçerse benim için sürpriz olacak. Çok netim. Böyle bir kadroyla Fenerbahçe'nin Lyon'u geçmesini bekliyorum. Fred'in gitmesi, arkadaşlar bir yerde biri gidecekti. Bu 10+4 kuralına uymak zorunda kulüpler. Dolayısıyla işte sayıyoruz. 4 tane isim saydık değil mi? Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi. Lukaku ile Greenwood geldi, etti size 6. Talisca var, Vedat Muriç yeni geldi. Hadi Talisca'yı sayma, Vedat Muriç yeni geldi. 7. 7 tane etti bile şu anda. Geriye 10 tane, 12 tane falan isimden 3'ü kalacak. Yani birileri gidecek. Birileri gidecek. Onlardan ilki Fred oldu.

Fred bence çok iyi bir 6-8 numara yedeğiydi. En az asları kadar yapıcı, kuvvetli ve güvenebileceğin bir isimdi. Tabii ki inişleri çıkışlar oluyordu ama onun da Türkiye'deki en iyi performansını İsmail Kartal ile yaşadığını ve şu anda Fenerbahçe'nin başında yine İsmail Kartal olduğunu unutmamak lazım ama işte birilerinin gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Kural gereği. Ben söylüyorum kendi adıma. Ben Galatasaray yönetimi olsaydım Fred'i 6-8'i yedeklemek için, onlarla kıyasıya mücadeleyi arttırmak için, seviyelerini yükseltmek için alırdım Fred'i. Almayı düşünürdüm. Ama Galatasaray kulübü düşünmedi. O da ayrı. Ben de bir Galatasaraylı olarak bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Dolayısıyla Fred'in gidişi hayırlı olacak en nihayetinde. Yani çünkü birileri gitmek durumunda. Bakalım. Mesajlar geliyor. Tam Galatasaray TV'lik bir yayıncısın demiş bir dinleyicimiz. Bilmiyorum çok fanatikliğimden mi? Neden dolayı? Yine bir Galatasaray taraftarı ortalık yangın yeri gibi demiş ama biz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe mesajlara geçelim. Fred Galatasaray olmaz mı? İşte o da daha önce gelmiş bir mesaj demek ki. Gençler Birliği maçındaki en çok konuşulan şey bilet fiyatları. İnanın görmedim. Bilet fiyatlarını görmedim. Lukaku fitim hazırım diyor. Yani olabilir. Neden olabilir? Çünkü ciddi bir sakatlıktan çıktı. Çok az oynadı bu sene İtalya Ligi'nde. Ama Belçika Ligi'nde iki tane maçı ilk 11 çıktı. Hemen hemen diğer tüm maçlarda da oyuna sonradan girdi. Ve oyuna sonradan girdiği maçlarda da büyük katkı sağladı. Yani Lukaku'nun ben gerçekten bu ligde çok başarılı olabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. Ben ona futbolcuların Shaquille O'Neal'ı diyorum. Yani basketbolda Shaquille O'Neal ne kadar kuvvetliyse, kuvvetiyle ön plana çıkıyorsa, inanın Lukaku'da yapısıyla, kuvvetiyle, hani basketbolcular içerisinde bile Shaquille kuvvetliyken, futbolcular, o bütün o atletler içerisinde Lukaku'da ekstradan kuvvetiyle ön plana çıkıyor. Sağlığı el verdiği sürece bu ligde bayağı istediği işleri yapar Lukaku, hem Fenerbahçe'nin hem de kendisinin. Devam edelim. Bir dinleyicimiz diyor ki Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğu tribün liderinden belli diyor. Benim liderim değil o. Ben de Galatasaraylıyım. Benim liderim değil o. Yani ya bir kişinin, bir taraftar grubunun yaptığı söylemi bir kulübü bağlamaz arkadaşlar. Yani dolayısıyla bakın, bu söyleminize cevap vermiş oldum mu sizin? Hani sanki okumayacakmışım gibi de 5 kere yazmışsınız. Belli olmuş mu? Benim liderim değil. Galatasaray'ın da lideri değil. O bir tribün lideri sadece. Bugün iddia bülteni değerlendirmeyeceğim. Çünkü onu hafta sonları yapıyoruz. Cumartesi, pazar günleri yapıyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki ben Fenerbahçeliyim ve maalesef İsmail Kartal yüzünden Lyon'u geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Çok kritik anlarda İsmail Kartal'ın hep hatalar yaptığına şahit olduk. Kritik anlarda yine hata yapacaktır demiş. İşte kötüyü çağırmayın. Kötüyü çağırmayın. Dinleyicimiz bilet fiyatlarını yazmış. Deplasman fiyatı 5.200 lira diye. Arkadaşlar işte bilmiyorum ki yani. Bir şey diyemeyeceğim. Beşiktaş'a geçeceğiz şimdi. Olur mu canım? Beşiktaş konuştuk. Bakın beni de kandırıyorsunuz. Beşiktaş konuştuk. Açılışta. Birazdan Trabzon'a geçeceğiz. Fenerbahçe biletleri çok yüksek tutulmuş şeklinde. Premier Lig'de bu sezonun bir numaralı şampiyonluk adayı kim? Bence Arsenal yine. Tabii Iraola da benim çok sevdiğim bir hoca. Liverpool'a gitti ama bakalım onların kimyası ne kadar çabuk tutacak.
City'de Guardiola ayrıldı. Maresca geldi. Ama tabii Maresca ile City eski futbolunu, Guardiola'nın bıraktığı futbolu devam ettirebilecek mi? Başka bir sisteme mi geçecek? Çünkü orada karşılarında aynı sisteme yakın, çok başarılı oynayan, yıllardır Arsenal çalıştıran bir Arteta var. Ben bu sene de geçen sene olduğu gibi Arsenal'i Şampiyonlar Ligi, ay pardon, Premier Lig şampiyonluğuna epey ama epey yakın görüyorum ki bakalım pazar günü bir şeyler belli olur zaten City Arsenal maçında. Fenerbahçe eleyecektir Lyon'u diyor. Bir dinleyici Fenerbahçe'nin tribün lideri çok mu iyi diyor. Bak girmeyin arkadaşlar bu konuya işte, girmeyin yani. Yani iyisiyle kötüsüyle hiç fark etmez. Bir tribün lideri bir takımın taraftar lideridir. Takımla hiçbir şey yoktur yani. Sizce Vlahovic mi Lukaku mu? Oo, bayağı zor bir soru. Bayağı zor bir soru. Arkadaşlar Prime Lukaku'yu hiçbir şeye değişmem. Yani Prime Lukaku'yu hiçbir şeye değişmem. Ya şu anda Vlahovic derim. Ama çok küçük bir farkla Vlahovic derim şu anda. Ya Prime Lukaku bambaşka bir şeydi. Göreceğiz. Çok küçük bir farkla yaşı, sakatlık geçmişi falan baktığımızda şu anda Vlahovic derim. Bakalım. Bir dinleyicimiz ne demiş? Vedat Bey, Galatasaray şampiyon olmamak için transfer yapmıyor olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Olmaz tabii ki. Yok canım, yok, yok, yok. Yok. Vedat Bey, yok öyle bir şey yok. Galatasaray Türkiye'nin Bayern'idir, rahat olun diyor. Lukaku Türkçe'yi öğreneceğini söyledi. Lukaku'nun babası Gençler Birliği'nde oynadı. Lukaku 3 yaşındaydı Ankara'da. Hatırlıyorum o günleri, çok net hatırlıyorum. Biraz dile yatkınlığı varsa hatırda kalmıştır. Biraz hatırla, yani hatırında kalmıştır. Osimhen mi Lukaku mu? Osimhen tabii. Yani bakın Vlahovic mi Lukaku'ya mı? Vlahovic demişken Osimhen Lukaku'ya Osimhen derim. Osimhen'le Lukaku'nun prime'ını da yani %50-50 derim. %50-50 derim. Yani hatta biraz daha Lukaku ağır basıyor olabilir. Bitiricilikte yani güçte tabii ki Lukaku ama işte hücum presinde ortalığı dağıtmakta ve golü kovalamakta Osimhen derim. Ya birbirinden avantajlarının biraz farklı olduğu yerler var bu iki oyuncunun. Alaaddin Bey, sizi NTV Spor Radyo'dan beri biliyorum demişsiniz ama ben NTV Spor Radyo'dan önce hem de çok önce yine Radyo Spor'daydım. Ben 2006'da Radyo Spor'a geldim. Sonra NTV Spor Radyo'ya transfer oldum. O da yani NTV Spor'a geçtiğimden dolayı, oranın radyosu açıldığından dolayı. Sonra Radyo Spor'a geri geldim. Aslında orijinim, başlangıcım Radyo Spor'dur. Alaaddin Bey demiş ki ne yaşlandığınızı gördüm ne de fanatiklik yaptığınızı gördüm. Bir Beşiktaşlı olarak sizi hayatta sonuna kadar dinlemezdim aksi olsaydı demiş. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani Lukaku da sakatlanmazsa Vedat Muriç transferine yazık değil mi? Bu kadar iyi iki forvet aynı anda. Yani alınabiliyorsa alınır arkadaşlar. Alınabiliyorsa alınır. Bakalım. Arkadaşlar, tribün liderleriyle ilgili mesajlarınıza ben kendi fikrimi söyledim. Devamını da ben Galatasaray kulübü değilim. Ben de bir taraftarım. Söyleyeceğimi söyledim. Yani ne deseniz

Yersiz. Fenerbahçe tribünlerinden bir şey gelmiş. Gençler Birliği takımının açıkladığı bilet fiyatlarından dolayı Fenerbahçeliler gitmeme kararı almışlar. Olabilir. Böylece çok büyük bir hani para kazanacağını düşünen bir yerden, bir fikstürden para kazanamaz Gençler Birliği. Galatasaray Beşiktaş maçında aynı hatayı yapmaz mı acaba? Yani olabilir. Olabilir. Yani işte insanlar yaşadıkları haksızlıklara tepki göstersin ki bunların devamı gelmesin. Bunlara karşı bir reaksiyon gösterildiği gözüküp buna göre devamı gelmesin bu hataların. Bu önemli. Yani tribün fiyatlarını protesto edip maça gitmezse Fenerbahçe taraftarı helal olsun. Hakikaten öyle. Bir daha Gençlerbirliği kulübü de vay arkadaş biz şu kadar para kazanmayı düşünüyorduk. Belki fiyat düşürecekler hemen. Tamam hata yaptık 2000 lira diyecekler. 3000 diyecekler her neyse. Yani belki işte Fenerbahçe'nin taraftarının yapacağı bu olaydan dolayı Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş nemalanacaktır ama işte burada o duruşu sergilemek önemli. O haksızlığı dile getirmek önemli. Bakalım. Icardi'yi yollamak için elinden geleni yaptı spor basını. Sakatlığını atlatan Icardi bu sene daha faydalı olmaz mıydı? Ben Icardi'nin kalması taraftarı değilim açıkçası. Hala da aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'nin 11'i çok iyi ama güvenilir bir yedeği yok diyor. Bursa'dan selamlar. Genco abi bence de kesinlikle fanatik değilsiniz. Aksini söyleyene katılmıyorum demiş. Vlahovic'in gol vuruşları çok daha iyi. Yani orası kesin. Yani Lukaku'nun prime zamanında bile bitirici vuruşları çok iyi değildi. Yani hiçbir zaman Lukaku bitirici böyle bir Jardel olduğu için ön plana çıkmadı. Lukaku bambaşka özellikleriyle ön plana çıktı. Vlahovic'in tabii ki bitirici vuruşları çok daha iyi. Bakalım. Lütfen bu mesajı okur musunuz? Galatasaraylı taraftarlara bir mesajım var. Sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray 4 senedir üst üste şampiyon oluyor. Şampiyon oldunuz. Bırakın bunun tadını çıkaralım. Rakiplerimiz bu sene büyük yatırımlarla kendilerine göre çok büyük futbolcular aldılar. Ligimizin kalitesi artıyor. Bırakın biraz da ortak bir heyecan yaşayalım. Ligin seviyesinin kalitesinin arttığını görelim. Nasıl olsa bir şampiyon çıkacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon üçü de aynı anda şampiyon olamayacağına göre kim şampiyon olursa olsun 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray olarak tadını çıkaralım. Güzel, çok sağduyulu bir mesaj. Tabii herkes kendi takımının şampiyon olmasını ister ama yani 4 sene şampiyon olduktan sonra başka bir takımın şampiyonluğu beni de çok üzmez. Hele ki Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yaptığı bu yatırımdan sonra dedim ya programın başında çok heyecanlıyım, mutluyum, lig başlıyor diye. Bir o kadar da korkuyorum bu kadar bu arada. Bir o kadar da korkuyorum çünkü bu yatırımların karşılığı gelmesi için saha dışı açıklamaları da çok kuvvetli olacak maalesef. Bu futbol iklimimizin bir gerçeği. Çok çok kuvvetli saha dışı açıklamaları, çok gergin saha dışı günleri, haftaları yaşayacağız. O açıdan endişeliyim ama saha içinde kalacak olursak harika 4 takım, harika 4 kadro ve bunların bize sunacağı futbol reziteli bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet, bir dinleyici de siz at yarışı yorumcusu değil misiniz demiş. Ali İmran Bey ilk mesaj değilim. Fotomaçta yazıyordum doğru ama ben iddia yazıyordum. Hala da yazıyorum. Çok güzel çok mesaj var ama hepsini okumam imkansız. Yeni sezonda bütün kulüplerimize bol şans diliyorum. Trabzonspor'la ilgili konuşamadım ama Salah transferi biliyorsunuz. Tebrik ettim. Harika bir transfer. Trabzonspor da bu sene şampiyonluğa oynayacak. Kasımpaşa deplasmanında eminim Kasımpaşa'dan daha fazla Trabzonspor taraftarı olacak. Satılan kombine fiyatlı adedinden belli. Böyle kendi taraftarının zayıf olduğu İstanbul deplasmanı

deplasmanlarında birçok Trabzonlu eminim ki işte Kasımpaşa, Eyüp gibi yerlerde takımını yalnız bırakmayacaktır. Kasımpaşa karşısında da Trabzon'un galibiyetiyle lige iyi başlamalarını bekliyorum. Onlara da bol şans diliyorum. Tüm takımlarımıza yeni sezonda bol şans. Benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Az önce Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku için imza töreni düzenlendi. Lukaku basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Lukaku'nun imza törenini sizlerle paylaştık. Bugün saat 19.03'te Beşiktaş Dušan Vlahović için imza töreni düzenleyecek. İmza törenini Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bunu paylaşalım. Hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan müsait olursa Erkan Sözer'i bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Erkan Sözer'i bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Erkan Hoca'dan sonra sevgili dinleyenler Mustafa Dalcı bizlerle birlikte olacak. Süper Lig'de heyecanın başladığını söyleyelim. Süper Lig'de bugün oynanacak olan iki maçla birlikte. Bugün oynanacak olan Galatasaray Çorum FK maçıyla birlikte ilk heyecan başlıyor. Süper Lig bugün başlıyor sevgili dinleyenler. Galatasaray Çorum maçı saat 21.30'da oynanacak. Yine aynı saatte Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor'un konuğu Sarıyer sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer gelişmelerini değerlendireceğiz, konuşacağız. Kütahya'ya uzanacağız. Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'i bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Salim'cim, iyi yayınlar. Herkese selamlar, sevgiler.
2: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
3: Vallahi iyi gidiyor, yoğun gidiyor. Tabii sezon başı hazırlıkları hem kadro mühendisliği hem transferler kolay olmuyor. Oyuncuları ikna etmek, yöneticilerimizi ikna etmek. Yani çünkü baktığınız zaman sorumluluk alıyorsunuz. Bu anlamda yoğun bir gündem. Hatta inanın şunu söyleyebilirim. Yani bazen eve bile ulaşamadığım oluyor, onu söyleyebilirim. O kadar yoğun bir gündemdeyiz. Hatta dostlarımı, sevdiklerimi biraz şey yapıyorum, bu ara ara verdim. Tamamen güzel bir kadro mühendisi olsun, şampiyon oynayan bir Kütahya Spor olsun. Tamamen çalışmamız o yönde. Şimdilik birkaç tane daha transfer yaptık. Eksik bölgelere, çünkü iki tane hazırlık maçı oynadık. O eksik bölgeleri tespit ettik. Üç tane daha şu anda transfer yapmış olduk. Bildiğimiz, tanıdığımız oyunculardan. Ve şu anda yani hani bir tane ya da iki tane olursa, hani çilek dediğimiz transfer olursa, o zaman hayır demeyeceğiz. Onun dışında takımımız İyi görünüyor şu anda kadro kalitesi olarak.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erkan Sözer'i sohbetimiz sürüyor. Erkan Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size.
3: Evet.
2: Yapmış olduğunuz transferler var. Takviyeler devam edecek mi? İkincilik ve üçüncüliklerin Eylül ayında da başlayacağını belirtelim.
3: Evet. Yani bir İki etap kampı bitirdik. Üçüncü etap kampa cumartesi yarın başlayacağız. Kesinlikle olursa. Dediğim gibi yani tam takım olarak hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki demin de ifade ettiğim gibi transfer çalışmalarımız sürüyor. Biz buraya hem karakter anlamında hem de performans anlamında oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz ki buna da çok dikkat eden bir NG Grup Başkanı Sayın Erkan Güral var. Osman Başkan var. Bu konuda çok hassasiyetleri var. Yani bize huzursuzluk yaratacak, bize problem yaratacak oyuncu asla istemiyoruz diyorlar ki biz de ona çok dikkat ediyoruz. Zaten böyle de bir deneyimiz var Elazığ Spor'dan. Elazığ Spor'da bir iki tane hadise olmuştu ister istemez. İstemediğimiz hadise olmuştu bizim dışımızda. Onun için ben de hani başkanımız söylemese bile ben de o konuda çok hassasiyetim var. Çünkü baktığınız zaman bir kadro kuruyoruz. Sezon boyu gidecek, şampiyonluğun olacak bir kadro kuruyoruz. İşte en ufak bir şeye alınan, darılan, en ufak bir şeyde sorun çıkaran oyuncular yerine bazı şeyleri, bazı eksikleri kolore eden oyuncuları seçtik. Mesela en farklı örneklerden birini verebilirim. Şimdi tesisimiz yok ama geçen tesis atma törenimiz oldu. Sayın Valimizle beraber başlıyoruz. Çok güzel bir tesis atma törenimiz oldu. Çok da güzel geçti. Orada mesela şimdi 5-6 ayda o tesisi bitirme projesi var. Büyük ihtimalle de biter gibi görünüyor. Yalnız o gün de söyledim açılış konuşmasında ben de söz aldım. Samandıra'daki tesisi görmek bana nasip oldu. Fenerbahçe'deki Samandıra tesisi. Hemen hemen birebir benzer tesis yapılacak. Ve inanılmaz bir tesis olacak. Bu Kütahya ve Kütahya Spor için çok önemli bir vizyon olacak. O yüzden hani bu anlamda şimdi biz zaman zaman tesis konusunda eksikler yaşayacağız. Yarın bir gün oyuncular şunu dememeli. Ya tesisimiz yok, sahamız işte şöyle böyle dememeli diye. Onun için tanıdığımız, bildiğimiz, ağzımızdan sözümüz geçtiği oyuncular istiyoruz. Bu anlamda bunu söylemek lazım. Ama tesisleşme konusunda çok büyük bir adım atıldı. Ben sadece tesisleşme konusunda değil, Süper Lig'e büyük bir adım konusunda büyük bir adım atıldı diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten vizyoner bir Erkan Başkanımız var, Osman Başkanımız var. Devamlı hep şunu söylüyorlar. Yetiştirici takım olalım, yarışmacı takım olalım ki ben bunu özelde söylemek isterim. Bana tabii Erkan Başkanımız çok genç oyuncu hayranı. Genç oyuncu transfer edersek, yetiştirirsek, satarsak tarzında bir vizyonu var Osman Başkan'la beraber. Ben de şunu söyledim. Ya bu ligin oyuncu havuzu belli ama onun dışında inşallah şampiyon olup da bir lige çıktığımızda başkanımıza söz verdim Erkan Başkan'ımız, Osman Başkan'ımıza. Hem yetiştirici takım hem de yarışmacı takım kurmanın sözünü verdim. Yeter ki biz bu ligde şampiyon olalım. Çünkü bu lige oyuncu getirmek kolay değil ama birinci lige oyuncu getirmek mesela Süper Lig'den Fenerbahçe'den bile Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan bile oyuncu getirebilirsiniz ama bir ikinci lige biraz oyuncuyu getirmek meşakkatli oluyor. Hem rakamsal konuda hem de oyuncunun hedefleri konusunda. Mesela bir tane oyuncu var, ismini açıklamayacağım. Dedi ki genç de bir oyuncu, 23 yaşında, çok da iyi bir oyuncu. Gittik, yani benim dedi rakamlar konusunda sıkıntım yok. Yani daha doğrusu bir beklentim yok. Ben hedefim üstlerde oynamak dedi. Ben de size saygı duyduk. Yani bazı oyuncuları böyle getiremeyebiliyorsunuz. O yüzden şimdi bu ligin iyi oyuncularını aldığımızı düşünüyoruz. Tabii bizim grup dengeli bir grup oldu. 5-6 tane takım iyi harcamalar yapıp iyi takımlar kurma peşinde oldular ve kurdular da. Yani diğer gruptan bağımsız bizim grup hem çekişmeli olacak hem de yani playoff ile kolay olmayacak gibi görünüyor. Şu andaki görüntüye bakarak söylüyorum. Ama bizim hedefimiz açıkçası söylemek gerekirse şampiyonluk. Ve bu şampiyonluğu kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Ama demek

0: demin de dediğim gibi sezon başı inanılmaz zor. Çünkü hem kadro mühendisliği yapmak. Bakın hemen çarpıcı bir örnek vereyim Salim'ciğim. Okan Buruk 4 senedir şampiyon oluyor. Bir transfer yapılmadı diye. Yapmadı diye değil mi? Yerden yere vuruluyor. Ya da yönetim evet. Yerden yere vuruluyor. Onun için bu sezon başları çok zor. Sezon başladıktan sonra olaylar daha akıcı gelişiyor. Kendi halinde gelişiyor ve
1: evet.
0: Daha kolay gelişiyor diyebilirim.
1: Hocam transfer döneminde sizin hala yerli oyuncu havuzundaki sayının az olması yerli oyuncuların evet. iyi olan oyuncuların da çok yüksek ücretler istemesi evet. ne dersiniz hocam bu konuyla yani, ilgili sıkıntı devam ediyor mu?
0: Tabii yani Salim'im şimdi şöyle başkanımız da Erkan ve Osman başkanımız da şöyle bir karar aldılar. Biz tabii NG grup olarak varlıklı bir grubu ama bu varlık demek işte dipsiz paralar, sonsuz paralar, sonsuz ekonomiler, bütçeler ayırdığımız anlamına gelmeyecek. Dengeli bir takım kuralım dediler. Aslında bir başlamıştık. Oyuncular çok aşırı fiyatlar istediler. Ve tıkandık, bir yerde tıkandık. Erkan başkanımız dedi ki hocam biraz sabredelim, bekleyelim dedi. Ve bekledik. Ekledikten sonra da ister istemez rakamlar düştü. Yani Erkan Başkan belki futbolun çok içinde değil ama çok başarılı bir iş adamı. Osman Başkan da böyle. Çok başarılı iş adamları olduğu için bunu böyle söylediler. Tabii biz biraz kampın başında bizim takımın hazır olmasını istedik ama
1: evet.
0: sonuçta da bir bütçe planlaması var yani. Bu bütçe planlamasını tabii ki yönetim yapıyor, başkanımız yapıyor. O yüzden zaman zaman biraz geç geldi oldu oyuncular ama sonunda istediğimiz transferlere yakın olmaya başladı. Bunun da temelini inşallah şeyde alacağız. Ama şunu söyleyebilirim Salim'cim yani konudan bağımsız belki yani konuyla alakalı ama bağımsız. Hani ikinci ligdeki bütçeler tabii baktığınız zaman birinci lige göre belki birinci ligde olmayan bütçeler zaman zaman olabiliyor.
1: Evet.
0: Hani burada da tabii şampiyonla oynamanın verdiği nasıl söyleyeyim hırs diyelim ondan sonra enerji diyelim o ister istemez o rakamları verdiriyor ama ben şunu da dün hatta bir dostu arkadaşımla paylaştım futbol paylaşımla paylaştım dedim ki 5 sene sonra ben merak ediyorum ne olacak futbolu özellikle ikinci liglerde alt liglerde çünkü yani şu andaki oyuncu havuzu 35-33 yaşındaki oyuncular 5 sene sonra futbolu bırakacaklar belki. Alttan oyuncu gelmiyor. Bakıyoruz gelmiyor. Ne olacak Türk futbolu ben çok merak ediyorum açıkçası. Onu da paylaşmış olayım.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim olur mu?
0: Tamam olur.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözer'i sohbetimiz sürüyor. Erkan hocam size gelen mesajlar da var. Hemen o mesajlardan birini okumak istiyorum. Tabii selam ki. Salim Bey hayırlı cumalar. Erkan hocama saygılar selamlar. Romelu Lukaku'nun babasıyla beraber futbol oynadılar Gençler Birliği'nde Erkan evet. hoca. Evet. Çocukken anısı var mı diyor Lukaku'yla var mı hocam?
0: Ya şöyle Lukaku geldiğinde bir sene kaldı yanılmıyorsam.
1: Evet. Allah rahmet eylesin hocam. Toprağı bol olsun yakın dönemde de vefat etti. Lukaku'nun babası da.
0: Amin kardeşim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Önce baba Lukaku'dan başlayayım. Anımız şöyle. Gol sevinçlerini böyle beraber planlıyorduk. Ki gol sevinçleri de benim sosyal medyam olmamasına rağmen bana attı arkadaşlarım WhatsApp'tan.
1: Evet.
0: Gol sevinçleri, güzel bir gol sevinci vardı. Tekrar anılarımızı tazeledik. Öyle planlamamız vardı. Baba Lukaku şöyle bir karakterdi. Yani inanılmaz düzgün, net, sonra dürüst ve çok da iyi futbolcuydu. Bize çok katkılar yapmıştı. Çok güzel goller atmıştı. Ve bize geldiğinde Sayın Rahmetli İlhan Cavcı onu transfer ettiğinde hakikaten güzel işler yaptı. Güzel işlere imza attı. Hani böyle bir anımız

0: yok. Böyle tam böyle anlatacak bir anımız yok ama gol sevinçlerinde beraberdik. Şimdi baktığımız zaman bir anda şeyde Napoli'de Lukaku'yu gördük. Inter'de Lukaku'yu gördük.
1: Manchester United hocam çok önemli ben, kulüpler.
0: Evet. Yani çok önemli. Hani sen tamamla beni. Zaman zaman eksik kaldım.
1: Gördünüz de dediniz mi hocam? Bu çocuk efendim? Elimizde doğmuştu. Elimizde büyüdü.
0: Ya şimdi görüntülerini attılar bana. Küçücüktü. Yani gençlerinde Ankara'da küçücüktü. Böyle 2-3 yaşında bir Lukaku'dan bahsediyoruz. Tabii bizim yaşımız da ortaya çıkıyor bu arada. Öyle söyleyelim.
1: Allah uzun ömür versin hocam.
0: Hepimize. Yani şimdi oğul Lukaku'ya baktığımız zaman çok önemli başarılar elde etmiş. Güzel şeyler yapmış. Güzel gollere imza atmış. Ama ben şunu gördüm. Tabii karakter olarak tanımıyorum ama mesela havalarına indiği andan itibaren biraz Fenerbahçe TV'den izledim. Orada devamlı canlı görüntüleri vardı. Çok pozitif, çok böyle güleç yüzlü. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelmekten çok mutlu. Bak bunun altını özellikle çiziyorum. Yani Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye gelmekten çok mutlu bir Lukaku'dan bahsediyoruz. Bence babasının karakterinde devam ediyor. Mutlaka eksikleri öyle böyle olabilir ama ben Fenerbahçe için çok faydalı olacağını, çok önemli bir transfer olduğunu, tamam 33 yaşında, zaten 26-27 yaşındaki oyuncuları buraya getirme şansınız, özellikle böyle star oyuncuları getirme şansınız sıfır gibi. O yüzden Allah'ın gelmesi, Bilal'ın Beşiktaş'a gelmesi, ondan sonra Galatasaray, şimdi Nunes filan önemli transferler peşinde. Fenerbahçe, Lukaku'nun Vedat Bunis'in gelmesi. Bu sene lig sadece Galatasaray'la Fenerbahçe arasında değil, hani Süper Lig'i değerlendirmiş olduk bu arada. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında değil, Beşiktaş Trabzon'da dahil olacak bu yarışa bakıldığı zaman. Bu da güzel, Türk futbolu için güzel. Ama Türk futbolunun, ben demin de ifade ettim, hep de ifade edeyim, ettim, ediyorum ve edeceğim de. Ben yaşadığım sürece edeceğim de. Çünkü Türk futbolunun bir paydaşıyım ben de.
1: Evet.
0: Mutlaka altyapılara mutlaka dokunmamız lazım. Salim. Yani altyapı hocalarına maaşlarını artırmamız lazım. Daha nitelikli hocalar, oyunculara böyle şeyler öğretecek. Mesela biz kampta bir örnek vereyim. Bizim altyapı hocamızı yanımıza aldık, ekibe, Samet Hoca'yı. Ve o hiç görmedi, bana geldi dedi ki hocam hiç görmediniz antrenmanlar, işte taktiksel çalışmalar falan. Sonra gitmiş aynı oyunculara, iki gün izin arasında aynı oyunculara bu antrenman planlamasını göstermiş ve çok da verim almış. Şimdi bu oyunculara, özellikle genç oyunculara bunları zamanda anlatırsa, önceden anlatırsa yukarıya geldiklerini daha net hazır ve 80 milyon Türkiye, yaklaşık 80 milyon Türkiye'de mutlaka iyi oyuncular çıkar. Bu anlamda altyapılara mutlaka hep söyledim, söyleyeceğim de. Ama Lukaku konusunda Aziz Yıldırım'a da, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a da tebrik etmek lazım. Yani bu kadar Salah'ın geldiği, bir Övüks'ün geldiği bir ortamda, zaten Osimhen var Galatasaray'da, olduğu ortamda Fenerbahçe'nin Vedat Muriç hamlesi yetmedi gibi göründü. Lukaku hamlesi inanılmaz oldu. Bu sene çok zevkli, keyifli bir Süper Lig hikayesi izleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Hocam Vedat Muriç ile görüştünüz mü yakın dönemde?
0: Valla Vedat Muriç'i ararsam, espri yapayım burada, ironi yapayım. Vedat Muriç'i ararsam şimdi telefonuma bakmayabilir, ikinci lige gel dememi isteyebilir diye tabii espri yapıyorum. Hiç görüşmedim. Demin de anlattım Salih'im. Yani o kadar yoğunum ki. Şu yoğunluğum bittikten sonra mutlaka arayacağım Vedat Muriç'le, bir görüşme gerçekleştireceğim. Geldiğine sevindiğimi söyleyeceğim. Ve kendi ondan beklentileri söyleyeceğim ki o beklentilere cevap verecek bir oyuncu. Düşünebiliyor musunuz? Belki Fenerbahçe çift santrafor oynayacak. Evet. Vedat Lukaku oynayacak. Yani düşünebiliyor musunuz? İki tane kule orada önde. Sağdan soldan gelen ortalarda hangisini tutacaksınız? Zaman zaman çift santrforda oynayabilecek İsmail Kartal. Hani bunu öngörebiliyorum. Çünkü içerideki maçlarda daha baskın bir Fenerbahçe, daha oraya ceza sahasına geçen bir Fenerbahçe izleyebileceğiz. O yüzden de Vedat Muriç ve Lukaku hamlesi bence çok doğru hamleler oldu. Fenerbahçe açısından çubuklu forma inşallah bu sene. Yani inşallah derken şöyle, öbür takımlar da mutlaka, ben Trabzonspor'un da formasına gittim. Ben futbol adına söylüyorum. İnşallah güzel işler çıkar her takım adına. Biz de keyifle izleriz.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim, herkese selamlar.
1: Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız hocam. Evet. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'ydi. Erkan Sözeri de bilindiği üzere Romelu Lukaku'nun babası. Yılda birlikte Gençler Birliği'nde oynadı. Bunu söyleyelim. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Salim Bey, hayırlı cumalar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Salim abi kolay gelsin. Sancaktepe'den Taha Pehlivan. Sence Fenerbahçe bir sol kanat, Leo ya da Barcola'yı alsa, stoper de genç yedek baksa yeterli mi? Bence yeterli diyor dinleyenimiz. Saymış olduğu isimler önemli isimler. Leo, zaten Rafael Leao'nun ismi daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı. Yakın dönemde Galatasaray ile anılıyor. Barcola konusunda ben zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kontrol ediyorum gelen soruları. Salim abi, Antalya'dan Tolga ben. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Tolga Bey. Erkan hocamıza Kütahya Spor'da başarılar diliyorum. Gençler Birliği taraftarı Zeki Uğurlu yazmış. Erkan hocaya ileteceğim Zeki Bey. Selam abi Erhan ben, İstanbul'dan. Yarın akşam Galatasaray puan kaybederse Okan Buruk gider. Çok yakın ilişkiler kurduğu ve her defasında olumlu açıklamalar yönetim değil. Geçen seneden belirli olan eksikler, lig başladı. Transferi hala yaptıramadı. Umarım Galatasaray puan kaybeder demiş dinleyenimiz Erhan Bey. Ve gerçekler, transfer ihtiyacı ortaya çıkar diyor. Bazı Galatasaray taraftarının bakış açısı bu. Galatasaray ligin ilk haftasında puan kaybetsin. Bir hafta içinde 3-4 transfer yapılsın mantalitesiyle bakanlar var. Hatta gazeteci arkadaşım, benden yaşça da büyüktür, Yakup Çınar, geçen bir tweet atmıştı. Galatasaray'ın Çorum FK'dan 5 gol yemesini istiyorum. Galatasaray farklı yenilsin, bir hafta içinde 5 transfer yapılsın yazmıştı. Kendisine de anlattım farklı bir bakış açısı olduğunu. Yakup abi de bizleri dinliyorsa selamlarımızı gönderelim. Ben Hüseyin Meciz. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Hoş gelmişsin Salim abim. Bugün Trendyol Süper Lig'de başarılar başlıyor. Başarılar dilerim Galatasaray'a. Rabbim bizi affettiği kullarından eylesin. Batıkan kardeşime selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. İyi ki varsınız demiş. Bugün yayın masasında Batıkan yok. Batıkan yıllık izinde, pazartesi dönüyor. Yayın masasında Radyo Spor'dan, özellikle de akşam programlarından tanıdığınız bir isim Vedat Parlak var. Vedat abiyle birlikteyiz bugün. Vedat abiye de selamlarını ilettim. Hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, bu bölümde teknik direktör Mustafa Dalcı, Mustafa Hoca ile birlikte birincilikteki transfer gelişmelerini ve bugün oynanacak olan Esenler Erokspor Sarıyer maçı var. İstanbul derbisi diyebiliriz birincilikte. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor çalışmalar?
2: Çok severim. Sağ olun. İyi yayınlar. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
1: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Neler yapıyorsunuz?
2: Valla maçlar başladı. Yakınen gidip seyredebildiklerimi seyretmeye çalışıyorum. Birincilik trendine gidip de biliyorsunuz maçlar geçen hafta itibariyle başladı. Geçen hafta 3 tane maç seyrettim. Diğer maçları da televizyondan tekrarıyla takip ettik. Şunu söyleyebilirim. Birincilikteki bütün takımları aşağı yukarı ilk hafta itibariyle takip edebildik. Gerek canlı gerek televizyonda. Şimdilik maçlar başladığı için böyle bir yoğunluğumuzu ve mesaimizi buraya harcıyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mustafa Dalcı sohbetimiz sürüyor. Geçtiğimiz hafta hangi maçları izleyebildiniz hocam?
1: Sarıyer Muğla maçını canlı seyredebildim.
0: Ben de maçtaydım hocam, sizi göremedim.
1: Öyle mi? Çok kalabalıktı ama.
0: Hocam inanılmaz kalabalıktı. Yani basın tribününde biliyorsunuz oranın basın tribünü çok dar.
1: Evet,
0: kadroya
1: evet.
0: Giremeyen akredite kartlı futbolcu arkadaşlar da geliyor. İnanılmaz kalabalıktı.
1: Ya bir de orası hani çok düzenli bir durumu yok protokolün. Yerimize birileri oturmuş, sağ olsunlar, yine birileri bize yardımcı oldu. Oturup rahat rahat seyredebildik. Ümraniye Mardin maçını canlı seyredebildim.
0: O maçta da vardım hocam.
1: Öyle mi? Evet. Peki Pendik Batmos Petrol maçında var mıydı?
0: Yok, o maçta yayınım vardı, yoktum.
1: Bu üç tane maçı canlı seyredebildik. Diğer maçları da televizyondan tekrarını seyredebildik. Dolayısıyla şunu görebiliyorum. Ligin ilk haftası sürpriz oldu diyemem. Genelde favori olan takımların hepsi maçlarını ya kazandı ya puan aldı. Sürpriz bir takım galip geldi diyeceğimiz bir durum olmadı bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama.
0: Hocam genelde... benim yani bence de yani sürpriz sonuçlara gebe maçlar yoktu. Ben Fatih Karagümrük Iğdır maçında beklentim Fatih Karagümrük'ün en azından bir puan alması yönündeydi.
1: Şöyle ben
0: ona şaşırdım.
1: O maçın atıyorum mesela o maç skorlu bir maçtı. Hani kim kazansa çok büyük sürpriz olacağını düşünmüyorum. Sonuçta iki takım da bana göre zaten şampiyonluk adayları 4-5 tane takım var bana göre. Bir tane iki tanesi de bu Karagümrük ve Iğdır da ligin sonuna kadar şampiyonluğun en büyük adaylarından olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. Hani kimin galip geleceği çok benim için sürpriz olmazdı. Beraberlik de olabilecek. Dolayısıyla hani burada mesela Sivas Esenler Erol maçında hani çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum. 3 skorun da bu maçta olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde diğer takımlar aşağı yukarı tahmin ettiğimiz gibi sonuçlandı. Dolayısıyla çok sürpriz olmayan bir ilk hafta izledik. Ama şu net bir şekilde belli. Bazı takımlar organizasyonunu ve planlamasını biraz geç yaptığı için ya hazır olmayan oyuncuları oynatmak zorunda kalmış ya da hazır olmayan oyuncuları yedekte ya da kadroya alamamış. Dolayısıyla ilk hafta çok belirleyici bir durum değil. 3-4 haftanın geçmesi gerekiyor. Takımların ve oyuncuların ritmini yakalaması bu süreci ve bu zamanı gerektiriyor. Ama yine de onun içerisindeyiz. Yıllardır bu ligi çalışıyoruz. Belli takımlar bana göre bu ligde favori. Örneğin Kayseri, Bursa, Esenler Erol, Karagümrük, Antalya, Iğdır. Şampiyonluğun bana göre ligin sonuna kadar en büyük adayları olur. Bunlara sürpriz kime gelebilir? Sivas, Batman ve Sarıyer belki aşağıdan bunları zorlayabilir. Playoff'u zorlayabilecek takımlar da Manisa, Bandırma, Mardin, Pendik ve Keçiören bana göre playoff'u zorlar. Düşmemenin en büyük adayları maalesef Vanspor biliyorsunuz zor bir durumda Bolu'yla beraber. Van Bolu, İstanbul ve Muğla Spor düşmemenin en büyük adayları gibi duruyor. Bodrum, Ümraniye belki düşmez ama matematik olarak sürekli bu düşmeme korkusunu yaşar gibi geliyor. Çünkü Ümraniye ve Bodrum ciddi oyuncu kaybetti. Maçlarını takip ettiğinde de gençleşmeye gitmişler. Ümraniye belki birkaç takviye yapabilir ama ilk hafta itibariyle benim genel görüşüm şu anda bu takımlarla alakalı yorumum bu.
0: Hocam bugün oynanacak olan Esenler Erol Sarıyer maçı var.
1: Yorumunu gideceğim ona da. Gideceğim ona da. Esenler Erol tabii ki çok ciddi bir takım yaptı. Geçen seneki kadrosu bana göre hani şampiyonluğun çok büyük adayı olmayabilirdi ama Osman Hoca gerçekten orada büyük işler yaptı. Ve ligin sonuna kadar o kadroyu

0: oyuncu gücü çok yüksek şu anda bana göre. Profil olarak baktığında çok değerli oyuncular aldılar. Bu oyuncu gücünü belli bir oyun gücüne çevirirse işte bu saydığın 4-5 tane takımın içerisinde belki o da şampiyonluğu zorlayabilir. Çünkü içeride sorun çözebilecek çok değerli oyuncuları ve tecrübeleri var. Dolayısıyla dediğim gibi oyuncu gücünü oyun gücüne çevirebilirlerse belli bir isim yakalarlarsa Sarıyer'de playoff'un dışında olacağını düşünmüyorum. Ama bugünkü maçta Semerarok bana göre biraz daha %60 gibi görünüyor.
1: Hocam yani yapılan transferler var. Sarıyer'den son Eren Karadağ kadroya dahil oldu.
0: Evet. Kubilay
1: kanatsız aldı.
0: Evet.
1: Birçok transfer var. Birinci ligin transferlerinize
0: Berat Yazgan aldı herhalde.
1: Berat Yazgan geldi. Evet. Hocam hangi takım sizin net adayınız ilk iki için?
0: 3 tane takım sayıyorum ben. Kayseri, Bursa, Esenler yok. Bunları da zorlayacaklar. Karagümrük, Antalya, Iğdır.
1: Tekrar ama bana göre hocam.
0: Efendim?
1: Tekrar alabilir miyim?
0: Kayseri, Bursa, Esenler yok. Bana göre şampiyonun en büyük adayları.
1: Tamam.
0: Bunları da zorlayacak 3 tane takım var. Karagümrük, Iğdır, Antalya.
1: Karagümrük, Iğdır, Antalya.
0: Sivas, Batman, Sarıyer'de bunlardan biri de sürpriz yapabilir. Bunları zorlayabilir. Ama net Kayseri, Bursa, Esenler yok. Kadro kalitesi olarak bana göre çok güçlü gibi görünüyor. Ama Karagümrük, Antalya ve Iğdır'da bunları zorlayacaklarını düşünüyorum.
1: Yani hocam bu sezon birinci ligin keyfi şurada. Birçok şehir takımı var birinci ligde. Bunu da söyleyelim. Transfer gelişmelerini aktardık. Evet. Hocam çok teşekkür ederim size değerli yorumlarınız için. Gelecek hafta yine bir bağlantı yapalım hocam birinci lig maçlarıyla ilgili.
0: Evet. Ne demek?
1: Bugün ben Esenler Rockspor Sarıyer maçına gelemeyeceğim. Galatasaray Çorum maçında olacağım. Ben de güzel bir program oluşturdum. Bakalım hocam hafta sonu nasıl geçecek heyecan.
0: İnşallah görüşmek üzere o zaman. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Mustafa Dalcı'ydı. Mustafa Dalcı ile birlikte birinci ligi daha çok konuştuk. Ben de bugün Galatasaray Çorum FK maçını yerinde takip edeceğim. Yarın Kasımpaşa Trabzonspor maçına gidiyorum. Pazar günü ise Beşiktaş Eyüp Spor maçına gideceğim. Güzel bir program oluşturdum. Dolu dolu maç günleri. Bu sezonda hedefim 300 ve 300'den fazla maçı yerinde takip etmek. Buna tabii tüm kulvarlar dahil. Şu ana kadar da baktığımda geçen hafta 2 maç takip ettim. Ümraniye Spor, Mardin maçı, Sarıyer, Muğla maçı. Onun öncesinde Galatasaray, Ren maçını takip etmiştim. Hazırlık maçlarında 2 maç takip ettim. Bandırma Spor'un bir hazırlık maçını, Mardin Spor'un bir hazırlık maçını. Dolu dolu futbol iklimi. Gelecek haftada pazar günü İzmir'deyim. Göztepe Gençler Birliği maçında. Umarım güzel bir sezon olur. Süper Lig'de hayırlı uğurlu olsun. Bugün oynanacak olan Galatasaray Çorum maçıyla başlıyor. Hakem kararlarının konuşulmadığı, sahada sadece futbolun konuşulduğu, kaos ortamının olmadığı, topun oynanma süresinin çok çok fazla olduğu, futbolcuların yere yatmadığı, sadece oynamak üzerine, futbol oynamak üzerine güzel bir sezon olsun. Temennim bu. Yolun sonunda da hak eden kazansın, hak eden ligde kalsın, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yayınımız sonlandırıyoruz, saatlerimiz 12.55. Benden hemen sonra sevgili Vedat, sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak 6. Alan programında. Vedat abi bize bu yayında eşlik etti. Yayınımız bugün kısa sürdü. Lukaku'nun basın toplantısı vardı. Bundan dolayı yayınımız gecikmeli olarak başladı ve kısa sürdü. Yayınımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor'u dinlerken kendimi

0: mi? O stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
1: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
2: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
7: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber orijinal gün ve saatimizde. Önümüzdeki saat dilimi boyunca futbola küçük bir virgül atıp biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese keyifli cumalar diliyorum. Haftanın son günü zannediyorum birçoğunuz bayağı keyiflisinizdir. Yarın izin tekrardan başlıyor diye. Önümüzdeki saat boyunca yine burada keyifli sohbet, muhabbet içeren hepinizin de keyif olacağı bir yayın yapmaya çalışacağız. Telefon numaramızı hatırlatalım. Dün de yine sohbet etmiştik uzun uzun dinleyicilerimizle. WhatsApp hattımıza sizleri bekliyoruz. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelen mesajları burada süremiz yettiğince yanıtlandırmaya gayret göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir mesajımız var. Burak Bey, Euroleague'de play-in'e giremez dediğiniz 10 takım hangileri olacak? Özgür Meriç yazmış. Şimdi yaz aylarında beklentilerin altında kalan bazı takımlar var. Bunu transfer özelinde söylüyorum. İşte Partizan bunlardan biri mesela. Bir bakalım şu anda mesela bir liste yapsak 10 takımlık kimleri koyarız? Hemen bir Euroleague'de tabloyu açalım. Evet, şimdi nereden başlayalım? İlk 10 yapamaz dediğim takımların başında Virtus Bologna geliyor. Geçen seneyi de kötü geçirmişlerdi. Aslında iyi bir koç getirdiler takımın başına. Almanya milli takımıyla son Eurobasket'te şampiyonluğa uzanan eski Valencia koçu Alex Mumbrou takımın başına geldi. Ama transferlere ve kadroya baktığımız zaman yine yetersiz. Yani şöyle açık söylemek gerekirse Euro Cup'ta olsa belki Euro Cup'ta bile şampiyonluk adayı olamayacak bir kadro var masada. Virtus Bologna'yı burada ilk yazacağım takım olarak konumlandırıyorum. Play'ine giremez dediğimiz 10 takım arasında. 2 Partizan, az önce de bahsetmiştim. Yaz aylarında gerçekten önemli oyuncularını kaybettiler. Bonga gibi, Carlick Jones gibi, Sterling Brown gibi, Dwayne Washington gibi. Bu kadar kötü geçmiş bir sezonlardan bu kadar da önemli oyuncuların kaybıyla birlikte Partizan bence çok ciddi bir aday değil artık. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Paris Basket'i buraya koyabiliriz. İlk sezonlarında çok iyi bir atılım yapmışlardı. TJ Shorts'lu, Tyson Ward'lu kadroyla birlikte, Yan Tünen'li kadroyla birlikte. Geçen sene gerisinde kaldılar bunun. Bu sene kurulan kadro itibariyle de yine gerisinde kaldıklarını söyleyebilirim. Ne yaptı? 3 takım etti. Bayern Münih'i buraya ekleyebilirim. Aslında fena olmayan bir koç getirdiler. Anton Gavelli takımın başına getirdiler ama kadro olarak bence yine yetersiz. Orada Dwayne Washington bu sene bir kariyer sezonu geçirebilir bence ama yeterli olur mu? Pek zannetmiyorum. 4'e Bayern Münih'i koydum. 5'e Baskonya'yı koyuyorum. Geçen sene hayli kötü bir yıl geçirmişlerdi. Yaz aylarında yaptıkları hamlelerde potansiyel vaat eden oyuncular var ama yine kendi başına yeterli olacağını düşünmüyorum. 5 Baskonya dedik. 6 Olimpia Milano. Son yıllarda hep yüksek bütçeli kadrolar kurmalarına rağmen bir türlü olduramıyorlardı. Güncel yapılan hamlelerle birlikte bence çok ileri gitmediler. 6'ya Olimpia Milano dedik. 7'ye Azbel diyelim. Çok iyi hamleler yapmışlardı. Silvian Francisco olsun, Daniel Tice olsun, Armoni Brooks olsun. Bunların hepsi takımdan ayrıldı. Bir finansal sıkıntı içerisindeler. 7 numaraya Azbel'i koyalım. Maccabi belki koyabiliriz. Burada yine. Neden diye sorarsanız, aslında önemli hamleler yaptılar. Önemli oyuncuları da var. İşte geçen seneden kalan Jalen Hortlar vesaire ama hala bence yeterli değil. 7 Maccabi diyebiliriz. Kızıl Yıldız belki düşük iddialı kalabilir. 8 diyelim, gerisi zor seçmesi. Yani Beşiktaş'ı belki maalesef koyabiliriz en azından görünen kadro yapısı itibariyle birlikte, ama onun için de biraz erken. Dediğim gibi orada çok dün de söylemiştim. Ne çıkacağı belli olmayan çok oyuncu var, o yüzden ona da bir şerh düşelim. 8 takım koyabildim, geri kalanı zor. Barcelona'yı da koydum, 9. Barcelona da çok iyi gözükmüyor. Yani bir koç değişikliği oldu, kadroda bir revizyona gittiler. Ama çok iyi gözükmüyor bana sorarsanız. O yüzden 9'a da Barcelona'yı koyayım. 10'da soru işareti olsun, ben de emin değilim. Bakalım. Taner Kaya yazmış, Radyo Spor'un Messi'si gelmişti. Estağfurullah, biz burada biraz daha nasıl derler, görev adamı konumundayız. Belki Depol olabilir, belki Parades olabilir, McAllister olabilir, Enzo bile belki olabilir ama Messi değil, haşa. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Burak Bey, Galatasaray'da kısa transferi için kulağınıza isim duyumu geldi mi? Bunu dün de konuşmuştuk, hemen dinleyicimizin adına da bir kontrol edelim. Mesut Işıktürk, henüz kulağıma bir duyum gelmedi. Dün Galatasaray'la alakalı bir video paylaştım YouTube kanalımda. Onda da izlemek isteyenler için bir yönlendirme yapayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup videoyu izleyebilirsiniz. İyi de şimdiye kadar izleme aldı. İstatistikleri anladığım kadarıyla bir beğeni kazandı. Çok teşekkür ediyorum buradan izleyen, destekleyen herkese. Buradan dediğim gibi Galatasaray basketbolla alakalı mevcut şimdiye kadarki transferleri değerlendirdiğim bir video paylaştım. İzlemek isteyenler için oraya yönlendireyim. Burak Alaca YouTube kanalına. Kolay gelsin. Esport TV buradan çıkmış. Euroleague'i nereden seyredeceğiz? Sırf Euroleague için almıştım. Esport Plus'ın kendi uygulaması da var bu arada. Esport ve Esport Plus üzerinden Euroleague'i yine takip edebilirsiniz. Esport Plus uygulamasını indirdiğiniz takdirde televizyonunuzdan kullanabilirsiniz. Bilgisayar ve telefon gibi mobil cihazlar üzerinden de Euroleague maçlarını izleyebilirsiniz. Recep Karsu yazmış. Buradan Recep Bey'e de böylelikle bu şekilde yanıt vermiş olalım. Burak Bey merhaba, iyi yayınlar. Amilli basketbol takımına genç arkadaşlarımız Ömer Kutluağ ile Darius Karatasu alınmış. Sizce maçlarda süre alacaklar mı? Gelişimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz demiş Göztepe'den Emre Bey. Türk basketbolunun geleceği olmasını beklediğim iki isim. Darius Karatasu bu sene Anadolu Efes'in de A takımında. Zannediyorum Basketbol Süper Ligi'nde bazı maçlarda süre alacaktır. Milli takımımızda da eğer maçlar erken kırılırsa süre almalarını bekliyorum. Onlar bunu net bir şekilde hak ettiler. U16'da, U18'de gösterdikleri performansla birlikte çok ciddi potansiyel barındıran iki oyuncu. Ömer Kutluay zaten bildiğiniz gibi Real Madrid altyapısında daha iyi yerlere de gelecektir. Herhalde belki bir NCAA yapacaktır buradaki sürecin sonunda. Real Madrid'deki sürecinin sonunda daha genç. Darius Karatasu da gerçekten çok iyi bir fizik sporcu için. Çok da kabiliyetli bir oyuncu. Yani A milli takımda ümit ediyorum süre alıp bir çıkış yaparlar. Hani 17 yaşında ilk kez A milli takım formasını giymeyi hak eden bence iki oyuncu. Gelişimleri konusunda da ümit ediyorum doğru yerlerde doğru süreleri bulup daha fazla maç temposu, A takım düzeyinde daha fazla rekabet edip iyi noktalara gelirler. Umutluyum ikisinden de, dediğim gibi. Türk basketbolunun geleceği olacak iki isim diyebiliriz. Darius Karatasu ve Ömer Kutluay için bunu da bu şekilde yanıtlandırmış olalım. Burak Bey kolay gelsin. Karşıyaka başladı transferlere. Düşünceleriniz nelerdir acaba? Tam kadro olmasa bile en azından düşme konusunda bir durum yaşamayacak gibi gözüküyor. Düşme konusunda ben sizin kadar maalesef olumlu bakmıyorum. Bu da şeyden değil bu arada. Karşıyaka'nın ligde kalmasını ben birçok kişiden daha fazla isterim. Bence çünkü bir İzmir takımının ligde muhakkak olması gerekiyor. Ama işte şimdiye kadarki transferlere bakınca Khalid El Amin'in, eski Beşiktaş Telekom'da da oynamıştı bir dönem, Türk basketbolunun efsane isimlerindendir. Khalid El Amin'in oğlu İsmail El Amin'i aldılar. Geçen sene İtalya Ligi'nde sezona başlamıştı. Sezonu da İsrail Ligi'nde tamamladı. Fena bir skorer gibi değil duruyor. James Palmer'a da çok benziyor bu arada tip olarak. Yani fena bir hamle değil. Muaymin Mustafa'yı aldılar. Senelerdir Süper Lig'de gezen. Fena bir oyuncu değil ama tek başına yeterli olur mu ya da ne kadar katma değer yaratır? Bence biraz soru işareti. Rashard Kelly'yi aldılar. Yine son olarak Çin'de forma giyen bir oyuncu. Fena bir skorer değil gibi duruyor ama Japonya 2. Ligi'ndeki istatistikleri aldatıcı olabilir. Bir de Bryant Weber. Daha önce Büyükçekmece'de izlemiştik. İyi bir oyuncu, iyi bir savunmacı, iyi bir top yönlendirici. Hücumda da basketbol süper ligi düzeyinde faydalı olabilir. Yani şimdiye kadarki transferler bir hareketlilik olması güzel ama açık söyleyeyim bana net ligde kalır izlenimi vermiyor Karşıyaka. Bu konuda zor bir durum yaşayabilirler. Çünkü lige yeni gelen takımlar olsun, ligdeki

0: takımlar olsun önemli yatırımlar yapıldı. O yüzden çok kolay olmayacaktır Karşıyaka'nın işi maalesef. Ya, ümit ediyorum ilerleyen transferlerde farklı yorum yapabileceğimiz şartlar oluşur. En azından size bunu söyleyebilirim şu an için. Devam edelim. Selamlar, iyi yayınlar. Karşıyaka basketbolu için bu sezon nasıl görüyorsunuz? Teşekkürler demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Sedat Akdoğan. Evet, az önce de ondan bahsediyorduk. Yani ben koç tercihini de beğenmedim bu arada. Nenad Markovic geçen sene Bursaspor'da başladığı sezonda da çok iyi bir görüntü vermemişti. O yüzden bence çok doğru bir hamle değil. Net bir şekilde Ahmet Kandemir'le devam edilmesi gerektiğini düşünenlerdendim ben. Bunun üzerine dediğim gibi transferlerin de şimdiye kadar bence net isimler olmaması Karşıyaka için büyük soru işaretleri doğuruyor. Yani işte Elamin transferinin oynadığı ligler itibariyle basketbol süper düzeyinde ya da benzeri bir düzeyde kendini test etmediğini söyleyebiliriz. Bir soru işareti barındırıyor. İşte yine Rashard Kelly transferi Japonya 2. liginden gelen bir oyuncudan ne kadar pozitif bir şey bekleyebiliriz bilmiyorum. Ya ki orada da mesela hani takımı çok kötü durumdayken iyi bir sayı ortalaması var. Yani topla çok da oynayan bir oyuncu olmasına rağmen takımı çok iyi yerde noktalamıyor. Soru işareti. Yani dediğim gibi Karşıyaka'nın durumu bence çok iyi değil açık söylemek gerekirse. Ümit ediyorum yapılacak hamlelerle ya da bir coaching başarısıyla daha iyi bir noktaya gelir Karşıyaka ama şu anki gidişat itibariyle çok öyle bir görüntü olmadığını söyleyebilirim. Bakalım, ümit ediyorum işler değişir Karşıyaka adına bir süre sonra. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Sonra reklamımız varmış. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatıyorum. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 oğlu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiği takdirde sizlerden gelen mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz. İyi yayınlar. Beşiktaş bir kadro kurdu ama et mi tavuk mu pek belli değil. Kimine göre Duşan faktörüyle playoff'a girilebilir, kimine göre averaj takım olur deniliyor. Sizce durum ne? Hakikaten çok güzel açıklamışsınız. Et mi tavuk mu? Ya iki ucu keskin bıçak diyelim. Hadi biraz da klas bir tabirle gitmiş olalım ama şüphe barındırıyor. Şüphe barındırıyor. Neden diye sorarsanız. Ya burada çok kapalı kutu oyuncu var işte. Mesela daha önce Euroleague'de çok kısa dönem oynayan David De Julius Maccabi'de. İşte İspanya Ligi'nde çok başarılıydı. Burada ne yapar henüz bilmiyoruz. Jalen Noel bence çok iyi bir skorer. Çin'de, Porto Rico'da çok başarılıydı. NBA'de önemli bir rol oyuncusuydu. Özellikle Timberwolves döneminde. Avrupa kıtasına adaptasyon nasıl olur bilmiyoruz. Onun haricinde işte Daquan Jeffries ismi. Çok önemli bir iki yönlü 3&D oyuncusu olduğu söyleniyor. Ki doğrudur. Ne çıkacak bilmiyoruz. Euroleague ya da Avrupa kıtası özelinde söylüyorum. Bunu yanlış anlaşılmasın. Henüz ne çıkacak bilmiyoruz. Bakıyorum. Madi Sissoko çok önemli bir Euroleague prospekti pivot olduğu söyleniyor. Ne çıkacak bilmiyoruz. Bunlar potansiyelli oyuncular işte. Burada şey var. Bu oyuncuları bir şekilde doğru kullanırsan, bu oyuncuların adaptasyonu sancısız bir şekilde geçerse başarılı olabilir. Ama bunu öngöremiyorum yani, dediğim gibi hani MR'ı yok. Hani David De Julius mesela ACB performansına bakıp bir şey söylemek mümkün. Adam zaten İspanya Ligi'nde, Avrupa'nın en zor liginde belli bir düzeyin üstünde oynamış. Ligin en etkili oyuncularından biri olmuş. Yani sezon yazın başında Real Madrid'in falan da ilgilendiği bir oyuncuydu. Bu mesela iyi bir izlenim. Onun için iyi bir şey söyleyebiliriz ama Daquan Jeffries, Jalen Noel ya da Madi Sissoko, bunlara bir şey söylemek kolay değil. Yani o yüzden bir bekleyip görmek lazım. İki ucu keskin bıçak ama dediğiniz gibi yani. İşler iyi giderse çok iyi de olabilir. Kötü gitme ihtimalini düşünmek istemiyorum açık söyleyeyim. Burak Bey, dünkü atmosfer nasıldı Dolmabahçe'de? Maçı nasıl buldunuz? Benim bir toplantım vardı stadyumun altında bir bir kafede. Az daha isim zikrediyordum, aman diyeyim, neyse. Bir kafede görüşmem vardı. Maça giremedim. Giremedim derken yani planlarım arasında o yoktu. güzel bir atmosfer vardı. Şeyi gördüm mesela, Beşiktaş taraftarının yüzündeki, oradaki enerjideki artık tekrardan bir umut dolma durumunu gördüm. Beni mutlu etti. Çok fazla tanıdığım insan da gördüm orada bu arada, sohbet muhabbet açısından. O yüzden bence iyi bir görüntü vardı. Keyifliydi bu arada. Ben eskiden işte daha fazla maçlara gittiğim dönemden özlemişim de o atmosferi bu arada. O yüzden Beşiktaş için en azından iyi bir hava olduğunu söyleyebilirim. Taraftarlar mutluydu. İşte şeyi gördüm. 9 numaralı Vlahovic forması bastıran çok fazla taraftar varmış. Onlara biraz yazık oldu. 28 numara giyeceği açıklandı, malumunuz. Yani güzel bir atmosfer vardı, onu söyleyebilirim. Beşiktaş taraftarı heyecanlı, keyfi yerinde. Ki Vincenzo İtalyan yönetimde 4 maç, 4 galibiyet. Henüz gol yemedi Beşiktaş. Bu Beşiktaş'ın en büyük kronik sorunlarından biriydi bu arada. Yani geçen sene Agbadolu, Emirhan'lı savunmada ya da bilmiyorum, genel savunma kurgusundan da olabilir. İsim isim gitmeyelim ama Beşiktaş her maç savunma kurgusunda bir sıkıntı yaşayıp gol yiyordu. Burada rakibi ön alanda baskıyla o kadar hırpalıyorlar ki savunma çok iyi gözüküyor ve yani şeyi de söylemek lazım. Hadi konusu gelmişken, çok futbola girmek istemem ama bu Thiago Jallo'yu bir sene nasıl yatırdınız? Thiago Jallo'yu bir sene nasıl yatırdınız? Adam Marcelo'nun 2.0 sürümü gibi bu arada, eski Beşiktaş hatırlayacaksınız. Oyun kurabiliyor, savunma sezgileri yüksek, pozisyon bilgisi yüksek, IQ'su yüksek. Ya zaten hani CV'sine bakıyorsun, Porto, Lille, Juventus, bu 3 takımda oynayan bir oyuncunun bu düzeyde bu kadar sırıtmasını, oynamamasını beklemezsin. Ne oldu da oynamadı mesela? Açık söyleyeyim, hani iyi oyuncudur, kötü oyuncudur, takdiri sizin. Ben beğenirim de bu arada bazı açılardan ama 20 milyonluk Agbadu'dan çok daha iyi stoper, bana sorarsanız. Ya Vincenzo Italiano'nun oyunda bence çok kilit bir rol var, dediğim gibi. Neyse, geçen seneyi kurcalamayalım ama Beşiktaş'ın gidişatı iyi. Dediğim gibi bu gibi detayları görünce de üzülüyorum geçen sene adına. Diyelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Karşıyaka denilince aklıma İranlı pivot Marey geldi. Asen Marey bu arada. Sonra Broze'ye gitmişti galiba Karşıyaka'dan. Nerede şimdi, merak ettim. Ne oldu Marey'ye? Bununla birlikte Muhammed Mustafa'ya milli takım için ilk atlet oyuncu olarak görülüyordu. Maalesef o çıkış hiç olmadı. Böyle devşirme oyuncular hep dikkatimi çekmiştir. Eskiden Valentin Pasdal vardı, Türk statüsünde oynardı. Birkaç kez milli takımda da oynamıştı ama en ilginç olanı Rasim Başak'tı. Annesi Rus, babası Azerbaycan Türküydü. Gerçek ismi de Ruslan Avlev'di. Zamanında Fenerbahçe'de çok izlemiştik onu. Bu da böyle bir arşiv bilgisi olsun dedim. Demiş Mert Yazıcı, selamlar. Ersan İlyasova da mesela devşirme statüsünde değildi ama alt yaşlarda yine yurt dışından Türkiye'ye getirilen oyunculardan biriydi. Efsane oldu sonra Türk basketbolunda, bildiğiniz gibi. Asen Marey çok iyi oyuncuydu. Sonra Galatasaray'da oynadım Asen Marey'i, yanlış mı hatırlıyorum ama ben çok beğeniyordum Karşıyaka'dayken. Broze'de de bayağı başarılıydı bildiğim kadarıyla. Mısırlıydı galiba. Bakalım hemen şu an neler yapıyor Asen Marey. Kendisiyle alakalı güncel bilgi bulmak bayağı zor herhalde. Acaba basketbolu bırakıp köye mi yerleşti diye düşündüm. Çok iyi pivottu bu arada, bakalım. 34 yaşına gelmiş. Zaman akıp gidiyor. Şu an BAL'da, yani Basketball African League, bir NBA uzantısı, Afrika kıtasındaki basketbol liginde Al Ahli Tripoli'nin, ülkesinin takımının formasını giyiyor. Galatasaray'da oynadığını da doğru hatırlamışım bu arada. 20-21 Karşıyaka sonrası Broze. Hakikaten çok iyi pivottu. Sırtı dönük çok iyi oynardı. Çok gösterişli bir tarzı da yoktu. Hani bunu şey, dış görünüş olarak da söylüyorum. Hakikaten bayağı Karşıyaka taraftarında iyi iz bırakmış oyunculardan biridir bana sorarsanız Asen Marey'i. Keşke Türkiye kariyeri daha uzun olsaydı ama genelde maalesef bunu göremiyoruz. Çok hani Türk basketbolunun kroniğidir yap boz kadrolar. Bir sene çok iyi oyuncular çıkar, çok iyi jenerasyon yakalanır. Ertesi sene kimse kalmaz orada. Maalesef böyle bir sıkıntı var. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Beşiktaş geçen sene 4 numarada yaşadığı eksikliği bu sezon 2 numarada yaşayacak. Başarı istiyorsak net tartışmasız Euroleague seviyesinde yıldız diyebileceğimiz bir 2 numara bulup getirmeleri lazım demiş. Şunu söyleyeyim mi? Buradan bu arada Ayhan Bey'e de selamlar. Arada Twitter'da da işte laflama fırsatımız oluyor. Yine çok sevdiğim iyi Beşiktaşlı dinleyicilerimizden biridir. Jonah Matthews eğer sakatlanmasaydı bunları hiç düşünmüyorduk, biliyor musunuz? Yani bu konuda öyle bir talihsizlik oldu. İyi bir iki numara gerektiğini ben de düşünüyorum ama yani sadece atıcı değil, farklı özellikleri de olması lazım. Çünkü Devin Dotson, David DeJulius çok undersize bir kısa rotasyonu oldu Beşiktaş'ına. Keza Wilbekin de mesela çok hani 1.90'ın üzerinde bildiğim kadarıyla Wilbekin ama çok güçlü bir oyuncu değil. Eskiden iyi bir savunmacıydı. Hani el çabukluğu, ayak çabukluğu ile birlikte ama şu an ne düzeyde onu da bilmiyorum. Biraz burada savunmada da Beşiktaş'a direnç katacak, oyun aklı katacak, tecrübe katacak bir iki numara lazım. Bu konuda katılıyorum Ayhan Bey'in mesajına.

Güzel insan, Dünya Kupası elemelerinde Litvanya ve İzlanda kadrosu açıklandı. Sence kadroda sürpriz var mı? Bir de bu iki maçta Allah göstermesin bir yol kazası yaşar mıyız? Yani İzlanda ile sürekli oynamaktan ben çok sıkıldım ya. Futbolda da basketbolda da. Bir de en uzak deplasman. Yani bu kadar İzlanda'ya nasıl denk geliyoruz çok merak ediyorum. Kadroyu ben beğendim bu arada genel itibariyle. Ayrıca az önce de konuşmuştuk işte Ömer Kutlay ve Darius Karatasu gibi. Genç oyuncuların orada olması da güzel. Ben kadroyu beğendim. Dediğim gibi bir yol kazası yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani işte Litvanya'da önemli bir basketbol ekolü ama bence bizim milli takımımız daha iyi. Avrupa'da daha reputasyona sahip oyuncular var. Orada lokal oyuncular belli bir seviyeye kadar bir oyun alışkanlığıyla takım bir yere getiriyor ama açık konuşmak lazım. Hani oradaki alfa oyuncular işte Valenciunas şimdi Avrupa'ya döndü. Onun haricinde Sabonisler vesaire NBA'de oynadığı için bence Litvanya o burada biraz zor gözükse de alt edilebilir. İzlanda karşısında yol kazası yaşayacağımızı düşünmüyorum. Devam edelim. Tuncay Bey selamlar bu arada. Abi selamlar, iyi yayınlar. İzmir'den sevgiler. Fenerbahçe Beko Larkin'i de aldı. Bu sene Euroleague'in favorisi bence yine demiş. Mustafa Bey. Favorilerden biri diyelim. Yani şu yüzden Olympiakos son şampiyon üzerine çok iyi eklemeler yaptı. İşte şampiyon olan kadronun üzerine Jan Montero gibi işte Cody Miller McIntyre gibi önemli oyuncular aldılar. Zaten iyi bir kadroydu. Gidip hani orada en eksik nokta neydi biliyor musunuz? Fournier ve düzeltiyorum. Fournier ve Tyler Dorsey biraz daha atıcı kısalar ya. Top yönlendirici aldılar. Hem top yönlendirebilen hem atabilen kısalar aldılar. İşte o Volkap'ın olduğu yeri belki bir güncellemek için. Montero da Cody Miller McIntyre da çok önemli oyuncular. Panathinaikos yine orada. Obradovic'le birlikte bir aday olacaktır. Neden diye sorarsanız işte zaten iyi bir kadronun üzerine gittiler. Branko Badiou'yu aldılar. Isaac Bonga'yı aldılar. Nigel Hayes-Davis'i sezon içinde kadrolarına katmışlardı. İyi bir kadro var orada da. İşte Yabusele'yi aldılar her şeyden önce. O yüzden Fenerbahçe, Olympiakos ve Panathinaikos tepe 3 aday olarak bence ayrılıyor. Arkalarından gelecek takımlar meçhul. Dubai iyi hamleler yaptı. Belki bir Final Four takımı olabilir. Real Madrid'in yapacaklarını bekleyip göreceğiz. Şu an için transferde bence biraz soru işareti barındırıyorlar. İyi bir koç seçmelerine rağmen kadro yapılanması biraz meçhul. Hezonya'da ayrıldı. Onun haricinde baktığımda birkaç tane daha aday takım var ama net konuşamıyorum. Yani orada bir iniş çıkış yaşanabilir. Fenerbahçe ama net adaylardan biri onu söyleyebilirim. Larkin'in de Efes'e nazaran daha faydalı olacağını düşünüyorum. Üzerine binen yük daha çok daha düşük olacak çünkü bana sorarsanız daha verimli bir Larkin performansı görebiliriz. Abi Fenerbahçe için kolay gelsin. Stoper ve bekte takviye gelir mi? Diego Dalo veya Rierson gibi transfer yapılabilir bence. Ya yabancı konusunu bir çözmek lazım ya. Şimdi Lukaku'yu aldın. İşte belki bir sol kenar alacaksın vesaire. Ve Fred gittik. Bu güzel bir adım. Önce eldekileri bir boşaltmak lazım. Çünkü hani işte orada Archie Brown'un, Mert Müldür'ün, sağ tarafta Semedo'nun, işte Levent Mercan'ın solda bir geniş bir bek rotasyonu var. Hani ilk öncelik o olmamalı. Rierson bu arada Dortmund'dan çok beğendiğim bir oyuncu. Diego Dalo olur mu bilmiyorum. Olsa o da özel bir oyuncu ama işte öncelik sıralamasını doğru yapmak lazım. Bu arada Ersan İlyasov hakkında bir şehir efsanesi vardı. Arsen İlyasov olarak 1984 Özbek doğumlu biri. 2002'de Türkiye'ye giriş yapıp sonra kayboluyor. Sonrasında ise Eskişehir nüfusuna kayıtlı 87 doğumlu Ersan İlyasov'un ilk kez nüfus cüzdanı 2002'de çıkıyor. Artık doğrusu ne bilemiyoruz. Olmuş olabilir. Olmuş olabilir. Arsen İlyasov. Tam böyle Özbekistan'ın Başakşehir'in aldığı futbolcular gibi. Şomurodov, Fayzullayev gibi öyle bir isimmiş bu arada. Ersen İlyasov çok büyük bir oyuncuydu bu arada. Yani onun da oyunu çok gösterişli değildi ama oyunu çok bilen, çok yetenekli, oyun IQ'su çok yüksek, çok özel bir oyuncuydu. O yüzden Ersen İlyasov'u da burada anmış olalım. Basketboldan sonra ne yaptı bilmiyorum. Bir gün programa konuk edebilme fırsatım olursa şeref duyarım. Çok da çocukken seve seve izlediğim, örnek aldığım oyunculardan biriydi. Bir dönem işte 2010 Dünya Kupası'nda onun yüzüne taktığı maske çok popüler olmuştu. Sokakta çocuklar maskeyle geziyordu. İkondur bizim jenerasyonumuz için, severiz. Burak Bey, temeli atılan Aslantepe Galatasaray'da yeni basketbol salonu ne zaman biter bilginiz var mı? Herhalde 2028 diye tahmin ediyorum. Çok kolay olmayacaktır. Tabii projenin biraz ilerleyip ne düzeye geldiğini görmek lazım. Yani işte Beşiktaş'ta da mesela biliyorsunuz Hasan Arat döneminde bir yeni basket

0: basketbol sahası yapılacağı vesaire konuşuluyordu. Bunlar önce bir temel atılıp hareket. Temel atıldı Aslantepe'de gerçi ama bir icraata döküldükten sonra bakmakta fayda görüyorum, öyle söyleyebilirim. Bu arada bir soru gelmiş Instagram üzerinden, onu da bir paylaşalım. Bakalım bakalım bakalım. Az önce görmüştüm. Meltem Hanım yazmış. Meltem Gönül. Selam Burak Bey, iyi yayınlar. Galatasaray basketbol sorumlusu Mecit Bey veya takım menajeri Özgün Bey programa konuk olacak mı? Saygılar. İlerleyen dönemde yapmak isterim. Bakalım, fırsat olursa bir iletişime geçmeye çalışırım. Bir sevinirim öyle bir şey olursa da. Daha önce aldık bu arada birçok kişiyi. Bakalım, buna da bu şekilde yanıt vermiş olalım. Bakalım bakalım bakalım. Güzel insan. NBA'de Russell Westbrook parkelere veda etti. 18 sezonluk kariyerini Sacramento Kings forması ile noktaladı. Sence Avrupa'da veya bir Euroleague takımında devam etse fark yaratır mıydı? Bence yaratmazdı. Çünkü hani onun kariyerini en büyük tanımladığı özellik atletizmiydi. Onu çok kaybetti doğal olarak, artık 34-35 yaşına gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Büyük bir kariyerdi ama nasıl bitmeliydi biliyor musunuz? Bir belki veteran kontratıyla bir sene Oklahoma City Thunder forması giymeliydi bence. Yüzük alamadan bu arada kariyerini noktalayan efsane NBA oyuncularının arasında adını yazdırdı. İşte Karl Malone gibi, Stockton gibi, Allen Iverson gibi, Charles Barkley gibi isimlerin arasında adını yazdırdı. Ya da ne bileyim Gary Payton gibi isimlerin arasında adını yazdırdı. Bu onun için biraz hazin oldu tabii ama dediğim gibi Avrupa'da bir forma satışı olsun, repütasyon olsun, Euroligi olan belki PR olarak faydalı olabilirdi ama oyun olarak çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Hani geniş alanda bu gibi atletizmini, deliciliğini kullanan oyuncular faydalı oluyor ama Avrupa'nın yarı saha basketbolunda gerçekten faydalı olacağını düşünmüyorum Russell Westbrook'un. Ama dediğim gibi keşke Oklahoma City Thunder'da bir çay, veteran kontratı alıp son sene öyle bitirseydi. Yani Sacramento Kings'ten işte ne bileyim Oklahoma'dan Houston'a, Houston'dan Washington'a, Lakers'a, Sacramento'ya ve oradan oraya savruldu ama adresi bellidir Russell Westbrook'un. Brody lakaplı. Daha önce MVP olmuştu ligde. Triple-double ortalamalarıyla bir maçı vardı. 20 sayı, 20 rebound, 20 asist olaylarında olan falan. Gerçekten iz bırakmış bir oyuncu. Hiçbir zaman verimli bir oyuncu olmadı. Öncelikle onu söyleyeyim ama özel bir isimdi. Yani özellikle Z kuşağı, belki bir üst kuşağın çok iyi hatırlayacağı bir oyuncu olacak ilerleyen dönemde de ama iz bırakamadı. Onu söylemek mümkün. Abi Fenerbahçe'nin oyuncuları göndermesi zaten şart ama gönderdikten sonra da stoper arıyor. Stoper de dediğim isim bence gayet mantıklı, alınabiliyorsa alması gerekir. Sol kanat zaten ilk öncelikli Noaki Banks. Noaki Banks oyuncu mu yoksa siz mahlas olarak mı kullanıyorsunuz? Taha Bey yazmış. Yani. Stoper, yerli bir stoper eklemesi yapılabilir. Buna da katılırım. Yani Çağlar Söyüncü'den ayrılacaksa şayet yollar, böyle bir hamle gelebilir. WhatsApp hattımızı bir daha bir hatırlatayım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajlar bizim için keyif. Burada üzerine de uzun uzun konuşuyoruz. Bir Anadolu Efes transfer açıklaması var. Reklamdan sonra ona da değiniriz. Kısa bir aramız var. Dilerseniz oraya gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Dün dinledim ama yazamadım. Hastalıkla boğuşuyorum. Sakın hasta olmayın, iyileşemiyorsunuz. Buradan bir isyanım var. Dile getirirsen sevinirim. Sidiki Şerif satılmasın. Herkese selamlar, sevgiler. Geçmiş olsun Harun Bey. Neyiniz var onu da sormuş olayım. Anladığım kadarıyla bir salgın gibi bir şey var herhalde. Hasta olunca iyileşemiyorsunuz dediğiniz için. Çok geçmiş olsun. Yani şimdi Lukaku ve Vedat'ın arkasında biraz da artık Fenerbahçe'nin bu sezon üzerinde kupaydı, Avrupa'ydı, ligdi, hani 50 maç üzerinde oynayacağını düşünecek olursak, bu bahsettiğim ilk iki oyuncunun da 30 yaş üzeri olduğunu düşününce Sidiki Şerif fırsat bulabilir. Belki sol kanatta da değerlendirilebilir. Artı 4'e doyuyor. Bence de satılmaması lazım. Bu konuda aynı sayfadayız. Hastalık konusunda da mesajınızı bekliyorum. Dediğim gibi çok geçmiş olsun. Bir salgın mı var vesaire. Onu da bir merak ediyorum. Buradan en azından paylaşmış olalım dinleyicilerimize de. Beşiktaş'ta sağ forvete Dodi Lukebakyo'nun adı geçiyor. Sizin yorumunuz nedir? Ayrıca şef stoper eklemesi şart. Bence bir hamle stoperi şart. Şef stoper Calo'dur benim gözümde, onu söyleyeyim. Öte yandan Lukebakyo ismi Sevilla döneminden beri. Bozkurt Celtemen yazmış bu arada. Sevilla döneminden bu yana takip ettiğim bir oyuncu. Çok savruk buluyorum. Bence biraz daha farklı bir profile ihtiyaç var. Çünkü Beşiktaş'ın oyun yapısına baktığımız zaman ileride rakipler kapanacak işte. Orada kilit açıcı Orkun Kökçü gibi, Trossard gibi bir oyuncular var. Belki yine biraz daha atlet bir oyuncu seçilebilir ama yine belli bir teknik kapasitenin üzerinde olması lazım. Bu konuda Luke Bakio ismi benim için soru işareti. Şu an Benfica'da bildiğim kadarıyla da Sevilla döneminde severek takip ederdim ama onu söyleyebilirim. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Benim semtim Beşiktaş ama Bayrampaşa Yıldırım'da yaşıyorum. Türkiye'nin en büyük basketbolcuları Yıldırım'dan çıktı. Hidayet Türkoğlu, Semih Erden burada. Beşiktaş'ta bir mekan ismi vermişsiniz. Geliyor muydun, saygılar demiş. Yani şöyle, taşıdılar biliyorsunuz orijinal yerini. Şimdi oraya bir kahveci açıldı. Eskiden gidemezdim çünkü ben güncel olarak pandemi öncesine baktığımızda ben daha yeni reşit olduğum için öyle bir deneyimim yok. Galiba yeni bir yere taşımışlardım, biraz duydum. Kısa zamanda oraya da bir ziyaret gerçekleştirmek lazım, severiz. Bayrampaşa Yıldırım'dan çıkan basketbolcu detayı da ilginçmiş. Acaba kulüp var mı mesela spesifik burada altyapıda oyuncu alıp yetiştiren, onu da bir sizlere sormuş olalım. Buradan Hüseyin Bey'e de selamlar. Bu arada Spor Sergi'de çalıştığınız için mi daha önce mahlas geliyor, yoksa hani bir nickname olarak mı tercih ediyorsunuz, onu da merak ettim. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Karşıyaka Basket'te pivot denince 2000'lerde Mirko Milicevic vardı. Omzundan şut atardı, değişik bir tarzı vardı. Ben biraz yaşlı olduğum için daha eskilere gittim. Estağfurullah diyelim. Çok da eskiye gitmediniz, öyle diyeyim. 2000'ler. Böyle garip şut stilleri olan ya da hiç şut atamayan ama çok iyi pivotlar vardı. Mesela Pops Mensah Bonsu. Beşiktaş'ta da oynamıştı, Galatasaray'da da oynamıştı. Müthiş bir atletti ama hani serbest atış vesaire soru işareti. Bu genelde böyle bir sıkıntı var. Çok kıymetli bir mesaj geldi. Bu arada İzmir'den de bayağı dinleyicimiz var. Bunu geçenlerde sevgili Onur Kıran'la konuşmuştuk. Şimdi kulağını çınlatmışken kendisi yazmış. Buradan Onur'a da selamlar. Geçen cumartesi İzmir'de birlikteydik. Keyifli bir sohbetimiz oldu akşam. Sağ olsun bize de vakit ayırdı. Görüşmüş olduk. Tam şeyi düşünüyordum Ayhan Bey'in mesajında, Karşıyaka'dan konu açılınca İzmir'den çok dinleyici var diye kafamın içinden geçirirken Onur Kıran yazdı. Selamlar, bu sezon Süper Lig'deki küme düşme adaylarını merak ediyorum demiş. Buradan hazır interaktif yapalım. Ben de Onur Kıran'a sorayım. Onun üzerinden bir şekillendirelim. Karşıyaka maalesef burada adaylarımdan biri. Manisa zaten işte Körfez'e taşındı. Onun durumu biraz değişti. Tekrardan bir bakalım. Ya Süper Lig'de bu sene yeni çıkan takımlar da Çayırova olsun, Bandırma Bordo olsun iyi kadrolar kurdular. Yani herkes ligdeki geçen sene nispeten zayıf kalan takımların işi zor olacak, onu söyleyebilirim. Onun haricinde bakalım. Bir değerlendirme yapalım. Burada Petkim geçen sene çok zor durumlar yaşadı. Bu sene tutunabilir. Denizli Basket belki burada aday olabilir diye düşünüyorum. 3 takım diyecek olsaydım burada Karşıyaka'yı maalesef ilk sıraya yazardım. Glint Körfez Basket'in transferlerinin bir bittiğini görmek lazım. Petkim'i yazarım. Üçüncü takımda maalesef sanki Bursa Spor. Transferleri bitirdikten sonra bir daha konuşuruz ama olabilir gibi düşünüyorum. Bakalım mesajlara. Merhaba Burak kardeşim, umarım iyisindir. Ben İngiltere'den Ahmet, Beşiktaş taraftarıyım. İngiltere'ye selamlar, sevgiler bu arada. Ben Beşiktaş'ın kesinlikle bir 10 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Rafa Silva gönderilmeseydi bu kadroda gerçekten çok iş yapardı. Ayrıca Kulüp Brugge'de oynayan Hans Vanaken'i de Beşiktaş'a çok uygun görüyorum. Yaşı biraz ilerlemiş olsa da. 33 yaşında ama hala muhteşem bir 10 numara. Kendine iyi bak kardeş, Burak kardeşim, selamlar demiş. Hans Vanaken bence de çok iyi oyuncu bu arada. Uzun yıllardır da orada. İşte bu zamanında Bastos'un olduğu, ondan önce Bursa Spor'a gelen bir golcü vardı yine 9 numara. Beşiktaş'a da gol atmıştı zamanında. O kadrolardan biri hala Hans Vanaken orada. Çok önemli bir oyuncu ama orada bayrak oyuncu. Yani MLS vesaire olmadıkça oradan ayrılacağını çok zannetmiyorum. Ama o tarz bir iş bitirici oyuncu gerçekten faydalı olur. Galatasaray'a da çok yarar mesela o tarz bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Burak kardeşim iyi yayınlar, hoş geldin. Tatilin güzel geçmiştir umarım. Atakan ben İstanbul'dan. Beşiktaş'a en acil transfer olarak hangi bölgeyi görüyorsunuz demiş. Bu basketbol için mi futbol için mi? Basketbol için 2 numara. Zaten hani en acil derken tek ihtiyaç kalan bölge. Bence futbolda da sağ kanat. Çünkü Orkun Kökçü, Salih Özcan, Olayitan orta sahası şimdiye kadar kötü gözükmedi ama sağ kanatta Çerni'yi dün gol atmasına rağmen beğenmedim. Basketbolda da 2 numara diyebilirim bu soruya cevaben. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin kardeşim. İzmir'den yazıyorum. Göztepe taraftarıyım. 33 yaşındayım. İzmir'den ne kadar çok dinleyicimiz var derken bak.

Hakikaten çok keyifli ya. Seviyorum da İzmir'i bu arada. Dediğim gibi daha geçen hafta sonu oradaydık. Buradan sevgili İhsan Dilek'e de selam olsun. Mutlu oluyorum İzmir'den mesaj gelince. Eskiden çok sıkı bir şekilde basketbol takip ederdim. Aynı zamanda uzun yıllarda basketbol oynadım. Beşiktaş'ın geldiği yer artık bana eskisi gibi bir heyecan ve izleme alışkanlığı sağlamıyor. Golden State'in başlattığı furya her şeyin üçlük olması beni NBA'den fazla uzaklaştırdı. Keşke NBA'in geldiği haldemiş bu arada Beşiktaş diyorum, kafam karıştı. Çok andık ya. Keşke 2000'lerin başındaki zamanlara geri dönebilsek. Ya 2000'lerin başında Ben Wallace'lar, Rasheed Wallace'lar, Kenyon Martin'ler, Kevin Garnett'ler, kemik sesi çıkıyordu. Bu oyuncularla hani şey, gündelik hayatta bile yüzünü görsen kafanı çevirirsin. O kadar sert oyunculardı. Şimdi oyun tempo odaklı olduğu için daha da naif oldu. Yani düşünüyorum şu an işte Ben Wallace'ı, Rasheed Wallace'ı. Ya da Ben Wallace'ı geçeyim, hadi hücum üzerinden konuşayım. Ben Wallace'ı şu an herhangi bir NBA'de 4 numarayla eşleştirsen illallah eder. O 4 numara hayatı sorgular. Yani ben bunun içime basketbolcu oldum falan der. Eski teması, yoğunluğu ya da oyuncuların tutkulu yaklaşımını özledim. Katılırım. 2000'lerin başında takımlara bakıyorum, işte 2004'te şampiyon olan Pistons, o dönemin Ginobili'li, Parker'lı, Tim Duncan'lı Spurs'u, 2007 Celtics, sonrasındaki Lakers'ı, ya inanılmaz takımlar vardı. Ya Paul Pierce gibi bir figür var. Şu an mesela bir oyuncunun Allah korusun başına gelse, değil basketbolu bırakmak, bunalımdan 5 sene çıkamayacağı bir olay yaşayıp sonra gitti Finals MVP falan oldu işte. Bir bar kavgasında yaralandı ciddi şekilde 11 yerinden. Ya bunun üzerine gitti Finals MVP oldu. Böyle karakterler yok bence artık. Yani işte Jamorant'in meşhur attığı Instagram videolarını biliyorsunuz. Instagram'a elinde bir şeyle video atmanın bir numarası yok. Adamın ne şartlarda geri döndüğünü görüyoruz işte. O dönem işte Kevin Garnett'in mesela Anthony neydi? Bir 8 numara, Antoine Walker mıydı? Bir 8 numara. Ben Davis'e galiba, düzeltiyorum. Ben Davis'e yaşadığı bir şey var. Oyuncunun adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Takım arkadaşına soyunma odasında sinirden o kadar hakaret ediyor ki, ben ağladım diyor Ben Davis anlatırken. Big Baby'di galiba lakabı da oyuncunun bu arada, yanlışım varsa. Ağlatıyor mesela takım arkadaşını. O adammış da, o öfkeye bakar mısınız? Şimdi öfke yok, oyuncular canı istemiyorsa load management diye sakatlanmamak için oynamıyor. Şu çok yanlış bence. Yanlış de diyemem, bu bir hayat seçilimidir ama sadece para kazanmak için bir işi yaparsan, o işten haz duymuyorsan o hayat geçmez. Emekli olmak için gün sayarsın. O yüzden yaptığın işe biraz da bağlı olman lazım. Şimdiki oyuncularda onun olduğunu asla düşünmüyorum. Çok profesyoneller, lüks marka saatler, spor arabaları, Instagram hikayeleri. Onun haricinde işte kendi çapında serseri gibi takılanları da diyorum ya, Instagram hikayelerinde görüyoruz. İşte elinde bir şeyle Instagram hikayesi atıyor. Jamorant, bilmiyorum bunu bu arada zikretmiyorum özellikle Rütük'ten sıkıntı olur mu diye, ama ya, öyle gangster gibi takılan oyunculara bakıyorum. Sonra bir de Kevin Garnett'e bakıyorum. Yani Joakim Noah ile bir anısı var mesela Kevin Garnett'in. Çok sevdiğim için kafamda onunla ilgili bir sürü şey var. Joakim Noah'nın daha NBA'de 2 ya da 3. sezonu, çaylak dönemleri, serbest atışta bu box out yapmak için çizgide oyuncular yan yana geliyor ya. Kevin Garnett'e şey diyor. İşte çocukken odamda posterin vardı, seni çok seviyorum, idolümsün vesaire gibi bir söylemi var Joakim Noah'ın. Kevin Garnett'in cevabı mesela küfür ediyor. Dostanelik, sportmenlik güzel ama adamların mentali tamamen rakibi yıkmak ve kazanmak üzerine. Böyle bir adammışlık, vahşilik ben özlüyorum. Mesela İzmir'den yine Olcan Bey yazmış mesela. Ron Artest ve Dennis Rodman gibi delilleri özlüyoruz. Hakikaten öyle. Ron Artest'in bir Detroit Pistons maçı var Pacers'ta oynarken. Hakeme tepki göstermek için spiker masasına uzanıyor. Adeta Kleopatra gibi. Arkadan bardak fırlatıyorlar ve taraftarlarla birbirlerine giriyorlar. İşte Stephen Jackson dalıyor, Jermaine O'Neal dalıyor falan. Böyle, ya bunlar şık şeyler değil ama ya aradaki farka bakınca şimdi oyuncuların çok ciddiye aldığını düşünmüyorum. Abi söylediğim isim bu oyuncunun ileride çok değerli stoperler arasında olacağını düşünüyorum. Noaki Banks, 19 yaşında, Amerika Birleşik Devletleri Augsburg'dan. Bir izlemek lazım. Ya belki de Bundesliga izlerken izlemişimdir. Bilmiyorum ne kadar süre aldı geçen sene ama olabilir. Ya biliyorsun burada şey Bundesliga'dan Amerikalı stoperler çıkar. Jack Brooks muydu? John Brooks muydu? Zamanında Frankfurt'ta, Wolfsburg'da oynayan Amerikalı bir stoper vardı. Çok iyiydi. İlginç bir yatırım olabilir. Yine Ricardo Pepi mesela, yine Amerika milli takımında oynuyor. Augsburg bulmuştu Avrupa'da. O yüzden Augsburg'un Amerika ağına güvenilebilir. Evet, iyi bir öneri. İyi yayınlar Burak kardeşim. Antalya'dan Selim. Bence İstanbul'dan sonra en çok dinlendiğiniz şehir Antalya. Katılımcılara ve mesajlara bakıyorum. Bu kanıya vardım demiş. Vallahi bilmiyorum. Şüpheliyim. Kocaeli Gebze tarafından çok dinleyici var. İzmir'den çok var.
Sevgili Antalyalılar, şu

bizi dinliyorsa bir işaret versinler, el etsinler. Yani istatistikler ortada. Eğer böyle bir durum söz konusuysa Antalyalı dinleyicilerimiz takip ediyorsa mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım görelim. Buradan Selim Bey'e de selamlar. Nezle, Harun Bey yazmış bu arada, hastayım demişti. Burada salgın vesaire bir durum var mı diye sordum ama nezle gibiyim ama grip gibiyim de öksürük, hapşırık, burun akıntısı. Her şey bir akşam geniz yanmasıyla başladı ve 40 dakika içinde beni mahvetti. Geçmiş olsun dileğin için çok teşekkür ederim. Ümit ediyorum kısa sürede toparlarsınız bu arada. Yaz hastalığı da sıkıntılıdır çünkü işte ateşi de öksürüğü de sıcakta hakikaten hiç çekilmiyor. Ümit ediyorum toparlarsınız herhalde, bilmiyorum hani bir salgın durumu olma ihtimaline karşında herkesi uyarmış olalım, dikkatli olun. Hakikaten ya kışın kaçınılmaz zaten ama en azından yazın hasta olmamaya çalışın. Vallahi şimdi düşününce de işte alerji falan problemi yaşıyorum ama hiç ciddi grip yaşamayalı falan birkaç sene oldu. Belki daha fazla oldu. Allah korusun öyle bir şey yaşarsak çok sağlam sıkıntıya düşeceğiz herhalde, bilmiyorum, ya da çok iyi bir bağışıklık var. Burada Spor Sergi Hüseyin Bey yazmış. Eskiden şeyi sormuştuk. Spor Sergi Mahlası mı diye de, ya da daha önce orada bir geçmişi var mı diye. Sadece Spor Sergi Sarayı vardı eskiden. Maçları orada seyrediyorduk. Ondan Spor Sergi Hüseyin kaldı. Bu arada çarşının kurucularındanım. Oo. Buradan Hüseyin Bey'e selamlar. Spor Sergi'nin de eski bir fotoğrafı geldi. Güzel günler olsa gerek. Çarşı grubunda özlüyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Hani bunu taraftar olarak söylemiyorum. Tribünde hani objektif bir spor yorumcusu olarak söylemiyorum. Tribünde varlıkları kıymetliydi. O yüzden özlediğimi söyleyebilirim. Ama taraftar olarak da yani çok o toplara girmeyeyim şimdi ama yine özlüyoruz. Yalan yok. Beşiktaş Glint Körfez Basket Denizli. Düzeltiyorum. Karşıyaka Glint Körfez Basket Denizli Bursa arasında geçmesi kuvvetli ihtimal. Sevgili Onur Kıran yazmış. Bursa aradan sıyrılacak ilk ekip olabilir. Avrupa mesaisinin Trabzon'u yoracağı görüşündeyim. Onlar için genel beklentilerin altında bir sezon geçebilir. Yarın daha detaylı konuşuruz demiş sevgili Onur. Bu arada Trabzon geçen sene Mersin'in yaşadığını yaşayabilir. O güzel bir tespit. Aynı dörtlüyü yazmışız. Bursa'nın da sıyrılabileceğini düşünüyorum. Fena hamleler yok. Javonte Liberty Freeman vesaire güzel gözüküyor. İzmirli dinleyicilerin olarak şu an kendimizi belli etmek adına ışıkları yakıp söndürdük ama hava aydınlık olduğu için belli olmadı demiş. Akşam yayın olursa bunu tekrardan yapalım ya da ne bileyim işte herkes camdan dışarı çıkıp alkış yapsın falan, bir varlığımızı hissettirelim. Buradan Onur'a da selamlar, yarın bizlerle zaten kendisi. Refik Keskin yazmış. İzmir Açık Ara selamlar, iyi yayınlar demiş. Hakikaten İzmir Açık Ara gibi duruyor. Onu söyleyebiliriz. Bir dinleyicimiz yazmış doğru tespit diye, Emre Doğan. İzmir'le alakalı bir doğru tespit mi, Antalya'yla mı, ya da bambaşka bir konuyla mı, onu biraz açabilirsek. Antalya'dan sevgiler, Antalya sıcağında bizi eritti. Antalya sıcağında eriyor olsak da dayanmaya çalışıyoruz demiş Utku Bey. Hava 48 derece. Bu arada Antalya'dan dinleyicilerimiz de harekete geçti. 48 derece de fazla ya. Allah kolaylık versin gerçekten. Nem durumu var mı peki diyeceğim ama Akdeniz çok da nemli. Ben geçen sene Mersin'e gitmiştim. Hakikaten Allah kolaylık versin. 48 derece. Kendimi bir sizin yerinize koydum. 120 kilo bir vatandaş olarak. Zor olurdu. Zor olurdu. Sevgili Burak Alıcı, iyi yayınlar. Ayhan Bey yazmış İzmir'den. Çok güzel yayın oluyor, katılmadan duramıyorum. NBA'de Dikembe Mutombo yaptığı her bloktan sonra rakibine doğru işaret parmağını sallardı. O da şey, not in my house, benim evimde değil manasında. Çok güzel bir hareketti. Dikembe Mutombo da ses tonu şeye benzetilirdi. O da bir tık keyifli karakterlerden biriydi NBA tarihinde. Kurabiye canavarını, bir meşhur bir bu işte Muppets gibi kuklalardan eski bir seri vardı. Cookie Monster, mavi tüylü. Dikembe Mutombo'nun sesi ona benzetilirdi. Program güzel hakikaten. Sohbetle birlikte birden fazla da konuya girdik. Çok teşekkür ediyorum katılım için. Ya şimdi sezon başlayınca maçları, takımları, konukları vesaire hepsini konuşacağız. Bari biraz sohbet edelim. Keyfimiz yerine gelsin. Çünkü hep söylerim, hayat zor. Hepimiz için zor. Hani dışarıdan güzel gözüken hayatlar da zor. Her hayatın kendi içinde bir zorluğu var. Burada bulunduğum bir saat boyunca hem kendim bunu yapmaktan keyif alıyorum, kendi hayatımı güzelleştiriyorum, hem de sohbet ederek biraz sizlere de keyif verebiliyorsak, birlikte keyif alabiliyorsak ne ala. Antalya'dan artı bir gelmiş. Evet, sandıklar açılıyor. Sandıklar açılıyor. İzmir ve Antalya arasında şu an yoğun bir rekabet var. Yoğun değil, İzmir önde bu arada da, hadi neyse biraz rating yapalım. Kocaeli tarafından
Çok fazla dinleyicimiz var ama onlar henüz ortada değiller. İzmir'den selamlar Ulaş, ben kardeşim. Seviliyorsun. Çok düzgün bir insansın. İyi programlar diliyorum sana. Çok teşekkür ederim öncelikle. Bilmukabele diyelim. Her zaman beklerim. Çok düzgün. Bakın Vedat abi şu an bir konduramadı bana bu düzgün insan sıfatını herhalde. Çok düz bir insan mı dedi diye bir soru yöneltti. Bilmiyorum, yayına çıktım ama. Yani yazık. Neyse. Burada toplumun bana teveccüh göstermesi yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Konya'yı yabana atma, dinleniyorsunuz. Konya'dan Abdullah Karakaya. Selamlar Konya'ya da. Bakalım. Dediğim gibi sandıklar açılıyor. Yaklaşık 6 dakikamız var sandıkları kapatmaya. İzmir hala önde. Antalya'dan selamlar. Bu sene Oğuz Aydın'dan çok şey bekliyorum. Bence çok hırslı başladı. Ben Oğuz Aydın'ı çok beğeniyorum bu arada. Fenerbahçe'de bence daha iyi süreler alması gerekiyor. Sağ bek de oynayabileceği kanısındayım bu arada. Hani gerektiği durumda bence çok iyi bir oyuncu. Ertuğrul Bey, Ertuğrul abi yazmış bu arada. İspanya'dan bir kişi var kardeşim. Seviliyorsun Malaga'dan yazmış. Buradan Ertuğrul abiye de selamlar, sevgiler. İspanya'da işin içine girdi. Evet, şu an Bodrum'dan bir fotoğraf geldi annemden. Sevgili Tuğba ablayla kahve içiyorlar. Çok güzel. Neredeyse internasyonel bir program. İspanya'dan da Ertuğrul Bey yazdı. Bodrum'a gittik, Antalya'ya gittik. Ama hep tatil beldeleri. Mesela yani İspanya'da mesela çok turistik bir yer. İşte İzmir, Antalya, Bodrum. Anlamam herhalde. İnsanlar keyif esnasında dinliyor. Anneme de buradan sevgiler, özledim kendisini. Çok geçen hafta birlikteydik ama bir gün bile olmasa insan arıyor, yapacak bir şey yok, alışmışız 25 senedir. Afiyet olsun diyelim. Selamlar sevgiler, Ali Bursa'dan. Günümüz basketbolunda Kareem Abdul-Jabbar fark yaratır mıydı? Ya Kareem Abdul-Jabbar öyle bir oyuncuymuş ki, ben bu arada hani 80'lere özellikle onun 70'ler Bucks dönemini çok, hani Oscar Robertson'da 71'de şampiyon oldukları hem çok bilmem ama 80'lerde bu Showtime Lakers dönemini ve Celtics'le rekabetlerini çok yakından incelemiş, maçların bir kısmını izlemiş, kitabını okumuş, belgeselini izlemiş biri olarak söyleyeyim. Kareem ilginç bir oyuncu. Her dönemde fark yaratabilir. Skyhook diye bir şey icat etmiş. Hala yapan yok. İlginç bir parmak hassasiyeti, vücut koordinasyonu istiyor. Kareem Abdul-Jabbar büyük bir figürdür ve o takımda da toplayıcıdır işte. Magic Johnson geldikten sonra ilk senede şampiyon olurken James Worthy'li vesaire işte kadrolarda hep abi rolünü üstlenen oyuncudur Kareem Abdul-Jabbar. O yüzden önemli de bir kişiliktir. Bir sen eksiksin demiş. Annem hayatında yalan dolan demiş bana ayrıca. Canı sağ olsun, canı sağ olsun. Her şeye rağmen seviyoruz kendisini. İzmir'den selam demiş bir dinleyicimiz. Selamlar. Bir dinleyicimiz Antalya'dan yazmış ama Antalya'da tatildeyim demiş. 51 derece gösteriyor burada da aracın ekranında. Vallahi 51 derecede tatil sudan çıkmıyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Selamlar, sevgiler. İzmir'den Burak, ben de Göztepe'mize bu sezon bütün branşlarda başarılar diliyorum. Selamlar, iyi yayınlar demiş. İzmir'e selamlar. İzmir'den selamlar. Bize basketi daha çok sevdiren adam iyi yayınlar demiş. Tarık Kayın. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'de bana Ege'yi daha çok sevdirdi diyebilirim. Bu sene üçüncü gidişimdi son olarak. Gerçekten keyifli bir hayat var orada. Sıcağı biraz zor ama. Buradan bütün İzmirlilere sevgiler. Sevgili Burak, YouTube kanalına abone oldum. Korkut Konuralp Giresun. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dün de ciddi bir destek gördük. İyi gidiyor şimdilik. Yaklaşık 2 ay oldu. Bir ricada bulunayım sizlere de. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Henüz 2-2,5 aylık bir proje. Basketbolla ilgili içerikler de geliyor. Zaman zaman futbol da atıyorum. İzleme ve yeni sayıları çok iyi. Abone konusunda biraz sezon başlamadan en azından belli bir eşiği aşmam gerekiyor. O konuda desteklerinizi de bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Diyelim. Dün de bu arada merak eden varsa Galatasaray basketbolun güncel kadro yapılanması ile ilgili bir video çektim. Yayında şu anda. Öte yandan Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş için de güncel kadro yapılarının transferlerini incelediğim videolar var. İzleme sayıları da başarılı bir talep gördü. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de böyle bir öneride bulunmuş olayım. Çayırova'dan da ben varım. İzmit'ten Bülent Bey, Gebze'den Mustafa Bey, Bayramoğlu'ndan Yunus Bey, Kocaeli'den Mert Yazıcı. Bu programın demirbaşlarıdır. Doğru bu arada. Hepiniz gerçekten programlara keyif katan, her zaman burada görmeye alıştığımız, sohbet etmeye alıştığımız çok kıymetli dinleyicilerimizden Cihan Bey yazmış. Marmara bölgesinde de varız, evet. Franchise vereceğiz biraz daha böyle yaygınlaşırsa. Onur Kıran'la fotoğrafa da franchise toplantısı yazmıştım Instagram'da.
Abi ben Leyna, Galatasaray maç öncesi transferleri tribünden indirecek inşallah. Yani Ziyek'te olmuştu, sonu benzemesin diyelim. İzmir Karşıyaka'dan Doğuş ben selamlar demiş bir dinleyicimiz. Bir dakika.

0: var. Bütün mesajları hızlıca bitirmeye çalışacağım. Antalya'dan Celal Kayacan kesinlikle Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Ankara'dan artı bir yazalım diyen bir dinleyicimiz var. İyi yayınlar Burak Bey. Kartepe'den dinleniyorsunuz. Sevgiler demiş. Başkent dinlemede tamam, Ankara 2 oldu. Evet, sandıklar birazdan açılacak. 1 dakika var. Eskişehir'den selam gelmiş. Seattle az önce uyandı. Dinlemeye geçti. Seattle, Washington, USA. Grunge müziğin ana vatanıdır bu arada Sound of Seattle. İşte Pearl Jam'ler, Nirvana'lar severiz. Buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne de selamlar. İzmir'den Ulaş ben tekrar. Yücel abi de çok düzgün bir insandı. Kıskandı galiba birazcık Vedat abi. Kıskanan Vedat abi, sevgili Vedat Parlak. Devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Londra'dan selamlar. Evet, küresel bir yayın yaptığımızı şu an gelen mesajlarla daha iyi anlıyoruz. İstanbul'dan selamlar. Güzel bir lig olması dileğiyle. Sonunda Fenerbahçe şampiyon olsun demiş. Burak iyi yayınlar. Papua Yeni Gine'den selamlar. Sonra şaka şaka Bursa denmiş. Acaba Afrika kıtası da mı diye bir düşündüm ama şakaymış. Aslan'la bir fotoğraf geldi. Bursa'dan Ali Bey selamlar kendisine. Avustralya Linz'e artı bir yaz oradan o zaman. Yunus Emre selamlar. Mustafa Demirkaya yazmış Kocaeli'den, buradan selamlar kendisine. Bu arada konu bilmiyorum ama benim 35 yılım İzmir'de geçti. Radyo sporu kalbimde, yüreğimde, şehir fark etmeksizin taşıyorum demiş. Uzun bir mesaj var ama ona giremedim. Bitirmeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Karim Abdülcabbar İzmir'e gelmişti 90'larda. LA Gear ayakkabısını olana imza vermişti. İzmir'den ben diye yazmış bir dinleyicimiz Erdem Bey. Danimarka'dan Hüsnü, kaliteli spor sohbetleri için teşekkürler, seviliyorsunuz demiş. Danimarka'dan da bir mesaj var. Hava 29 derece, memleketi aratmıyor demiş. Tokat'tan selamlar, İzmir'den dinliyorum. Sen iyi bir insansın. Hadi Galatasaray Fernandez'i de Leao'yu da aldı de. Güzel şeyler söyle. Kapat, aklımızı çıldırdık. Ya inşallah güzel olur. Ligimizde görmek isterim Leao'yu da, Bruno Fernandez'i de. Merhaba Güzelbahçe İzmir'den selamlar. İzmir'den Hamza ben, selam herkese demiş bir dinleyicimiz. Evet, sandık sonucu galiba İzmir. Antalya'dan yoğun bir talep var. Ankara, Eskişehir girdi. Kocaeli zaten kemik dinleyicilerimiz var. Danimarka geldi. Avustralya geldi. Avusturya geldi, düzeltiyorum. İspanya geldi, İngiltere geldi. Amerika Birleşik Devletleri geldi. Bayağı bir insana ulaşıyormuşuz. Bunları görmek beni mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum hepinizin eline emeğine sağlık, güzel mesajlarınız için. Keyifli bir sohbet oldu, dinamik bir yayın oldu. Bazen bir saatte yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın tekrardan, saatler onu gösterirken Radyo Spor'da olacağız sabah. Tekrardan kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Bakıyorum süremiz var mı? Evet, buraya kadarmış. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın diyelim. Görüşmek üzere.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
9: Herkese iyi günler. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Haftanın bu son Spor Kazanı programında. Ercan abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
9: Evet, WhatsApp hattımız devrede, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Soru, görüş, öneri, yorum, bu numaraya bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz Ercan Taner'le birlikte. Bir de sorumuz var. Bunu da yayının başında sormak istiyorum. Görüşlerinizi de merak ediyorum açıkçası.

0: ikinci olur da diyebilirsiniz. Sadece listede yazabilirsiniz. Artık bu size kalmış. Ercan abi, gündem tabii ligin de başlamasıyla birlikte yoğunlaştı. Bugün Lukaku'nun imzası vardı. Aynı zamanda basının karşısına geçti. Lukaku dün Beşiktaş turu geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna kaldı.
1: %100 Avrupa'da artık bütün takımlarımız.
0: Evet, onu da söyleyebiliriz. Ve bugün de Galatasaray son şampiyon olarak ligi açıyor. Çorum'la karşı karşıya gelecek. Çorum Futbol Kulübü'yle bu akşam 21.30'da olacak mücadele. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. İstersen Beşiktaş'la başlayalım. Ya da daha doğrusu az önce bir açıklama geldi. Beşiktaş'a geçmeden önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Daha yeni.
1: Başlayalım.
0: Yeni bir açıklama çünkü. Sıcağı sıcağına, biz tam yayına girerken bu açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bir mesaj yayımladı. İbrahim Hacı Osmanoğlu 2026-2027 sezonu öncesi yeni sezona ilişkin hedeflerini paylaştı. Süper Lig'de uygulanacak yeni teknolojiler ve yabancı VAR hakemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En sıcak gelişme bu olduğu için böyle başlayalım. Diyor ki Hacı Osmanoğlu, yeni sezonda Süper Lig'de çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağını, yarı otomatik offside sisteminin yani gelişmiş VAR'la geliştirileceğini, buna advanced VAR diyor. Ve UEFA ile FIFA organizasyonlarında görev yapan üst düzey yabancı VAR hakemlerinden de yararlanılacağını açıkladı.
1: Ya, yabancı VAR hakemi mi gelecek? Yararlanacağını açıkladı.
0: Tabii yabancı VAR hakemi geliyor. Evet. Bunu açıklamış oldu Hacı Osmanoğlu. Ben öyle anladım. Yani başka türlü nasıl faydalanacak? Acaba yabancı VAR yerli hakemin, Türk hakemin yanında mı oturup yönlendirecek mi? Ya da bir hata yaptığında
1: olmaz.
0: Söyleyecek mi?
1: O maç anda olmaz.
0: O zaman görevli olacak, tabii. Yanına stajyer olarak Türk hakem oturacak.
1: Ya o zaman iki tane VAR hakem olmuş oluyor. Zaten kurallara da aykırı.
0: Yani o olmayacağına göre demek ki geliyor değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Şöyle diyor açıklamasında, yeni umutlar, yeni hedefler, yeni heyecanlar ve özlemle beklediğimiz 2026-2027 futbol sezonuna merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle milletimizin ortak sevinci, bizleri birleştiren ve en güçlü değerlerimizden biri olan futbolumuzda yeni sezonun ülkemize ve futbol ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Futbolumuzun en değerli markası Trendyol Süper Lig, sahadaki rekabetten yayıncılığa, sponsorluktan maç günü gelirlerine, dijital etkileşimden oluşturduğu ekonomik değerlere kadar futbol ekosistemimizin itici gücünü oluşturmaktadır diyor ve yeni sezonda açıklamasına devam ediyor. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak, Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sezon başında ev sahipliğimizle düzenlenen spor güvenliği değerlendirme toplantısında bazı kararlar aldık. Bunu da hayata geçireceğiz diyor Hacı Osmanoğlu. Burada diyor ki Türk futbolunun birlikten aldığı gücü, rekabetin kaliteyi yükselttiği ve yeni başarıların temellerinin atıldığı bir sezon olmasını diliyorum diyor. Çipli top uygulamasına geçileceğini ve aynı zamanda da yabancı VAR hakeminden faydalanılacağını söylüyor.
1: Evet, bu açıklamada demek ki bazı maçlarda, açıklamadan tabii anladığımız bu.
0: Hı hı.
1: Başka bir şey değil herhalde. Yabancı VAR hakemi gelecek. Ya da maç sonrasında seminerlerde mi bunu böyle yaptınız, şunu şöyle yaptınız diyecek. O zaman bir esprisi var mı? Bence yok.
0: Ya açıklama tam olarak şöyle. Yaz seminerinde açıkladığımız üzere Süper Lig'de çipli top olarak bilinen bağlantılı top teknolojisini ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçirirken hali hazırda kullandığımız yarı otomatik offside sistemini de advanced VAR, geliştirilmiş VAR sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız.
1: Hayırlısı.
0: Ya anladığımız bu. Hakemlerimizin gelişimi önceliklerimizden biri olacak. Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak görev yapacak Türk Hakemliği'nin.

0: gelişimi açısından da bunun faydalı olacağını düşünüyorum diyor.
1: Hayırlısı.
0: Hayırlısı diyelim. Anladığımız kadarıyla yabancı var da göreceğiz Ercan abi.
1: Göreceğiz. Bu açıklamadan onu anlıyoruz.
0: Evet, bu açıklamadan onu anlıyoruz. Bakalım yani neler kazandıracak. Birçok problemi çözecektir. Dedikoduların bir kısmının önüne en azından geçecektir diye düşünüyorum.
1: Bayağı da geçebilir.
0: Yani evet, Türkiye'de dedikodu bitmez ama bir kısmını bile götürse...
1: Evet, ortamı rahatlatabilir.
0: Benim için kafi. Türkiye'de yani yapay zeka yönetse maçları bile dedikodu bitmez. İşte yapay zekaya virüs bulaştırıldı falan diyebilirler.
1: Evet.
0: O yüzden yani en azından 3-5 dedikodunun önüne geçmesi açısından bile ben değerli buluyorum bu teknolojilerin Türk futboluna adaptasyonunu. Dinleyicilerimizin de yorumları tabii ki başımızın üstünde. Onlar da bizlere yazabilirler neler düşünüyorlar bu açıklamalarla ilgili. Şimdi Beşiktaş nasıl buldun Ercan abi dün akşam?
1: Ya her geçen gün daha iyiye giden bir takım görüyorum ben, açıkçası onu söyleyeyim. Hatta dün maçı seyrederken gerçekten dedim ki kendi kendime, ya 4 yıldır sezon açılışlarına bakıyoruz ve bu Avrupa maçlarına bakıyoruz. Hadi 4 yılı biraz daha kısaltayım. Shakhtar maçı aklıma geliyor. Beşiktaş'ın oynadı.
0: Evet.
1: Shakhtar burada 4 gol attı.
0: Çok değil, 12 ay önce.
1: Acayip pozisyon veren bir Beşiktaş izliyorduk. Hatırladın mı?
0: Tabii.
1: Hücum yapamayan, gol pozisyonuna
0: gidip gelemeyen.
1: Dün maç 0 bitti. 4-0 bitebilirdi. 5-1 bitebilirdi. İlk yarıda 3 tane net var. İkinci yarı da var.
0: Üstün bir oyun vardı zaten.
1: Ya takımı, şimdi futbolda bir tabir vardır. Onu söyleyeyim. Bu takım topsuz oyunda var mı? Var. Takım savunmasında iyi mi? İyi. Gol pozisyonuna çok rahat girebiliyor, atamıyor.
0: Hı hı. Onu söyledi zaten birazdan dinleyicilerimizle.
1: Atması gereken oyuncu da transfer edildi.
0: Daha iyi bitirmemiz lazım dedi İtalya.
1: Bu oyuncu da Vlahovic oldu.
0: Geldi. Bitirici geldi.
1: Dün Önder Özer'in açıklamasına göre bugün hocayla bir toplantı yapacaklar. İtalyano'yla. 23 yaş kategorisinin çok az farkla kaçıran bir oyuncu var. Onu alalım mı, almayalım mı diye bu oyuncunun bir sağ kanat olduğu konuşuluyor.
0: Hı hı.
1: Ben de bu oyuncuyu çok merak ettim. Bakayoko olabilir mesela. Çok olabilir. Farkla kaçırıyor.
0: Bir iki ayla mı kaçırıyor?
1: Bakayım. Evet. Bir iki ayla kaçıran oyuncular var. Hatta oyuncular tabii genç oyuncular. Ama Beşiktaş demek ki oraya da bir hamle yapacak. Öyle gözüküyor.
0: Yani bir, ama dün Çerni'de çok övgü aldı Ercan abi. Golü de attı.
1: Ya Çerni, oyuncuyu almak tamamıyla Çerni'yi devre dışı bırakmak anlamına gelmiyor tahmin ediyorum.
0: O zaman Raşit Say'la.
1: Genç oyuncuya yatırım yapıyorlar. Tabii olabilir.
0: Yollar ayrılabilir diyorsun Raşit Say'la.
1: Ayrılabilir.
0: Planlamaya bağlı tabii. Biz bilemeyiz.
1: Tabii. Hoca ne düşünüyor bilmiyoruz.
0: Evet. Ama Çerni'yi Raşit Say'ın önünde gördü.
1: Dün dikkat edersen Trossard oyuna girdi. Sağda başladı. Ortaya geçti. Sonra son bölümlerde soldaydı. Yani şu notu verdi İtalyano izleyenlere. Ben Trossard'ı hücumun her kanadında kullanabilirim. Çünkü o her kanadında da oynayabiliyor. Ve forvet arkası da oynayabiliyor.
0: Oynar.
1: Bu mesajı da ben dün gördüm sahada izlerken.
0: Yani gezici kullanabilir Trossard'ı.
1: Öyle bir özelliği var zaten. Var. Bu. Hep beraber hem Arsenal'den hem de Belçika milli takımdan biliyoruz. Ya ben Trossard transferini de, Vlahovic transferini de, tabii Salih, takımın çehresi değişti Mehmet.
0: Hı hı. İki tane oyun kurucu, 10 numara özellikle oyuncusu oldu şimdi Trossard, Orkun.
1: Geçen sene bu Calo'yu nereden buldu diyordu millet Beşiktaş.
0: Aa, dün beğendim.
1: Sahanın en iyisi.
0: Evet.
1: Hatasız, sıfır hata. Çıkana kadar, yorulup çıkana kadar sıfır hata.
0: İşte hoca farkı. Her zaman yıldız alamazsın Ercan abi. Oyuncudan verim
1: almayı bazı oyuncuları bulacaksın.
0: Lazım. Oyuncudan verim almayı bilen teknik direktör en iyi teknik direktördür.
1: İşte yani bunu... Calo'nun böyle olması Emirhan'ın da hatasını minimuma düşürüyor.
0: Hı hı.
1: Ya uyumları çok iyi şu anda.
0: Evet.
1: Ya formayı Agbadu nasıl zorlayacak bilmiyorum.
0: Şimdi dün Beşiktaş'a

0: Baktığımızda benim dikkatimi çeken özelliklerden biri, öncelikle Trossard'a baktım. Çünkü ben her zaman, yani daha başımıza geldiği için, yıllar yıllar boyunca başımıza geldiği için Türkiye'ye böyle isimli, işte Premier Lig görmüş, bir şeyler başarmış, kariyerli oyuncular geldiği zaman bazen küçümserler. Bunu hissediyorsun.
1: Evet.
0: Ya hissettik geçtiğimiz
1: Evet.
0: dönemlerde. Ya Trossard başladı. Ya dedim Trossard'da da acaba böyle bir şey olur mu? Şimdi yarın öbür gün başka oyunculara da bakacağım çünkü ben bu gözle. Yok, onu hissetmedim. Her yere koşan, mücadele eden, basan.
1: Oyunu okuma başarısını çok iyi gösteren.
0: Evet, yani ben
1: Tribünden seyrediyorsun, diyorsun ki çok usta bir oyuncu.
0: yıldızım, top bana gelsin, bana top atın noktasında bir oyuncu değil. Gidip kendi topunu kendi alan
1: İlhan
0: bir oyuncu.
1: da kendini geliştirme yolunda bence dev bir adım atmış. Hiç kolay değil. Fransa 2. liginden gelip Beşiktaş'ın sezon başından beri 11 içinde yer alan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Çok iyi bir transfer başarısı.
1: Çok iyi.
0: Evet.
1: Ya bir 39. saniyede golü atsa
0: Evet.
1: bir başka bakış açısı olacak Beşiktaş'ın maça.
0: Kesinlikle öyle. Yani muazzam bir transfer başarısı. Fransa 2. liginden Türk oyuncuyu alıp getirip ilk 11'e koyabiliyorsun ve sırıtmadan oynuyor.
1: Evet.
0: Ya bu gerçekten, yani teknik direktör nasıl verim alacağını biliyor. Oyuncu da kendini adamış belli ki bu formayı alacağım diye. Güzel bir takım oluyor yani Beşiktaş'a baktığımda.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Hocanın büyük katkısı var ama. Yani yıldızlar tamam güzel. Yıldız önemlidir. Ama hani İlhan'dan verim alıyor. İlhan'ın performansı arttı. İşte Calo dedik. Calo'nun performansı arttı. Salih süre alamıyordu Almanya'da. İlk 11 başlıyor. Performansı iyi. Yani herkesin performansını yükselten bir İtalyano
1: Olaytan'ın
0: var.
1: performansı da iyiydi.
0: Onu tam onu söyleyecektim. Olaytan.
1: Olaytan çabuk ataklarda oyuncular hareketlendiğinde verdiği paslarda çok dikkat çeken bir oyuncu. Bunu dün
0: Çerni'nin
1: de gördük.
0: golünde de bunu gördük.
1: Öyle değil mi?
0: Yok yani burada hocanın takımın üstündeki hakimiyeti benim dikkatimi çekiyor. Yani herkese dokunmuş hoca.
1: Ya Beşiktaş Çen'in attığı golde 3 pasta golü buldu. Johan Cruyff'un o meşhur cümlesi hemen akıllara gelir değil mi? Futbol basit bir oyundur. Önemli olan basit oynamaktır. İşte 3 pasta gol.
0: Evet, aynen öyle yani. Daha da iyi olacak tabii ki bu takım. Daha işte Vlahovic bitirici oyuncu da ceza sahası hakimiyetiyle tanıdığımız bir oyuncu da eklenecek. Belki başka transferler de olacak. İşte Trossard, Vlahovic, Nübel alıyorsunuz kadronuza. Orta sahaya Türk oyuncu alıyorsunuz milli takımdan Salih Özcan. Ben yani iyi yolda görüyorum Beşiktaş'ı.
1: Geçtiğimiz yıllardan farklı bir Beşiktaş var. Bunu kabul edelim.
0: İtalyano tercihinin doğruluğu ortada. Yine
1: Bu
0: gol yemedi
1: savunma
0: Beşiktaş.
1: pozisyon verme konusunda da rakip bayağı zorlanıyor pozisyona girmekte.
0: Evet, o konuda cimri bir Beşiktaş savunması var. Vermiyor pozisyon.
1: Çok az.
0: Evet.
1: Rakibe öyle bir imkan vermiyorlar. Öyle değil mi?
0: Evet. Ya bunu Fenerbahçe'de de gördük. Zaten Aki'yi konuşmuştuk dün.
1: Evet.
0: Nathan Aki'yi. Aki Şkriniar ikilisi, Uche Hoeg ikilisi olma yolunda sinyaller veriyor demiştik.
1: Mesele bu zaten.
0: Evet, şimdi savunmada da bir başka yine dikkatimi çeken nokta Ercan abi. Ya her şeyin planlı olduğunu ben görüyorum. Yani sportif direktör ne yaptığını biliyor, ne istediğini biliyor. Teşhisi koymuş. Hocadan bunu talep etmiş. Hoca bunu kabul etmiş. Transferler buna
1: Ona
0: göre
1: göre
0: yapılıyor.
1: yapılıyor. Aynen öyle.
0: Antrenmanlar buna göre yapılıyor belli ki ve bu da sahaya yansıyor. Ben bunu gördüm Beşiktaş'ta.
1: Aynen öyle.
0: Ya çünkü Önder Özen akıllı bir adam, futbolu bilen bir insan. Diyor ki biz UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağız diyor. UEFA Avrupa Ligi'nin hızıyla diyor, bizim ligimizin hızı bir değil diyor. Biz o hıza göre bir takım kurmak zorundayız diyor. O hıza göre oyuncular
1: Ve
0: alıyoruz
1: o
0: diyor.
1: hıza göre de bunun lig maçlarına yansımasını göreceğiz.
0: Aynen öyle. Ligde de demek ki o hızla rakiplerini sürklase etmeye çalışan bir Beşiktaş olacak. Üstünlük sağlamaya çalışan bir Beşiktaş olacak. Dün bir de şu dikkatimi çekti ki günümüz futbolunun olmazsa olmazı, bunu dünyada tabii Beşiktaş İspanya seviyesinde yapmıyor ama dünyada en iyi yapan takım İspanya, Dünya Kupası'nı kazandığı için örnek vereyim. Şimdi bir baskı altında oyuncu topu ayağından çıkardığı anda hemen boş alana kaçıyor. Sabit duran yok.
1: Beşiktaş'ta bu var.
0: Evet. Dün benim en çok hoşuma giden
1: Onun
0: nokta
1: için
0: buydu.
1: konuyu
0: Bu oldu.
1: açarken topçu oyun dedim.
0: Evet. Bu çok hoşuma gitti.

0: bitti benim Beşiktaş'ta. Yani tamam baskı yersin, zaten her takım baskı yapacak. Ama o baskıdan nasıl çıkacaksın? Herkes sabit durarsa çıkamazsın.
1: Ve çok daha fazla pozisyon verirsin.
0: Tabii. Ya pası, topu ayağından çıkardığın anda sen boşa kaçacaksın. Oradan tekrar topu da buluşacaksın. Bu dün bunu Jalo da çok iyi yaptı mesela.
1: Kesin.
0: Baskı altında hemen verdi kaçtı. Verdi boşa çıktı. Verdi Nübel'le yardımlaştı. Kendini boşa attı. O baskıyı da böyle kırdı Beşiktaş. Çok hoşuma gitti Beşiktaş'ın bu oyunu.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir dinleyicimizden mesaj da var. Bir ara mesajlara da bakacağım tabii ki. Diyor ki bir futbolcunun parasını düşünmesi normaldir demiş. Bir başkanın da kulübün menfaatine düşünmesi görevidir. Ama ikisinin de aynı anda çocuklar için bir iyiliğe dönüşmesi işte asıl hikayeyi bulur demiş. Vlahovic kendi formasına satıştan %10 pay istiyor ve başkan haklı olarak prensip gereği bunu kabul etmiyor. Vlahovic ise tek bir itirazda bulunmadan tamam nasıl istiyorsanız öyle olsun diyor demiş Ramazan Bey. Bunu ben bilemiyorum tabii böyle mi oldu ne oldu onu bilemiyorum. Ama bir yani biz hatta salı mıydı seninle program yaptığımız Ercan abi çarşamba ben yani tam benim tahmin ettiğim gibi oldu. Vlahovic gelir maçta da tribünde olur demiştim. Öyle,
1: Oldu.
0: evet öyle de oldu. Hatta maç oynanırken tribünden üçlü de çektirdi.
1: Evet, bugün de 19.03'te imza töreni var Dolmabahçe'de.
0: Yani alınabilecek en iyi golcülerden birini aldı
1: Evet.
0: Beşiktaş. Bir sağlık problemi yaşamazsa müthiş bir
1: 26
0: gol.
1: yaşında.
0: Müthiş bir gol.
1: O da bir avantaj değil mi?
0: Evet, yani Vlahovic o hani bitiricilik problemini çözecek isim Vlahovic.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Yani bitiricilik problemini çözer. Yani 2,5 gol beklentisi üretiyor. Bir gol atıyor ya Beşiktaş. Son
1: Evet.
0: maçlara baktığımızda 2,5 üretiyor. 2,75 üretiyor. Bir tane atabiliyor ya. Şimdi orada Vlahovic ile beraber bunun sayısı artacaktır.
1: Öyle
0: Gol
1: gözüküyor.
0: sayıları. Trossard'ın da gelmesiyle birlikte yine gol sayılarının artacağını ben öngörüyorum Beşiktaş'ta. Trossard'ı da verimli bir kullanma yöntemi arıyor. Anladığım kadarıyla İtalyano. Her yerde kullanabileceği bir
1: Ne
0: oyuncu.
1: gösterdi?
0: Tabii oyun kurucu kanat. Hani 10 numara olarak da kullanırsın. Kanatta da
1: Her
0: kullanırsın.
1: şey.
0: Trossard her şeyi yapabilecek bir oyuncu.
1: Ya sizi oyun içinde bayağı rahatlatacak bir oyuncu.
0: Tabii ayağına top ver tutsun. Oyunu yavaşlatsın. Yönlendirsin. Araya bıraksın. Tam bunların adamı.
1: Final pasları için çok iyi bir akıl.
0: Evet. Bu açıdan baktığımızda gerçekten ben yani sahada görmek istiyorum Vlahovic'i. Çok beğendiğim bir oyuncu çünkü benim. Sahada görmek için de herhalde bir iki maçımız var. Belki önümüzdeki hafta bilmiyorum form durumuna göre hazır mı geldi gelmedi mi ama takımın antrenmanı az olduğu için ilk
1: Bugün
0: 11
1: ilk
0: olmayacak.
1: antrenmanda çıktı.
0: Ya bu hafta olmaz zaten.
1: Zor.
0: Önümüzdeki hafta belki süre almaya başlar diye düşünüyorum Vlahovic için. Şimdi o geldiğindeki yüz ifadesi de çok önemli, çok pozitifti.
1: Gayet iyi.
0: Vlahovic.
1: Türkçe bir de şampiyon olmak istiyoruz dedi.
0: Evet. Bu da güzel. Taraftar için çok önemli. Geçen hafta Çerni'yi eleştirmiştik. Golü attı Çerni ve Çek basınında da büyük yankı yarattı. Çerni'nin golü. Umutlarımızı Çerni söndürdü.
1: Ya Çerni,
0: Vatandaşımız söndürdü
1: evet
0: demiş.
1: Çerni bayağı bu maçta ben beğendim Çerni'yi.
0: İşte bir maçtan maça performans değişikliği de çok hocaların
1: Belki
0: istediği bir
1: o
0: şey
1: çıkışı
0: değil.
1: yakalamaya başlamıştır.
0: Ha olabilir. Yani geçen hafta belki bir yorgunluk vardı. Bir bilmiyorum ne
1: Değil mi?
0: olabilir. Bir şey olabilir. Sen dedin ya hani yorgun gibi gördüm.
1: Evet. Bugün, dün öyle değildi ama
0: Evet
1: mesela.
0: dün iyiydi. Dündür mesela dünkü değerlendirmeleri aldım ben Çek basınının. Diyor ki Sport CZ çılgın bir atmosferde 40 dakika boyunca takımımız diyor eşleşmeyi dramatik hale getirme umudunu korudu. Ancak 40. dakikada Çerni'nin attığı golle rüya son buldu.
1: Son buldu. Takım iyi çalıştı. Kralove. Ellerinden geleni yaptılar. Özellikle sağlam bir takım görüntüsü olduğunu görüyorsun. Değil mi?
0: Evet.
1: Kendilerinde. Bu yüzden de Midland mı bu ekip mi desem Midland daha zordu tabii.
0: Bir de zamanlama olarak da tersti.
1: Evet şimdi de zaten Kaunas'la oynayacaklar. O takımın Beşiktaş Midland'ı eleyerek o Midland'ın elinden seri başı olma başarısını alarak gittikçe daha kolaya doğru kendini taşımaya başladı. Ve şimdi büyük bir ihtimalle de Avrupa Ligi'ne kalacak playoff'ta.
0: Şimdi iki ayrı yayın kuruluşu iSport ve İdnes ikisi de diyor ki Çerni maçın oyuncusuydu.
1: Olabilir.
0: Sence öyle miydi?
1: Ya ben Calo'yu çok beğendim. Olaya biraz daha değişik bakıyorum ben. Atansız oynayan Calo'yu. Ama Çerni'yi de beğendiğimi söyleyebilirim. Ya bu mesela işte, Salih de orta alanda çok iyiydi bence. Orkun'la beraber.
0: Ya ben kendi Çerni tanıdıkları, bildikleri bir oyuncu olduğu için onun üstünden...
1: Çerni kötü değil, iyiydi.
0: Okumuş da olabilirler.
1: Olabilir.
0: Ve gerçekten de yani baktığımda maçın iyilerinden biriydi. Ama Calo en yüksek puanı alan oyuncu 8.4 ile.
1: Doğru değil mi?
0: Çerni 8.2 almış.
1: Calo 8.4. Ya bir yakınlar birbirlerine.
0: Ama fakat maçın oyuncusu maçı, Calo.
1: Bence de Calo'ydu.
0: Puan olarak baktığımızda gole rağmen maçın oyuncusu Calo.
1: Evet.
0: Çok yüksek puan alan bir oyuncu daha var. Az önce adını zikrettik, Olaytan. O da 8 almış.
1: Olaytan'ın dün hücuma takım çıkarken verdiği bitirici pasları çok beğendiğimi söylemem lazım. O da kendini geçtiğimiz haftaya göre bayağı geliştirmişti.
0: Orkun 8 almış.
1: Gayet iyi.
0: Olaytan 8 almış. İlhan 7.4 almış. Murillo 7.5.
1: İlk yani, ilk yarı bayağı iyiydi Murillo'da.
0: Takımda en düşük puanı Salih Özcan almış Ercan abi. 6.9.
1: O da fena değildi yalnız.
0: En düşük puan o. Yani takım...
1: İyi yani. 7.
0: Takım ortalaması 7.6 Beşiktaş'ın. 6.9 almış Salih Özcan.
1: Bence Salih görevini her zaman yapıyor.
0: Oyuna sonradan giren Trossard Çerni'nin yerine girdi. Ben iyi gördüm.
1: Ben de.
0: Ben iyi gördüm.
1: Ya, tam zaten bence çok önemli bir profesyonel. Öyle bir görüntüsü var.
0: Mesela Agbadu 6.4'te kalmış. Oyuna girdikten sonra. Calo.
1: Calo'dan sonra
0: 8.4, Agbadu 6.4.
1: Fazla süre de almadı yalnız. O süreyi de hesaplayalım.
0: 74'te giriyor.
1: 15 dakika, 16 dakika.
0: 15-16. Hani uzatmalar. 20 diyelim maksimum. 19 dakika.
1: O bir şey göstermez ki.
0: Evet. Ve Raşitsa. Bir de oyuna sonradan girdi ama o da son bölümde girdi. Bir iki koşu attı. Pek bir şey göremedik tabii. Oyunun sonuydu o.
1: Maç
0: 87'de
1: bitti.
0: Girdi.
1: 87 maç bitti zaten.
0: Maç bitti zaten. Ama gelen hatlarıyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da baktığımda Beşiktaş beğenilmiş ve daha da iyi olacak deniyor.
1: Aynı kanaatteyim. Doğru yolda.
0: Evet yani bunu söyleyebilirim ben de.
1: İyi yolda Beşiktaş.
0: Beşiktaş iyi yolda ilerliyor. Ülke puanı açısından da tabii maçların içeride dışarıda kazanılarak turların geliyor olması çok değerli. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe.
1: İtalyano'nun şöyle bir girişi var. Beşiktaş tarihinde 4 Avrupa maçını kazanan tek teknik direktör oldu arka arkaya.
0: 4 maçlık Avrupa'da galibiyet serisi.
1: Bence çok önemli bir seri değil mi?
0: 4 maçlık galibiyet serisi Türkiye'de de nadirdir.
1: Bence de.
0: Türk tarihinde de nadirdir yani 4 maç.
1: İlk oluyor. Yani o notu
0: Beşiktaş'ta
1: da,
0: ilk ama Beşiktaş'ta Türkiye'de ilk midir bilemedim. Bakmak lazım.
1: Onu Türkiye kanadında değil, bu bilgiyi vereyim dedim.
0: Evet, Beşiktaş'ta ilk oldu. Dinleyicimiz demiş ki Çerni çok gol kaçırıyor demiş.
1: Takım kaçırıyor genelde. Çerni'nin dışında takım da kaçırıyor.
0: Hı hı. Akşam golü attı, yine morali bozuktu demiş. Bozuk muydu?
1: Hayır, onun yapısı öyle.
0: Evet, o öyle.
1: Bazı insanların yapısı böyle oluyor.
0: Evet.
1: Yani yüzü gülmediği zaman hemen teşhis koyuyor, morali bozuk diye. Bazı insanların öyledir. Yani mimikleri fazla kendini belli etmez. O geldiğinde de öyleydi. Öyle Çerni.

0: Şimdi ülke puanı diyoruz ama demiş dinleyicimiz. Takımlarımız ön eleme takımı oldu. Oynadığımız ekiplerin adını bile bilmiyoruz.
1: Öyle de işte bu puanları alıp gruplarda iyi sonuçlar alırsan o elemelerden kurtuluyorsun.
0: Yani yavaş yavaş bu puanları almak lazım.
1: Onun için Haziran'da sezon açmaman gerekiyor. Bu devam edeceksin ki Avrupa başarılarına. Daha iyi sonuçlar alacağım. Böylece ön elemelerden kurtarmış oluyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Ön elemeler de adını hiç duymadığımız takımlar için tam bir şans. Kendilerini göstermeleri anlamında.
0: Evet, Rıdvan'ı unutmayın demiş. Hepsinde performans artışı var. Rıdvan'da da var demiş.
1: Var.
0: Dinleyicimiz.
1: Ya kendisi tabii daha fizik olarak hazır değil, onu söyleyeyim. Yorgunluk belirtileri gösteriyor. Ama geçen seneye göre o da iyi. Daha kuvvetli.
0: Bu gidişle olaytan forması alacağız demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir gerçekten.
0: Valla güzel oynadı dün. Ama bayağı forma alınacak oyuncusu arttı Beşiktaş'ın.
1: Arttı.
0: Nübeli bile alabilirsin.
1: E tabi.
0: Nübeli alırsın, Trossard'ı alırsın, Vlahovic'i alırsın.
1: Çok var.
0: Alırsın yani.
1: Orkun.
0: Orkun'u alırsın. Olur yani. Neden olmasın? Vlahovic geçen sene elinde bile Juventus Vlahovic varken neden En-Nesyri'yi kiralamaya çalıştı demiş.
1: Sakattı o zaman.
0: Evet. Sakattı.
1: Yoktu.
0: Bu nedenle bir arayışa girmişti Juventus. Evet, Vlahovic ilaç olur mu? Sergen Yalçın geçen sene golleri ben mi atacağım demiş dinleyicimiz.
1: Onun için ilaç olması için transfer edildi.
0: Ya sağlam Vlahovic ilaçtır bence. Ya benim düşüncem bu. Vlahovic için. Sağlam Lukaku da ilaçtır.
1: Evet tabi.
0: Evet.
1: Tekrar söylüyorum, 26 yaşında. Bu bence bayağı başarılı bir transfer oldu.
0: Şimdi İlhan Fakılı için bir yorum var. Ya diyor dinleyicimiz, bu performans devam ederse milli takım yeni bir oyuncu kazandı diyebilir miyiz diyor, ama
1: Devam ederse.
0: evet, önünde de bayağı oyuncu var yani.
1: Var
0: Kenan'ın
1: tabii.
0: pozisyonunda oynuyor ya.
1: Ama bayağı oyuncu var.
0: Evet. Barış var, Kenan var, başka işte ne bileyim orada işte Aral var. O ne yapacak, Trabzon'da bakacağız.
1: İlan ama
0: Doğru yolda en azından.
1: şunu söyleyelim, kolay değil. Fransa 2. Ligi geliyorsun. Süper Lig'de banko başlıyorsun ve taraftarından alkış alıyorsun.
0: Hiç
1: Ya
0: kolay değil.
1: bence
0: Kim bulduysa
1: helal olsun, çok iyi bir seçim.
0: evet, kim bulduysa öncelikle yani onun bir eline sağlık dememiz lazım.
1: Ben bayağı derler ya başarılı transfer diye. Doğru, başarılı bir transfer.
0: %100 başarılı
1: Ya
0: ve
1: genç oyuncu da işte
0: kimsenin
1: böyle başarılı olacaksın.
0: aynen kimsenin de bilmediği bir oyuncu. Mesela Aral'ı herkes bilir. Can
1: Tabii.
0: Uzun'u herkes biliyordu. Ne bileyim Salih zaten milli oyuncu biliniyordu ama İlhan'ı kimse bilmiyordu.
1: O oyuncuyu bulup getirmek bence önemli.
0: Önemli bir başarı. Burada bu çocuk yapabilir demek. Ona güvenmek büyük başarı. Rotasyon açısından kadro yeterli mi Beşiktaş'ta
1: Daha
0: durum?
1: yine transfer girişimleri olacak. 23 yaş kategorisinde oyuncular gelecek haberlerinin olduğunu söyleyelim. Yani bu transfer bitene kadar Beşiktaş yönetimi hem teknik anlamda hem de yönetim bence ellerinden geleni yapacak. Öyle gözüküyor. Dün Önder Özer'i de dinledim. Maçtan önce Esport yayınında biliyorum. Yapacaklar transfer.
0: Tabii. Ya zaten iki tane yerli bulması Beşiktaş'ın, İlhan ve Salih'i, çok değerliydi. Bu iki yerliyi
1: Çok
0: de
1: kritik iki yere iki iyi oyuncu buldular.
0: evet, çok çok önemliydi. Biz her zaman diyoruz, yerli ne kadar değerli? Bunu sezon içinde takımlarımız daha net anlıyorlar. Bazen yöneticiler anlamıyor. Yabancı takıntıları olabiliyor. Yabancı da yabancı diye tutturuyorlar ama yerli çok çok çok değerli Türkiye Ligi'nde.
1: Yine bir son dakika haberi verelim istersen Mehmet. Salah da Kasımpaşa maçı kadrosuna alındı.
0: Evet, Muhammed Salah
1: Ligin ilk
0: Kasımpaşa
1: haftasında, evet, kadroda yer
0: maçı
1: alıyor.
0: kamp kadrosundaki yerini aldı ki maçta yarın
1: Evet.
0: 19'da. Kasımpaşa Trabzonspor maçı İstanbul'da, belki süre de alacaktır diye düşünüyorum Muhammed Salah için.

0: Hep beraber Türkiye'de kendisini göreceğiz.
1: Evet yani seyredilecek bir mücadele olacak. Yani ilk hafta ben her yani seyredebileceğim her maçı seyretmek istiyorum takımları bir görmek açısından.
0: O imkan bulunursa tabii ilk hafta için o önemli.
1: Muhammed Salah'ın da performansı 5 dakika bile olsa izlemek isterim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet birlikteliğimiz devam ediyor yarış arasının ardından. Vincenzo Italiano maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Bir dinleyelim kendisini.
3: Mourinho la libertà quando attacchiamo di...
4: Mourinho ofans sırasında daha bir özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki de bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Yani top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de bir sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu. 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarından dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü şans yaratıyoruz fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. O hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum ama daha da önemli olan şey tekrar ediyorum kendimi hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz. Radyo
1: Spor! İtalyano'nun maç sonu açıklamaları böyleydi. Mücadele eden bir takım yaratmak istiyorum dedi. Rekorlar önemli. Ama benim için daha önemli olan gelişmek diyor İtalyano.
0: Tabi.
1: Hep daha iyiye gitmek. Daha iyisini oynayabilmek dedi Vincenzo Italiano.
0: Takımın gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi Beşiktaş taraftarlarından da yoğun mesaj var. Teşekkürler. Şimdi bu mesaj niçin gelmiş onu anlamadım. En son böyle dediği söylendiğinde Rafa Silva vardı, sonra havlu attık diyor dinleyicimiz. Niçin söylendi acaba bu? Anlamadım.
0: Şimdi Rafa'dan daha fazla oyuncu var Beşiktaş'ta kadroda.
1: Ha, kalite olarak evet. Yorum yapmış. Onu ben anlayamadım.
0: Daha çok oyuncu var Rafa'dan şimdi. Hı-hı. Daha çok kaliteli oyuncu var. Sadece Rafa yok. Sadece Rafa vardı.
1: Ama, ve oyun da yoktu. Şimdi hem oyuncu var hem oyun var.
0: Evet.
1: Şimdi Vlahovic de geldiğinde göreceğiz. Fark yaratacak bir oyuncu Vlahovic.
0: Ya oyuncu daha fazlalaştı. Oyun farkı var.
1: Oyun farkı.
0: Oyunu görüyoruz.
1: Gençlerde iki kontenjan var. Bunları iyi kullanmak lazım demiş dinleyicimiz.
0: Doğru. Beşiktaş da o arayışta şu anda.
1: Bu sene Beşiktaş şampiyon olur demiş. Hani sormuştuk ki ilk 5'i sormuştuk bir dinleyicimiz. Demiş ki Beşiktaş şampiyon olur.
0: Ya önemli olan zirve mücadelesinde hemen artık sonuna kadar bırakmamak. Parola bu Beşiktaş'ta.
1: Kaç gol atar Vlahovic diye bir soru gelmiş. Ya atar baya.
0: Ya iyi bir Vlahovic'in gol yüzdesi takımın yükselir Vlahovic'le.
1: Ya bu şu oyunla Vlahovic'in 20 yapacağını, 20 üstü gol katkısı vereceğini söyleyebiliriz. Sağlıklı bir Vlahovic. Orta saha çok mu yumuşak Beşiktaş'ta diye bir soru geldi.
0: Tam tersi. Bu sene gayet iyi. Bir de orta sahaya bilmiyorum. Orta sahayı takviye edecek. Mesela olayı tam tamam. Ama Trossard'da orta sahaya acayip destek oluyor.
1: Evet evet. O...
0: Ya bir de orta alana destek gibi düşün Trossard'da. Top ayağına geldiğinde orta alanı rahatlatan bir forvet. Bütün takım da rahatlatıyor.
1: Bu kadar övgü fazla demiş. Rakip zayıftı demiş dinleyicimiz.
0: Övmedik. Gerçekleri söyledik.
1: Yok Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu söylüyoruz.
0: Evet.
1: Bakacağız.
0: Ya yani oyuncuların puanlarına bile bakıldığında saha içindeki gösterdikleri performansla biz övmedik bile.
1: Tabii rakiple de alakalı ama Beşiktaş'ta da bir düzelmeyi görüyoruz. Onu da söylememiz lazım. Yani geçen seneki Beşiktaş'la bu Beşiktaş'ı kıyaslayamayız mesela bence. Bence kıyaslanmaz. Yani aradaki farkı da anlatmamız lazım.
0: Ya bu rakip Türk takımlarının bayağı başında dert olan Tromso'yu öyledi biliyorsun.
1: Değil mi? Fenerbahçe Leao'yu alması lazım ya da ona, onun gibi bir kanat.
0: Evet, şu, hatta şöyle yorumlar var mıydı Mehmet? Vardı. Bir dilan çıktığında ya Beşiktaş işte konferans liginde acaba şey iş yapabilir mi? UEFA Avrupa Ligi'nden bahsederken Midland'ın çıktığı günde yapılmış yorumları söylüyorum. Hatırladın mı evet. O yorumları?
1: Herkes korkmuştu. Takım hazır değil.
0: Hatta şöyle erken... Hayır, yapıldı işte Beşiktaş'ın yavaş yavaş işte ilk hedefi Avrupa Ligi olmamalı diye çok yorum yapılmadı mı?
1: Yapıldı yapıldı.
0: Sonuç? Midland gitti.
1: Eledi Beşiktaş.
0: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Vlahovic de ilk antrenmanına çıktı. Bunu söyleyelim.
0: Evet.
1: Bugün. Yani oldukça fit görünüyor Ercan abi. Tabii görüntü ayrı, testler ayrı. Bir sonuç verebilir ama görüntüsü gayet iyi. Kendine bakmış Vlahovic. Ve İtalyan onun elinde zaten parlayan bir oyuncu. Burada buluşmaları da bence Beşiktaş adına çok ekstra bir artı olabilir.
0: Zaten bu haberlerin içinde de var. İtalyan'a soruyorlar santrafor konusundaki geliş. Ya alabiliyorsanız diyor Vlahovic alın.
1: Evet.
0: Kendisi de konuşuyor Vlahovic'le. Çünkü Fiorentina'dan öğrencisi.
1: Şimdi Beşiktaş'ta ilgili bir transfer haberi var. Timber. Hollandalı orta saha oyuncusu. Bakalım yani Orkun'la çok iyi bir arkadaşlığı var. Feyenoord döneminden kalma.
0: Evet.
1: Bir arkadaşlığı var. Orkun

0: Rivka'ya transfer olmuştu. Feyenoord'da kaptanlık bandını Timber almıştı. 2026'da da ara transfer döneminde Marsilya'ya gitmişti. 16 maçta forma giydi Timber. Ancak gol ve asist katkısı sağlayamadı Ercan abi.
1: Her oyuncu gittiği takımlarda faydalı olamıyor. Bu öyle yazılmış da ben işte Bakayoko olursa mesela mükemmel olur diye düşünüyorum. Sağ kanada.
0: Çalışmalar var.
1: Sprinter.
0: Bu yönde de çalışmalar var. Şimdi Timber ismi yazıldı. Beşiktaş'ın Timber'le görüştüğü de yazıldı. Bakalım bir gelişme olacak mı? Bunu hep birlikte takip edeceğiz tabii ki, dinleyicilerimizle de paylaşacağız. Ama şu ana kadar gol yememiş olması, Beşiktaş'ın galibiyetlerle turlarını alması çok değerli bence. Hem ülke puanı açısından hem özgüven açısından. Çünkü bu özgüvene de ihtiyacı olan bir camia Beşiktaş. Son yıllarda hep işte Eylül'de, Ekim'de havlu attı bu takım.
1: Avrupa'da yoktu.
0: Avrupa'da yoktu.
1: İstenileni veremiyordu. Hep problemler arasında geldi geçti. Bu sene beyaz bir sayfa açıldı.
0: Şimdi rakip Žalgiris olacak bir sonraki turda. Oraya daha da hazır bir Beşiktaş mutlaka
1: Tabii
0: olacaktır
1: ayın
0: diye
1: 20'sinde
0: düşünüyorum.
1: ilk maç İstanbul'da. Sonra da bir hafta sonra da rövanş oynanacak.
0: Şimdi bakıyorum. Peki 4 maçta gole kalesini kapatması, yani bu Nübel'in başarısı mı, savunma başarısı mı,
1: Takım
0: komple
1: savunmasının başarısı komple.
0: takım savunması değil mi?
1: Rakipler pozisyona girmekte zorlanıyorlar şu ana kadar. O baskı sonuç getiriyor.
0: Ligde de pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Beşiktaş. Şöyle bir baktığımızda tabii lig tarihinde de birçok rekorun sahibi siyah beyazlar.
1: Evet.
0: Namağlup tek şampiyon mesela.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra işte 48 maçlı yenilmezlik serisi gibi
1: Bunlar çok önemli.
0: rekorların sahibi bir takım. Beşiktaş işte Adana Demirspor'u 10-0'la mağlup etmişti 1989'da. Tarihi bir maçtı. Liginin farklı skorunu almıştı Beşiktaş.
1: O da büyük bir başarı.
0: Yani işte Metin Ali Feyyaz, 10 golün tamamı Metin Ali Feyyaz'dan gelmişti.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: 4 gol Ali Gültiken, 3 gol Metin Tekin, 3 gol Feyyaz Uçar atmıştı 10-0'lık galibiyette.
1: En farklı galibiyete sahip.
0: En farklı galibiyet.
1: O hiç yenilmeden şampiyon olmak, tek şampiyon olmak da lig tarihi için yine unutulmaz bir başarı.
0: Aynı zamanda Lucescu dönemini de hatırlatayım. Orada da İstanbul derbilerini kazanmıştı. 4 derbiyi de kazanmıştı. Hatırlarsan Mircea Lucescu döneminde
1: 100. yıl.
0: 2002-2003 Fenerbahçe'yi 1-0, 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık skorlarla yenip tüm İstanbul derbilerini kazanmıştı gol yemeden.
1: Gol yemeden.
0: Beşiktaş.
1: Mircea Lucescu dönemi.
0: Lucescu. Rahmetle analım kendisini de.
1: Evet. Toprağı bol olsun.
0: Bunun dışında yine bakalım, aynı zamanda 68 yıllık bir tane de kötü rekor vereyim Mercan abi.
1: Ver.
0: 68 yıllık Süper Lig tarihinde 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım da
1: O maç tabii.
0: Beşiktaş. O da yine
1: O
0: Lucescu
1: bir
0: dönemi.
1: Sarsuspor maçı. Lucescu döneminin
0: 18.
1: 100. yıldan
0: hafta.
1: sonraki mücadele. Orada maçı bitirmek istedi İlhan Mansız.
0: Cem
1: Yani
0: Papi'yle maçın hakemi.
1: evet maçı artık ben bitirmek istiyorum diyerek hükmen mağlubiyet kendi bana kırmızı kartlık pozisyon meydana getirdi ve atıldı.
0: Şimdi kırmızı kartları Zago görmüştü, İbrahim Üzülmez
1: Ahmet.
0: görmüştü, Ahmet Yıldırım görmüştü, Panku görmüştü. Beşinci kırmızıyı da İlhan Mansız
1: Evet.
0: gördü ve kurallar gereği bir takım
1: Maç
0: alkışı
1: bitti.
0: kalınca maç bitti. Skorda da Samsunspor 4-1 öndeydi.
1: Evet.
0: 85. dakikada son kırmızı kart çıktığında ve maçta 4-0 Samsunspor lehine tescil edilmişti. Yani pozitif Bazı rekorlarını saydık Beşiktaş.

0: Beşiktaş'ın lig tarihinde. Bu da Beşiktaş'ın unutmak istediği ama hala hafızalarda yer alan bir maçtı.
1: Evet. O maçta da düşüş başlamıştı takımda.
0: Evet, şampiyonluk gitmişti.
1: Evet.
0: Yani o maçla beraber bir düşüş başladı ve şampiyonluğu Beşiktaş kaybetmişti. Hatta bayağı o serbest düşüş diyebiliriz herhalde.
1: Kesin.
0: Serbest düşüş, yani paraşütsüz düşmüştü Beşiktaş.
1: Evet. Evet.
0: O maçın ardından kırılma maçı olmuştu tam anlamıyla Beşiktaş için diyebiliriz. Şimdi dinleyicilerimizin mesajlarına da bakayım. Beşiktaş'ın rakibi Türkiye 2. Ligi kırmızı gruptan bile çıkamaz demiş Ömer Bey.
1: Hangisi?
0: Kralove.
1: Ben o kadar da değil diyorum.
0: Yok, ben de o kadar da değil. Fena bir takım değil, derli toplu bir takım. Kralove. Evet. Evet, yetenekleri sınırlı ama derli toplu bir takım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, ilk bölümün son dakikalarında birkaç mesaj okumak istiyorum. Fenerbahçeli olarak İlhan'a hayran kaldım demiş dinleyicimiz. Beşiktaş hazine bulmuş diyor.
1: Bence de. Ya bir genç bir oyuncunun bir kaçırdığı gol verdi. Olur böyle şeyler diyelim. Fakat oyuna bakış açısı, topla buluşması, arkadaşlarında saha içindeki uyumu, sanki yani geçen sene ya da ondan önceki sene Beşiktaş'ta sanki varmış gibi.
0: Sanki altyapıdan.
1: Hiç kolay değil. Çok genç. Evet,
0: evet, evet. Genç bir oyuncu. 20 yaşında değil mi İlhan?
1: 19.
0: 19. 20 bile olmamış. 19 yaşında. Şimdi Önder Hoca için Fenerbahçeli diyorlar ama çok sağlam bir Beşiktaşlı demiş. Burada güzel bir konu. Ya Önder Özen seneye Galatasaray'da da çalışabilir. Ya Önder Özen bir profesyonel. Öyle bakmak lazım. Yani tamam, sportif direktör, futbol direktörü daha doğrusu Beşiktaş'taki tam tanımı. Ama ya futbolcular da profesyonel. Bunu bazen unutuyoruz. Fenerbahçe'de oynayan her futbolcu Fenerbahçeli değil. Tabii. Aralarında Galatasaraylılar da var. Galatasaray'da oynayanlar, Fenerbahçeli olanlar da var.
1: Ya küçüklüğünde ne olduğunu bilmiyoruz ki.
0: Yani o yüzden hani
1: hangi takımı tutuyor, hangi takıma sempati, o artık olay profesyonelliğe geçtiği zaman hangi takımı tuttuğunu hiçbir şey önemiyor. Sıfır.
0: Yani. Hiç önemi yok Ercan abi. Hiçbir önemi yok gerçekten. Sen o anda hangi işte Siirt köy hizmetleri kapandığı için örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Oraya davet edildin, buraya gel dedin. O zaman en büyük Siirtli sen oluyorsun. Zaten.
1: İşte profesyonelsin.
0: Ya, profesyonel mi oldun?
1: Onun için 18 yaşında A takımı alınmış bir oyuncu hangi takımı tutarsa tutsun hiçbir önemi yok.
0: Aynen o, aynen.
1: Alındığı ve oynadığı takımda elinden gelen her şeyi yapar. Profesyonelliğin yani, tam tanımı bu.
0: Tabii ki yani bu futbolcular da öyle. Yani Fenerbahçe kadrosunda illaki Galatasaray'da da vardır, Beşiktaş'ta da vardır. İşte Beşiktaş tarihine geçmiş oyuncuları biliyorum ben. Bazıları Galatasaray'da, tabii, bazıları Fenerbahçeli. Tarihine geçmiş. Artık yani heykeli dikilecek derecede tarihe geçmiş ama çocukluğunda başka bir takımı tutmuş.
1: Tabii.
0: Yani bunlar normal şeyler. Önder Özen de bir profesyonel zaten. Yani seneye Beşiktaş'tan ayrılır, örnek veriyorum. Fenerbahçe iyi bir transfer teklifi yapar. Fenerbahçe'ye gider. Sonra Galatasaray'a gelir. Orada yine en iyisini vermeye çalışır. Profesyonelliğin tanımı budur zaten.
1: Ya profesyonellik çok önemli değil mi bu konuda?
0: Tabii tabii. Yani Önder Özen de profesyonel. Yani seneye Juventus çağırır, oraya gider.
1: Mesela.
0: Mesela yani o öyle bakmak lazım olaylara. Futbolcular için de bu geçerli. Ha, başkanlar için geçerli değil. Başkan başka bir şey ama teknik direktör bile değişebilir.
1: Her şey olabilir tabii canım.
0: Yani işte Allegri'yi görüyoruz, değişiyor sürekli işte. İtalya için de değil mi?
1: Tabii canım.
0: Değişir, teknik direktör de değişir. Evet, Fenerbahçe'ye geleceğiz. Fenerbahçe bir dinleyicimiz demiş ki çipli topa elverişli mi bizim stadyumlarımız?
1: Elverişli ki federasyon başkanı uygulayacağız diyor. Herhalde onun araştırmasını ve fizibilite çalışmalarını yapmıştır.
0: Tabii, çünkü yani
1: programımızın başında yeni sezon için mesajında çipli topa geçeceğiz diyor. Değil mi?
0: Demek ki bir tabii canım, öyle sadece topu sahaya atmakla olmuyor ki o işler. Onun bir altyapısı var, teknolojisi, evet, var. Bu teknolojiye uygun altyapınız yoksa o zaman geçmeniz de mümkün değil. Heyecanla Çorum Sporumuzun akşamki maçını bekliyorum. tuhaf bir skor çıkacakmış gibi bir hissim var diyor Satılmış Bey.
1: Bakalım, göreceğiz maçı.
0: Bakalım, saatler var. Birazdan bağlantı yapacağız zaten. Sevgili Alper Mert'le konuşacağız. Galatasaray'daki sessizlik devam ediyor. Bu sessizlik nereye kadar devam edecek? Ultra Aslan'da gelişmeler var. Faaliyetlerini durduranlar oldu. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Yani o ne demek faaliyet durdurma? Bunları soracağız sevgili Alper'e.
1: Aynı göreceğiz.
0: Zamanda, evet, Çorum Spor'u da mı konuşacağız? Çorum Spor da çok... Yani gittiği oyunculara bakıyorum Çorum Spor'un, Ercan abi. Onlar da yani istekli, arzulu. Süper Lig'de kalma niyetinde. Tabii ilk yıl çok zordur her zaman ama Süper Lig'de kalma niyetinde.
1: Bir de Süper Lig'in ilk maçını şampiyonla oynuyorsun.
0: Şampiyonla deplasmanla.
1: Onlar da başka bir heyecan yaşayacaklar tabii.
0: Çok ki. Evet. Birçok futbolcu için belki de kariyerlerinin en zorlu atmosferlerinden biri.
1: Olur. Öyle gözüküyor.
0: Evet. İlk kez böylesine büyük bir stadyumda oynayacak belki Çorum Sporlu futbolcuların birçoğu. Onlar için de farklı bir deneyim olacak ama güzel de bir deneyim olacak. Çünkü ilk maç, ilk heyecan, bir sürpriz yaparak buradan da ayrılmak için her şeyini ortaya koyacak.
1: Öyle gözüküyor. Yani Çorum gerçekten Spor öyle.
0: O oyuncuları. Bakalım.
1: Daha maç 21.30'da.
0: Maça daha
1: tabii
0: var.
1: Eylül'de bu saatler normale biraz dönecek. Ekim'de de tamamen normal olacaktır tahmin ediyorum.
0: Bu sene de galiba şey değil mi Ercan abi?
1: 19'a çekiyorlar.
0: 21 mi?
1: 19-21 sanki. 19'da maçlarına dönüyoruz tekrar sanki.
0: 19 maçları olacak. Galatasaray transfer yapmadan şampiyon olursa ne olur? Şampiyon olmuş olur.
1: Tabii canım.
0: Onlar için iyi olur, para harcamadan.
1: Onun da olabileceğini
0: muazzam
1: gösterir.
0: Yani Galatasaray için mükemmel olur bir kere.
1: Tabii.
0: Rakipleri için de büyük hayal kırıklığı olur ve travmatik olur bence. Yani Galatasaray hiç transfer yapmadan şampiyon bence olamaz. Ama olursa
1: ama ihtimal
0: da muazzam
1: dahilinde.
0: Olur. Ha, olursa
1: dinleyicimiz de o yorumu yapmış zaten.
0: Muazzam olur.
1: Bu ihtimal de dahilinde.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin 25 yabancısı var, nasıl olacak, lig başlıyor demiş dinleyicimiz. Onun bir son tarihi, yani transfer gününün son saatine kadar bekleyebiliyorsun galiba değil mi?
1: Tabii.
0: Yani kimlerle devam edeceksin, kimlerle yolunu ayıracaksın. Fenerbahçe'nin de bir 2,5 haftası var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da bu bölümde Galatasaray'ı konuşmak istiyoruz. Tabii ki 21.30'da Galatasaray kendi evinde Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kapalı gişe oynanacak maç. Aldığım bilgilere göre tüm biletler tükendi.
1: Her şey farklı. Lig bambaşka. Her zaman. Lig başladığı zaman
0: küsler barışır. Bayram
1: her gelir. Her şey değişir. Çünkü lig gerçektir. Hı hı.
0: Bugün Galatasaray tabii negatif bir sonuç olursa bir protesto olabilir deniyor.
1: Daha ligin ilk maçında öyle düşünmek de iyi bir duygu değil.
0: Evet, ama hazırlık maçlarında da ufak tefek de olsa, hani Ren maçında mesela, Villarreal maçında ufak tefek de olsa bazı sesler çıkmıştı.
1: Evet.
0: Bu transfersizliğe tepki. Ama şimdi ligde de bir kayıp olursa yine bunun olabileceğini söyleyen arkadaşlarımız var. Evet, telefon hattımızda Galatasaray'ı yakından takip eden gazeteci arkadaşımız, güzel insan sevgili Alper Mert var. Alper merhaba.
3: Merhaba, yayınlar diliyorum.
1: Merhaba Alper, hoş geldin yayına.
3: Merhaba Ercan abi, merhaba Mehmet.
0: Şimdi bir hafta önce seninle konuştuk. Bir gelişme evet. Olmadı transferde şu bir haftalık dönemde. Sessizlik, ya. Sakinlik devam ediyor. Ama bayağı yani. Olaylar oldu. Sana sözü vereceğim ama şimdi Ultra Aslan'la başlayalım.
3: Evet.
0: Şimdi ortalık biraz karıştı. İşte Avrupa temsilcilikleri diyor ki biz faaliyetlerimizi durdurduk. Türkiye temsilcilikleri diyor ki dondurduk. Şimdi evet. Ne demek bu faaliyetleri durdurma, dondurma? Böyle başlayalım.
3: Yani Ultra Aslan'ın geldiği noktada Sabahattin Şirin'in yaşadığı süreçten sonra Galatasaray'da tribün anlamında özellikle göz altındayken, hastane kontrolüne giderken ve çıkışında yaptığı sloganlar Sabahattin Şirin'i rahatsız etti Galatasaray taraftarını ve Ultra Aslan oluşumu. Bu noktada bir değişim olana kadar, Ultraslan yeniden kurgulanana, yeniden planlanana, yönetim şeması tekrar ortaya çıkana kadar çoğu temsilcilik Ultraslan'la ilişkilerini dondurduğunu ifade etti. Bu şöyle anlaşılmasın tabii ki. Hani Ultraslan komple kendini lava ediyor mu? Hayır. Hatta şöyle de bir gelişme yaşanabilir. Bu Ultraslan'ın 63 tane kurucu üyesi var. Normalde. Normalde şu an Ultraslan'da aktif görev yapan çoğu isimler de o kurucu üyelerin içinde yok zaten. Zamanla yaşanan görev değişiklikleri, bayrak yarışı dediğimiz şekilde elden ele değişti ve bu 63 üyenin bazıları da maalesef rahmetli oldu. Şimdi o kurucu üyeler tekrar birbirleriyle iletişime geçtiler. Önümüzdeki günlerde bir kurucu üye toplantısı tekrar yaşanabilir Galatasaray'da Ultraslan adına. Hı hı. Ultraslan'ın tekrar bir yönetim şeması, gelecek adına planlaması tekrar gözden geçirilebilir. Biliyorsunuz değişimler olacaktır. Bu süreçler bu kadar tabii talihsizce ve sert olması üzüyor ve yoruyor.
0: Çok da zamansız oldu.
3: Evet, tam böyle transfer sıkıntısı varken tam sezonun başında olması da Galatasaray taraftarını artı üzdü ve yordu ama bu süreçlerin sonunda da yaşanacak değişimler belki de camialar için daha da hayırlı olabilir.
0: Peki ne kadar süre alır bu değişimlerin yaşanması?
3: Şimdi bugün Çorum maçı çok değerli ve önemli. Onu görmeden de çok net bir şey söylememek lazım. Ama zaten Galatasaray'da tribün anlamında, geleceğe bakma anlamında, geleceği planlama anlamında bu olay yaşanmadan önce de konuşulan bazı detaylar vardı. Hı hı. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum ama Çorum maçındaki ortamda bir görmek lazım.
0: Bir tribünde o tezahüratlarda destekte bir kopma falan bir şey olur mu?
3: Yok. Yok, öyle bir şey olacağını ihtimal vermiyorum. Çünkü Galatasaray'ın şöyle bir refleksi var camiada, her biriminde, taraftar ya da kulüp içinde. Kriz anlarını Galatasaraylılar iyi yönetiyor. Temaslar kuruldu, görüşmeler yapıldı. İyi niyetli arma etrafında toplanacak bir topluluğu bu süreç daha salim atlatılır diye düşünüyorum. Beklenti tabii tartışmaların olabileceği, karşılıklı atışmaların olabileceği ama şu dakikaya kadar öyle bir uç noktada bir gerginlik de yok Galatasaray tarafında.
0: Dedin ya Galatasaray krizi çok iyi yönetebilen bir camia. Galatasaray'da da bir kriz yoktu. 4 yıllık bir şampiyonluk vardı. Her şey iyi giderken yönetim dedi ki ya kriz yok. Bir kriz çıkaralım. Transfer yapmayalım. Bir kriz olsun. O kriz çıkarıldı mı şimdi? Yani Galatasaray şimdi o krizden mi beslenecek? Yani nasıl, niye buraya geldi bu olaylar? Onu biraz anlatsana bize.
3: Galatasaray kaostan beslenen bir camia biliyorsunuz. Yani kaos olduğu zaman Galatasaray'a enteresan bir şekilde daha çok fayda sağlıyor. Hı-hı. Yine böyle bir ortam var. Hani nasıl bir süre buraya geldi? Şimdi Galatasaray'da hepimizin unuttuğu çünkü tek aday olunca bir seçim yaşandı biliyorsunuz.
1: Evet. Doğru.
3: Ve Galatasaray'ın en büyük, camianın en büyük hatası da bu seçim sürecinde aday çıkartmaması oldu. Tek adaylı seçimlerin her zaman dönüşünde Galatasaray'da sıkıntılar yaşanıyor.
0: Güç zehirlenmesi mi diyorsun?
3: Güç zehirlenmesinden ötesi gelecek olan başkan ve yöneticiler yeni sezona doğru hazırlanmıyorlar. Bazı inisiyatifleri alma noktasında geç davranıyorlar. Bazı planlamaları yapma noktasında rahat davranıyorlar. Onun sonucunda da Galatasaray her zaman tek adaylı seçimlerin sonunda mutlaka krizi yaşamıştır. Galatasaray'da iktidarı ayakta tutan ve başarıyı getiren aslında iktidarın başarısından ve aldığı kararlardan daha çok muhalefetin iktidar üstünde kurduğu etkidir ve
1: baskı. Ya rekabetçi olması lazımdı diyorsun özetle.
3: Evet, yani demokrasinin en güzel tarafı muhalefetin en güzel şekilde işlemesidir. Eğer muhalefet işlemez ve iktidarı eleştirmezse o zaman iktidarda başarı anlamında da düşüş başlar. Galatasaray'da 4 senelik şampiyonluk maalesef iktidardan öte muhalefete bir rehavet getirmişti. Ve muhalif olarak hiç kimse ortaya çıkmamaya başladı. Nasıl olsa şampiyon oluyoruz, her şey yolunda gidiyor dedikleri noktada da Galatasaray iktidarı da bir rahatlama istediğince Galatasaray'da bu başarısız demeyeyim ama eksik noktaların çok olduğu süreci yaşamaya başladı. Ha, bundan sonrasında ne olur ben size söyleyeyim, Galatasaray'da ciddi bir muhalif yapılanma şu an başladı. Hatta yeni adayların çıkabileceği yönünde konuşmalar da var. Bunu ne zaman yaşarız? Eylül ayındaki divan kurulu toplantısında bunu yaşarız ve hissederiz. Onun öncesinde eğer Galatasaray yine transferde istediğini yapamazsa, tribünlerdeki bütünlük istendiği gibi sağlanmazsa, Ultraslan krizi büyüyerek devam ederse, erken bir divan kurulu, olağanüstü bir divan kurulu toplantısı talep edilir ve yönetime çok sert bir muhalefet süreci de daha erken Eylül'e kalmadan başlayabilir.
0: Şimdi sevgili Alper, Galatasaray'ı da yakından takip ediyorum ben de. Galatasaray şöyle bir camia değil. Yani sezon içinde düşer kalkar ikinci olur, bir şekilde sezon sonunu getirir, öyle bir camia değil. Galatasaray düşerse tam düşüyor. komple yok oluyor. Yani başkan da kalmaz.

0: teknik direktör de kalmaz. Bir bakmışsın 8. bitirmiş yani sezon.
1: Yani Galatasaray'da Faruk Süren UEFA Kupası ve Süper Kupayı kazandıktan sonra koltuktan indirildi.
2: Evet.
1: Yani Galatasaray'da camia eğer bir düşüş hissettiyse, camia eğer bir Galatasaray seviyesinin altına inişin başlayacağını gördüyse orada müdahale gelir ve camia müdahale eder.
2: Alper,
1: başarılı sürecin ardından bunlar yaşanır mı? Yaşanır Galatasaray.
2: Şimdi transferin gerçekleşmemesi hedefler mi büyük yoksa mali anlamda

0: Ya Ercan abi çok net ifade edeceğim. Galatasaray şu an transfer harcayacak eskisi gibi parası yok. Bunu başkanın açıkça çıkıp söylemesi lazım. Yani 371 milyon euro biliyorsunuz bütçe açıklandı. Yani kazanılan para açıklandı.
1: Evet.
0: Bunun zaten çok yüksek bir miktarı futbolcuların, mevcut kadrodaki futbolcuların maaşına ve bonservislerine gitti. Yeni dönem öncesi Galatasaray'da o istenilen adımları, yani yıldız statüsündeki oyuncuları alabileceğiniz bonservis ya da yıllık ücret verebileceğiniz paralar Galatasaray'da şu an yok. Bunu yapması için Galatasaray'ın ciddi anlamda borçlanması lazım. Yeni krediler çekmesi lazım. Piyasadan yeni para bulması lazım.
2: Ya da yine bir sponsorluk anlaşmaları yapması lazım.
0: Yeni spor ama çok zor. Şimdi başkan bunu aslında istetmişti ve geçen bu senenin başında yönetim kurulu seçildikten sonra ilk yaptığı toplantıda bize sportif AŞ'ye iki tane yönetici alalım. Bu iki yönetici uluslararası alanda çevresi olan adamlar olsun ki bize yurt dışından sponsor getirebilsin demişti. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaray'da yurt içinde Galatasaray'ın istediği parayı verebilecek sponsor yok. Ya da beklediği parayı verebilecek sponsor yok. Böyle de olunca transferlerde aksadı. Satılacak isimler noktasında da şimdi kimi satacaksınız? Yani Barış'ı satsanız yerini alacağınız adam Barış'tan daha maliyetli olarak size bir yeri dönüş yapıyor.
1: Evet, bir de yabancı
0: zaten
1: olacak.
0: Zaten dokunsanız Osimhen ayarında bir forvet bulma şansınız yok.
2: Hele Osimhen yani, ayarında mümkün değil. Bir de Osimhen'in şu anda alternatifi bir transfer de gerçekleşmedi.
0: Yani 3 tane isim vardı masada satılması, yönetimde uzlaşılmış. Bir tanesi Singo'ydu. Bir tanesi Saray'dı. Bir tanesi de Salah'ıydı. Ama bu üç ismi de istedikleri teklifler gelmedi. Çok sıradan teklifler geldi. O sıradan teklifler de Galatasaray yönetimini açıkçası kesmedi ve satışta olmadı. Ondan sonra da sponsor desteğinde beklenen adımlar atılamayınca, bütçe sıkıntısı da ortaya çıkınca Galatasaray yönetimi fren yapmak zorunda kaldı. Peki, başkan bunu ısrarla camiayla paylaşmıyor. Bence paylaşması lazım.
1: Önemli. İşte oraya geleceğim şimdi. Bu ayıp bir şey değil. Çünkü koskoca Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazandı Klopp'la. Dediler ki paramız yok. Kazandıktan sonra dediler ki paramız yok. Ya transfer yapmayacağız ya da yaparsak bir oyuncu alabiliriz. Liverpool bunu diyebiliyor rahat rahat. Taraftarına, dünyaya. Galatasaray yönetimi de diyebilmeli.
0: Bence de diyebilmeli. Zaten bunu demiş olsaydı şu anki kriz ortada yoktu ki.
1: Tabii. Ya bu krizi kendi yarattı.
2: Sezon biter bitmez bence konuşulması gereken bir husus değil mi Alper? Ya sezon bitti geçen sezon. Şampiyonsun. Sevgili Galatasaraylılar, bu sezon biraz transfer konusunda elimizden geleni yapacağız ama öyle büyük maliyetli transferlere girmeyeceğiz demek. Taraftar tarafından nasıl karşılanırdı?
0: Ercan abi zaten bu olsaydı şu an taraftar anlayış gösterirdi. Yani olmayan bir şey isteyen taraftar topluluğu yok Galatasaray'da. Siz ne söylerseniz karşısındaki taraftar da ona göre sizden beklenti içine giriyor. Sayın Abdullah Kavukçu daha sonra yanlış anlaşıldığını söylese de 500 milyon euroluk bir bütçe seviyesine kendinizi çektiğinizde, taraftarı da bunu ifade ettiğinizde, taraftarın da beklentisi bu şekilde oluyor. Hatırlayın, seçimden hemen sonra ve hatta seçimin hemen öncesinde Sayın Başkan Okan Buruk ve Sayın Abdullah Kavukçu yaptıkları açıklamalarda dediler ki biz yıldız bir 10 numara alacağız. Icardi gidecek ama onun açığını çok yıldız bir isimle dolduracağız. Çok iyi bir sol stoper alacağız. Bunları kendileri söyledi. Şimdi siz beklentiyi buraya çektiğinizde taraftar da sizden onu istiyor açıkçası.
2: Tabii zaten iki oyuncu alabiliyorsun.
0: Tabii ki. Yani iletişim dili maalesef Türkiye'de, özellikle Galatasaray'da, bu her yönetim yapıyor bunu. Transferlerde iletişim dili yanlış yönetiliyor. Aslında yöneticiler şunun farkında değil. Transferlerde en önemli unsur kullandığınız iletişimdir. Eğer transfer iletişimini taraftarla, camianızla, kamuoyuyla doğru kullanırsanız ne size menajer baskı yapabilir, ne futbolcu size, gidecek olan futbolcu size ayak sürebilir, ne de alacağınız takım sosyal medya algılarıyla sizi zor durumda bırakabilir. İletişimi doğru kullanmanız lazım. Maalesef Dursun Özbek yönetiminin 4 yıllık başarılı sürecine rağmen iletişimi zayıf.
1: Şimdi sevgili
0: Alper, bunun da sıkıntısını yaşıyor.
1: Ortada da bir gariplik var. Şöyle bir gariplik var. Yani hiç bir yeri anlamlandıramıyorum. Yani para yoksa Galatasaray niye 45-50 milyon Martinelli'ye, Leao'ya teklif yapıyor?
0: Ama teklif, yani teklif de şöyle. 3 milyon şimdi verelim, 5 milyon şimdi verelim, 50 milyon sonra veririz. Yani biz bir günü kurtaralım.
2: Bunu kimse kabul etmez ki Alper.
0: İşte kimse de kabul etmediği için transferler de gerçekleşmiyor zaten. Sıkıntı da orada. Yani tamam, sizin istediğiniz gibi bir ortam oluşmuyor. Yani yönetimin kafasındaki ortam oluşmuyor maalesef.
1: Tamam, Galatasaray önceliği bir kere sol.

0: kanat olsaydı altın tepside sunulan Aral vardı. Milli oyuncu.
1: Evet.
0: Aral'ı beğenmediler.
1: Evet.
0: Sonra Salih bedava geldi, beğenmediler. Ama şimdi de
1: şimdi
0: para
1: şöyle
0: yok.
1: Şöyle oldu aslında. Barış'a biraz teklifler gelmeye başlayınca. Hı-hı. Ya biz Barış'ı satarız. Oradan bir sol kanat alırız kiralık. Artan parayla da bir 10 numara çıkartırız. En azından bu yıllık ödemesini çıkartırız, plan yapıyoruz. Ama bakın. Yani bu planlaması değil bu. Bu perşembenin planlaması. Cuma'ya kalktığınızda ne yaşayacağını bilmiyorsunuz. Nitekim de öyle oldu. Perşembe günü yaptıkları plan cuma günü ters düştü. Bu şekilde yönetirseniz transferde de başarısız olursunuz. Sezon planlamasında da başarısız olursunuz. Galatasaray o yolda ilerliyor. İşte bağlantının başında söylediğimiz camia müdahale eder mi? İşte bu noktada eder. Çünkü Galatasaray camiatını kaldıramayacağı en önemli şey plansızlıktır.
0: Şu anda bir plan ben göremiyorum şahsen. Sen görebiliyor musun?
1: Yok, şu an rüzgar nerede eserse oraya gidiyor. Yani Barış'a teklif geliyor. Ya şu Barış'ı bir deneyelim de olursa satarsak da onu alırım. Böyle bir planlamayla olmaz. Yani her zaman en kötüyü planlayarak Galatasaray başarılı oldu. Şu an Galatasaray'ın en kötü nedir planı da yok. En kötünün ne olduğunu da ben kestirebildiklerini düşünmüyorum. Şu an gerçekten bir bilinmezlik var. Bu bilinmezlik dahilinde de devam ediyoruz. Hı hı.
0: Peki bu akşam bir tepki olur mu? Tribünün yani nabzını tutan biri olarak.
1: Transfer noktasında tabii ki olur ama bu tabii takımın sahada sergileyeceği performans, maçın sonucu, maçın gidişatı onlar da etkili olacaktır. Yani Galatasaray takımı rahat kazanırsa çok büyük tepki olmaz.
0: 30. dakika 2-0.
1: Yani bir serzeniş olur ama Çorum Galatasaray'ı zorlarsa, zar zor kazanırsa o ses daha da çıkar. Kaybederse zaten o noktayı konuşmaya bile gerek yok.
2: Peki bu Şampiyonlar Ligi için bu kadronun, şunu gördüm ben oynadığı hazırlık maçlarında Alper, geçtiğimiz seneye göre eğer bir takviye olmazsa bayağı zorlanacağı maçlar gelecek Galatasaray'a. Çünkü aradan bir sene geçti ve takımda bir sene daha yaş alanlar var. Mesela evet. Torreira.
1: Ya şimdi Torreira geçen sene devre arasından bu yana Muslera'nın ayrılığı, üstüne Icardi'nin ayrılacağını belli etmesinden sonra sıkıntı çıkartmaya başlamıştı. Bakın zaten yönetilmeyen, halının altına süpürülen sorunlardan bir tanesi de Torreira'ydı geçen sene. Şimdi Torreira kendini göstermeye başladı. Bu yeni değil. Bunu şöyle örneklemek gerekirse, hızlıca örnekleyeyim, çok da zamanınızı almayayım. Torreira özel hayatında kız arkadaşıyla bir sorun yaşamıştı ve bunalıma girdi. Ve kendini eve kapattı.
2: Evet.
1: Sosyal hayatını tamamen bitirdi. Bu durumda öğrenen Muslera'yla Icardi yanına gittiler. Evinden bunu aldılar. Torreira belli bir süre Muslera'nın evinde resmen rehabilite oldu. Muslera ona sahip çıktı. Şimdi geldiğimiz noktada hem Icardi hem Muslera gidince Torreira kendini yalnız hissediyor. Çünkü Galatasaray'ın şu anda takımı da toparlayabilecek bir kaptanı da yok. Yani Galatasaray'da bu sıkıntıların geleceği çok önceden belliydi ve bundan hiçbirine müdahale edilmedi.
0: Hep hala
1: olunca elinizdeki futbolcuların düşüşünün de önüne geçemiyorsunuz. Hı hı. Ya sorunlar Galatasaray'da bağıra bağıra geldi. Kendini göstere göstere geldi.
2: Ya mesela ben İlkay... Alper, İlkay son maçı söyleyeyim. İlkay maçın bitmesine 17-18 dakika vardı, oyuna girdi. Ya şimdi devam eder mi etmez mi havasını bir hissettim İlkay'da. Kaan kenarda bakıyor, oyuna girmiyor. Bunlar hiç halledilmedi yani, bu işler.
1: Yani mental olarak da bir düşüş takımda var. Yani Okan Hoca'nın bunlara müdahale etmesi gerekirdi. Yeterli müdahalelerde bulunamadı. Görünen o. O yüzden hani Galatasaray'da gelecek isimlerden daha çok eldeki isimlerle çok güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Eldeki isimlerin de yeni sezonda ne vereceği, Şampiyonlar Ligi seviyesine ne kadar fayda sağlayacakları da soru işareti.
2: Mesele o zaten.
1: Yani en önemli sorun da o zaten. Yani en fazla alsanız 3 adam alacaksınız. Aldığınız 3 adam size Galatasaray'ı tekrar inşa etmeyecek. Biraz artı sağlayacak.
0: İkisi yedek olacak zaten.
1: Evet yani ama eldekinden geçen sene alabildiğiniz, ondan önceki sene alabildiğiniz alabilecek misiniz? O önemli. Burada kadro mühendisliği yapılırken misyonunu tamamlamış oyuncu grubunun elindekilerin de iyi tespit edilip şimdiye kadar onların yollanması ve yerlerine yeniden alınması gerekiyor.
2: Evet. Ya misyonu tamamlama yolunda süratle giden bence artık yılların deneyimi. Ben futboluna büyük saygı duyuyorum. Mesela İlkay'da bir soru işaretim var. Kaan'da aynı şekilde.
1: Yani şimdi bir de İlkay'la Kaan Ercan abi, yani Türkiye'deki takımların

0: sistemini çok böyle, özellikle sağ dışındaki durumunu çok böyle algılayamıyorlar. Onlar tam profesyonel futbol hayatlarına devam etmiş oyuncular. Manchester City'de futbol şube sorumlusu diye bir yönetici yok.
1: Yok tabii canım.
0: Yani orada bir profesyonel var ve her derdinizi profesyonelce çözüyorsunuz. Orada yönetici görmüyorsunuz zaten. Şimdi İlkay'a bunu anlatamazsınız. İlkay da bu konularla ilgilenmez. İlkay'a magazin geliyor bu konular. Torreira'nın performansı düşmüş. Bu İlkay için bir sorun değil. Torreira performansı yeterli değilse, Galatasaray seviyesinde değilse, İlkay'ın gözünde yaşadıkları dahilinde Torreira Galatasaray'ın ayrılır, yenisine, yenisi gelir, Torreira'nın vermediğini verir. Budur.
1: Ya da yedek kulübesinde oturur.
0: Evet, yani şimdi bu İlkay ve Kaan için sorun değil. Çünkü Avrupa'da böyle sorunlar yok zaten. Bu bizde var. Yani futbol şube sorumlusu diye bir şey olmaz. Bir takımın profesyonel menajeri olur. Yönetimler değişse de planlama dahilinde aksaklık yaşamadan sorunlar çözülür ve yola devam edersiniz. Yönetici sadece denetleyicidir. O da mali konularda. İdari konularda da idari menajeriniz vardır. O yapar. Galatasaray'ın artık bu kurumsal sisteme geçmesi lazım. Sportif Ayşe'ye 10 milyon euro verdi. Gel sen yönetici ol. Burada da reklamını yaparsın diye yönetici seçersen bu krizleri de yaşarsın. Öngöremezsin. Çünkü hayatında futbol takımı yönetmemiş inşaatçıların, işte ticaret erbaplarının gelip de futbolu yönetmesini üst düzeyde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak şekilde futbol yönetmesini de bekleyemezsin. Galatasaray bunu yaptı. Ve Fenerbahçe'nin kötü yönetilmesi, Beşiktaş'ın, Trabzon'un bu süre zarfında kötü yönetilmesi de Galatasaray'ın başarısının önünü açtığı için zannettiler ki Galatasaray'da her şey iyi gidiyor. Hayır, rakipler çok kötü yönetiliyordu. Şimdi bu sene geldiğimizde bütün rakiplerde iyi kadro yapınca bütün defolar ortaya çıkmaya başladı maalesef.
2: Şimdi birkaç konu var. Zamanım varsa onlara da değinelim. Bazı muhabir arkadaşlarımız diyor ki çift başlık var, üç başlık var, dört başlık var. İşte Okan Buruk'un istediğini başkan istemiyor. Başkanın istediğini Abdullah Kavukçu istemiyor. İşte Eray Yazgan'ın getirdiğini Mehmet Özbek istemiyor. Bu nedenle transferler gerçekleşmiyor. Bunun doğruluğu nedir?
0: Yani bunun doğruluğu doğru. Yani bu ifadelerin tamamı doğru. Bir transferde anlaşmazlık oldu. İşte Mehmet Özbek'le söylediği isimler olduğu doğru. Okan Buruk'un söylediği isimler olduğu doğru. Dursun Özbek'in bunları veto ettiği, bazılarına tamam dediği doğru falan. Ama ben de zaten bunu söylemeye çalışıyorum. Hani Dursun Bey turizm sektöründeki bir isim. Abdullah Bey ticaret yapan bir isim. Mehmet Bey Dursun Bey'in kardeşi. Ya ben hiç Manchester City'de, Manchester United'da, hiç Barcelona'da böyle krizler görmedim. Yani
1: bu görmeyeceksin de bundan sonra.
0: Turizmci başkan kimin gelip gideceğine karar veremez. Böyle bir şey yok. Yani ne kadar bilebilir saha içine baktığında oradaki aksaklığı. Okan Buruk'a güveniyorlarsa Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını yapacaklar.
1: Tabii.
0: Güvenmiyorlarsa o zaman yollayacaklardı. Yeni hocayla yeni bir dönem başlatacaklardı. Biz hocamızdan memnunuz, arkasında izliyorsunuz. Ondan sonra adamın istediği futbolcuyu almıyorsunuz.
2: Ya da sportif direktör bulacaksın Önder Özen.
0: O zaman tabii ki sportif direktör bulacaksın. Ama bir sportif direktör hamlesi yapıyorsunuz. Arkadan bir yönetici kendisinin geri planda kalacağını düşünerek bu kadar para veriyorum, maaşla çalışan adam benden daha çok bu işlerde ön plana çıkacak diyerek onun önünü kesiyor. Eğer merkeziniz sistem, oyun kültürü, kurumsallık değil de merkeziniz paraysa bu sorunların daha fazlalarını da yaşarsınız. Merkeziniz her zaman kültür olacak, eğitim olacak ve kurumsal yapı olacak. Galatasaray'da şu an bunların hiçbiri yok.
2: Şimdi Sebas Giovanelli'nin bir haberi var. Diyor ki Torreira diyor ayrılma kararı alıyor. Çünkü saldırıya uğradı. Yönetim çok fazla ilgilenmedi kendisiyle. O da mutsuz oldu. Dışlanmış hissetti kendini. Ayrılabilir diyor. Böyle bir ihtimal var mı?
0: Ya şimdi Torreira, şunu anlamıyorum Torreira'da. Torreira kaptanlık beklentisini de yürütüyor. Ama Torreira dediğim gibi özel hayatıyla şuyla buyla, hani Galatasaray'daki şu mevcut kadroya kaptanlık yapabilecek bir lider oyuncu değil zaten. Ama bu Torreira'nın sorunu yeni gelmedik yani. Şimdi sezon başlıyor, biz Torreira'nın sorunu konuşuyoruz. Evet. Ben ne diyorum? Geçen sene devre arasından bu yana bu adamın bu duruma geleceği belli. Niye müdahale etmedi? Ya Icardi gibi bir adam gitmiş, Torreira da giderdi. Yerine başkası gelirdi. Önemli olan isimler değil ki. Önemli olan sizin sisteminizde yeni bir Torreira bulabilmeniz. Koskoca dünyada, dünya futbolunda hiç mi Torreira benzer oyuncu yok? Bunların hazırlıkları yapılmalıydı. Ama biz Galatasaray'da neyi konuştuk? Seçim var. Sportif Ayşe'ye kim gelecek? Hangi yönetici transfer yapacak? Galatasaray işte dedi mi size daha önceki falanları? Galatasaray hep gündemi buydu. Hep sağ dışı Galatasaray'ın gündemi. Sağ içi gündemi olmadı ki Galatasaray. Şampiyonlukta geldi. Şampiyonluk sevinci, şampiyonluk sarhoşluğu derken Galatasaray bugünlere kadar

0: Ya Torreira'yı daha önce çağırıp bir sportif direktör olsa konuşurdu. Sportif direktör bir raporunu vermiş olsaydı bunun tedbiri alınırdı. Ya da Torreira'ya diyelim ki yönetim belli değil. Sportif direktör alternatiflerini sıralardı. Elimizde şöyle bir liste var. Torreira sorun çıkartıyor. Yerine hemen bunu alabiliriz derdi. Çünkü o transfer görüşmelerini yapardı. Transfer dediğiniz şey 365 gün devam ediyor.
1: Doğru.
0: Sadece yazın 3 ay. İşte kışın 1 ay değil ki.
1: Doğru.
0: Transfer 365 gün devam eden bir ticaret. Siz bu ticareti yönetecek profesyoneli oraya koymak zorundasınız. Koymazsanız transferi sadece transfer zamanı diliminde yapalım derseniz işte böyle yapamazsınız. Bu bir amatörlük. Galatasaray seviyesinde Şampiyonlar Ligi başarısı hedefleyen bir yönetimin bu şekilde hareket etme lüksü de yok, hakkı da yok. Bu Galatasaray seviyesinin hak ettiği bir yönetim tarzı değil ki.
2: Sevgili Alper, çok teşekkürler. Var mı ekleyeceğim şeyin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah saha içini konuşalım. Hakem konularından artık arınalım. Yöneticilerin kavgalarından uzak duralım. Dedi söylediden daha çok 3-5-2-4-4-2 stoper forvet bunları konuşalım ve futbolun inşallah en güzel şekilde keyfini çıkartalım. Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler Alper. Yeni sezon hayırlı olsun.
0: Teşekkürler.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, hatta starting box'a girme konusunda tereddüt yaşıyor. Biz de yayınımıza döndük. Atlar hazır olduğunda yeniden tabii ki yarışa gideceğiz. Alper Mert anlattı, Ercan abi birçok problem var dedi.
1: Evet, bahsetti mi? O tabii Galatasaray muhabirliği yapmış. Hı-hı. Deneyimli bir gazeteci. Ondan dinledik neler olduğunu.
2: Evet, bir dinleyicimiz de diyor ki iyi bir takımımız var.
1: Bu arada yarış başlıyormuş.
2: Çok büyütülüyor diyor. Yarışa gidelim o zaman, devam edeceğiz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'ın iyi kadrosu var demişti bir dinleyicimiz. Çatalca'dan Volkan Bey. Evet öyle, ama şunu unuttu galiba. Diğer rakipleri güçlendi. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi üzerine koydular. İşte Salah hamlesi, Nunez hamlesi Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Lukaku geldi. Son olarak Greenwood'u aldı. Yine sarı lacivertliler. Çok önemli bir transfer. Nathan Ake geldi. İşte Beşiktaş Trossard'ı aldı. Vlahovic'i aldı. Nübel'i aldı. Galatasaray'da da kimse yok. Artı giden oyuncular var. Icardi gitti. İşte Asprilla gitti. Noah Lang gitti. Sacha Boey gitti.
1: Evet.
2: Yani giden oyuncuların yerine kimse gelmedi. Galatasaray'daki problem bu. Herkes güçlenirken Galatasaray güç kaybetti.
1: Yani lig için ben bir şey demiyorum. Ligde her zaman için favori olacak bir kadro. Onu söyleyebilirim. Yani başarılı bir kadro Galatasaray'ın, değil mi?
2: İlk 11'i iyi yine ama evet, yedeklerden sıkıntı yaşayabilir.
1: Fakat mesele Şampiyonlar Ligi başladığında 4 içeride 4 dışarıda oynayacağınız maçlar.
2: 8.
1: En 8 az. Tane maçınız var. Mesele bu.
2: Artık
1: bu kadro onun dönüşleri yedek kulübesinden, senin de söylediğin gibi ortaya hemen sahaya 11'e sürebileceğin aynı kapasitede oyuncunun olmaması. Tekrar söylüyorum, mesela santrafor yok diyelim. Alınmadı Osimhen'in yerine. Kaç cezalısı oldu? Ya da hafif bir sakatlık
2: çekti,
1: yaşadı.
2: Çekti, bacağı çekti.
1: Evet, bir 10 gün dinlenmesi lazım diyelim. Nasıl yapacak? Barış'ı santrafora koyacak. Sané'yi sola alacak. Yunus'u da sağa alacak. Başka bir alternatif görüyor musun?
2: İnşallah iyi çeker belki. Kaan'ı sağ bek yapar.
1: Ha, belki.
2: İşte takım içinde.
1: Kaan'ın tabii oynama durumu ne? O form düzeyi ne? Ya geçtiğimiz sezon o iyi olmama sinyallerini verdi. Bazı maçlarda Kaan. Ben de ondan bahsettim.
2: İşte yaş aldı birçok oyuncu.
1: Evet.
2: Bunun önlemi alınmadı. Bunu da Alper Mert açıkladı zaten ki yani en az 3 oyuncunun değişmesi gerekiyordu bence ilk 11'den 3 oyuncunun. Çünkü hani biz değil, bunu Pep Guardiola söylüyor. Diyor ki yani 4 sene sonunda ya teknik direktör değişmeli ya da, çünkü takıma yeni bir hava gelmeli. Teknik direktör değişir, yeni bir hava gelir. Ya da diyor oyuncuların değişmesi lazım ki o istek, o arzu devam etsin. Takımdaki açlık devam etsin. Şimdi Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor. Torreira 4 kere şampiyon olmuş. İşte Davinson şampiyonluklar yaşamış. Şimdi o Abdülkerim yaşamış. O açlık
1: evet,
2: belli bir noktada doymuşluğa dönmüş olabilir takımda. Bir de bu oyuncular yaş aldı. Yaşları da ilerledikçe performansları doğal olarak düşüyor. Yani eskisi gibi mesela Lemina çok iyi driplingçiydi. O dripling özelliği kalmadı. Alıp giderdi eskiden.
1: Evet. Torreira'da hep bu can sıkıntısını, moral bozukluğunu dile getiriyor.
2: Evet, Torreira'da da bu var.
1: Öyle bir şey var. O da bir büyüyen bir problem olabilir.
2: E tabi arkadaşları gitti. Güney Amerikalılar gitti. Uruguaylı, Muslera gitti. Arjantinli, işte Icardi gitti. En önemli sırdaşı, yol arkadaşı. E, ne olacak? Orada bir yalnızlık hissedebilir Torreira. E, ben de artık yaşım da geldi. 4 yıldır buradayım. E, kazanacağım her şeyi kazandım. Ben de artık gideyim. Diyebilir mi? Diyebilir.
1: Neden demesin, değil mi?
2: Yani diyebilir. Sonuçta bu olabilir ki bu yönde de haberler çıktı. O yüzden yani bir önlem alınması lazımdı. Takımın bence ilk 11'inden en az 3 oyuncunun değişmesi gerekirdi ki Lemina'nın sözleşmesi bitmişti, çıkabilirdi. Galatasaray işte teklifler geldi, aslında Saray'a da geldi, Şalay'a da geldi ama değerlendirmedi. Düşük bulduğu için değerlendirmedi. Sarı kırmızılılar işte bazı teklifler değerlendirilebilirdi. Bazı oyuncular takasta kullanılabilirdi vesaire vesaire. Bunlar olabilirdi. Takım bir yenilenebilirdi yani, en azından %25'ini 3 oyuncuyla yenilesen fena olmazdı bence.
1: Bu tabii Mayıs'ta başlaması gereken ama bizim acelemiz yok dendi ki doğru. Acele yok.
2: Yoktu Eylül'de. Da şu anda da geç kalındı.
1: Ama şu anda hiç kimseyi alamadı. Yani. O Çubuk dışında.
2: Evet. Yani havalimanına 3 saat önce gidersen erken gitmiş olursun. Acelemiz yok dersin de şu anda havalimanına yarım saat kala yetişmeye çalışıyorsun uçağa. Orada bir panik var. Anladığım kadarıyla.
1: Evet tabii. Check-in de yaptırmadıysan o uçağı kaçırırsın.
2: Evet. Şu anda ya bu saatten sonra Ercan abi şu da var. Şimdi lig başlıyor. Yani bu hafta La Liga başlıyor. Haftaya Serie A başlayacak galiba ya da tam tersi. Hadi en geç gelecek hafta bütün ligler başlamış oluyor. Herkes planlamasını yaptı. Şimdi oradan nasıl
1: oyuncu alacaksın? Doğru söylüyorsun ve artık kadro oluştu.
2: Kadro oluştu. Nasıl oyuncu alacaksın? İyi oyuncuyu nasıl alacaksın yani?
1: Ancak çok iyi teklifi alabilirsin ama o zaman bu da sefer de bu mali söylentiler devreye girmiş durumda.
2: Ha işte ona geleceğim. 3 liraysa diyecek ki 5 lira.
1: Ya, mesela, ya da 7.
2: Ya da 7 diyecek.
1: Sana ondan sonra 5'e bıraktığında diyeceksin ki ya iyi pazarlık yaptık herhalde.
2: Herhalde onu diyeceksin. Böyle problemler var. Ya bu pazar malı değil ki hani pazarcı tezgahını bitirmeye çalışsın.
1: Evet.
2: Öyle bir şey değil futbol pazarı. Yani herkes planlamasını yaptı. Mesela diyor ki Eintracht Frankfurt, Can Uzun benim ilk 11 oyuncum.
1: Sezon ben bırakmam diyor.
2: Başlıyor artık diyor yani bu saatten sonra bırakamam diyor. Alacaksan 60'ı getir diyor.
1: Ve o konuda
2: ya
1: da...
2: Ya da panikle getireceksin artık bu saatten sonra, mecbur kaldın. Işte
1: bulabilirsen o da.
2: Mecbur kaldın artık bir şekilde. Panik transferine doğru gidiyor Galatasaray.
1: Ya ben size... İşte 4 vereyim ya da 3 vereyim, sonra diğerlerini taksitlendirelim. Oyuncunun istenen para mesela 46. Öyle oyuncuyu alamazsın. Öyle bir girişim olmuyor.
2: Tabii.
1: Bunu kimse kabul etmez.
2: İşte adı Martinelli. Madem kanat düşünüyorsun, Barış'ın ayrılma durumu var, ihtimali var. O zaman şimdi aralı o yüzden herkes alman lazım dedi. Türk diye. İmkan varken ama almadın. Şimdi 45'lik 50'lik olacaksın büyük ihtimalle. Kanat oyuncusu için.
1: Ya Martinelli garanti değil ki.
2: O da garanti değil.
1: Ya dün konuştuk Ahmet'le de programda. Bütün hazırlık maçlarında 11'de başladı.
2: Aynen öyle. Ya da 18 milyon. Ya
1: Ateta'nın oyuncusu anlamına geliyor bu.
2: Tabii tabii. Brezilya milli takımının da oyuncusu değil mi?
1: Evet.
2: Martinelli Dünya Kupası'nda izledik. Şimdi iyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Ama sen daha 10 numara problemini çözmedin. İşte kanat demek ki Barış gidecek. Oyuncu almadan da göndermek istemiyorsun doğal olarak. Şimdi Barış yeniden siyah ekran paylaşmaya başlarsa ne olacak? Geçen sene olmadı mı?
1: Geçen sene muazzam bir teklif gelmişti ona bireysel anlamda. Hı hı. Muazzamdı.
2: Siyah ekranlar, antrenmana gelmemeler, hastayımlar, ağrıyor, başım ağrıyorlar. Olmadı mı? Oldu.
1: Muazzam bir teklifti çünkü.
2: Çok iyi teklifti. Şimdi bu sene bunun olmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Şurada 15 gün kaldı artık. Ki eksiklerin...
1: Transferin bitmesine öyle. Bir delik, evet, başladıktan sonra bu mesele çok önemli. Avrupa'da birçok takım 11'indeki oyuncuları mucize olur vermesi.
2: Tabii tabii, yani dediğimiz gibi 3 ise 5. 6.
1: Mucize olur.
2: Çıkış maddesini ver al.
1: Tabii mucize olur.
2: Çünkü ben planımı yaptım kardeşim. Lig başlıyor. Şampiyonlar

0: Ligi maçı da 8'inde mi? 8 Eylül mü ilk maç?
1: Sanki öyle değil
0: Değil
1: mi?
0: mi? 8
1: E,
0: Eylül.
1: tabii.
0: O maça da şunun sırasında 8-15, 23 gün kalmış.
1: Bir aydan daha az bir
0: Yani
1: zaman
0: bugün
1: var.
0: oyuncuyu getirsen anca Şampiyonlar Ligi'ne adapte
1: Bir de
0: edebiliyorsun.
1: Şampiyonlar Ligi'ne katılan o Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan artık oyuncu almayı unutabilirsin. Böyle devam ederse. Çünkü onlar kadroyu konuş durumdalar.
0: O zaman nasıl olacak transferler?
1: Çok zor olacak. Merakla bekliyorum ben
0: Ve
1: de.
0: ben de çok merak ediyorum transferleri, maliyetleri özellikle. Bakıp göreceğiz Galatasaray cephesinde. Sıkıntılar var anladığımız kadarıyla. Evet, yeniden Mora gündemi oluştu Galatasaray'da. Roma anlaştı deniyordu ama Roma bitirici hamleyi hala yapmamış. Yani son imzayı atmamış Mora ile ilgili. Ne diyorsun, Rodrigo Mora transferi yeniden gündeme gelir mi Galatasaray'da?
1: Bir hareket göremedim o
0: Bir de
1: konuda.
0: 19 yaşında Porto niye versin oyuncusunu? Orada da ben şimdi Porto'dan 19 yaşında bir Portekizli'yi çıkarabiliyorsam ben şüphelenirim.
1: Büyük başarı derim ben bir de.
0: Büyük başarı ama şimdi Porto tefeci bir takımdır Ercan abi.
1: Tabii.
0: Yani oradan 19 yaşında oyuncuyu çıkarmak, acaba derim bu oyuncuda bir sıkıntı mı var? İki kere şüphelenirim yani. Kolay kolay alamazsın Porto'dan oyuncu
1: Ya
0: çünkü.
1: normal, iyi bir konu açtın. Şimdi bu oyuncu 19 yaşında, işte Roma konuşuluyor. Sen çıkar bu oyuncuyu alabilir miyim diye düşünüyorsun. Porto'da o oyuncunun değeri tahmin ediyorum bir 50-55'tir.
0: Tabii oralar.
1: Porto'dan yer almak istiyorsan. Ve Portekiz takımlarında şöyle bir olay da var. Çoğunda gerçekleşiyor. Sıkıştığını anladıkları anda dörtte üçünü peşin isterler paranın. Nakit.
0: Eyvah.
1: Madem derler bunu istiyorsun bu oyuncu da bu genç oyuncu derler.
0: Gencecik.
1: Biz bunu kullanacaktık derler.
0: Gelecekte yüze satacaktık ama hadi sen iyi bir arkadaşsın.
1: Evet ama dörtte
0: Temiz
1: üçünü
0: yüzlüsün.
1: değil
0: Estağfa
1: mi?
0: ya. Ben yani sana içim ısındı, kanım kaynadı. Sana 50 olsun.
1: Maalesef öyle olur.
0: İşte bunları Haziran'da, Temmuz'da belki 30'a ve 35'e bitirebileceğin transferler. Belki. Ama şu anda ki Mora da iyi oyuncu. İzlediğim kadarıyla genç ama iyi oyuncu.
1: Bence de. Ya Moray için oyuncunun kalitesi anlamında bir şey söylemiyorum.
0: Ama maliyeti yüksek
1: Sadece
0: olur.
1: maliyet bayağı yüksek olur.
0: Yani
1: Uğraştırır seni Porto.
0: uğraştırır, evet. Ama şu anda
1: Ya
0: o
1: olay geçen
0: baskı,
1: sene başladı.
0: evet.
1: Yani sen Singo ile Osimhen'e verdiğin o inanılmaz
0: Bonservisler.
1: bonservislerle bu sene oyuncu alacaksın ve Avrupa takımları diyor ki Porto'da diyor bunu, Benfica'da diyor, İngiltere'den de derler. E sen bu oyunculara bu kadar para verdin, ben de bu rakamı istiyorum diyor. Piyasa bu. E sen geçen sene daha yaptın bunu diyor. Ya Fransa'dan da oyuncu almaya kalksan Monaco'ya diyor bonservis olarak 27 milyon euro verdin. E benden şimdi oyuncu istiyorsun, ben de senden diyor 30 milyon euro istiyorum şu anda. Öyle değil mi?
0: Oradaki şanssızlık şu oldu. Çok sakatlandı çocuk.
1: Hay, şunu diyorum. Ya bu
0: Singo.
1: paralar çıktı mı
0: Çıktı
1: Galatasaray'dan
0: çıktı.
1: geçen?
0: Yo, ben
1: Çıktı.
0: seni anladım.
1: Ya Osimhen'i neredeyse maaşıyla beraber yüze mal ettin mi?
0: Tabii
1: Ettin.
0: 100 oldu Osimhen.
1: Ama şu anda
0: Bir
1: bir
0: yılda 100 ödedin nakit.
1: bu parayı verdikten sonra diyor o zaman ben de sana şu parayı çekiyorum diyor. Bir 70 ver diyor mesela santrafor almak istediğinde.
0: İşte az önce konuşurken de o noktaya değindik. Diyebilir yönetim, ya biz geçen sene 100 Osimhen'e verdik, 30 Singo'ya verdik, 30 Uğurcan'a verdik. Arkadaşlar bu sene genç potansiyelli oyunculara bakacağız. Çok fazla açılmak istemiyoruz. Seneye de 8 artı 6 var. Ayağımızı yorganımıza göre
1: Her
0: uzatalım.
1: sene böyle transfer yapamazsın.
0: Tabii yani bu sene taraftarımız, işte 4 yıldır şampiyonuz. Bu sene yine şampiyonla oynayacak bir kadromuz olacak. Ama yıldız bizden beklemeyin desen Galatasaray taraftarı bir şey demez zaten. Demez ki zaten.
1: Gözüken o.
0: Yani dedim,

0: Nesi gerekiyor?
1: Ya Liverpool bile dedi ya, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı takım, dedi ki paramız yok. Ayıp değil
0: bu
1: ki.
0: Bu sene duracağız dedi.
1: He, bu sene duracağız dedi. Ayıp değil ki bu. Paran olmayabilir yani. Çünkü biz dedi geçtiğimiz sene çok harcadık, bu sene paramız yok dedi. E kimse de bir şey demedi. Aa nasıl olmaz falan deyip kazan kaldıranı görmedim ben İngiltere'de.
0: Tabii tabii. Zaten orada öyle bir şey olmaz.
1: He, yani işte bizde iletişim eksikliği çok baş ağrıtıyor maalesef. Bakacağız Galatasaray için durumlar böyle. Dursun Özbey'in bir açıklaması vardı bugün ligle ilgili. Taraftara seslendi. Galatasaray'ın internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Sayın Başkan uzunca bir açıklama. Şimdi nasıl kısaltayım bilmiyorum ama kısaca şöyle diyor. 4 şampiyonluk bize 5.sini garanti etmiyor ama bize bir şey hatırlatıyor. Şampiyon olmak Galatasaray'ın kimliğinde, özünde var. Bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz. Birlikte yazdığımız bu hikayenin en güzel cümlesi henüz yazılmadı. Şimdi sıra 5.de aynı umutla, aynı inançla hedef 2027 diyor Sayın Başkan.
0: Evet. Ona göre her sezonda bir umut vardır, bir başlangıç vardır. Bu akşam da sezonu açıyor Galatasaray. Çorum Spor'la karşı karşıya kalacağı maçta.
1: Destek istiyor bile tribünden.
0: Önemli olan destek.
1: Çünkü mesela çocuklarımızın yıllar sonra anlatacağı, ben o 5. şampiyonluğu yaşadım diyeceği bir sezon istiyoruz. Bugün yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla Galatasaray'ın yanında olmanın günüdür.
0: Ha şimdi bu akşam iyi bir sonuç da
1: açabilir sezon.
0: O bulutlar biraz dağılabilir. Daha da Şampiyonlar Ligi'ne 23 gün var.
1: Fikstür şansı da Galatasaray'a yardım etti bence. Çünkü ligin iki yeni takımıyla ilk iki haftada oynuyor.
0: Evet.
1: Bu önemli bence. Yani Galatasaray gibi şampiyon, güçlü bir kadronun yeni takımlarla ilk iki haftada oynaması onlara zaman kazandırıyor.
0: Doğru.
1: Yeni transferler doğru, mutlaka gelecektir. Kim gelecek, kaça gelecek bilmiyorum ama onların da adaptasyonu adına bir zaman kazandırdığını şahsen düşünüyorum.
0: Bu konuda sana katılmak mümkün değil.
1: Bir başka açıklama da Okan Buruk'tan ama haber şöyle, futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve Okan Buruk futbolcularına bizim işimiz sahada konuşmak, transfer gündemi, taraftarın beklentileri ve dışarıdaki yorumlar bizim kontrolümüzde değil. Biz sahaya çıktığımızda sadece Galatasaray formasını ve önümüzdeki maçı düşünmeliyiz. Geçen sezon yaptıklarımız artık geride kaldı. Yeni bir sezon ve yeni bir hedef var. 5. şampiyonluk için ilk adım atacağız. Bunun için de ilk maçtan itibaren ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu göstermeliyiz diyor.
0: Evet.
1: Okan Buruk bu futbolcular ile yaptığı toplantıdaki açıklamaları, habere göre tabii, bu sezonun hikayesini ilk maçtan itibaren birlikte yazacağız. Başlangıcı güçlü yaparsak gerisi gelecektir diyor. Okan Buruk, Çorum Futbol Kulübü maç öncesi yaptığı toplantıda oyuncularıyla yeni sezon öncesi hedefleri oyuncularıyla paylaşmış.
0: Ya Okan bugün Buruk'ta, işte ya bilmiyorum, Galatasaray takımına baktığımızda aynı esas kadro sahaya çıkacak.
1: Geçen yani seneki ilk 11 sahaya evet, çıkacak gibi görünüyor. İstersen üstünden geçelim Ercan abi.
0: Lemin Abdülkerim stoperde gözüküyor.
1: Davinson çok geç geldi. Neden evet, bu kadar geç geldi? Hatta ben dedim ki herhalde Como transferi oluyor o yüzden.
0: Belki dinlenme ihtiyacı mı duydu hoca? Bayağı geç geldi.
1: Evet çok geç geldi. Yani sanki
0: belki dünya hazırdır. Belki onunla da başlayabilir.
1: Dünya Kupası finali oynadı da bizim evet, haberimiz mi yok?
0: Biraz geç geldi.
1: Evet bayağı geç geldi.
0: Onu söyleyebiliriz.
1: Lemina'yla hani dediğim gibi bu Galatasaray'a hani
0: ya Lemina tamam ligde olabilir mi bilmiyorum.
1: Olur olur. Ligde
0: geçen
1: olur,
0: hafta Lemina Jakobs ikilisi çok pozisyon verdi.
1: İşte Jakobs olmadı.
0: Hazırlık maçında.
1: Lemina'yı da bozdu.
0: Solda ben her şeye rağmen Jakobs'u bekliyorum.
1: Evet.
0: Torreira Sara herhalde yan yana oynar.
1: Doğru.
0: Önde Yunus kanatlarda oynar. Barış ve Sane olur. Hı-hı. Yunus
1: 10 numara gibi.
0: 10 numara gibi Osimhen olur. Yani beklentim bu.
1: İlk 11 beklentisi bu. Sarı kırmızılılarda.
0: Singo'nun tabii sakatlığının devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet Singo bir iki maç kaçıracak. Hani o dediğim fikstür avantajını burada mesela Lemina ile kullanıyor Galatasaray. Davinson geç geldi, hazır değil. Lemina'yı koyarım diyor. Rakip çok güçlü değil çünkü.
0: Onu tabii bilemeyiz. Rakip belki mükemmel hazırlandı maça.
1: O da olabilir.
0: Bayağı bir transfer kapalı kutu yaptılar. Kapalı kutu tabii.
1: Kapalı kutu. Çorumlar.
0: Ama çok transfer yaptıklarını biliyoruz.
1: Tabii ligin yeni takımları genelde mecbur.
0: Transfer, kadroyu yenilemeye.
1: Transfer yapmaya mecbur. Bakacağız bugün 21.30'da sezon açılışı olacak. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Galatasaray cephesinden de hem gelişmeler böyle, birkaç mesaja bakalım. Sonrasında devam edeceğiz. Leao için hamleler geldi, onları da söyleyeyim. Leao sakatlandı, ligin ilk maçında oynayamayacak Serie A'da.
0: Evet.
1: Ki Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri. Milan'ın da 45 milyona kadar inebileceği haberi geldi. Martinelli için de Galatasaray'ın 45 milyona kadar çıktığı, Arsenal'in 50 talep ettiği söyleniyor. Arsenal eğer 50'ye satabilirse o zaman Arsenal tarihinin en büyük satışı olacakmış.
0: Satabilirse.
1: Evet. Ya da Galatasaray alırsa diyelim. Bu beni şaşırttı ama yani Arsenal hiç 50'lik oyunu satmamış mı bugüne kadar?
0: Premier Lig için de satmış olabilir bence.
1: En fazla bonservis kazandıkları oyuncu Oxlade Chamberlain. Liverpool'a satmışlar. 41 milyon euroya.
0: Chamberlain'in sonraki dönemi de Türkiye'ye de geldi biliyorsun.
1: Evet.
0: Müthiş düşüşteydi, değil mi?
1: Evet, müthiş bir düşüş. Ama işte Arsenal gibi takımın da böyle 50 milyon euroluk bir satış yapmaması da enteresan geldi bana.
0: Ki genç oyuncularla hep önem verir.
1: Peki Martinelli bir çözüm müdür Ercan abi sence Galatasaray için?
0: Ya Martinelli tabii ki klas ve değerli bir oyuncu.
1: O zaman
0: ama sol kanat.
1: Barış kesin gidecek demek bu.
0: Bir Türk oyuncu kadrodan ayrılıyor demek.
1: Evet. Demek ki yani bu kadar Leao, Martinelli isimleri gündeme geldiyse ki bu
0: bayağı kadar geldi. Sola iki tane, hep sola geliyor bir de.
1: Evet.
0: Hem Leao hem Martinelli.
1: Yedek olacak oyuncular da değil bunlar.
0: Ya yani şimdi 45 milyon verdiğin bir oyuncuya euro nasıl yedekte oturtacaksın onu?
1: Yok canım, Martinelli yedek oturacak bir oyuncu değil. Barış da oturmayacağına göre Barış gidiyor demek ki. De başka bir formül.
0: Aklı o geliyor.
1: 4-4-2'ye dönsen, Barış Osimhen yapsan o da mantıksız. Yani demek ki birini alalım, öyle git demişler Barış'a.
0: 4-4-2 kağıt üzerinde basit ama çok zor bir sistem.
1: Öyle günümüz futbolunda çok zor, evet.
0: Geçen sene nasıl denedik Kocaelispor maçında Okan Buruk Osimhen'le Icardi'yi, ne oldu?
1: Olmadı.
0: O bölgeyi kaybettin oyunda.
1: 10 numara için Buendia'yı Aston Villa Süper Kupa maçında bayağı
0: ben seyrettim.
1: Beğendim ben Buendia'yı.
0: İyi oyuncu.
1: Buendia'yı.
0: Zaten iyi oyuncu.
1: Evet. Yani bir yok hani, bir de gündeme gelince ayrı bir özel gözle izliyorsun ya.
0: Evet.
1: Öyle izledim. Bayağı etkilendim yani, oyuncu iyi oyuncu. Tabii almak zor Aston Villa'dan. Kolay değil.
0: Ya şimdi arada lig farkı var. Oyunculara da mutlaka yüksek maaş vermek zorundasın. Dünyanın reytingi en yüksek liglerinden birinde oynuyor Premier Lig'de.
1: Trossard'a verdiysen.
0: Verdiysen nasıl? Vereceksin. Yapacak
1: kim gelirse gelsin, hangi takıma vereceksin.
0: Ya Trossard'a bonservis şöyle vermek zorundaydım. Bu Arsenal eğer o satışı gerçekleştirseydi Premier Lig'den birine gidecekti. Giderdi bence rahat rahat.
1: Giderdi.
0: Ya da Arsenal'de kalırdı.
1: Giderdi. Galatasaray için Martinelli mi faydalı olur, Barış Alper mi? Ya bence Barış Alper. Evet. Türk bir kere.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölüme girdik. Bugün Lukaku, Ercan abi açıklamalar yaptı. Basın mensuplarının karşısına geçti imza töreninde.
0: Evet.
1: Şimdi çok konuşulan bir konu var. Orada da Oğuz Çetin'le bir anlaşmazlığa düşmüş zannediyorum.

0: Lukaku. Dinleyicimiz de onu hatırlatmış. Diyor ki Oğuz Çetin 6-8 hafta oynayamaz dedi. Lukaku
1: 4-6 hafta.
0: he, pardon 4-6 hafta hazırlanması gerekiyor dedi. Lukaku oynarım dedi. Transfer ettiği oyuncuyu mu bilmiyor diyor.
1: Yok, orada biraz heyecanlı bir açıklama olmuş Oğuz Çetin'den. Çünkü onun kararını İsmail Kartal verir. Ya bu takımın şimdi sportif direktörü ayrı, teknik direktörü ayrı. Ya teknik konularda ya takım işte iyi hazır, iyi çalışıyorlar der sportif direktör. Ama oyuncularla ilgili daha işte hazırlığıyla ilgili bence sorulacak sorunun muhatabı teknik direktör. Bence.
0: Oyuncu da sonuçta kendini biliyordur. Yani ben hazırım oynayabilirim diyorsa demek ki oyuncu da hazır.
1: Tabii canım.
0: Hani %100 hazır olmayabilir. Teknik direktör ve tabii ki ekip bir test yapacak. Laktat testi. İşte o durum orada ortaya çıkacak ne kadar
1: Ya
0: hazır ne kadar.
1: 4-6 hafta dediğim
0: Yok
1: bir ayı aşkın bir
0: ama
1: süre.
0: o kadar sürmez. O kadar sürmez. Ki Lukaku iyiyim hazırım diyorsa o kadar sürmez. 2 hafta hadi bilemedin 3 olsun. 3. haftada o görürüz sahada en kötü.
1: Ben hazırım oyuncu der haklı olarak. Ama ben tekrar ısrarla söylüyorum bu konuda teknik direktör ve ekibi.
0: Tabii, Asensio da öyle oldu ya. Asensio da ben hazırım diyordu. İsmail Kartal değil dedi.
1: Tabii.
0: Kararı kendisi verdi yani.
1: Orada bir heyecanlı bir açıklama oldu diye ben düşünüyorum.
0: Evet ama şimdi Fenerbahçe'nin de müthiş bir kadrosu oldu. Özellikle ilk 11'i ben Fenerbahçe'nin muazzam bir 11 kurduğunu düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Ben Avrupa basınına da bakıyorum. Herkesin dikkatini çeken bir kadro var. Fenerbahçe'de şu anda ligin en iyi kadrosu
1: Ya
0: diyebiliriz.
1: Şampiyonlar
0: İlk 11
1: Ligi'nde
0: için.
1: Şampiyonlar Ligi'ne niye kalmasın?
0: Kalmalı. Bu kadro kalmalı.
1: Şampiyonlar Ligi kadrosu.
0: Bu kadro kalmalı zaten evet. Şimdi Lukaku da gelmiş. İşte arkası Asensio, Talisca, Kerem'i var,
1: La
0: Primo da
1: Liga'nın gol
0: var.
1: krallığında ikinci sıradaki adamını aldın Vedat Muriç'i.
0: Kante Gendouzi
1: Öyle
0: var.
1: değil mi?
0: Ve tüm zamanların en fazla bonservis ödenen ikinci oyuncusu da sende Lukaku.
1: Evet. Geçmişte.
0: Evet, 400 milyon euroya yakın bonservis.
1: Bayağı yüksek ve o da çok işi bilen bir santrafordur. İyi olduğu zaman Lukaku'yu durdurmak zordur. Bunu biliyoruz.
0: Geçen sene evet zaman bulmakta, suya
1: Zorlandı.
0: almakta
1: Olabilir.
0: zorlandı.
1: Geçen her oyuncunun sakatlıklarla boğuştuğu sezon olabilir. Ama Dünya Kupası'nda gördüğün gibi o sakatlıktan çıkmış Lukaku tekrar söyleyeyim 6 maç oynadı Belçika 3 gol 1 asist.
0: Şimdi Fenerbahçe en az 50 maç oynayacak bu sene. Avrupa Kupaları, Lig, Kupa, Türkiye Kupası derken şimdi o 50 maçın 20'sinde bile oynasa büyük fark yaratır.
1: Ben daha fazla iyiyse daha fazla bile oynayabileceği
0: Tabii
1: kanaatindeyim.
0: tabii yani en az diyorum yani 20 diyelim 20 oynayabildi. O 20 maçta bile fark yaratır. Ki inşallah 50'sinde de oynar. İzleriz
1: Tabii canım.
0: Lukaku'yu.
1: Lukaku gibi ne diyorum ben oyuncu uzman golcü.
0: Ceza sahası içinde güçlü fiziğiyle hem servis yapar hem kendi döner
1: Tabii
0: atar.
1: tabii.
0: Her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Lukaku.
1: Bak Belçika onun gibi bir santrafor bulamadığı için Dünya Kupası kadrosunu aldı. Yok bulamadılar. Bu Dünya
0: Yok.
1: Kupası'nda Belçika'daydı.
0: Şimdi dinleyicilerimize. Fenerbahçeliyim ama Barış 30'a satıp 45'e 50'ye transfer yapmam ben de diyor dinleyicimiz.
1: Bu tabii yönetimin, teknik direktörün, bir de oyuncunun görüşü, mantalitesi önemli. Ya Barış ısrar ederse de ben bir yurt dışı heyecanını görmek istiyorum, orada forma giymek istiyorum diye, o zaman pek yapacak bir şey de kalmaz. Eğer öyle bir olay varsa tabii.
0: İzmir'den Naz Hanım diyor ki Galatasaray'ı gömdünüz. O kadar da değil. Lukaku 35, Salah 34 yaşında diyor.
1: E tabii. Salah dediği doğru Nazan'ın.
0: Evet yaşları doğru ama en azından yani takımları güçlendirdi ama.
1: Ya Mertens de ilk geldiğinde gencecik bir Mertens değildi.
0: Evet genç bir oyuncu değildi.
1: Değil mi?
0: Ya Galatasaray için sorun şu. Galatasaray yerinde de saymadı. Geriye gitti. Problem bu. Diğer takımlar tamam yaşlı bile olsa üstüne koydular
1: Şimdi
0: kadrolarında.
1: şöyle bir gerçek var. Galatasaray'da

0: Naz Hanım doğru söylüyor. İyi bir kadro olduğunu vurguluyor zaten eleştirisinde. Ama 16 gol atmış Icardi artık yok bu sene mesela. Bir eksi 16 yazabiliriz oraya.
1: Juventus maçının yıldızı Noah Lang yok. Antalya maçını çeviren Noah Lang yok. Göztepe maçında 10 numara başlayan Aspiria yok. Sasha Boey yok, Juventus maçında yine gol atan.
0: Bunlar
1: Onlar
0: da
1: gitti.
0: yok.
1: Onlar
0: En
1: gitti.
0: önemlisi bunların içinde Icardi'ydi.
1: Icardi.
0: 16 gol ne demek toplamda?
1: Tabii yani.
0: Hemen eksi yazarsın. Bak eksi 16 oldu şu anda.
1: Ki senin kanatların golcü kanatlar da değil. Handikap
0: Bu
1: burada.
0: eksiklikleri söylemek görevimiz.
1: Tabii canım, eksiklikleri bir söylüyoruz şimdi. Icardi gitmiş, 16 gol katkı veren Lang gitmiş, Sacha Boey gitmiş, Aspiria gitmiş, yerine kimse gelmemiş bu adamların. Artı senin kanatların, hani sadece Osimhen golcü, kanatların golcü değil. Ne Barış golcü ne Sané golcü. 10 numaran yok. Golü kim atacak?
0: Torreira da golcü değil.
1: Değil. Kim?
0: Sara'da
1: Sara da
0: ara
1: değil.
0: sıra frikik ya da uzaktan iyi golleri var.
1: Ama
0: Öyle
1: çok
0: söyleyeyim.
1: nadir. Kim atacak golü, kim atacak? Problem burada yani.
0: Ya Galatasaray'ın gol atmadaki en önemli umudu %60'ı bence hücumda Osimhen.
1: İşte her golü de Osimhen atamaz ki birileri.
0: Atamaz tabii.
1: Yardım etmek zorunda Osimhen'e. Şimdi Fenerbahçe yabancı problemini nasıl çözecek? Fred'le yollar ayrıldı.
0: Bugünün haberlerinden biri, evet.
1: Evet, Fred'le yollar ayrıldı. Başka oyuncular var sırada. Yavaş yavaş Fenerbahçe bu problemi de çözecek.
0: Ben o Bekao'nun da Diego Carlos'un da pek kalacağını sanmıyorum.
1: Evet.
0: Livakovic'in de.
1: Hatta ben belki Ederson bile gidebilir. Hatta gitti diye düşünüyorum. Ederson'un da gidebileceğini düşünüyorum. Bu yönde haberler var.
0: İtalya medyasında çıkan haberlere göre Juventus'un ilgilendiği iddia ediliyor.
1: Aynen.
0: Ederson'la.
1: O yüzden bir şekilde önümüzdeki 20 gün içinde Fenerbahçe'nin de, hatta 20 mi? 20 bile değil, 17-18 gün içinde Fenerbahçe'de de bu ayrılıklar sık sık gündeme gelecek. Hatta bugün açıklama da geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer'den Lukaku'nun imza töreninde. Diyor ki bundan sonra ihtiyaç halinde diyor U23 kontenjanına yöneleceğiz. Yani yaş sınırı olmayan 10 kontenjanımızı doldurduk açıklaması olarak algılıyorum ben
0: Ben
1: bunu.
0: de, ben de. Bugün yaptığı açıklama öyle.
1: İhtiyaç olursa U23 üzerinden takviye yapabiliriz diyor. Arzu ettiğimiz, istediğimiz kalitede bir oyuncu bulursak U23 üstünden
0: Yapabiliriz diyor.
1: yapabiliriz diyor. Demek ki onlar Fenerbahçe Kulübü olarak kadrolarını oluşturduklarını düşünüyorlar.
0: Evet, ihtiyaç haline döndüğüne göre U23'te de fazla bir harcama yapılmayacak demektir bu.
1: Evet, yani ihtiyaç olursa muhtemelen hoca bir talepte bulunursa, ancak hani şuraya bir U23 bulsak iyi olur derse İsmail Kartal, bir hamle gelecek. Sanki Fenerbahçe alım işini transferde bitirmiş gibi. Alım işi mi? Satış olabilir. Ki olmak zorunda zaten satış veya yol ayrılığı.
0: Bu U23 ısrarı umarım biter.
1: Çok zorluyor takımları.
0: Umarım biter. Çünkü bir de tekrar sen de söylüyorsun, ben de söylüyorum, bizim Ahmet de söylüyor. Ya biz yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda mıyız?
1: Rezerv lig olduk.
0: Biz niye yabancı oyuncu yetiştirelim? Yerli oyuncu tabii ki bakacağız. Yabancı oyuncu yetiştireceğiz diye yerli piyasada bu sefer 3'ü alacağını 5'e alıyorsun. Yani
1: Tabii
0: piyasayı
1: tabii.
0: kaybediyorsun.
1: Aynen. Aa, dinleyicimiz yazmış. Batrakov az önce harika bir gol attı diyor. Maçı vardı demek Batrakov'un.
0: Evet.
1: Üstüne 5 milyon daha koyarlar diyor. Olabilir yani. Çok enteresan şeyler duyuyoruz tabii transfer döneminde. Hiç gündemde yoktu Batrakov diye bir isim. Son 10 gündür, 15 gündür hayatımızda Batrakov. Bakıyorum. Yaş sayı Bu lige Roberto Carlos geldi, çok da iyi oynadı diyor. Tabii kendine bakıyorsa oyuncu oynar. Ya yani örnekleri var. Messi, Ronaldo. 41-42 oldu değil mi Ronaldo artık?
0: 42 oldu.
1: Hala oynuyor.
0: Devam ediyor.
1: Ya yani kendine bakıyorsa yaş evet belli bir noktaya kadar bir sayıdan ibaret.
0: Bir de şu var tabii, teknik kapasiten iyiyse, çok iyiyse o bazı açıkları kapatabilir yaşla ilgili problemlerde.
1: Aynen.
0: Ama oyunun kuvvete dayalıysa o zaman futbola veda ediyorsun, evet.
1: Evet, bir de o var. Şimdi Çorum transfer yapıyor, Galatasaray yapamıyor mu? Bu işin parayla ilgisi olduğuna inanmıyorum demiş dinleyicimiz. İşte açıklama yapılmadığı için herkes bir senaryo yazıyor. Açıklama yapılması lazım. Yani niye yapılmıyorsa transfer,
0: Tabii.
1: bunun bir açıklaması yönetim tarafından yapılmalı. Eğer siz açıklama yapmıyorsanız o zaman herkes kafasında bir senaryo üretiyor. Şu mu, bu mu?
0: Sen Liverpool örneğini çok iyi verdin. Programımızın ortasında konuştuk bu konuyu. Gayet iyi bir örnekti Liverpool örneği.
1: Tabii
0: Ya
1: ki.
0: biz bu sene transfer yatırımı yapmayacağız dediler.
1: Ya
0: Mesela.
1: ayıp mı? Değil. Adamlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ya maçın ardından Jürgen Klopp söyledi ya. Maçı kazandı adam. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Dedi ki seneye transfer yok dedi.
0: Evet. Çünkü kulüp ona diyor ki bütçemiz yok.
1: Evet. Ya ayıp değil. Paran olmayabilir. Bunu söylemen lazım ama. Taraftarına.
0: Belirtmen lazım tabii ki.
1: Tabii tabii yani. Çünkü kulüp taraftarın kulübüdür. Senin değil, sen yöneticisin. Belli bir süre
0: Evet.
1: orada kalacaksın ama taraftar ömür boyu o kulübün sahibi, o
0: Maçına
1: takımın
0: gelecek
1: sahibi, maçına
0: gidecek.
1: gelecek. Yani taraftarla iletişim en önemli şeylerden biri kulüp yönetiminde. Ziraat mühendisi bir arkadaşımız enteresan bir örnek vermiş. Diyor ki boğaya diyor 3 yıl diyor görev veririz üretimde diyor. Sonra emekli ederiz diyor. Sistem futbolda da böyle olmalı diyor. Yani yenilemek lazım diyor yani.
0: Sistemi, evet. Ya oyuncuların yaş durumuna göre ve ya profesyonellikte tam davranışlarına göre bu süre ya uzar ya da sayın dinleyicimizin söylediği gibi sözleşmeye bitimine yakın teşekkür ederiz dersin. De oyuncunun profesyonelliğe bakışa, takıma bakışa, arkadaşlarıyla uyumu. Ya bir oyuncu düşün, ben durmadan ya ben gitsem iyi olacak denilen bir oyuncudan zaten hayır gelmez mesela. Ya da geldiği zamandaki yüksek performansının giderek düşen bir oyuncudan hemen çıkman lazım. Ya bunları anlayacak olan da önce teknik direktör, o da yönetime söyleyecek ve olay bitecek.
1: İşte bunu sanki diğer takımlar yaptığı gibi, performansı düşenlerle yollar ayrılıyor gibi de Galatasaray'da bu olmadı. Bakalım yani lig başlayınca göreceğiz
0: Hep
1: artık
0: beraber.
1: bugün. Saat 21.30'da ilk maçını çıkacak. Galatasaray ligin açılış maçında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
0: 21.30'da maç.
1: 21.30'da maç İstanbul'da.
0: İyi bir sezon olsun da her takım için.
1: Evet, sakatlık olmasın. Mutlaka olacaktır ama büyük sakatlık olmasın diyelim.
0: Olmasın ya, gerçekten futbol konuşalım.
1: Futbol konuşalım, hakem az konuşalım neredeyse. Yani hiç konuşulmayacak bir performans söz konusu olamaz tabii ki. Her insan hata yapar ama az konuşulan bir sezon olsun. Umarız ki bu çipli top teknolojisi, işte yabancı var girişimleri de olumlu sonuçlanır. Türk futboluna faydalı olur. Ercan'a ağzına sağlık. Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkürler. Sezon tekrar bütün spor severlere.
1: Evet, son olarak da ben Fenerbahçe voleybol takımından bir haber vereyim. Orada da Abondanza ile yollar ayrıldı. Stefano Lavarini büyük ihtimalle gelecek. Ki ben anlaştıklarını duydum Stefano Lavarini ile. Daha önceden zaten ben yaptığım yayınlarda bu yol ayrımını söylemiştim. Abondanza ile Fenerbahçe kadın voleybol takımının yol ayrımına gideceğini söylemiştim. Bugün resmiyet kazandı.
0: Yayından önce de konuştuk.
1: Evet.
0: Programda hatta 3 ay önce demiştin, değil mi?
1: Evet, 3 ay önce ben bunu söylemiştim. Bugün gerçekleşti bu yol ayrımı. Takımlarda yavaş yavaş voleybolda da yeni sezon hazırlıklarına başladım. Avrupa Şampiyonası için de son 7 gün. Haftaya bugün hatta bizim ilk maçımız da olacak İstanbul'da Ercan abi. Milli takımımızı da o zaman ayrıntılarıyla

0: beraber seninle burada değerlendiririz.
1: Evet, neler yapabiliriz ve
0: şampiyon olacağız. Evet. Şampiyon olacağız. Bence çok büyük bir sürpriz olmazsa Milletler Ligi üstü Avrupa Şampiyonluğu 2023 yılında yaptığımızı, bu sene de yapacağımızı şahsen
1: şöyle biliyorum. Olabilir mi? Türkiye İtalya finalini görür müyüz? Daha şimdiden sorayım.
0: Bence ya olması gereken o, kağıt üstünde öyle görünüyor. Yani iki takım diğerlerinden bayağı ayrılıyor. Yani iki takımın finalde karşılaşma olasılığı son derece yüksek. Biz 2023 yılında şampiyon olmuştuk. 2026'da bir kez daha şampiyonluğun en güçlü adayı olarak Türkiye ön plana çıkıyor.
1: Evet.
0: Diyelim, veda vakti geldi mi? Bir soralım arkadaşlarımıza. Devam edelim mi? Bitirelim mi? Evet. Ercan abi tekrar ağzına sağlık. Haftaya tekrar görüşeceğiz tabii ki. Burada yine spor kazanı.
1: Evet, iyi sezonlar dedik herkese.
0: Yayında olacak.
1: Bütün spor severler, umarım keyifli bir sezon yaşarız hep birlikte. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
7: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
7: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
7: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecra...

0: Dalar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Simay Trafo ile başlıyoruz. Taraftarın Sesi olmaya Hakan Taşeren ben. Yine her hafta olduğu gibi Cuma günlerinde canlı yayında Radyo Trafik İzmir'deyiz. Cumartesi sabahında ise Radyo Spor'da bu programın tekrarı yayınlanıyor. Herkese selamlar olsun. Nejat Doğu Sezgi yine bana bu hafta eşlik eden isim. Hoş geldin sevgili Nejat Doğu Sezgi.
2: Hoş bulduk bir kez de. Herkese merhabalar.
1: Nasılsın? Öncelikle iyisin inşallah.
2: İyiyiz, gayet iyi olmaya çalışıyoruz.
1: Var mı heyecan?
2: Heyecan var. Yani... Dünya Kupası çok fazla yerini tuttu mu? Ya Dünya Kupası da güzeldi ama Süper Lig'in yerini çok fazla tutmuyor tabii.
1: Dünya Kupası bekliyoruz. Dünya Kupası gibi bence olmadı ama gene de Dünya Kupası'dır yani.
2: Tabii,
1: yani. O heyecanı yaşadık gerçekten de.
2: Tabii ama saatler biraz engel oldu.
1: Saatler engel oldu, bir de çok takım olması da bence
2: evet,
1: biraz
2: engel
1: daha
2: oldu.
1: Bir
2: tadını kaçırdı yani.
1: Tadını kaçırdı, doğru söylüyorsun. Yani böyle zaten son 8'e son 16'ya kadar da yani çok fazla takip eden de olmamıştır. Bir şey de olmadı zaten. Yani 32 takım ideal yani.
2: Evet.
1: 32 takım ideal. Ama işte onu geride bıraktık ve artık 2 aylık aranın ardından da Süper Lig başlıyor. Adnan Süvari adıyla başlıyor
2: evet.
1: Bu arada. Göztepe'nin efsane isimlerinden bir tanesi. Ya özledik yani gerçekten de. Şimdi 11 ay boyunca yaklaşık olarak 10-11 ay boyunca o heyecanı yaşayacağız. Şampiyonluk ipini kim gösterecek? Bu sene daha fazla adaylı, şampiyonluk adaylı bir lig geçecek gibi duruyor.
2: Ya öyle duruyor. Transferler şu anda, ya özellikle işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, gerçi Galatasaray çok transfer yapmadı mı? Sonuçta 4 senenin şampiyonu yani. Son 4 senenin şampiyonu. Zaten iyi bir kadrosu var. O da kadrosunu koruyarak aslında kendini bir yandan güçlü tuttu ki illaki ekleme yapacaklardır. Zaten Eylül ayımız meşhur. Eylül ayları bizde bütün dünyada transfer
1: fırsat
2: biterken
1: transferi.
2: Fırsat transferleri. Biraz onun peşinde bütün takımlar bence. Yani yine bu kadrolara eklemeler yapılır. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar gelen oyuncularla birlikte inanılmaz bir baktığımızda yine bir santrafor havuzu var mesela takımlarda. Şimdi Trabzon'un da Nunez'i alacağı söyleniyor. Hani onların form tutması bir iki ay muhtemelen bulacaktır. Genel hatlarıyla transferler biraz çok takımda oynamayan, takımda süre bulmayan oyuncular ama yıldız oyuncular genellikle. Onların form tutması biraz süre zaman alacaktır. Onun dışında mesela Salah gibi bir isim geldi şu anda. Ligde Salah var yani. Çok enteresan yani gerçekten.
1: Tarihe baktığımızda, şöyle Süper Lig tarihine baktığımızda böyle hani tabii ki çok yıldız isimler geldi ama böyle hani çok yıldızın değişik takımlara dağıldığı bir lig olmadı galiba.
2: Bu kadar olmadı evet. Ben de böyle bir şey hatırlamıyorum. Genelde bu iki takım arasında olurdu işte. Atıyorum Beşiktaş yapardı, Galatasaray yapardı. Beşiktaş yapardı, Fenerbahçe yapardı gibi. Böyle bu tarz şeyler oluyordu. Ya da Fenerbahçe, Galatasaray son birkaç yıldır olduğu gibi. Ama dört takım birden bu kadar...
1: Yani şimdi Trabzon'a falan bakıyorsun. Salah desen zaten yeterli.
2: Evet.
1: Onu açıyor zaten hani yıldız.
2: Zaten bir... kadrosunu korudu yine aynı
1: tabii,
2: şekilde.
1: Yıldız bir futbol. Yıldız adayları var. Olayı sattılar ama bayağı iyi fiyata
2: evet,
1: sattılar.
2: Iyi fiyata
1: çok
2: sattılar.
1: Karlı sattılar. Ama yine adaylar var bence.
2: Evet.
1: Yine o şey transferleri araştırma
2: scout
1: transferleri de oldu yine Trabzonspor'da. Beşiktaş'a bakıyorsun. Yani gene bayağı iyi isimler. Vlahovic yani.
2: Vlahovic geldi. Trossard var.
1: Trossard var zaten.
2: Zaten Orkun'u vardı.
1: Zaten Orkun'u vardı. İşte Salih tamam hani çok yıldız ama hani
2: iyi bir tamamlayıcı.
1: İyi bir tamamlayıcı vesaire. Kaleci.
2: Kesinlikle. Ki beklemiyordum bu kadar ya. Böyle çıkmasını beklemiyordum.
1: Yani ben

0: Ligin en iyi kalecisi olacak.
1: Zaten geçen seneden yıldız futbolcuları olan Fenerbahçe, Talisca zaten hani bu sene transfer edilirse kimsenin itirazı olmaz. Tabii. Mesela. Bunun üstüne Greenwood transferi olsun. Lukaku. En son Lukaku transferi. Galatasaray'a bakıyorsun, hani transfer olmadı ama Osimhen var. Yani en pahalı futbolcu. Evet. Sané var zaten, Alman milli takımından, Bayern Münih'ten yıldız bir futbolcu. Evet. Dediğin gibi yıldızlarla dolu zaten, yine şampiyon kadrosunu koruyan bir takım diyebiliriz. Yani şöyle dört takıma baktığımızda, dört şampiyon takıma baktığımızda yani gerçekten de dağılımı çok şey oldu, yıldızlı oldu sanki.
0: Evet. Homojen dağıldı biraz.
1: Yani ya böyle olsun yani. Çok biz iki takımla olmasın işte, ne bileyim, bir takım alıp gitmesin. Son saniyeye kadar böyle 3-4 takımla inşallah bu kadrolar da karşılığını verir yani.
0: Tabii, izleyiciye üstündekiyle kalmasın.
1: İzleyiciye de o şansı verir. O izleme zevkini verir inşallah. Hani öyle bir şey olsun.
0: Yani öyle gözüküyor. Bir yandan da şey düşünüyorum işte, yayın geliriyle alakalı bir problem var ligde. Yani bu lige şu an çok büyük yıldızlar geldi ama yayın ihalesi yani en son haliyle duruyor. İşte en son bir telekomünikasyon şirketinin gireceği söyleniyor. Herkesin bildiği yaygın olanlardan. Yani bence bir yenilenme şart. Çünkü şampiyon olan takım 2 milyon euro da almasın ya. O kadar da değil yani. Burada bir gariplik var. Şampiyon olan takım 2 milyon 5 milyon arası bir para alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek 40 milyonu direkt yani ayak bastı parası alıyor. Bu çok garip yani. O yüzden bu ligin kesinlikle...
1: Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oluyor? O paralar nasıl veriliyor? İşte o dağılımla alakalı işte. Evet. Hani canlı yayın gelirlerinin dağılımıyla alakalı. Bizde yani öyle çok bir tekel varmışçasına çok hani...
0: Şampiyonlar Ligi'nde birden fazla sponsor var yani. Çok güçlü sponsorlar var. Zaten en çok izlenen turnuva. Hani Dünya Kupası ile birlikte belki de en çok izlenen turnuva Şampiyonlar Ligi. Heyecanı ayrı. Hani Şampiyonlar Ligi'nde olmanın verdiği o farklı bir keyif var takımlar için. Kesinlikle hani tabii ki o boyutta olamaz yani. Diğer ligler gibi de olamaz ama atıyorum bir Hollanda, Belçika seviyesinde bence olabilmeli. O liglerde bu kadar yıldız yok bir yandan da baktığımızda. Yani şu anda biz Suudi Arabistan'a geçtik. Şu anda bizim ligimizdeki yıldız oyuncu sayısı Suudi Arabistan'dan biraz daha fazla bence. Ki bizim yerli oyuncularımız da iyi yani. Suudi Arabistan'a baktığımızda onlarda öyle bir durum da yok. Bu kadar yerli oyuncusu iyi bir lig de değil zaten. Bizim bir yandan öyle bir avantajımız var ya, bir yandan biz Avrupa'dayız. Bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek. İnşallah 4'te 4 gideriz. O yüzden kesinlikle bu yeniden bir yayın ihalesiyle birlikte bu en az bir 3-4 katını arttırılması lazım.
1: Peki bu lig içerisinde şimdi biz İzmir özelinde bir radyo kanalıyız. Radyo frekansıyız ve en çok da taraftar sesi programında İzmir takımlarını konuşuyoruz. İzmir takımlarının taraftarlarının sesi olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede yeni döneme girerken ve Adnan Süvari sezonu yaşanacakken Göztepe'nin son durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu ligdeki beklentimiz nedir Göztepe'den? Tabii ki bir Avrupa kupaları beklentimiz yine olacak. Geçtiğimiz senede olduğu gibi. Senin beklentin Göztepe'den nedir Süper Lig özelinde?
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Ya Göztepe'nin son işte ligi yükseldiği andan itibaren son 2 sezondur bir yükselen bir grafiği var. Bence bu grafik devam edecek gibi de duruyor. Yani şu anda biz çok fazla Göztepe'nin bilmediğimiz oyuncu aldığını düşünüyoruz ki zaten bilmiyoruz da oyuncular ama işte en son Trabzonspor maçını izledim. Hazırlık maçı, daha doğrusu jübile maçıydı İsmail Köybaşı'nın ama Göztepe'yi gerçekten yine diri bir takım olarak gördüm. Gerçekten
1: sert bizim, oynayan
0: çok sert ya yani sert oynuyor. Hatta Trabzonlular hani biraz o konuda şey de yaptı hani şikayet de oldular.
1: Evet.
0: Ya şanssızlık bir sakatlık da oldu. Sakatlık olmasa belki o kadar göze çarpmazdı ama o sakatlığın olması ve zaten sert oyun. Ki Göztepe 2 sezondur böyle oynuyor. Fizik gücü gerçekten çok yüksek bir takım. Belli bir sistemi var. Hani futbol kurallarının müsaade ettiği çerçevede yine sert oynayan bir takımdı ve gerçekten buna uygun transferler yeniden yapılmış gibi gözüküyor. Takımdan ayrılanlar var ama gelen oyuncular da yine hani o fizik gücü tekrar verebilecek oyuncular. Bilmiyorum.
1: Sinclair iş yapar diyor mesela Serhat.
0: Kesinlikle yani Sinclair Biraz Emenike hissiyatı verdi bana. Emenike'yi çok andırıyor. Hem fiziksel yapısı hem oyun tarzı. Hızlı bir oyuncuymuş mesela. Ben ilk başta öyle düşünmemiştim daha önce izlemediğim için. Ama hızlı bir oyuncu. Hani topu alıp kat edebiliyor. Ve aynı zamanda çok güçlü. Zaten bu oyuncu tarzı bizim ligi zaten direkt kırıyor yani. Emenike'de gördüğümüz gibi ya da daha önce işte bir Bupenza örneği var. Bu tarz oyuncular bizim ligimizi kırıyor. Sinclair o açıdan Göztepe'de bu sezon gerçekten fark yaratacak oyuncu. Şu anda Juan ve Deniz'in durumu belirsiz. Hani onların gidip kalması durumunda bir... Ama Sinclair-Juan ikilisi yine 3-5-2 gibi bir oyun oynanacaksa eğer bu sistem oynanacaksa çift forvet. Bence Sinclair-Juan birbirini tam tamamlayacak ikili gibi gözüküyor.
1: Juan kalmalı bence. Yani CSKA Moskova transferi 15 milyon euro değerinde bir transferi evet. olacaktı. Ama işte savaşla alakalı bir sorun yaşanmış. Evet. Yani bu şey mektubuyla alakalı, güven mektubuyla Hı-hı. alakalı bir sorun yaşanmış. Ama bence bu Göztepe'nin işine yarayacaktır. Çünkü kendini geliştiren. Bir sezon önce mesela biz sürekli top ezen
0: evet.
1: Juan diye bahsederken sürekli yayınlarımızda. Geçen sene biraz daha böyle hani kendini geliştiren bir Juan gördük. Bu sene daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hazırlık maçlarında da çok oynamadı gerçi ama transfer olacağı için. Juan'ın kalması bence Göztepe'nin gerçekten de yararına olur.
0: Bir de geçtiğimiz sezon yanında oynadığı oyuncu genelde Tabii. çok uyum vermeyen oyuncular.
1: Çok doğru.
0: Bu sezon sanki biraz daha yani kalırsa daha Sinclair faydalı olacak.
1: Sanki onun tam şey gibi.
0: Tamamlayıcısı gibi. Evet, tam tamamlayıcı bir oyuncu gibi. Yani Juan'ın yarattığı boşluklara çok rahat sızar gibi geliyor mesela Sinclair ve Juan'da pas özelliği de var. Sadece net bir santrafor gibi değil, biraz daha pasör özellikli bir santrafor gibi. Aynı zamanda enerjik ve dinamik. Yani ikili çok enteresan bir ikili olabilir. O açıdan bir de arkada Deniz de olursa yine onun da dinamizmiyle birlikte garip bir takım olabilir Göztepe. Geçtiğimiz sezondan daha aşağıda bir grafik beklemiyorum. Yine ilk 6 içerisinde olacak bence. Şu an baktığımız kadarıyla. Ki zaten işte saydığımız 4 takım, hani şampiyon olan takımlar, onlar ilk 4'ü muhtemelen kapatır gibi.
1: Ya şöyle baktığımızda da hani onları zorlayacak bir takım da çok fazla görmüyoruz yani.
0: Başakşehir de o sinyali vermedi. Bana
1: vermedi, elendiler zaten.
0: Direkt elendi zaten.
1: Ya Avrupa kupalarından da elendiler. Konferans liginden. Elendiler. O havayı vermedi bana da gerçekten de. Ve Göztepe evet o işte 5'i zorlayabilir.
0: Bence 5. takım gibi duruyor.
1: Konya
0: transferler yaptı ama
1: bakacağız. Ama diğer şöyle takımları düşündüğümüzde de Çorum bir şeyler yapmaya çalıştı ama hani nasıl olur, nasıl gider?
0: Bir de ne kadar tutacak onu da bilmiyoruz.
1: Ne kadar tutacak onu da bilmiyoruz. Uğur Hoca ile devam ediyorlar değil mi onlar?
0: Uğur Çar'la
1: devam ediyorlar evet. Yani bilmiyoruz. O 4 takım dışında transferlerin yıldızı diyelim yani. Gerçekten de transfer dönemini hareketli geçiren 3 artı 1 şampiyon takımla birlikte nasıl geçecek, bir lig olacak, ona da bakacağız. Konfederasyon diyerek yaşınız ortaya çıktı diye DGB'den bir mesaj geldi. Evet, bazen karışıyor. Konferansta konfederasyon
0: Intertoto vardı bir de.
1: Intertoto'da Bursa Spor'un neler yaptığını ben şu anda gözümün önüne geliyor da. Ya.
0: Intertoto ama konferans liginden biraz daha şey bir ligdi. Konferans ligi gibi de değil yani. Biraz daha sanki şu an sıralasak daha altta kalır gibi.
1: O şöyle bana. Oluyordu. Intertoto'yu çok erken başlayıp Intertoto'yu kazanan UEFA Kupası'na gidiyordu mesela.
0: İşte bayağı bir şey bir turnuvaydı yani. Daha lokal mi denir? Daha basit bir turnuva kalıyordu.
1: Daha basit bir turnuvaydı. Şeyden önce başlıyordu. Başlayıp bitiyordu Intertoto.
0: Avrupa Ligi'nden.
1: Ben UEFA Kupası vardı.
0: Yani yetiştiysem de hatırlamıyorum.
1: Ben Bursa Spor'un o Mususili dönemleri işte
0: yok,
1: o
0: yok.
1: Timsah yürüyüşünün çıktığı Wimbledon maçı vardır mesela. Wimbledon diye bir takım vardı. Hani sadece tenisle hatırlamıyorum.
0: Şu an ikincilikte ya da üçüncülikte galiba.
1: Çok alt liglerde. Wimbledon vardı o zamanlar yine bayağı ses getiren.
0: Tenis geliyor aklıma sadece Wimbledon denince.
1: Denince tenis geliyor tabii ki aklı. Ben o zaman bir onun şeyini hatırlıyorum. Intertoto Kupası'nda. Gençler Birliği Valencia maçlarını hatırlıyorum mesela. O da şeydeydi zaten UEFA.
0: Onu hatırlıyorum galiba ben de.
1: Bir Azi Alkmaar Kayseri maçları var ki onunla benim çok kötü bir anım var. Onu sonra sana anlatayım. Onun yayını biz yapmıştık çünkü. Neyse pekala, en sevdiğim program başladı. Selamlar, keyifli yayınlar demişler. Ege Beyler de. Beğenerek dinliyoruz demişler. Eksik olmasınlar. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. O da Galatasaray'da ama Göztepe kombinesini yeniledim bilmiyorum tabii ki. Göztepe'yi de aynı zamanda takip ediyordu. Onun da görüşlerini de merak ediyoruz. Ege Bey'den de bir hani sezon öncesinde bir sezon değerlendirmesi ne olur ne biter. Dün Mehmet Bey çok sen yayındayken galiba değil mi? Yani çok
0: ağır giden tırla alakalı.
1: Ağır giden tırla alakalı herhalde Dursun Özbek kullanıyor diye bir şey paylaşmıştı. Gerçekten bizi güldürdü. Dursun Özbek çok ağır kaldı galiba. Gerçekten. Yani Galatasaray çok ağır kaldı transferde.

0: Yani bir tane oyuncu kiraladılar, Ugo Çukwu. O da zaten genç bir oyuncu, yani ne oldu tam emin değiliz.
1: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Transfer yapmadı Galatasaray.
2: Transfer yapmadı.
0: Ama bir yandan da yabancı sınırı gerçekten el kol bağlıyor. Yani burada şimdi Galatasaray elden çıkarmak istediği çok fazla oyuncu yoktu zaten. İşte kiralık olup gidenler oldu. İşte Icardi'nin sözleşmesi bitti falan. Hani Nolan gitti. Ama hem kontenjanda öyle bir açık yok. Ki geçtiğimiz sezona oranla iki yabancı az olması lazım zaten. Zaten gidenlerle birlikte orası kapanıyor. Elden çıkaracak oyuncu yeni sözleşmeler uzattı. İşte oyuncular atıyorum. İşte Lemina'nın sözleşmesi uzadı. Zaten Osimhen daha yeni yani şu anda. Onun sözleşmesi devam ediyor. Zaten çıkarmak istemeyecektir. Sané daha geçen sezon katıldı takıma. Şalay bir joker gibi bir parça. Hani kimden çıkıp kimi alacağız konusunda o konuda hak veriyorum. Ama bu kadar da geç kalmak gerçekten enteresan. Yani bu akşam Galatasaray ligin ilk maçını oynuyor. Ve transferi yok gibi neredeyse yani. Enteresan bir durum.
2: Hayır, bir de şey de hazırlık döneminde de hiç kötü maçlar çıkardı yani. En son o
0: çok Okan, ya beraberliği yok.
2: Okan Buruk'un kırmızı kart gördü.
0: Evet, işte, Villarreal maçı. Villarreal beraberlik maçı yani. Yok. Enteresan. Hepsi bir mağlubiyet ve takımların güçleri fark etmeksizin hepsinden mağlubiyetle ayrıldı. Ya şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray hazır bir kadro ve aynı zamanda da mevkiler belli ve nerede açığı olduğu da aslında çok net belli yani. Bir 10 numara ve bir sol kanada kesinlikle ihtiyacı var. Ya sol kanada as oyuncu almak zorunda da değil işte. Yine Noelang tipi Barış'la götürebilecek bir oyuncu da olabilir. Ama sol kanada ve 10 numara kesinlikle ihtiyacı
2: yani
0: var.
2: Avrupa'da şeyin kapanması bekleniyor ama o da geç mi olur bilmiyoruz. Belki her zaman Osimhen gibi tutmayacak yani.
0: Biraz o Osimhen, Icardi ve işte gerçi Sané'de aynısı olmadı ama Torreira Mertens de yine benzer Torreira bir durumda. O biraz sanki bir şey akılları bulandırdı gibi. Yani onun birkaç kez yaşanmış olması bundan sonra hep yaşanacak hissiyatı verdi. Kandırıyor biraz o hissiyat. Yani o her zaman olacak bir şey değil. Her zaman bir Osimhen kapınızın önüne düşmez yani. O tamamen bir şanstı.
2: Çok şanstı.
0: Yani işte Napoli yönetimiyle kavga ediyor, kadro dışı kalıyor. O esnada Avrupa'da transfer sezonu kapanıyor. Sadece Suudi Arabistan ve Türkiye Ligi var. Zaten Arabistan'a gitmek istemiyor ve Türkiye Ligi de bu parayı karşılayabilecek güçte. Vesaire vesaire vesaire yani bayağı kuş taşa taş işte bir yere falan böyle şeyler
2: çarpacak,
0: oluyor.
2: Çarpacak öyle, evet öyle şeyler.
0: Yani imkanı yok, bir daha öyle bir şey olmayacak. O yüzden şu dönemde yani Eylül ayına kadar işte Avrupa'da transfer dönemi bitene kadar transfer yapmak zorunda. Ki bugün yine Batrakov galiba işte CSKA'daki oyuncu. Onu almak için bir girişimde bulundu. Yine U23 kovalanıyor gibi sanki 10 numara pozisyonla.
2: Artık yani o işte hani dediğin gibi. Bir şey olacak sonrasında işte onun vardır planı bence yani hani bunu alabiliriz ya da alamayız deyip de uğraşmıyorlar. Yani isteseler alırlar aslında hani 5 fazla verirler alırlar, evet. Ama işte transfer döneminin sona ermesini bekleyip acaba oradan başka bir şey alır mıyız alamaz mıyız, evet. Gibi öyle bir şeyler bekleniyor gibi geliyor bana ama işte bu da taraftarın biraz sabrını da zorlamış gibi duruyor. Galatasaray adına en azından bunu söyleyebiliriz. Bu akşam da hani belki de
0: bir puan kaybıyla ortalık
2: çok karışır.
0: Bir puan
2: kaybıyla birlikte bir de evinde oynuyor Galatasaray.
0: Evet.
2: Evinde oynadığı maçtan eğer bir puan kaybıyla ayrılırsa ben o stadı düşünemiyorum. Yarın 2-3 tane uçak inmezse
0: kaos. Evet, kaos.
2: Peki araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz. Sorular da var, birazdan buradayız.
1: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
2: Simay Trafo ile Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz efendim. En son Galatasaray'ı konuşuyorduk. Şimdi onu biraz geçelim çünkü sana ultimatum var galiba sevgili, evet, Necat, evet, ve Sezgin. Evet. Kaos olmasın sonra evde.
0: Olmaz herhalde ya. Alışız.
2: Burada tarz olalım, o da selamlarımızı, evet, iletmiş çok olalım. Selamlar. Biz en azından Galatasaray'dan bir Bursa'ya geçelim. Çünkü hani bir Taraftarın Sesi oluyoruz. İlgi çekiyor Bursa Spor'da gerçekten de. Serhat Bey'in de ilgisini çekmiş. Bir Kırşehirli olmasına rağmen Bursa Spor'un...
0: Ve aynı zamanda bir Beşiktaşlı olmasına
2: rağmen. Evet. Bizim de ilgimizi çekti ilk, evet, maçlardan sonra. Bursa Spor'un birincilik şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyorsunuz demişti. İnanç öyle zaten yine çıkabilirler. Süper Lig'de olmayan taraftar doluluk oranının 4 büyükler harici kombine satışı oldukça yüksek demişler. Çok ilgi çekiyor Bursa Spor.
0: Ya ben direkt fikrimi söyleyeyim. Bence önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynayacaklar. Çünkü

0: O da çok iyi. Yani şey, bir uyum sağlanmış orada. Bataja Fernandao uyumu vardı ya, o tarz bir uyum var ikili arasında. O da bayağı bir götürecek gibi. Zaten ilk maç işte Iheanacho bir gol bir asist, Lincoln Henrique gol. Güzel bir ikili olmuşlar. Takımın kalanında da yine kıymetli parçaları var yani. Bursa Spor'un sadece iki oyuncu değil. Bence direkt önümüzdeki sezon Süper Lig'deler.
1: Ya zaten aklımıza gelen hani bir Bursa Spor var, bir Eskişehir Spor var. Ne işleri var oralarda diye.
0: Evet,
1: Eskişehir Spor'da belki aynı hikaye olmaz. Çünkü onlar direkt çıkamadılar.
0: Sekteye uğradı.
1: Sekteye uğradı çünkü Bursa Spor, amatör, üçüncülük, ikincilik, birincilik.
0: Birbirine denk geldiler galiba bir yerde.
1: Bu senede eğer çıkarlarsa Süper Lig'e sonra direkt denk gelmedi Bursa.
0: Denk gelmediler mi?
1: Amatörde mi denk gelenler olabilir? Çünkü Bursa Spor 3. ligden 2. lige çıktığında bir sezon önce Eskişehir Spor amatörden çıktı.
0: Ha, o zaman yok, denk gelmiyorlar. Playoff'ta acaba denk mi geldiler diye düşündüm de yok.
1: Yok, hayır hayır. Evet, gerçekten de yani birincilik Süper Lig seviyesinde bir takım olabilir. Gerçekten de öyle. Bakalım. Mustafa Er yönetiminde Bursa Spor. Bunu bekliyoruz. Yani en azından
0: taraftar olan takım renk her zaman kesinlikle Süper Lig'e olması lazım.
1: Renk atacak bir takımdır diye düşünüyoruz. Ege Bey'den gelen bir sesli mesaj var. Ona bir bakalım, buyursunlar.
2: Hakan Bey, Necat Bey, tekrardan keyifli yayınlar. Ve dediğim gibi sizi keyifle, severek dinliyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık öncelikle. Dediğiniz gibi ben Galatasaraylıyım ama doğma büyüme İzmirli olduğum için önce Göztepe diyorum. Göztepe bir tık önde geliyor. Hatta biliyorsunuz ki Göztepe Galatasaray maçlarında Göztepe'yi destekledim. Göztepe kombinemi de yeniledim bu arada. İnşallah ilk maçtan son maça kadar her maça gitmeyi planlıyorum. Sizi de orada görmeyi diliyorum. Çünkü geçen sene daha çok Mert Bey'i gördük, Hakan Bey. Sizi ve Necat Bey'i de görmeyi istiyoruz. Göztepe'mizi izlemenizi istiyoruz. Bu arada ben de Göztepe hakkında biraz yorum yapacak olursam, ben de Sinclair'ı çok beğeniyorum. Bence en yararlı transferlerden biridir. Andrea Henrique var. Onun haricinde Noah var. Eton'un yerine geldi. Penaltıları ona kullandırıyorlar. Sanırım teknik bir oyuncu, çok bilgim yok. Kalecimiz değişti. Luka bence bana şeye göre, Lise göre daha böyle güven verdi. Bir tek ayakları sanki zayıf gibi geldi. Ama Gökdeniz Bayraktar'dan çok ben umutluyum açıkçası. Bir 10 numara transfer yapsaydık o da çok güzel olacaktı ama artık nasip kısmet, gösterimize başarılar diliyorum. İnşallah geçen sene kıl payı kaçırdığımız, Başakşehir'e hediye ettiğimiz resmen Avrupa kupalarına katılma şeyini bu sene gerçekleştiririz ve ülkemizi başarıyla temsil ederiz. Bu arada son olarak sözlerime, en son size de atmıştım, Necat Bey'e de atmıştım. Galatasaray Göztepe kardeş takım zaten. Kupalarını bile yarı yarıya müzesine sergileyecek kadar kardeş takımlardır, renktaş takımlardır. O yüzden fazla sorun olmaz. İki takım tutmakta da bence. Tekrar keyifli yayınlar Hakan Bey.
1: Çok fazla öyle yine iki takım tutan var. Mesela ben şeyi de biliyorum, Hamza Bey'i de biliyorum. Göztepe ve Beşiktaş'la aynı zamanda. Hmm. Öyle çift takım tutanlar var İzmir'de özellikle. Ama ona da karşı çıkan da çok fazla.
0: Karşı çıkan da çok var. Bence karşı çıkan daha fazladır.
1: Evet evet, karşı çıkan daha fazladır. Kaleci transferi de oldu.
0: Gugashvili diye okunuyordur değil mi? Luka Gugashvili.
1: Gugashvili evet.
0: Yani iyi duruyor. Fiziksel açıdan tam bir kaleci gibi duruyor ama tabii şu anda emin değiliz yani tam olarak.
1: 27 yaşında ve tam böyle hani kaleci tam var. Böyle tam
0: olması gerektiği
1: yaşta diyebiliriz. Ne erken ne geç. Bakalım, göreceğiz herhalde. Yani ben tam bilmiyorum tabii kalecinin.
0: Yani Liz de iyi bir kaleciydi ama istikrarda da sıkıntı yaşıyordu. Yani bazı maçlar gerçekten bunu nasıl çıkardı diyorduk. Bazı maçlarda çok hatalı goller de yiyebiliyordu. Öyle bir kaleciydi.
1: Yani olsa da olur, olmasa da olur bir sezon geçirdi bence. Yani
0: öyle bir noktaya getirdi kendini. Öyle bir noktaya iki sezon önce vazgeçilmez gibi gözüküyordu ama geçtiğimiz sezon o işler değişti biraz.
1: Yani kaleci rotasyona baktığımızda yani Şamil var. Arda'nın zaten yine yani oynayabilir durumda olduğu söylenmişti zaten yani kaleci transferde olmasa. Şamil'den de umutluyuz. Bakalım yani kaleci rotasyonunda bir 10 numara gerçekten gerekebilir. Bakacağız.
0: Belki ilerleyen günlerde olabilir o transferde.
1: İlerleyen günlerde

0: Hani bir söylenti görmedim.
1: Bir fırsat transferi belki.
0: Fırsat transferi de belki. Gerçi Göztepe'nin çok şeyi değil o, tercihi değil. Fırsat transferinden ziyade scout transferlerini daha fazla yapıyor ama neden olmasın? Belki olur.
1: Arda Okan'ın transfer hala
0: olma ihtimali var.
1: İhtimali devam ediyor. Arda Okan'ın yeri dolar mı? Yani hemen dolmayabilir ama yine
0: ya yerli olduğu için biraz sıkıntı o iş.
1: Gönderme konusunda da şöyle, eğer son dönemde gönderilirse bir de onun yerini doldurma durumu,
0: evet,
1: da söz.
0: Yerli olarak doldurulamayacağı kesin, çünkü yok öyle bir oyuncu yani. Zaten olsa onun da adı bir, yine diğer takımlarla geçerdi, öyle biri yok. O yüzden yerliden ziyade yabancıyla bir şekilde doldurulabilir ama yine de yerli oyuncu ihtiyacı doğuyor bu sefer de. Çünkü kural giderek azaldığı için yerli oyuncuya ihtiyaç var. Bilmiyorum nasıl bir yol izlenecek orada, artık herhalde son günlerde anlayacağız onu.
1: Yani ben yine Göztepe'nin şu kadro yapısına baktığımızda hoca istikrarı devam ediyor. Hocanın yine takımı...
0: En önemlisi de o bence.
1: En önemlisi de o. Belki yine hoca... Gerçekten de Stoylov bence iyi bir hoca ama anlayışını değiştirmeyen de bir karakter oyun yapısı anlamında her takıma, ya o da aslında bir yandan avantaj aslında, her takıma karşı içeride dışarıda
0: bildikleri oyunu oynuyor.
1: Bildiği oyunu oynuyor. Ya bunu da sürekli oynayan oyuncular olduğu takdirde de, ki çoğu da öyle zaten, %70-80 çok kadroda değişmiyor. Gittikçe de iyileşen bir oyun anlayışı da olacaktır, oyunda olacaktır diye düşünüyorum ben Göztepe adına.
0: Yani bence de, ki o alışkanlık çok önemli bir şey ya futbolda. Hele ki şu anda yani Göztepe'nin oynadığı ve transfer ettiği, hem oynadığı oyuna hem de transfer ettiği tipteki oyunculara baktığımızda zaten bir istikrar olması gerekiyor. Yani herhangi bir takıma gidip hadi böyle oynuyoruz dediğin zaman o takım öyle oynayamayabilir. Bu çok hani bir kontratak takımı gibi bir şey değil yani Göztepe, ya da işte geçiş oyunu oynuyoruz gibi bir durum yok. Daha çok fiziksel, temaslı, gerektiği zaman topa sahip olan, gerektiği zaman boşlukları değerlendiren bu tarz bir oyun yapısı var. Biraz hibrit bir oyun. O yüzden kesinlikle hocanın zaten devam etmesi lazım. Herhangi bir hoca gelse bambaşka bir şey izleyebiliriz ve Göztepe gerçekten hani bu tesadüf değil bence. Hani lige yükseldikten sonra giderek üzerine koyarak devam etmesi, ki takımdan ayrılan da çok önemli oyuncular oldu yani bu takımda. İlk yükseldiği senede, yani Süper Lig'deki ilk sezonda takımın yıldızı olan iki oyuncu takımdan ayrıldı. Biri orta sahadan, biri santrafordan. Ama şu anda baktığımızda, bir sonraki sezona baktığımızda daha doğrusu, geçtiğimiz sene üzerine koyarak devam etti ve neredeyse Avrupa'ya gidecekti. Kıl payı kaçırdı. Keşke kaçırmasaydı. Başakşehir gideceğine zaten geçtiğimiz hafta seninle mi konuştuk yoksa Mersiş Kolim Başakşehir elendiğinde. Hani hiç gitmeselerdi keşke. Bence yasaklanmalıydı,
1: evet,
0: Başakşehir'in.
1: Beraber konuştuk.
0: Yani
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Göztepe taraftarıyla oturu alırdı. Bence konferans liginde de mücadele ederdi rahatlıkla. Ama işte umarım bu sene.
1: Yani tabii şimdi onlar da biz eğleniriz diye gitmemişlerdir. Onlar da Avrupa kupalarında mücadele etmek istemişlerdir. Ama Göztepe'nin isteği daha fazlaydı. Ama bunu işte skorlara yansıtamamıştı.
0: Evet, evet.
1: Artık kendi derdine yanacak. Ben o kadar şey düşünmüyorum, o kadar katı düşünmüyorum bu konuda. Çünkü Göztepe kendi ayağını sıktı diyebiliriz.
0: Çünkü tabii çok gereksiz puanlar kaybetti.
1: Fırsatları kendi kaçırdı, evet, bence. Bu arada Noah'tan bahsetti az önce gibi. Ve hani Noah'ın da Hilton'un boşluğunu doldurması gerekiyordu bence ve fazlasıyla doldurduğunu düşünüyorum ben Noah'ın. Yeni hazırlık maçlarındaki performansına baktığımızda Noah iyi bir transfer olmuş stoperde.
0: Ya gerçekten tecrübeli bir oyuncu Noah. Aslında tam yani gidenin yerine gelen oyuncu. Genç bir oyuncu gidip işte tecrübeli bir oyuncu gelmedi. Tecrübeli bir oyuncu gitti, yine tecrübeli bir oyuncu alındı oraya. Ki zaten savunma biraz diğer mevki, özellikle stoper, diğer mevkiler oranla biraz gerçekten tecrübe işi. Pozisyon almayla alakalı, biraz müdahaleyle alakalı bir mevki olduğu için tecrübe de önemli. Hani illaki genç oyuncular da oluyor kadroda, hala var zaten ama kesinlikle önemli bir transfer. Bokel hala duruyor şu anda. Onu belki genç olarak adlandırabiliriz. Savunma hattında biraz değişiklik oldu. Onun dışında eklemeler genellikle orta sahaya çok fazla ekleme yapıldı. Özellikle geçtiğimiz sezon devre arasından itibaren işte Antunesler vesaire geldiğinde, onların da yine geldikten sonra çok yüksek performans görmedik oyunculardan ama bu sezon takıma alışmayla birlikte bence daha iyi olabilirler. Yani Göztepe yine keyif veren futbol oynayacak gibi duruyor. Özellikle işte Juan da kalırsa, aynı zamanda Deniz de kalırsa. sanki yine keyif veren maçlar izleyeceğiz gibi.
1: Keyif veren futbol mu yoksa keyif veren skorlar mı?
0: Ya ikisi de aynı anda olursa tadından yenmez.
1: Yani tercih bence keyif veren futbol benim açımdan öyle ama işte tabii ki ikisi de olursa da. Ama geçtiğimiz sezon öyle çok keyif veren bir futbol ben hatırlamıyorum yani. Çok işte ne kadar güzel oynuyor diye bir.
0: Kasımpaşa maçıydı galiba. Kaç 3-3 mü bitti?
1: Doğru 3-3 biten bir karşılaşma vardı. Ama hatırlamıyorum.
0: Genelde kısır skordu ama Göztepe'nin maçları işte 1-0 kazandığı maçlar da var ama o maçların normalde bitmesi gereken 5-0 falan. Çok kaçırdılar yani. Çok, özellikle işte Janderson falan neler kaçırdı yani. Bilmiyorum. Galatasaray maçında kaçırdığını hala hatırlıyorum. 15 santimden topu içeri dokunamadı yani.
1: Bence
0: belki dokundu,
1: Galatasaray
0: gitmedi.
1: Şampiyonluğu getiren
0: pozisyon olabilir yani. Ki evet. O maç dönüyor gibiydi ya aynı zamanda. O gol olsa belki dönüyordu.
1: O Galatasaray şampiyonluğu getiren pozisyonlu bence. Serhat Bey'in bir sesli mesajı var.
3: İyi yayınlar diliyorum. Tekrardan kolay gelsin. Bugün özlediğimiz gözümüzün nuru Süper Lig başlıyor. Gerçekten Süper Lig'in tadı çok başka. Çorum FK Galatasaray mücadelesiyle başlayacak. Pazar günü de son dakika bir aksilik çıkmaz ise Eyüp maçına gideceğim, Eyüp Beşiktaş mücadelesine. Hafta sonu sevgili Necat Doğusezgin de İstanbul'daymış. Onu Türkiye'nin iyi orta sahası, Türkiye'nin en iyi kanat oyuncusu olan Trossard ve Türkiye'nin iyi orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü izlemeye davet ediyorum. Teklifim realdir. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Türkiye'nin en iyi orta sahası, en iyi kanat oyuncusu bunu izlemeye davet ediyor. İşte yani acaba öyle mi? Yani şöyle baktığımızda ben Salah'ı tek geçerim Türkiye'nin kanat şimdi oyuncusu.
0: Serhat Bey'e Salah demeyelim. Kanayan yaraları yeniden deşmeyelim. Yani Trossard çok iyi oyuncu. Dün gerçi maça girdikten sonra biraz sallandı gibi ama olur. Çünkü daha muhtemelen form tutmamış yani, çok normal. Dünya Kupası'ndan bu oyuncular döndükten sonra tatil yaptılar bir süre ve o tatilden döndüler aslında. O yüzden dünle tabii ki değerlendirmeyeceğim. Dünya Kupası'na bakmamız yeterli. Yani bir fark olacağını zannetmiyorum. Orada bayağı iyiydi. En iyi kanat oyuncusu mudur? En iyi sol kanat dersek yanılır mıyız diye düşünüyorum. Şöyle takımlara bir bakalım. Sol kanatta kim var? Trabzon'da Aral Şimşir oynuyor. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu oynuyor şu anki durumda.
1: Galatasaray'da Barış.
0: Galatasaray'da Barış oynuyor. Yani Barış çok farklı türden
1: tam
0: oyuncular
1: sol,
0: ama.
1: Tam solda demeyiz diyemeyiz.
0: Mesela Barış'a da direkt sol kanatta demem. Evet. Yani birçok mevkide oynadığı için. Ama şu anda genellikle solda oynuyor. Çünkü sağda Sané var. Evet, Trossard en iyi sol kanat olabilir. Potansiyele baktığımızda, yani vereceği potansiyele baktığımızda kağıt üzerinde öyle duruyor. En iyi orta sahası Orkun Kökçü'ye çok katılmıyorum.
1: Şimdi ama daha iddialı bir söylem geldi Mehmet Bey'den.
0: Neymiş?
1: Diyor ki ne Türkiye'si, Avrupa'nın en iyi orta sahası Orkun diyor.
0: Ya bu Orkun ve Beşiktaş taraftarının arasındaki bağ ile alakalı. Gerçekten çok bağlandılar. Hani seviyorlar da. Ki normalde zaten takımın aynı zamanda, ya Orkun normal şartlarda Beşiktaş'ta olmasa Beşiktaş'ta forma giymezdi. Yani şu dönemde özellikle daha genç, tecrübeli bir oyuncu bile diyemeyiz belki. Yani daha hani henüz 24-25-26, hani bu yaşlarda Türkiye'ye gelmesi çok mümkün olmayan
1: sadece bir oyuncu. Beşiktaş'ta olduğu için geldi. Hakikaten öyle.
0: Yani gerçekten Beşiktaş tuttuğu için, Beşiktaş taraftarı olduğu için Beşiktaş'a geldi. Yoksa hiçbir yani açıklaması yok. Şu an Avrupa'da 5 büyüklükte baş altı takımlarda ya da direkt hedef takımlarda da forma giyebilirdi bence.
1: Ama çok iddialı bir söylem, Avrupa'nın en iyi orta sahası.
0: Avrupa'nın en iyi orta sahası değil elbette. Değil, ama en iyi orta sahalarından dersek ona çok itiraz etmem. Evet, öyledir yani, birçok özelliği karşılıyor.
1: Yani en iyi işte 30 orta sahasından biri desek.
0: 30 çok da 20'yi alırız.
1: Evet yani, evet yani şey, ben hani mutlaka ki o içinde olması açısından 30 dedim ama
0: kesin olsun diye.
1: Evet.
0: Kapsayıcı olsun. Ligin en iyisi midir? Ligin de ilk 3'tedir ama en iyisi değil bence.
1: Evet yani tabii ki en iyisi tartışılır yani. Yeni
0: çok
1: tartışılır.
0: Çok fazla tartışılır. Çok fazla iyi oyuncu var gerçekten.
1: Mehmet Bey biraz iddialı, bayağı bir iddialı söylemde bulundular efendim. Beşiktaş'tan evet öyle yine sahip çıkmaları da güzel aslında.
0: İşte o bağdan kaynaklı.
1: O bağdan kaynaklı.
0: Yani onlar da biliyor ki Orkun Beşiktaş'ta olmasaydı Beşiktaş'ta forma giymeyecekti yani. Ona eminler.
1: Ne mesela işte Serhat Bey'in de en iyi kanat oyuncusunu Trossard olarak görmesi de ona bağlılık anlamını taşıyor bence. Evet. Güzel.
0: Bu Beşiktaşlar'da biraz daha fazla ama. Yani daha oyuncu sahaya çıkmadan bile bir bağ kuruyorlar. Diğer takım taraflarında

0: kadar bir şey görmüyorum ama Beşiktaşlılar yani özellikle yıldız oyuncu olduğu zaman yani daha ilk baştan kıymeti veriyorlar. Ondan sonra eğer gözden düşerse o ayrı bir konu ama kıymeti daha baştan veriyorlar. Diğer takımlarda biraz daha oyuncu yaptıklarıyla kıymetleniyor. Böyle bir fark var gerçekten. Yani genel bir gözlemim bu. En yakınımdaki Beşiktaşlı'dan ki çok yakın arkadaşım Beşiktaşlı. Bu kendi itirafıdır zaten. Bir oyuncu bize geldiyse Messi olarak gelir. Sonra yavaş yavaş biz onu eritiriz diyor.
1: Güzel. Şimdi tabii ki lig başlayacağı için Süper Lig'e biraz daha ağırlık verdik. Göztepe dışında diğer takımları da konuştuk. Yani Bursa Spor bile konuştuk. Yani en azından biz taraftarın sesi oluyoruz. Burada kim mesaj gönderirse onları da tabii ki değerlendirmeye çalışıyoruz her zaman. Olduğu gibi biz diğer takımlarımıza döneceğiz ama şimdi ligden çekilen takımlarımız oldu. İkinci ligde tek bir takımımız kaldı. Menemen'in de çekilmesinden sonra Ala evet. Futbol Kulübü. Üçüncü ligdeki takımlarımıza bakıyoruz. Bir tek iddialı başlayacak olan Karşıyaka var. Evet. Diğerleri zaten yine...
0: O da bin tane şeyle uğraşıyor.
1: Altay çok zorlu bir süreçten geçiyor. Tuna Üzüncü'nün açıklamaları var. Onu birazdan değerlendiririz. Zaten Altın Ordu ikincilikten düşürüldü. Üçüncü lige düşürüldü. Ama onlar da yarışmayacaklar bu sezon. Enteresan yine Buca Spor'un zaten transfer tahtası yine açılmadı. Transferler yok. Altay'da transfer yok. Altyapıdan futbolcularla desteklenen bir takım söz konusu. Bizim de konuşacak üzüntüden başka bir şeyimiz olmuyor diğer takımlarımız için.
0: Yani kulüpler kapanmaya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Yani birçok kulüp için bunu söyleyebiliriz.
1: Bir İzmir gücü oluşturulmalı mı? Onu bir konuşmak ki tekrar. Yani biz ara ara bunu bir dile getiriyoruz.
0: Takımlar yani bunu... hali hazırda varken zor da yani gerçekten bu kulüplerin birçoğu kapanabilir yani şu an. Ligde mücadele edemeyecekler. Hangi maksatla var olacaklar ki o zaman?
1: Sürekli bir yatırımcı aranıyor. Yatırımcı evet. aranıyor. İşte Altın Ordu aradı bulamadı. En son Menemen ligden çekildiğinden açıkladı. Sonrasında yatırımcı bulmaya çalışıyor. Bir iş adamının ilgisi varmış vesaire öyle duyumlar alıyoruz ama yani bu gerçekten İzmir futbol adına bence utanç kaynağı yani.
0: Çok hani kötü çok.
1: Altay'ın bu duruma gelmesi, Büyük Altay'ın, Yüzyıllık Çınar'ın bu duruma gelmesi de gerçekten de utanç kaynağı bizim adımıza, İzmir adına öyle diyebiliriz en azından. Diğer takımlarımıza da geçeceğiz reklamların ardından ama reklamlara gitmeden de Mehmet Bey'in de mesajlarında vermeden gitmenin Beşiktaş'ta oynuyorsa benim için en iyisidir. İsim önemli değil demişler.
0: Şey, genel şey bu.
1: İşte bu da yanlış bir bakış açısı bana göre de. Yani hani
0: ya mutlularsa sıkıntı yok.
1: Ama işte sonrasında senin dediğin oluyor.
0: Yavaş yavaş eriyor.
1: Yavaş yavaş eriyor.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta oynuyorsa benim
0: bir kere de düştü mü bir daha da geri gelmez mesela.
1: Öyle bir durum söz konusu. Mehmet Bey teşekkürler. Yine değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Smart Trafo ile Taraftar Lisesi Radyo Trafik İzmir'de ve Radyo Spor'da devam edecek.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
3: Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Smart Trafo'yla Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, herkese yine güvenli sürüşten dileklerimizle Radyo Spor'da tekrarımızda yayınlanıyor. Diğer bir Mehmet Bey'den de mesaj geldi. Ligden çekilen takımların prosedürü nasıl oluyor? Önümüzdeki sezon hangi ligden dahil oluyorlar? Amatörden mi başlıyorlar? Futbolcudan ne oluyor? Sözleşmeleri demişler efendim. Şimdi lig prosedürleri şöyle. Onlar maça çıkmıyorlar. Evet. Ve o hafta zaten baylarda çekildi. Ne onun adı?
0: Fixtür.
1: Fixtürlerde çekildi. O takım bay geçiyor. 3 puan onun hanesine yazılıyor. 0 evet. puanı zaten bir alt kümeye düşmüş oluyor.
0: Evet. Bu sezon yani, sonunda. Bu sezonu hiç oynamayıp 26-27 değil 27-28 sezonunda bir alt ligden devam ediyorlar. Futbolcuların yani tam emin değilim ama sözleşmelerinde zaten bir feshetme hakları olur. Çünkü bir yıl boyunca
1: kendileri,
0: oynamadan oturmak diye bir şey yok.
1: Feshediyorlar. Evet. Etme hakları doğuyor evet. ama şimdi mesela Menemen bir araştırma yaptım mı? Menemen'deki futbolcular izne çıkmışlar. Menemen Futbol Kulübü futbolcuları Tolga Hoca ile birlikte çalışmalara bir süre devam ettiler. Sonra izne çıktılar. Şimdi onlar haber bekliyorlar. Haber gelmezse de
0: feshetme hakları doğacak.
1: Ama onların da işte hani takım bulmaları zorlaşacak vesaire. Onlara da gerçekten de zor bir süreç yaşatıyorlar. Evet. Yani takımların ligden çekilme gibi bir durumu olunca da böyle sıkıntılarla da karşı karşıya kalıyorlar. Altın Ordu zaten dağılma aşamasında.
0: Evet.
1: Neredeyse bir futbolcuları başka takımlarla da sözleşmeler imzalıyorlar. Öyle öyle dağılıyorlar.

0: İşte yok olup gidecek. İnşallah yok olup gitmezler de. Öyle bir durum söz konusu olacak. Ligden çekilen takımlar adına. Ama dediğimiz gibi bir hani umut olabilir Menemen Futbol Kulübü adına. Çünkü bir yatırımcının, bir iş adamının sanki yatırımcı olma gibi bir durumu söz konusuymuş. Oyuncuların antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğüne dair bilgiler de var. İzne çıktılar futbolcular. Bakalım yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırsa da takım halinde çalışmaları başlaması bekleniyor. Ama şöyle olur mu acaba diye de bir sorgulamak da gerekiyor. Çünkü Altın Ordu dedi ki biz ligden çekileceğiz, sonrasında hani devam edeceğiz dediler ama federasyon tarafından küme düşünüldüler. Menemen Futbol Kulübü için de aynı şey söz yani konusu olabilir.
1: Gerekli belgeleri vermedikleri için oldu. Şimdi buradaki
0: Menemen
1: durumu...
0: Menemen doğru söylüyorsun. Evet, o gerekli belgeleri en azından...
1: Muhtemelen Menemen vermiştir.
0: Katıldı. Fixture çekimine katıldı sonuçta yani.
1: Tamam, o zaman burada öyle olmaz. Ama bir an önce tabii lig başlamadan bunun yapılması lazım. Yoksa zaten iki maça çıkmadığı anda bu sefer de zaten ligden düşürülüyorsun. İki maça üst üste çıkmazsan zaten ligden düşürülüyorsun. Aynı yere çıkıyor yani, çok fazla bir şey değişmiyor. O yüzden bakalım bir an önce yani ligler başlamadan, ki Eylül ayı gibi değil mi? Eylül'ün ortalarında başlayacak galiba 3. lig.
0: Evet.
1: 2. ve 3. lig Eylül ortaları gibi başlıyor. TFF 1. lig zaten başladı. O geçtiğimiz hafta başladı. Süper Lig bu hafta başlıyor. Bir de bu tarihler enteresan değil mi? Yani başlangıç tarihleri hepsinin aynı anda olması. Hatta genelde dünyada alt liglerde takım sayısı daha fazla olduğu için onlar biraz daha erken açar. Bizde öyle olmuyor ama bizde tam tersi. Enteresan gerçekten.
0: Yani şöyle mesela çok fazla takım olduğu için birincilikte onlar geçen hafta başladılar. Arkasından bunun bir playoff süreci oluyor. O yüzden de arada
1: erken
0: başlaması gerekiyor. Ama diğer alt liglerde hem o şey sayısı az, hem ara sayısı az. Mesela işte Süper Lig'de de 18 takım var. Diğer liglerde de 18'er takım var ama bu sefer şey oluyor. Milli takım araları falan olduğu için o zamanlarda diğer alt liglerde, ikinci, üçüncü ligde şey olmuyor, ara verilmiyor.
1: Bir de hafta içi hafta sonu daha rahat oynuyorlar onlar.
0: Onlar daha rahat oynayabiliyorlar, doğru. O yüzden de daha geç başlıyorlar. Bir ay kadar bir ayı geçti mesela Karşıyaka hazırlıkları başladı. Daha geçen hafta Altay başladı yani hazırlıklara. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Enteresan. Şimdi Altay demişken de Tuna Özüncü'nün bir açıklaması var. Seferberlik dönemindeyiz diye. Büyük borç yüküyle boğuşuyorlar ve kriz, yani resmen bir yönetim krizi var. Kanyum atanacak vesaire derken de yine altyapıda oynayan 61 futbolcu arasından eleme yapıldı. 34 futbolcuyla Tuna Üzümcü hoca, yani hoca da gitmedi. Ona da teşekkür ederiz biz buradan Altay, İzmirli olarak en azından ona da teşekkür ederim. En azından bu kaostaki takımın futbolcularını çalıştırmaya da hani onu gayret çalıştırmak gösteriyor. Da zor ve gayret gösteriyor dediğin gibi. Takımın iskeletini kurmaya çalışıyoruz. Çok genç bir ekibiz demiş. Tecrübeli oyuncularımız aramızda değil demişler ki Özgür, Ceyhun, Deniz, Kadah gibi, Safa gibi oyuncularla temas halindelermiş. Eğer hani bir tablonun netleşmesi durumunda da onlar da tekrar takıma katılacaklarmış. Öyle bir bilgi de var. Semih Ünal ve Poyraz'ın sakatlıkları, Murat Uluc'un cezası sürüyor diyor. Lige az bir süre kaldı. Deneyimli futbolcuların takıma katılması camiamızın bütünleşmesiyle sağlayabiliriz. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Her altaylının elinden ne geliyorsa yapması gerekiyor, maddi manevi demişler. Sabırlı olmamız gereken bir sezon bizi bekliyor dedi. Tuna Üzümcü'den bir açıklama var. Sadece yani sabırlı olmak yetmiyor. Bir şeyler de yapmak gerekiyor gerçekten diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani umarım buradan bir şekilde çok mümkün gözükmüyor aslında. Hani baktığımızda genel çerçeve çok mümkün göstermiyor ama umarız bir şekilde toparlar. Altay'da gerçekten İzmir'in de ihtiyacı var.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Mehmet Bey, Altın Ordu geçtiğimiz senelerde altyapıyı kapatıp A takıma yöneldi. Bu sene ise A takımı kapatıp altyapıya yöneleceğiz diyenler.
1: Evet. Gerçekten öyle oldu bu arada.
0: Altyapı aslında kapatmadı Altın Ordu. Okulu kapattı. O yatılı kısmı kapattı.
1: Ama zaten
0: bu Kartalkaya yangından sonra yaşanan bir durumdu. Altyapıyı aslında kapatmadılar.
1: Yani kıymetli kılan oydu aslında biraz. oyuncu yetiştirmeye yarayan da oydu ve gerçekten iyi oyuncular da yetiştirdi. Ama sonrasında alttan da çok fazla beslenemeyince iş başka bir noktaya gitti ve şu anda gerçekten çok sıkıntılı durumda. Sadece altyapı nasıl olacak ondan emin değilim ama. Yani oyuncular rekabetçi bir ligde bulunmadan nasıl bir üst kademeye çıkacaklar? O da çok meçhul. Enteresan bir durum.
0: Enteresan bir durum. Yani İzmir takımları düşünüyorum şimdi. 6 ay çok zorlu bir süreçten geçiyor.
3: Karşıyaka keza aynı şekilde.
0: Karşıyaka hani bir nebze olsun daha en azından umutlarımızın taze olduğu, umutlarımızı evet, taze tuttuğumuz bir takım. Onu da konuşacağız şimdi. Onun dışında da Buca Spor, Menemen, ne bileyim. Bir Gazemir'den umutlu olabilir miyiz? Gazemir adını bu sene çok kullanacağız. Trenin yarışmacı ayaklarını aldılar. Senin de evet, ikamet ettiğin ilçenin takımı. Bakalım neler olacak.
1: Doğal yani, yoldan Gazemirliyim. Yani Gazemir'e bakalım, bilmiyorum ben de çok şu anda ama takip edeceğiz.
0: Şimdi az önce söylemiştim yani dün Mehmet Bey bizi güldürdü diye yavaş giden evet, tren şoförünün Dursun Özbek mi acaba diye söylemişti. O da soruyor Dursun Özbek transfer nerede diye, onu konuştuk. Konuştuğumuz için de biraz şeyde ultimatum da geldi Mehmet Bey. O yüzden de Galatasaray'a çok fazla girmeyeceğiz artık.
1: Bugün maçın skoruna göre işlemler hızlanabilir ama.
0: Evet evet, onu yarın 2-3 uçak inebilir belki de yani. Tabii, gerçekten skora göre.
1: Yani 3-4 milyon fazla verip bazı oyuncular getirilebilir. Çünkü gerçekten büyük kaos yaşanır. Zaten şu anda hani hazırlık maçlarında çok fazla statlı olmadı ve o bir tepki de koymadı oradaki izleyiciler ama bu lig maçı stat full olur. Hani kombineliler de gelecek. Bayağı bir sıkıntı olur. O yüzden bugünkü maçı da merak ediyorum bir yandan da.
0: Burhanettin Basatemur'un açıklamaları oldu. Kulübün sayfalarından yaptığı bir açıklama. Topuk Yaylası'nda biliyorsun bayağıdır yine evet, kamptalardı onlar da. Burhanettin Basatemur da sosyal medya hesaplarından da takımın bir açıklama yaptı. 16 Temmuz'da Karşıyaka'da başladıkları sezon öncesinde hazırlıkların 8 Ağustos'tan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdürüldüğünü ifade eden Burhanettin Basatemur, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz antrenmanlar ve hazırlık maçları bizim adımıza oldukça verimli geçti. Geçen yılki kadromuzu büyük ölçüde korurken aramıza katılan ve yetenekli oyuncularla güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturduk. Tek hedefimiz güçlü bir takım oluşturmaktı demişler ve karşı yakamızın layık olduğu yere taşıyacak güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyoruz diye de yine sözlerini noktalamışlar. Bu hedefleri de bence yani Yiğit Başkan'la birlikte ki tribünden gelen bir başkanla birlikte de ben hedeflerinin bu sezon biraz daha yakalanabilir düzeyde olduğunu düşünüyorum Karşıyaka'nın. Ben biraz umutluyum.
1: Evet, olabilir gerçekten. Yani gerçi başlangıç çok önemli. Nasıl başlayacak, lige nasıl başlayacakları da çok önemli. Ki zaten son iki sezondur lige iyi başlayan takımlar ipi göğüsledi. Bu sefer neden Karşıyaka olmasın? Olabilir. Bakalım, merak ediyoruz. Bu hem yeni yönetimle birlikte hocayla da nasıl bir yol izlenecek? Yani ligde nasıl bir yol izlenecek? Onu da hep birlikte göreceğiz.
0: Şimdi voleybolda Karşıyaka'da işte futbol takımına ağırlık verileceği için ve hani hedefin kovalanması açısından bir üst lige çıkılması açısından ona odaklanacağı söylenmişti. Hı-hı. Ve voleybolda da altyapıya yönelileceği söylenmişti. Evet. Ama basketbolda henüz daha şey bulunmamışken,
1: sponsor
0: bulunmamışken de ben bakıyorum transferlere de bayağı yine iddialı bir takım geliyor gibi basketbolda da.
1: Ya en azından geçtiğimiz sezon kadar kötü bir takım olmayacak belli ki. Son saniyede ligde kalmayı başaran bir Karşıyaka, hani kimseye böyle bir şey beklemiyor Karşıyaka'dan tabii ki. Bu sezon biraz daha yukarıları hedefleyecek gibi. Playoff mesela. Playoff neden olmasın?
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Playoff olmalı zaten. Yani ilk 8 mutlaka.
1: Karşıyaka oranın takımı zaten yani. Basketbolda playoff takımı. Ya
0: ilk 4 her aslında zaman yani. Hani isme baktığında.
1: Evet. Her zaman için.
0: Git en uzaktaki birine sor. Yani ilk 4 yaptı. Karşıyaka olur içerisinde basketbolda gibi. Yani şampiyonluk yaşamış bir takım sonuçta evet, yani. Yani şu 10-12 yıl içerisinde şampiyonluk yaşayan takımlardan biri. Maalesef ki öyle bir durum var. Pekala, bir yayın sorunuyla alakalı mesajlar geliyor da inşallah hemen gelir diye de düşünüyoruz. Şu anda bizlere de yine uygulama üzerinden de dinleme şansınızın olacağının da bilgisini bir kez daha da paylaşmış olalım. Evet, lig başlıyor. Son değerlendirmelerimizi yapalım artık programın son dakikalarına girdiğimizde de. Yani şampiyon kulüpler, iddialı takımlar kurdular. Biz Göztepe adına da

0: yine ilk sıralarda yer almasını temenni ediyoruz. Avrupa kupalarına önümüzdeki sezon katılmasını bekliyoruz. Böyle bir toparlama yapalım.
1: Sonra. Yani Avrupa potası 5 takım. Şayet kupayı, tabii kupayı kazanma gibi bir ihtimal de vardı. Hani onu şu an konuşmak için erken. İlk 5 takımdan bir tanesi olması tabii Göztepe için, ki kağıt üzerinde zaten öyle gözüküyor. Yani şu anda baktığımız kadarıyla, dediğim gibi Başakşehir de çok iyi bir durumda gözükmedi. İlk 5 takım saydığımda zaten işte Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı zaten hani yaptığı transferlerle kağıt üzerinde ön sıraya koyuyoruz, ama Göztepe de sanki hemen arkasından geliyor gibi gözüküyor. Şu anda orta sıra takımlar arasındaki en güçlü aday.
0: En güçlü aday, şampiyonluk yarışında zaten çok kestiremeyiz. Ama
1: çekişmeli geçecek gibi duruyor şimdilik.
0: Çekişmeli geçeceğini söyleyebiliriz. Çok da yıldızlı bir sezon geçecek. Keyifli olsun inşallah. Yani Adnan Süvari sezonunun, evet, ismine de yakışır bir, evet, sezon geçmesi temennisiyle. Hakemler konuşulması, hatalar konuşulması.
1: O çok mümkün değil. Bu konuşulur ama.
0: Yani şöyle olsun.
1: Daha az konuşulsun.
0: En azından işte siz bize şunu atadınız, bunu atadınız. İşte
1: o kadar da olmasın. Evet.
0: O kadar da olmasın. İşte yabancı hakem tartışmaları hiç olmasın. Yabancı hakemler gelsin, gelmesin, işte biz bunu istemiyoruz, şunu istemiyoruz, olmasın.
1: Evet. Ya en azından daha maç başlamadan o hakem hakkında hani fikirlerimiz olmasın.
0: Federasyonun konuşulmadığı, federasyonun en azından hani adil bir sezon geçirdiği, adil davrandı bütün takımlara. Yani öyle hissedildiği, daha doğrusu öyle olduğunu zaten biliyoruz da düşünüyoruz en azından da. Öyle bir sezon geçirsin inşallah diyelim. Türkiye'miz, Süper Ligimiz öyle bir sezon geçirsin. Böylece de artık yayınımızın da yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. İzmir takımları adına da güzel geçsin inşallah diyelim. Göztepe pazartesi günü Samsun deplasmanında. Bu arada nasıl bir skor olur onu da konuşmadık. Yine deplasmanda, geçtiğimiz sezonda deplasmanda başlamıştı.
1: Samsun deplasmanları problemli oluyor.
0: Galiba hatta Rize deplasmanıydı ilk maç, öyle hatırlıyorum ben, ama deplasmandan, bir Karadeniz deplasmandan galibiyette dönmüştü ilk maçta, öyle hatırlıyorum ben.
1: Rize olabilir belki. Rize, ben de tam hatırlayamadım ama Samsun değil o kesin, çünkü sezon sonlarına
0: tabii,
1: doğru denk gelmiş.
0: Samsun değil de Rize deplasmanında geldi.
1: Rize olabilir.
0: Galiba ilk maç öyleydi diye düşünüyorum. Ve Marşişko da geldi. Maç berabere biter diyor.
1: Bana da çok beraberlik gibi geliyor. Bir de ligin ilk haftası, daha hani oyuncular da o kadar adapte oldular mı birbirlerine çok emin olamıyorum. Ya Göztepe kazanacaktır ya da berabere biter gibi, sanki Göztepe kaybetmez diyorum özetle.
0: Göztepe kaybetmez. Türk Sporu kazansın bu sezon içinde. Dileklerimizi bu şekilde iletmiş olalım. Evet, taraftar sesinde artık sonlandıralım. Herkese çok teşekkürler. Katılımlarınız da çok değerli. Haftaya tekrardan görüşürüz. Haftaya Necat Oğuz Sezgin yok. Zaten bugünden itibaren bir hafta, evet, kadar olmayacak sevgili Necat Oğuz Sezgin. Haftaya biz Marşişko ile taraftarın sesi olmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkürler, görüşürüz.
0: O zaman haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle taraftarın sesi sona erdi. Hoşçakalın.
2: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her cumartesi sabahı olduğu gibi Radyo Spor'da güne birlikte başlıyoruz. Herkese keyifli hafta sonları diliyorum, ümit ediyorum. Keyifli, bol bol gezdiğiniz, eğlendiğiniz ya da ailenizle vakit geçirdiğiniz güzel bir hafta sonu olur. Hepiniz için herkese selamlar, sevgiler. Evet, bugün sevgili Onur bizlerle olacak. Her cumartesi olduğu gibi biraz basketbol sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öte yandan yine dinleyici mesajları için. Dün çok keyifli bir program oldu. Bir nabız yoklayalım dedik, en çok katılım nereden diye. İzmir'den çok fazla yazan oldu. Kocaeli'den, Antalya'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya başta olmak üzere. Keyifli bir programdı. Bugün de mesajlarınızı bekliyoruz. Hızlıca bir WhatsApp hattımızı paylaşayım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz diyelim. Evet, hattımızda her cumartesi olduğu gibi sevgili Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
0: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim, seni sormalı.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Evet, geçen hafta cuma günü birlikteydik. Cumartesi programda yoktuk ama İzmir'de de bir şekilde karşılaşmış olduk.
1: Evet, seninle buluşmak tabii ki çok keyifliydi.
0: Evet, sevgili İhsan Dilek de sağ olsun, gerçekten ilginç bir akşam geçirdik İzmir'de.
1: Evet, buradan İhsan abiye de selamlarımızı iletelim dinliyorsa.
0: Şu an kendisi yolda, bilmiyorum dinliyor mu bizleri. Öncelikle bir Bozcaada, akabinde Asos, finalde nereye gidecekti? Datça'ya gidecekti. Böyle bir Ege turuna çıktı kendisi. Ya o gün de anlamışsındır zaten, hayatı fazlasıyla seven biri olduğu için küçük bir kafa izine çıktı.
1: Güzel bir hayat gerçekten.
0: Tabii. O gün de bizi sağ olsun çok eğlendirdi. Konuk etti, buradan kendisine de selamlar. Yolda bizi dinliyorsa şayet. Evet, basketbol gündemi. Artık transfer de üzerinde söyleyeyim. Biraz duraksama noktasına girdi. Aslında birçoğu takım büyük ölçüde kadrolarını tamamladı. Artık iyice Euroleague'deki, Basketbol Süper Ligi'ndeki dinamiklerin şekillendiğini söyleyebiliriz herhalde. Ne dersin?
1: Evet, batan geminin malları asfalte dağıldığına göre artık takımlar kadrolarını tamamladı diyebiliriz.
0: Fransa'da ciddi bir çöküntü var. Milli takım bazında çok iyi olsalar da önce Monaco, sonra Azvel'in yaşadığı sıkıntılar. Azvel'den biraz bahsedelim istersen. Tony Parker'ın vaatleri akabinde doğru finansmanı sağlayamaması nedeniyle birçoğu oyuncu aslında çok erken takım bulabilecekken sürpriz takımlara gitti.
1: Büyük rakamlar konuşuluyordu ki yeniden Euroleague'de de yer almaya devam ettiler. Uzun süre hatırlarsın, Şampiyonlar Ligi'nde mi oynayacaklar, Euroleague'de devam mı edecekler ki A lisansına sahip takımlardan birisiydi Asvel. Euroleague'de oynamaya devam ettiler ama işte finansmanı sağlayamadılar. Şimdi yeni bir arayıştalar aslında, fakat yine de o bütçelere, vaat edilen bütçelere çıkamayacaklar gibi. Takım dağıldı, önce kuruldu sonra dağıldı. Şimdi Paddy Mills'ı kadrolarına kattılar. 38 yaşındaki Avustralyalı, geçtiğimiz yıl Tenerife'de forma giymişti. Ben

0: bence bu dağılan ekip içerisinde iyi bir transfer olarak görülebilir ama Asfer bu sezon muhtemelen Euroleague'de son sırada yer alır gibi görünüyor.
1: Tony Parker eski takım arkadaşını getirdi bu arada. Daha önce Spurs'te 2014 şampiyonluğunda da galiba birliktelerdi. Aslında 37 yaşında bir oyuncu olduğunda bu vesileyle hatırlatmak lazım Wilson. Ama iyi gözüküyor.
0: Evet, geçtiğimiz sezon Tenerife'nin o gençleştirme operasyonunda takıma katılmıştı. Orada da iyi performanslar sergilemişti aslında. İspanya Ligi özelinde de işte o Real Madrid geçilirken, Barcelona'ya karşı etkili performanslar ortaya koyulurken, Şampiyonlar Ligi'nde de. Fakat Euroleague seviyesinde 38 yaşında Asvel'i tek başına taşıyabilecek bir oyuncu mu? Değil.
1: Asvel sence ilerleyen dönemde bu vaat edilen finansmanı bir şekilde sağlayabilecek mi?
0: Yani vaat edildiği kadar yüksek finansman sağlayamayacak ama yeni yatırımcılar arayışındalar. Yani en azından bir yarısını, yani geçtiğimiz sezonlardaki Asvel seviyesindeki bütçelerle devam edecekler gibi görünüyor. Bu Euroleague'de diğer hissedarları ne kadar memnun eder, ne kadar uzun vadeli, uzun soluklu kalabilirler Euroleague'de? Burası tartışmaya açık ki Rus takımlarının da artık yavaş yavaş dönmesini beklediğimiz bir denklemdeyiz.
1: Rus takımlarının dönmesini çok arzu ediyorum açık söylemek gerekirse.
0: Şimdi önümüzdeki sezon muhtemelen 24 takıma çıkacak Euroleague'de takım sayısı ve konferanslara bölünecek. Ya bence lig statüsü, evet sonuçta biraz haksız rekabet olabiliyor sezon içerisinde. Sonuçta playofflar ve Final Four ardından, yani bu lig biraz da boşuna bu kadar haftalarca oynanıyor gibi görünüyor olabilir ama bence çok keyifliydi. Konferanslara bölünmesindense bu tarz bir organizasyonun devam etmesi bence daha güzeldi.
1: Konferans formatı nasıl olacak onu da bir bekleyip görmek lazım.
0: Yani kurayla mı olacak yoksa lokasyonlara mı göre mi olacak bilmiyorum. Zaten bir konferansın yarısı İspanya takımlarından olacak herhalde.
1: Yani seneye yine 3 Türk takımı işte 4 İspanyol takımı olursa nasıl bir dağılım olacak çok merak ediyorum.
0: Evet bakalım bekliyoruz. Muhtemelen kurayla olacaktır ben öyle düşünüyorum.
1: Orada da seyahat büyük sıkıntı olabilir mesela. Bazı yerlerden Dubai çok ters düşebiliyor ya da ne bileyim işte Hapoel'de mesela atıyorum Letonya'da oynuyor. Orada nasıl bir acaba sağlıklı bir dağılım yapacaklar merak ediyorum.
0: Ve işte Euroleague yine Avrupa kıtasının dışından takımlara da açık olacak mı? Daha fazla takım gelecek mi? Bu da bence biraz soru işareti. Bu da önemli.
1: Bir şey kaldı mı ki geriye? Yani Dubai haricinde ne bileyim. Zaten iki tane İsrail takımı var. Orada Apoel Yeruşalim'e herhalde belki bilmiyorum. En kötü ihtimalle seneye alırlar ama iyice Asya pazarına Çin'e vesaire açılmazlar herhalde Katar'a daha da.
0: Yani Çin'e açılması muhtemel değil ama yine Arap takımlarının yatırımları artarak devam ediyor. Bu arada mesela işte ülkemizdeki başarılı antrenörlerden Andaç hocamız, o da yine bir Arap takımıyla, Körfez takımıyla anlaştı. Ya garip gerçekten, Arap takımlarının yatırımları artarak devam ediyor.
1: Bakalım onun Avrupa basketboluna ilerleyen dönemde tesiri ne olacak? Bir WhatsApp hattımızı paylaşmak isterim yüksek müsaadenle. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Evet istersen sondan başlayalım bir transfer haberiyle. Anadolu Efes dün Fats Russell'la sözleşme imzaladığını açıkladı. Biliyorsun Romanya milli takımında devşirme olarak oynuyor. Son olarak Kulüc'de Eurocup sayı kralı olmuştu. Geçmişte ülkemizde Manisa, Galatasaray ve son olarak Karşıyaka gibi takımlarda da forma giymişti. Mike James'in yanına Fats Russell. Ne dersin?
0: Şimdi böyle söyleyince aslında oyuncu sanki çok faydalı olacak gibi giriş yapmış olmuş.
1: İyi pazarladık.
0: Evet. Ama ben Euroleague seviyesinde bu kadar katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Yani geçtiğimiz sezon Kulüc'le birlikte iyi bir çıkış yakalamış olabilir. Eurocup seviyesinde olsa ikrallığını oynamış olabilir ama Kulüc'ün çok yüksek tempolu oynayan bir takım olduğunu da hatırlatmak gerek. Anadolu Efes'in maçlarında bu kadar fazla pozisyon sayısı olmayacaktır Euroleague özelinde bu sezon. Russell da bir rotasyon oyuncusu olarak ortalama bir performansla bence sezonu tamamlayacak.
1: Ya bence iyi bir Euroleague oyuncusu olabilirdi ama doğru adres burası mı onu çok bilmiyorum açıkçası.
0: Yani Anadolu Efes'in bu sezon yaptığı transferlere baktığımızda, kurduğu kadroya baktığımızda, işte başta Mike James'i söylüyoruz zaten. Biraz riskli hamleler olduğunu zaten görüyoruz. İki ucu keskin bıçak oyunculardan kurulu olduğunu görüyoruz. Jordan Lloyd'u da ben buna ekleyebilirim. Yani Anadolu Efes performansı bence şu ana kadar çok geçmişini hatırlatır düzeyde olmadı. Ne Valencia ne Monaco'daki performanslarını hatırlatır düzeyde olmadı. Ondan da bir çıkış bekliyor Anadolu Efes taraftarı ama işte hep iki ucu keskin bıçak oyunculardan kurulu şu anda takım. Bakalım. Çok böyle şampiyonluk adayı diyemiyorum şu anda Anadolu Efes için.
1: Geçen sene ben mesela bu Kulüç takımında Iverson Molinar ismini daha çok beğeniyordum Darren Russell'a nazaran. O da çok undersized bir guard ama.
0: Yani çok böyle yüksek tempolu oynayan bir takımlar ve maçtaki pozisyon adetini devamlı arttırarak doğal olarak skoru da yukarı çekiyorlar. Çok beğendiğim yapıda bir takım değildi Kulüç Napoca benim. Yani buradan bir oyuncu alsak işte Darren Russell olabilirdi. Oldu. Çok da fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası.
1: Anadolu Efes'in son hali için kadronun, işte bundan önce de Colin Malcolm hamlesi vardı, şekillenen son kadro için ne diyorsun? Beklenti ne düzeyde? Ben pivot rotasyonunun, 4 numara rotasyonunun, hatta forvet rotasyonunun yine belli bir düzeyin altında olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bak mesela sayalım 4 numara rotasyonunu. Santi Justa, Colin Malcolm ve burada belki işte Ercan'ı orada oynatabilir diye düşünüyoruz Lasso. Çok yetersiz bana kalırsa buradaki rotasyon.
1: Yani kısa rotasyonu hariç bence bak mesela Bruno Fernando, Kai Jones bence yetersiz. Dario Saric, Ercan yani atletizm olarak çok kusurlu. 3 numaraya bakıyorum Malcolm, az önce dediğin gibi Yusta, Isaiah Cordinier soru işareti. 1-2'ye bir şey demiyorum, işte Strazel, Mike James, Lloyd. Monaco bunu zaten zamanında uyguladı. Ama dediğim gibi kadronun geneli bence yine yetersiz ya. Yani Lasso'nun bu sezonu tamamlayabilecek mi mesela, yılı tamamlayabilecek mi Anadolu Efes'te? Ve ciddi şüpheler barındırıyorum bu konuda.
0: Kesinlikle kesinlikle, ve Ergin Hoca da boştayken.
1: Olur mu öyle bir ihtimal tekrardan?
0: Biraz açıkçası güç görüyorum bunu şu anda yakın vadede. Çünkü Lasso'ya bir kredi tanındı ve demek ki hani hala takımda Lasso'ya güvenenler var. Ya sezon içerisinde de kolay kolay Lasso'dan vazgeçilmesini beklemiyorum ben açıkçası. Sonuçta yolu onunla çıkıldı, bazı şeyler göze alındı diye düşünüyorum.
1: Bazı hatalar ama, yapıldı.
0: Yani ama... İlerleyen süreçte getirir bilinmez. Ergün Hoca'nın boşta olması da her zaman Anadolu Efes taraflarının aklında bir soru işareti yaratacaktır şu an için.
1: Ya orada kendi kurmadığı bu kadar soru işareti barındıran bir kadroya Ergün Hoca sezon ortasında gelir mi mesela? Bu emin değilim.
0: Ya benim aklımda şöyle bir senaryo var. Bence sezon sonuna doğru beklentilerin çok altında kalırsa Anadolu Efes, Ergün Hoca gelip birkaç ay oyuncularla geçirip yeni sezonda sil baştan bir kadro kurabilir.
1: Son dönemine başladığı yıl gibi diyorsun herhalde, 17-18'den sonra.
0: Evet evet evet, tam olarak öyle. Ama şu anki takıma baktığımızda da bir Ergin Ataman takımı kesinlikle değil Anadolu Efes'in kadrosu.
1: Yok, şu an iyi bir koçun bence çok isteyeceği, başarılı olmak için arzulayacağı bir kadro yok bana sorarsan.
0: Çok fazla da Monaco oyuncusu var, dikkatini çektiğimi bilmiyorum.
1: Yani bir Saşa Obradoviç eksik.
0: Evet. Burada Matias Strazel'in performansını da ben merak ediyorum. Yani son sezona gibi bir katkı ortaya koyabilecekse bence Anadolu Efes'e mutlaka katkı sağlar. Ki Monaco'dan gelen işte Strazel, Mark James gibi isimler aslında son sezonda maddi sorunlarla boğuşulurken ortaya beklenmedik şekilde de büyük karakter koydular.
1: Ya bu arada ben mesela Strazel'in işte az ve üstü Monaco şu an kariyerinin ciddi sıçramalarından birini yapmasını, burada net ellerden biri olmasını bekliyorum, onu da söyleyeyim.
0: Evet, bu arada Mike James'i eleştirirken biraz da dikkat etmemiz lazım sezon içerisinde. Sosyal medyayı da
1: Twitter'dan
0: çok fazla
1: yapmayın aktif. Abi. Twitter'dan eleştirmeyin, kendisini radarına takılabilirsiniz. Gerek evet. Yok. Gerek
0: her yok. An her yerden çıkabiliyor. Sadece Twitter'dan değil, her an her yerden çıkabiliyor.
1: Facebook gruplarında orada yok galiba bildiğim kadarıyla. Facebook gruplarında gerekli eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Ya da LinkedIn'de, ne bileyim. Başka hangi platform vardı?
0: Ama mesela oyuncu haklarını özellikle çok savunan bir isim. Beklediğimizden daha karakterli bir isim bence Mike James.
1: Bu konuda sana katılırım mesela. Bence iyi bir ne denir ona? Oyuncu hakları üzerinde söylüyorum. Bence iyi bir aktivist. Hak hukuk konusunda hiçbir zaman asla geri adım atmıyor. Ağzına geleni söylüyor ama. Yani Mike James ilginç bir kişilik. Bir reklam aramız varmış dilersen. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatıp ona gidelim. 0538-052-1487 diyelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Hazırsan devam edelim.
6: Tabii ki.
5: İhsan Dinek yazmış. Günaydınlar Kingler. Onur'a selamlar. Arif abin de seni dinliyoruz yolda demiş. Buradan İhsan abiye ve Arif abiye iyi yolculuklar. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Keyfiniz bol olsun.
6: İyi yolculuklar, iyi eğlenceler diliyorum ben.
5: İhsan abi güzel bir rotaya çıkıyor. Günaydın Burak kardeşim. Çorum Spor İstanbul'dan bir puanla dönüyor. Fakat daha takım olabilmek için zamana ihtiyaçları var Çorum Spor'un. Basket programına futbola bahsettiğimiz için kusura bakma, Hollanda'dan sevgiler demiş bir dinleyicimiz. Hayrettin Bey. Sürpriz oldu dün herhalde. Ona da bir kısa değinmek gerekirse.
6: Evet, sürpriz oldu. Çorum Spor'da aslında hani takım olabilmek için zamana ihtiyacı var deniyor ama çok fazla birbiriyle daha önce oynamış oyuncu da var. Yani Eyüp Spor çekirdekli bir kadro var. Geçmiş yıllarda Eyüp Spor forması giymiş pek çok oyuncuya sahipler.
5: Freddy, Serdar Gürler burada. Bu arada Mameti Yama keza yine. Geçen seneden de var olan kadronun üzerine eklemeler yaptılar ama iskelet aynı.
6: Evet, Marcos Felipe kaleci. Gerçekten iyi bir kaleci. Fiyat performans kalecisi.
5: Tamam. Marcos Felipe daha önce Antalya Spor'da mı oynamıştı?
6: Sanmıyorum. Tekrar bir kontrol etme gereği duydum şu anda. Bir
5: ben bakayım. De bakacağım, hatırlıyorum çünkü ama dün çok iyiydi bu arada.
6: Yani geçtiğimiz sezon Eyüp'te oynadığı bir Beşiktaş maçı vardı. Belki hatırlarsın. Son dakika Rafa Silva'nın gol attığı.
5: 90+4'te. Eyüp'te evet. Oynamış. Evet, tamam, Antalya Spor değil.
6: Orada da yine harika bir performans ortaya koymuştu. İyi bir kaleci gerçekten.
5: Dün farkını ortaya koydu. Selamlar 6. adam Burak Alaca. Onur Kıran hoş geldiniz. Sevgiler. Geçen gün değerli babamız değerli babanız selam göndermiş. İşlerim vardı. Mustafa Demirkaya söyledi. Aleyküm selam, bizden de selamlar. Hürmetler sevgili Yunus Terfin'de ne yazmış. Selamlar abi. Aleyküm selam diyelim. Bu arada Yunus abinin adı Delfin ama mesela Delfin diye bir isim daha varmış. O da Yunus anlamına geliyormuş. Öyle olsa ilginç olurmuş. Delfin Yunus olarak mesela.
6: Evet, garip gerçekten. Devi şahsına münasır bir abimiz diyebilir miyiz?
5: Tabii, yok şey garip geldi mesela. Yani dediğim gibi Delfin olduğu zaman da Yunus anlamındaymış ya. Acaba Yunus gibi olsa nasıl olurmuş bir düşündüm.
6: Değişik gerçekten.
5: İlginç bir isim. Bu arada yayın yaparken bir yandan da YouTube kanalına abone geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Daha hiç duyuru yapmamamıza rağmen katkılarınız için teşekkür ederim. Bakalım gündemde ne var? Şimdi biraz NBA'den gidelim. Russell Westbrook 18 yıllık NBA kariyerinin ardından taçsız kral olarak emekliliğini açıkladı. İşte Karl Malone gibi, Vince Carter gibi, Allen Iverson gibi önemli oyuncuların, Charles Barkley gibi önemli oyuncuların ardından yüzük alamadan kariyerini noktalandıran bir MVP daha oldu.
6: Evet, 2017 yılında domine ettiği normal sezonla onu hatırlayacağız. Sonrasında işte kariyeri çok keskin bir düşüşe geçti bence. Yani çok daha güzel şeyler olabilirdi, yaşanabilirdi, olmadı. Eksik kalmış bir kariyer.
5: Peki Avrupa'ya gelme iddiaları dönemin bundan birkaç hafta öncesine kadar var olduğu için gelse başarılı olur muydu? Ben hiç ihtimal vermiyorum.
6: Yok, başarılı olamazdı. Kemba Walker geldi, hatırlar mısın Monaco'ya?
5: Geldi, ben bu arada basketbol gelişim merkezinde kendisini gördüm, biraz ayaküstü sohbet etmiştik.
6: Ya geldiğimde yine bir basketbolcu fiziğine de sahipti aslında ama kariyerini artık bitirmiş gibi geldi. Biraz da emeklilik döneminde gibi geldi. Çok da etkili olamadı zaten. Monaco'da bir rotasyon oyuncusu haline büründü. Beklentilerin çok altında kaldı. Westbrook buraya gelse ben patlayıcılığının hala burada fark yaratabileceğini düşünüyorum ama yani EuroLeague seviyesinde çok da böyle beklenilen etkiyi gösteremeyeceği görüşündeyim.
5: Bir de EuroLeague'de yarı saha basketbolu oynanıyor. Yani o geçiş alanı, geçiş hücumunu çok fazla yakalayamadığı takdirde onun patlayıcılığı burada da biraz kifayetsiz kalabilir sanki.
6: Tabii işler sete oturduğunda biraz daha farklı olabilir. Ya yine de mutlaka kazandıracağı maçlar, fark yaratacağı noktalar olacaktır. Ama EuroLeague'in açık ara en iyi oyuncusu olur mu dersen hayır tabii ki.
5: En iyi 15 oyuncudan biri olmaz bence.
6: Yani 15'e de girebilir. O kadar da acımasız olmayalım.

0: şekilde bozabilirdi bu bence.
1: Yani orada bir katkı verici oyuncu değil de lider gibi düşünmek lazım. Ruhani lider. Yani
0: çok takım abisi gibi biraz da düşünüyorum.
1: Mesela aynen.
0: Çok onu bekleyebilecek bir oyuncu mu dersen ben biraz tartışırım.
1: Tartışmaya açık katılırım buna. Bu konuda evet. Da bir şey diyemiyorum. Manası yani, Yunus balığı, delfino. Yani delfinin Yunus manasına gelen bir isim, yanına bir Yunus daha, sonra daha ne? Sonuna da dolfin mesela yapılabilirmiş mesela.
0: Evet, Yunus abimize selamlarımızı ilettim. Gerçekten sevdiğimiz, yayınlarımızı da keyifle takip eden, mesajlarını da devamlı ileten bir abimiz.
1: Sağ olsun, eksik olmasın. Gerçekten yayınlara keyif katıyor. Katılırım. Bu arada Çorum Spor'u tebrik ediyorum. Galatasaray'ımıza kentsel dönüşüm girdi bu yıl. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor seyredeceğiz diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar demiş yine Yunus abi.
0: Ya benim anlayamadığım mesela şu nokta var. Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ama transfer dönemi tamam çok hareketli geçmedi, kabul ediyorum. Buna rağmen tribünlerden istifa sesleri yükselmemeli bana kalırsa.
1: İlk maçtan.
0: Yani bu sezon Galatasaray diyelim ki 6. 7. oldu. Yine yükselmemeli. 4 senedir şampiyon olan bir takımdan, bir hocadan bahsediyoruz. Bir yönetimden bahsediyoruz. Bu kadar da kredisi olmalı diye düşünüyorum.
1: Bu konuda çok şeyimiz yok ya. Sadece Galatasaray tabii taraftarı için genel olarak söylüyorum. Çok vefalı olduğumuzu söylemek mümkün değil.
0: Evet, evet. Ya ben bir Fenerbahçeli olarak üzüldüm mesela.
1: Yani. Zeki, ben Beşiktaşlıyım. Rusça'da delfino Yunus balığı demek.
0: Evet, güzel bilgiler gelmeye devam ediyor.
1: Filoloji de var programda, basketbol haricinde. Şey vardı, hatırlarsın. Organize İşler'in ilk filminde. Diloloji olsa daha mantıklı olmaz mı diye filoloji ismini sorgulayan bir beyefendi vardı. Düşününce hakikaten çok kötü bir yorum değil bu arada.
0: Evet, mantıklı.
1: Şimdi diloloji olsa daha iyi olmaz mı? Selamlar İstanbul'dan Ali Kemal, hayırlı olsun. Hayırlı yayınlar, pardon. Fenerbahçe hakkında düşünceleriniz nelerdir? Fenerbahçe Beko demiş ama galiba Fenerbahçe'nin adı değişiyor. Tarfin mi olacaktı?
0: Evet. Beklenen sponsorluk gerçekleşmedi. Aslında uzun süre farklı eski isim sponsoruyla Fenerbahçe sanki yola çıkacak gibi görünüyordu. Gerçekleşmedi gibi görünüyor şu an için. Bakalım, hayırlısı olsun. Fenerbahçe tabii Avrupa'da büyük bir marka. Avrupa'nın en önemli takımlarından birisi. 3-4 takımından birisi. Onların isim sponsoru olmak da her zaman büyük değer olacaktır. Takım özelinde bakacak olursak işte Larkin'in gelişi, Will Clyburn'un gelişi, biraz daha tecrübeli oyunculara bu sezon Şaraz Yatkıvicius yöneldi. Bu oyuncular Baldwin ve Horton Tucker'la nasıl bir uyum sağlayacak ve takımdaki o biraz daha asker oyuncu rolünü benimseyebilecekler mi? Başarıyı bence bu belirleyecek.
1: Yani bakalım, genel itibariyle kadronun güzel bir güncelleme aldığını düşünüyorum, ben onu söyleyebilirim. Yani neden diye sorarsan işte mesela geçen sene çok asker dediğin gibi profilli oyuncular varken şu an çok maçı kırabilecek alfa profil de var. Bence faydalı olabilir Final Four gibi bir aşamada.
0: Evet, ben Will Clyburn ve Larkin'in beklenenden iyi bir katkı verebileceğini, daha az sahada kalarak çok fazla başrole geçmeden beklenenden daha iyi katkı verebileceğini düşünüyorum ki zaten iki oyuncu da neredeyse artık kariyerinin son bölümlerine geliyor.
1: Ben burada Clyburn değil ama Larkin'den ümitliyim.
0: Çok de hareketli bir transfer oldu Larkin için, değil mi?
1: Yani.
0: Ses getiren bir transfer oldu.
1: Ya şeyi gördüm mesela, Larkin'in Şükrü Saraçoğlu stadyumunda üzerine Fenerbahçe formalı bir fotoğraf paylaşıldı ya. Bir idrak edemedim mesela onu, bilmeme rağmen Fenerbahçe'ye transfer olduğunu.
0: Çok istekli görünüyordu ve Fenerbahçe'ye gelirken. Mutlaka bu istek, iştah Fenerbahçe'ye olumlu yansıyacaktır. Sezon içerisinde Larkin alacağı maçlar da bence mutlaka olacak. Özellikle lig rotasyonunda işte yerli oyuncu sayıldığı için çok daha yüksek katkı verebilir ve orada kısaların dinlenmesi noktasında da bence iyi de bir konfor alanı sunabilir Yasikevicius'a.
1: Bence De Colo'nun ve McCollum'un yaptığını maçın daha uzun süresinde daha net bir şekilde yapabilecek o artık her şey bittikten sonra tuşlar atacak oyuncu rolünü bence iyi oynayabilir.
0: Bence tam olarak bununla mukayese edemeyiz. Yani biraz daha sezon başında katılan, işte takımın dinamiklerini çözen ve o dinamiklerin içerisinde önemli parçalardan birisi olarak gelen bir oyuncu oldu Larkin. De Colo ve McCollum biraz daha sezon sonunda tamamlayıcı parça, o puzzle'ın eksik parçasını tamamlamak adına gelmişlerdi. Ki De Colo'dan ben biraz daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Yani olmadı. Bir ufak hayal kırıklığı yine kaldı içimde ilk dönemi gibi. Larkin biraz daha fazlasını verebilir.
1: Yani De Colo yaş olarak da Larkin'den ciddi anlamda büyüktü ama onu da söylemek lazım tabii.
0: Büyük bir tecrübeydi aslında. Beşiktaş serisinde özellikle yaşadığı o hastalık nedeniyle uzun süre oynayamaması, ya şampiyonlukta lig

0: şampiyonluğunda daha büyük bir rolü olabilirdi. Euroleague'de Final Four'da biraz daha ağırlığını koyabilirdi. Fırsat gelebilirdi. Beklentimiz biraz daha farklıydı ama tabii ki o da bir şampiyonlukla veda etti Fenerbahçe'ye ve basketbol kariyerine.
1: Burak Bey, Tarık Biberovic NBA'de başarılı olabilir mi sizce demiş Ataşehir'den Zeki Bey. Selamlar, sevgiler. Ben olabileceğini düşünüyorum. Orada Cooper Flag etrafında, işte Cooper Flag genel itibariyle yay içerisinde oynayan bir oyuncu olduğu için orada şütörler bence hem spacing yaratma anlamında hem de Tarık kabiliyet olarak bence NBA'de tutunabilecek bir oyuncu ve bence uygun da bir yapıda bunun için.
0: Ve kendini de sezondan sezona gerçekten büyük ölçüde geliştiriyor. Şutu zaten belli bir ölçüde var. Üst düzey bir şuta sahip. Ama topla ilişkisini de gerçekten 2024-25 sezonuna nazaran 25-26 sezonunda büyük ölçüde geliştirdi. Gelişimi açık. Henüz işte 24-25 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk sezon performansı bence çok önemli olacak. NBA'de tutunabilir mi? Bence tutunabilir.
1: Ya ben de öyle düşünüyorum. Başarılı olacağını da düşünüyorum NBA'de bu arada. Dediğim gibi yani onun şut özellikleri işte burada savunmada biraz belki ayak çabukluğundan ötürü 2 ya da 3'lerle eşleşirse problem yaşayabilir ama hücum tarafında bir şüphem yok kendisinden. Bir Luke Kennard'dan daha iyi olabilir mi?
0: Olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Biraz da işte o ilk maçlardaki performansıyla özgüvenini alması bence Tarık'ın önemli olacak. Sonuçta bir şutörden bahsediyoruz ve şut biraz da özgüvene bağlı değil midir?
1: Ya şimdi bakıyorum Tarık gibi 24-25 yaşında bir oyuncunun Final Four'da hiç eli titremeden şut atabilen bir düzeyde olması bana güven veriyor. O yüzden özgüven konusunda sıkıntı yaşamaz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, orası çok farklı bir habitat tabii ki ama Tarık çok genç yaştan beri A takım düzeyinde oynadığı için oraları geçmiştir diye düşünüyorum.
0: Ama hep iyi şeylerden bahsediyoruz. İki sezondur hatırla. Sezon başlarında da Tarık'tan negatif performansları nedeniyle acaba bir kötüye gidiş, geriye adım atış var mı diye söz ediyorduk. Sonrasında toparlamayı tabii ki başardı. Üstüne devamlı koydu ama hani sezona çok iyi girdiğini de iki sezondur söyleyemeyiz bence.
1: Yani sezon girişleri burada herhalde daha NBA için özel bir hazırlık yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Mutlaka, mutlaka. Bu arada şuna da değineyim. Az önce konusu geçti, biraz kapanmış gibi oldu ama Nando De Colo da Asvel'in bu yatırımlarından, yatırımlara başladığı dönemde, bu yüksek bütçeleri çıkacağı dönemde bunları eğer ben bilseydim Asvel'de kalırdım tarzında bir açıklamada bulundu. Basketbolu bırakmazdım tarzında bir açıklamada bulunmuştu.
1: Yani şimdi kararından pişman değildir ama gelen nokta itibariyle.
0: Evet.
1: Yani Tony Parker'a da biraz neden olur? Bir Jet Fadıl izlenim oluşmadı mı sence? Yani büyük bütçelersin, çok iyi geliyoruz, oyuncuları ikna etti, bağladı, Francisco'su, osu busu derken hop, para yok abi oldu.
0: Parker'da yok mudur bu para? Kendisi finanse edebilecek bir noktada değil midir?
1: Ya ben bu Azbel'de kulüp başkanlığı yapıyor, koçluk yapacağım şimdi falan diyor ama ben cebinden para verecek kadar kulübü çok ilgilendiğini, umursadığını zannetmiyorum. Ya sırf herhalde artık emeklilikte boş durmamak için, sıkılmamak adına yapıyor bunu sanki.
0: Bu arada bir diğer Fransız ekibi Monaco'da satışta.
1: Jamal Mashburn.
0: Alıcı talipler arasında da Ronaldinho vardı. Hatırlarsın geçtiğimiz
1: hafta. Porto Rikolu bir konsorsiyumla nasıl olur bilmiyorum ya. Gerek var mı?
0: Ronaldinho'nun da hani biraz maddi sorunlarla futbolu bıraktıktan sonra boğuştuğunu hatırlıyoruz. Ya, toparladıysa kendini ne mutlu.
1: Ya orada şey var be, bir dönem mesela Paraguay'da Ronaldinho cezaevindeyken Messi'nin 1 milyon euro mesela ona yardım yaptığı kimsenin bilmediği bir şekilde söyleniyor falan ama Ronaldinho gibi biri olunca da şey yapıyorsun hani ilk düzlüğe çıktığında reklam filmleri işte etkinliklere katılıyorsun vesaire derken çok kısa sürede büyük para toparlayabilirsin. Yani bu kulüp almaya yeter mi onu bilmiyorum ama.
0: Yani mutlaka mutlaka toparlayabilir tabii ki de bu seviyeye bir anda gelmesi zor bence yani.
1: Yani bir de Monaco sıkıntılı bir yer. Ronaldinho'nun alışkanlıklarını bildiğimiz için orada olması onun için hayırlı olur mu ya da bir kulüp sahibi olması onu da bilmiyorum açıkçası.
0: Sanki biraz da böyle reklam kokan bir hareket miydi?
1: Ya sana bir şey söyleyeyim. Bence o konsorsiyum alabilmek için elini güçlendirmek adına Ronaldinho'yu masaya koydu bence. Ronaldinho'nun çok doğrudan yatırımcı olacağını zannetmiyorum.
0: Olabilir. Bu arada Euroleague'de de işte iddialı Fransız ekibi olarak Paris Basket'i mi göreceğiz bu sezon?
1: Bence hiçbir iddialı olmayacak.
0: Katılırım. Katılırım.
1: Evet, kısa bir reklamımız varmış. Dilersen ona gidelim. Sonrasında devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Türksel çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Türksel'e.
3: Türksel çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
6: Türksel'le bağlan hayata.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Radyo Spor. Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Mesajlarımıza bakalım istersen tekrardan. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Selam Burak, iyi yayınlar. 2027 İspanya Süper Kupası Suudi Arabistan yerine 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Sanırım bir daha gelmelerini istemiyoruz, donacak millet. Sevgiler, selamlar demiş. Bursa'dan
0: lokasyon, Ali Bey. Lokasyon, evet. Lokasyon biraz zorlayıcı olabilir ama senin de hevesle ve gitmeyi iple çekerek beklediğin bir organizasyon sanırım.
1: Ya ben Atletico Madrid'i de Sociedad'ı da orada çok severim. İkisi de geleceği için vallahi giderim. İstediği kadar soğuk olsun. Zaten soğukla da çok bir sorunum yok. Severim. O yüzden gidilir.
0: Favorin kim?
1: Bu kim kazanır tahmin anlamında mı, gönlümden geçen mi?
0: Yok tabii ki. Kim kazanır diye tahmin ediyorsun. Gönlümden geçen muhtemelen Sociedad mıdır?
1: Gönlümden geçen Atletico Madrid ve Sociedad ama Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. Hansi Flick Mourinho'yu orada hallaşma mı gibi atar sanki. Ne diyorsun bilmiyorum ama.
0: Yani şu an için öyle görünüyor ama ben Mourinho'nun da sezon içerisinde bir dokunuş yapabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar ülkemizdeki performansı, Benfica'daki namağlup üçüncülük performansı biraz hayal kırıklığı olsa da orada bir dokunuş yapabileceğini düşünüyorum. İyi kapanacaktır Real Madrid bu sezon ve geçişleri, kontraları iyi oynayacaktır bence.
1: Ya bunu en son yaptıklarında işte mesela Ercan abinin anlattığı bir maçtı, oradan hatırlıyorum. 5-0 yapmıştı Barcelona 2011'de.
0: Şu anda olabilir. Şu anda Barcelona tabii ki çok fazla önde görünüyor.
1: Öyle olsun da isterim bu arada, biliyor musun? Yani ben hani Real Madrid'i çok özel sempati duyduğum bir takım değil ama Barcelona tarafında oynanan futbol vesaire daha pozitif olduğu için hani öyle bir şey, Mourinho özelinde söyleyeyim, görmek isterim.
0: Tabii bir de Arda faktörü var.
1: Ha tabii, öyle düşününce de biraz şu an tam vites düşürebilirim. Yani 2-0 da iyidir.
0: Beraberiz.
1: Ne, Real Madrid bana garip geliyor. Bu seneki hamleler de mesela Bernardo Silva'sı olsun, Kukureya'sı olsun, Dumfries'i olsun. Mesela Dumfries'le Kukureya'yı çok beğendim ama Konate ve Bernardo Silva'yı hiç beğenmedim. Bernardo iyi gözükmüyordu Dünya Kupası'nda. Son seneyi de iyi geçirmedi. Ben Konate'nin de abartıldığı kadar iyi bir stoper olduğunu düşünmüyorum.
0: Ya geçtiğimiz sezonun başında Mourinho henüz takımdan ayrılmadan hatırlarsın. Osterwold'e Archie Brown. İki sol bek aynı anda oyunda oluyordu. İki sağ bek Semedo ve Mert aynı anda sahada oluyordu. Ve bir tane net stoperimiz vardı. Skriniar vardı. Acayip bir beşli savunma düzeniydi gerçekten. O bekleri fazlasıyla kullanmak istiyordu. Real Madrid de bunu yapar mı yapmaz mı tabii ki tartışılır ama seviyor. Bu tarz bekleri seviyor.
1: Yani ben dediğim gibi Kukureya'yı da Dumfries'i de beğeniyorum ama geri kalan transferler benim için çok olumlu değil.
0: Zaten Real Madrid kadrosundan bahsediyoruz. Çok da bir şey ihtiyaçları oldu.
1: Bu sene Barcelona yine götürür mü, ne dersin?
0: Öyle görünüyor şu anda. Oyun gücü olarak rakibinden geçtiğimiz sezon o kadar fersah fersah öndeydi ki. Ya bu sezon çok da bir şey yapmadan yine önde başlayacaklardır gibi görünüyor. Mourinho'nun şapkadan tavşan çıkarması lazım. Hala o meziyetleri var mı, orası da tartışmaya fazlasıyla açık.
1: Ya mesela şey var, bir de Mourinho'nun sinirleriyle oynayabileceği karşıda bir rakip yok. Hansi Flick Alman buzdolabı gibi bir adam, anladım yani. Mourinho çıkıp yapı var dese, kapı var dese, ben 25 tane yazı tura atıyorum, kadroyu öyle yapıyorum dese de Hansi Flick'i çok umursayacağını zannetmiyorum.
0: Ama işte taktik teknikten ziyade biraz daha böyle soyunma odasını yönetip o egoları biraz daha aşağı çekerek takım içindeki birlikteliği sağlayabilmesi adına Mourinho geldi zaten. Kariyerinin bu kadar çöküşte olduğu bir dönemde Real Madrid'in başına.
1: Orada tabii egolara bir demir yumruk olarak geldi. İşte Mbappe'si, Bellingham'ı, Vinicius'u bir sürü sıkıntı konuşulurken orada oyuncuların egosunu yok etmek için geldi Mourinho. Bu konuda iyi bir isim bu arada.
0: Evet, mahallenin abisi gibi biraz da oraya geldi sanki.
1: Yani inşallah mahallenin abisi olarak başlayıp köyün delisi olarak Real Madrid serüvenini noktalamaz, bilemiyorum.
0: Olabilir, Mourinho olunca işin içerisinde çok şey vaat ediyor, evet.
1: Yunus abi yazmış. Çok teşekkür ederim. Duygulandım. Allah razı olsun. Zaten Burak Alaca demiştim. Sen de çok iyi yere geleceksin inşallah. 2 yıl öncesine kadar bir mukayese ediyorum. İyi ki varsınız demiş Yunus.

0: Abi sana da böyle bir övgüde bulunmuş.
1: Aa, Yunus abi senin çocukluğunu biliyor herhalde.
0: Valla ben buraya şey neden çocuk işçi olarak başlamışım gibi bir muamele var da yani gayet reşittim mesela 20 yaşındaydım. Yani 2 yıl öncesine kadar kıyaslıyorum sen de çok iyi yerlere geleceksin diye sana demiş bu arada.
1: Bana mı? Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: 2 yılda oldu neredeyse.
1: Oldu. Yayınlarınıza
0: Valla.
1: başlayalı 2 yıl. Eylül ayında 2 yıl olacak tam.
0: Evet yani yaklaşık 15 gün sonra o da ilginç bir dönemdi. Keşke aynı düzende devam edebilseydik diye düşünüyorum bazen ama neyse neyse. İyi yayınlar. Şubat ayında İstanbul'da son 50 yılın en büyük kar yağışına denk gelmeyiz inşallah demiş Süleyman Bey. Yaşanır mı? Süper Kupa şerefine.
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Yani şey Barcelona Kupa seremonisindeyken işte dolu yağmaya başlıyor falan.
1: Turuncu topla oynanan bir Süper Kupa maçı mı?
0: O güzel olur da Olimpiyat stadını ben anlamadım mesela şey Dolmabahçe'de gayet güzel mesela Süper Kupalar UEFA Avrupa Ligi finali yapıldı. Ha burada stat seçimi de şuna bağlıymış bu arada onu da sevgili Ercan Taner'le konuşmuştuk işte neden işte 2008'de mi 9'da mı Shakhtar Werder Bremen finali mesela Fenerbahçe'nin stadında oynanmış neden artık oralarda oynamıyor burada şeye bakıyormuş UEFA yakın çevrede taraftarların konaklayabileceği ne kadar imkan var? Ve ulaşım seçenekleri nelerdir? Mesela Seyrantepe desen taraftarları yerleştirdiğinde tek hat gidiyor Seyrantepe'ye ama işte Beşiktaş tarafında şöyle oluyormuş. Bir kısmı Taksim'e bir kısmı Beşiktaş tarafına taraftar gruplarını yerleştirip ulaşımı da kolaylıkla sağlayabiliyorlarmış. Tercih nedeni buymuş mesela.
1: Yani İstanbul lokasyonuna çok hakim değilim tabii ki İzmir'de yaşayan birisi olarak, ama burada işte Olimpiyat Stadyumu'nun seyirciler için ne kadar zor şartlar barındırdığını aslında UEFA'nın da artık biliyor olması gerek maç içerisinde. O 90 dakika belki işte bir saat önden giriş, bir saat çıkış derken hemen hemen 3,5 saatlik süreçte insanların ne kadar zorluklar çekebileceğini de UEFA'nın biliyor olması gerekir.
0: Ya burada şöyle söyleyeyim mesela İzmir'den İstanbul'a arabayla kaç saatte gelirsin?
1: Yanılmıyorsam 5,5-6 saat civarıydı.
0: Ya trafikli bir günde Olimpiyat stadına da 2,5 saatte gidiyorsun işte öyle düşün.
1: Güzel.
0: Yani durum bu. Bakalım bakalım bakalım. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487 tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Dün konuştuğumuz, senin sorduğun bir soru vardı. Basketbol Süper Ligi'nde artık takımların kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlamışken ligde takımları bir istersen konumlandıralım. İşte kim şampiyonluk adayı olarak masada olabilir, sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz, kim playoff takımı olur, kim düşme adayı olur bunları bir konuşalım istersen.
1: Şimdi bana katılır mısın bilmiyorum. Biraz senin can damarından gireceğim gibi olacak ama Beşiktaş'ın ben geriye gittiğini düşünüyorum kadro kalitesi anlamında.
0: Ya Beşiktaş konusunda ben şöyle bakıyorum. Beşiktaş'ın tavanını belirleyecek oyuncular çok soru işareti barındırıyor. İşte Jeffries olsun, Noel olsun, belki üst düzeyde David de Julius olsun. Onlar ne verecek görmeden şu an ben de çok net Beşiktaş adaydır diyemiyorum maalesef.
1: Evet, sakatlanmasa ve takımda kalsa John Ahmet Yusuf'un bu takımın bir numaralı opsiyonu olabileceğini düşünür müydün?
0: Dün yayında şunu söyledim mesela. Jona Matthews eğer sakatlanmamış olsa Beşiktaş şu an 2 numara aramıyordu.
1: Kesinlikle, kesinlikle zaten öyle de. Bence bir lider de arayışında olmayacaktı Alimpiyeviç. Yani gidenler özellikle işte Yiğit Arslan mesela kalabilirdi bence takımda. Bu takıma emek vermiş takımın kaptanlarından birisiydi. Lemar yine bence iyi performanslar sergiledi zaman zaman. Vito Brown beklentilerin altında kalsa da genel performansıyla Euroleague tecrübesi olan bir oyuncu ve takımda bence tutulmalıydı. Gelenler çok bu oyuncuların yerini doldurur mu bilmiyorum. Riskli hamleler de var. Ve Euroleague'de bir yıldız diyebileceğimiz isim de yok. Burada biraz tereddütlerim var.
0: Ya burada yıldız olma potansiyeli barındıran bence 2-3 isim var ama net bir yıldız yok. Euroleague düzeyinde de kabul görecek bence bir tek Omuri var geçmişte oynayanlardan.
1: Evet. Yani burada dağılan Asvel'den mesela birkaç parça ekleme yapamaz mıydı?
0: Nick
1: Ama
0: Weiler falan düşünerek mi söyledin?
1: evet, Nick Weiler'ı gelecektim tam olarak. Yani Beşiktaş için bence uygun da bir isim olurdu. Zaten Alimpiyeviç biraz daha böyle savunmada enerjisi yüksek takımları sever. Ki bu sezonki kadro çok o görüntüde olmamasına rağmen Weiler burada takımın çehresini değiştirebilirdi o noktada.
0: Ya bu sene kadroda mesela Jeffries olsun, Omuri olsun önemli savunmacılar var ama kısa rotasyonda çok kısa kaldı Beşiktaş bence.
1: Evet. Küçük kaldı takım biraz size olarak. Ya bakalım. Bence bu sezon Türkiye Ligi'nde şampiyonluk değil de yarı final adayı takımlarından birisidir Beşiktaş. Katılır mısın?
0: Ben Efes'i yine elemin edebileceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe yine bence en büyük şampiyonluk adayı.
1: Tabii ki Fenerbahçe orada biraz daha makası açtı bile diyebiliriz. Yine Fenerbahçe, Efes, Beşiktaş üçgeni.

0: ne kurabiliriz ama tepe için.
1: Burada peki Eurocup'taki takımlarımız için ne söylersin? Bahçeşehir Koleji, Telekom, Tofaş.
0: Bahçeşehir Koleji'ni bu takımlardan biraz daha önde görüyorum açıkçası.
1: Bariz.
0: Yani zaten Euroleague'de hak eden bir takımlar bana kalırsa. Yapılanmalarıyla, yatırımlarıyla, kadro kaliteleriyle. Türk Telekom iyi bir koçun kurmaya çalıştığı eldeki imkanlar dahil. Ki bunu da Erdem Hoca kendisi söylediği için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Eldeki imkanlar dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştığı bir takım. En iyisini oluşturmaya çalıştığı bir takım. Tofaş bana kalırsa playoff hedefiyle yola çıkacaktır. İlk 8 bence Tofaş için ligimizde başarı olacaktır.
1: Burada Bahçeşehir Koleji'nin bu arada sürpriz final adaylarından biri olduğunu da düşünüyorum güncel kadrosuyla.
0: Evet evet katılırım. İyi bir kadrosu var. İskelet'i zaten bir ölçüde korumayı da başardılar. Yani koç değişikliği biraz işte Djordjevic ligleri de sever böyle. Avrupa'daki başarıdan ziyade ligdeki başarıları yakalayabilecek bir koç. Bakalım takıma mutlaka katacakları da olacaktır.
1: Yani bakıyorum burada başka. Telekom tarafında mesela ben Jerry Harding transferini çok beğendim.
0: Yani Telekom biraz da işte dediğim gibi koç takımı bana kalırsa koç performansı önemli olacak orada. Bence yine bir yarı final kovalayacaklardır ama güçleri yeter mi, nefesleri yeter mi bilmiyorum. Onlar da mesela Avrupa'da açılış maçını Tenerife ile yapacaklar. Ben orayı da çok merak ediyorum.
1: Yani Tenerife de gelecek sezon Eurocup'ta olacak. Evet, onun haricinde bakıyorum Trabzonspor'un yaptığı hamleler dün çok güzel bir şey söyledin. Avrupa yorgunluğuyla beklentinin altında kalabilirler diye mesela.
0: Evet, sanki böyle çok geniş bir rotasyona sahip olmadan ilerleyecekler ve yorulabilirler. Sezon içerisinde nefesleri biraz azalabilir diye düşünüyorum. İşte geçtiğimiz sezon Mersin'de sen de orada öyle bir benzetme yapmıştın. Çok iyi bir kadro kurmuştu ama olmamıştı. Sonuçta küme düşmüşlerdi. Trabzon için küme düşmek belki çok böyle abartı bir nokta olabilir ama belki onlardan şu anda playoff beklentisi varken playoff dışında kalabilirler diye düşünüyorum.
1: Es kaza bir hata kaza yanılıp şaşılıp Carles Duran'ı getirmezlerse düşeceklerini düşünmüyorum.
0: Gelmesin artık. Yeter.
1: Yani bir daha sınırlar içerisine girmesin. Onun haricinde başka kimleri konumlandırabiliriz diye düşünüyorum. Galatasaray için ne söylersin? YouTube'da da Galatasaray ile ilgili bayağı soru geldiği için bir video yapmıştım. O da fena izlenmiyor. Bir talep var anladığım kadarıyla. Senin de fikrini almış olayım.
0: Galatasaray yanlıştan sanki geç vazgeçti gibiydi. Mitchell biraz daha erken veda edebilirdi takıma diye düşünüyorduk ama sonuçta öyle ya da böyle yanlıştan vazgeçildi. Fena da bir kadro kurulmadı. Ben Metu'nun performansını merakla bekliyorum. Barcelona'dayken bence iyi işler yapıyordu. Çok şanssız bir sakatlık geçirdi. Gran Canaria'da geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yarattı. Sakatlık dönüşü bekleneni karşılayamadı ama Galatasaray onun potansiyeline güvenmiş durumda. Fakat işte coaching noktasında Pozeko ne kadar başarılı olur orası biraz tartışmaya açık bana kalırsa.
1: Ya burada kısa rotasyonunda 2 numaraya bir hamle yapılacağı söyleniyordu. Mesela ilginç bir isim önerdim dün mesela. Kyle Olman'ın Partizan'dan kiralanma ihtimali var ya. Ne derdin? Biraz da atletizm olarak burada Nikolić gibi işte Ivanovic gibi oyuncuların önünde olduğu için aklıma bu geldi mesela. Bir önerim daha var ama önce bunu bir yorumlamanı isterim.
0: Bence büyük katkı sağlar. Ligimizde zaten fazlasıyla bilen bir oyuncu. Galatasaray'ın temposunu da mutlaka yukarı çeker. Müthiş katkı sağlar, yakışır ama Partizan'dan kiralanma ihtimali bilmiyorum. Çok gerçekçi noktada mı?
1: Partizan'da şu an biliyorsun kısa rotasyonda Pacers'tan bir oyuncu daha aldılar. Çok uzamıştı zaten açıklanması transferin. İkincil olarak şunu sorayım. Mesela geçen sene çok beğendiğim bir oyuncuydu. Sonra saçma sapan bir şekilde mesela Euroleague yapmasını beklerken İspanya'da başarılı takımlardan birine gitti. Darius Magui.
0: Evet olabilir. Neden olmasın? Darius Magui de bence önemli bir oyuncu. Ya burada Galatasaray için doğru oyuncu olur mu Magui? Orası biraz tartışılabilir. Ve Burk forması giymişti değil mi son olarak?
1: Burk'taydı şu an Force Aliye'de transfer oldu yeni sezon itibariyle.
0: Aliye'de. Garip bir tercih gerçekten onun için.
1: Ben anlamadım yani Euroleague olmasa da Eurocup düzeyinde iyi bir takıma transfer olabilirdi rahatlıkla.
0: Ya mesela İspanya Ligi'nde Terus McFadden vardı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde. Evet Amerika asıllı Gürcü oyuncu. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni de uzun süre domine etmişti aslında. Ama bir türlü o Euroleague seviyesine çıkamadan kariyerinin sonuna geliyor. 39 yaşında, 40 yaşında yanılmıyorsam. Ben ligimize çok yakıştırıyordum. Euroleague seviyesine çok yakıştırıyordum. Safta bir skorerdi.
1: Bu San Pablo Burgos'un Karşıyaka'yı yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evet. Şampiyona ulaştığı kadronun da başrol oyuncusuydu. Kendisi
0: evet,
1: aynı
0: evet.
1: zamanda.
0: Ki sonrasında da iyi işler yaptı aslında. Ya biraz kariyeri beklentilerin uzağında geçti. Diyebiliriz onun için. Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda da yerli rotasyonu bence çok güçlü. Buğra Tuncer takımda kalacak mı bilmiyorum. Kalacak gibi görünüyor.
1: Öyle duruyor.
0: Berkan Durmaz, Can Korkmaz, Şemuz Azer. Önemli isimler bunlar bence.
1: Burada uzun rotasyonu için ne dersin? En son bir Omar Ballo hamlesi geldi.
0: Yetersiz bence ama Dechampierre, Metu ikilisi. Yani 4 numarada en azından iyi bir kadroları var. Smailagić bu arada yine Galatasaray için tecrübeli oyunculardan birisi olarak nitelendirebiliriz. Bence beklenti dışında bir transferdi. O da yine önemli katkı verebilir. Ballo'nun ben çok etkili performanslar ortaya koyabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Bu arada Ballo'yu da Valencia aldı biliyorsun. 3 yıllık bir sözleşme yapıp kiraladılar. Onların potansiyel gördüğü bir oyuncu. Ben biraz izledim ama tabii net bir fikir oluşması için biraz daha rekabetçi bir yerde görmek lazım İtalya'ya nazaran.
0: Yani ama Valencia'nın o geçtiğimiz sezonki performansı tamam, takdiri çok hak ediyor. EuroLeague'in yükselen değeri oldular. Paris Basket'in o bize alıştırdığı sokak basketbolu var, yüksek tempolu oyunu çok daha iyi bir noktada sergileyerek EuroLeague'de Final Four oynadılar. Ama bu ne kadar o seviyelerde kalıcı olabilir bilmiyorum açıkçası. Yani Valencia için devamlı bir Final Four takımı, bir Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos nitelendirmesi yapamayız bence.
1: Sürdürülebilir olacağını ben de düşünmüyorum bu arada.
0: Evet, öyle düşünmemek lazım ve zaten koçları değişti. İşte Pedro Martinez çok iyi bir koçtu. Çok da doku tuttu diyebiliriz Valencia ile koç arasında ama şimdi ayrılık oldu. Koç Real Martin yolunu tuttu. Valencia için bence çok da kolay bir sezon, geçtiğimiz sezonki gibi iyi bir sezon geçmeyecektir.
1: Koça bu arada Real Madrid'de de altın tepsiyle gelmediler bu arada. Real Madrid'de de kadroda Hezonya ayrıldı. Çok önemli eklemeler yapılmadı. Çok iyi bir Real Madrid'le başlamayacak sezon herhalde.
0: Öyle görünüyor ama Real Madrid. Yani Valencia'dan daha fazla şampiyonluk şansı olduğu kesin.
1: Bence Pedro Martinez'le birlikte güzel şeyler yapabilirler. Valencia'nın geri adım atacağını da düşünüyorum. Katılırım bu konuda da sana.
0: Evet. Yani ligimizden devam edecek olursak, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Burada ben Erok'tan da bir çıkış bekliyorum bu sezon. Ki geçtiğimiz sezon ligdeki ilk yıllarında iyi performanslar sergilediler. Fakat ne kadar tat veriyorlar orası tartışmaya gerçek. Boş tribünler önünde oynanan maçlar.
1: Ufuk Hoca bu arada James Webb, McCollum gibi böyle karşı yakadan eski tayfayı da toplamaya başladı.
0: Tabii karşı yakalılar destekleyecektir zaten Erok.
1: Düşme adaylarını sorayım peki.
0: Düşme adayları şu anki şartlarda. Dün de bahsettiğimiz gibi maalesef Karşıyaka, Bursa. Ben Denizli'nin de oraya sürpriz bir aday olabileceğini düşünüyorum ki orada da yine sezon başında ufak da olsa bir mali sorunlar, sponsor ne olacak, devam edecek mi etmeyecek mi sorunları yaşanmıştı. Ve Glint Körfez diyebilirim.
1: Glint Körfez'de de Matt Mitchell hamlesi geldi. Mert Emre Ekşioğlu hamlesi geldi. Onların bir kadrosunun şekillenmesini görmek lazım.
0: Ya burada takım mesela Manisa'dan takım taşındı şu anda Kocaeli'ye ama öncesinde de çok fazla ayrılıklar oluyordu takımda. Bu baş ayrılıkları oluyordu. İşte öncesinde belediyenin takımıydı hatırlarsın Manisa.
1: Evet.
0: Sonrasında sponsora geçti. Sonrasında böyle bir değişiklik oldu. Şehir değiştirdi. Daha önce işte Edirne'den Eskişehir'e bir geçiş vardı. Belki hatırlarsın 2010'lu yıllarda.
1: Oyun Edirne.
0: Evet. Edirne'den Eskişehir'e geçen bir orada da Darius Washington vardı. Gerçek basketbol gurmelerinin bileceği bir oyuncu.
1: Vladimir Stimaç.
0: Çok gerçekten güzel bir takımdı. Keyifli bir takımdı. Yüksek tempolu bir takımdı orası da. Ama başarı gelmemişti. Ben yine başarının gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çok da iyi bir oyuncu topluluğuna sahip olduklarını şu anda ilk etap için düşünmüyorum bu arada.
1: Yani düşme adayları Denizli dedik, Edirne dedik. Burada Karşıyaka'yı maalesef koyduk. Orayı teğet geçecek konusunda da dün Bursa Spor konusunda bir fikir birliği sağlamıştık seninle.
0: Evet, Bursa biraz daha kalmaya aday. Tabii ki daha hamleler gelecektir mutlaka alt sıra takımlarından. Fırsat transferleri doğacaktır.
1: Karşıyaka'nın yaptığı transferleri beğendin mi? Bana çok geçmedi açıkçası hiçbiri.
0: Vallahi nasıl beğenebilirim ki?
1: Yani Nenad Markovic'in gelmesiyle açıkçası biraz umudumu yitirmiştim transferlerde. Bunu destekler nitelikte oldu.
0: Evet, yani Weber takıma katıldı son olarak. İşte öncesinde bahsettiğimiz Rashard Kelly transferi vardı ki Kelly bence hani en azından bu takımı ligde tutmaya aday oyunculardan birisi gibi görülüyordu ama yanındaki parçalar çok umut vaat etmiyor şu anda. Ya, Karşıyaka'nın mutlaka daha transferlere ihtiyacı var ama olacak mı olmayacak mı maddi açıdan takım ne noktada orası tartışılır. Geçen sezonun sonunda işte sponsor desteği vardı Karşıyaka'ya. Belki dışarıdan bir sponsor desteği vardı takım ligde kalırken maddi anlamda ama isim sponsor olması beklerken Folkart grubunun o gerçekleşmedi ve Karşıyaka maddi açıdan zorlu günler geçirmeye maalesef devam ediyor.
1: Evet, son iki mesajımız var, sonra süremizin sonuna gelmişiz programın. Merhaba Burak Bey, cumartesi sabah sizlerin spor sohbetini dinlemek büyük keyif, iyi yayınlar, başarılar dilerim demiş sevgili Ulaş Saygılı. Buradan da Ulaş Bey ve ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Bu sene Panathinaikos konusunda ne düşünüyorsunuz? Yine hüsran olacak gibi. Yani ben problem yaşamaya gebe bir yapı olduğunu düşünüyorum, katılır mısın?
0: Evet, kesinlikle. Burada da Giannakopoulos'un açıklamaları vardı.

0: Başkan Obradovic şu ana kadar hiç görülmemiş bir basketbol oynatmaya hazırlanıyor diye başladı cümlesine. Bitirirken de Obradovic Euroleague'de son yıllarda artık gündeme gelen o fiziksellik ve tempoyu bir arada harmanlayan oyunu oynatacak dedi. Yani başlangıç ve bitiş cümlesi arasında büyük çelişkiler vardı.
1: Yani bakalım, ben oyuncularla sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Bir soru var, onu da sana yönetmiş olayım. Sevgili Burak uyuyakalmışım, Korkut Konuralp yazmış Giresun'dan. Sevgili Onur'a da selamlar, sevgiler. Acaba bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oranlar açılacak mı? Var mıdır bir bilgin konu özelinde?
0: Maç günü açılır yine aynı şekilde diye düşünüyorum.
1: Öyle olursa üzücü olur tabii. O bir problem olduğunu biliyorum ama güncel durumunu araştırmadım. Geçen sene de bunu çok paylaşmamıştık ama... Bakalım, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yine keyifli başladık sayende cumartesi sabahına.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Onur Kıran'a Ok Basket Twitter, yine Onur Kıran hesaplarından Twitter, Instagram ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Kendisi çok kıymetli içerikler paylaşıyor basketbolla alakalı da. Takip etmenizi önereyim. Kendi adıma sizlerden bir ricada bulunayım. Şu an Burak Alaca YouTube kanalında 785 abone var. Kanalıma abone olup destek olursanız, 800'e tamamlayabilirsek bugün üzerinde çok mutlu olurum. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay.
9: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. Açıldı.
8: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
8: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
10: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta sana

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
5: Herkese merhaba. Radyo Spor'da günün yarışlarını konuşacağımız programımızdayız ve bugün İzmir ve Ankara yarışları, ayrıca Diyarbakır, gece Diyarbakır yarışlarını da sizler için değerlendireceğiz. Metin Abacı ve Serkan Çömez bizlerle birlikte olacak. Metin Abacı ile İzmir'i başta konuşacağız, arkasından Ankara ve Diyarbakır'da Serkan Çömez'le beraber değerlendireceğiz. Bugün de güzel, dolu dolu bir yarış günü bizleri bekliyor ki sabah erken saatlerde Avustralya yarışlarıyla güne başlanıyor. Sonra Güney Afrika, sonra Dundalk'a geçeceğiz İrlanda'ya. Arkasından Gulfstream Park, Saratoga, Woodbine, Delmar, 4 tane de Amerika yarışı programı alınmış, bir tanesi Kanada, 3'ü Amerika programı alınmış durumda. Yani bugün de Karma Hipodrom'la birlikte 4-8-11 tane altılı ganyan oynanabilecek yer var. Bazılarında da çift altılı var. Avustralya tek altılı ama Güney Afrika çift altılı, Ankara, Dundalk, İzmir, Gulfstream Park, Saratoga, yani hepsi neredeyse, Woodbine, Diyarbakır ve Delmar tek altılı. Çok alternatif var. Seçerek oynayın, hedef yaparak oynayın, çalışmadan oynamayın. En azından güvendiğiniz tahminlerine bakarak oynayın, her yere saldırmayın diyelim. Metin Abacı'ya bir günaydın diyelim. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk, günaydın.
5: Nasılsın abi? Nasıl keyifler İzmir'de?
2: Teşekkür ederim, gayet güzel. Bir yaramazlık yok, her şey yolunda.
5: Evet, İzmir yarışları bugün 8 koşuydu. 8 koşulu programda yine 2 altılı, çift altılımız var. Çift altılıya göre bir tahminde bulunacağız, bir kurgu yapacağız yarış severler için. Şu an saat 11 itibariyle de sabit ganyanlarda açıldı. Birinci koştaki Erdağ, şu an bakıyorum tabii 3-2-2 yapmış, maiden koşuyor. Muhammed Birbirgin bugün üstünde ve Necdet Selçukoğlu'nun atı 1-0-5 sabit ganyanla açılmış ve %80'de AGF ile açılmış abi. Sen ne diyorsun, birinci koşta kimle ötüyorsun?
2: Bence de bu safkan kazanması lazım. Yani at birincilik vakti geldi bu safkanın. Az evvel bir görüşme yaptığımda sağdaki iki arkadaşım da bir tekle başlayacağız, bir numaralı safkan tek yazarak başlayacağız dediler. Alternatif banko olarak önermiştim ben de zaten. Rakip var. Rakip 10 numaralı Zafer Yıldız olabilir, 5 numaralı Altın Esmer ve 9 numaralı Yiğit Nur olabilir. Ama bayağı bir önde Erdoğ. Artık kazanma vakti geldi bu safkanın da.
5: Evet, bir numaralı Erdoğ alternatiftekimiz ama 10 Zafer Yıldızı, 5 Altın Esmer ve 9 Yiğit Nur. At yazacak olanlar, burada yine sürprize arayanlar için önereceğimiz isimler olacak ki ikincilik serisine Erdoğ devam eder diyenler çok at yazsın. Şartlı 5 yarış ikinci koşu 1200 metre kumda 4 ve yukarı Araplar 6 safkanla karşımızdalar ve 6 safkan içinde de AGF'leri birbirine yakın isimler var. Ben hep sabit kaynara bakarak da gidiyorum. İlk 4 isim 4 lira, 3.80, 1.80, 3.40 olmuş. Sonraki 5 ve 6 numaralı safkanların sabit kaynarı 40 lira ve 30 lira. Yani 1, 2, 3, 4 arasında bir yarış gibi sabit kaynarlar bizi yönlendiriyor. Sen neler tutuyorsun?
2: Aynen, ben de 4 isme yer verdim ama 3 numaralı İlayta'yı alternatif banko verdim. Sondüzük.com'daki şablonumda dünden yolladığımız yorumlardan. Bu safkan önde giden, seri bir safkan, yalnız kalacak. Bir beyaz bayrak erken yaşı gelebilir. Ömer Faruk Özen çok formda. Kilo avantajı da var aplant indirimi nedeniyle. Bitirebilir diye düşünüyorum. Bisikletten bekmek isteyenler 3 numara İlayta'yı tek yazabilir. En ciddi rakip de 4 numara Kayalan'ın şahı. 2 atla da geçirebilir burası. Nitekim az evvel sevgili Ahmet Gökçe ile de görüştüm de Kayalan Şah mutlaka kuponda olsun dedi. 1 ve 2 de bu ikiliden sonra benim geniş oyunlara önereceğim isimler olacaktır. 3 numara biraz daha önde, ciddi rakibi 4, daha sonra 1-2.
5: Başta 3 İlaytay dedik, sonra 4 Kayaların Şahı yazarsak yerimiz varsa 1 Beşir Çavuş ve 2 Uzuntay'la bu koşuyu 4 safkanla 3-4-1-2 geçtik. Geldik 3. koşuya. 3. koşu İzmir'de bir maiden. Maiden'ın diğer bölünen ayaklarından biri. 5 numaralı Ayana ve 6 numaralı Dilda Hatun ekil olarak bu koşuya katılacaklar. Burada da Has Gökçe ilk yarışındaki ikincilikten sonra ön plana çıkmış durumda. Sabit ihtimalli, hemen ona da bakalım. Has Gökçe 1.80. Önermişler. Nasıl bir sıralama yaptın abi?
2: Bu Süleyman Ağa'yı ilk yarışında 5 boy startta kalmıştı. Fezullah Avcı da start almıştı. Bu kez Nevzat Avcı var. Bu safkan aslında kalite bir safkan. Hazırdı da. Ama ilk yarışında beklerini verememişti. Binli bir onu rahat galopla girmişti. Hiç

0: geçmişte o galabını yansıtan bir yarış olmamıştı. Bu kez Nevzat Alcı gibi etkili bir jockey var. İyi bir yarış gelebilir diye düşünüyorum. Ben rakip olarak onunla parade edeceğim öncelikle. İlk startında son metrelere kadar yarışın yükünü taşımıştı. Son metrelere geçilmişti ama yine de başarılı bir yarış çıkarmıştı. Bugün önünde yine yalnız kalacak bu Safkan. Büyük bir ihtimalle de beyaz bayrak önüne yarışa gelebilir. Nitekim az evvelki yaptığım görüşmede de direkt tek olarak önerilen bir isim oldu. 10 numaralı Pareli. Bugün kazanır görüşü var sahada. İki dostum da aynı şekilde 10 numaralı Pareli'yi önerdi. Ben Süleyman Ağa'yı dediğim gibi Nevzat Avcı faktörüyle de biraz öne almıştım ama Pareli ciddi rakipti. Şimdi ilk sıraya koyacağız çünkü ciddi bir şekilde önde tutuluyor. Rakip 9 numaralı Has Gökçe ve belki Ekürler Ayana da eklenebilir ya da sadece 9 eklenebilir ama 2 önceki daha sonra 9 ve 5.
1: Evet, başta 10 dedi ki Pareli son dakika bilgileriyle ön plana çıkardığımız isim oldu. Sonra 2 numaralı Süleyman Ağa, sonra 9 As Gökçe yazarsak da 5 numaralı Ekürler'den Ayana yazılabilir dedik burayı da ama Pareli son dakika bilgisi, onu hatırlatalım bil ki Sabit İsmail'de şu anda 2.60 oranı var. Onun da ikinci at durumunda gözüküyor. AGF sıralamasında da ikinci at durumunda. Geldik bir sonraki koşu, dördüncü koşu. Bu Altılgay'ın başlangıç ayıydı. Aslında önemli abi. Altılgay'ın başlangıcında böyle bir 51 kiloluk Aliberk Metin'in bindiği Pareli gelirse cazip de olabilir. Hani herkes Aksuyucu'ya birazcık daha iyi yüklenecek gibi görünüyor. Paraliyle başlarsa cazip başlar gibi duruyor. Dördüncü koşu handikap 15 koşu 1400 kumda koşulacak. Söz sende, burada kimleri tutuyorsun?
0: Evet, burada denk güçte isimler bir arada. Yani 28-27'lerde 1400'ü koşabilecek isimler var. Son yarışlara baktığımızda da kazanan veya işte ikinci üçüncülükler yapan her an kazanmaya yakın isimler. Dört safkan, ben de birbirine hani teraziye koysan eşit çıkar mantığında. Dört safkan da ayırmadan yazalım derim. Sırasıyla 2 numaralı Kral Ayvalık, 7 numaralı Firebird, 3 numaralı Leydonat ve 6 numaralı No Breaks. 2-7-3-6 benim bu şekildeki sıralamam.
1: 2-7-3-6 4 safkan dedin abi. Senin WhatsApp sesi radyoya kadar gelmiş. Mustafa diyor ki Ufuk abi, Metin abiye selamlar. Program başlar başlamaz Metin abinin WhatsApp'ı çalışmaya başladı. Gelen bilgileri bize aktarıyor. Teşekkür ediyoruz diyor. Sana da Mustafa'nın mesajı var. Sağ olsun.
0: Aynen WhatsApp'tan az anlattığım gelen yayında. Bazen geçen yarışta da biliyorsun.
1: Evet, anında gelmişti.
0: WhatsApp yarış yayınındayken geldi, canlı yayında. Aytekin Bey'i önerdik. %2 AGF'si olan bir safkan kazandı. Taze canlı hiç saklamadan Radyospor'da bizi takip edenlerle paylaşıyoruz. Yine az evvel gelen biraz sonra geri geldiğinde bahsedeceğim.
1: Evet, bu koşuda günün dördüncü koşusunda Beşik Ayan'ın başlangıç ayağında 4 safkan önerdik. Burada da 2-7-3-6 sıralamamız var. 2-7-3-6 dördüncü koştaki sıralamamız oldu. Beşinci koşuya gittiğimizde beşinci koşuda bir kısa vade altı yarış karşımızda. Abi, bir araya gidelim istiyorsan. Aradan sonra sevgili yönetmenim, araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi, biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Hasret bitiyor, milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor bu akşam 7'de deplasmanda Kasımpaşa karşısına çıkıyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.
1: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
7: Tekrar merhaba, Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır, karşımızda da İzmir yarışları için Metin Avacı var hattımızda. Ve Metin abiyle geldik 5. koşuya, kısa vade 6 koşuya kadar geldik. 2000 metrede kumda koşulacak yarışta 7 safkan var abi. Buradaki sıralamanı nasıl yaptın?
8: Burada benim sıralamam son yarışını kazanan 2 numaralı Dance of Wind ile başladım. Daha sonra 5 numaralı Kius, 3 numaralı Jean-Paul, 1 numaralı Bob Valdez ve 4 numaralı Önder Bey'im. Az evvel sorulan WhatsApp sesi evet. geldiğinde Önder Bey'im için WhatsApp'a mesaj geldi. Bu safkanın önde yalnız kalabileceği ve çok formda olduğu, çok iyi durumda olduğu, beyaz bayrak aynı yarışı beklendiği şeklinde bilgi geldi. Ben de zaten şablonda yer vermiştim ama ön plana, biraz daha ön plana. Hani benim şablonum sıralamama göre 1-2 at yazacaklarsa arkada kaldı diye yazmamazlık etmesinler. Önder Bey'i mutlaka kuponlara yazsınlar. 2-5-3-1-4 şeklinde benim sıralamam. İlk 5 atın arasında geçmesini bekliyorum.
7: 2-5-3-1-4 dedik. 2 numaralı Dance of Wind, 4 numaralı Kios, 3 numaralı Jean Paul, 1 numaralı Bob Valdez ve son dakika bilgisi özellikle ön plana çıkardığımız 4 numaralı Önder Bey'im her kuponda olsun diyelim ve geçelim bir sonraki koşuya. 6. koşu, ilk 6'lıyı bitireceğimiz yarıştayız. 2100 metrede şartlı 3 bir koşuda 3 yukarı İngilizler 8 safkan start alacak. Color of Light %60 AGF almış. Bayağı bir ön plana çıkmış. Kimleri tutuyoruz abi burada?
8: Valla ben 4 numaralı Mr. Monkubank oynardım. Benim son düzlük.com şablonumu yorumlarıma girenler Mr. Monkun rakipsiz banko olarak önerildiğini göreceklerdir. Yine az evvelki şablon WhatsApp mesajlarından birinde sevgili Ahmet bugün Mr. Monk kazanır tutuyorum dedi. Bir diğer mesajda sevgili Saadettin'den geldi. Aynı şekilde o da Mr. Monk tutuyorum kazanır dedi. Dolayısıyla pişti yaptılar benimle. Ben de 4 numarayı banko verdim ama illaki başka yerde tuttuğumuz atlar varsa 2 numara Color of Light, bende de rakibi tabii ki. Ben 4 numara Mr. Monk'u banko olarak
7: öneriyorum. Mr. Monk bankosu geldi Metin Avacı'dan. Bu Bodomaster yavrusu son yarışında kazanmıştı. Bursa'da kazanmıştı. Eren Akkaya ile kazanmıştı. Bugün Ali Yıldız'la İzmir'de uzun mesafede yine başarılı koşacak, yine kazanacak dedik. 2 altılı içinde banko önerimiz oldu Mr. Monk.
8: Ve ben de 64 AGF'si kolorum. Mr. Monk'un ki 16, 4 katı bir AGF var. Her zaman olduğu gibi AGF oranları
7: değişecek abi bence. Değişecek çünkü Mr. Monk, Mr. Monk'un
8: 2.20. Ben favori çıkmasını bekliyorum evet. Bizim bu yayından sonra.
7: 1.70 Color of Light'ın sabit kaynağı açılmış. 2.20 Mr. Monk açılmış. Çok yakın açılmış. O yakın açılınca büyük ihtimalle şu anda oyunlar Mr. Monk'a doğru kayacak. Geldik 7. koşuya. Maiden'a 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumdalar. Mr. Alaçat 3 numara ve 10 numaralı Mrs. Malibu ve 1 numaralı Oğlum Kadir'le de 8 numaralı Dişli Başak ekürü olarak koşacaklar. 11 safkan var, söz sende.
8: Ben burada bir alternatif banko önereceğim ki şu an biraz gerilerde 2 numaralı Kuruşan. Safkan Temmuz ayında bir yarış gördü. 1.24 ile hayatının ilk startında 1.24 koşu. Bence çok çok iyi bir yarış yaptı. Daha sonrasında biraz geri alındı ama uzun zamandır da idmanda bayağı bir çok sayıda da galibi var. Özellikle son yaptığı 1.09 rahat galibine baktığımızda bu grup için çok çok yeterli. Yani 3 yaşlı Taylar'ın neredeyse kısa vade koşacak safkanların idmanda 1.09 yaptığını görüyoruz. Yarışına yansıtırsa bu galibini ben Kuruşan'dan bir birincilik bekliyorum. Ama Fark Özel'le biz de 4 kilo avantaj almış. Ağır favori Zazenes'e göre de 6 kiloluk avantajı var. Risk edip 2 numara Kuruşan'ı tek yazabiliriz. Tek yazmayacaksak yine burada ikiliyi bir banko gibi düşünebiliriz. O da en tecrübeli, en pişkin, bol miktarda tabelesi olan 1 numaralı Zazenes olacaktır. 2 tek yazmıyorsak 2-1 olarak geçebiliriz. Sürpriz kim olur burada? Sürpriz 6 numaralı Adı Yaşasın ve 4 numaralı Mukatavic olur.
7: Evet, 2-1 ama öncelik 2 isim, 2 numaralı Kuruşan ve 1 numaralı Zazenes dedi ki Kuruşan bir serdümen yavrusu, tutumlu ekürsün safkanı ve şeyde babası da çok grup bir yarışlarda, grup yarışlarda performans gösterdi, iyi yarışlar yaptı. Çim'de de kumda da iyi koşardı. Kumda 8 koşu koşmuş Serdümen, 5'ini kazanmış şimdi baktım abi. Özellikle yavrularında pist ayırt etmeden iyi koşular yapıyorlar. Zazenes yarışının en tecrübelisi dedik. 2 öncelik, daha sonra 1, sonra yazarsak 2 safkan daha var. 6 numaralı Adı Yaşasın ve 4 numaralı Mukatovic. Mukatovic'in sabit kayanı 30 lira. Şu an için hatırlatayım, 30 lira Mukatovic çok cazip olur. En azından ilk 2'de, ilk 3'te kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz diyelim ve 8. koşuya. Günün kapanışına, İzmir için kapanışına geçelim. İzmir'de de kapanışta 1900 metrede 16 safkan var. Günün en kalabalık yarışı diyebiliriz burası. En zor yarışı da diyebiliriz abi. Ne tutuyorsun burada?
8: Evet, ben burada Oricon Firebolt'la başlayacağım. Firebolt'un son koşusundaki 2.23'lük üçüncülüğü baya baya iyiydi. Kilo avantajı var. Diğer rakiplerine göre baya bir kilo avantajı var. Devam eden formuyla bugün kazanmasını bekliyorum ama iki tane ciddi rakip var. Birisi Can Yaman, diğeri Akyel abi, zaten aynı yarışta sıralanmışlardı. Kilo avantajı da Firebolt biraz daha önde olsa da Can Yaman ve Akyel abi de ciddi rakipler olacaktır. 12.79 kuponlarımız da olmalı. İlk oyunlar için biraz kiloları fazla olsa da daha kalite, daha hazır. 3 numaralı Buzdevi, 4 numaralı 3 numaralı Serin Tepe, 4 numaralı Buzdevi, 8 numaralı Ulu Yaşar, aman dikkat diyorum bu safkanla ilgili de yine duyum aldım. Çok iyi durumda. Bugün etkili yarış yapması bekleniyor. Son olarak Apprentice hata yapmazsa bu kiloyla 15 numaralı Güneşistan'da mutlaka bir yerlere gelir. Yani en azından altında yazmıyorsak, sürpriz aramayacaksak da bahislerimizde olsun. Bu safkan da yine çok iyi durumda. 15 numaralı Güneşistan da geniş oyunlarımız da olsun. 12-7-9 çizgi 3, 4, 8 ve 15 şeklinde şablonum oluştu.
7: Evet, 12 numaralı Free Bulut'la başladık. Sonra 7 numaralı Can Yaman, 9 numaralı Akkel abi. Öncelikli 3 isim 12-7-9, daha sonra 3 Serin Tepe, 4 Buzdevi, 8 Ulu Yaşar, 15 Güneşistan dedik. Geniş oyunlarda 7 safkanı birden değerlendirdik. Bugün İzmir'i bu şekilde kapadık. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bol şanslar diliyorum bugün sana. Ankara için, Ankara için var mı böyle gözüne batan, dikkatini çeken bir safkan?
8: Valla Ankara'ya daha şu anda yeni başladım. Tamam. Dün biraz yoğundu, gece saatlerine kadar işim vardı. Ankara'ya sabah başlıyorum.
7: Tamam bakmaya abi.
8: Onu da bizi takip eden dostlar sondüzlük.com göndereceğim. Benim şablonum, kuponlarımı son düzlükten takip edebilirler. Ankara için de 1-2 saat sonra göndereceğim.
7: Evet, son dakika duyumları yine Ankara için olursa Metin Avacı'dan son dakika duyumlarını sondüzlük.com'daki kurgusunda hazır kuponlarını da görebilirsiniz diyelim. Sana bol şanslar, güzel bir gün dileyelim abi.
8: Teşekkür ederim. Ben de herkese bol şans diliyorum.
7: Sağ olasın. Evet, İzmir'i böylece Metin Abacı'yla bitirmiş olduk ki İzmir'de de güzel bir 8 koşu var. Artık çim yarışları olmadığı için, bu sene çim yarışları olmadığı için İzmir'de koşular böyle birazcık daha az oluyor ama Ankara'da, Bursa'da, özellikle yine İstanbul'da maidenler, şartlı birler bölününce yarışlar çoğalıyor. Yine Ankara'yı bir Serkan Çömez'le konuşacağız. Serkan'ı alacağız yayına. Serkan'la hem

0: Serkan Çömez attığımız demiş. Serkan'a soralım, takeover'ı tutuyor mu tutmuyor mu bu Özberge Kürsün'ün Safkan'ı. Bugün nasıl koşacak Serkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufku abi. Sesimizin ulaştığı noktaya saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Hem Ankara hem Diyarbakır'da güzel bir program var. Bakalım bugün şans yanımızda olsun. Ben Ulganya'da çok iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum kendi adıma. İstihbaratlarımız tamam. Metin abi gibi de istihbaratımız yok ama bizim de duyduklarımız oluyor. Ama Metin abinin bir istihbarat ağı var, böyle bir şey yok. Her yerden çalışıyor.
0: Her yerden çalışıyor Metin abiye yayın için. Her yerden destek geliyor. Başarılı da oluyor. Geçen hafta yayında verdik atı.
1: Tam sahada olan dostları var yani. Böyle evet. Tam böyle Metin abinin yakın dostları sahanın içerisinde ve gerçekten de etkili isimler. Böyle son dakika söyledikleri isimler. Şaşmaz yani. Evet. Yani iyi koşacak diyorsa gerçekten iyi koşacak.
0: Evet, bugün de Ankara'da 9 koşu, Diyarbakır'da 6 koşumuz var. Şimdi 15 koşuyu konuşacağız Serkan. 15 koşu içinde Diyarbakır senin daha böyle bir ağırlıklı olduğun yer olarak oraya daha da bir özenle çalıştığını biliyorum ki kimsenin yapamadıklarını sen doğu yarışlarında yapıyorsun. Orada başarı yüzden çok yüksek. Ankara içinde bugün 9 koşu var ve güzel de yarışlar var. Önemli de yarışlar var. Ne diyorsun bugün nasıl bir mesela grup 1 Karayel koşusu var. Oraya geldiğimizde konuşacağız 6. koşu ama nasıl gördün programı? Nasıl sonuçlar bekliyorsun? Bir ana hattıyla nasıl, ne dersin program için?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim abi. Ankara'da da başarılı gidiyorum çünkü geçen hafta 400 TL'ye her iki altın ganyan yakaladım. Evet, en son perşembe günkü programda da yine 400 küsur TL'ye 20 ganyanlı mesela ilk sırada önerdiğimiz at kazanırken yarışın favorisi olan 5. ayakta tek bıraktığımız isim erken yürüyünce
0: evet, oradan
1: yarışı kaybettik. Orada kaybettik. Evet. Güzel bir ikramiye vermişti. Gelelim bugün abi, geçmişe bakmakla olmuyor. İlk atımız bankomuz takeover olacak. Yarışın gidişatına baktığımız zaman bugün ön tarafta istediği avansı alacağını düşündüğüm ki son yarışında ki Mehmet Salihli Çelik'le de uyumu çok iyi. Özellikle son yarışında erken pres yemesine rağmen sonlarda tekrar direnç gösterip düzlükte rakiplerine fark açarak kazanmayı başarmıştı. Bugün son yarışına göre 9 kiloluk bisiklet avantajı var bugün. Özellikle ön tarafta istediği tempoları bulacağı yarışta ki idman pistinde de uzun işlerle bu yarış hazırlanıyor takeover. Bence bugün startla birlikte ön tarafta sert tempo yapacağı yarışta ki baktığımız zaman stili rakibi yok. Bir stili rakibi Ranfor Yavuz var. O da ön taraflara startı ağır alarak geliyor. 60 kilo, 8 kiloluk fark, bunu da ben kapatacaklarını düşünmüyorum. Takeover'ı ben bank olarak öneriyorum abi.
0: Takeover banko dedik. Serkan Çömez de bir bankoyla başladık. Bugün takeover bankosuyla Ankara'ya giriş yaptık. Özellikle Mehmet Salihçelik de çok iyi anlaşıyor. 4 koşu 3 birincilik aldılar. Bugün bakalım yine birinciliğe oturacak diye düşünüyoruz. Ben de öyle düşünüyordum. Sen de beni onaylamış oldun. İkinci koşu Maiden 1200. Şimdi 3 yaş İngilizler start alacaklar. Söz sende, burada kimleri tutuyorsun?
1: Ben burada bir 10 numaralı Naksimenti bir yazım abi başta. Çünkü bu atın beklentileri çok gerisinde kaldı. Annesi Kendula, yani bildiğim isimler için söylüyorum. Yani Maksimenti'nin bu kadar Maiden kalması benim için çok şaşırtıcı bir olay. Bunun annesi Silver'in Fort Lauderdale gibi, Don't Stop Me, Şahinoğlu gibi isimlerle kardeş, Stop Stop Me gibi isimlerle kardeş, müthiş bir pedigriye sahip. Yani Çin pistte daha etkili koşmasını bekliyorum. Maksimet ben gerçek gücünü daha yansıttığını düşünmüyorum sahaya. Bugün özellikle yani evet mesafe belki bir tık kısa ama ben bu gruptan üstün olduğu için ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde Totos'un aldanmayalım ama Bevring ile devam edeceğim. Özellikle son yarışındaki genel performansı benim için yeterliydi. 23.94 biten yarıştı, tam bir saniye geri kaldı ama o gün çok gerilerde yarışı takip etti. Özellikle aldığı takı değişikliğinin çok faydasını gördüğünü düşünüyorum. Son işinde de 37.24.5 gerçekten akışlı bir görüntüsü vardı. Bugün gelmesi halinde ikramiye yükseklere çıkacaktır. Yine baktığımız zaman Lagari'yi görmekteyiz. Bugün kapalı gözlük takısı çıkartıyor. Bana göre İdeal mesafesine geliyor. Bir önceki Çin yarışındaki üçüncülüğünde burada evet Maksimenti geride bıraktı. Fena da bir görüntü ortaya koymamıştı.

0: Ben bugün için Lagari'yi de 3. sıraya yazdım. 4. sıradan 5 numara Time Changer diyeceğim. Sürekli etkili koşup bir türlü kazanamaması olmasına rağmen bugün kısa mesafeye geliyor. Bakalım kısa mesafede nasıl bir reaksiyon gösterecek, onu yazdım. 6 numara Balaban Sümbülü, 9 numaralı Kemal Sert. Bu ismin de mesela bir üçüncülüğü var abi. Gerçekten iyi isimler yanında kısa mesafede 1200'de. Army Hero Runner on River arkasındaki üçüncülüğü o gün. Mesela geçtiği Pearl Maiden'a veda etti. Böyle düşünürsek Kemal Selfie de yazdım, takı değişiklikleri var. Son olarak da bir numara Aksitay. Eğer ön tarafta sert bir tempo yapabilirse rakiplerini geride bırakabilir. 17-2-5-6-9-1 benim buradaki sıralamam.
1: 17-2-5-6-9-1 dedik. Maxim Ant'le başladık. Özellikle Galip Ergaç'ın safkanıyla. Garip Ergaç'ın safkanıyla başladık İşman Çizik'le. Bugün dikkat çekecek isimlerden biri şu anda sabit ihtimalle oyunlarda 4 lira oranı var. Güzel Maksimet aklınızın bir köşesinde olsun. Üçüncü koşu şartlı 5 yarış. 3 yaş İngilizler 1900 şimdi ve 5 safkan var. 5 safkan içinde. Born to Trust Mehmet Salih Çelik'in bindiği yine safkan. Kurtelek Kürsi son 2 tane ikinciliğinden sonra bugün AGF'de ön plana çıkmış. Voice of Khan da hemen arkasında aracı Kürsi'nin temsilen yer alıyor. 42-36 AGF almışlar. Burada kimi tutuyorsun?
0: Yani Born to Trust artık bugün gelsin diyoruz abi. Baktığımız zaman tek rakibinde Voice of Khan olduğunu düşünüyorum. Bugün ön tarafta yani Jakar Jakın bence numara götüreceği yarışta For Freedom, Voice of Khan biraz ön taraflara yakın gideceklerdir. Ben iyi bir yer almasını beklediğim, özellikle bugün kapalı gözlük takısının da çıkacak olması sebebiyle, ki idman pistinde uzun işleri de çok iyi. 1003'ler falan son 850-24.5 bugünkü jokeyle yaptığı işin de ben beğendim. Born Strass'ın sonlarda etkili ataklarıyla koşuyu kazanmasını bekliyorum. Tek rakibi Voice of Khan, ki son iki tane grup 1 ve grup 2 yarışlarını ölçü almadığımız takdirde özellikle kısa vade 9'da Shadow Folder'ları, Born to Trust'ları geçtiği bir yarış vardı. Yine Voice of Khan'da eğer Born to Trust'ın eksik koştuğu yerde devreye girecektir. 3-1 bende burada iki isim yeterli olacak.
1: 3-1-2 isim yeterli dedik. Başta Born to Trust, sonra Voice of Khan, AGF sıramasıyla aynı düşünüyoruz biz de. Oranlara baktığımızda da 1.70 Born to Trust sabiti, 2.10 Voice of Khan'ın sabiti. Tabii ki ikisi ön plana çıkarılmış yine oranlarda. Şimdi bir araya gidelim, ikinci altılıya Ganyan'a başlamadan önce. Aradan sonra ikinci altılı Ganyan'la Ankara'yla devam edelim.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonla son düzlükte.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'te Ankara yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ben Ufuk Çakır, karşımızda da Serkan Çömez var. İlk 3 koşuyu konuştuk. Geldik 4. koşuya. 2. altının başlangıç ayağındayız. 1200 metre kumdayız. 2. altı Ganyan. Bir handikap 16. Dişilere ait bir handikap 16 ile başlayacak. 4 yaş şaraplar, 11 safkan karşımızdalar. Serkan Çömez 2. altılıya kimi yazarak başlıyor?
1: Abi, Arzular'la başlayalım. Cazip bir isim. Özellikle

0: yarış yaşamına çok iyi bir başlangıç yapmıştı Ankara pistinde. Hayatında ilk kez de son yarışında aradan sonra, 5 aylık aradan sonra 4 şart uzun mesafeli bir yarışa çıktı. Kulaklık takısı denenmişti ama o kulaklık takısı da bu yarış geri çıkartılıyor. Özellikle idman pistinde son 41-27 işinde bugünkü apprentice'iyle yaparken ben görüntü olarak çok beğendim. 53,5 kilo ideal mesafesi. Sabit ihtimallerde her türlüsü denenebilir. Kazanılır, ikinciliği, üçüncülüğü her türlü oyunlarda denenebilir. Bugün ben özellikle o idman pistindeki 3 atla yapmış olduğu içerideki olan safkandı. Görüntüsünü çok beğendim ki Arzu da bu mesafeleri daha iyi yapar. Bence uzun mesafeye koşup nefes açtılar. İdeal mesafesinde Arzu Dar'ın ben kazanmasını bekliyorum. Rakiphanesinde Jockey'nin tercihini kıymetli bulduğum, kısa mesafelerde Adana'da da bildiğim bir isim. 5 numara Gümbürberk sonlarda mücadeleye dahil olabilir. Yine idman pistinde iyi görünen, ağır kilosunun siklet dezavantajı olsa da ben kaldırabileceğini düşündüğüm 1 numara Fıstık Çam'ı ve 2 numara Seçil Kız son yarışına istinaden onu da yazdım. Ben burada 3-5-1-2 bu grupta zorlu yarışta yeterli olmasını beklediğim 4 takım.
1: 3-5-1-2 Arzudar'la başladık. Sabit Ganyan'lar da her türlüsü alınabilir dedi Serkan. Sabit Ganyan'ı 7 lira. İlk ikisi 3.55. İlk üçü 2.36. Artık kombinelerde bu safkanı kullanabilirsiniz. İlk üçe kadar gidebilir ama yarıştaki sıralamamız 3-5-1-2. Arzudar başta, Gümbürberk ikinci sırada. Daha sonra 1 numaralı Fıstık Çamı ve 2 numaralı Seçil Kız dedik. Geldik 5. koşu kısa vade 6'ya. 4 yukarı Araplar, 1600 çimdeler, 7 safkanın katılacağı yarışta yine birbirine yakın isimler start alıyor. 4 numaralı Sıkı Dost, 2 numaralı Atabeyli. AGF'nin bir tık daha önündeler ama girdabını olan Ahmet Çelik'le hemen arkalarında Eparven var, Nevşehir Bey var. Sanki böyle yarış azatlı ama birbirine yakın isimlerin katılacağı bir yarış gibi. Ne diyorsun burada? Hazbalık özellikle Gökhan Kocakaya ile çok iyi anlaşıyor. Yarış zor gibi Serkan, ciddi zor.
0: Ben 5 isim yazdım. Yani Sıkı Dost'un son yarışlarına istinaden evet mesafe bir tık kısa gibi gelse de özellikle geçen sene de Ankara'da kazanmış olduğu bir şart 5 yarış vardı. Atabeyli'yi, Azimli'yi, Mucizan'ı, Altın Ender'leri geçtiği bir yarış. Ben bu mesafelerde iyi yapabileceğini bildiğim 4 numara Sıkı Dost'u ki jokeyle de uyumunu zaten göz ardı etmemek lazım. İlk sıraya yazdım. Rakiphanesinde gidişat avantajını elinde bulundurduğunu düşündüğüm 7 numaralı Hazbalık. Senin de bahsettiğin gibi Kocakaya idaresinde özellikle onu da 2. sıraya yazdım. 3. sıradan 6 numaralı Eparven diyeceğim. Eparven için de abi şöyle son yarışında yani o 8 aylık aradan sonra geldiği son yarışında bir kıpırdadı bu at İstanbul'da. O gün Gökmetelerle o kısa vadeli yarıştaki yakın ara 5.liği bence iyiydi. Bu gruba da yetecek. Hatta üstüne de 2 tane 1000 metrelik galop aldı. Özellikle Eparven'i de göz ardı etmemek lazım. Onu da mutlaka yazdım. Son olarak da 2 numaralı Atabeyli ve Girdabınoğlu. Bu isimleri de ayrımsız yazalım. Çünkü bu isimler yarış tempoları çok yüksek olmayacağı için ön tarafta yakın takip edecekleri yarışta kendilerine avantaj sağlayabilirler. 4, 7, 6, 2 ve 3 benim buradaki isim. 5'tim abi.
1: 4, 7, 6, 2, 3 Sıkı Dost, Hazbalık, Eparven başta. Sonra 2 numaralı Atabeyli, 3 numaralı Girdabınoğlu'yla 5 safkanla geçtik. Şimdi geldik önemli bir koşuya. 2 yaş İngilizler için belki de Ankara'daki en önemli koşu. Grup 1 Karayel koşusu 1300 çimde koşulacak. Bugüne kadar geçilmemiş Harold Cooper var. Gökhan Kocakaya ile Köse Aleykürsin'in safkanı. Hepsini Gökhan'la kazandı. 3'te 3 yaptı. Saton Ores temsilcisi bugün 4'te 4 yapabilecek mi? 1.24 sabit açılmış. En yakını 7.50 açılmış. Artık buradan ne kadar safkanın sabitine güvenildiğini yani oynandığını da anlayabiliriz. Ne diyorsun? 4'te 4 yapıyor mu Harold Cooper?
0: Yani ben bir tane bu tay vardı yine Köse Aleykürsün'de. Arkadaşımıza bir tane abimiz vardı. Ona dedik Saturn Ares yavrularından dedik. İşte alabiliyorsan bir al. Yani bunun potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz ki. O baktığımız Saturn Ares yavrularında koşanları abi Harold Cooper 3'te 3 yaptı. Ken Parker kazandı. Sirius'u 5'te 4 yaptı. Yani kazanmayan evet birkaç tane isim var ama koşukta. Yani çok potansiyelli çıktı. Bir de Eşkavor da çok iri taylar verdi. Saturn Ares yavrusu. Ben özellikle

0: baktığımız zaman üçte üç yapmış. Hem ön tarafa gidebiliyor hem gideni yakın takip edebiliyor. Ki geçtiği isimlerle start alıyor. Ben potansiyelin çok yüksek olduğu bir ismin yani zor geçileceğini düşünüyorum. Özellikle bu tip mesafelerde çok yarış içerisinde çok büyük şanssızlıklar yaşamadığı takdirde ben Harold Cooper'ın 4'te 4'e yakın olduğunu düşünüyorum abi Kocakay idaresinde. Bu yarışı kazanan olur. Çünkü Guernica rakip gösterdi. Guernica yanına gelemedi. Baktığımız zaman yine
1: sesin gitti Serkan, sesin kulaklıkla alakalı bir şey olabilir.
0: Şu an geldi mi abi?
1: Evet geldi, tamam şu an iyi. Harold Cooper o zaman tek yolunu yazacağız. Yanına at yazmayacağız ki geçtiği isimleri. Yine geçer diye bekliyoruz. Yine geçer diye. Gelmiyor Serkan şu an. Evet, 6. koşu Karayel koşusundaydık. Grup 1 koşuda Harold Cooper bankosuyla geçtik 7. koşuya. Grup 1 dişlere ait Karadeniz koşusundayız. Ve burada da 2200 çimde 8 safkanın katılacağı yarıştayız ki Serkan'la yine bağlantı kuracağız. Sesi kesildi, bağlantıda bir sıkıntı oldu. Yine bir bağlantı kuracağız. Kurduğumuzda da konuşacağız. Burada da ön plan çıkan Trueli ve Beethoven of Darkness var. Serkan merhaba tekrar.
0: Merhabalar.
1: Yok. Trueli 2.20, Beethoven Darkness 3.20 açılmış. Sabit ganyanlarda da AGF'de de ikisi ön plana çıkmış durumdalar. Hem AGF'yi hem oranları kontrol ediyorum ki böyle bir tane uyumsuz bir oran yakalarsam veya işte AGF'si düşük, AGF'si düşük ama oranı da düşük kalmış bir at yakalarsam söyleyeyim diye ikisini de kontrol
0: ediyorum. Ben sana söyleyeceğim abi onu.
1: Peki Diyarbakır'da söyleyelim o zaman. Ne diyorsun 8 safkan içinde?
0: Burada... Ben bu yarışı çok çok zorlandığımı söyleyebilirim. Yarışın tempoları biraz sıkıntı abi. Şimdi baktığımız zaman evet favorim tabii ki Trueli. Niye? Baktığımız zaman koşmuş olduğu gruplarda elde etmiş olduğu sonuçlar çok iyiydi. Özellikle grup 3'teki o yarışında Ahmet Cemakura koşusunda ateşlenip çıktıktan sonraki iki yarışı aslında beklentileri pek karşılayamadı. Ama idman pistinde iyi hazırlıkları olduğunu görüyoruz Trueli'nin. Tempo biraz düşük kalacak. İlk kez Halis Karataş'la bir araya geliyor. Bu büyük bir dezavantaj olabilir mi? Olabilir.
1: Avantaj mı dezavantaj mı?
0: Dezavantaj. İlk kez bir araya gelmesi dezavantaj olabilir yani. Ama yine de kalitesiyle ilk sıraya yazdım. İkinci sırada yarışın inanılmaz bir gidişatını yakalayan Lady Sephora ile devam edeceğim. Ki Lady Sephora forma girdiği zaman üst üste kazanabilen. Ben çünkü Levent Tatlık'tan biliyorum. Bu Adana'da kazandığı yarışlar vardı. Üst üste uzun mesafede at tabirinde çok büyük hata yapmasına rağmen yine kazanmıştı. Lady Sephora'nın bu formu ben bu grupla baş edebilecek güçte olduğunu düşünüyorum. İkinci sıraya onu yazdım. Üçüncü sırada tabii ki Beautiful Darkness yazacağım. Özellikle Vedat Abiş de son 3 katılmış oldu. Yani Altay'la Karadan sonra katıldığı 3 yarışında 2-2-1 yapması yani ne kadar iyi duruma geldi ve Vedat Abiş de dün bir bağlantı kurdum. Benim bir çok yakınım var kardeşim. O da yani gücünün yani iyi durumda olduğunu, iyi duruma geldiğini, yarın da onun da şanslı olduğunu söyledi bana. 800 numara Noromet her ne kadar yani son yarışında yine grup 3 mücadelede hemen hemen denk gruplarda Mahdet'in arkasında bence üçüncülüğü iyiydi. Onu da yazalım. Sprint avantajı var yukarıdakilerle 5 kilo. 7 numaralı Mahdet ve 3 numaralı Mangusta deyip abi burayı 5-2-1-8-7-3 şeklinde burayı 6 atla geçeceğiz.
1: 5-2-1-7-8-3 5-2-1-7-8-3 ile 6 atla geçtik. Zor bir koşu. 8. koşu şartlı 4'e geldik. 1200 şimdi 6 safkanın katılacağı yarıştayız. Yine Kösaliye Kürsün safkanı Thomas Shelby burada. Bu Greystorm yavrusu. Yine Gökhan Kocakay ile koşuyor. Ama Gökhan'la bugüne kadar ilk kere koşup bu kazanamadı. Ne diyorsun bu koşu?
0: Yani yarışın bir saatinin olmaz şekilde yarıyor. İspanos'un ikinci bir şansı yok. Ön tarafta tempo yapmaktan başka ki Üsman Kibit'le kazandığı yarışları bu şekilde reaksiyon göstermişti. Bugün onu da yakın takip edecek Golden Racer ve Smart Children'ın tempoları yükselteceği yarışta bence sonlarda etkili ataklarıyla tam istediği avantajı sağlayan bir şansı yakalayan Kocakaya da böyle yarışları çok sever. Özellikle besleyip sonlarda bugün yarışları yapmayı 9 aylık aradan sonra bence iyi duruma gelen Thomas Shelby kazanmaya yakın alternatif bankodur. Tek resim yazacağım. O da Golden Racer olacak. Mesafenin kısa oluşu. Panozun hemen arkasına yatabilir abi. 5 kiloluk fark var. Onu bir yerden sonra atlayabilir. Arif abi bunları çok iyi yapan bir rakip olduğunu herkes biliyoruz net şekilde. Thomas Shelby'ye tek rakip Golden Razor olur bana göre. 6 alternatif banko tek rakip 4.
1: 6 alternatif banko tek rakip 4 dedin Serkan. 2 safkanla geçti. 6 alternatif bankomuz rakip 4. Kapanışta Ankara'da Maiden'da 3 yaş İngilizler 1200 çimdeler. 12 safkan var Serkan. Kimleri tutuyorsun?
0: Mesela sana şunu sorayım. 5 numaranın sabit ihtimalli oranları kaç mesela?
1: Serkan bu yine seste sıkıntı var bulunduğun
2: yer. Benle ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet şimdi düzeldi. Evet.
2: Tamam. Bu 5 numara Warboy'un AGF oranı nedir acaba? Yani AGF'ye göre sabit ihtimalli bayitlerde.
1: 5 numara %7.80 şu anda oranı da 5.50.
2: Evet. İşte birincisi bu abi. Evet. Sana söylemek istediğimden birisi. Gelelim abi tek tek yarışları yorumlamaya. Obsesyon bizim Bekir abinin atı. Bir ekip olarak 5-6 kişi Ankara'ya çıkartma yaptılar bu yarış için. Beklentileri çok iyi yönde dil bağladı ve de tabii işte ilk kez start alacak Maiden'a veda etmesi bekleniyor. Rakiphanesinde Call Me Daddy diyeceğim. Bu ismin de özellikle 8 aylık aradan sonra son yarışında pistin değişmesine rağmen o yarışı da koştular. Bence nefes açtı bu yarışta etkili koşar. 6 numaralı Karlovas'ı bir start ön tarafta tempo yapacaktır. 11 numaralı O Papatya'nın bir önceki çim yarışını yaparsa kazanmaya yakın. 5 numara Warboy hayatın ilk yarışında ikinciliği sonrası diskalif oldu. 6 aylık aradan geliyor işte. Koca elinden gelmiyor olsa bu isim için çok büyük şeyler söyleyebiliriz. Çünkü buraya geldikleri zaman farklı rakıma geliyorlar. Gerçi ikisi de yüksekte ama yani Ankara başka bir boyut. Onun için Warboy'da ihmal etmemek lazım. Geniş kurgularda Shirin Warrior 12, 10 numara Grey Shadow ve 1 numara Superhand diyeceğim. 8, 2, 6, 11, 5 çizgi 12, 11. Bir de bu Urfa'da çok takip ettiğimiz bir at var. İlk kez için piste gelecek. Bunu da yazalım abi Lord Safeway'da. O da ihmal olmasın. Geniş
1: evet, çok ters bir yarış koşabilir. 8, 2, 6, 11, 5, 12, 10, 1 ve 3 burası kalabalık. Zor ve tehlikeli bir yarış. Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da 6 koşu var. Yine Serkan Çömez'de onları konuşacağız. Ankara'yı zaman kalırsa ben yine sonda tekrarlarım diyelim. Ve 11 safkanlı bir Diyarbakır koşusu. Handikap 14 yarış. 1900 kumda söz sende.
0: Yani Levent son yarısındaki gibi startta kalmazsa bugün tempoyu belirleyecek Promised Medilight ve Voice of Reason'ın tempo yapacağı yarışta iyi yerlerde takip edip sonlarda etkili ataklarıyla rakiplerine göre de siklet avantajı var üst taraftakilerle. Ton Chichiba çok etkili bir performans sergileyebilir. Yine Madrigras son yarışına göre evet kilo aldı ama aldığım duyumlarda gerçekten Madrigras'ın çok iyi duruma geldiği ve bir kez daha kazanmaya yakın olduğu söyleniyor. 4-5 öncelikli yazdım. Daha sonra bugünkü jockey ile tek katıldığı yarışı kazanan Sert Rüzgar. 11 numaralı Voice of Reason bence iki kul var. Ön tarafta yüksek tempoya çıkartırsak ki bugün takı değişikliği yaptılar. Bence kaçıracaklar bu atı. Ve son olarak da son dakika duyumuyla 9 numara The Snake Beat. Son yarışında start çıkışında yaşadığı talihsizlik sonrası bugün etkili bir yarış bekleniyor. 4-5 çizgi 2-11-9 benim ilk koşudaki sıralamam abi.
1: 4-5 başta 2-11-9 daha sonra dedik ve bu şekilde ikinci koşuya geçtik. Diyarbakır'da şartlı iki koşu. Günün ikinci koşusu 12 safkanın katılacağı yarış 1200 metrede koşulacak. Uzun aradan gelenler var. Haçım 385 gün, Lord of the Black 228 gün aradan geliyor. Ne diyorsun bu koşuda kimler tutuyorsun?
0: Çok cazip bir isimle başlayayım. 4 numaralı Cafer Bey aradan sonra görmüş olduğu bu pistteki yarışı ilk metrelerde gerçekten böyle kolay görüntüsü vardı. Hatta yanındaki çok seri, buralarda çok seri bildiğimiz ismi istese atlayabilirdi ama düzlükte sanki ata bir şey oldu, el freni çekti. Bugün Dilbağ takısı alırlar. O yarışında Dilbağ'ını çıkartmışlardı. Bugün Cafer Bey'den çok değişik bir yarış bekliyorum. 10 numara Joyner Runner. Yine koşmuş olduğu, görmüş olduğu yarış sonrasında ayağının çabukluğuyla biliyoruz. 3 kul var. Yunus Çelikbaş biniyor. Dilbağ ilavesi aldı. Joyner Runner'ı ihmal etmeyelim. 11 numara My Orphan. Levent'in çok inandığı bir isim bu da. Abi dedi yarış daha kendine bir türlü gelemedi ama dedi son 2 yarışında dedi geliyorum sinyalleri verdi. Benim için dezavantaj uzundan kısaya geliyor olması. Yoksa aslında formu gerçekten yükseliyor. 11'i de 3. sıraya yazdık. 5 numara Açım aradan gelecek olsa da kalitesi bu grubun çok çok üstünde.
2: 1200 metre kısa yarış mesafede Dişlik'te etkili olabilir. 2 numaralı Gold Power özellikle Diyarbakır pistinde

0: ikinciliği çok iyi. 9 numara Seher'in yeri bir kulvar önler derken yerini alacak. Ve son olarak da 3 numara Trabzon yazacağız. 4-10, 11, 5, 2, 9, 3. Buradaki
1: evet,
0: sıralama mı?
1: Evet, kalabalık tuttuk. 4-10, 11, 5, 2, 9 ve sonaya son ilave bir Trabzon yaptık. 3 ilave ettik. Geldik handikap 13'e. 3 yaş şaraplar, 1200 kumdalar, 8 safkan, söz sende.
2: 3 numara Koş Altın. Son yarışında bizim bankomuzdu ama özellikle ben Necmi Altın'a olan uyumunu kesinlikle beğenmedim. Çünkü karşılarda yürütmese, yani gidenlerin arkasında bekleyip onların bittiği yerde yürüse, düzlükte atın gücünü saklasaydı, bence Koş Altın çok etkili bir performans sergileyecekti. O gün meydan olan isimlere, ki o gün Koş Altın iyi bir AGF oranı almıştı. Ben o günkü uyumunu hiç beğenmediğim için o yarışı ölçü almıyorum. Bugün ilk haftamızda ilk kez fark alacak olan Koş Altın. Bence ön tarafta Serhan Ateşli, Urfa Kaplanı, Yürekoğlu gibi isimlerin tempo yapacağı yarışta bir yerden sonra rakiplerini atlayacaktır. İlk sıraya yazdım. Tek rakip yazacağım. Diyarbakır'da koştuğu iki yarışında da birinde ikinci olup son yarışında kazanırken gerçekten güzel bir görüntü ortaya koyan 2 numara Enes Paşa deyip burayı 3-2 şeklinde geçeceğim.
1: 3-2 dedik burayı da, 2 safkanla geçtik. Handikap 13 yarış 3. koşu 3-2. Koş Artun ve Enes Paşa ile geçtik. 4. koşuya şartlı 4'e geldik Diyarbakır'da. 3 yaş İngilizlerin 1900 kumda koşacakları yarışta. 9 safkan var. 9 safkan içinde kimleri ön plana alalım?
2: İnanılmaz bir dişat avantajı yakalayan 1 numara Royal Warrior. Bence antrenör ekürüsü, maymun çok stres yapmayacağını düşündüğümden ötürü bugün bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya yakın görüyorum ve ben 1 numara Royal Warrior rakiplerinin önünü aldım. Rakip hanesinde Diyarbakır pistinde koşmuş olduğu 4 yarışının ikisini kazanırken ikisinde ikincilikler elde eden 5 numara Altıncan ilk pistli rakip olacaktır. Yine problemleri nedeniyle böyle çok koşamasa da özellikle Diyarbakır pistinde katılmış olduğu yarışın ikisini kazanan Bahadır İsa ile bence çok uygun rakipler yakalayan, ki yarış aşamına bu pistte 2-1-1 gibi bir totoyla başlayan Smallburgaz ismale gelmez. 1-5-8-2. 4 isim vardı burada.
1: 4 isim yazdık burada da günün 4. koşusunda. 5 Royal Warrior ile başladık. Sonra 5 Altuncan, 8 Father İsa, 2 Smallburgaz. 4. koşu 1-5-8-2 dedik. 5. koşuya geçtik. 5. koşuda da şartlı 3 koşuda da 2 yaş İngilizler start alacak. Mr. Çınar %57 AGF ile ön plana çıkmış. İshak Yavuz biniyor. Bu safkanda Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara koştu. Şanlıurfa'da yarış aşamına kazanarak başladı Diyarbakır ikinciliği. Sonra Ankara kısa vade altı denendi. Orada başarısız. Burada kimi tutuyorsun?
2: Mutlu Sınar banko özlemi alıp bu sebepleri izinle gelecek olursa hayatında ilk kazandığı Şanlıurfa Fakültesi'nde geçtiği isimlerin 3 tanesi meydana veda ettiler. Yani çok potansiyelli bir isim. Son yarısında yine biraz önde dönmesine rağmen yakın takip eden felakete getirmişti. Daha sonra hedef yükselttiler, biçime götürdüler. Bence beklenen alınamadı. Geri geldi. Dilbağ ilavesi alacağı yarısı kapalı gözlü kulaklıkla çıktı. Bence sert bir tempo yapacak İsaf Yavuz. Ben bir beyaz bayrak dış yapmasını bekliyorum. 4 numara Mr. Çınar Banko.
1: Mr. Çınar Bankosu geldi Serkan Çömez'den günün 5. ayağında Diyarbakır'da. Mr. Çınar 4 numara Safkan Banko. Kapanıştayız, şartlı 19'dayız. Dişilere ait bir yarıştayız 1200 kumda. Diyarbakır'da 13 Safkan var. Kapanış nasıl yapalım Serkan?
0: Yani kalabalık tutacağım abi. Hem dişilere ait bir yarış oluşu, hem maiden oluşu. Bir de bir türlü burada daha yeni koşacak atlar var. Onun için burasını biraz kalabalık tuttum ama 9 numaralı Seyran ablayla başlayacağım. Özellikle son yarışında kıpırdadığını düşünüyorum. Ayağına çok sabuk isimlerle kardeş bugün olmazsa yani böyle bir grup yakalamış bence durmayabilir. Yine ön taraflarda erken yerini alacak Yaz Meltem'in son yarışında ön taraflara çıkmak istemedi. Beklemeyi tercih etti jockey'i. Bence hata yaptı. O gün zaten tabela dışı kaldı. Ben 12. sıraya yazdım. 3. sıradan Baltimore, ki annesi Mor Yağmur, Afrika Ander'le kardeş. Ben çok potansiyelli bir isim olduğunu düşünüyorum. Son yarışında da önermiştik. Üçüncülükten öteye gitmedi ama bugün geliştirdiği formüle daha iyi koşacaktır. 2 numara Aliana, hem grubun uygunluğu hem Totos'una baktığımız zaman bu grupta iş yapabilecek potansiyeli sahip. 7 numaralı İlkbahar kızı yine ön taraflarda erken yerini alacaklardan birisi. 53 kilo sikleti, bunu da ihmal etmeyelim. 4 numara Rengin kız, 6 numara Çiğdem Gelin, 5 numara Tigris Hanım ve özellikle son sıraya koydum ama 3 konaklı diyeceğim. Hem annesi

0: Ay Hatun kızı hem de anne kardeşlerinden bu pistte kazanan, yani Diyarbakır pistinde kazanan bir pedigriye sahip. Ben 53 kilo İlker Aslan'ın ilk kez burada koşacak olması sebebiyle onu da son sıraya yazdım.
1: 9-11 3, 1, 2, 7, 4, 6, 5, 10. Ercan abini geçtin.
0: Ona yani bir ambulans kaldı abi. O da işi yarışıyormuş.
1: Evet, bir ambulans esprisini ben yapacaktım. Sen kendine yaptın. Kalabalık tuttuk burayı. 9, 11, 3, 1, 2, 7, 4, 6, 5, 10 dedik. Çok zor bir yarış. Diyarbakır'a
0: yani kapat. Şöyle yapabiliriz abi. İlk ayak 4-5 geçtikten sonra 3-2, 3. ayak, 5. ayak 4 tek olunca 2. ayak ve son ayağı, evet, uygun bir bütçe dahilinde zaten 10 üstteki yazımızda da bu şekilde orada küçük ekonomik şablonumuz mevcut abi, ona göre
1: birinci koşu, birinci ayak 4-5, 3. ayak 3 tek, 3-2, 5. ayak 4 tek yazarak 2 at 2 at bir tane tek, sonra 3 ayak 2. 4. 6. koşular zor. Teşekkür ediyorum Serkan, bol şanslar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Tabii, yaptık onları biliyorum.
1: Sağ olsun. Evet, Serkan Çömez'de hem Ankara'yı hem Diyarbakır'ı konuştuk ve bugün de yayınımızın sonuna geldik ama son düzlükte bizim yayın bitse de kampanyalar bitmiyor. Hem hazır kuponlar, uzman yorumları son düzlükte mevcut, hem de kampanyalar mevcut. Kampanyalarda da altınız 5'te kalırsa 1000 liraya kadar iade var. Yine yeni üyelere 5000 liraya kadar hediye var sondüzlük.com'da. Yine altılı ganyan kuponlarına 100 bin liraya kadar ek kazanç var. Hepsi sondüzlük.com'da kampanyalar sayfasında. Ben sabit ihtimalle oynuyorum derseniz, oynadıkça kazanma kampanyamız yine devam ediyor. Sondüzlük.com'da 250 bin liraya varan oynadıkça kazan kampanyamız yalnızca sabit ihtimalli oyunlar için geçerli ve hepsi için sondüzlük.com'u takip edin. Kampanyalar sayfasını açın ve kampanyalara katılmayı unutmayın diyelim. Sizlere de bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da günün yarışlarını konuştuğumuz programımızdaydık. Son düzgün sunduğu foto finişteydik. Herkese bol şanslar olsun. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
11: Radyo Spor.
14: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
15: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Basse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatler arasında sevgili Burak Alaca ve rejimiz Vedat Parlak'la birlikte karşınızda olacağız efendim. Sezonumuz başladı, açılış karşılaşması oynandı. Son 4 senenin şampiyonu Galatasaray, ligimize yeni çıkan Çorum karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. Sıkıntılı bir karşılaşma geçti diyebilirim Galatasaray camiası için. Hazırlık maçlarında başlayan protestolar lig mücadelesinde de devam etti. Dakikalar 53-60 arasını gösterdiğinde Galatasaray taraftarları yönetim istifa tezahüratlarıyla yönetime göndermesini yaptı. Geciken transferlerle ilgili hazırlık mücadelelerinde başlamıştı bu protesto ve 2-2 sonuçlandı. Dün karşılaşmadan sonra birçok meslektaşımı da dinledim. Spor yorumcularını dinleme fırsatı buldum. Herkes Galatasaray'ın oynamış olduğu futboldan bahsetti. Galatasaray'ın yapmış olduğu puan kaybından bahsetti. Ama kimse çıkıp demedi ki Çorum'a da helal olsun. Son 4 senenin şampiyonu Galatasaray'a karşı iç sahada puan alıyorsun. Avrupa'nın büyük takımları dahi Galatasaray'ın iç saha mücadelelerinde puan alamadılar. Mağlubiyetle sonuçlandı karşılaşmalar. Ben buradan Çorum'u da aldığı puandan dolayı tebrik etmek isterim. Galatasaray'da işler biraz sıkıntılı. Transfer dönemi Galatasaray, Okan Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalarda bir hafta içerisinde transferlerin gerçekleşeceğini söyledi. Transferlerden sonra Galatasaray'ın da açıkçası toparlanmasını bekliyorum. Okan Hoca dün maçtan sonra canlı yayında net bir şekilde forvet, sol açık ve bir bek istediğini ve 10 numara pozisyonda bir oyuncu istediğini yönetime belirtti. Transfer çalışmaları da tüm hızlıyla devam ediyor. Gerekli bilgileri, güncel bilgileri sizlere aktaracağız efendim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar canlı yayında sizin için okunacak. Aksi mesajlar da hukuki departmanımız tarafından denetlenecek efendim. Sevgili Alaca, soğuk sulardan hoş geldin diyelim sana.
1: Hoş buldum. Selamlar, sevgiler, herkese özlemişiz.
0: Vallahi biz de seni özledik sevgili Alaca. Programını da yaptık. Güzel mesajlar geldi. Basketbola girdim. Senin programını bozmak istemedim. Basketboldaki transferlerimizi aktardım. Euroleague'deki son durumumuzu aktardım. Umarım senin kadar başarılı bir şekilde bunları değerli dinleyenlerimize lanse etmişimdir. Sevgili Alaca, şu anda basketbolla ilgili karşılaşmamız olmadığı için direkt dünkü mücadeleyle başlayalım. Açılış karşılaşması Galatasaray 2, Arça Çorum FK 2. Neler söylersin? Problem nedir Galatasaray'da?
1: Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim maç için. Galatasaray'ın Osimhen gibi insanüstü bir golcüsü olmasa, normal bir oyuncu olsaydı Çorum kazanacaktı.
0: Doğru.
1: Çorum'un 10 kişi kalması da talihsizlik oldu. Yani Galatasaray'da genel itibariyle bir huzursuzluk olduğunu söyleyebiliriz. Zaten geçtiğimiz hafta oynanan Villarreal hazırlık maçından sonra da taraftar yönetime bir tepkide bulunuyordu. Transferler geciktiği için. Yok, Galatasaray bugüne kadar yaptığı transferlerin büyük bir çoğunluğunu, Osimhen de dahil mesela, ilk gelişinde Eylül ayına bırakmıştı. Yani 4 yıl üst üste elde edilen şampiyonlukların ardından yönetimde biraz fazla baskı kurulduğunu düşünüyorum ben. Karşı çıkacak taraftarlar da olacaktır, saygı duyuyorum ama genel itibariyle kulüpte çok alet-i ruhiye iyi değilmiş gibi gözüküyor. Dün Çorum FK kazansaydı şey der miydik mesela? Hak etmediği bir galibiyet aldı diyemezdik. Galatasaray ikinci yarıda çok denedi, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra, ama Çorum FK gerçekten dişli çıktı. Ben buradan kutluyorum Çorum tarafını.
0: Okan Hoca'nın açıklamaları vardı, onları da ekranıma getirdim sen yorumlarken. Şu şekilde başladı: İlk yarı oyun çok domineydi. Rakip yarı alanda oynadık. Aslında iyi işler yaptık, ürettik. Rakip bir kere geldi, kalemize getirmedik zaten. Genel olarak gole yakın oynadığımız bir yarıydı. İkinci yarıda böyle oynadık, golü de bulduk. Aslında geçiş de yakaladık, ikinci golü bulabilirdik. 2 dakikada maç döndü. Bir tane uzaktan atılan şut, geriye doğru kaçmamız gerekiyordu. Sanki adam 30 metreden atamayacakmış gibi güzel bir gol oldu. O da 2 adım atsa şutu kesebilirdik. Burada Salahi'den bahsediyor herhalde. Çünkü oyuncunun önündeki ismi kontrol ettim. Salahi gözüküyor. O topa 2 adım atsak o şutu kesebilirdik. Sonra bireysel hata. Futbolda bunlar var, bunlar olacak. Bundan önceki sezonlarda da oldu şeklinde açıklama yaptı. Ve taraftarla ilgili şu açıklamalar.

0: Ankara'da bulundu. Çok hızlı şekilde negatif hava oldu stadyumda. Oyuncuları da etkiledi. Ben kenardan oyuncuları harekete geçirmeye çalıştım. Devamında yine bir hava yakaladık. Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik. Sonralarda gereksiz fauller yaptık. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu. %100 hazır değiliz. Hiçbir takım hazır değil açıklamasında bulundu. Dünya Kupası dönüşü oyuncular hazırlık döneminde bu dönemi kazanarak geçirmek istiyorduk. Yediğimiz ilk gole kadar rahat formda bir oyun oynadık. İki golle rüzgar değişti ama buna rağmen pozisyonlara girdik. Üzüldük, üzüleceğiz açıklamasında bulundu teknik direktör Okan Buruk.
1: Yani bu kadar hazırlık maçlarında kötü sonuçlar alınmışken, işte taraftarın transfer tepkisi varken Galatasaray için olabilecek en kötü şey ilk maçta lige yeni çıkan bir takıma karşı puan kaybı yapmaktı. Ucuz da kurtuldular. Mağlubiyet de olabilirdi. Şimdi burada tehlike ne biliyor musun? Şimdi taraftarın ciddi bir baskısı var. Tabii bunlar Avrupa kamuoyunda da yer buluyor. Yönetimi şimdi gideceği transferlerde biraz köşeye sıkışmışlık sezinlerse oyuncu tarafı, menajer tarafı, kulüp tarafı normalde belki daha uygun maliyete yapacağın transferler biraz şişecek.
0: Zaten gündemde olan şeyler bunlar. Genelde de görüyoruz bunları.
1: Ya atıyorum mesela şu an bir menajersin ya da kulüp başkanısın. Bir oyuncun var 10 milyon için müzakere ediyorsun. Rakam tamamen afaki, farazi. Sana gelen takım transfer yapmak zorunda. Çok alternatifi de kalmamış. İşte Bruno Fernandes, Ödegaard'lar falan hepsi taca çıktı biliyorsun. Muziala falan neler konuşuluyordu.
0: Doğru. En son Martinelli yine gündemdeydi. O da reddetti Türkiye'ye gelmeyi.
1: Yani transfer yapmak zorunda olduğunun farkındasın. Oyuncu olarak farkındasın. Menajer olarak farkındasın. Bu oyuncu için 10 milyona satacaksan kapıyı 20'den açmaz mısın?
0: Öyle oluyor.
1: Yani tok satıcıyı oynarsın. Bu Galatasaray için bence ciddi bir felaket doğurabilir. Ya da mali olarak en azından Galatasaray'ı kötü bir noktaya sürükleyebilir bu baskılar.
0: Okan Hoca şu şekilde devam etti. Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, futbolculara destek vermek gerekiyor. Galatasaray birlikte olduğunda, birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk. Bunu arttırmak gerekiyor. Bunun transferle artması gerekiyor. Oyuncuların benim performansımı arttırması gerekiyor. Taraftar da bunu görünce destek verecektir açıklamalarında bulundu. Bir bölüm Galatasaray taraftarı da şikayette bulunan ve maç esnasında protesto eden Galatasaray taraftarlarına şikayette bulundu. Mücadelenin henüz 50. dakikası, 60. dakikası, son 4 senenin şampiyonu Galatasaray. Siz neden dolayı böyle bir tepki veriyorsunuz? Tamam, transfer yapılamamış olabilir. Sıkıntılı bir transfer dönemi geçmiş olabilir. Ama bu takım son 4 senenin şampiyonu. Takımın başındaki hoca 4 senenin şampiyonu. Takımın başkanı 4 senenin başkanı şeklinde Galatasaray gruplar arasında da bir tartışma çıktı. Sevgili Alacı, açıkçası ben de Galatasaray taraftarına lafım yok bu transferlerden dolayı ama bu baskı, bu oyunculara, teknik direktöre bu kadar baskı fazla. Çünkü Villarreal mücadelesi, Ren karşılaşması, protestolar bitmedi. Bu takım bu taraftarı arkasına almayınca psikolojik olarak nasıl devam edebilecek?
1: Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi hepimiz
0: bir virgül koymanı rica edeceğim. Reklam sözü mi? Sana tekrardan vereceğim. Kısa bir reklama gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezon başladı. Değerli dinleyenlerimizden gelen bu mesajları da özlemişiz. Daha şimdiden sevgili Alaca mesajlarımız yağmur gibi gelmeye başladı. Mesajları da kontrol ettim reklam arasında. Hepsi, teşekkür ederiz değerli dinleyenlerimize, saygı çerçevesinde atılmış, takımlara ve şahıslara hakaret içermeyen mesajlar. Galatasaraylılar da mesaj gönderiyor. Teşekkür ederim bu şekilde saygı çerçevesinde atılan mesajlardan dolayı. Benim için yayınlarımda en önemli şey saygıdır. Sevgili Alaca, söz sendeydi. Taraftarla ilgili problemi anlatıyordun. Tekrardan söz sende.
4: Ya şimdi olay ne biliyor musun abi? Hani sen de bir taraftarsın, ben de bir taraftarım. Vedat abi de öyle, hep söyle. Tribündesin, takımın 2-1 geriye düşüyor. Kazansın istiyorsun değil mi?
3: Tabii ki.
4: 61'de golü yiyorsun, 61'de yönetim istifa tezahüratları başlıyor. Bak, taraftarın tepkisini anlıyorum, maçın bitmesini bekle. Maç sonunda yap. Oyuncuları niye düşürüyorsun? Dün Osimhen çıkıp adamın üstüne 30 santim fazladan sıçramasa kaybettin. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani lige demoralize olarak başlıyorsun.
3: Zaten moraller bozuk bir Galatasaray var. Hem oyunculara yansıdı, hem teknik direktöre yansıdı. Bir de taraftar üzerine gidiyor bu
4: baskı
3: olayın.
4: Kuruyorsun. Baskı kuruyor. 60'da yapıyorsun bunu geriye düşünce. Ya bak, sıkıntı ne biliyor musun? Bugün yönetim istifa dedin, yönetim buna içerlendi. Tamam abi, biz gidiyoruz dedi, pılını pırtın topladı. Eylül'de erken seçim, olağanüstü seçimle yönetim divan kurulu toplantısı yaptı. Tamam, kongre yaptı, düzeltiyorum. Daha iyi olacağını garantisi var mı? Eylül'de gelen yönetim ne yapacak yaz transferi bittikten sonra?
3: Doğru.
4: Niye kulübe bunu yapıyorsun? Bak mesela bir tezahürat var Villarreal maçından sonra. Ona fitim. Yönetim uyuma, takım Galatasaray'a sahip çık, takıma sahip çık. Güzel. Ama istifaya davet etmek... Hele ki 2-1 geriye düştükten takıma zarar veriyorsun. Ama yönetimler gelir gider, oyuncular gelir gider. Kazanmak istiyorsan orada takımın üstüne baskı kurmayacaksın.
3: Evet.
4: Oyuncuların bir günahı yok ki. Ya burada transfer yapılmadı diye serzenişte bulunuyorsun ama sahada 11 tane orada koşturan, yırtılan oyuncu var. Onlara da yazık değil mi? Allah'tan dün bir puanla bitti. Ya oyuncu olarak da düşünsen, zaten hazırlık maçları kötü, bir baskı olduğunun farkındasın. Çok pardon. 2-1 geriye düştün, taraftar senin sırtında. Olmaz.
3: Basın mensupları dahi maçtan sonra Osimhen'e transferle ilgili soruyu sordular. Bütün oyuncular her şeye hakim. Zaten futbolla yatıp kalkan oyuncular. Transferi bekleyen oyuncular. Osimhen de bu benim işim değil, ben futboluma bakarım dedi. Gülerek cevap verdi. Ne kadar profesyonel.
4: Sana başka bir şey daha söyleyeyim mi? Bence bak, burada Galatasaray yönetimini savunuyormuşum gibi mi anlaşılacak bilmiyorum. Ben daha önce de söyledim.
3: Sen kendi şahsi fikrini söylüyorsun.
4: Ben Beşiktaşlıyım. Hiçbir soru işareti yaratmamak adına bunu söyleyeyim. Transferde geç kalındı. Tamam. Ama Galatasaray yönetimine medya tarafından özellikle yazın başından beri yapılan ciddi bir baskı var. Bak, ortada olmayan Ödegaard, Bruno Fernandes, Muziala isimleri ortaya atılıyor. Şimdi şeyi düşün. Kulüp başkanısın. Gideceksin, işte bir çocuğun adı geçiyor ya şimdi, Batrakov. Lokomotiv Moskova'dan bir 10 numara alacaksın.
3: Bu arada anlaşmak üzere olduğu bilgileri veriliyor.
4: Yok, isim farazi olarak söylüyorum. Doğru bu arada söylediğim bilgi. Ya da atıyorum gideceksin Brentford'dan bir orta saha oyuncusu alacaksın, tamam mı?
3: Evet.
4: Planını yaptın, gideceksin, görüşeceksin. Medyada Bruno Fernandes ismi çıkıyor. Taraftar senin alacağın oyuncu ikna etmeyecek diye seni baskı altına alıyorlar. Ben medyanın Galatasaray üzerinde iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum güncel yönetimin. Çok büyük baskı yaratıyor. Ya kardeşim, Camavinga, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jamal Musiala, bunları nasıl alacaksın ya? Alabilirsin bak, mesela işte fırsat oldu, Vlahovic'i getirdin, Osimhen'i getirdin, bir kriz vardı bak. Kadro dışıydı Osimhen değil mi geldiğinde? Elden çıkaracaklar. Bruno Fernandes geçen sene 20 tane asist yapmış Premier League'de. Nasıl alacaksın abi?
3: Parayı verip alacaksın.
4: Yani Manchester United'ın veremediği parayı nasıl vereceksin abi? Amerikalıları Manchester United.
3: Ama şu anda Avrupa takımlarına göre Türkiye'nin bonservis açısından neredeyse iki katı parayı veriyoruz oyunculara.
4: Maaş olarak evet. Ama Manchester United elden niye çıkartsın?

0: Ya da oyuncu
1: bu kadar iyi performans gösteren bir oyuncuyu diyorsun.
0: 21 asist yapmış. E şimdi bunu taraftarın aklına sokup yönetimde niye baskı oluşturuyorsun?
1: Sevgili Alaca, bir soru daha sormak isterim sana. Galatasaray geçen sene 75 milyon euroluk bir Osimhen ödemesi yaptı. Üzerine 20 milyon euroluk senelik maaşı var Osimhen'in. Icardi yine 14-15 milyon euro civarında bir maaşı vardı. Üzerine yine bir dünya yıldızı statüsünde Leroy Sané geldi. Torreira'nın sözleşmesinde iyileşmeye gidildi. Barış Alper'in sözleşmesi 2 milyon eurolardan 6 milyon eurolara çıkartıldı. Şimdi Galatasaray bir transfer daha yaparsa bu tarz büyük bir dünya yıldızını, mali ekonomik durumu kötüye gidip önümüzdeki sezonlarda sıkıntı yaşayacağı için mi acaba bu transferler durduruldu? Çünkü başkanın bir basın toplantısında bir açıklaması vardı. Mali durumumuza göre hareket etmek zorundayız. Aksi takdirde hem puan silme cezası hem de farklı statülere ayarlanabiliriz açıklaması yapmıştı. Yani takımımız için mali denge önemli açıklamasını yapan bir başkan var. Acaba doğrusunu mu yapıyor? İleriki sezon için soruyorum bunu.
0: Bence geç kaldı. Bak burada da yönetimi eleştireyim. Ne oluyor biliyor musun? Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray ciddi para alıyor diyorsun. Süper Lig'de ne yayın geliri ne şampiyonun bir geliri yok zaten. Tribün gelirleri falan. Büyük bir para var değil mi masada?
1: Evet.
0: Ama senin maaş bütçen 100 milyon euronun üzerinde, döndüremezsin. Ve şöyle bir sıkıntı var bak. Bu mesela geçmişte sıkıntılı yapılan bir şey. Az önce söyledin ya. Osimhen'e 20 verdin. Sané'ye 15 verdin. Ona şunu verdin. Buna bunu verdin. Sen şimdi gittiğinde Avrupa'da bir oyuncuya 3 milyon euroya 5 milyon euroya artık tamam etmeyecek. Bu 10 alıyor. Ben de 10 alayım diyecek. Sané ayarında Osimhen ayarında bir oyuncuyu getirebilir misin? Bak mesela Beşiktaş Vlahovic'in maaşını açıkladı gördün mü?
1: 7,5 milyon euro.
0: Galatasaray istese kaç para isterdi Vlahovic?
1: 12-13'ten aşağı istemezdi. Belki bilemedim yani. Bu denkleme göre böyle gözüküyor.
0: Ya orada şey var bak her kulübün maaş dengesi var ya, adam diyor ki Trossard 6,5'a anlaşmış 7,5 o zaman. Ama gidip mesela Osimhen bence daha iyi bir futbolcu ama Osimhen'i 20 aldığı yerde 7,5'a Vlahovic'i oynatamazsın kusura bakma. Sen bu skalayı bir kere şaştırdın.
1: O skalayı dengede tutmak gerekiyor diyorsun.
0: Bonserviste de aştın bunu. 75 vererek artık bir kere köpek balıklarında vardır ya kan kokusunu aldı herkes. O dengeyi, o terazi geçmişte şaştı geçen sene. O yüzden şu an Galatasaray'ın gittiği, onu da net duydum bu arada söyleyeyim. Transfere gittiği her takım ve her oyuncu yüksekten kapı açıyor.
1: Zaten Galatasaraylı bir yönetici de kime sorsak kapıyı 30 milyon eurolardan açıyor şeklinde bir açıklama yapmıştı.
0: Bu imajı kendin yarattın.
1: Ne yapması gerekiyor peki Galatasaray'ın? Şampiyonlar Ligi platformu da yaklaştı. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek hedefleri olan bir takım. Geçen sezon son 16'ya kalan bir Galatasaray var. Üzerine koyup devam etmek isteyen bir Galatasaray var. Taraftarın beklentisi de bu yönde. Senin düşüncene göre ne yapması gerekiyor peki?
0: Burada ne yapılır biliyor musun? Artık şartlar ve imaj bu hale geldikten sonra basketbol modeli ne yapacaksın? Yazın ortalık kızışmadan, atıyorum sen Ozan Öztürk olarak piyasaya çıktın. Fenerbahçe sana 5 verdi. Beşiktaş gördü 7 verdi. Manchester United 10 verdi. Onu görmeden, sezon bitmeden sen şu oyunculara hamle yapacağım diye listeni belirleyeceksin. Transfer sezonu açılmadan, o sezon bitimiyle aradaki bir ayda oyuncuların hepsini bağlayacaksın piyasa kızışmadan. Planlı gideceksin. Yoksa yok.
1: Galatasaray'la ilgili başka eklemek istediğin bir şey var mıydı?
0: Gidişat çok iyi yönde değil.
1: Peki. Sevgili Alaca, değerli dinleyenlerimizden yağmur gibi mesajlar geldi. Birazdan okuyup değerlendireceğiz. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Belirtmiş olduğum gibi saygı çerçevesindeki bütün mesajları sizler için değerlendireceğiz efendim. Ayrıca iddia severleri, sezonumuz başladı. Bizler de gerekli hazırlıkları yaptık. Son iki sezonumuzda kimseyi mağdur etmeden devam ettiğimiz YouTube platformunda tekrardan aktif bir hale geleceğiz. Gerekli hazırlıkları yaptık, iyi çalıştık, dersimize iyi hazırlandık. Ozan Özturan tahminleri iddia programına bütün değerli dinleyenlerimizi bekleriz. YouTube platformundayız. Ozan Özturan tahminleri ismiyle. Sevgili Alaca, WhatsApp kutumuz önündeyse değerli dinleyenlerimizden gerçekten çok mesaj geldi. Galatasaray'la ilgili mesajlar geldi. Galatasaray'ı geçmeden bu mesajları değerlendirelim istersen.
0: Mesajlar şu an önümdeki bilgisayara yükleniyor. 1-2 dakikanızı rica edeyim. O arada ben de bir ricada bulunabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: YouTube kanalımda şu an işte son dönemde basketbol içerikleri çekiyorum. Futbol içerikleri de var. 794 abone. Onu 600'e tamamlamak adına Burak Alaca YouTube kanalına abone olup destek olursanız. 794'ten de 600'e tamamlanmaz bu arada. Millet gitmesin. 800'e tamamlamak adına.
1: 794'ten 600'e nasıl tamamlar onu anlayamadım ben de.
0: Millet terk ediyi arayacak herhalde. O yanlış bir talep oldu. Onu iptal diyelim.
1: Masaya vur masaya. 3 kere.
0: Evet, Burak Alaca YouTube kanalına abone olup bana destek olursanız da sevinirim. Şu an en azından yayın bitene kadar 800'e tamamlayalım. Herkes elini taşın altına koysun.
1: Sevgili Alaca, açıkçası

0: Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Mesajlar da yükleniyor bu arada. Önümde açılmasını bekliyorum. Bilginiz olsun. Şöyle kulüplere yakın bir sürü tanıdık eş dost olunca aslında çok şey duyuyorsun ama ben şey yokum. Hani mesela tweet atayım etkileşim alayım gibi bir yaklaşım içerisinde değilim. Şöyle bakıyorum. Bu haberlerin çok fazla dillendirilmesi transfer süreçlerini biraz zorlaştırıyor ya kulüpler için. Yani
1: Evet.
0: oyuncuları yorumlamak üzerinden bakıyorum. Birçok şey duyuyoruz ama yani çok teşekkür ediyorum. %82 bu arada şu anda. Çok da mesajımız var anladığım kadarıyla.
1: Galatasaray takımı daha önce yönetim kurulunda görev yapan Erden Timur'a da yine seslerini yükseltti ve tekrardan yönetimde olması için talepte bulundular. Maçtan sonra yine Galatasaray taraftarları Erden Timur hakkında yapmış olduğu sloganlar da yine gündeme oturdu diyebiliriz.
0: Dursun Özbek'le onlar bir daha bir arada aynı yönetimde olmayacaktır. Çünkü şöyle bir şey var geçmişte. 2025 özelinde verilmiş bir söz bu. Dursun Özbek görevi bıraktığında Erden Timur başkanlık seçimine aday olarak girecek gibi bir aralarında sözlü mutabakat vardı zamanında. Bu Dursun Özbek tarafından tekrar aday olunca aralarındaki ipler orada gerildi zaten. O yüzden bir arada olmayacaklar. Bundan sonra nasıl bir kurgu olur onu bilmiyorum. Kurgu derken nasıl bir işte yönetim adaylığı olur, nasıl bir seçim süreci olur onu bilmiyorum. Mesajlar açıldı. Hazırsak başlayayım.
1: Buyurun.
0: Sevgili Ozan, senin de benim de çok beğendiğimiz Lukaku geldi, gözümüz aydın. O sene bu sene olacaktır inşallah demiş. Gözlerinden öperim demiş Korkut Konuralp Giresun'dan.
1: Selamlar, saygılar Korkut Bey'e.
0: Bakalım bakalım bakalım. Sevgili Burak Bey, Ozan Bey, iyi yayınlar. Güne pozitif bir mesajla başlamak istiyorum. Burada ezeli ve değerli rakiplerimiz Trabzonspor'a, Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a teşekkür etmek istiyorum. Bize Salah, Trossard, Vlahovic, Lukaku, Greenwood gibi isimleri izletecekleri için lig bu isimlerle kayıt anlamında yukarı çıkacaktır diye umuyorum. Bugünden itibaren de uçaklar bizim için süzülür İstanbul semalarında demiş Mustafa Demirkaya, bir transfer beklentisini dile getirmiş.
1: Çok teşekkür ederiz. Diğer takımlara da şans dilediği için tekrardan teşekkür ediyorum saygısından dolayı.
0: Satılmış saat yazmış.
1: Satılmış Bey, selamlar, saygılar efendim.
0: Orada yanlış bir anlaşılma olmuştu geçtiğimiz dönemde.
1: Ama anlayışla karşıladığı için tekrardan teşekkür ederim.
0: Ama haksız da
1: Konunun
0: değildin
1: detayına daha çok girmeyelim.
0: yani.
1: Mağdur olmayalım sevgili Alaca.
0: Selamlar, saygılar güzel insanlar. Ben Sefaköy'den iyi bir Beşiktaşlıyım biliyorsunuz. Aynı zamanda memleketim Çorumspor'da canı gönülden kutluyorum. Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz çünkü Çorumluyuz. Aynı zamanda Galatasaray Çorum'a 5 atar diyen sevgili Ali'lerime de selam olsun. Satılmış saat. Bence 2 tane penaltısı verilmedi Çorumspor'un. Bunu da unutmayalım. Tebrik ediyorum takımımızı demiş.
1: Valla Çorumlu dinleyicimize saygılarımı gönderiyorum. Çorum'u da tekrardan oynamış olduğu futboldan dolayı takdir ediyorum. Öyle her baba yiğidin harcı değil Galatasaray deplasmanında bu kadar sakin oynamak, 30 metreden gol atmak, ayrıca ikinci goldeki forvet hattındaki oyuncunun soğukkanlığını gördünüz mü? Kolay bir gol değil. Uğurcan açılmış, açıyı kapatmış, yanında Davinson Sanchez var, hata yapmış. Hata yaptığından dolayı daha da hırslanmış. Onların ikisinin arasından aşırtmayla gol atıyor. Ben tebrik ediyorum. Zor, zor.
0: İlk gol de çok iyiydi.
1: İlk gol zaten başka bir seviye. 30 metreden vuruyor.
0: Bu arada 807 abone olmuş. Kaç? Yaklaşık 7, 11 kişi gelmiş. Teşekkür ediyorum. Çabuk oldu bu. 900 yapalım o zaman. Buradan desteklerinizi bekliyorum Burak Alıcı YouTube kanalına.
1: Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık.
0: Bir basın mensubunun bir ifadesi vardı. Muziala gelmezse ben bu işe kellemi ortaya koydum diyen basın mensubu şimdi nerede? Demiş bir dinleyicimiz. Vallahi bilmiyorum. İnternetten bakabilirsiniz. Osimhen olmasa 4 sezonda 2 şampiyonluk olurdu. Osimhen tek başına 2 sezondur takımı taşıyor demiş. Biraz abartı olabilir ama çok Osimhen yörüngesinde ilerliyor takımına katılırım.
1: Galatasaray'da geçen sene Osimhen 10 karşılaşmada falan oynayamadı. Sakatlığı vardı. Yine de olmasaydı Galatasaray şampiyon. Bence de olamazdı. Ayrıca son karşılaşmada penaltıyı alan yine Osimhen. Son karşılaşmada penaltıyı alan yine Osimhen. Galatasaray geriden geldi. Farklı bir oyuncu Osimhen.
0: Ya daha önce de söyledik ya bilmiyorum hani farklı isimler vardır ama kariyer olarak söylemiyorum Süper Lig tarihine gelmiş en iyi golcü olabilir.
1: Sen hiç hazırlık mücadelesinde non-stop pres yapan bir oyuncu gördün mü? Ben Türkiye Ligi'nde görmedim öyle bir oyuncu.
0: Abi
1: Hazırlık maçı ya.
0: Abi Osimhen'i halı sahaya koysan yine pres yapar.
1: Halı saha değil, maçtan sonra çocuklarıyla oynuyor, yine koşuyor oyuncu. Çocuklarıyla oynuyor ya.
0: Gerçekten inanılmaz futbolcu.
1: Ya gerçekten yüreğine saygı duyuyorum onun.
0: Nusret Özdemir, sevgili dostlar, sizce bu sezon gol kralı kim olur? Benim adayım Vlahovic, 25 gol atar selamlar demiş. Var mı bir
1: Yani daha
0: fikrin?
1: bir ligi görelim, bir başlasınlar. Şimdiden ezbere konuşmayı pek sevmem ben.
0: İsimler heyecan verici ama.
1: Tabii ki de. Bir lig başlasın, bir performanslarını görelim. Lukaku hazırım dedi. Vlahovic ciddi anlamda uzun süredir forma şansı bulamıyordu. Bakalım bir görelim. Salah Dünya Kupası'ndan geldi. Son dönemde performansı iyi değildi. Bir izleyelim, bir görelim ne durumdalar.
0: Kağıt üstünde güzel oldu ama bakalım tabii görmek lazım. Osimhen başladı ama ilk haftadan defter açtı.
1: Osimhen zaten hazır.
0: Osimhen
1: evde koşuyor oyuncu.
0: Başka bir seviye.
1: Merdivenleri iniyor çıkıyor. Farklı bir seviye.
0: Merhabalar, Süper Lig şampiyonluğu umurumda değil.

0: Galatasaray büyük takım ise Avrupa'da ciddi hedefleri olmalı. Avrupa bir vitrindir. Tepkileri iyi anlıyorum. Bu takım yetersiz Avrupa için demiş Fransa'dan Talip Bey.
1: Doğru söylemiş.
0: Ya şöyle, geçen sene son 16 yapan takımın üstüne bir güncelleme gelmedi. Hala
1: tabii
0: aynı
1: doğru.
0: Kombi. Ben bu arada...
1: İşin kötüsü şu. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, 500 milyon euroya yakın bir paramız var. Transfer bütçesi olarak ayırdığımız rakam dedikten sonra Galatasaray taraftarının beklentisini en yüksek seviyeye çekiyorsun. Bunu söylemeseydi başkan, geçen sene çok ciddi yatırımlar yaptık, bu sene kemerimizi biraz sıkmalıyız deseydi, Galatasaray taraftarı bu kadar beklentiye girmeyecekti.
0: Ya bir de az önce dediğim gibi basın taraftarı çok beklentiye soktu. Ödegaard'lar, Fernandez'ler, Kamavinga'lar yani maalesef. İyi yayınlar. Bir Fenerbahçeli olarak yönetim transferde çok yerinde hamleler yaptı bence. Fenerbahçe'nin en sıkıntılı yeri defans bölgesiydi. Oraya Manchester City'den Nathan Aké'nin gelmesi süper oldu. Mehmet Çoban yazmış.
1: Katılıyorum Mehmet Bey'e.
0: Fenerbahçe'ye geçtiğimizde zaten daha detaylı da konuşuruz bunları. Bayağı da mesajımız var. Çok teşekkürler, sevgiler herkese. Şöyle söyleyeyim daha bir 20 tane falan mesaj
1: Birkaç
0: var.
1: tane daha mesaj alalım. Fenerbahçe'yle devam edelim. Ara ara okumaya devam ederiz.
0: Tamam. Selamlar Konya'dan. Bence Galatasaray puan silme cezası geçen sene ve bu sene için alabilir. Bazı soruşturmalar açılacak. Yönetimin tahmin ettiği şeyler var. Bence bu yüzden de transferde rölantideler demiş Umut Durak.
1: Bir bilgim yok o konuyla ilgili.
0: Ben de net bir bilgim olmadığı için yorum yapmak istemiyorum. Paylaşmış olalım. Ali Bursa'dan hiç iddia oynamadım. Merak da etmedim ama programınızı keyifle takip ediyorum. Çorum FK'yı tebrik ederim. Korkmadan, mertçe, centilmence oynadılar. Burak kardeşim ve size sevgilerim de demiş Bursa'dan Ali Bey. Sevgiler, selamlar Ali Bey'e de.
1: Sevgiler, selamlar Bursa'ya da.
0: Altıncı adamın iyi bir takipçisidir kendisi. Galatasaray'ın böyle olacağı belli değil miydi? 500 milyonumuz var deyip transfer yapmamak.
1: Biraz önce onu söyledim ben de.
0: İçine doğmuş gibi. Selamlar kardeşlerim, hoş geldiniz. Burak Alaca %100 katılıyorum. Bu nankörlük yahu. Taraftarın bir çoğunluğunu kınıyorum. Haklı mıyız, haklıyız. Sen çıkıp neden transferleri yapmıyorsun? Bakın iletişim yok. Fikir ayrılıkları var. Yönetim ile Okan Buruk arasında rakibim de FB'de üst üste 4 yıl şampiyon olsa başkanın ve teknik direktörün heykelini dikerler. Galatasaray'ı düşürdükleri duruma bakar mısınız? Yazık, saygılar, sevgiler Yunus Delfin'de ne demiş. Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Saygılar Yunus abiye de.
0: Şeyi bilirsin abi, 90'larda mesela Beşiktaş'ta Gordon Milne'le 3 sene üst üste şampiyon olan dönemi hatırlıyor musun? 4
1: Tabii
0: sene
1: ki.
0: miydi?
1: Tabii ki. 3 sene.
0: 3 sene. Şimdi onun arkasına gidip nankörlük edemezsin değil mi? Gordon Milne kolej havası diyorsun. 4 sene üstünde hemen sezonun başında bunların yaşanması bana biraz hazin geliyor.
1: Yalnız ben açık bir şey daha söylemek istiyorum. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarına göre çok farklı.
0: Doygunluk var çünkü.
1: Galatasaray taraftarında bir sene şampiyon olamayınca teknik direktör değişiyor, başkan değişiyor, yönetim kurulu değişiyor, kondisyoner değişiyor, fizyoterapist değişiyor. Ya diğer takımlara bakıyoruz, 5 sene, 4 sene aynı şekilde devam ediyorlar. Yönetim değişiyor, yönetim Galatasaray'da, farklı bir takım Galatasaray'da. Bunlara lafım yok. Galatasaray başarısız olduğu anda Galatasaray yeni bir yapılanmaya giriyor. Daha şimdiden başkan adayları çıkmaya başladı. Daha şimdiden ligin ilk mücadelesi. Galatasaray taraftarının son dönemde almış olduğu başarılardan dolayı çıtayı yükselttiğini söyleyebilirim. Sabırları yok.
0: Ve şunu da söyleyeyim, kulüp içi demokrasi olarak Galatasaray diğerlerinden ayrışıyor. Mesela kongre üyesi konusunda herkes olamıyor biliyorsun. Galatasaray ses çıkışlı olman lazım. Kulüp mesela şey var. Bugün bir başkan adayısın. Yapan vardır yoktur da değilim. Atıyorum Fenerbahçe için, Beşiktaş için. Bugün kendine oy toplamak için kongre sürecinde mesela insanlara yardımcı olmaz mısın? Atıyorum ya da dernekleri bağlasan 5-6 bin tane belki fazladan oy çıkartabilirsin.
1: Tabii ki.
0: Galatasaray'da onu yapamıyorsun abi. Ve şöyle bir şey var, işler kötü gitti mi? Başkanın kongredeki ağırlığına, bağlantılarına işte ya da ne bileyim ne kadar sevildiğine bakmıyorlar. Dek tık tık yönetim değişiyor, devam ediyorlar.
1: Galatasaray tarihinde belki de en iyi transferleri yapan başkan Sayın Ünal Aysal. Bir anda başkanlık koltuğundan kalkmak zorunda kaldı. Bir anda. Ve daha sonra yapmış olduğu açıklamada bir daha Galatasaray başkanlığını düşünmüyorum şu anlık için şeklinde açıklama yapmıştı. Tarihine bakın, Galatasaray'ın en iyi transferleri getirdi.
0: Schneider,
1: Drogba,
0: Melo,
1: Schneider, Melo.
0: Burak Yılmaz,
1: Ya da
0: Selçuk İnan.
1: kimi getirsin? Burak Yılmaz ve Selçuk İnan dediğin Trabzonspor'un en iyi oyuncularıydı.
0: Kalbinden söküp alın.
1: Yani Galatasaray'da hiçbir sabır yok ve açık konuşmak gerekirse Sayın Dursun Özbek başkanlıktan ilk döneminde ayrıldıktan sonra kulübe haciz getirmişti. Kendi alacaklarından dolayı.
0: Tabii.
1: Kulübüne haciz getiren başkanı tekrardan Galatasaray kötü gidiyor diye tekrardan kulübün başına getirdiler ve başarı geldi. Bunlar
0: Yani.
1: çok radikal kararlar sevgili Alaca.
0: Sonuç verdi ama.
1: Sonuç verdi.
0: Birkaç mesaj daha alayım mı?
1: Alalım,
0: Bayağı
1: sonra da
0: mesajımız var.
1: Fenerbahçe ile devam edelim.
0: Selamlar krallar, iyi yayınlar. Antalya'dan Selim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri, stat geliri ve lisanslı ürün geliri inanılmaz seviyede. Doğru. 1 milyona yakın forma, yüz binlerce Osimhen paketi alındı. Kar açıklandı. Buna rağmen ekonomik krizden transfer yapamıyorsa 140 milyon euro maaş bütçesine çıkan Fenerbahçe'nin iflas etmesi gerekiyor. Bu mantıkla yüksek rakamlarla nasıl Fenerbahçe transfer yapabiliyor demiş. Ayrıca kanalıma abone olmuş. Teşekkür ederim kendisine de.
1: Yani mali dengelere kulüplerle ilgili çok bir net bilgimiz olmadığı için bir yorumda bulunamıyoruz. Geçen sene de Galatasaray kimse Osimhen'i alamaz, Sané'yi getiremez diyorlardı. Galatasaray gitti aldı getirdi.
0: Galatasaray'ın şu an çok ciddi sponsor sıkıntısı var mesela Fenerbahçe'ye nazaran farkındaysanız. Sevgili Burak, zaten seni zevkle dinliyorum. YouTube'a çağırıyorsun da ücretli mi abone olmak unutmadan, ben hiçbir YouTube abonesi değilim, hiçbir bilgim yok. Ücretli değil, normal, tamamen hatır gönül ücretsiz bir şekilde abone olup takip edebilirsiniz. Abone olun diye yazmış bir dinleyicimiz. Merhaba, Torreira ayağı basmada kırmızı kart görmesi gerekmiyor muydu? Erdem Emin Küpoğlu. Var mı sence kırmızı? Ben arada kaldım.
1: Yani pozisyonu şu anda tam şeye getiremedim.
0: Hemen maçın başlarındaydı. Bakalım.
1: Ama Yunus'a yapılan hareket net kırmızı, Aşil'e basıyor yani. Evet. Bir soru da öyle gelmişti, onu cevaplamış oldum.
0: Trabzon bugün Kasımpaşa karşılaşmasını 2-1 veya 3-1 yener, onu açık kafayla gol atar. İzmir'den selamlar.
1: İsim?
0: Bakalım. Murat Dutar.
1: Murat Bey, son maçım ağzınızdan bal damlıyor. Osimhen gol atar dedim, attı. Çorum Galatasaray iki takımda gol atar dedim, attı. Kaldığım tek bahisler Onaçu, Kulemis gol atar, Trabzon yener. Hepsi iki bahiste farklı kuponlarda. Umarım dediğiniz gibi olur. Güzel bir cumartesi gününü şenlendirmiş oluruz.
0: Güzel olur.
1: Son maçım.
0: Bu arada şeye de baktım dün, bir araştırma yaptım. Kasımpaşa'nın iki stoperi de biri 1.88, biri 1.90. Yani Onaçu ile hepsinin arasında 12-13 santimlik boy farkları var. Avantaja da çevrilebilir.
1: Onaçu 1.80 dinlemez, 1.90 dinlemez, 2 metreyi hiç dinlemez diyeyim.
0: Ve Trabzon'da geçen seneye nazaran şey var. Topa basıp ters ayakla orta kesebilecek Aral Şimşir gibi bir oyuncu var şu anda.
1: Ve sağ tarafta Salah'ın oynaması bekleniyor. Sol tarafta Aral'ın oynaması bekleniyor. Forvet hattında Onaçu. Ensin sakatlığı gözüküyor Muçi'nin. Onu da paylaşalım.
0: 6 hafta falan yok.
1: Ama Trabzonspor hazır gözüküyor.
0: İyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları. Sayfanıza abone oldum. Burak Bey, bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim. İsminize bir bakalım.
1: Sağ olun, var olun.
0: Cihat Genç. Baba Hızır Köyü'nden Nur Pekşen. Sevgiler. Futbolcu piyasası böyle ama Lukaku kaç maç oynayacaktı? Türkiye parasıyla korkunç miktarlara eşdeğer para alacak. Lukaku'nun bence maliyetleri çok uygun.
1: Lukaku da çok farklı bir oyuncu. Birazdan Fenerbahçe'ye geçince gerekli açıklamaları yapacağım.
0: Ben transfer bedeline, kontratın opsiyonlu 1+1 olmasına bakınca Lukaku bence çok iyi geldi. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Geçen sene çok maç kaçırdı diyoruz. Bir önceki sene Napoli şampiyon olurken 13 gol 11 asist mi, 14 gol 11 asist mi yapmış, full oynamış. Yani burada şey var mesela. Zamanında Caner Erkin'de aşil koparmıştı ama döndü takır takır oynadı sonra. Yani ki bu kulüpler bu oyunculara imza attırmadan gerekli sağlık kontrollerinden de geçiriyor.
1: Sevgili Alaca, şaka maka Caner Erkin gibi de orta açan bir bek son dönemde Türkiye'de göremedik ya.
0: Yabancı olarak ona orta kalitesi çok yakın bir tane oyuncu var. Şu an Konya'ya geldi, Masuaku. Başka hiçbir özelliği
1: yok,
0: çok iyi diyemem ama.
1: Yok. Masuaku'nun ortasıyla Caner'i kıyaslamam da.
0: Caner başka seviyedi, yakın diyorum, o düzeyde değil.
1: Muz orta yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bu arada sol açık oyuncusunu sol beke Galatasaray'da geldi Caner'de.
0: Tabii Ceska'dayken falan sol açık oynuyordu.
1: Sol açık oynuyordu oyuncu ve çok da iyi bir performans gösterdi. Fenerbahçe'ye geldi, şampiyon oldu. Beşiktaş'a gittiler, şampiyon oldular. İşte iki bek bu kadar önemli. Caner Erkin, Gökhan Gönül. İki takım da şampiyon yaptı bu bekler. Niye? Hem defans hem ofans.
0: Her şey var.
1: Her şey vardı.
0: Her şey var. Tabii önlerinde Babel'le Kuvarecma da vardı Beşiktaş'ta.
1: Onlar ekstralar, doğru.
0: Tabii.
1: Kuvarecma ile Gökhan Gönül'ün de bir diyaloğunu hatırlıyorum. Gökhan Gönül bağırıyor Kuvarecma'ya. Neden dolayı koşmuyorsun, topu kazanmıyorsun, pres yapmıyorsun şeklinde. Soyunma odasında Kuvarecma Gökhan Gönül'ün yanına geliyor. Benden böyle bir istekte bulunamazsın. Bir daha sakın böyle bir bana pres yapma. Cevabını alırsın şeklinde bir açıklama yapıyor. Gökhan Gönül de özür diliyor. Kusura bakma diyor. Ve daha sonra futbolu bıraktığı dönemde de adam haklı diyor. Kuvarecma'ya baskı mı yap dedik, yanlış söyledik diyor. Ama Kuvarecma yani bu da.
0: Abi adam Kuvarecma.
1: Farklı yani.
0: Topu bırak arkana yasın.
1: Doğru.
0: Selamlar, Galatasaray'ın en büyük zaafı defansif, acil klas stoper gerekiyor. Abdülkerim Sanchez ikisi bu seneye götürmez ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. Arkalarında oyuncu yok. Lemina'yı devşiriyorsun, Jakobs'u devşiriyorsun, Arda Ünya'yı oynuyor ama hani Fenerbahçe'de mesela bakıyorsun Ake'nin, Skriniar'ın arkasında Çağlar, Osterwolde gibi isimler varken Galatasaray'da yok böyle bir
1: şu an yok.
0: İyi günler, iyi yayınlar. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı izlemek için sabırsızlanıyoruz. Sevgi, saygı ve hürmetler dilerim. Canım Dikili'den demiş.

0: Volkan Bey.
1: Volkan Bey, saygı ve sevgilerimizi biz de iletiyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
0: Devam edeyim mi?
1: Bir iki tane daha alalım. Çok hoşuma gitti mesajlar.
0: Bugün pozitif bir enerji
1: Aynen
0: var,
1: öyle.
0: Evet. İyi yayınlar. Manisa'dan selamlar. Uzaktan şutlar Uğurcan'ın zaafıdır abiler. Görünen o ki bu sene Galatasaray uzaktan çok şut atılır ve gol atılır. Milli takımda ve dünkü maçta uzaktan şutların gol olması tesadüf değildir diye düşünüyorum demiş.
1: Saygı duyarım yorumuna.
0: Selam, Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu olur mu demiş Gürkan Bey. Bence 3 adaydan biri ama şampiyon olur diyemem net bir şekilde.
1: Sevgili Alaca, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu basketboldaki transferler beni ilk defa bu kadar heyecanlandırdı. Türkiye tarihinin son dönemde en iyi oyuncusunu aldı.
0: Shane Larkin.
1: 3 kere Euroleague şampiyonluğu yaşamış, pandemiyi de sayıyorum ben. Çünkü hak Anadolu Efes'teydi pandemide de. Olmasaydı böyle bir şey şampiyon Anadolu Efes olacaktı. Sakatlığını atlattı. Birkaç arkadaşım aracılığıyla idmandaki performansını sordum. Bomba gibi geliyormuş sezona. Bomba gibi geliyormuş. Adaydır Fenerbahçe Euroleague bu sezon.
0: Aday. Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahçe. Shane Larkin'in en büyük motivasyonu neymiş benim duyduğum kadarıyla? Onu da söyleyeyim. Anadolu Efes'te son yıllarda sürekli koç değişiklikleri, erken biten sezonda şampiyon olmak istiyor. Gelme motivasyonu
1: bu. Çok yakışır Euroleague şampiyonluğu bir daha Shane Larkin'e. Hem de Fenerbahçe Beko'yla.
0: Ben burada dediğim gibi Olympiakos, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yi tepe üçlü olarak görüyorum. Nasıl dağılır, nasıl biter bilmiyorum onu.
1: Panathinaikos da çok iyi transferler yaptı ama.
0: Yabusele'yi aldılar, Branko Badio'yu aldılar, Obra'yı getirdiler takımın başına.
1: Koç geldi, Euroleague'in kral hocasını tekrardan geri getirdiler.
0: Isak Bonga'yı getirdiler.
1: İyi transferler.
0: Olympiakos da şampiyon kadronun üzerine Montero ile Cody Miller-McIntyre'ı aldı.
1: Bambaşka bir Euroleague geçecek.
0: İlginç bir sezon
1: ben
0: olacak.
1: Ben Beşiktaş'ın da çok başarılı olmasını istiyorum Euroleague'de ama o kadroyu göremedim. Onu da açık ve net söylemek isterim.
0: Maalesef aynı.
1: Yani Euroleague'e katıldı. Mutlu olduk. Hatta Euroleague'e katıldığında şu yorumda bulunmuştum. Avrupa basketbolda tribün görsün dedim.
0: Öyle olacak bu arada.
1: Tribün ama görsün dedim ama oyuncu da görsün yani.
0: Ya sana şöyle bir şey söyleyeyim. Burada sıkıntı ne biliyor musun? kadro konusunda ben de tatmin değilim. Aynı sayfadayız seninle ama işte Beşiktaş'ın transfer ettiği bazı oyuncular, işte Daquan Jeffries, Noel gibi, De Julius gibi. Zamanında Paris Basket'te ilk geldiğinde hiçbirimiz TJ Shorts'u, Hifi'yi falan tanımıyorduk ya. Öyle bir etki gösterirse olabilir, onu da bilmiyorum. Tamamen kapalı
1: WNC'den
0: kutu.
1: WNC'den transferleri var, bilemedim yani. Alaca sen kapalı daha hakimsin ama aynen.
0: Yani işler iyi giderse bir Paris Basket efekti olabilir, gitmezse bilmiyorum yani çok.
1: İşini zor görüyorum şu evet. Anki transferlere göre Beşiktaş'ın maalesef.
0: Çok net iyi olur diyemiyorum ben
1: ama
0: de.
1: Ama futbola para harcandı yani. Vlahovic geldi, Trossard geldi. Belki basketbola yatırım bu sebepten dolayı olmadı. Çünkü taraftarın isteği daha çok futboldan yana.
0: Basketbolun da fena bütçesi yoktu da. Sıkıntı ne oldu biliyor musun? 26 Haziran'da Beşiktaş'ın Euro'ya gireceği belli oldu. 26 Haziran'a kadar büyük oyuncuların ya da işte ne bileyim orada kabul görebilecek oyuncuların hepsi takım bulmuştu. Biraz geç kalındı o yüzden istemsizce.
1: Birkaç tane daha mesaj alıp Fener'le devam edelim.
0: Bakalım. Komik bir mesaj var. Merhabalar, ben İzmir'den İbrahim. Galatasaray'ın kırmızı kartını görmüyorsunuz ama Çorum'un kırmızı kartını görüyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Yok, Galatasaray'ınki pozisyonu görmediğimiz için bu arada dikkatimizi çekti. Ben bu arada Torreira'nınkinin kırmızı kart olabileceğini düşünüyorum. Sen hatırlamıyorum diyorsun. Yok değil yok demiyorsun ki zaten. Aa bak, Tugay Beril. Ozan Öztürk'ün hangi takımı tuttuğunu merak ediyorum demiş.
1: Bu soru güzel bir soru benim için.
0: Bunu bilen bilir.
1: Yani değerli dinleyenlerimiz bunu bilmiyorsa bu benim için güzel bir şey. Çünkü yayınlarımızda her zaman objektif olmaya çalıştık. Fenerbahçeliyim ben.
0: Bak mesela az önce taraflı yayın yapıyorsunuz demiş ya, sen Fenerbahçelisin ben de Beşiktaşlıyım. Yani Galatasaray'la yayın yapmamız için hiçbir
1: motivasyon. O kendi düşüncesini söylemiş.
0: Yani.
1: Bu programda öyle bir şey olmaz.
0: Yok, hiçbir zaman da olmadı. Sevgili Ulaş Saygıl'dan bir mesaj gelmiş. Daha önce şirkette de iki kez kendisiyle görüşme fırsatımız vardı. Selamlar sevgiler.
1: Selamlar arasına. Saygılar alalım.
0: Güzel yeğenimlerin ile sizleri keyifle dinliyoruz. Spor sohbetinize doyum olmuyor. Tahminlerinizde başarılar dilerim. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler demiş.
1: Çok teşekkür ederiz Ulaş Bey'e. Ailesine de saygılarımızı iletiriz.
0: Güzel bir temenni daha Hasan Gezer'den. İzmir'den Hasan. Abi bol şanslar, yeni sezon bol kazançlı geçer inşallah. Fenerbahçe kazanır, Trabzon kazanır, Porto kazanır. Bayağı yüklü yapacağım, ne düşünürsünüz?
1: Açılış karşılaşmaları o kadar yüklü yapmasını tavsiye etmem. Birazdan iddia kuşağımıza geçeceğiz. Ben iki gün önceden hazırlıklarımı yaptım. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili de bir şey söylemek isterim. Normal şartlarda Galatasaray puan kaybettiğinde hem de ligin açılış maçı, önem daha büyük. Fenerbahçe ne yapar sevgili Alaca?
0: Berabere kalır.
1: Yani literatürde normalde bu şekilde, yalan yok.
0: Son 15 yıldır falan öyle.
1: Normalde literatürde o şekilde ama bu sezona farklı başlayan bir Fenerbahçe var. Son dönemlerde yapacağı o hatayı da yapmayacağını düşünüyorum. Galatasaray iç sahada puan kaybetmiş açılış maçı.

0: Gençler Birliği ile oynayacak. Normal şartlarda berabere. Ama ben bu sezon açılış maçını kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Bir şeytanın bacağı kırılabilir. İyi yayınlar Efes'in kurduğu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz demiş dinleyicimiz. Ne dersin abi?
0: Çok iyi bir kadro olduğunu söyleyemeyeceğim. Darius Sarışlar geldi Anadolu Efes'e de. Birkaç tane daha takviye yapıldı.
1: Mike James geldi. Mike James geldi.
0: Çok yani Euroleague seviyesinde bir takım olduğunu göremedim açıkçası. Ama başarılı olmasını çok isterim tabii ki de.
1: Şöyle koç bence problem. Geçen sene gördük Lasso'yla.
0: Hiçbir şey yapamadı.
1: Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Uzun rotasyonda Bruno Fernando, Kay Jones, Papayanis yetersiz. 4 numarada Ercan'ın yanına Saric'i çekiyorsun. Atletizm eksikliği var. 3 numaran yoktu. Izia Cordinier'in yanına Yusta'yla Colin Malcolm'ı aldın. Yani guard rotasyonu hariç geri kalanında çok bence Euroleague düzeyinde vasat bir takım oldu. O yüzden çok yüksek beklentim yok.
0: Son 2-3 senedir düştü Anadolu Efes'in o temposu.
1: Şimdi gerçekçi bir şey söyleyeyim. Ergin Hoca hariç Anadolu Efes uzun yıllardır böyleydi o dönem hariç. O yüzden bir şey diyemiyorum. Savaş kanala abone olmuş. Teşekkür ederim. Bakalım. Çok uzun mesajlardan kaçınabilirsek hani herkesin mesajını okumamız açısından.
0: Sevgili Alaca, Fenerbahçe ile devam edelim.
1: Tamam, bunları
0: ikinci saatimizde gelen mesajları da kontrol ederiz. Fenerbahçe'de herkesin bildiği bir Lukaku transferi gerçekleşti. Lukaku transferini açıklayacağız. Fenerbahçe'nin mücadelesini konuşacağız ama rejimiz kısa bir reklam dedi. Buyurun efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe Vedat Muriç transferi sonrasında Lukaku'yu da kadrosuna kattı ama oyuncu UEFA listesine yazdırılmadı. Bunun bilgisini de paylaşmak isterim. Son 24 saatte 2 oyuncuyu yazdırma hakkı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'nun sakatlığından dolayı birkaç hafta daha beklemesi düşünülüyor. Fakat Lukaku'nun da yapmış olduğu bir basın toplantısında Oğuz Çetin 4-6 hafta sakatlığı sürecek şeklinde açıklamasının üzerine Lukaku gülerek ben hazırım, önümüzdeki hafta forma giymek istiyorum, 4-6 hafta çok uzun bir süreç deyip gülümsedi, hazır olduğunu belirtti.
3: Carlos 6 aydır top yüzü görmedi, delleniyor olan, öyle bir replik vardı. Aynen. Arok'ta hatırlarsın.
2: Hatırlamaz mıyım?
3: Geçen sene çok oynamamasını verdiği
2: şey. Verdiğin örnek de Lukaku'yla uyum sağlayan bir örnek ama.
3: Andırıyor, korkutucu. Yani sağlıklı bir Lukaku dosta da düşmana da korku salabilir ya. Yani sadece dosta güven, düşmana korku değil. Ya şimdi geçen seneki sakatlığı üzerinden çok okuma yapılıyor Lukaku için, kronik vesaire, ama Lukaku bir önceki sezon Napoli'de 30 küsür maça çıkmış ki sadece Napoli o sene Şampiyonlar Ligi yoktu, ligde oynadı. Serie A üzerinde 30 maç, neredeyse hepsinde oynamış. Önceki sene Roma'da 21 gol atmış, yine sezonun büyük bölümünde oynamış. Yani zaman zaman sakatlık yaşayan bir oyuncu, sadece geçen sene bir sezonun büyük bölümünü kaçırma durumu söz konusu oldu. İyi bir Lukaku'nun Türkiye Ligi'nde iş yapacağını benim söylememe gerek yok herhalde. Yani Sağır Sultan biliyor bunu.
2: Bir de o kadar değişik bir oyuncu ki sevgili Alaca. Oyuncu Inter'e gidiyor. Senelerdir şampiyon olamayan Inter'i şampiyon yapıyor. Daha sonrasında Napoli'ye gidiyor. Senelerdir şampiyon olamayan Napoli'yi şampiyon yapıyor. Şimdi de Fenerbahçe'ye geldi. Senelerdir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Oyuncu fizik gücü dünyanın sayılı güçlerinden bir tanesi.
3: Bir numaradır iyi zamanında.
2: Oyuncunun özelliği, topu ayağına aldığında vura vura gider. Omuzu vura vura gider. Hızı da var ve çok iyi bitiriciliği yoktur. Sert şutları vardır. Oyuncu eğer sakatlıkla ilgili bir problem yaşamazsa Fenerbahçe'nin birinci forveti Vedat Muriç değil, Lukaku olur.
3: Bu arada bende bir endişe yok sakatlıkla ilgili. Şimdi Vedat Muriç ismini de söyledim.
2: İki kere sağlık kontrolünden geçti bu oyuncu ya.
3: Ekspertize soktular.
2: Ya gerçekten ekspertize soktular yani.
3: Sadece parça boya çıktı. Ağır hasar yok.
2: Doğru.
3: Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bulunduğu lüks. Hani diyorlar Lukaku çok sakatlanıyor. Abi senin elin
2: altında. Numarasından mı kontrol edilmiş bu arada?
3: Senin elin altında Lukaku sakatlansa bile. Yani Allah korusun, uzun vadeli bir sakatlık olmasa. Geçen sene La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç var. Neyin endişesi bu ya?
2: Doğru. Endişe yok zaten.
3: Eleme maçlarında her maçta gol atan Talisca var. Yani üçüncülü opsiyon illa en uçta oynatacaksa. Fenerbahçe'nin golcü konusunda bir sıkıntısı yok. Lukaku'da bence çok iyi bekleme. Maliyetlere bakıyorsun bak. Maaşını 9 demişsin galiba, doğru mu?
2: 9.
3: Tamam. Kabul edilebilir. Lukaku'yu getiriyorsun. 6 milyon bonservis veriyorsun. 1+1 yıl. Baktın olmuyor, opsiyonu devreye sokmayacaksın. Bu kadar. Ya bu gayet Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrusuna yapılmış iyi bir hamledir.
2: Bulamazsın bu fiyatlara da başka bir oyuncu.
3: Ya bir de artık Ağustos ayına geldik. Giden gitti. Yani...
2: Ve bu arada forma da çok yakıştı Lukaku'ya.
3: Yalnız forma bana bile bol gelebilir, öyle bir forma gördün mü? Yani şey, imza töreninde masayı açmışlar formayı, masa örtüsü gibi. İnanılmaz.
2: Lukaku.
3: İnanılmaz.
2: Oyuncu Manchester United'da oynadığında 97 kiloydu. Ve sprint özelliğiyle defans oyuncuları Lukaku'yu yakalayamıyordu.
3: Kara tren diyoruz ya hep.
2: Bir görelim Lukaku'yu da.
3: İyiyse ben görmek isterim.
2: Ben Lukaku'yu aslında Lyon mücadelesinde görmek isterdim ama şu an ismi yazdırılmadı. O mücadeleyi de sana sormak isterim. Şu anda Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesi ve ilk oynadığı karşılaşma sonrasında şöyle bir vitrine çıkartıldı.
3: Gornik.
2: Ben şimdi yine açık bir şey söyleyeceğim reklama gitmeden. Ya oynamış olduğu iki takım da Fenerbahçe ile alakası olmayan iki takımın maçıydı. İlk mücadelede 18-19 yaş jenerasyonuyla oynadı. Zorlandı Fenerbahçe. İkinci karşılaşmada da 19-23 yaş grubuyla oynadı. Sturm Graz'ın oyuncu kadro kalitesi bu. Ama şimdi oynayacağı takım tam Fenerbahçe'nin dengi bir takım, Lyon.
3: Tam denk aynı.
2: Openda transferini yaptılar Juventus'tan. Geçtiğimiz hafta içinde de Milan'ın sol bekini transfer ettiler. Kadroları iyi. Fenerbahçe şu anda hazırlık karşılaşmaları da dahil ilk defa kendi ayarında bir takımla oynayacak. Ve yine açık bir şey söylüyorum. Fenerbahçe her geldiği dönemde şampiyonluk göremeyen, Galatasaray'ın arkasında, Beşiktaş'ın arkasında kalan İsmail Kartal sezonun en önemli maçına çıkıyor. Lyon maçı. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa moral ve motivasyon açısından bambaşka bir seviyeye ulaşır zaten. Hedef bu.
3: İki takımla gitsek çok güzel olur ya.
2: Ve hiç istemedim Lyon'un gelmesini. Ama maalesef Lyon geldi. Sevgili Caner Aydaş da Sparta Prag, Lyon gelsin diyordu. Ya bu takım gelsin olur mu? Tam Fenerbahçe'ye göre bir takım şu anda. İsmail Kartal'ın gerçek performansını göreceğiz. Merakla bekliyorum.
3: Sparta Prag'da da şey var biliyorsun. 2 sene evvel UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Galatasaray'la eşleşmedi. Net bir şey yapmışlar. Burada Lyon'da ne var biliyor musun?
2: Hiçbir futbol oynayamadılar Lyon'a karşı deplasmanda.
3: Çok iyi bir teknik direktörleri var öncelikle. Paulo Fonseca. Geçen sene de gerçekten zor durumlar yaşadıktan sonra Lig 1'de fena bir noktada bitirmediler. Dördüncü oldular. Bir puanla kaçırdılar Şampiyonlar Ligi potasının direkt katılımı.
2: Evet.
3: Yetenekli bir takım. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi daha üstün ama daha atletik, daha genç bir takım Lyon ve bence teknik direktörü daha iyi. İsmail Hoca'yı bu arada çok beğenirim. Ama benim naçizane gördüğüm problem ne biliyor musun? Katılır mısın bilmiyorum. İsmail Hoca'nın oynattığı çok güzel bir futbol var ama B planı yok.
2: Yok.
3: Ya burada şey var mesela.
2: Doğru yalnız bu dedin. Okan Hoca'nın da yok.
3: Okan Hoca'nın Avrupa'da bazen görüyorduk yok, ama çoğu maçta yok. Mesela burada 1-0 kazanan Liverpool maçında onu gördük ya da Tottenham maçında görmüştük. Bak sıkıntı ne biliyor musun? İsmail Hoca'nın oynattığı çok güzel bir hücum futbolu var. Burada Konyaspor'u yendin onda. Şampiyonlar Ligi'ne gittin, geldi karşına mesela Napoli. Aynı futbolu oynamayacaksın. Ne yapacaksın? Ben B planı uygulamaya çalıştığımda bir kere Olympiakos maçında gördüm. O da nelere kadir oldu gördün işte. Zaitsar, Crespo'lar.
2: Olympiakos mücadelesinde Krunic'le Miha Zayt'ı yan yana oynattı İsmail Hoca. Sol açıkta Tadic'i oynattı. Bu takım nasıl başarılı olabilir zaten? İsmail Hoca'nın Lyon mücadelesinde yapması gereken bu arada ilk maç Kadıköy'de.
3: Evet.
2: O da kötü.
3: Salı günü.
2: O da kötü. Çünkü niye kötü? Fenerbahçe ilk maçta evinde kontrollü oynamaya çalışacaktır. İsmail Hoca o şekilde oynuyor. Ön alan baskısını yapmayacaktır. Skor bulmaya çalışacaktır. Geçiş hücumu deneyecektir. Top ayağında bir gol bulmaya çalışacaktır. İlk mücadele keşke deplasmanda olsaydı. Çünkü iç sahada o zaman saldırmak zorunda olan bir Fenerbahçe olacaktı. İsmail Hoca'nın Lyon mücadelesinde yapması gereken 55 bin taraftarı arkasına alıp bu karşılaşmada beraberlik falan düşünmüyorum. Saldıra saldıra oynayacaksınız. Rakibi ısıracaksınız. Rakip topu ayağına aldığında iki kişi basacaksınız. Kadro alternatifi buna göre dizayn edildi. Bunu demesi gerekiyor ve en az iki farklı galibiyet gerekiyor iç sahada Fenerbahçe'ye. Fransa deplasmanı boş bir deplasman değil.
3: Lyon'un çok iyi bir taraftar grubu var bu arada.
2: Çok da iyi bir taraftar ve takımı da iyi Lyon'un. Keşke Sparta Prag gelseydi.
3: Atletik takım.
2: Sağ tarafta Noemah var. Oyuncu çok teknik bir oyuncu. Yatırır kaldırır yani. Forvet hattına Openda geldi.

0: Maitland Niles çok iyi hücum katkısı.
1: Tamam, şimdi böyle mesela bu kadar konuşuyoruz Lyon'u da, Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi.
0: Çok daha iyi.
1: Ama geçmesi gerekiyor bu turu. Bu turu da geçemiyorsa zaten sezona psikolojik olarak darbe yemiş olarak başlayacak İsmail Hoca. Ve Galatasaray taraftarı nasıl bir protesto ediyorsa Fenerbahçe taraftarını da o seviyeye getirmiş olacak. Çünkü bir başarısı yok bu antrenörün. Bu antrenör zamanında Hamza Hoca'ya 3 kupa veren antrenör. Bunları açık net konuşmak gerekiyor. Söz sende.
0: Hamza Hoca ondan sonra çok teknik direktörlük bile yapmadı.
1: Yapmadı.
0: Yani dediğim gibi İsmail Hoca'nın bu sene inşallah farklı B, C, D planlarını görür. Sadece A planıyla Şampiyonlar Ligi'nde gidemezsin. Avrupa'da da gidemezsin. Lig'de de gidemezsin. Neden diye sorarsan son İsmail Kartal dönemi var ya. İşte Galatasaray'ın 100 küsür puan topladığı, Fener'in 99 puanla ikinci oldu. Yıl kaç? 23-24 mü?
1: 24-25 herhalde.
0: 23-24. Şimdi ondan sonra sana gittiğinde arıza çıkaracak bir Göztepe deplasmanı var ligde artık. Samsun için aynısını söyleyebiliriz. Yeni gelen takımlardan sana arıza çıkartma potansiyeli olanlar var. Aynı oyunda herkesi yenemezsin şu an Süper Lig'de. Dün gördük Galatasaray maçında, değil mi?
1: Yani lafın kısası sevgili Alaca, Fenerbahçe'ye 4. dönemi herhalde bu.
0: Evet.
1: 4. döneminde daha önce hiçbir başarısı olmayan, ben başarıyı şampiyonlukla kupayla.
0: Şey yok.
1: Yok. Başarısı olmayan İsmail Kartal'ın artık kendini kanıtlaması gerekiyor. Lyon'u geçemezse sıkıntı tekrardan başlar Fenerbahçe'de. Bu çok önemli. Bu takım 17 sene oldu Alaca. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor.
0: Lig şampiyonundan daha uzun bir hasret var orada.
1: Oradan bir gelir alacaksınız. Takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ritim kazanacak. Maç başı geliriniz olacak. Taraftar havaya girecek. Ben 4 sene önce bir açıklama yapmıştım Radyo Spor'da. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde şampiyon olacak demiştim. Merakla bekliyorum sonucu.
0: Lig'de mi?
1: Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde yok, ligde şampiyon olacak. Ha,
0: tamam okey, ben Şampiyonlar Ligi'nde o biraz böyle şey yıkan kafama.
1: Torunlarımıza bek.
0: Ya şöyle, şimdi oyuncu grubu açısından düşün. Sen mesela Greenwood'u getirdin, Lukaku'yu getirdin. Bunlar Avrupa'da genel geçerliği olan oyuncular ya.
1: Evet.
0: Bu oyuncuyu Süper Lig'de oynamak tatmin etmediği için sen zaten buna fazladan maaş veriyorsun ya. Mesela sen maaş skalan Avrupa'nın üstünde ya. Bunu tüm takımlarımız için söylüyorum. Bu oyuncuyu burada oynamaktan keyif alması için, motive etmek için ne yapacaksın abi? Bu adam salı günleri gidecek mesela Manchester City ile oynayacak, Arsenal ile oynayacak. Geçen sene gördün Galatasaray'ı. Liverpool ile oynadı, Atletico ile oynadı, Juventus'un oyuncu için çok büyük tatmin bunu. Ya bak şey düşün.
1: Ve nasıl mesela ritim kazandılar, nasıl hızlı oynadılar lig karşılaşmalarında. Yani Şampiyonlar Ligi maçında oynamak ciddi bir tecrübe.
0: E tabi. Ya bak mesela burada program yapıyorsun ya, renkleri de Şampiyonlar Ligi ile aynı, prestijli bir kurum. Keyif alıyorsun bundan. Seni başka bir stüdyoya soksalar. C radyonun mesela. Atıyorum bunun reytingi 1/4 bir radyon. Yaptığın işten keyif almazsın ki.
1: Doğru.
0: Tatmin yok çünkü. Yaparsın, kaşeni alırsın, çıkar gidersin. Hayat öyle değil. Keyif alman lazım.
1: Fenerbahçe mücadelesini de takip edeceğiz. Reklam aramız geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor'u da değerlendirdikten sonra artık kendi işimize odaklanma zamanı geldi. Tamamen duygusaldır, iddia kuşağıdır. Gerekli hazırlıkları yaptık. Gruplarımız var, sorumluluklarımız var. Bizler de yayın yapıyoruz ama ben kendi açıma konuşmak gerekirse yayıncıdan ziyade oyuncu olarak iddia sektöründe ön plana çıkmak beni mutlu ediyor. Çünkü kazandığımızda da değerli dinleyenlerimizle aynı duyguları yaşıyoruz. Kaybettiğimizde de aynı duyguları yaşıyoruz. Bu benim için çok önemli. Birçok yayınımda da beraber kazanıp beraber kaybediyoruz açıklamasını bulunmuştum. Reklama gitmeden söylüyorum. Aman Trabzon, canım Trabzon. Bugün Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmen gerekiyor. 2-0-1'lik Onuachu. Bugün golünü atman gerekiyor. Diye buradan laflarımı Trabzonspor'a söylemek istedim. İki takıma da tabii ki de başarılar diliyorum. Sakatlıksız bir sezon geçirmemiz dileğiyle. Dedikten sonra oksijen molasına gidiyoruz efendim. Sevgili Vedat Parlak, onay geldi. Reklama gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası.

0: kartı ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 13.01 saatler, yeni saatin ilk dakikaları da geride kaldı sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii mesajlarınızı okuyacağım. Gelen mesajlara şöyle bir bakayım istedim. O yüzden de kısa bir sessizlik oluştu. Hemen o mesajlara bakacağız. Siz de Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Birazdan özellikle iddia açısından değerlendirmeleri yapmaya başlayacağız. Bu nedenle kuponlarınız varsa gönderebilirsiniz. Yine sormak istediğiniz sorular varsa maçlara dair onları gönderebilirsiniz. Hepsini burada okuyup değerlendireceğiz. Bunu belirtmek isterim. Evet, bakalım bir mesajımız gelmiş. Saatler 12.40 geçerken 20 dakika olmuş. Selamlar efendim, ben Hakan İzmir'den. Siz de... Aslında şöyle diyor, geçmişte yayın yapan arkadaşlarımızla ilgili bir yorum yapmış ama şu anda zaten bizimle çalışmıyorlar. Ben de burada okumayı çok doğru bulmadım. Teşekkür ediyorum göndermiş olduğunuz mesaj için. Burada ne var? Burada da sevgili Burak Alaca'ya bir soru var. Tamam, onu da birazdan Burak geldiğinde kendisine de sorarız. Sevgili Savaş'tan gelmiş bu mesaj, teşekkür ederiz. Ve Çorlu'dan Erdal diyor ki bence dünden itibaren hem Galatasaray yönetimi hem de Okan Hoca'nın misyonu bitmiştir. Ben çok pahalı transferler beklemiyorum. Ben işe yarayan ve takıma uyan transferler bekliyorum demiş sevgili Erdal Çorlu'dan gönderdiği mesajda. Teşekkür ederim. Tabii aslında burada ne kadar pahalı olduğundan çok doğru noktaya doğru zamanda transferi yapmak önemli. Yani bu anlamda baktığımızda sizler de işte düşüncelerinizi söylüyorsunuz. Dünkü maçtan da aslında taraftarların tepkilerinden de anlayacağımız, yani henüz daha isimler üzerinden konuşmadan zamanlama açısından yanlış bir zamanlama olduğundan bahsediyor taraftarlar. Çünkü lig başladı ve hala Galatasaray transferde çok böyle hızlı davranmıyor. Bu da beraberinde belki hani işte hala ay sonuna kadar transfer zamanı var. Doğrudur ama Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşıyor, maçları yaklaşıyor. Bir diğer taraftan lig başladı, ilk başta puan kaybı geldi bile. Yani 2-3 hafta sonra belki şu anda alınacak bir oyuncunun bile 1-2 haftalık bir hazırlık dönemi, adaptasyon dönemi olabilir. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda da işte zamanlama açısından taraftarın bir gecikme olduğu yönünde düşüncesi var. Zaten dün Sayın Okan Buruk da açıklamalar yaparken eksiklerden bahsetti ve bu eksiklerin tamamlanması gerektiğinden de yine bahsetti sevgili dinleyiciler. Biz şimdi tabii gelen mesajlara cevap vereceğiz dediğim gibi ve sizlerin soracağı maçlar varsa onları değerlendiririz. Birazdan da zaten günün bültenini konuşmaya başlayacağız. Süper Lig'in açılmasıyla birlikte gerçekten daha keyifli bir hale geldi bizim için de. Sizler için de eminim. Hafta sonları şimdi tabii giderek de artacak maçlar. Önümüzdeki haftadan itibaren yenilikler de katılıyor ve sayı giderek artacak. Ümit ediyorum yeniliklerin de gelmesiyle beraber özellikle iddia açısından değerlendirme yapanların şansları hep yanlarında olsun diyelim. Erdal demiş ki Trabzon maçında 9.5 korner üst. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe 3 kez ofsayta düşer. Sevilla maçında Sevilla 2 gol atar, ne dersiniz demiş. Ya bunlar biraz spesifik bahisler tabii. Mesela Fenerbahçe maçında Fenerbahçe 3 kez ofsaytta düşerin. Fenerbahçe'nin oyun planına baktığımızda çok işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Çünkü kapanarak oynayacak bir rakip var. Belki şu olabilir. Hani Fenerbahçe'nin erken bir golünden sonra açılırsa gençler bile arkada vereceği boşlukları yapılacak koşullarda ofsaytlar gelir mi? Gelebilir. Dediğim gibi spesifik bir bahis almışsınız. İzmir'den Halil Demir, selamları yayınlar, benim saat 13'te mesaim bitiyor, kapatıyorum demiş. Sizden de o yüzden iddia yorumları alamıyorum. Rica etsem bundan sonra 13'ten önce yorumlar mısınız demiş sevgili Halil'e de teşekkür ediyoruz. Sevgili Halil, yani anladığım kadarıyla mesainiz bittiğinde kepengi kapattığınızda radyo da kapanıyor. ikisi birbirine bağlı. Öyle anladım. Çünkü radyo kapanmaz. İsterseniz telefonunuzdan, cep telefonunuzdan bile açıp dinlemeye devam edebilirsiniz. Bizim bir formatımız var. Ama o formatta zaman zaman özellikle daha çok maçlar olacak önümüzdeki haftalarda. Belki biraz daha 13.30'larda falan düzeltiyorum. 12.30'larda falan başlama ihtimalimiz olabilir. Ama bunun dışında bir formatımız var ve o formatta devam ediyoruz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş iddia kuşağımıza geçeceğiz ama Beşiktaş ve Trabzonspor'u da değerlendirelim. Sevgili Alaca, Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? İç sahada oynadığı karşılaşmada Çekya Ligi'ni 5. bitiren bir takıma karşı benim düşünceme göre çok iyi bir performans gösteremedi. Mücadele 1-0'la tamamlandı. Son dakikalarda da bir gol yiyordu az kalsın Beşiktaş. Nasıl değerlendirirsin Beşiktaş'ı? Rejimizden de ricam. Fon güzel ama biraz kısabilirsek kulağıma tırmalıyor. Teşekkür ederim rejimize de. Sevgili Alaca, söz sende.
2: Atmosfer çok iyiydi öncelikle. Maç günü oradaydım. Yeteri kadar oynadı diyebiliriz. Beşiktaş'ta kale güven veriyor öncelikle. Nübel ismine burada bir altını çizmek lazım. Bilmiyorum ne düşünürsün ama daha gol yemedi 4 maç sonunda. Geçen sene Beşiktaş'ın kazandığı, kaybettiği bütün maçlarda savunma ve kalede problem yaşadığını görmüştük. Şu ana kadar bu anlamda güven veriyorlar. Direkten dönen toplar var. Ön alanda Beşiktaş baskıyla yine rakibini yıpratmıştı. Golü bulduktan sonra tabii biraz daha rölanti geçti. Bence genel gidişat, işte Vlahovic transferiyle birlikte camiada oluşan hava itibariyle de bence çok olumlu.
1: Ben Beşiktaş için çok olumlu konuşamayacağım açıkçası. Sezon başı umarım toparlanırlar. Öyle dik başlılıkla yapmak istemem ama yani oynamış olduğu takım Çekya Ligi'nin 5.'si. Taraftar iç sahada en az 3 gol atmasını, 4 gol atmasını, bir şölen havasında mücadele geçmesini bekliyor. Birçok arkadaşım da maça gitti ama oynanan futbol maalesef Beşiktaş'ta sadece bir adım önde gözüküyor. Ön alan baskısını tam istediği anlamda yapamayan bir Beşiktaş vardı. Orta sahada Olaytan dışında bir Salih de iyi bir performans gösterdi. Orkun Beşiktaş'ın şu anda en önemli oyuncularından birisi, kabul ediyorum. Oyun aklı da Orkun'da. Ama Orkun da 60. dakikada yürüyor sevgili Alaca. Dakikalar 60'ı gösteriyor daha. Yürüyor yani. Bir pas atıyor, yürüyerek pas atıyor. Avrupa'da böyle bir şey yok. Orta sahadaki oynayan bir oyuncusunuz. Topu ayağına alıyor, adım atıyor, yürüyor. Dakika 60. Böyle olmaması gerekiyor.
2: Beşiktaş'ın zaten 60'tan 70'ten sonra genel olarak pili bitti ama daha sezon başı. O yüzden gayet normal buluyorum aslında bakarsan.
1: Beşiktaş'ın kaleci transferini çok yerinde buluyorum. Salih Özcan transferini çok yerinde buluyorum. Son yapmış olduğu Vlahovic transferi net transferdir. Beşiktaş'ın bir an önce toparlanması gerekiyor ama yani kimse de kusura bakmasın, Çekya Ligi'ni 5. bitirmiş bir takımı eledi diye Beşiktaş'ı da vitrine koyamayacağız.
2: Yok, genel hava iyi.
1: Çok gelişmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Jalo'nun performansını beğendim. Umarım sakatlıkla ilgili

0: ilgili
1: çok iyi.
0: Bir sıkıntısı yoktur. Davinson Sanchez gibi oynadı geçen sezonki.
1: Bir senedir yatırıyorlar adamı.
0: Yani bu böyle bir oyuncu stoper hattında daha iyisi mi var ki Beşiktaş'ta bir sene bekledi?
1: Agbadu'yu aldım bir de üstüne 20 milyon.
0: Yani ilginç gerçekten ama temposuna bir lafım yok, isteğine lafım yok. Daha fazla önde basan bir Beşiktaş var. Ama Orkun da şu anda Beşiktaş'ın komple şeyi gibi olmuş. Yani ağır abisi gibi olmuş.
1: Kaptan ama.
0: Kaptan da biraz mücadele edecek, bir koş, bir takıma bir katkıda bulun. Tamam pas atıyorsun, şut çekiyorsun, pozisyon şey yapıyorsun ama yürüyerek yapıyorsun bunları. Bir Alex değilsin sen, kusura bakma.
1: Bambaşka oyuncular.
0: Ya bir Alex değilsin yani. Koşacaksın, mücadele edeceksin. Daha 24-25 yaşındasın. Çok ciddi bir ödeme yapıldı sana. Çok ciddi beklentiler var, istek var. Yeteneğin var. Ben çok daha istekli olmasını beklerim yani. Tek oyuncu bazında konuşmak değil. Olaytan'ı da tebrik ediyorum. Çok yüreğiyle oynadı.
1: Çok iyi gözüküyor.
0: Ben yüreğiyle oynayan topçuyu seviyorum. Yüreğiyle oynadı. Daha ne yapsın oyuncu? Defansa koştu. Asisti de o yaptı bu arada.
1: Bir önceki Çekya'daki maçta da bu arada asisten önceki ara topu atmıştı Muriye'ye.
0: Ya bu şekilde oynuyorsa kadroda kalırsın.
1: Bence oynar da bu sene bu arada. Ben çok beğendim Olaytan'ı.
0: Oh çok yetersiz kaldı. Ve önümde bir kuponum vardı. Oh gol atar teke kalmıştık. Enerjimizi de ilettik. Ama pozisyon dahi bulamadı. Tek forvette Oh'un oynaması Beşiktaş'ta olmaz. Ama Vlahovic oynayabilir o pozisyonda. Niye? Çok daha güçlü bir oyuncu. Çok daha size'lı bir oyuncu.
1: Kendi golünü yapabiliyor.
0: Kendi golünü yapıyor. Bitiricilik çok daha iyi seviyede. Hava toplarında daha etkili. Bu arada Vlahovic frikik de vuruyor. Sol ayak oyuncu.
1: Her şey var, her şey var. Çift ayak bu arada bitiriş noktasında ama ana ayağı sol.
0: Ve bir de son olarak Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Trossard umarım o bekleneni karşılayabilir. Umarım o beklentilerin hepsini karşılayabilir Trossard.
1: Bence göreceğiz. Karşılar daha biraz erken.
0: Eklemek istediğin bir şey var mıydı Alaca Beşiktaş'la ilgili?
1: Bence genel gidişat iyi, bu yönde ilerlerse Beşiktaş'ın iyi yerlere varacağını düşünüyorum. Bir sağ kanat, bir orta saha, bir de sol stoper transferiyle takım yürür bence.
0: Umarım bu transferler de gerçekleşir Beşiktaş camiasında. Biz Beşiktaş'ın daha iyi pozisyona gelmesini isteriz. Avrupa'daki karşılaşmalarda başarılı olmasını isteriz. Ülke puanının artırmasını isteriz. Daha önceki yayınlarımda da söyledim, ben Beşiktaş'ın formasını da giydim. Farklı da bir sempatim var Beşiktaş'a. Fenerbahçe'yi nasıl eleştiriyorsan Beşiktaş'ı da eleştireceğim.
1: Tabii ki.
0: Yani Çekya Ligi'nin 5.'siyle oynadı. Bu kadar vitrine çıkartacak bir maç yok. Olimpik Lyon'u elemediler yani.
1: Orada da şey var işte, mesela Gornik'le Sturm Graz da zor, kolay takımlar.
0: Çok kolay takımlar.
1: Midland'ı eledim mesela, bu bir başarıdır.
0: Midland'a lafım yok bak.
1: Mesela.
0: Midland'a lafım yok. Midland çünkü sezonu başlamış, karşılaşmaları başlamış, disiplinli bir kulüptü. Ama çok büyük bir şansa sahip oldu Beşiktaş'ta. İki maçta da 10 kişi kaldı.
1: Burada aslında kıymetli
0: Beşiktaş'ta olan... ikinci karşılaşmada 10 kişi kaldı. Skoru buldu.
1: Kıymetli olan ne biliyor musun? Böyle Kralove gibi, Sturm Graz gibi, Midland gibi takımlara karşı geçmenin olumlu tarafı. Bizim takımlarımız her sene kabuk değiştiriyor. Fenerbahçe işte mesela çok ekleme yapmadı. Beşiktaş'ta ciddi değişiklik oldu. Bunlar hazır takımlar. Bak Başakşehir'in yaşadığını gördük mesela Intertürk karşısında. Bunları bir şekilde yara almadan geçmek önemli bence.
0: Doğru. Ona lafım yok.
1: Daha önce gördük yol kazalarını çünkü.
0: Ama işte zaten bu takımları da geçemiyorlarsa Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın da işi yok. Onu da açık ve net söyleyeyim.
1: Ya Avrupa Ligi için bunlar normal de Şampiyonlar Ligi'ne katılırım. Ve şey mesela daha önce Tromsø faciasını gördük Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Vardar örneği vardı. Buraları yara almadan geçiyorsan sonra bazı şeyler yoluna koyulur.
0: Vardar'ı da hiç unutamıyorum sevgili Alaca.
1: Hiçbirimiz unutamıyoruz evet.
0: Takımın bazen başındaki antrenör?
1: Aykut Hoca.
0: Aykut Kocaman. Vardar'a elendi Fenerbahçe. İnanılmaz.
1: Yani.
0: Trabzonspor'la ilgili neler söylersin? Trabzonspor'da bir dünya yıldızını kadrosuna kattı. Sağ açıkta Muhammed Salah, sol açıkta Trabzonspor'un en pahalı transferi Aral. Forvet hattında Onarçu. Son sezonda iyi işler yapmış bir Trabzonspor. Türkiye Kupası'nı kazanmış bir Trabzonspor. Neler söylersin?
1: Yani biliyorsun şimdi de Darwin Núñez transferinin bitmesi bekleniyor.
0: Gündemde. İnanılmaz bir transfer olur o da gelirse.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var.
0: İki kule.
1: Transferleri çok kıymetli bulmakla birlikte şeyi söylemek isterim. Trabzonspor genel yapısına aykırı bir işleyiş var sanki. Çünkü Trabzonspor'un tarihinde şampiyon olduğu dönemlere bakıp kendi bulup keşfettiği oyuncular varken şimdi biraz daha reputasyon sahibi isimlere gidiliyor. Mesela son şampiyonlukta diyeceksin işte Sörloth ismi. Sörloth Crystal Palace'da oynamayan bir oyuncuyken gelip Trabzonspor'da kariyerini kalkışa geçirdi. Hamşik diyeceksin, Hamşik Göteborg'dan geldi. İyice artık işte Napoli üstü, Çin üstü, İsveç yapmıştı. Ya Trabzonspor prensiplerinin dışında bir yapılanma var. Başarılı da bu arada, iyi transferler var, yanlış anlaşılmasın. Özellikle Aral çok beğendiğim bir oyuncu.
0: Benim de.
1: Bakalım tezahürü ne olacak?
0: Sörloth'la ilgili de şunu söylemek isterim. Gelmesin artık ülkemize.
1: Baydı artık, kabak tadı verdi.
0: Gelmesin artık ülkemize, affedersin sen kimsin? 3 milyon euro, 4 milyon euro aldığın yerde bizim kulüplerimizden 14 milyon euro, 15 milyon euro isteyeceksin.
1: Evet.
0: Senin ne başarın var?

0: Ya diyorum ya, bu ülkede şu an Osimhen oynuyor. Vlahovic oynuyor.
1: Şampiyonlar Ligi'ni mi kaldırdın?
0: Lukaku oynuyor. Kimler geldi şu an?
1: Yani Trabzonspor'da gol kralı oldun. Gittin Atletico Madrid'de de orta seviyede bir futbol oynadın. Ve seni teknik direktör ilk 11'den kesti. 4 milyon euro alıyorsun, 3 milyon euro alıyorsun. Türkiye'ye gelince 15 milyon euro. Öyle bir futbolcu değilsin ya. Ve gündemden düşmedi. Çok sıkıldık artık. Beşiktaş'ta ismi geçti. Fenerbahçe'yle geçti. Trabzonspor'la ismi tekrardan geçti.
0: Ara transferde yine geçer.
1: Ama oyuncu bir açıklama yaptı.
0: İstemiyorum.
1: İstemiyorum dedi. İstemeyen oyuncuyu da zorladı Türkiye'ye gelip bir de üzerine de 5 katı maaş vermek mantıklı gelmedi bana. Oyuncu burayı isteyecek, arzulayacak. Trabzonspor'da forma giymek için can atacak. Beşiktaş'ta forma giymek için can atacak. Ben Blažević'i de tebrik ediyorum bu
0: nasıl
1: arada.
0: Nasıl şu çektirdiğini gördün mü?
1: Hayır, oyuncu Beşiktaş'ı isteyerek geldi. Evet. Vincenzo Italiano'dan dolayı oyuncu Beşiktaş'ı isteyerek geldi. Teklif yok muydu? 6 kulüpten teklif vardı Blažević'e.
0: İlla ki bulurdu.
1: Ve 7,5 milyon euro çok da uyguna bir bonservis bedeli.
0: Şu piyasada.
1: Maaşı.
0: Şu piyasada evet.
1: Blažević'i ben Beşiktaş'ta çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Mario Gomez etkisi yapacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncu bu seviyede bir oyuncu.
0: Belki fazlasını bile yapar.
1: Mario Gomez'den daha fazla bonservis almış bir oyuncu. 85 milyon euroya transfer oldu. Ve bu transferi yaptıran teknik direktör Beşiktaş'ın başında şu anda.
0: Babası
1: beraber çalışacaklar. O yüzden geldi.
0: Evet.
1: Böyle oyuncu getir. Böyle oyuncu getir. İsteyerek geldi.
0: Bence Vlahovic Sörlot'tan da iyi futbolcu. Kumaş olarak.
1: Kalite olarak kıyaslanamaz zaten ikisinin background'ına baktığında.
0: Çift ayak, dribbling, duran top.
1: Rejimiz çok kibar bir şekilde reklamlar dedi. Hiç kıramayacağım Vedat abimi. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılık kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Değerli dinleyenlerimiz, iddia kuşağımız başlıyor. Son 40 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Bültenimizde de çok fazla karşılaşma olmadığı için rahat rahat karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Sezona başlıyoruz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Umarım yolumuza kazanarak devam edeceğiz. İddia ile ilgili detaylı bilgileri almak isteyenler, sadece iddia ile ilgilenenler Ozan Özturan tahminleri YouTube programıma katılabilirler. Bende transfer gelişmeleri, basına yansıyan haberler yok. Direkt düz bir şekilde sadece iddiaya yönelik tamamen duygusal bir şekilde odaklanmışız. Bütün değerli dinleyenlerimizi de Ozan Özturan tahminleri YouTube programına beklerim. Basın, transfer gelişmeleri, son gündem, başkan arabaya mı binmiş, eve mi gitmiş, nereye gitmiş haberleri de sevgili Burak Alaca'nın YouTube kanalından alabilirsiniz. Sevgili Alaca, hazırsan İddia kuşağımıza, asıl görevimize başlayalım. Çünkü değerli dinleyenlerimiz de açıkçası şu şekilde söyledi. Yeter artık dedi, bütün takımları konuştuğunuz. Transferleri zaten sabah akşam takip ediyoruz. Bizim sizlerden isteğimiz iddia karşılaşmaları. Ben de hak veriyorum kendilerine. Almanya 2, en çok kazandığımız liglerden bir tanesiyle başlıyoruz.
8: Buyurunuz.
7: 14 kuşağı, 40 dakika kaldı mücadelenin başlamasına. Oranlar da yeni oturdu, onu da söylemek isterim. Greuther Fürth Nürnberg mücadelesi, neler söylersin? İlk karşılaşmasında Nürnberg 3 puan, Greuther Fürth 1 puan aldı.
8: Evet, burada geçen sezonu Nürnberg orta sıralarda, Greuther Fürth düşme hattının üzerinde bitirmişti. Lige iyi de başladı Nürnberg. Dinamo Dresden karşısında 3-0'lık net bir galibiyet evinde. Nürnberg tarafında St. Pauli ile, lige yeniden dönen St. Pauli ile berabere kaldılar. Deplasmanda varlık gösterdiklerini söylemek mümkün. St. Pauli iyi taraftarı olan da bir takım. Orada deplasmanda oynamak kolay değil ve Greuther Fürth çok çok fazla da gol pozisyonu buldu. İkiye yakın bir gol beklentileri vardı. Bugün evlerinde gol bulurlar. İyi bir giriş yapan Nürnberg'in de gol bulmasını bekliyorum. Benim tercihim burada iki takım da gol atar olacak.
7: Benim tercihim de burada net bir şekilde iki takım da gol atar olacak. Greuther Fürth iç sahada oynadığı için ofans hattı da iyi olan bir takım. Nürnberg'de ilk karşılaşmada izledim. Oturmuş bir takım. Tercihim net. İki takım da gol atar olacaktır. 14 kuşağıyla devam ediyoruz. Hertha Berlin, Heidenheim karşılaşması. İlk karşılaşmasını 4-3 kazandı Heidenheim. 3 puan aldı. Hertha Berlin'de mücadeleyi 1-0'la geçti ve 3 puan aldı. Hertha Berlin Bochum deplasmanında kazanmıştı. Gol yemeden mücadeleyi 1-0'la geçtiler. Güzel bir karşılaşma. Yine skorlu bir mücadele bekliyorum. Almanya 2 demek, gol demek. Tercihim iki takım da gol atar.
8: Hertha Berlin... Ben ziyade burada Heidenheim üzerinden bir okuma yapmak istiyorum. Frank Schmidt yönetiminde. Geçen sene küme düştüler. Küme düşmelerinin sebeplerinden biri neydi? Bundesliga şartları için. Kendi ölçülerinde çok pozitif. Çok iyi bir futbol oynamaya çalışıyorlardı. Olumlu bir futbol oynamaya çalışıyorlardı. Bundesliga'ya bu biraz onları müşkül durumda bıraktı. Ama Bundesliga 2'de bu oynamaya çalıştıkları futbol fark yaratabilir. Deplasmanda gol bulmalarını beklerim ki ilk maçı da 4-3 kazandılar. Yine gollü bir maç gördük. Karşılıklı gol var. 2.5 üst derim bu maçı.
7: 14 kuşağındaki son mücadelemizle devam ediyoruz. Almanya 2. Bundesliga'da Osnabrück Magdeburg karşılaşması 14 kuşağında başlayacak bu mücadele. İki takım da ilk çıktığı karşılaşmalarda puan alamadı. 4-3 yenildi Osnabrück Magdeburg'da. 6-1'lik bir mağlubiyet aldı. Hem de iç sahada Braunschweig'a karşı, yani hiç beklenmedik bir skor. Ben burada iddianın tersine gidiyorum sevgili Alaca. Burada en çok oynanan oyunlar 3.5 gol üstü, 4.5 gol üstü, ilk yarı 1.5 gol üstü. Ben ters bir şey söyleyeceğim. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyorum. 6 gol atmış takımın maçına.
8: Ben de karşılıklı gol var diyeceğim. Burada Osnabrück ilk hafta kaybetti 4-3'lük skorla ama Heidenheim deplasmanda skor buldular. Magdeburg geçen sene de çok kötü bir sezon geçirmişti artık. Küme düşmenin kıyısından dönmüşlerdi. Bu sene bir varlık göstermeleri lazım. Deplasmanda puan almaya çalışacaklardır. İki takım da gol atar diyeyim.
7: Almanya 2, kapanış mücadelemiz 21-30 kuşağı. Kaiserslautern Karlsruhe mücadelesi. Kaiser ilk çıktığı mücadelede 0-0'lık bir beraberlik aldı. Karlsruhe ilk çıktığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. İç sahada Arminia Bielefeld'i konuk etmişti. Kazanan taraf Karlsruhe oldu. Zor bir karşılaşma. Kaiserslautern iç sahada oynadığı için ve ilk mücadelede gol atamadığı için ofansa ağırlık vereceğini düşünüyorum. Tercihim iki takım da gol atar. Diğer oranlara göre de daha iyi bir seçeneği var.
8: Buna da katılırım. Bence Karlsruhe daha iyi bir takım. Geçen sene playoffları ucundan kaçırmışlardı. Yine Kaiserslautern'de iyi taraftar kitlesi olan takımlardan biri ligde. İlk hafta da beraberlikle başladılar. Düzeltiyorum. Beraberlikle başladılar.
7: Üçünü de söyledim maşallah.
8: Onlar da evlerinde puan almak isteyecektir. İki takım da gol atar. Fena bir seçenek olmaz.
7: Peki. Sevgili Alaca, Türkiye Trendyol birincilik karşılaşmalarıyla devam edeceğiz. Daha sonrasında da Trendyol Süper Lig mücadelelerini değerlendireceğiz. Açılış mücadelesi Trendyol birincilik 19 kuşağı Fatih Karagümrük. Ümraniyespor mücadelesi. Ümraniyespor ilk çıktı

0: sonunda. Ben burada Karagümrük'ün evinde kazanmasını makul buluyorum. Bence Karagümrük kazanır.
1: Karagümrük kazanır. Alternatif tercihimde gol atma becerisi yüksek seviyedeydi geçen sezon. Bu sezon açılış mücadelesinde gol atamadılar. Gol atmak isteyecektir Ümraniyespor'da. Alternatif tercihimde iki takım da golü atar olur bu mücadelede. İstanbulspor Bodrum FK.
0: Zor maç.
1: 19 kuşağı. Neler söylersin?
0: Yani iki takım da lige iyi başlamadı. Kaybederek başladılar. İstanbulspor ilk karşılaşmada Bandırmaspor'a net bir şekilde mağlup oldu. Bodrum FK'da evinde Bursaspor'a mağlup oldu ki Bursaspor kadro itibariyle şampiyonun en büyük adayı şu an ligde. Onu söylemek
1: çok
0: lazım.
1: Çok da iyi oynadı Bursa, maçı takip ettim.
0: Yeynaço ilk maçında golünü de attı. Karşılıklı gol var diyeceğim. Bodrum FK'da da bu sene. Geçen sene zaten çok dikkat çekmişti ama hadi bir temrine düşelim. Ali Abeşoğlu'nun performansına dikkat etmek lazım. Çok kıymetli bir golcü yetiştiriyor bence Bodrum FK şu an. Karşılıklı gol var diyeceğim.
1: Gol var ve TGS 2 ya da 3 gol bandı bu karşılaşmadaki ideal tercihlerimdir. 21-30 kuşağı Bursa Spor Iğdır FK mücadelesi. İki takım da kazanarak lige başladı. Bursa Spor 2-0 kazandı. Iğdır FK'da 2-0 kazandı. Bursa Spor iç sahada oynayacak. İki takım da bu arada kadrosunu güçlendirdi. Iğdır FK'da 4-5 transfer yaptı bu sezona.
0: Douglas Tanke'yi aldılar.
1: İyi bir kadro oluşturdular. İlk mücadelesinde golünü de attı. Bu arada Silva Souza, bunu da belirtmek isterim. Zor maç. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim ben bu karşılaşmaya. Gol bekliyorum çünkü.
0: Ben vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Bursa Spor'un iyi bir kadro kurduğu, seneler sonra Süper Lig hayali kurduğu bu sezonda, sezonun açılış maçında bence evinde taraftarıyla kazanır. Rakip kim olursa olsun.
1: İnanılmaz da bir taraftar bekleniyor Texas karşılaşmaya. İnanılmaz bir taraftar bekleniyor.
0: Bence kazanır.
1: Ben de maç sonucu 1 ve 2 TGS 2 ya da 3 gol bandı ideal tercihlerim. Kapanış karşılaşmamız 21-30 kuşağı Manisa FK Van Spor FK karşılaşması. Takımları kontrol ettiğimizde Manisa ilk mücadelesinde 2-1'lik bir galibiyet aldı. Van Spor'da ilk karşılaşmasını 2-0 kaybetti. İç sahada Kayseri Spor'a karşı oynamıştı Van Spor. Evinde ilk mağlubiyetini tatmış oldu. Neler söylersin Manisa FK, Van Spor FK?
0: Van Spor'da geçtiğimiz sezonun flaş ismi İvan Sedrik ilk maçta oynamadı. Dönecek mi, sakatlık durumu var, takımdan mı ayrılacak, onu bir görmek lazım. Burada karşılıklı gol bekliyorum. Bence Van Spor deplasmanda gol bulacaktır. Manisa FK Kayseri'ye nazaran biraz daha savunma emniyeti konusunda daha şüphe barındıran bir takım. Van Spor FK'da önemli oyuncular da var. Daha önce Süper Lig deneyimi olan Oğulcan Çağlayan, biliyorsun bir sezon önce Kocaeli Spor Süper Lig'e çıkarken çok önemli bir katkısı vardı. Bence
1: Galatasaray'da dahi kısa bir performans gösterdi Oğulcan ama hiç beklenen performans gelmedi.
0: Yani ben bir tık beklentinin fazla olduğunu söyleyebilirim Galatasaray döneminde kendisine, ama karşılıklı gol var bu maç için bence güzel bir opsiyon olacaktır.
1: Van Spor ilk mücadelede yenildiği için bu karşılaşmaya biraz daha fazla önem verecektir. İlk yarının kısır geçmesini bekliyorum. İlk yarı 0, diğer oranlara göre de seçeneği çok daha yüksek bir seviyede. Manisa FK, Van Spor FK İlk yarı 0 tercihi. Ve geldik en çok beklenen ana, en özlediğimiz lige. Hasretle bekliyorduk. Bir de bu sezon lig gerçekten farklı bir seviyede geçecek.
0: Kaos, dehşet.
1: Sevgili Alacı, bu forvet hattı nasıl bir forvet hattı oldu? Arabistan'ı konuşuyorduk zamanında forvet hattıyla alakalı. Mane'ler, Cristiano Ronaldo'lar, Mitrovic'ler. Şimdi ligimize bir bakıyoruz. Lukaku, Vlahovic, Osimhen, Muhammed Salah.
0: Onu açıyor.
1: Bunlar üst klasman Şomrodo gerçekten. Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesi 19 kuşağı. Değerli dinleyenlerimiz, ben dün bir kupon paylaşmıştım. Osimhen gol atar. Galatasaray mücadelesi iki takım da gol atar. Bunların yanından bir tanesine Onarçı gol atar ekledim. Bir kuponuma da Trabzonspor yeneri ekledim. Yayının başında da belirtmiştim. Bu karşılaşmada Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum. Sakatlığı bulunan Saviolo bir hazırlık mücadelesinde yeni transferi Saviolo bir sakatlık geçirmişti. Bu karşılaşmada ilk 11'de o gözüküyor. Onun da bilgisini vereyim. Salah belki ikinci yarıda oyuna girebilir. Bu kadro yapısıyla da bir zahmet Trabzonspor'da Kasımpaşa deplasmanında kazansın.
0: Oran da çok iyi bu arada.
1: Oran çok iyi. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarı da olacak bu mücadelede. Ciddi bir taraftar bekleniyor. Söz sende.
0: Çok güzel bir oran önerisinde bulunayım. 2-14.
1: 2 ve 4.5 gol aldı.
0: Evet. Neden diye sorarsan Emre Belözoğlu takımları genelde çok gollü maçlar oynamaz biliyorsun.
1: Oran neydi onun?
0: 2-14.
1: Güzel oran.
0: Ya Trabzonspor kazanacaktır ama şeyi de gördük mü mesela, bak Emre Belözoğlu'nun biraz daha tutucu bir futbol oynadığını biliyoruz. Hani genelde çok gol olmuyor Fatih Tekke ile Trabzonspor'un da böyle 4-5 gollü galibiyet aldığını çok görmedik. Onlar da skoru aldıktan sonra biraz daha temkinli yaklaşıyor. İyi bence.
1: Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe döneminde bir 8 maçlık serisi var.

0: Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaparken. Ondan sonra Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri tamamen aşağıya doğru gitti.
1: Devre kesti.
0: Ve oynatmış olduğu takımları ne taraftar futbolunu beğendi ne de diğer taraftarlar. Bu kadar durgun bir futbol, aktif olmayan bir futbol, önde baskı yok. Ben Emre Hoca'nın teknik direktörlük kariyerinde bu seviyelerde olmasını beklemezdim. Arda Turan'dan daha iyi bir teknik direktörlük yapar diye düşünüyordum ama Arda Hoca önüne geçti Emre Belözoğlu'nun. Açık ve net.
1: Bariz.
0: Emre Hoca'dan hiç beklediğim ve çok hırslı bir oyuncuydu futbolculuk kariyerinde. Bu kadar hırslı bir oyuncunun teknik direktörlük kariyerinde de başarılı olmasını beklerdim ama gittiği hiçbir kulüpte tutunamadı.
1: Çok iyi bir Ankara Gücü'yle küme düştü mesela.
0: Konya Spor Çaykur Rizespor mücadelesiyle devam edeceğiz ama saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Kısa bir reklama gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz 19 kuşağıyla. Konya Spor, Çaykur Rizespor mücadelesinde kalmıştık. Ligdeki ilk karşılaşmalarına çıkacak takımlar, Konya Spor'da kadrosunu güçlendirdi. Çaykur Rizespor'da takviyelerde bulundu. Kiralık olarak Diakite'yi en son Kadiz'den kadrosuna katmıştı. Umut Erdem Galatasaray'dan transfer edildi. Defans oyuncusu henüz 22 yaşında. Ahmet Kutucu yine Galatasaray'dan transfer edildi kiralık olarak. Neler söylersin? İç sahada oynayacak bir Konya Spor var.
1: Konya Spor da yaz aylarında önemli takviyeler yaptı. Geçen sene biliyorsun sezon ortasında eski oyuncuları Blas Kramer geri dönmüştü.
0: Çok onlar önemliydi işte, o. Kramer çok başarılı oldu çünkü Konya'da.
1: Masuaku'yu transfer ettiler. Son olarak Enis Destan eklemesi vardı. Kupada İlhan Palut'la birlikte finale kadar giden bir Konya vardı. Öte taraftan ligin sonunu yine Recep Uçar'la iyi oynayan, skor anlamında da Alisov'la birlikte bilhassa iyi gözüken bir Çaykur Rizespor vardı. Bu maçı herhalde kime sorsan KG der, yanlış mıyım?
0: Bu arada Kramer de geçen sezon sonlarına doğru 8 karşılaşmada 5 gol attı.
1: Evet.
0: Yani başarılı başlamıştı Konya Spor'da. Umarım o sakatlığını da atlatmıştır. Güzel karşılaşma. Tempolu bir mücadele bekliyorum. Durgun bir karşılaşma beklemiyorum. Ben gol varına katılırım senin.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Bu arada Konya Spor'da da Adil'in de bu sezon nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyorum. Belki milli takım kapısı açılır. O abilik, kardeşlik olayları bittiyse bırakılır milli takımda. Umarım ve bu tarz yüreğiyle oynayan, senelik o oyuncuların almış olduğu paranın dörtte birini dahi alamayan bu tarz yürekli oyunculara milli takım kapısı açılır.
1: Olması gereken o, hakkın yerini bulması lazım.
0: Değerli dinleyenlerimiz, 21.30 kuşağıyla devam ediyoruz. Gaziantep FK, Alanya Spor mücadelesi. Sevgili Alaca, neler söylersin?
1: Evet, Gaziantep FK, Alanya Spor. Geçen sene Mirel Radoy yönetiminde güncel teknik direktörü Burak Yılmaz'dan sonra takımın başına geçtiğinde çok kötü bitirmişti ligi Gaziantep FK. Alanya tarafında geçen sene çok temkinli bir futbolla, bol beraberlikle ligi güvenli bir noktada bitirdiler. Burada benim tahminim ki yaz aylarında iki takımda da çok fark yaratacak transferler görmedim, açıkça söylemek gerekirse. TGS 2-3'te kalır bence bu maç.
0: Ben Alanya Spor'un deplasmanda gol bulmasını bekliyorum. Şöyle bir kontrol etmek de isterim. Deplasman takımının güncel 0.5 gol üstü oranı şu an kontrol ettiğimde çok düşük. Bize gelecek bir oran değil. 1.20'lik bir oran var. Mecburi olarak iç sahada oynadığı için Gaziantep FK, gol varla değiştireceğiz bu tercihimizi. Benim ideal tercihim iki takım da gol atar olur. Ama kuponuma kesinlikle almayacağım bir karşılaşmadır. Canlı olarak, dönüşümlü olarak Fenerbahçe mücadelesiyle takip edeceğim. 21.30 kuşağı, Trendyol Süper Lig kapanış mücadelemiz. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması. Yayının başında da belirtmiştik. Normal şartlarda Fenerbahçe Galatasaray puan kaybettiğinde puan kaybeden bir takım. Ama bu sezonun açılış mücadelesi, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacak takım. Takviyeler geldi. Farklı bir ortam var. Başkan değişti. Yönetim kurulu değişti. Kondisyoner dahi değişti Fenerbahçe'de. Ben Fenerbahçe'nin bugün o literatürün dışına çıkıp Gençler Birliği'nin deplasmanda yenmesini bekliyorum. Fenerbahçe kazanır ve 1.5 gol üst ideal tercihimdir. Bir de Talişka gol atar ve Fenerbahçe kazanır alternatif tercihim olacak. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Senin de yorumunu merak ediyorum. Aslında değerli dinleyenlerimizin de yorumunu merak ediyorum bu konuyla ilgili ama süremiz kısaldı. Kısa mesajlar gelirse değerlendiririm. Şu anda Fenerbahçe'nin ofans hattında oynadığı her maçta gol atan bir oyuncu var.
1: Talişka.
0: Avrupa'da da Türkiye tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu Anderson Talişka. Şimdi elinizde böyle bir oyuncu var. Her karşılaşmada gol atıyor. Ama Lukaku geldi, Vedat Muriç geldi. Belki Talişka ileriki dönemde takımdan kesik yiyecek. Ama geçen sezonun sonlarından başlayan ve bu sezonda tam toparlanmış gözükmeyen bir Asensio var Fenerbahçe'de. Şu anda Fenerbahçe'de, ben maçları da izledim Avrupa karşılaşmalarında, Orkun gibi oynuyor.
1: Hareketsiz.
0: Ya tamam, sen çok teknik bir oyuncusun. Real Madrid kariyerin var, uzaktan şutların var, ara pasın var. Yani kusura bakma Asensio da senin atamadığın ara pasını Talişka attı Kerem'e. Kerem de kaçırdı.
1: Bu şey Gornik maçı değil mi?
0: Son maç, Sturmgraz tamam mücadelesi. Acaba Fenerbahçe Vedat Muriç santrafor hattına geldiğinde şu anda arkasında Asensio gözüküyor. Talişka ile mi devam etmesi gerekiyor acaba? Bunu merak ediyorum. Çünkü her maçta gol atan ve sezona ilk defa kariyerinde presle başlamış bir Talişka var. Pres yapıyor.
1: Bir tık yalandan yapıyor ama çaba var.
0: Ama yapıyor.
1: Tabii.
0: Talişka'nın pres yaptığı ne zaman görülmüş? Talişka'nın olayı bekler, Koşmaz. Gelirse top bunu... ayağına alır, vır, gol atar.
1: Evet.
0: Sol ayağını aldı mı atar. Ve o açıyı da veriyor, biliyor. Ve bu arada Greenwood'a da iki maçta inanılmaz sistemde bulundu. Topu bana atacaksın diyor. Sağ sola bakmana gerek yok, topu bana atacaksın diyor. Attığın zaman gol olacak diyor. Ve iki kere yeni transfer Greenwood'a ciddi anlamda sistem etti. Haklı. Haklı.
1: Atıyorsa vereceksin.
0: Ben bu performans Asensio böyle devam ederse ben Talişka'yı Asensio'nun yerine çekerim ki yeri de orası aslında Talişka'nın. Forvet arkası.
1: Beşiktaş'ta öyleydi.
0: Beşiktaş'ta neler yaptı. Ama Asensio'da performansını arttırırsa farklı bir oyuncu. Fenerbahçe kazanır 1.5 gol üst ve Talişka gol atar. İdeal seçeneklerimdir.
1: Burada ligin başlangıcı itibariyle oranlar tabii ki çok acımasızca değil. Fenerbahçe'nin galibiyetine bile yalnızca 1.36 verilmiş.
0: Vermez normalde.
1: Tabii ki yani deplasmanda atacağı 2 gole 1.47 veriyor. Bunları kombinleyince de 1.60 küsürlük bir Fenerbahçe kazanır 1.5 üst tercihi var. Katılırım buna. Ben de bunu kendi kuponuma da ekledim. Az önce sende de konuşmuştuk. Fenerbahçe kazanır 1.5 üst tercihi. Bence isabet sağlayacaktır. Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada Fenerbahçe Ligi moralsiz başlamak istemeyecektir.
0: Asensio ile ilgili yorumuma ne söylersin? Son dönemdeki performansını sen de gördün. Birlikte karşılaşmasını da izleme fırsatı bulduk. Yani dediğim hamle mantıklı mı sence?
1: Ya dönem itibariyle olabilir ama burada da şey var abi. Hani sezonun erken fazında bu gibi aslında oyunu fizikselliğe dayanmayan oyuncular. Mesela şey vardır, oyuncunun atletik bir kapasitesi vardır. Kendi halinde bile iyi gözükür. Bu gibi biraz daha teknik kapasitesi önünde fiziksel nüanslarda geride kalan oyunculara biraz zaman vermek lazım. 2-3 hafta maç kondisyonu kazanması için. İşte Trossard'a, Orkun'a da aynı örneği verdim.
0: Peki bu dediğine katılıyorum. Ama 2-3 hafta boyunca da her karşılaşmada gol atmış, performansı tavan yapmış, Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olmuş, Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu olmuş, Talişka mı kesilecek? Bu oyuncuya bu süreyi vermek için.
1: Ya burada şey var, o Fenerbahçe'nin talihli olduğu noktalardan biri. Diğer işte Asensio'nun biraz daha pişme, kendini bulma süresinde ne Vedat ne de Lukaku olmayacak. Vedat yeni döndü sakatlıktan zaten. Direkt ilk 11'e atmayacaksın. Lukaku'ya 4-6 hafta dendi. Böyle bir gap var Fenerbahçe'nin önünde. Ha bir de şu var. Şimdi İsmail Hoca ile Asensio arasındaki bu işte Gornik maçından önce İsmail Hoca'nın basın toplantısından sonra taraftarın ne kadar tepki gösterdiğini gördün Asensio ile ilgili ifadelerine. Şimdi Asensio'nun oynamadığı

0: ve Fenerbahçe'nin eskaza puan kaybettiği 2-3 haftalık bir periyotta işler sarpa sarabilir.
1: Bir dinleyicimiz Talişka'yı Asensio'nun önünde düşünmek. Asensio'nun önünde değil, yerinde. Ama belki o şekilde algıladı. Nasıl bir akıl tutulmasıdır? Asensio bir sanatçı, bir beyindir. Talişka nedir?
0: Talişka iş bitirici bir adam.
1: Talişka nedir? Son dönemde performansının hangisinin daha iyi? Zaten Beşiktaş'ta oynamış olduğu dönemde yapmış olduğu asist katkısına da bakalım oyuncunun. Oyuncunun yeri orası aslında.
0: Abi Talişka şöyle bir futbolcu. Mesela ne biliyor musun? Talişka 90 dakika boyunca hiçbir şey vermez. Oyuna hiçbir katkısı olmaz. Bir top gelir maçı kazandırır.
1: Hava toplarında da etkili bir Talişka var. Şimdi koşmayan bir oyuncuyu ve son dönemde performansı düşük, sakatlığını atlattıktan sonra o prime dönemini bulamayan Asensio illa o mu oynayacak yani? İleriki dönemde göreceğiz. Ben merak ediyorum nasıl kesecek İsmail Kartal Talişka'yı?
0: Onu kendisi de merak ediyor.
1: Onu kendisi de merak ediyordur. Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. İspanya La Liga 20-30 kuşağı Alaves Etafe karşılaşması.
0: Ya Etafe ile alakalı geçen sene 38 maçı için program yaptıysak 38 kere TGS 2-3 dedim. Herhalde en az 30'unda isabet sağladı Pepe Bordalas'la birlikte. 38 maçta 32 gol atıp konferans ligine gittiler. Alaves oyun gücü çok yüksek bir takım değil. Etafe orada kendini sıkarsa o kilit açılmaz. Yine TGS 2-3 derim bu maça. Etafe ile sezonda bir açmış olalım hayırlısıyla.
1: Benim kuponuma alacağım bir karşılaşma değildir.
0: Evlerden ırak.
1: Aynen öyle. 3.5 gol atlayacağım. Oran da çok bizi tatmin edecek seviyede değil. Ali İshak Bey bir mesaj göndermiş. Hocam, Beşiktaş karşılaşmasında da sakatlığını bahane ederek oynamayan Asensio mu? Yoksa sakat sakat oynayıp her karşılaşmalarda gol atan bir Talişka mı? Benim tercihim Talişka'dan yana. Yorumunda bulunmuş. Ama tabii ki de Asensio o ritmini yakalarsa Fenerbahçe'deki o iyi oynadığı dönemde o bölgenin oyuncusu Asensio'dur. Bir beyindir. Yani Nedim Bey orada katılırım. Talişka öyle bir beyin değil.
0: Yok. İş bitirir.
1: Ama ara pası da atabilen bir yeteneğe sahip Talişka.
0: Ya burada şeye...
1: Performans önemli.
0: Katılmadım bu arada. Ya genel fikre katılmakla birlikte sakatlığını bahane ederek oynamadığı bence yanlış bir yaklaşım. Şu yüzden bu oyuncular bedeniyle para kazanıyor. Minimum risk almak zorunda. Biz ağır bir sakatlıkta adam belki kariyeri, gelecek planları, yatırımları ters tepecek. Öyle düşünün. Yani bu bir yabancı oyuncuların hiçbiri Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı değil. Kendi bedenini korumak zorunda. Fedakarlık yapabilir miydi? Yapabilirdi ama yapmadı diye de günah keçisi ilan etmeye gerek yok.
1: Bir dinleyicimiz, hocam Asensio Real Madrid'de de bu şekilde oynadı. Ön alanda pres yapmadı, baskı kurmadı. Uzaktan attığı şutlarla ve yaşıyla ön plana çıkmış bir oyuncuydu. Net bir şekilde kendini geliştirip ön alan baskısı yapması gerekiyor yorumu geldi.
0: Bu arada PSG'de Enrique sonrası dönemde hiç oynamama sebebi bu. Bak Due, Dembele, sonra Kvara geldi, Barcola döneminde hepsi mermi gibi oyuncular. Çok çabuk ön alan baskısı yapan atletik oyuncular.
1: Zaten Aston Villa'da bıraktı Asensio'yu.
0: Antal bir oyuncu.
1: Ya ağır bir oyuncu, Orkun gibi oynuyor.
0: Evet.
1: Böyle oynamaması gerekiyor. Artık futbolda öyle bir şey kalmadı. Ya Xavi Iniesta'yı izledik biz sevgili Alaca. Dünyanın en teknik oyuncularıydı. Bu oyuncular yan yana oynadığında ön alan baskısını nasıl yapıyordu Barcelona?
0: Bu oyuncuları nasıl tolere edebilirsin biliyor musun saha içinde?
1: Eksik oynar takım yani.
0: İki tane savaşçı 6-8 olacak.
1: Bravo.
0: Gerson gibi bir tane box to box'ın olacak. Bir tane de arkayı süpürecek bir oyuncun olacak.
1: Guendouzi Kante var. Daha kurtarır, ötesi yok zaten.
0: Kurtarır bence işte.
1: Daha ötesi yok ki bu orta sahanın.
0: Evet.
1: Bu orta saha 2018 Fransa Dünya Kupası'nın orta sahası.
0: Ya diyorum ya kurtarır.
1: Guendouzi yedek de orada.
0: Kurtarır bence o yüzden. Yani endişelenmeye gerek yok bence.
1: Sevilla Rayo Vallecano. 22-30 kuşağı saat 22.30'da da karşılaşmamızı izleyebileceğiz.
0: Zor maç. Sevilla geçen sezonu son bölümde biraz atılım yaparak orta sıralarda bitirdi ama çok gerisinde geçmiş günlerin. Yaz aylarında kadro kalitesi ciddi anlamda düştü yine. Ya burada Vallecano son konferans ligi finalisti. Kadrolarını korudular. Stokes diye önemli bir oyuncularını sattılar. Mendy'yi. Karşılıklı gol var denebilir bu maça sanki.
1: Yani bu karşılaşmayı kuponumu alırsam tamamen orandan dolayı alırım.
0: Sevilla kazanır diyeceksin değil mi?
1: Sevilla kazanır, oranı 2.11 açıklanmış. Sevilla'da son dönemlerde senin de bahsetmiş olduğun gibi takım kümede kalma mücadelesi verdi. Ligin son haftalarında.
0: Son yıllarda hep böyle maalesef.
1: 3 sene, 4 sene bu şekilde ve kaldılar da. Artık bir zahmet ligin açılış mücadelesinde taraftarının önünde 4 oyuncusunu kaybeden Rayo Vallecano'yu da bir yansınlar.
0: Çok vasat Sevilla'da bu sene bu arada.
1: Maç sonucu 1-2-11 ilk tercihim. Yüksek oran oynayan sadece değerli dinleyenlerimiz var. 5-0-5'lik bir oran söylüyorum. 0'dan 1. Yine Sevilla tarafındayım bu karşılaşmada. Senin ekstra bir tercihin olur mu?
0: Zor maç. Bunu kuponuma almazdım açık söyleyeyim. Ya Sevilla'nın da kadrosu bence çok kötü bu sene. Yani yine bir düşme sancısı yaşayabilirler. Belki düşerler öyle söyleyeyim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, belki

0: Belçika Pro Lig karşılaşmalarıyla devam ediyoruz. 17 kuşağı Saint Gilloa, Zulte Waregem karşılaşması. Sevgili Alaca, neler söylersin?
1: Üst derim buna.
0: Biraz daha açıklayarak söylersen.
1: Açıklayacağım. Direkt girizgahtan finali vererek başladım. Union Saint biliyorsun geçen sene Kulüp Brugge şampiyonluk yarışını son haftada kaybetmişti. İlk yarıda ilk hafta 5-1'lik çok net bir galibiyet aldılar Westerlo deplasmanında. Zulte Waregem 2-1'lik bir galibiyetle başladı. Onlar da bu sezonun çıkış yapmasını beklediğimiz takımlardan ve Genk'i yenmişlerdi. Skor eşlik etmelerini bekliyorum. Bence Union Saint kazanır ama toplamda 3.5 üste giderse de şaşırmam.
0: Kemal Bey hocam, gerçekten siz futbolu bilen bir insansınız. Sizi dinlemekten keyif alıyorum. Son haftalarda koşamayan bir Asensio var. Bütün taraftarın dikkatini de çekti yorumu. Geldi. Bir dinleyicimiz, merhaba ben Arda. Orkun gibi oynuyor ne demek? Tekrar açıklar mısınız? Tabii ki de efendim, açıklayayım. Koşmuyor, yürüyor oyuncu. Beşiktaş'ın son karşılaşmasını izleyin. 60. dakikada yürüyen bir Orkun vardı sahada. Pas atarken dahi yürüyor. Aynısını görüyorum Asensio'da. Pas atma yetenekleri oldukça yüksek. Uzaktan şut yetenekleri oldukça yüksek. Ama mücadele ve pres anlamında aktif olmayan oyuncular şu anda.
1: Evet.
0: Bu sebepten dolayı söyledim. Orkun'dan Beşiktaş taraftarı çok şey bekliyor. O yüzden Orkun'u öne atmak için söylemiyorum bunu. Koşacaksın ama.
1: Dediğim gibi daha sezonun erken fazında düzelecektir diye düşünüyorum. Asensio için aynısını söyleyebilir miyiz?
0: Ya Beşiktaş bilmiyorum. Kendi evinde Çekya 5. lig takımıyla 5. sırada bitirmiş bir takımla 1-1 berabere mi kalsın sevgili Alaca?
1: Yani.
0: Gol yiyordu. Bıraktılar mücadele etmeyi. Maç 1-0.
1: Direkten ön toplar falan da vardı. Beşiktaş'ta makas açabilir.
0: Yani koşacak, mücadele edecek. 25-26 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Osimhen'i görüyoruz yani.
1: Osimhen insanüstü bir şey canım.
0: Ama bunlar da çalışsınlar. Bu seviyede olsunlar. Orta alan dediğim budur zaten.
1: Getson'dur mesela işte.
0: Torreira nasıl koşuyor her maçta? Bir bakalım kaç kilometre koşuyor. Kante 34 yaşında nasıl koşuyor?
1: Getson.
0: Orkun'dan fazla koşabilir mi Kante normalde? Biri 34 yaşında, biri 25 yaşında sevgili Alaca. Birisi koşmuş 8,5 kilometre, öbürü koşmuş 13,5 kilometre. Normal değil bu.
1: Yani.
0: Benim söylemek istediğim bu. Kötü bir futbolcu olduğunu belirtmiyorum.
1: Efor.
0: Sen Ciloa, Zulte Waregem tercihini bir daha alalım.
1: Sen Ciloa'nın kazanacağını düşünüyorum. Bence maç genelinde de 3,5 üste gidebilir.
0: İki takım da gol atar diyeceğim. Çok iyi bir sezon başlangıcı göremedim. Hazırlık karşılaşmalarını da takip ettim Saint Gilloa takımının. 2,5 gol isteyeceğim alternatif tercih olarak.
1: İlk hafta 5'lediler.
0: Kortrijk-Antwerp maçı.
1: Zor maç. Antwerp geçen sene çok kötü bir sezon geçirdi. Biliyorsun onların 2-3 sene önce edindikleri bir şampiyonluk vardı. Ondan sonra işler tepe taklak gitti onlar için. İlk maçta 2-1'lik bir galibiyetle lige başladılar. Kortrijk 3-0'lık çok net bir mağlubiyetle lige kötü bir start verdi Kulüp Brugge karşısında. Antwerp'in deplasmanda 2 gol bulmasını denenebilir buluyorum. Antwerp ilk hafta kazanarak başladı. Fena da bir kadroları yok yine. Geçmiş zamanki kadar iyi olmasa da şayet. İşte zamanında Toby Alderweireld'ler, Vincent Janssen'ler vesaire vardı. Yine burada karşılıklı gol diyeyim hadi. Burada farklı bir yoldan gidelim. Karşılıklı gol olur diye düşünüyorum.
0: Yani kuponuma kesinlikle almayacağım bir karşılaşmadır. TGS 2 ya da 3 gol bandı ideal tercih olarak karşıma geldi. Çünkü Antwerp takımı da gol yollarında etkili. Son dönemde yapmış olduğu takviyelerle Kortrijk takımı da iç sahada etkili bir performans gösterecektir.
1: Bu arada Antwerp'te de ilk hafta 2 golde eski Fenerbahçeli Mihail Frey kaydetti. Onu da söyleyeyim, ilginç bir detay.
0: 21-45 kuşağıyla devam ediyoruz. Genk-Westerlo karşılaşması.
1: İki takım da ilk hafta kaybetti. Genk Zulte Waregem'e, Westerlo da ağır bir şekilde Union Saint'i kaybetti. Ben burada Genk'in evinde kazanmasını bekliyorum. Daha iyi bir takım, daha kültür sahibi bir takım ve ilk hafta Zulte Waregem deplasmanda kaybederken aslında çok da fena oynadıklarını düşünmüyorum. Yani yine belli bir gol beklentileri vardı topa daha sahip olan tarafta ama sonuç üretemediler. Evlerinde Westerlo'yu çözmeleri muhtemelen daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
0: Devam edeceğiz. Ali Bey bir mesaj göndermiş. Hocam iyi yayınlar dilerim. Yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir bonservis ödemesi yapılan Orkun tabii ki de her karşılaşmada koşmak zorunda. Eğer kendini dinlendirecekse teknik direktör tarafından çıkartılıp genç yeteneklerin şans verilmesi gerekiyor. 60. dakikada koşmayan bir futbolcunun Beşiktaş'a çok bir yararı olmaz hocam demiş.
1: Ya dediğim gibi bunları konuşmak için daha çok erken. Tabii oyuncularda maç kondisyonu yok. Sezon başı yıl 4 maç oldu. Yani atıyorum Ocak ayında bunları hala Asensio ile Orkun için konuşuyorsak yaptırım uygulansın.
0: Bu yorumuna katılıyorum. Yani. Sezon başındaki performanslarını da biz bu şekilde değerlendiriyoruz.
1: Ya şey düşün, Dünya Kupası oynadılar lig bitince, ekstra yorgunluk. 1-2 hafta tatil yaptın. 4 maça çıktın sadece. Maç kondisyonu kolay kazanılmıyor ki.
0: Umarım bu iki oyuncu da ileriki dönemde o basabas futbolunu bize izletirler. Mecburlar böyle oynamaya.
1: Asensio hiç öyle bir oyuncu olmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Orkun 8 numarada profilli bir oyuncu olduğu için.
0: Orkun daha çok pres yapıyor Asensio'ya göre.
1: Tabii daha bir gayret görebiliriz ama Asensio hiç öyle bir oyuncu olmadı.
0: Ama 3 pres yapıyor, 15 dakika düşüyor Orkun'da. Öyle bir pres de yok tabii. Yani.
1: Dediğim gibi şeyi görebiliriz. Hani İtalyano'nun futbolunda Orkun'un biraz daha ısırdığını görebiliriz ama Asensio öyle bir oyuncu değil. Hiçbir zaman olmadı. Onu söyleyeyim.
0: Genk Westerlo ile ilgili eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Genk'in evinde çözeceğini düşünüyorum Westerlo'yu.
0: Maç sonucu bir Genk kazanır diyeceğim ben de. 21-45 Leuven Kulüp Brugge karşılaşması. Bu arada Kulüp Brugge kupa mücadelesinde Saint-Gillois'a kaybetmişti.
1: Evet.
0: Kupayı kazanan taraf Saint-Gillois oldu.
1: İlk hafta hıncını aldı ama Kulüp
0: Brugge. Bodo Glimt'e de daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde elendi Saint-Gillois takımı.
1: Kulüp Brugge ilk hafta hıncını aldı. Kortrijk'e 3-0 ile geçtiler. Leuven deplasmanında ilk hafta Leuven Charleroi'ye kaybetmişti 10 kişi kaldığı maçta. Ligin orta sıra takımlarından biri olacaktır. Kulüp Brugge burada tökezlemez, deplasman kazanır diyeceğim.
0: 2,5 gol üst beklediğim tercihler arasında alternatif tercihimde Leuven'in bir gol atabileceğini düşünerek gol var derim.
1: Kulüp Brugge ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu hep scout transferlerinden bahsediyoruz ya Trabzonspor'da. Mesela Greuther Fürth'ten galiba. Evet. Christos Zolis diye bir oyuncu aldılar. Yunan geçmişte Norwich'in de yatırım yaptığı bir oyuncuydu. Geçen sene 20 gol 20 asistin üzerinde katkı verdi. Arsenal'a sattılar 40 milyona. Yine 2 sene önce Almanya'dan Hannover 96'dan Bundesliga 2'den altını çiziyorum. Tresoldi diye bir oyuncu aldılar. Geçen sene 20 küsur gol attı. Bu sene büyük takımların radarında yine onu 30'a 40'a satacaklar herhalde. Bundesliga 2'yi yakından takip edince adamların aldığı forvetleri görüyorsun. Biz de hala ona 15 verelim, buna 20 verelim. Doğru. 4'e gelmiyormuş. 10 sıkalım yapıyoruz. İki tane golcü aldılar. Biri şu an Arsenal'da. Trossard'ın yerini aldılar. Christos Zolis. Diğeri de muhtemelen bu sene bitmeden ya da önümüzdeki sene başlamadan transfer yapacak.
0: Burak Bey, bir Fenerbahçeli olarak kanalınıza abone oldum. Hayırlı olsun demiş.
1: Çok
0: bir dinleyicimiz.
1: Sağ olun.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz de hocam, genelde Türkiye'deki insanlar oyuncunun ismine göre bakıyorlar. Siz performansına göre bakıyorsunuz. Hangisi önemli? Siz karar verin demiş.
1: Performans
0: önemli. Tabii ki de performans. Yani benim yanımda olduğunu belirtmiş herhalde bu mesajda.
1: Buraya ne isimler geldi de oynamadı Allah aşkına, ne fark eder ki?
0: Merhaba, iyi yayınlar. İlgiyle ve sevgiyle dinliyoruz. Fenerbahçe ve Trabzon maçı ne olur öğrenebilir miyiz? Teşekkür ederiz. Sessiz çoğunluk İstanbul'dan göndermiş. Ben iki karşılaşmaya da taraflar kazanır dedim. Trabzon bir kuponumda son maçım. Onarçu'da gol atar dedim. Fenerbahçe'de bir zahmet Gençler Birliği deplasmanda bu kadroyla kazansın. Fenerbahçe maçıyla eklemek istediğim bir şey daha var benim. Kerem Aktürkoğlu. Son karşılaşmalarda gol kaçıran, kaleciyle karşı karşıya kaçıran, moral ve motivasyonu düşmüş, sinir katsayısı artmış Kerem Aktürkoğlu'nun bugünkü karşılaşmaya daha da hırslı çıkmasını bekliyorum. Gol ya da asist yapar seçeneği ön planda bende. Bunu da söylemek isterim. Bugün farklı bir performans bekliyorum Kerem Aktürkoğlu'ndan. Mecbur.
1: Güzel bir argüman.
0: Devam ediyoruz sevgili Alaca. Belçika Pro Ligi'ni de değerlendirdik. Birkaç karşılaşma daha konuşup yayın süremizin sonuna doğru geliyoruz. O ligde Portekiz Ligi olacak. Çünkü bültende Portekiz Ligi de mevcut. 17-30 kuşağı Alverca Estrela mücadelesi.
1: Zor maç. Bakalım. Portekiz Ligi geçen hafta başladı bildiğim kadarıyla. Burada Estrela Lig'in köklü takımlarından Alverca yeni takımlardan biri bildiğim kadarıyla.
0: Doğru.
1: İlk hafta karşılaşmasında Estrela 2-2'lik gollü bir beraberlik aldı kendi evinde. Alverca kaybetti 2-0'lık skorla. Porto karşısında, son şampiyon Porto karşısında. Estrela deplasmanda gol bulabilir. Bu maça karşılıklı gol sanki yazılır diye düşünüyorum ama takımlar biraz kapalı kutu olduğu için oynar mıydım? Oynamazdım.
0: TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Kupon seviyesinde görmediğim bir karşılaşmadır. Açıkçası Portekiz Premier Lig'deki hiçbir karşılaşmayı kuponuma almam. Yani burada düşük seviyelerde de önermem. Çünkü beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Ben bizle oynayan beraber dinleyicilerimizi kendim gibi görüyorum. Ben Portekiz Premier Lig'deki bu 3 karşılaşmayı da kupon almam ama tercihlerimizi söylüyoruz.
1: Oynamam, oynatmam.
0: Oynatmam diyemem. Çünkü ona benim bir müsaadem yok. TGS 2 ya da 3 gol bandı derim. 20 kuşağı Visu'yu Santa Clara mücadelesi.
1: İki takım da ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Visu Lig'in yeni takımlarından biri. Karşılıklı gol olur bu maçta yine bence.
0: Ben de gol var diyeceğim bu karşılaşma için. Ve 22-30 kapanış mücadelemiz Rio Ave Porto karşılaşması.
1: Rio Ave ilk hafta bir mağlubiyetle başladı. Çok iyi bir görüntü yok orada. Gil Vicente'ye kaybettiler. 10 kişi kalmışlardı. Porto net bir galibiyet aldı Alverca.
0: 17 milyon euroya Kıvyor.
1: Arsenal'dan
0: gelmiş.
1: Ben hiç beğenmediğim bir oyuncudur bu arada.
0: 17 milyon euro vererek neredeyse kariyer rekoruna doğru giden bir Porto var.
1: Ya burada şey var mesela, Bednarek var yine. Polonya milli takımının savunma ünitesini kuruyorlar işte orada. Kiwior, Bednarek isimleriyle, o da eski Southampton'la. Yine burada geçen seneki önemli oyuncuları duruyor. Rodrigo Mora satılacak galiba Roma'ya. O çok önemli bir potansiyel.
0: André Silva takviyesi geldi takıma.
1: Elche'de iyi bir sezon geçirmişti. Yani Porto'nun yine şampiyonluk adaylarından biri olacağını söyleyebilirim.

0: Eleyebiliriz. Porto kazanır. 4.5-6 diyeyim.
1: Riove'de ilk mücadelede 1-0 kaybetmiş gözüküyor. Ben burada Porto'yu kuponumu alacaksam biraz oran denemesi yapardım. Çünkü yener oranı 1.19 seviyesinde açıklanmış. 0'dan 2 Porto kazanır derim ben. Oran çok daha yüksek bir seviyede. Güncel kontrol ettiğimde de 3.80'e yakın bir oranı var.
0: Ya burada Riove boş bir takım olmadığı için 2 ve 4.5 alt dedim. Yani çok kolay da teslim olmayacaklardır muhtemelen.
1: Konya Rize maçı belki konuşmuşsunuzdur. Ben kaçırdım. İki güzel insan sizleri de özledik. Hayırlı olsun. Taksici Erol Bey göndermiş. Ne tercihimiz? Gol var dedik sevgili Alaca ile birlikte, evet, o karşılaşma için.
0: Evet.
1: Bülten'deki karşılaşmaları sevgili Burak Alaca değerlendirdik. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Sana bugünkü bültende en güvendiğin karşılaşmayı sorsam hangi karşılaşmayı söylerdin?
0: Fenerbahçe Gençler Birliği deplasman kazanır 1.5 üst derdim. Kendim de oynadığım için gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu.
1: Ben de Trabzonspor'un kazanmasını ve Onarçun'un da bu mücadelede gol atmasını bekliyorum. Üçüncü tercih olarak da Kerem Aktürkoğlu gol ya da asist yapar seçeneği ön plana çıkıyor bende. Değerli dinleyenlerimize göndermiş olduğum mesajlardan dolayı çok çok teşekkür ederim. Bütün mesajlar saygı çerçevesinde atıldı. Kendi kararımın dışında düşünenlerin de yorumlarını okuduk, değerlendirdik. Ben her şey açığım. Umarım güzel, keyifli bir yayınımız olmuştur. Söylediğimiz karşılaşmalar da gelirse tadından yenmez diyeceğim sevgili Alaca. Yarın 12-14 saatler arasında tekrardan beraberiz. Sevgili Caner Aydaş da kadromuza eklenecek. Daha da güçlü olmuş olacağız. Karşılaşmaları da canlı olarak takip edeceğiz. İddia severleri, sadece iddia ile ilgilenenler, Ozan Özturan tahminleri YouTube programına beklerim. Üçüncü sezonumuza giriş yapıyoruz. Çok şükür iyiyiz, durumumuz iyi. Basın ve transfer gelişmeleri son gündem. Başkan eve nasıl gitmiş şeklinde öğrenmek isteyenler de Burak Alaca'nın YouTube programını takip edebilirler. Rejimiz tecrübe olan sevgili Vedat Parlak'a da teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim.
0: Görüşmek üzere.
2: Bahse gireriz sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Merhabalar sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Milyoner'le hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Artık Türkiye Ligi'nin de dün Galatasaray maçıyla başlamasından sonra iyice bir havaya girdik değil mi? Ha tabii bir sürpriz netice çıktı bilmiyorum. Hani iddia anlamında kazandınız mı, sürprize mi yakalandınız? Championship'te başladı çünkü Wolverhampton'ın maçı vardı. Bugün yine Championship'te 7 tane maç var. Türkiye'de Kasımpaşa Trabzon, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gençler Birliği Fenerbahçe ve Gaziantep Alanyaspor maçları var. İspanya Ligi de başladı. Alaves Hetafe, Sevilla, Vallecano hepsinin bilgilerini ve bilgisayar tahminlerini sizlerle tabii ki paylaşacağım. Önce Kasımpaşa Trabzon maçından başlayalım. Ben Trabzon galibiyeti bekliyorum. Kasımpaşa hele ki Trabzon'da işte yapılan transferler bugün Trabzonsporlu bir arkadaşımla konuştum. Ben dedim 10 bin Trabzonlu bekliyorum Kasımpaşa maçında dedim. Daha bile fazla olabilir dedi. Yani güzel de bir oran var. Güzel de bir oran var. Ben hiç bir alternatife gidesim gelmiyor. İşte sene başında sürprizler de olabiliyor. Bakın dün Galatasaray Çorum ile 2-2 berabere kaldı ve sezona çok kötü, çok tatsız bir başlangıç yaptı. Tabii onun detaylarını hafta içi konuşuruz. İddiada dün yoktur. Her zaman bugün vardır. Yarın olacaktır. Dediğim gibi ben bugün açıkçası Trabzonspor'u saat 19'da oynanacak maç. İstanbul'da hava çok sıcak değil çünkü çok rüzgarlı. Yani çok kuvvetli bir rüzgar var İstanbul'da. Hava yani futbol oynamaya elverişli diyebiliriz. Hani böyle sıcaktır, nemdir, oyuncular yorulur eder. Öyle bir şey pek olmayacak. Dediğim gibi bayağı rüzgarlı bir İstanbul havası var. Trabzonspor'un oranı da gayet oynamaya değer. Ben bugün Trabzonspor'u işte ne bileyim sürpriz kupon, banko kupon, hani banko ismini sevmem ama hepsine koyardım. Çekinmezdim. Malinowski, Bukhari, Aral, Saviolo, forvette Onauçu hepsinde oynaması bekleniyor muhtemel 11'de. Ben güzel bir Trabzon galibiyeti deneyeceğim. Bilmiyorum sizlerin aksi bir fikri var mı? Saat 21.30'da da Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesi var. Burada da tek handikaplı Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Hemen şuradan maçla ilgili bilgilere bakayım. Trabzonspor'un bilgilerini verdim. Fenerbahçe tabii lig başlamadan önce 4 tane resmi maç yaptı. Şampiyonlar Ligi 3. öneleme ve Şampiyonlar Ligi 2. öneleme maçları oynadı. Dolayısıyla yani lig başlangıcı için epey hazır durumda. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ankara'da maç saatinde hava sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor. Kadroya baktığımızda Fenerbahçe'de kalede Tarık'ın olması bekleniyor. Savunmada Archie Brown, Ake, Skriniar, Semedo, önlerinde Kante, Guendouzi, forvet arkasında sağda Greenwood, solda Kerem ve 10 numara pozisyonda da Asensio, ileride de Talisca var. Fenerbahçe'nin dediğim gibi yani bunu da kuponuma koyarım. Hem de handikaplı koyarım.
Fenerbahçe'nin Gençler Birliği karşısında galibiyetini bekliyorum. Yani bugün yani iki maçlık bir kupon yapardım ben. Trabzon kazanır, Fenerbahçe handikaplı kazanır. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Mesajlar gelmeye başladı bile. 0-538-052-14-87. Güzel hazırlık maçları da var. Manchester, Milan, Chelsea, Sociedad, Tottenham, Hoffenheim, Inter, Real Betis, Borussia Mönchengladbach, Aston Villa, Brighton, Bologna. Yavaş yavaş artık ligler başlıyor. Benim algoritma sistemin Türkiye maçlarının tahminlerini çok beğenmem. Çok beğenmem ama yine de bir bakayım. Bilgiler doğru mu? Kasımpaşa'da tek eksik var diyor. Trabzonspor'da bakalım. Evet, 2-1 Trabzonspor kazanır demiş. Burada hemfikiriz. Gençler Birliği Fenerbahçe'de bakalım handikap tahminine uyan bir skor var mı? Evet, 3-1 demiş. Bakalım. Trabzon ve Fenerbahçe, ben de bugün kuponuma kesinlikle koymayı düşündüğüm iki karşılaşma. Mesajlar da gelmeye başladı bile. Erdal Bey Çorlu'dan ne demiş? Lütfen okuyun. Benim kuponum Trabzon maçında toplam korner 9.5 üst. Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe 3 kez offside'a düşer. Sevilla maçında Sevilla 1.5 gol üstü. Dün Galatasaray maçında 6.5 korner üstü oynadım ve çok rahat geldi. Yani olabilir. Tabii olabilir. İlk haftalarda böyle alternatiflere de yönelmek güzel sürprizlerden kaçış anlamında olabilir. Trabzon maçında 9.5 korner üstü de yalnız biraz sanki hani Trabzon'da oynansa ve Trabzon'un çok bastıracağını varsaysak belki 9.5 korner üstü tercihi biraz daha mantıklı kulağa gelebilir ama yani deplasmanda 9.5 korner üstü bana biraz iddialı geldi. Sevilla'ya bakayım. Bilgisayarımız İspanya Ligi ile bakalım nasıl başlayacak. Sevilla Rayo Vallecano maçı. Sevilla'da Alfon González sakat. Başka hiçbir eksik oyuncusu yokmuş. Rayo'da da Ratui

0: Sakat başka onların da hiçbir eksiği yokmuş. Bilgisayar Sevilla maçına 1-1 demiş. Evet Erdal Bey, siz 1,5 gol üstü oynadınız ama bilgisayar bu maça 1-1 demiş. Bir kulağınıza küpe olsun, belki bir daha değerlendirirsiniz. Mesajlarla devam edelim. Genco Bey, iyi yayınlar. Yarın genişletilmiş bir şekilde bu sene müdahalesi VAR'ın genişletilmiş bir şekilde müdahalesi olacaktı. Bunu biraz açabilir misiniz? Tamam. Yarın 3 saatlik programda Ulaş'la birlikte bakarız. Bir mesaj var. Bir takım ismi var ama okuyamadım. Yani anlayamadım. Ayanki. Deplasmanda Ayanki'yi takibi alın. Ayanki hiç valla bir şey çağrıştırmadı. Bir daha yazarsanız. Osman Bey, ben de Trabzonspor'un çok rahat kazanmasını bekliyorum. Kasımpaşa'nın kadrosu hiç hoşuma gitmedi demiş. Kasımpaşa'nın da muhtemel 11'ini söyleyeyim. Kalede Giannotis, savunmada Wing, Aruz, Ilie, Jensen, ortada Mendes, Kerem, forvet arkasında Rafferty, Hayradinovic, Ben Yunes, ileride de Güven var. Yani niye beğenmediniz? Bana kötü bir kadro gibi gelmedi. Yani kendi içinde. Kamil Ahmet Çörekçi haricinde eksik oyuncu yok. Ama bu benim Trabzonspor tahminimi geri çekmeme bir vesile olmaz. Ben yine Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Ayan Kore Ligi'nde diyor. Tamam. Şu anda bakalım Kore Ligi'ne. Ben Kore Ligi maçlarını bulacağım. Almanya'dakiler de başladı ama 10 geçe reklamını aradan çıkartmamız gerekiyor. Sonra skorlarla ve maç bilgileriyle devam edeceğiz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Reklam arasında Rusya'da bir gol oldu. Rodina Moskova Akron maçında ev sahibi Rodina Moskova 1-0 öne geçti. Ukrayna'da Kırbas Livi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bundesliga ikilerde bir tane gol var. 15. dakikalar geride kaldı. Osnabrück Magdeburg 0-0. Hertha Berlin 1, Heidenheim 0, Greuther Fürth 0, Nürnberg 0, Anyang Jeju maçı şu anda 0-0 devam ediyor. Bir dinleyicimiz Anyang'a deplasmanda dikkat demişti. Peki. Japonyalara ve Korelere bir daha bakacağız. Bir dinleyicimiz mesaj kupon yollamış. Bakıyorum. Trabzon 2 ve 1.5 üst. Konya Rize maçı ilk yarı 0. Maç sonu 1. Gençler Birliği Fenerbahçe 2 ve 3.5 alt. Manisa Vanspor maçı 1. Vallahi bol şans diliyorum size. Kupon güzel. Genco Bey selamlar. Galatasaraylıyım. Bu sene Galatasaray'ın ilk 3'e girmesini dahi beklemiyorum. Trabzon ve Fenerbahçe'nin bugün ben de kazanmasını bekliyorum. Galatasaray'dan hiç umudum yok. Seneler sonra ilk defa böyle düşünüyorum. Bugün Trabzon maçı 2 ve var. Fenerbahçe.

Championship'te birbirleriyle eşleşmiş. Kadrolarda bir değişiklik var mı? Bakalım, kadrolar tanıdık bize. West Ham'da Hermansen, Walker Peters, Mavropanos, Scarles, Alvarez, Orford, Bowen, Kante, Pablo Castellanos. Bir iki değişiklik var. Burnley'de daha fazla değişiklik var. Tamam, Walker, Weiss ve Walker tamam. Worrell, Humphreys, Miabri, Rek Huber, Brun Larsen, bilgisayar 1-1 demiş. Bu maça bilgisayar 1-1 demiş. Bakalım. Erdal Bey, mesajınızı okudum. Evet, bu mesajı da okudum. Bunu da okudum. Biz maçlarla devam edelim. İnanılmaz, telefona da geliyor. Bir tane Amerika maçı var. Bence güzel bir maç. Atlanta New York maçı. Yani bayağı 2,5 gol üstüne çok güvendiğim bir karşılaşma. Hatta sürpriz olarak belki 3,5 üst bile denenebilir. Bu arada bir transfer gelişmesi haberi var. A-Spor'da Udokai İtalya'nın Monza kulübüyle anlaştı. Tekrar ediyorum. Felix Udokai, Beşiktaşlı oyuncu, İtalya'nın Monza takımıyla anlaştı. Bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Udokai şeklinde bir son dakika transfer gelişmesi var. Amerika'dan Atlanta New York maçını atlamayın derim. Bir dinleyicimiz mesaj atmış, diyor ki en güvendiğin maç hangisi? Valla galiba Fenerbahçe arkadaşlar. Hem de handikaplısı. Yani Fenerbahçe'nin net kazanmasını bekliyorum. Trabzon'un da kazanmasını bekliyorum. Ama tabii sezon açılış maçı olmaları itibariyle biraz temkinli yaklaşmak lazım. Yarın harika bir maç var. Tabii şimdiden sormuşsunuz. Arsenal-Manchester City maçı. Çok ciddi değişiklikler var. Bir defa City'de Guardiola yok artık. Yani söylemesi bile bir garip geliyor. City'de Guardiola yok. Artık Maresca devri var. Şimdi Maresca'nın oynattığı futbol taktiğe bakmak lazım. Guardiola'nın çok kendine has bir taktiği vardı. Topa sahip olma, bol pas. Şimdi Maresca bunu mu sürdürmeye çalışacak? Kendi sistemini mi getirecek? Kadrosu olarak baktığımızda Rodri kadroda yok gibi gözüküyor. Çünkü Barcelona transferine hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal'de Timber ve Saliba yokmuş savunmada. Timber ve Saliba yok. Declan Rice, Saka, Zubimendi kadroda, fakat hazırlık döneminde hiçbiri forma giymediği için yarın ilk 11'de çıkmaları beklenmiyormuş. City'de Haaland antrenmanlara başlamış ama bu maçta ilk 11 çıkması beklenmiyormuş Haaland'ın. O da aynı

0: 11'de çıkmaları beklenmiyormuş. City'de Haaland antrenmanlara başlamış ama bu maçta ilk 11 çıkması beklenmiyormuş Haaland'ın. O da aynı işte Saka ve Zubimendi gibi takımına çok geç katılan isimlerden biri olmuş. Hatta muhtemel 11'ler de var önümde. Girecek, bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Goller var. Almanya'da, Çin'de, Japonya'da, Rusya'da bilgiler vereceğim ama saatlerimiz 14.30 oldu. Bu saat dilimindeki ikinci aramızı verelim. Aradan sonra canlı sonuçlarla devam edelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Canlı skorlara geçeceğiz ama sizler için küçük bir hatırlatmamız, bir anonsumuz var.
1: Tanıtıcı reklam. Tanıtıcı reklam.
0: Evet, o büyük hafta geldi çattı. Hasret bitiyor. Süper Lig heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kurak geçen futbol takvimi nihayet yeşilleniyor ve Süper Lig başlıyor. Üyelerine kolay bir bahis deneyimi sunmak için sürekli yeni teknolojiler üreten Bilyoner'de yeni sezona çok kullanışlı ve faydalı bir yenilikle giriyor. Hızlı arama butonu. Özellikle oyuncu bahislerini tercih edenler için hayat kurtaran bir özellik bu. Bilyoner uygulamasında en tepede yer alan hızlı arama butonunu aradığınız lig, takım ya da oyuncu ismini yazdığınızda aradığınız lig, oyuncu ya da takımla ilgili yüzlerce bahis seçeneği direkt karşınıza çıkıyor. Kalabalık oyuncu marketlerinde aradığını bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bir deneyin, bana hak vereceksiniz. Hepinizi Bilyoner'e bekliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, hakikaten çok kalabalık olan marketlerde isim yazıp takım yazıp özellikle aradığınız şeyi bulmak çok kolaylaşıyor. Bilyoner'de önemli bir özellik, bakmanızı tavsiye ediyoruz. Bu anonsu yaparken Almanya'da 2 gol daha oldu. Vallahi cumartesileri Almanya müthiş. 35. dakikalar oynanıyor. Geçen hafta da böyle bol gollüydü cumartesi. Osnabrück 0, Magdeburg 2, Hertha Berlin 3, Heidenheim 0, Greuther Fürth 1, Nürnberg 1.

0: Championship'te Bolton Preston maçı başladı. 0-0 devam ediyor. Aşağı inelim. Rodina Moskova 1, Akron 0. Kribyas Livy maçı 1-0 yine devam ediyor. Güney Kore'de ilk yarılar bitti. 3 maçta da birer gol var. Bir dinleyicimiz Anyang'ı övmüştü ama Jeju atmış golü. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlamış Jeju. Seul 0, Daejeon 1, Gwangju 0, Pohang 1. Çin'de Liaoning 1, Shenzhen 1. Japonya'da 3 tane biten maç var. 6 tane de devam eden maç var. Biten maçları söyleyeyim. Hollyhock 1, Gamba Osaka 1, Kashima 2, Nagoya 1, Shimizu 0, Yokohama 1. Bunlar biten maçlar. Şimdi devam eden maçları söylüyorum. Bu maçlarda yaklaşık dakika 75-70 arası gidip geliyor. Fagiano 1, Nagasaki 0, Jeff United 0, Machida 3, Urawa 1, Hiroshima 4, Avispa, Fukuoka 2, Osaka 0, Vissel Kobe 1, Tokyo 2, Kawasaki 2, Kyoto 2. Bunlar da Japonya'da devam etmekte olan maçlar. İngiltere 1. Liginde 3 maç başladı. Henüz gol yok. Reading, Luton, Notts County, Leicester. Leicester nereden nereye Leicester? Alt liglere gitti. Hatta takımda satılığa çıkarıldı. 250 milyon euroya. Oxford 0, Milton Keynes 0. Ve derken Luton'un golü geldi. Reading deplasmanında Luton'un golü geldi. İsveç'te Lyngskil 2, Östers 0. Tamam, Luton'u söyledik. Başka gol var mı? Başka gol gözükmüyor. Mesajlar gözüküyor. Bakalım mesajlar. Günün en güzel maçı Bursa Iğdır maçı, KG var ve üst olur mu diyor. Neden olmasın? 4 maçlık bir sistem kuponu yapar mısınız demiş dinleyicimiz. Yüksek oran arıyor. Bakalım. Evet, bakacakken az daha telefonu kırıyorduk ama kırmadık. Bakalım 4 tane yüksek oranlı maç. Fenerbahçe handikaplı olabilir. Trabzonspor düz galibiyeti olabilir. Sevilla Vallecano maçı bilgisayar beraberlik önermiş. 0 olabilir. Ahmet'in yarın Erzurum'u yenmesini bekliyorum. Orada çok büyük bir coşku bekliyorum yarın. Ve taraftar, müthiş taraftar desteğiyle Ahmet'in kazanmasını bekliyorum. Yüksek oran Santander Villarreal maçında yarın Villarreal olabilir. Bunlar benim sistem kuponda kullanabileceğim 5-6 maç. Artık hepsini de oynayabilirsiniz. 3-4 tanesini seçip de aralarından kupon yapabilirsiniz. Bakalım bunlar artık tabii yarın maçları. Uzun uzun yarın konuşuruz bunları. Valla bu bilgisayar algoritmasının Brezilya tahminlerini seviyorum ben. Fluminense Palmeiras'a bakalım. Oo, Fluminense Maracanã stadında Palmeiras'ı ağırlayacak diyor. İki takım da hafta içi Libertadores kupasında beraberlik almışlar. Yorgunlar. Ve bilgisayarımız bu maça 1-0 deplasman takımı Palmeiras alır diyor. 1-0 deplasman takımı Palmeiras alır diyor. Peki son karar sizin. Atletico Paranense Bragantino maçı var. Bir de ona bakalım. 2-0 Atletico Paranense demiş ev sahibi. Bilgisayarın bu Brezilya tahminlerini beğeniyorum. Türkiye'de benim iki maçım var. Dün yaşanan sürpriz artık tamam geride kaldı. Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Hatta Fenerbahçe'nin handikap bile yapabileceğini düşünüyorum. Hazırlık maçları sormuşsunuz. Bakayım bültende hangileri var? Bakalım bültende hangileri var? Evet geldi. Chelsea Sociedad. Burada var. Ekrana bakıyorum. Evet. Chelsea Sociedad. Bakayım. Sinan Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Mesaj yolladı. Chelsea Sociedad maçının nerede yapıldığını bulmaya çalışıyorum ama Stamford Bridge diyor. Tamam. Stamford Bridge diyor. Kadrosal bilgilere baktığımda bir defa bilgisayar Chelsea'nin 3-1 kazanmasını beklediğini söylemiş. İyi bir kadro gözüküyor. Sanchez, Fofana, Colwill, Caicedo, Estevao, Palmer, João Pedro. Vallahi iyi bir Chelsea kadro olarak gözüküyor. Manchester United Milan. Manchester United Milan. Bak bu güzel maç. Bu neredeymiş? Polonya'daymış bu maç. Manchester Milan maçı Polonya'daymış. Çok iyi maç. Bakalım kadrolara. Sesko yokmuş Manchester'da. Lisandro Martinez ve Rashford da kadroya antrenmanlara katılmaya başlamışlar. Yani bugün ilk 11 çıkarlar mı bilmiyoruz ama hani ya ilk 11 çıkacaklar ya da sonradan girecekler. Yani bunun bilgisi var. Lisandro Martinez ve Rashford dediğim gibi Sesko yok. Maguire Leeds maçında dinlendirilmiş. Bugün ilk 11 çıkması bekleniyor. Fernandes, Tielemans, Cunha hepsinin ilk 11 çıkması bekleniyormuş. Milan'a bakalım. Milan'da Amorim'in 3-4-2-1 sistemi devam diyor. Loftus-Cheek ilk 11 çıkacak demiş bilgisayar. Modric ve Chukwuese de aynı şekilde. Peki verelim muhtemel 11'leri. Lammens, Dalot, Maguire, Heaven ve Shaw, Tielemans, Santos, Amat, Bruno Fernandes, Cunha ve Mbeumo. Muhtemel 11'i. Gayet iyi Manchester'ın 11'i. Valla bence Manchester kazanmaya yakın ama bir de Milan'a bakalım. Torriani, Terricciano, De Winter, Pavlovic. Üçlü savunma. Chukwueze, Modric, Komotto ve Estupiñan. Dörtlü orta saha. Loftus-Cheek, Ramos ve Saelemaekers var. Ramos'un da ilk 11 çıkması bekleniyormuş. Bilgisayarda 3-1 Manchester United galibiyeti bekliyor. Tam bu maçla ilgili konuşuyorken bir mesaj geldi. Manchester Milan gibi Avrupa'nın üst düzey takımları birbiriyle hazırlık maçı yaparken bizim ligimizdeki takımlar neden küçük takımları ve alt lig takımlarını tercih ediyor? Yani burada biraz sponsor zorunluluğu da olabilir. Yani bu takımlar birbiriyle hakikaten oynamak istiyorlar mı? Yoksa sponsor gereği mi, reklam gereği mi? Bakın bir İngiliz takımı İtalyan takımıyla Polonya'da oynuyor. Böyle şeyler biraz bu gibi takımlarda ön plana çıkabiliyor. Yani sadece benden size bir bilgi. Seattle'dan selamlar. Dün Galatasaray'ın puan kaybedeceğini bir gün öncesinden söylemiştim diyor. Bugün de Trabzon puan kaybedebilir demiş ama ben Trabzon'un... Gerçi Trabzonlu, Trabzonsporlu arkadaşım da bana daha hala iyi değiliz, hazır olmaktan çok uzağız. Ben bugünkü maçtan çok korkuyorum dedi ki çok yani Trabzonspor'la ilgili yorumlarına güvendiğim bir arkadaşım. Ama ben kazanmasını bekliyorum. Güzel bir kuponu gelmiş dinleyicimizin. Güle güle harcasın. Evet, mesajları eritmeye devam edeceğiz. Hazırlık maçlarından birini seçseniz hangisi olur? Ben Manchester diyorum. Manchester hem çok hazırlık maçı yaptı. Hemen hemen ilk günden beri önemli isimler kadroda, işte Cunha olsun, Mbeumo olsun. Yani hazır olma seviyelerinin Milan'a göre daha üstte olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Kendi adıma düşünüyorum. Çok da keyifli bir maç. Manchester Milan maçı. Burada Manchester galibiyeti beklerdim. Şimdi canlı neticelere geçelim yine. Değişiklikler vardır mutlaka. Bolton maçı 0-0 devam ediyor. Yalnız bizim bunu bir yenilememiz lazım. Biraz geride kalmış. Evet, Bolton'un golü gelmiş. Bolton 1-0 öne geçmiş. Sitemizi yenilememiz gerekiyormuş. İlk yarılar Almanya'da bitmek üzere. Hatta Magdeburg bitti. 2-0 önde. Osnabrück karşısında Magdeburg ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Hertha Berlin 3, Heidenheim 0. Greuther Fürth 2-1 öne geçmişti. Nürnberg son anda 2-2 yaptı ilk yarı bitmeden uzatmalarda. Greuther Fürth önce 2-1'e getirdi. Şimdi Nürnberg 2-2 yaptı ama bakalım. Bu gol şu anda yandığı için acaba bir geri alınma durumu olur mu? Almanya 2 cumartesileri çok bomba başladı. Bol gollü başladı. Bakın daha ilk yarıda 9 gol var. 3 maçta. İlk yarıda 9 gol var. 3 maçta da ilk yarı 1,5 gol üstü oynasak öf. Aklımızda olsun. Rusya'da ilk yarı bitmeden Rodina Moskova bir gol daha attı ve Akron karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Vallahi bir dinleyicimiz Anyang dedi ama Jeju 2'yi de atmış. Jeju 2, Anyang 0, Seul 1, Daejeon 1, Gwangju 0, Pohang 1. Çin'de Liaoning 1, Shenzhen 1. Az önce başlayan Zhejiang, Chengdu ve Tianjin, Beijing maçlarında henüz gol yok. Japonyalar bitmek üzere. Okayama 1, Nagasaki 0, Jeff United 0, Machida 4, Urawa 1, Hiroshima 4, Fukuoka 3, Cerezo 0, Vissel Kobe 1, Tokyo 2, Kawasaki 2, Kyoto 2. Bu maçlarda son dakikalar oynanıyor. Evet, İngiltere 1. Liginde ilk gol Luton'dan gelmişti. İkinci gol rakibi Reading'den gelmiş. 1-1. Reading 1, Luton 1. Notts County, Leicester ve Oxford, Milton Keynes maçlarında henüz gol yok. İsveç'te Ljungskil 2-0 öndeydi. Osters peş peşe ilk yarı bitmeden önce attığı 2 golle eşitliği sağladı ve maç ilk yarı bitti 2-2 şeklinde. Burada ilginç bir sürpriz olmuş. Rusya'da Chelyabinsk 0, Torpedo Moskova 3. İlk yarı 1-0 bitmiş. Deplasman takımı ikinci yarıda bulduğu 2 golle farkı 3'e çıkarmış. İngiltere 2. liginde bir gol var. Newport şu anda attı. Rochdale karşısında Newport attı. Az önce bir gol görmüştüm. Bakayım geri alınacak mı Almanya 2'de? Alınmamış. Grütterfurt 2, Nürnberg 2. Güzel. Mesajlar da var. Bir dinleyicimiz Ali Yerim Galatasaray maçına mı gitti diyor. Huddersfield maçı hakkında bilgi verir misiniz demiş Ersan Bey. Hemen bakayım Huddersfield. Huddersfield Wimbledon'la oynuyor. Bakalım bilgisayar ne demiş bu maça. Ev sahibi oynamayı düşünüyorum dedi dinleyicimiz. Evet, bilgisayar da sizinle hemfikir. Hatta handikap bile vermiş. 3-1 Huddersfield. Wimbledon Huddersfield, ev sahibi Huddersfield handikaplı kazanır demiş. Yani Huddersfield'da oynamayı düşünüyorsanız bilgisayar da size handikaplı destek vermiş. Evet, Almanya'larda ilk yarılar bitti. Değişen bir netice yok. Güney Kore'de değişen bir netice yok. Çin'de de yok. Japonyalar bitmek üzere. Artık uzatmalar oynanıyor. Burada da değişen bir netice yok. En son saydığım gibi hepsi. Çin'de iki gol yandı aynı anda. Zhejiang 1, Chengdu 0, Tianjin 0, Beijing 1. Tekrar bana soracak olursanız radyosunu yeni açanlar için bugün Trabzon galibiyeti bekliyorum. Fenerbahçe handikap bekliyorum. Hadi Huddersfield benim de hoşuma gitti. Huddersfield'ı vereyim. Amerika'da Atlanta New York Red Bulls maçı var. Orada da 2.5 gol üstü benim güvendiğim tercihler arasında sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bakalım goller geri alınıyor mu? Zhejiang ve Beijing gol attı. Gollerde bir geri alınma durumu var mı ona bakıyorum. Sonra da zaten banaylan süre bitiyor derken Vissel Kobe'nin golü geldi. Vissel Kobe Tokyo maçı 2-2 oldu. Evet, Çin'de goller geri alınmadı. 2 gol de onaylandı. Vissel Kobe'nin golü geldi Tokyo karşısında. Bu gol haberiyle de biz programı bitirelim. Bana ayrılan süre sona erdi. Fakat tabii ki Bilyoner'le hafta sonu bülteni tüm hızıyla devam edecek. Herkese kuponlarında bol şans. Yarın çok daha uzun soluklu görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Bilyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
2: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade.

0: bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonu ise 11'de Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor.
5: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Bülten'in sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cemal Tıparmak. Barış Dinç Arslan bugün tatil nedeniyle yanımızda değil, haftaya yeniden birlikte olacağız. Ben de saatlerimiz 17'yi gösterene dek mikrofondayım. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine keyifli, şanslı bir gün diliyorum. Tabii bizim için iddia anlamında güzel günler başladı. Süper Lig'de ilk hafta maçları oynanıyor. Dün sezonu açtık. Sürpriz de bir sonuçla açtık. Son şampiyon ve hatta son 4 yılın şampiyonu Galatasaray. Tarihinde ilk Süper Lig maçına çıkan Çorum ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldı. Tabii hazırlık dönemindeki skorlar aslında biraz Galatasaray adına çok kötü olan o skorlar. Bugünün de biraz habercisi gibiydi. Bu 2 puan, bırakılan 2 puan da taraftarın önünde bırakılan 2 puan da tabii biraz taraftarı kızdırdı. Yönetim üzerindeki baskıyı arttırdı. Diğer şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor dünya yıldızlarını kadrolarına katarken Galatasaray halen transferde sessizliğini koruyor. Tabii Osimhen gerçeği var. Dün de hakikaten tek başına hücumda takımını sırtladı. Attı 2 golde de özel işler yaptı. Yoksa daha farklı bir sonuçta çıkabilirdi Galatasaray adına. Genel anlamda ligimize bakarsak hiç olmadığı kadar ilginç bir sezon bence bizi bekliyor. Yani geçmişte pek çok dünya yıldızı geldi geçti ligimizden. İşte Drogba'lar, Roberto Carlos'a pek çok Schneider'ler saymakla bitmez. Jutiler. Ama ya bir iki takımda toplanmıştı bunlar. İşte hele son yıllara bakarsak biraz Galatasaray ve Fenerbahçe arayı açmıştı. Çıtayı yukarılara çekmişti. Önemli isimleri ülkemize getirmişti. Ama bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'da bu kervana katıldı. Ve ilk defa dört büyük takım birden bu denli önemli yıldızlarla sezona başlayacaklar. Bu denli önemli yıldızlara sahip olacaklar. Üstelik halen transfer dönemi devam ediyor. Çok önemli isimler konuşulmaya devam ediyor. Açıkçası beni heyecanlandıran, muhakkak sizleri de aynı şekilde, muazzam bir sezon bizleri bekliyor. Tabii tarihte başka bir ilk de gerçekleşecek. Hani 4 büyük takım dedim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Bu 4 takım ilk defa aynı anda Avrupa kupalarında, şimdiki adı artık lig, eski tabirle grup aşamasında olacaklar. Yani 4 takımla gruplarda yer aldığımız farklı yıllarda, farklı sezonlarda oldu ama bu 4 büyük takımın aynı anda ilk defa Avrupa kupalarında grup aşamasında göreceğiz. Hafta içi Avrupa kupalarında da playoff heyecanı var. Umarız Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde yollarına devam ederler. En kötü ihtimalle bu takımlar bir aşağı organizasyonda lig aşamasında yer alacaklar. Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gösterecek. Fenerbahçe salı günü Lyon'u konuk edecek. Perşembe günü de Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Kauno Žalgiris'i, Litvanya takımını, Trabzon'da Ferencvaros'u, Macaristan ekibini ağırlayacaklar. Şimdiden 3 takımınıza da başarılar dileyelim. Tabii ki dediğim gibi bizi heyecanlandıran bir sezon olacak. İşte Beşiktaş Vlahovic'i getirdi. Galatasaray henüz transferde sessiz olsa da yani güçlü bir kadrosu var. Tabii ki takviyeler şart. Dün de bunu gördük yedek kulübesinde özellikle. Yani ilk 11 fena değil ama yedek kulübesinde takviye yapacak. Bu ilk 11'deki oyuncuları zorlayacak isimleri kadroya katmasına lazım. Osimhen gerçeğinden bahsettim. Fenerbahçe Lukaku'yu getirdi. Öncesinde Greenwood'u, Ake'yi getirmişti. Trabzonspor yani biraz transfer döneminde erken açtılar. Ve son 3-4 yıldır değişik bir strateji izliyorlardı. Bence çok doğru bir strateji izliyorlardı ligimiz için. Bilinmeyen oyuncuları, yabancı oyuncuları getirip hakikaten güzel kar ederek satıyorlardı. Ama onlar da bu sezon çıtayı dediğim gibi biraz yukarıya çekip taraftarı heyecanlandıracak Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızını kadrosuna kattılar. Konuşulan başka isimler de var, Darwin Nunez gibi. Zaten ellerinde Onuachu klasında bir forvet de var. Yani Vlahovic, Lukaku, Osimhen, Onuachu. Yani muazzam bir forvet havuzunu bizim ligimizde bu sezon izleyeceğiz. Şimdi Süper Lig'de bugün maçlarımız var. Konuşacağız. Tabii dünkü maçla ilgili gelen mesajlarınızı da okurum, Galatasaray Çorum maçıyla ilgili. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538 052 14 87 538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Mesajlarınızı hem dört büyükler olur, ligimizle ilgili yorumlar, transferlerle ilgili olur. Ama daha çok tabii iddia konuşmaya birazdan başlayacağım. Erdal abi bir mesaj göndermiş. Uzun da mesaj göndermiş. Lütfen tamamını da oku diye başına eklemiş. Bugünkü kuponum Trabzon maçında toplam korner 9.5 üst. Fenerbahçe başında Fenerbahçe 3 kez offside'a düşer. Sevilla'da 2 gol atar. Sevilla maçında Sevilla 2 gol atar. Dün Galatasaray 6.5 üst korner kullanır oynadım. Geldi demiş. Dünkü maçla ilgili de bir not eklemiş. Dünden itibaren hem Galatasaray yönetimi hem de Okan Hoca'nın misyonu bitmiştir. Ben çok pahalı transfer beklemiyordum. İşe yarayan ve takımı uyan transferler bekliyordum. Böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Yani haklısınız. Transferde geç kalındığı bir gerçek ama yani bu takım geçen sezonun şampiyonu. Bu takım son 4 yılın şampiyonu. Baktığımız zaman işte Sané gibi, Osimhen gibi önemli, işte Davinson Sanchez gibi önemli isimleri kadrosunda barındırıyor. İşte geçen sezon Uğurcan'ı bu yönetim transfer etti. Müthiş bir sezon geçirdi Uğurcan. Yani dünyanın, bilmiyorum, bütün ülkelerini, Avrupa futbolunu yakından takip etmeye çalışan biri olarak bir sene öncenin şampiyonunu böyle daha ligin ilk maçında hemen yönetimini bu kadar eleştirmek, bu kadar, yani tamam eleştirelim de bu kadar bitmiştir gibi sert yorumlar yapmak, istifaya çağırmak bence biraz bana ağır geliyor açıkçası. Evet, eleştirebiliriz, evet, tepki gösterilebilir. İşte başkan nerede kaldı, transferler denebilir ama yönetim istifa da bence ilk maçtan denmemesi gerek diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir canlı skorları hatırlatıp ondan sonra başta Süper Lig olmak üzere. İşte İspanya La Liga'da bu arada başladı ama İspanya La Liga'da az maç var. İlk hafta itibariyle sadece 5 maç oynanacak. Özellikle büyüklerin maçları yok. İşte Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid gibi büyük ekiplerin maçları yok. Neden yok diye sorarsanız La Liga ile, yani federasyon ile İspanya Futbolcular Derneği arasında bir anlaşma varmış. Oyuncuların yeterince dinlenmesi için bir zaman aralığı gerekiyormuş. Yani futbolcu sendikası bunu istemiş. Ve bu yüzden Dünya Kupası'nda yarı finale kalan oyuncular için zorunlu bir dinlenme süresi belirlenmiş. Bu da ligin ilk haftasına yetişmiyor. Yani bu oyuncular o dinlenme süresini doldurmamış oluyor. İspanya işte zaten Dünya Kupası'nın şampiyonuydu. Yarı final ve finali gördüğü için bu oyuncular için o zaman aralığını tanımak adına böyle bir tolerans verilmiş. O yüzden İlk hafta bu büyük ekiplerin maçları yok. Sadece La Liga 5 maçla start alıyor. Önümüzdeki hafta içlerine serpiştirilmiş şekilde bu takımların maçları da oynanacak. Evet, şimdi mesajlarınız geliyor. Okuyacağım onları. Bir kez daha numaramızı, WhatsApp iletişim numaramızı sizlerle paylaşayım. 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Championship'te sezon bu hafta itibariyle başladı. 14.30'da Bolton Wanderers Preston mücadelesi oynanıyor şu anda. Dakikalar 40. Ev sahibi Bolton'un 2-0'lık üstünlüğü var. Almanya 2. Bundesliga'da geçen hafta bol gollü geçmişti. Bunu burada ilk hafta konuşmuştuk. Hatta demiş ki ilk hafta bu kadar gollü geçti diye. Şimdi ikinci hafta da dinleyicilerimiz, iddia severler yüksek gol seçimlerine yönelirler. Genelde tam tersi olur. Kısır geçer diye geçebilir demiştik ama hiç de öyle olmadı. Almanya 2. Bundesliga'da dakikalar 50 civarı 3 maç oynanıyor. Osnabrück 0, Magdeburg 2, Hertha Berlin 3, Heidenheim 1, Fürth 2, Nürnberg 2. Yine bol gollü güzel maçlar var Almanya 2. Lig'de. Şimdi bir reklam arası yapalım, ardından maçları konuşmaya başlayacağız.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Sporla eğlenmeye dikkatlisi milyoner. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Milyoner'de yenilikler bitmiyor ve evet, o büyük hafta geldi, çattı, hasret bitiyor. Süper Lig heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kurak geçen futbol takvimi nihayet yeşillendi ve Süper Lig başladı. Üyelerine kolay bir bahis deneyimi sunmak için sürekli yeni teknoloji üreten Milyoner de yeni sezona çok kullanışlı ve faydalı bir yenilikle giriyor. Hızlı arama butonu. Özellikle oyuncu bahislerini tercih edenler için hayat kurtaran bir özellik bu. Milyoner uygulamasında en tepede yer alan hızlı arama butonuna, butonuna aradığınız lig, takım ya da oyuncu ismini yazdığınızda aradığınız lig, oyuncu ya da takımla ilgili yüzlerce bahis seçeneği direkt karşınıza çıkacak. Kalabalık oyuncu marketlerinde aradığını bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı gerçekten. Bir deneyin, bana hak vereceksiniz. Hepinizi Milyoner'e bekliyoruz.
0: Tanıtıcı reklam.

Evet, Almanya ikincilikte goller gelmeye devam ediyor. Fürth-Nürnberg maçı 2-2 idi. Nürnberg deplasmanda 3. golü buldu. 3-2 öne geçti. Hertha Berlin 3, Heidenheim 1, Osnabrück 3, 0, Magdeburg 2 skorları var. Bolton-Preston maçında da skora değişiklik yok. Ev sahibi Bolton'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şöyle birkaç mesaj okuyayım hemen. İzmir'den Atilla Bey, kuponumu yorumlar mısınız demiş. Milan maçına üst, Chelsea maçına yine 2.5 üstü. Udinese handikaplı 1, Utrecht karşılık gol var. Utrecht-Alkmaar maçı benim de günün ve haftanın en güvendiğim maçlarından biri. Yani Süper Lig'i konuşacağız önce, ardından süre kalınca ben biraz Belçika ve Hollanda'da konuşmak istiyorum. Onun dışında İtalya Kupası maçları var. Yani kupa maçları sezon başında biraz sürprizler açıktır ama dün oynanan İtalya Kupası maçlarında bir sürpriz yaşanmadı. Genelde favoriler Parma Catania 2-0 yendi. Cagliari Arezzo'yu 1-0 yendi. Monza Avellino'yu 3-0 yendi. Fiorentina'da Benevento'yu 4-1 yendi. İtalya Kupası birinci tur maçları bunlar. Udinese'de bugün Padova ile oynayacak alt lig takımıyla. Yani handikaplı değinebilir mi? Değinebilir. Onun dışında buradan bir de Milan maçını almışsınız. Milan kimle oynuyor diye bakıyorum ama İtalya Kupası'nda Milan'da şöyle bakayım göremedim. O da mı hazırlık maçı oynuyor yoksa? Evet, yani hazırlık maçı Chelsea'de Real Sociedad hazırlık maçı yapıyor. Onda kuponu almışsınız. Yani hazırlık maçlarında gol bayısları denebilir. Evet, Manchester United Milan. O da bir hazırlık maçıymış. Yani ben hazırlık maçlarına çok bayısı alma taraftarı değilim ama gol seçenekleri biraz daha rahat olacağı için takımlar gol seçenek hazırlık maçlarında değerlendirilebilir. Onun dışında bir başka dinleyicimiz Anadolu Serinden Levent Bey, PSV maç için ne düşünüyorsunuz? 3.5 üstü olur mu demiş. PSV aynı zamanda sezonu iyi başlamadı. Önce Süper Kupa'da Alkmaar'a 4-0 kaybetti. Kendi sahası atıp çok erken 10 kişi kalmıştı. 10. dakikada da 9. dakikada 10 kişi kalmıştı o maçta. Ardından lige de iyi başlamadılar. Bir kez daha iç sahada Fortuna Sittard ile 2-2 berabere kaldılar. Yani şimdi iki tane kötü sonuca tepki verebileceklerini düşünüyorum. Evet, kadrolar henüz oturmadı. Biraz gelecek gidecek oyuncuların belirsizliği halen devam ediyor. Ama neticede bu ligin en iyi takımı PSV. O yüzden bir tepki vermesini bekliyorum açıkçası. Üstelik Sergio Dest ve Verma'nın da cezası bitti. Onlar da bu sefer kadroda olacaklar. Ama henüz hücumda bence doğru kombini oturtamadı. Saibari'nin ayrılışı sonrası Play'i deniyor, Pepe'yi deniyor, Tili ileri uçta deniyor. Henüz hangisinin daha verimli olacağını, hangi sistemin daha verimli olacağını bence halen hoca çözemedi. Bunun sıkıntısı da takıma yansıyor. Excelsior'a bakarsak rakibi, onlar da ilk hafta 4-0 kazandı. Cambuur deplasmanında iyi başlangıç yaptılar. Ve Ali Rıza Yahanbaş gibi İranlı forvet, bu ligi de çok iyi bilen bir forvet, transfer ederek hücum hattını güçlendirdiler. Çünkü genç bir takım Excelsior. Böyle tecrübeli bir isme de ihtiyaçları vardı. Ben 2.5 üstü ve KG var olarak kuponumu aldım ama 3.5 üstü de aklım ucundan geçti. O yüzden sizin 3.5 üstü önerinize de kesinlikle katılırım. Şimdi bakalım başka mesajlar da var. İngiltere'den Ahmet Bey. Kardeşim ne içiyorsun öyle şapur şapur demiş. Canım çekti. Kusura bakmayın yayına geliyorsa da. Biraz boğazımda sıkıntı var. Arada öksürüyorum da. Biraz mikrofondan kaçmaya çalıştım ama demek ki yayına kadar gelmiş. İngiltere'de selamlarımızı gönderelim. Onun dışında şöyle Dumlu Pınar'dan Günay. Dumlu Pınar'dan Mehmet Bey demiş ki, Mehmet Dumlu Pınar, özür dilerim. Acilen Günay ve İlkay emekli olmalı. Barış Alber hazır alıcı varken satılmalı. Yani evet, kadroda değişimler lazım. Şimdi Galatasaray tabii aynı kadroya devam edince şöyle bir sıkıntısı oldu. Bunu başka liglerde de görüyoruz. Başarı açlı denen bir şey var. Bir de rekabet, oyuncular saha içindeki rekabet diye bir şey var. Şimdi dünkü 11'i Galatasaray'ın iyi bir 11 sahaya çıkan ama kenara baktığımızda bu Barış Alper'i kim zorlayacak? Yunus'u kim zorlayacak? Osimhen'e bir şey olursa forvetle kim oynayacak? Dün Galatasaray'ın yedek kulübesinde hiç hücum silahı yoktu. Sane çıkıyor, Kaan Ayhan giriyor. Yani hakikaten bu anlamda değişim
lazım. Yani katılırım. Yani Barış Alper ya çabaladı. Çok iyi maçları da var şimdi Galatasaray. Dediğim gibi ya bir maç özelinde hemen oyuncuları bu kadar, yönetimi bu kadar bence yerin dibine gömmemek lazım. Biraz sabırlı da olmak lazım. Bu takım geçen sezonun şampiyonu neticede. Sağlam ikili maçınız var mı demiş. Yani güvendiğim maçlar var. Mesela bugün Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Onun dışında Hollanda Ligi'nden baktığımız zaman Utrecht Alkmaar KG VAR'a güveniyorum. Belçika'dan bakayım oradan var mı? Leuven Kulüp Brugge maçında Kulüp Brugge'in deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Değerlenebilir. Birazdan bu maçta biraz da ayrıntılı şekilde konuşacağız. Mustafa Bey, Mustafa Şenalp. Gurme Galatasaraylılar bilir ki Davinson Sanchez'in dün yaptığı hatana sezonu kurtardı. Dünkü maçtan sonra iyi bir transfer mutlaka gelecektir. Ya transfer tabii biraz şimdi yönetimi de zor durumda bıraktı dünkü skor. Yani elbette transfer yapılacak. Ama bazen işte bunu daha çok Fenerbahçe yaşıyordu. İşler kötü giderken sonuçlar da hiç yardımcı olmuyordu yönetime. Şimdi benzer durum Galatasaray yaşadı. Bu maçtan bir galibiyet çıkartılsaydı yönetim biraz zaman kazanmış olacaktı ama hazırlık maçlarındaki o kötü skorların, transfer açtığının, rakiplerin yaptığı transferlerin hepsinin peş peşe üst üste birikmesi, bir de üstüne bu puan kaybı olunca tabii ki sizin de bu biraz tepkinizi anlayabiliyorum. Şimdi maçlara geçiş yapalım. Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi var. O maçla sohbetimizi sürdürelim. Yani Trabzonspor zaten dediğim gibi transferde diğerlerinden ayrılan bir kulüptü. Diğer rakiplerinden genelde böyle düşük bütçeli oyuncuları bulup yüksek meblağlar sattılar. Bu sezon da yaptılar ve transferi çok erken başladılar. Büyük yol kat ettiler. Yani Haziran ayı itibariyle Trabzonspor'un kadrosu şekillenmeye başlamıştı. Transferleri gelmişti. Ama işte ayrılan isimler de oldu. Olay başta olmak üzere. En nihayetinde Trabzonspor'un genel transfer stratejisinin dışında Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı da kadroya katıldı. Ve heyecan yarattı. Ya, Trabzonspor'un da şehrinde böyle bir heyecana ihtiyacı vardı. Çünkü Trabzon geçen sezonda çok iyi gittiği dönemlerde bile zaman zaman tribünde o taraftar desteğini, kamuoyu desteğini göremiyordu. Şimdi Salah sayesinde rekor kombineler satıldı. Beklenti büyüdü ve belki de yönetim de bu heyecanı gördükten sonra belki de yanında bir isim daha, bir büyük ekleme daha yapacaklar. Bunu göreceğiz. Bu maç öncesi tabii kadroda bilinmezlikleri var Trabzon'un. Salah götürüldü ama ne kadar hazır. İşte orta sahadan Olay ayrıldı. Folcarelli ve Muçi bu hafta içi sakatlandı. Kadroda yoklar. Oyunu kontrol altında tutma anlamında bence sıkıntılar yaşayabilir Trabzonspor. Kasımpaşa'da ise Barış Dinçarslan burada olsaydı eğer muhtemelen Emre Belözoğlu'na çok sallardı. Takım başında yine Emre Belözoğlu var. Emre Hoca Kasımpaşa'nın başına geçen sezon 16. haftada geçmiş ve sonrasında ki Kasımpaşa düşme korkusunu çok yakından hissetti. Ligde sadece 5 galibiyeti alabildi ki bunlardan biri artık son hafta şampiyonluğu garantileyen Galatasaray karşısındaydı. Çok sayıda transfer yaptılar. Gelen giden oyuncular sonrası performanslarını kestirmek kolay olmayacaktır. Trabzon'da ben çok güvenemiyorum. Evet, Trabzon galibiyetine çok yüksek oynama yüzdesi var şu anda görebiliyorum. Ama onların da tam hazır olmadığını düşünüyorum. Orada dediğim gibi orta sahada top hakimiyeti oluşturmakta, oyunu rakip sahaya yıkmakta zorlanabilirler. O yüzden ben bu maçta çok fazla taraf bahsine bulaşmadan

Göremedim. Kupon yorumlar mısınız demiş. Benim yorumlayabileceğim güzel bir kupon. Sengloze Zulte Waregem maçında ev sahibi galibiyeti. Ben de Sengloze'nin Şampiyonlar Ligi'nde Bodoglimp karşısında hakikaten 120 dakikalık iyi bir mücadele gösterdiler ama olmadı. Uzatma anlarına girerken çünkü 10 kişi kalmışlardı son yarım saat 10 kişi oynayınca. Şampiyonlar Ligi defterini kapattılar. Avrupa Ligi'nde yer alacak Sengloze. Yani yorgunluk var, biraz moral bozukluğu var ama kadroları geniş ve iç sahada hakikaten yıllardır Belçika'da domine etmeyi başarıyorlar. O yüzden kazanacaklarını düşünüyorum. Utrecht Alkmaar maçında ben de karşılık goller bekliyorum. Bu maçları biraz ayrıntılı konuşuruz ilerleyen bölümde. Kasımpaşa Trabzon şimdi konuştuk. KG var. Ben de size katılırım. Excelsior PSV 2 ve 1.5 üstü. Yani olabilir. Dediğim gibi PSV lige iyi girmese de ligin en kaliteli takımı, en oturmuş takımı bu kötü sonuçlara da bir tepki verecektir. Yani Excelsior deplasmanda kazanabilirler. 2 ve 1.5 üstü makuldür. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında da 2 ve 1 2 ve 1.5 üstü yine oynamışsınız. Bence çok güzel kupon. Tahminleriniz tamamen örtüşüyor. Umarım gelir. İkimizin de istediği olur. Dinleyicimiz de burada bir ortak nokta bulduk. Şimdi Konya Spor, Rize Spor. Geçen sezonu rahat geçiren iki takım. 8. ve 9. sırada ligi bitirmişlerdi. İki takım da aslında aynı hocalarla hop, sıkıntısız geçen, düşme potasından uzak, orta alanda güvenli şekilde bitirdikleri sezonun ardından aynı hocalarla yola devam ediyorlar. Konya Spor'un başında İlhan Palut var. Kupada final oynamayı da başarmıştı Konya Spor. Kadroda değişimler oldu. Yani gidenlerin yeri aynı kalitede isimlerle dolmadı bence. Rize Spor'da ise Recep Uçar. Yani gittiği her takımda hakikaten o dokunuşunu hissettiriyor. Eli pozitif yönde dokunuyor takımlara Recep Hoca'nın. Orada Ahmet Kutucu işte Tayyip Talha gibi büyüklerden fazla forma şansı bulamayan oyuncular aldılar. Fransa alt liglerinden 3 oyuncu getirdiler. Bizim alt ligde Esenler Erok'ta parlayan Mame Morfaya vardı. Onu kadroya kattılar. Ben kadrolara baktığımda Rize'nin biraz daha iyi takım olduğunu düşünüyorum ama orada da çok fazla transfer yapıldığı için uyum süreci uzayabilir. Ya ilk hafta itibariyle iki takım da bence kadrolar çok oturmamışken beraberliğe üzülmezler. Direkt beraberlik alınabilir. Hem bir birlik bir skor beklentim de var. Bu doğrultuda karşıtı gol var seçim de değerlendirilebilir ama yüksek oran arayanlar için bu maçta karşıt gol var. Özür dilerim, beraberlik. Direkt beraberlik seçimi. Mantıklı gibi duruyor. Şöyle bir skorlara yeniden göz atalım. Almanya 2. Bundesliga'da goller var mı? Championship'te Bolton Preston maçı ilk yarı itibariyle 2-0 sona erdi. Bundesliga 2'de Osnabrück 0, Magdeburg 3, Hertha Berlin 3, Heidenheim 1, Fürth 2, Nürnberg 3. Yani 3 maçta da şu an 2.5 üstünü görmüş durumdayız. İkisinin hatta 3.5 üstünde görmüş durumdayız ve KG var olmuş. Bir Osnabrück 3 golü gelirse bütün maçlar 2.5 üstü. Bütün maçlar 3.5 üstü ve KG var olmuş olacak. Onun dışında Rusya'da Rodin Moskova Akron maçı var. O da golle geçiyor. Dakika 73. 2-2'lik eşitlik var. Ukrayna'da ilk yarı sonucu Kibas 1, Livvi 0. Onun dışında şöyle bakıyorum size verebileceğim büyüklüklerde can skor var mı diye. Yok. Birazdan Süper Lig'de 21-30 seansına geçiş yapacağım. 21-30'da Gençler Birliği Fenerbahçe ve Gaziantep Alanyaspor maçları oynanacak. Yani o maçlara geçmeden önce mesela Gençler Birliği Fenerbahçe maçıyla ilgili sizlere şu soruyu sormak isterim. Şimdi Fenerbahçe çok önemli bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinin arifesinde. Yanılmıyorsam 18 yıl oldu değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne katılmalı. En son 2008'de evet. 18 yıl sonra gruplara kalmanın eşiğinde önemli transferler yaptı. Lyon, evet büyük bir ülkenin takımı, bir Fransız takımı. Hiç kolay olmayacak ama Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman da imkansız gözükmüyor. Şimdi böyle büyük bir maç öncesi, böyle önemli bir maç öncesi sizce Fenerbahçe bugün rotasyon yapmalı mı? Yani sonuçta bir ideal 11 oluşmuş gibi duruyor. Son iki maçta İsmail Kartal

0: elindeki en doğru 11'de bence. Henüz Muriç'in tam iyileşmediğini düşünürsek, Talisca'nın yüksek formunu düşünürsek sonraki maçta en olabilecek 11 ile sahaya çıktı. E şimdi Osterwold'un sakatlığında da Archie Buran sol bekte yer alacak Lyon maçında. Şimdi bu maçta size şunu soracağım. Yani Gençler Birliği Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe mesela 5 oyuncuyu o 11'den değiştirse, işte sağ bekte bugün Mert başlasa, solda sol bekte Levent başlasa, stoper ikisini zaten bozamıyor. Yedeği yok şu anda Fenerbahçe'nin bu maçta. E, orta sahada atıyorum Kante ya da Gendüz'den birini kesip İsmail'i koysa ileri uçta, işte sol kanatta bugün Kerem yerine Oğuz başlasa, böyle 5 oyuncu değişiklik yapsa. Bunu normal karşılar mısınız? Böyle büyük maç öncesi. Yoksa yani lig bizim için, Fenerbahçe için çok daha önemli. Orada da işte 13 yıldır şampiyon olunmuyor. Bu sene asıl hedef Süper Lig. Kesinlikle böyle bir lüksü yok diye mi düşünürsünüz? Bunu merak ediyorum. Ya Fenerbahçe, yani bunu şundan soruyorum. Bugün Fenerbahçe rotasyon yapsa ve kazansa şöyle denecek. Yani İsmail Kartal'a, hocaya alkışlanacak. Hem oyuncuları dinlendirdi, sakatlık riski almadı, diğer oyuncuları küstürmedi, faydalandı, buradan bir galibiyet çıkardı. Ama ola ki böyle bir rotasyonun ardından bir de puan kaybı gelirse, o zaman denecek ki kardeşim bizim için Süper Lig önemli. İşte kaç sezondur görüyoruz böyle maçlarda yapılan kayıplar şampiyonluğumuza engel oluyor. Bizim böyle bir Fenerbahçe futbolcusu 3 günde bir, 4 günde bir maç yapamayacak mı? Böyle bir lüksü yoktur mu diye düşünürsünüz. Bunu merak ediyorum. Yani bana sorarsanız ya, benim fikrim birkaç oyuncu değiştirilebilir. Çok geniş çaplı değil ama bir iki oyuncu, belki maksimum iki oyuncu değiştirilebilir. Onun dışında ben ideal kadronun korunması taraftarıyım. Ne yapılabilir? Skor alındıktan sonra belki erken değişiklikler, işte 55-60'da önemli oyuncuları kenar alarak belki öyle bir dinlendirmeye gidilebilir. Onun dışında takımın ayarıyla çok fazla bozulmaması taraftarıyım açıkçası. Bir dinleyicimizden bakalım. Evet, soruma yönelik Enes Bey'den bir cevap gelmiş. Lig uzun bir maraton ama Şampiyonlar Ligi'ne dönüş hem kulüp hem de camia için çok daha büyük bir hedef. Lyon maçı sadece 2 maçlık bir tur değil, Fenerbahçe'nin sezonunu ve Avrupa hedefinin kaderini belirleyebilir. Bu nedenle ligde özellikle kritik olmayan oyuncular dinlendirilip Lyon'a mümkün olan en güçlü kadroyla çıkılmalı. Evet, bu da bir yorum. Yani mantıksız değil dediğim gibi. Bir de şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin kadrosu hakikaten şu anda baktığımız zaman bir hayli geniş. Hatta gereğinden fazla geniş. Fenerbahçe'nin çok sayıda oyuncu göndermesi de gerekiyor. Yedek kulübesinde çok sağlam oyuncular var. Belki tam anlamıyla hazır değiller ama hepsi oynayabilecek oyuncular. Şimdi at yarışına gidelim. Bu konu üzerine yine konuşacağız.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sunar.
3: Biri 5-6 boy kadar geride 5 numaralı Cezar Bey. 1000 metre start yerine doğru 1,5 boy 2 boy farklı 6 numaralı Perben kaçıyor. 1 numaralı Nevşehir Bey'in gayretleri var. 2 boy geride 4 numaralı Sıkı Dost. Bunun 2 boy gerisinde 7 numaralı Azbalık var ama onun önüne geçen, ön tarafa hemen hamle yapan 2 numaralı Atabeyli oldu. Azbalık'ın 2 boy gerisinde 3 numaralı Girdabunoğlu bugün bekleme yeğledi o. 2-2,5 boy kadar geride de 5 numaralı Cezar Bey. Son 600 metreye doğru var. Yerdim'de 1 boy farkta önde 6 numaralı Eparben, dışındaki 1 numaralı Nevşehir Bey'in gayretleri var. 2 boy kadar geride 4 numaralı Sıkı Dost hemen dibine geldi. 2 numaralı Atabeyli, daha sonra Azbalık, daha sonra Girdabınoğlu, daha sonra Cezar Bey. Viraj dönü de Eparben. Düzce 1 boy farkla lider çıktı ortadan. 1 numaralı Nevşehir Bey, ikisinin ortasına dalmayı düşünen Sıkı Dost'un gayretleri var. Dışarıdan da 2 numaralı Atabeyli gelmeye çalışıyor. Eparben son 200 metre 2 at boy kadar lider girdi. Atabeyli'nin, Nevşehir Bey'in gayretleri var. Eparben direnmeye çalışıyor. Nevşehir Bey ve Atabeyli geldiler. Atabeyli, Nevşehir Bey'i, Nevşehir Bey'i fotoyu buluyor. 2 numaralı Atabeyli ikinci, 4 numaralı Sıkı Dost üçüncü, 6 numaralı Eparben dördüncü, 3 numaralı Girdabınoğlu da 5 beşinci oldu. Bir numaralı Nevşehir Bey'i Nizamettin Demir'le fotoyu buldu.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde yeniden birlikteyiz. Ben Cem Altıparmak. Mikrofonlardayım. Mesajlarınız da geliyor. Yani rotasyon yapsın diyen de var. Bir dinleyicimiz Antalya'dan Nihat Bey. Fenerbahçe takımında 40 tane futbolcu var. İdeal 2 tane 11 çıkmaz mı demiş. Ya çıkar Nihat Bey. Çıkmaz mı? Çıkar. Belki de çıkıp bu maçı da kazanabilirler. Of, yani tamamen değişmiş bir 11. Hani abartmayalım. Belki 7-8 oyuncu değişik ama... İşte dün Galatasaray'ı gördük. Sonuçta birbirini çok iyi tanıyan 11 oyuncu vardı. Yani geçmiş sezondan gelen, şampiyon olan. Hani 6-7 oyuncu değiştirip hani gönül şey istiyorsunuz. Yani bu adamlar hep ben de öyle düşünüyorum bazen. Sen hocaya mı ihtiyaç var? Bu adamlar sürekli zaten birlikte itman yapıyorlar. İşte dünyanın parasını kazanıyor. Şöyle böyle basit yorumlar yapıyoruz bazen ama sonuçta karşında bir rakip var. Ve bir oynama alışkanlığı var. Yani antrenmanda öyle işte 5'e 2'lerden falan geçip bir 90 dakika saha içinde bir yerleşmek, birlikte hareket etmek, kompakt olmak denen bir şey var. O yüzden de maç temposu diyoruz. Bu önemli, birbirine alışmak. Yani 6-7 oyuncu değişip çıkıp kazanabilirse ama ya kazanamazsa o zaman bu eleştirileri bu kadar erken almak... mantıklı mı? Bir de Fenerbahçe hakikaten yılların biriktirdiği bir patlama noktası Fenerbahçe'nin çok kısa. En ufak kayıptan sonra hakikaten çok çabuk sallanabiliyor. Bunun sebebi çünkü bir birikim. Geçmişten gelen bir birikim. O yüzden bunu bu kadar kısa sürede tüketmek bence mantıklı değil. Size zaten bak devamında eklemişsiniz. Bir Fenerbahçe olarak puan kayma yaşamak istemiyoruz. O yüzden de muhtemelen bence İsmail Kartal bugün en ideale yakın 11'le sahada olacaktır. Kalede zaten Mert'in sakatlığı var, Tarık olacak ama onun dışında ben maksimum 1 belki 2 değişik bekliyorum. Son 2 maçta gördüğümüz 11'e yakın bir 11'le çıkar. Sonrasında belki işte 60. dakikadan sonra erken değişikliklerle bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilir. Bir başka dinleyicimiz PSV maçını sormuştu. Şimdi başka bir tahmin daha eklemiş Anadolu Eserinden Levent Bey. Ben şöyle bir kupon düşünüyorum. Onu açık kafayla gol atar. PSV 3.5 üstü. Bursa 1.5 üstü. Ve Fenerbahçe maçında ilk 30 dakikada gol olur. Yani PSV zaten tamam demiştim. Bursa da olabilir. Bursa'nın da bir galibiyet bekliyorum. Fenerbahçe maçında ilk 30 dakika bence mantıklı. Fenerbahçe işi erken bitirip Lyon maçına odaklanmak isteyecektir. Onu aç, onu zaten kafayla gol atması da değinebilir. Yani burada en zor o gibi gözüküyor. Onu açık gol atar daha kolaydır ama kafayla gol atar. Tabi oranı yüksek. Böyle bence çok mantıklı Levent Bey. Bol şanslar diliyorum. Bir başka dinleyicimiz abi yayınlar demiş Bilal Bey. Rotasyona gerek yok. Daha sezonun başı, birlikte oynamaya ihtiyaç var ve sezon başı en güzel antrenman maçtır. Bu da bence mantıklı bir bakış açısı. Yani ikisi de çok mantıklı geliyor. İşte bunu biraz sonuç odaklı bakmak lazım. Rotasyon kazanırsa hiç sıkıntı yok. Hoca şahane iş yaptı. Hem oyuncuları dinlendirdi, riske atmadı. Ama rotasyona puan kaybı gelirse o zaman ne gerek vardı rotasyona denir. Maçı konuşalım. Biraz da Fenerbahçe Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı. Tabii Fenerbahçe tek Fenerbahçe için değil. Yani Avrupa'da pek çok takım için. Avrupa macerasının erken başladığı için Fenerbahçe sezonu erken açtı. Erken de hazır duruma geldi. İlk haftalarda bu durum büyük avantaj getirecektir. Hem Fenerbahçe'ye hem Fenerbahçe gibi sezonu erken açan takımlara. Çok önemli transferlerle kadroyu da güçlendirdi. Tabi önlerinde kritik Lyon maçı var, konuştuk. O yüzden hani kadroda belki birkaç değişik görebiliriz ama ben motivasyon anlamında Fenerbahçe'de sorun beklemiyorum açıkçası. Yıllar süren şampiyonluk hasretini bitirmek için güçlü başlarlar. Bazı oyuncular şu anda belki 11'de ama mesela Kerem, ama işte sol açığa adam düşünülüyor, beklerin belki değişebileceği düşünülüyor. Yani halen oyuncuların yerleri risk altında. O yüzden forma şansı bulan herkes kendini göstermek isteyecektir. Çok kalabalık bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Gençler Birliği ise geçen sezon gereksiz teknik adam değişimleri, bunu konuşmuştuk. Gereksizleri stres yaşadılar. Metin Diyadin'i gönderdiler. Orada farklı denemeler yaptılar ama en nihayetinde Metin Diyadin geri döndü ve takımı tuttu.
başarılı bir hoca. Zayıf kadrodan verim almayı başaran bir isim. Ama kadro çok değişti. O yüzden ben Gençler Birliği'nin biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe bence bugün güçlü bir performansla minimum 2 gol atarak kazanır. O yüzden benim 2 ve 1.5 üstü önerim olacak sizlere. Yani kadrolar değişiyor tabii burada. Mesela Çorum dün ilk yarı yani çok dağınık gözüktü Galatasaray karşısında. Ben Galatasaray'ın ikinci yarı bir şekilde yani ilk yarıda da atması lazımdı belki. Çünkü hakikaten Çorum orta sahayı tamamen kaybetti. Defanstan çıkamadı, çok basit hatalar yaptı. Yani ikinci yarıda çok şahane futbol oynamadı. 2 dakikada bulduğu peş peşe gollerle işte Davinson Sanchez'in büyük hatası ikinci golde. İlk golde de hakikaten müthiş bir şut. O anlamda biraz Galatasaray şanssızdı. Kaleci de rakip kaleci devleşti. Ama yeni kurulan kadroların sağ içinde böyle aksamalar yaşaması, dediğim gibi böyle uyumsuzlar yaşaması gayet normal. Bunun benzerini zaten pek çok takımda hem bizim ligimizde hem diğer liglerde de göreceğiz ama mesela forvetlerini hakikaten Çorum'un çok beğendim. Hemen de baktım yani bunu nereden bulmuşlar diye. Çünkü top tutması, ikinci goldeki o gol vuruşu beni hakikaten etkiledi. Jesus Ramirez ki geçen sezon boşta boyuncu değilmiş. Yani Portekiz Ligi'nde Nacional Madeira'da 34 maçta 19 gol atmış. Bir önceki sezon Guimarães'de çok parlayamamış ama onun önceki sezon yine Nacional Madeira'da 17 gol atmış. Yani hakikaten aslında Portekiz gibi iyi bir ligde de yüksek gol sayılarına ulaşmış bir isimmiş. O yüzden Çorum'u bu transfer konusunda tebrik etmek lazım. Ben Ramirez'i dün çok beğendim. Fenerbahçe maçını geride bıraktık. Yine fikirlerinizi belirtebilirsiniz tabii. Rotasyon yapıp yapmaması konusunda. Onun dışında devam edersek Süper Lig'deki son maçımızı konuşalım. Gaziantep-Alanya. Alanya João Pereira ile yola devam ediyor. Transfer döneminde sakin geçirdiler. Yani oturmuş kadroları var. Geçen sezon zor kaybeden bir takım kimliği vardı Pereira ile Alanya'nın. Bunu koruyacaklarını düşünüyorum. Gaziantep ise düşme korkusu yaşadığı son haftalarda göreve getirdiği Miral Radoi ile sezona başlıyor. Radoi ile bu sezona devam edecekler. Tabii şimdi hoca için daha ideal bir ortam vardı. Çünkü o zaman yani düşme hattında takım aldı, tanımadığı oyuncular, tanımadığı bir ülke. Şimdi biraz daha hem ülkeyi tanıdı hem ülke futbolunu tanıdı. Kamp dönemi geçirdi. Yalnız Gaziantep de çok fazla transfer yaptı. Ve onların da biraz adaptasyon sürecinin uzayabileceğini düşünüyorum. Bu maçta Alanya'nın geride daha sağlam durduğu, işte Gaziantep'in daha fazla topla oynamaya çalışacağı ama pas akıcılığı konusunda sıkıntı yaşayacağı, çok fazla pas hatası yapacağı bir maç bekliyorum. İlk yarı 0 benim Gaziantep-Alanya maçındaki beklentim. Dengeli. Doğrusu çok golde maç beklemiyorum. Alanya daha oturmuş bir takım. Ama geçen sezon da biraz yaratıcılık konusunda sıkıntılar yaşamışlardı. Sağlam savunmalarla ön plana çıkmışlardı. Gaziantep'te yeni kurulan kadrosuyla bence oyunu kurmakta zorluk çekecektir. O yüzden ilk yarı 0 önerim var. Yani bugünkü 4 maçla ilgili şöyle sadece tahminlerimi verecek olursam. Kasımpaşa Trabzon karşı gol var. Konya Rize Spor karşı gol var. Gençler Birliği Fenerbahçe 2 ve 1.5 üstü. Gaziantep Alanya maçında ilk yarı 0 önerilerim olmuştu. Şimdi şöyle İspanya'da 2 maç var. Yani onlarla ilgili çok benim fikrim yok ama Barış Dinçarslan'ın yorumlarını kısaca sizle şöyle paylaşayım. İspanya La Liga ile ilgili. Alaves Getafe maçı var. Bu direkt Barış Dinçarslan'ın Bilyoner'deki yorumları. Getafe'de geçen sezon takımın en önemli isimleri olan Milla ile Arambari ayrıldı. Orta sahanın merkezini tutan bu iki ismin yeri doldu mu belirsiz. Alaves ise sezona Flores ile başlıyor. Tecrübeli hoca geçen yıl takımı savunma futbolu ligde tutmuştu. Sezon açılışı az gollü olur demiş. Alaves Getafe maçında her iki yarıda da 1.5-6 olur. Barış Dinçarslan'ın önerisi. Sevilla Bayakano maçı ile ilgili de şöyle yazmış. İki takım da geçen sezonun devamı kadrolarla başlıyorlar. Sevilla'da teknik direktör aynı kalırken Vallecano'da La Liga için tecrübesiz Benat San Jose ile anlaşıldı. Performanslarının geçen yıldan çok farklı olmasını beklemiyorum. Bu müsabaka için yüksek oran denemesi yapmak lazım. Kuponlara beraberlik alınabilir. Daha ideal bahis için TGS 2-3 de makul. Geçen sene aralarındaki iki müsabakada da sadece 3 gol atılmış demiş.
Yani Sevilla Vallecano'ya TGS 2-3, Alaves Getafe'ye her iki yarıda da 1.5-6 olur. Barış Dinçarsın, İspanyol La Liga ilk hafta. Bugünkü maçlardaki yorumları. Zafer İnan, Zafer Bey kuponu yollamış. Bakalım bir kupon. Gençler bile Fenerbahçe maçına karşı gol var. Ahmet, Sportif Erzurumspor maçına maç sonu 1. Deportivo La Coruña Elche maçına maç sonu 1. Barış Dinçarsın'ın Deportivo galibiyeti önerdiğini biliyorum. Oranı da güzel. Ahmet Erzurum maçına, Ahmet galibiyetine hayır demem. O maçı da yarın maçı konuşuruz ilerleyen bölümde. Ya çok önemli bir transfer yaptı. Çok iyi transfer yaptılar ama yani bu kadar transferin uyumu nasıl olacak? Ben izlemek isterim açıkçası. Ama oranı da güzel. Yani şu anda milyoner 2.04 gibi oranla oynamışsınız. Değenebilir. Gençler bir Fenerbahçe maçıyla ilgili acaba Fenerbahçe gol yemeyebilir mi? Karşı gol var. Oradan çok emin olamadım. Onun dışında diğer iki maçta yüksek oranlı bence değenebilir duruyor. Biraz Hollanda-Belçika'ya şöyle kısaca bahsedeyim. Bugünkü maçlardan Willem Nijmegen maçı var saat 17.30'da bu maç yanılmıyorsam. Nijmegen tabii Şampiyonlar Ligi'nde önelemedeler. Olympiakos'u geçtiler 120 dakika sonunda. 2-1 devirerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna kaldılar. Emre Bor yeni transferleri golünü attı. Dušan Tadić süre aldı, ilk 11'de başladı. Yani ön tarafta biraz yaşlı bir kadro. Tadić 37, Cherry önemli oyuncuları 38, Linsen, Brian Linsen forvetleri 35. Yaşlı bir kadro. Şimdi önlerinde Bodø Glimt eşleşmesi var. Muhtemelen bu üçlüden ikisi dinlenebilir. Rotasyon görebiliriz. Yani bir daha çünkü şanslarına böyle bir Şampiyonlar Ligi fırsatı Nijmegen'in zor gelir. O yüzden akıllarını oraya kayacağını düşünüyorum. Ayrıca Olympiakos maçında, Olympiakos rövanşında belki tur atladı Nijmegen ama çok büyük de şanssızlık yaşadı. İlk yarım saatte, ilk yarıda diyeyim daha doğrusu, iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle çok erken değiştirmek zorunda kalmasına rağmen Nijmegen Olympiakos'u eledi. Şimdi oyuncuların durumları da belirsiz. Şimdi yeni sakatlık istemeyeceklerdir. Zaten kadro yaşlı ve dar. O yüzden eğer Nijmegen'in karşısında biraz olsun daha sağlam, daha güvenebileceğim bir takım olsaydı ben hiç düşünmeden Nijmegen'i karşıma alırdım. Ama karşılarında Willem var. Ligin yeni rakip takımı. Onlar da ilk hafta güven vermediler. Zaten transferde çok güçlenemediler. İlk hafta Goita 4-1 kaybetmişlerdi. Savunma da çok dağınıktılar. Onlar da az kayıcı Didilon'u daha ilk haftadan sakatlığa kurban verdi. O da sakatlandı. Ben o yüzden bu maçta yani Nijmegen oranların çok net favorisi gözükmüş ama ben kesinlikle güvenmiyorum. Bir, ilk hafta kaybetmişti ligde. Bu haftada kaybederse şaşırmam. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi asıl hedef şu anda bütün futbolcuların. O yüzden ben gollere yöneldim. 2.5 su ve KG var. Benim bu maçtaki önerim olur. Utrecht Alkmaar maçı var. Gelen dinleyici mesajlarında bu maç KG var olarak sıkça yer almıştı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Alkmaar Süper Kupa'daki farklı PSV Eindhoven zaferinin ardından lige de Den Haag galibiyetiyle başladı. Kaliteli ve oturmuş bir kadroları var. Utrecht ise yeni hocası Antony Correa ile çıktı ilk maçta. Groningen'e 2-1 kaybetti. Antony Correa geçen sezon Telstar ligin geçen sezon ilk sezonuydu Telstar'ın ligdeki. Ve hakikaten yeni çıktığı sezonda pozitif futboluyla, gollü maçlarıyla lige renk katmıştı. O yüzden Utrecht'e bu futbolu taşımaya çalışacağını düşünüyorum. Tabii ilk hafta takımın çalışkan forveti, as forveti Artem Stepanov forma giyememişti. Çünkü geçen sezon kiralıktı. Bu sezon yine kiraladılar ama ilk hafta o işlemler bitmediği için forma giyememişti. Bu hafta itibariyle Artem Stepanov da Utrecht'te sahada olacak. Ben karşılıklı gollerle çekişmeli 90 dakika bekliyorum. O yüzden karşı KG var. Bence günün güzel tercihlerinden biri olur. Excelsior PSV Eindhoven maçı. Yine dinleyici mesajlarında vardı. Biraz bahsetmiştim. PSV sezonu kötü başladı. Önce erken 10 kişi kaldı. Süper Kupa maçını 4-0 kaybetti Alkmaar. O arada ligde de ilk hafta kendi sahasında Fortuna Start ile 2-2 berabere kaldı. Savunmada yani geçen sezon da savunmada hiç iyi değillerdi. Bu sezon da kötü başladılar. Ben Kovar'ı kalede çok beğenmiyorum. Yani geçen sene kiralıktı, bu sene bonservisini de aldılar. Hücumda takımın en önemli isimlerinden Saibari Bayern Münih'e transfer oldu. Onun gidişi sonra henüz taşlar yerine oturmadı. Çok önemli oyuncuları var ama halen hani en ideal düzeni oturtamadılar.
Tabi Dest, Sergio Dest ve Werman ilk hafta cezalıydı. Bu hafta sağ bekle Dest, orta sahada Werman'ı görmemiz biraz daha PSV'yi toparlayabilir. Excelsior ise 4-0'lık Cambuur galibiyetiyle başladı. Zaten ileri uçta hareketli genç oyunculara sahiptiler. Çok genç bir kadro. Oraya Ali Rıza Yahanbaş gibi çok tecrübeli bir hücum silahını da eklediler. Ben o yüzden karşıt gollerle keyifli bir 90 dakika bekliyorum. 2.5'su ve KG var alınabilir. 3.5'su da alınabilir. Yani PSV galibiyetin yanına gol bahisleri de alınabilir. Ona da ayrı demem. Yani 2 ve 2.5'su da olur. Değerlendirilebilir. Fortuna-Sittard, Cambuur, Hollanda günün son maçında ise ligin yenisi Cambuur. Yani 4-0 kaybetti kendi sahasında Excelsior'a. Bu seviye için hazır olmadığını gösterdi. Zaten transferlerde de, transfer döneminde de sessizlerdi. Gerekli takviyeleri yapamamışlardı. Fortuna-Sittard ise PSV deplasmanında 26 yıl sonra puan almayı başardı. Tabii o maçta çok baskı yediler. Kontrol PSV'deydi, PSV Eindhoven'daydı ama bu sefer daha çok topla oynayan, topa hükmedecek bir Fortuna-Sittard olur. Kadroda da İtaren gibi hakikaten çok yetenekli, yani biraz sıkıntılı süreçler yaşadı Ajax altyapısından çıkma. Ama Fortuna-Sittard da yeniden kendini buldu. Ben Sittard'ın kendi sahasında Cambuur'u mağlup edeceğini düşünüyorum. Maç sonu bir alınabilir. Şöyle sonuçlara bakacağız. Bir dinleyicimiz Bilal Bey, bugün Fenerbahçe puan kaybı yaşar, benim için sürpriz olmaz. Fenerbahçe galibiyetine çok güvenmeyin derim yorumunu yapmış. Şöyle Almanya 2'de goller devam ediyor. Hertha Berlin 4. golü buldu. Şöyle bir önümde güncellenmedi skorlar. 4-1 yaptı, evet. Hertha Berlin 4, Heidenheim 1. Hertha Berlin 10 kişi. Maçta artık uzatma anları. Fürth 2, Nürnberg 4. Orada da yine bol gollü maç var. Orada da aynı şekilde uzatma anlarındayız. Biten maçta ise Osnabrück o golü atamamış. Osnabrück 0, Magdeburg 3 skoru var. Almanya 2. Bundesliga'da geçen hafta olduğu gibi bu haftada 14 seansı çok keyifli, bol gollü geçiyor. Rusya'da da 14 seansında, yani 14 seansında herhalde bir şeyler var. Orada da Rodina Moskova Akron maçı 3-3 sona ermiş. Polonya'da Zagłębie Lubin Slas Wrocław maçı başladı 15.45 itibariyle, dakikalar 12. Henüz gol yok. Onun dışında verebileceğim skor Ukrayna'da Kibas 1, Lviv 0. İlk yarı sonucu bu. Kudryavka Obolon maçında ise henüz gol yok. Bu maçta da 23. dakikalar oynanıyor. Şöyle bugünden Belçika'ya da bir göz atalım. Sengloze Zultavaregan maçı var. Sengloze Bodo Glimt deplasmanında, onlar da Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Bodo Glimt çok iyi mücadele etmesine rağmen 120 dakika sonunda 3-2 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Yani moraller bozuk ve yorgunluk olabilir. Savunmadan da çok önemli bir ismi sakatlık, Skyse o maç sakatlandı. Bugün sağ açıkları Kalili'yi Tottenham'a sattılar 28 milyon euroya. Yine de geniş kadroları var ve Sengloze hakikaten, biz daha önceki programlarımızda geçmiş sezonda da burada konuşmuştuk. Yani Galatasaray'la eşleştiler, daha öncesinde Fenerbahçe eşleşmişlerdi. O yüzden biraz yakından tanıdığımız bir takım. Bir sezon öncenin lig şampiyonuydu Belçika'da. Geçen sezon son anda Kulüp Brugge şampiyonluğu verdi. Hakikaten yakından incelenmesi, yani üzerine araştırmalar yapılması, belgeseller çekilmesi gereken bir kulüp. Her sezon çok önemli satışlar, çok önemli oyuncular gönderiyorlar ve aldıkları oyuncular işte hiç bilinmedik isimler. Fransa 3'ten, Almanya 3'ten, 3. liginden. İşte Norveç'in bilinmeyen oyuncuları. Değişik bir algoritmaları var ve giden oyuncunun, yani takımdaki her oyuncunun alternatifi, gelebilecek ismi belli. O yüzden 4-5 yıldır bu takımı yakından takip ediyorum. Ve her sezon adeta baştan kuruluyorlar. Oyuncuları başka büyük kulüpler tarafından kapışılıyor. Sonrasında yeniden bu oyuncuların yerine, yüksek meblağlar sattıkları oyuncuların yerine hakikaten işte Almanya 3.lükten bir oyuncu bulup onu da parlatabiliyorlar. Şu an bu takımın içinde yine çok önemli yıldızlar var. Evet, çok oyuncu gönderdiler ama kadroları halen kaliteli ve geniş. İlk hafta Westerlo deplasmanında geriye düşmesine rağmen zaten 5-1 kazanmıştı. Zultavaregan'a bakarsak, orada İngiliz hoca
Yani İngiltere'den yetişme. Büyük takımlarda genelde yardımcılık hocalık yaptı. Sonra gitti Arabistan'da, Suudi Arabistan'da takım çalıştırdı. Michael Bale. Benim hazırlık maçları dikkatimi çekmişti. Zulte Varagev'in hakikaten keyifli futbol oynattı ve bol gollü galibiyetler, bol gollü maçlar, kazanamadığı maçlarda da genelde bol gollü mücadele izletmişti. İlk maçında da, ligin ilk maçında da Genk'i geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardılar. 2 metrelik bir forveti var. Ementa. Hakikaten o da yakından takip edilmesi gereken bir isim. Rakip savunmaları çok zorluyor. Tabii Sengül Özen'in muazzam iç saha performansı yıllardır ligde görmezden gelemeyiz. Yine gollü maç olur. Ama en nihayetinde Sengül Özen kazanır diye düşünüyorum. 1 ve 2.5 üstü kombosu bence bu maçta değerlendirilebilir. Kortrijk, Antwerp. Antwerp'te mali sıkıntılar var. Kulübün el değiştirmesi yani sahipli burada kulüpler. O yüzden sahibinin değişmesi söz konusuydu. Ama bu süreç yaz döneminde o kadar uzadı ki ancak ligin başlamasına bir hafta kala bütün işlemler kesinleşti ve yeni hoca ligin başlamasına bir hafta kala göreve geldi. O yüzden takviyeler çok gecikti. Çok önemli isimler ayrıldı. İşte Vincent Janssen gibi, Kerk gibi, daha sayamayacağım 5-6'dan çok önemli ilk 11 oyuncusu ayrıldı. Ama takviyelerde yapıyorlar. Yeni forvetleri de yakından tanıdığımız, Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen Michael Frey. İlk hafta biri Rovaşata'dan çok güzel bir gol. Attığı iki golle Beveren karşısında Antwerp'e galibiyeti getirdi. Yine de onlara güvenmek kolay değil. Dediğim gibi zamana ihtiyaçları var. Yeni hoca, yeni bir takım. Ligin yenisi Kortrijk ise ilk hafta Club Brugge deplasmanında varlık gösteremedi. Yani doğal karşılamak lazım. Onlar da kendi çapında para harcayarak takviyeler yaptı. İç sahada biraz daha dirençli olacaklardır. O yüzden ben Antwerp'e de çok güvenmediğim için taraf bahsine bulaşmadan TGS 2-3 önereceğim. 2-3 gol aralığında kalacak dengeli bir maç. Görebiliriz. Genk ve Westerlo mücadelesi var. Genk Zulte deplasmanında farkı 2'ye çıkartamamanın bedelini bitime yakın yediği peş peşe gollerle ağır ödedi. Genk geçen sezon da bunu yapıyordu. Maçlarda %70-75'lere varan topla oynama yüzdesi yakalayıp maçı tek kale oynuyormuş gibi gösterip ama girdiği pozisyonu değerlendiremediği için çok da puan kaybeden bir takımdı. Bu ilk hafta tekrarladılar. Hani yeni hocalarıyla. Yani hoca değişti ama durum değişmedi. Jes Torp gibi Danimarkalı. Danimarka'da şampiyonluklar yaşamış. Belçika Ligi'nde iyi tanıyan bir hoca. Şimdi ilk hafta telafisini yapmaya çalışacaklar. Westerlo ise transferde çok önemli satışlar yaptı. 4-5 oyuncu sattılar. 26 milyon euroluk bir gelir elde ettiler. Ama çok önemli isimler ayrıldı. İç sahada Sengül Özen'i 5-1 yenilerek sezonda kötü açtılar. Bu hafta yeni gelen isimler, yeni transferden 2-3 ismi kadroda göreceğiz. Ama çok önemli bir ismi kaybettiler. Doğucan Haspolat, takım kaptanı, sakatlık nedeniyle birkaç ay forma giyemeyecek. Ben Genk'in rakibe kıyasla daha hazır olduğunu, daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Taraftarların da 3 puan alarak ilk haftadaki kaybı telafi ederler. Yarışa gidelim. Sonra Belçika'daki son maçı konuşuruz.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin
1: kalbisi Milyoner. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Çaktay'ı şimdi Sipper yerini almak üzere. Evet, bu tay da hazır. Dışarıdaki tek tay 6 numaralı Victor of Tomo. Şimdi bu tayı box içine alacak start görevlileri. Victor of Tomo. Box'a yaklaştırıldı. Akın Sözen Tay ile buluşacak. Tay içeri alındı. Akın Sözen de hazırlığını yapıyor. Son kontroller yapılacak ve Karayel koşusunun startı verilecek. Victor of Tomo da hazır gibi artık. Start verildi ve Karayel koşusu başladı değerli yarış severler. İlk metrelerde 2 numaralı Harold Cooper dışarıdaydı. Biraz bir boy gibi gecikir gibi oldu. İlk metrelerle birlikte ortadan 5 numaralı Sulu Sifir numaraya çıkmaya çalışıyor ama bariyer dibinden 6 numaralı Victor of Tomo geldi. Serilik yaptı, liderlik kaptı. 3. ile 2 boy geriden 1 numaralı Antigonia sokuldu. 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Radaja. Son 800'e doğru koşuyor taylar. 1.5 boy kadar geride 9 numaralı Eden Island. 2 boy geride 8 numaralı Güvenika hemen dışına geldi. 2 numaralı Harold Cooper. 3 boy geride 7 numaralı Yuri Boyka'nın gayretleri var. Dışında 11 numaralı Speed Queen içinde 3 numaralı hayret bir şey. Son viraja 1.5 boy farkta 6 numaralı Victor of Tomo lider girdi içeriden. 1 numaralı Antigonia'nın gayretleri var. Dışında yine Sulu Sifir viraj dönüdü. Düzce variyetinden 2-2.5 boy farkta 6 numaralı Victor of Tomo lider çıktı. En dıştan 2 numaralı Harold Cooper kendisini gösterdi. Bir anda ikinciliğe attı kendini. Son 300 metreye girildiğinde 2 numaralı Harold Cooper liderliği kapıyor gerilerden. Hayret bir şeyin Güvenika'nın gayretleri var ama Harold Cooper 3 boy kadar önde. Hayret bir şey. Güvenika geliyorlar. Harold Cooper yine kazanıyor. 3 numaralı hayret bir şey. 2. 8 numaralı Güvenika 3. 11 numaralı Speed Queen 4. 7 numaralı Yuri Boyka da 5. oldu. 2 numaralı Harold Cooper beni izlemeye devam edin diyor. 4'te 4 yapıyor. Karayel koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazanıyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor!
9: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
10: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde ikinci saatimize başlıyoruz. Günün maçlarını konuşmayı sürdüreceğiz. Açıkçası bugünden konuşacağım, bir maç kaldı ama tahminlerimi baştan bir kez daha tekrarlarım. Sonra da yarının maçlarına bakmaya başlarız. Tabii sizlerin de mesajlarını bekliyorum. Bir kez daha Radyo Spor, WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatayım. 538-052-14-87 538-052-14-87 Radyo Spor, WhatsApp iletişim numaramız. Belçika'daydım. Belçika son bir maçım kalmıştı. Kulüp Brugge. Leuven deplasmanında Kulüp Brugge Kortrijk kolay geçti ilk hafta. Bu sezon ligde tabii Belçika'da playoff sistemi kalktı. Her sene normal bir lig oynanıyor. Arkasından da lig ilk 6 sırada bitirenler kendi aralarında. Aslında bizim süper finalli bir senemiz vardı Süper Lig'de. Hatırlayanlar olacaktır. O formatı biz Belçika'dan almıştık. Belçika o playoff sisteminden vazgeçti. Artık normal. Aynı bizim gibi. Onlar bize döndüler. 18 takımlı 34 haftadan lig oynayacaklar. O yüzden playoff sistemi kalktığı için işi baştan sıkı tutmaları lazım. Yani Belçika'da Kulüp Brugge mesela son 6 yılda yanılmıyorsam 4 şampiyonluğu var ve son 6 yıla sadece bir kez normal sezonu lider bitirdiler. Diğer 3 şampiyonlukta playoff'ta rakipleri geçerek şampiyon olmuşlardı. Bu sefer öyle bir lüksleri yok. En baştan işi her takım için geçerli tabii bu. İşi sıkı tutmaları lazım. Transferde hala gelen oyuncular olacaktır Kulüp Brugge'de. 80 milyon euroluk satış yaptılar. Hala mesela forvetleri Trasoldi'nin 35-40 milyona talipleri olduğu yazılıyor. Halen gidenler olabilir. Ama mevcut kadroları güçlü. Üstüne rakipleri ligde işte en onlara kafa tutabilecek rakip Sengloze. Yani adamlar dediğim gibi her sene kadroyu baştan kurmak zorunda kalıyorlar. Biraz olsun parlayan oyuncuları başka takımlar tarafından alındığı için bu sene Sengloze Şampiyonlar Ligi'ne de gidemeyeceği için oradan da para alamayacak. Kulüp Brugge bu anlamda ligde hakikaten hem mali anlamda bunun da kadro yansıması olarak kalite anlamında, güç anlamında ligin ağır abisi gibi duruyor. İlk hafta kolay kazandılar. Leuven ise Charleroi karşısında çok erken 10 kişi kalınca kaybetti. Onlar da kadro biraz geriye gitti. Kaba ve Maziz gibi çok önemli hücum silahlarını gönderdiler. Yerlerine gelen isimler de ilk hafta yani 18-19 yaşında çocuklar oynadı, gençler oynadı. Bu isimlerin Kulüp Brugge'nin tecrübesiyle başa çıkması hiç kolay değil. Ben Kulüp Brugge'nin minimum 2 gol atarak kazanacağı bir maç bekliyorum. 2 ve 1.5 üstü seçimi değerlendirilebilir. Şimdi bugünün tahminlerini bir kez daha hatırlatacağım ama şöyle skorlara son bir kez bakalım. Almanya 2. Bundesliga'da 3 maçımız vardı. Sona erdiler. Maç skorları bunlar. Osnabrück 0, Magdeburg 3, Hertha Berlin 4, Heidenheim 1, Fürth 2, Nürnberg 4. Almanya 2. Bundesliga'da 14 seansındaki 3 maçın skoru bu şekildeydi. İsveç'te dakika 11 Mjällby 0 Sirius 1. Polonya'da dakika 27 Zagłębie Lubin Slast Wrocław maçında henüz gol yok. Ukrayna'da Kibas 1 Lviv 0. Kudrivka Obolon maçı ise 0-0 devam ediyor. Rusya'da biten maçta Rodina Moskova 3 Akron 3 skoru vardı. Onun dışında size verebileceğim şöyle bakıyorum. Championship dakika 85 olmuş. Bolton Wanderers 2, Preston 0. Orada da maç sonucu bu şekilde. Bir mesaj var dinleyicimiz. Kasımpaşa-Trabzon maçına Trabzon galibiyeti. Konya-Rize maçına Konya galibiyeti. Gaziantep-Alanya maçı Alanya'da KG var. Gençler Birliği-Fenerbahçe maçında ise maç son 2 demiş. Konya maçı riski geldi. Düşünceniz nedir demiş. Ben de katılıyorum. Yani Konya Rize maçında. Yani zor maç. Ben biraz hem hocası kaynaklı hem transferler kaynaklı Rize'ye biraz daha yakınım. Ama gidip de Rize galibiyetine de oynayamam. O yüzden ben biraz da sıfır önermiştim bu maçı konuştuğumuzda. Alternatif olarak belki KG var denilebilir. Bir birlik bir skor beklentim vardı. Alınabilir. Onun dışında Kasımpaşa Trabzon'da yani Trabzon oynayanlara hayır demem. Ama Trabzon dediğim gibi biraz orta sahada eksiklerden kaynaklı sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Ya riskli bir kupon gibi olmuş. Ama bol şanslar dileyelim. pozitif düşünelim. Sizin adınıza. Şimdi bugünün tahminlerini şöyle bir hatırlatayım. Sonra yarın maçlarına da bakmaya başlayalım. Süper Lig'de Kasımpaşa Trabzon maçında karşıt gol var. Konya Rize maçında yine karşı gol var. Önermiştim. 20-30 seansında Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği galibiyet, özür dilerim. Fenerbahçe galibiyetin yanına 1.5'su eklenebilir. Gaziantep Alay maçında ise ilk yarı 0 beklentim var. Beklentimden ziyade önerilerim bu şekildeydi. İspanya La Liga'da Barış Dinçarslan'ın tahminlerinden bugünkü tahminleri şu şekilde. Alaves Getafe maçına her iki yarıda da 1.5-6 olur. Sevilla Vallecano maçı TGS 2-3. Barış Dinçarslan'dan almıştık bunları. Hollanda'da William Nijmegen maçı 2.5'su VKG var. Utrecht Alkmaar karşı gol var. Excelsior PSV Eindhoven 2.5'su VKG var. Fortuna Sittard Cambuur maçında ise ev sahibi Sittard'ın galibiyetini önermiştim. Sengloze Zulte Waregem 1 ve 2.5 üstü. Bunlar Belçika tahminlerimdi. Kontrolk Antwerp TGS 2-3. Genk Westerlo maç sonu 1. Leuven kulüp buluş maçında da 2 ve 1.5 üstü. Bugünkü yorumladığım, değerlendirdiğim maçlar bu şekildeydi. Yalçın Bey selamlar demiş. Bize selamlarımızı gönderelim Yalçın Bey'e. AZ Alkmaar üst. Fenerbahçe üst. Bunlar herhalde 2.5 üstür. Bursa maç sonu 1 olur mu? Yani güzel kupon. Alkmaar'a katılırım. Ben var önerdim ama üst olabilir. Bursa galibiyetini de bekliyorum. Fenerbahçe maçı üst. Yani olabilir. Gençler Birliği Fenerbahçe. Biraz nedense Fenerbahçe. Evet olabilir. Yani çok emin değilim. Yani 2 ve 1.5 üstü önerdim. Bir gol daha atıp yani Fenerbahçe tek başına da mesela 3 yapabilir. Gençler Birliği bir skor katkısı verirse zaten kesin. Kesin demeyelim. Kesin diye bir şey yoktur ama üst 2.5'suna gitmesi yüzdesi çok artar. Yani burada siz bence şunu değerlendirin. Gençler Birliği gol atabilir mi? Gençler Birliği gol atacağını düşünüyorsanız bence 2.5 üstü deneyebilirsiniz. Tabii ilk haftaların ne yazık ki böyle bir riski var. Ya Fenerbahçe kadro olarak evet rakibin çok önünde ama önlerinde bir Şampiyonlar Ligi maçı olması biraz kafaları karıştırabilir mi? Göreceğiz. Onun dışında dediğim gibi ben ideale yakın bir 11 bekliyorum bugün Fenerbahçe'den. Şimdi mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlarınızı gönderirseniz yine okurum. 538-052-1487 kupon olur, yorum olur. Sohbete ortak olabilirsiniz. Biraz yarın maçlarına bakalım. Yarın da Süper Lig'de maçlardan başlayalım. Sonrasında yine Hollanda, Belçika ve Barış Dinçarslan'ın İspanya yorumlarını sizlerle paylaşırım bu ikinci bölümümüzde. Yarından ilk maçımız Süper Lig'de saat sırasına göre gidersek Başakşehir Kocaeli. Bir dinleyicimizden mesaj geldi. Trabzon ve Fenerbahçe galibiyetlerinin oranı 2.30 diye. Aykut Bey, evet oranlar 2.30 ama işte bu oranların böyle biraz yüksek olması, nispeten biraz yüksek olması maçlarında aslında riskini, zorluğunu gösteriyor. Yoksa normal şartlarda eğer Trabzon ideal kadrosuna yakın olsa evet Kasımpaşa deplasmanında kazanabilir ama oranı belki o zaman işte bu civarlarda bir 75 civarlarında olmazdı. Risk yönetiminde böyle bir Trabzon galibiyetten soru işareti koymuş ki oranı böyle yüksek tutmuş. Ama kazanamaz mı? Kazanabilir. O zaman da bu oranı, güzel oranı değerlendirmiş olursunuz siz de. Başakşehir Kocaeli diyelim. Başakşehir tabii biraz bizi üzdü ülke futbol adına. Programın başına demiştim. Tarihimizde ilk kez 4 büyük takımımız aynı anda grup aşamasında, Avrupa kupalarında grup aşamasında olacak. Başakşehir'de keşke aralarında olsaydı. Sezon erken açtılar konferans ligi sebebiyle. Ama iyi açamadılar. Finlandiya ekibi Inter Turku'ya elenerek hayal kırıklığı deler attılar. Tabi sezon erken açmanın avantajını şimdi en azından ilk hafta ligde görebilirler. Zaten kadro kalitesi anlamında ligimizin başaltı takımlarından biri. Kocaeli Spor ise geçen sezon Selçuk İnan yönetiminde iyi işler yapmıştı. Özellikle iç sahada. Ama bu sezon nasıl sıkıntılı başlıyorlar. Yani mali kısıtlamalar sebebiyle gerekli takviyeleri yapamadılar. Şimdilik diyelim en azından. Başakşehir Bence açılışta kazanmaya yakın. Yani Nuri Şahin hem Avrupa'daki kötü başlangıç ardından lige de hayal kırıklığıyla giderse çok erken baskıyı üstüne çekmiş olur. O yüzden Başakşehir'in kaliteli kadrosuyla Kocaeli, transfer yapamayan Kocaeli karşısında kazanacağını düşünüyorum. Oranı yükseltmek için 4.5-6 eklenebilir. Birin yanına 1 ve 4.5-6 deneyebiliriz. Ahmet Erzurum maçı tabii ilginç bir maç. Süper Lig'e daha yeni çıkan iki takım. Birlikte çıkan iki takım. Ligin ilk haftasında karşılaşacaklar. İkisi aslında farklı yolları seçtiler. Erzurum istikrarı tercih etti. Serkan Özbaltay'ı teknik direktör olarak takımın başında tuttu. Şampiyon kadronun önemli isimleriyle devam ediyor. Tabii bu bir tercih miydi? Yoksa biraz maddi anlamda elleri çok güçlü değildir, buna zorunlu mu, mecbur mu kaldılar? Onu şimdi yorumlamak zor. Fazla takviye yapmadılar. Bunun avantajı olacaktır. Birbirini tanıyan bir kadro, tanıyan bir hoca. Ama Süper Lig tabii farklı bir platform. Ahmet de olduğu yerde saymadı. Rakibinin aksine baştan aşağı değişti. Takımın başına tecrübeli Besnik Hasi'yi getirdiler. Besnik Hasi benim özellikle Belçika Ligi'nden de tanıdığım, yakından tanıdığım bir isim. 2000, hani Anderlecht'in alt takımlarında başlayarak yukarılara çıktı. 2014'te yanılmıyorsam Anderlecht'te lig şampiyonu da oldu. İlk sezonuydu daha profesyonel anlamda. A takımdaki ilk sezonuydu. Şampiyon da oldu. Sonrasında aslında Anderlecht o şampiyonlardan tutunamadı ve büyük takımlardan ziyade genelde orta sınıf takımlara daha iyi futbol oynattı. Bir ara Arabistan'a gitmişti. Sonra tekrar Belçika'ya döndü. Mechelen'de işte orta sınıf dediğim takımlarda biri olan Mechelen'de çok iyi işler yapınca yeniden Anderlecht'in maçına geçti ama orada yine hayal kırıklığı yarattı. Şimdi de yolu ülkemize düştü. Çok fazla yabancı oyuncu getirdiler. Aralarında yine benim yakından tanıdığım ve ligimizde görmekten keyif alacağım, beklentim büyük olduğu oyuncular var. Mesela bir Gift Orban. Orban hakikaten büyük yıldız adayıydı. Ama sakatlık ve o takım içinde biraz herhalde sorunlu bir karakter olabilir. Gitti takımlarda genelde bunu yaşadı. Çok ilerleyemedi ama hakikaten kısa boyuna rağmen güçlü fiziği ve suratiyle bence ligimizde iş yapabilir. Onun dışında mesela Yıra Soru aldılar Genk'ten, sol açık. Benim dikkatimi çeken bir isim. Bu adama dikkat edin derim. Çok suratli ve teknik. Sol açıkta oynuyor. Genel skor katkısı verebilecek, içeri kat eden, adam eksiltebilen bir isim. Onun dışında işte Antalya'dan Samuel Balet geldi. Kaleye Alban Lafont'u getirdiler ki o da yine aslında kariyerin çıkışında Fiorentina ve Nantes'ta çok iyi sezonlar geçirmiş ve potansiyelli bir kaleciydi ama sonrasında o patlamayı yapamayıp o da ligimize döndü. İşte Diagne'yi tuttular. Dia Sabi gibi önemli isimleri kadroya tuttular. Yani şimdi baktığımızda Ahmet transferleri öne çıkıyor ama uyum sıkıntısı yaşayabilir. Diğer tarafta birbirini tanıyan bir Erzurum var. Sıcak havayı, Diyarbakır'ın sıcağını da hesaba katarsak ben bu maçta yine taraf bahsinden biraz uzak durma ve bütün riskler içinde balındıran TGS 2-3'ü sizlere önereceğim. Diğer maçları da konuşacağız ama kısa bir ara.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
4: Radyo Spor.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, yeniden birlikteyiz. Süper Lig'de yarın maçlarını konuşuyorduk ama da şöyle birkaç mesaj sıkıştıralım. Fatih Karagümrük maçı maç sonu bir olur mu acaba demiş. Son maçım demiş. Yani Ümraniye ile oynuyorlar. Maçında aslında net favorisi gibi duruyor. Yani son maçınız eğer büyük oranda gelmiş gibi. Bol şanslar dileyelim bir aksilik olmazsa. Bir başka dinleyicimiz iyi yayınlar. Yüksek oranda 4 maç verebilir misiniz? Benim düşüncem Nijmegen Şampiyonlar Ligi'ne odaklanıp kaybeder diye düşünüyorum. İsminizi göremedim ama bence denenebilir. Yani ben o maçı yorumlarken şöyle dedim. Nijmegen'in karşısında daha oturaklı, biraz olsun güvenebileceğiniz bir takım olsaydı bence tam karşımıza almalık maçtı ama Willem de ilk hafta hakikaten o iyi sinyali hiç vermedi. Ama oranı çok güzel. Yine denenmez mi? Denenebilir. Yani onun dışında size yüksek oranlı önerebileceğim Gaziantep Alanya maçında ilk yarı 0 olur. Konya Rize maçında maç sonu 0 olabilir. Başka şöyle bakıyorum. Den Haag Groningen var yarından. Orada Groningen galibiyetine 2'nin üzerinde bir oranı vardı galiba. Güveniyorum. Yazdan denenebilir buluyorum.

Erzurum direnç gösterebilir gibi geliyor bana. Yarın tabii en dikkat çekici maç Beşiktaş ile Eyüp arasında olacak. Beşiktaş'ta sezonu Avrupa macerası nedeniyle erken açan takımlardan biriydi. Ve yani Avrupa'da iyi ilerliyor. İki tur geçti. Özellikle oynadığı ilk turda Midtjylland karşısında kadro da henüz hiç hazır değilken, transferler de gecikmişken Beşiktaş'a, yani şahsen ben de daha az şans veriyordum. Ama orada Beşiktaş sıkıntı yaşamadı ve şimdi önü de Avrupa Ligi yolunda açık gözüküyor ve üstüne o günden bugüne hakikaten taraftarı, futbol severler heyecanlandıracak takviyelerde Beşiktaş yapmaya başladı. Ve bence en önemlisi, güvenebileceği bir teknik direktör profili olan Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirdi ve İtalyan'ın istekleri doğrultusunda da sağlam bir kadro kuruyorlar. İtalyan'ın Fiorentina döneminden çok iyi tanıdığı, zaten Vlahovic'in parlamasında başrol oynayan isimlerden biri olan Italiano forveti istedi. Beşiktaş'ta, Beşiktaş yönetiminde getirdi. Hakikaten yaşı itibariyle de Vlahovic heyecan uyandıran, ilaç olabilecek bir isim. Yani bitiriciliği hiç fena değildir. Duran topları çok iyi kullanır. Hava hakimiyeti fena değildir. Biraz belki işte ön alan baskısında, o preste sıkıntı yaşayabilir Vlahovic. Orada da Beşiktaş'ın belki işte farklı kanatta oynatacağı oyuncularla bu Vlahovic'in eksikliğini giderebilir. Ya da ön oyunu takım halinde ön alanda oynamaya çalışarak İtalyan'a bunu ister. Hakikaten Beşiktaş camiasının, taraftarın özlediği o takım sanki yavaş yavaş geliyormuş gibi duruyor. Evet, henüz tam anlamıyla transferler bitmedi, şablon oturmadı ama ben bu maçta zorlanacağını sanmıyorum Beşiktaş'ın. Sezon erken açtıkları için maç temposuna girdiler. Eyüp ise takımı ligde tutan, yani o kadar sorunlara rağmen takımı ligde tutan Atilla Gerin'i göndererek bence kendi ayağına sıktı. Kadroda geçen sezona göre kalite anlamında geriye gitti. Doğru eklemeleri yapamadılar. Ben Beşiktaş'ın taraftarın desteğiyle ilk yarıdan işi bitireceğini, ilk yarı önde kapatacağını, maçı da kazanacağını düşünüyorum. Yani Avrupa macerası öncesi baştan böyle bir skoru bulup sonrasında belki oyunu rolantiye alarak Beşiktaş 3 puanla sezona başlayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Süper Lig'deki son maçı da konuşalım. Pazartesi günü ama Samsun ile Göztepe arasında, yani aslında ligimizin iyi iki takımından ziyade iyi yönetilen iki takımı yıllardır. Doğru stratejiler, iyi hocalar, iyi yabancı hocalar getirerek Samsun Avrupa'da oynadı. Göztepe Avrupa Kupası katılımın sınırlarından döndü. Samsun Spor'da tabii bu sezona başlarken kritik oyuncular ayrıldı. Yani Rick, Van Drongelen, Sakta, Holse hepsi Samsun'un son iki başarılı sezonunda damga vurmuş isimlerdi. Bu isimler gitti. Yani yerlerini oyuncular aldılar ama soru işareti. Gidenlerin yerleri doldu mu? Bunu söylememiz için biraz izleyerek görmemiz gerekecek. Çok tanıdığım isimler değiller. Göztepe'de benzer şekilde transferler yaptı ama Göztepe'nin yabancı oyuncu tercihleri konusunda biraz daha güvenebiliyoruz. Çünkü potansiyelli isimleri bulmayı başarıyorlar. Hazırlık döneminde de iyi gözüktüler. Yani sonuçlar anlamında, skor anlamında başarılı skorlar aldılar. Hazır gözüktüler. Çekişmeli maç olacaktır. Ama en nihayetinde ben Göztepe'nin puanla sezona başlayacağını düşünüyorum. 0-2 çıktı şansı denenebilir. Yani alternatif olarak belki tek atışı direkt beraberlikle yapabiliriz bu maçta. Yani yüksek oran arayanlar için pazartesi bülteninde belki direkt beraberlik seçimi alınabilir. Evet, Süper Lig'de böylece bütün maçları değerlendirmiş olduk. İlk hafta dün başlamıştı sürpriz bir sonuçla. Galatasaray Çorum maçındaki 2-2'lik sonuçla. Bugün de saat 19'da 2 maç oynanacak. Kasımpaşa Trabzon maçında karşılık gol var. Konya Rize maçında karşılık gol var. Yani 2 maçta da KG var önermiştim. 21.30'da ise Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe'nin kazanmasını, minimum 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Gaziantep Alanya maçında ise ilk yarı 0 önerim olmuştu. Yarın maçlarında ise Başakşehir Kocaeli'de 1-4.5-6, Ahmet Erzurum'da TGS 2-3, Beşiktaş Eyüp mücadelesi

0: mücadelesinde ise ilk yarı bir seçimini öne çıkarmıştım. Pazartesi günü Süper Lig'in kapanış maçında ise Samsun Göztepe maçında ya 0-2 çift şans öncelikle ama tek atışla direkt beraberlik ile yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında birazdan at yarışı aramız olacaktır ki gidiyoruz. Ardından Hollanda ve Belçika'yı konuşacağız.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Üçlüğe girdi. Bir boy geride iki numaralı Lidl Sephora. Bir buçuk boy kadar geride altı numaralı Ain't Nobody. Üç numaralı Mangustan'ın bir boy önüne geçti. 1400 startı geçirdi. Mangustan'ın dışına meyilleniyor Trulli. İki buçuk boy kadar geride en geride bir numaralı Beat of Darkness sırasıyla koşunun son 1200 metre start yeri şimdi geçildi. İki boy, iki buçuk boy farklı liderliğini koruyor. 800 numaralı Neuromet. İç kulvarda yine dört numaralı Melian de Maya'nın. Onun yakınında dışında yedi numaralı Mahfet'in gayret var. 2 boy kadar geriye 6 numaralı Ain't Nobody sokuldu. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Lady Sephora. Bunun 2 boy gerisine 5 numaralı Trulli hamle yaptı. Mangusta Trulli'nin yarım boy 1 boy gerisinde iç kulvarda 2 boy geride 1 numaralı Beat of Darkness bekliyor. Son 800'e girildi. 2 boy farkta 8 numaralı Neuromet'ten de kaçıyor. 7 numaralı Mahfet ikincilikteki yerini netleştirdi gibi. İçeride yine 4 numaralı Melian de Maya var. Ain't Nobody'nin 2 numaralı Lady Sephora'nın ondan 2 boy gerisinde Trulli ve Mangusta'nın daha sonra Beat of Darkness'ın gayretleriyle Karadeniz koşusunda son viraj dönüldü. Düzce'ye 1,5 boy farkta 800 numaralı Neuromet lider çıktı. Dışından 7 numaralı Mahfet. Bariyerdim'den 3 numaralı Mangusta. Gerilerden dışarıdan Trulli'nin gayretleri var. Son 300 metreye girildi. Trulli dışarıdan etkili geliyor. 8 numaralı Neuromet'i zorluyor. Trulli geliyor. Liderliği alıyor. Yarım boy, bir boy kadar Trulli önde. Neuromet'in Beat of Darkness'ın gayretleri var ama Aris Karataş'la ilk kez buluştu. Karadeniz koşusunu kazandı Trulli. 8 numaralı Neuromet ikinci. 1 numaralı Beat of Darkness üçüncü. 7 numaralı Mahfet dördüncü. 6 numaralı Ain't Nobody de beşinci oldu. Açık grup bir. Karadeniz koşusunu 5 numaralı Trulli Haris Karataş'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Radyo Spor. Reklam.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, Süper Lig'de bütün haftayı geniş geniş konuştuk. Tahminlerimi sizlere verdim. Belki son bölümde bir kez daha sadece tahmin olarak hatırlatırım. Onun dışında şöyle bugünden skorlara bakarsak Championship'te Bolton 2 çok uzun süre 2-0 önde götürmüştü Bolton maçı Preston karşısında ama Preston bitime yakın gol attı. 2-1 Bolton kazandı. Sezonu 3 puanla aştı. Almanya 2. Bundesliga'da maç sonuçları 14 seansı aynı geçen hafta olduğu gibi çok keyifli ve bol gollü geçti. Osnabrück 3-0, Magdeburg 2, özür dilerim 3, Hertha Berlin 4, Heidenheim 1, Fürth 2, Nürnberg 4 skorları vardı. İsveç'te şu an dakika 35, Mjällby 0, Sirius 3. Sirius hakikaten İsveç'te bu sezon müthiş bir sezon. Müthiş bir sezon geçiriyor. Zirvede farkı açıyor. Mjällby bir deplasmanında daha 35. dakikada 3-0 yapmışlar maçı. Polonya'da Zagłębie Lubin 0, Slavia Wrocław 1. İlk yarı skoru. Rusya'da Rodina Moskova Akron maçı 3-3 bitmişti. Günün erken saat maçında. Şu anda da dakikalar 18. CSKA Moskova Fakel mücadelesi. Henüz gol sesi çıkmadı. Onun dışında Ukrayna'da Kibas Livi mücadelesinde 1-1'lik eşik var. Ev sahibi Kivas maçı 10 kişi sürdürüyor. Kudrivka Obolon mücadelesi 0-0 devam ediyor. O maçta dakikalar 46'yı gösteriyor. Bugünkü maçlarımızı bitirmiştik. Yarından Süper Lig maçlarımızı konuştuk. Yarına bakmaya devam edelim. Programın artık son bölümüne girerken Barış Dinçarslan'ın yarınki İspanya La Liga iki maç var. En başta söylemiştim, bir kez daha hatırlatayım. İspanya La Liga'da sezon başladı ama sadece 5 maç 5 maçla başladı. Büyük ekiplerin maçları bültende yok. Bültende yok. Yani oynanmıyor bu hafta. Çünkü İspanya Futbolcular Sendikası ile La Liga yönetimi arasında yapılan anlaşma gereği Dünya Kupası'ndan oyuncular genç döndüğü için dinlenme süresi verilmiş ve o sürede olmadığı için de büyük takımların, işte Real Madrid, Atletico Madrid'in, Barcelona'nın maçları ilk hafta yok. Sadece 5 maçla sezon açıldı. Önümüzdeki hafta daha full olacak İspanya Liga. Bütün takımlar dönmüş olacaklar. Yarın Santander Villarreal maçıyla ilgili Barış Dinçer'in yorumu şu şekildeydi. Santander geçen sezon ikincilikte şampiyon olurken içeride, yani iç sahada çok coşkulu maçta oynamıştı. Aynı teknik direktör ve mentaliteyle bu sezona giriyorlar. Benzer oyunu ortaya koymaları kesin. Villarreal ise teknik direktör ve formasyon değişikliğine gitti. Bu durumun sahaya yansımasına emin değilim. Ama ev sahibinin yükselteceği tempoya uyumu sağlarlar demiş. Ve 2,5 üstü ile KG varı birlikte önermiş Santander Villarreal mücadelesinde. Espanyol Levante'de ise Barış Dinçarslan, tahmin zor maç. Alternatiflere bakmak lazım. İki takım da geçen sezon sancılı süreçlerden geçmiş. Zorlukla kümede kalmışlardı. Böyle büyük stresten çıkmış ekiplerin yeni sezon başlangıçlarının konsantre olacağını söyleyebiliriz. Hücum anlamında güçlenemediler. Az gol atılır Espanyol Levante maçında. Barış Dinçer'den yorumu. Son olarak da Deportivo Elche, bu maç pazartesi. La Liga'nın son maçı. Elche büyük değişime girdi. Kayıtsız şartsız hücum oynatan teknik direktör Sarabia'yla yollar ayrıldı. Kapalı kutu bir hoca getirildi. Bununla birlikte bazı önemli isimler de gitti. Yeniden yapılanma aşamasında sıkıntı çekerler. Yıllar sonra ilk kez lige çıkan Deportivo yüksek motivasyonla oynayıp kazanır demiş. Barış Dinçarsan Deportivo galibiyetini önermiş pazartesi günkü La Liga'nın son mücadelesinde. Hollanda ve Belçika'da yarın maçlarına bakalım. Den Haag Groningen var Hollanda'da. Groningen aynı hocayla 4. sezonunda başladı. Lukien ile. İyi de başladı. Utrecht galibiyetiyle lige girdiler. Kadroyu zaten büyük ölçüde korudular. Ligin yenisi Den Haag ise Alkmaar deplasmanı hiç isabetli şut çekemeden 2-0 mağlup oldu. Tabii şimdi ilk iç saha maçı. Yeni takımlar ilk iç saha maçında daha istekli, coşkulu oynarlar. Ama kalite anlamında zayıflar. Bu coşku bence dezavantaja dönebilir. Groningen rakibin aldığı riskleri değerlendirip gol ve goller bulup maçı kazanabilir diye düşünüyorum. O yüzden güzel orandan Den Haag Groningen maçında Groningen galibiyetini sizlere önereceğim. Feyenoord Go Ahead mücadelesi var. Feyenoord kulübü yakından tanıyan, daha önce Feyenoord'la şampiyonlukta yaşamış, bizim de yakından tanıdığımız Van Bronckhorst ile yeni sezona başladı ve ilk hafta derbide Sparta Rotterdam deplasmanında 1-0 kazandılar. Oyun olarak çok üstündü Feyenoord. Ancak işte ikinci golü atamamanın stresini son bölümde biraz yaşadılar baskı yiyerek. Goit ise çok önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen yeni teknik direktörü Josep Oisting ile ilk maçında Willem'i 4-1 yendi. Goit'in kadrosunda ayrılan isimlere rağmen hala önemli oyuncular var. Ben deplasmanda oyunu çirkinleştireceklerini sanmıyorum. Gol atabilirler ama neticede kazanan Feyenoord olur. İç sahadaki ilk maçında Van Bronckhorst ile çıkacağı ilk maçı kazanır. 1 ve 2.5 üstü benim Feyenoord Goit mücadelesinde sizlere önerimdir. Twente Zwol yarından bir başka Hollanda ligi mücadelesi. Ligin sağlam ekiplerinden Twente Avrupa Ligi'nden elendi. Konferans Ligi'nde ona devam ediyor. İlk ayağı farklı kazanmışlardı. O yüzden Perşembe günkü rövanşa rotasyonla gittiler işte takımın. Forvet'i Weghorst'u, kaleci Unerstal'ı böyle önemli isimleri götürmediler. Yalnız rövanşta ortaya koyulan futbol kötüydü. 3-3 berabere kaldı Twente. Ligde de ilk hafta zaten etkisiz oyunda yine Herenveen'e 1-0 mağlup olmuştu. Şimdi teknik direktör Van den Brom üzerinde çok erken bir baskı oluştu. Hani kötü futbol sonuçları iyi değil. Avrupa Ligi'nden erken elenildi. Bu baskıyı kırması lazım. Rakip Zwol Ajax karşısında çok uzun süre direnmesine rağmen 10 kişi kalınca son 15 dakikada peş peşe 2 gol yiyip yıkılmıştı Zwol. Ben aynı direnci göstereceklerine eminim. Twente'de futbolda ümit vermiyor ama neticede rakipten daha kaliteliler ve iç sahada her zaman Twente sağlam performanslar ortaya koymuştur. Güzel bir stadı var. İyi bir kadrosu var. Kötü skorların ardından bence kazanarak bu baskıyı biraz olsun üzerinden atarlar. Oranı yükseltmek için de ben 4.5-6 ekledim. Birinin yanına sizlere de bu şekilde öneririm. Twente'nin önünde şimdi yeni bir konferans ligi eşleşmesi de var. Akıllar biraz da oraya kayacaktır. O yüzden skoru bulduktan sonra çok fazla tempo yükselteceklerini düşünmüyorum açıkçası. 1 ve 4.5-6 alınabilir. Ajax'ı Herenveen yarın Hollanda'dan son maç. Ajax bu sezon tabii yeniden bir yapılanmaya gitti. Yıllarca yanılmıyorsam 5 sezon Girona'yı çalıştıran İspanyol Michel Sanchez'i takım başına getirdi. Flash transferler yaptı. André Ter Stegen geldi. Julian Brandt geldi. Daley Blind'i yeniden getirdiler. Halen transfer için çalışmalar sürüyor. Onun dışında işte genç oyuncular da aldılar. İşte Marcos Lisandro Suudi Arabistan'dan bir forvet aldılar. Şu anda beklentileri hiç karşılayamadı ama 20 milyon euro dediler. Tolu Arıkadare yine Belçika Ligi'nde gol krallığı yaşamış. Wolverhampton'a transfer olmuştu Premier Ligi. Orada çok fazla süre alamayınca Ajax'a geldi ki kiralandı. İlk hafta rakibin kilidini açmadı hakikaten. Arıkadare büyük rol oynadı sonradan girerek. Benim de çok beğendiğim bir isimdir ki bence ilk 11'deki yeri alacaktır. Şu anda Kasper Dolberg var Ajax'ta. İşte Lisandro'yu aldılar 20 milyon euroya ama Tolu Arıkadare bence hakikaten fiziğiyle, bitiriciliğiyle. Hani top sırtı dayalı forvet deriz ya, o kalıba uyan bir isim. Bence ilerleyen dönemde Ajax'ın az forveti olacaktır bir sakatlık yaşamazsa. Ajax'da konferans ligi maçları nedeniyle sezonu erken açan takımlardan biri. Ancak ilk hafta Zwol deplasmanında futbolları keyif vermedi. Ben önermiştim, çok da güveniyordum. Beklediğim gibi son 90+3'te attıkları golle 2 ve 1.5 üstü de geldi ama oyun hakikaten kötüydü. Rakip ancak 10 kişi kaldıktan sonra Ajax rakibin direncini kırabilmişti. Tabii rotasyon yapıyor hoca biraz Avrupa ve ligi birlikte götürürken. 3-4 oyuncuyu değiştiriyor. Hem bu rotasyon takım biraz olumsuz etkiliyor hem de yeni transferlerin henüz tam adapte olamaması bu durumda etkiliydi. İç sahada daha coşkulu bir oyun görürüz Ajax'tan. Herenveen ise Twente galibiyetiyle sezonu açtı. O maçta pozisyonlar verdiler. Çok fazla olmasa da pozisyonlar verdiler. Bu sefer karşısında bitiricilik noktasında daha kaliteli bir rakip var. Ajax bence minimum 2 gol atarak bu haftada kazanır. Kendi sahasında daha oyuna hakim, topu daha fazla ön alanda oynayan bir Ajax izlemeyi bekliyorum açıkçası. O yüzden 1 ve 1.5 üstü bu maçta yine değerlendirilebilir. Onun dışında Belçika'dan da yarın maçlarına bakalım. Zaten artık programın son bölümüne, son dakikalarına girmiş bulunmaktayız. Yarın Beveren Anderlecht mücadelesi var Belçika'da. Avrupa Ligi maçlarıyla sezonu erken açan bir başka takım da Anderlecht. Bugün çok fazla bu lafı kullandım ama benim için iddia anlamında çok önemli bir veri. Sezonu erken açmak, o maç temposunu yakalamak. Şu ana kadar çıktı 5 resmi maçta da Anderlecht hakikaten ümit verdi, ışık saçtı. Ligin ilk haftasında Lalaveri uzatmalarda buldukları golle belki devirebildiler, 2-1 kazandılar. Bu yani direkt istatistiklere bakarsak, 90 artı 3'teki 4'teki golü görürsek, bu şekilde kazandılar diye düşünürsek bir soru işareti yaratabilir. Ancak oyun anlamında Anderlecht'in futbol çok farklı şeyler söylüyordu. Ön alanda baskı, hızlı kombinasyonlar, coşkulu futbol izlettiler. Çok istekliydiler. %74 topla oynayıp 11 isabetli 31 şut çekti Anderlecht. Tabi ceza sahası içerisinde çok daha etkili olup son vuruşlar konusunda gelişmeleri lazım. Bunu da aslında hafta içi Avrupa'da 3-2'lik PAOK galibiyetiyle biraz daha ön alanda gelişebileceklerinin sinyallerini verdiler. Tabi önlerinde yeni bir eşleşme var. Avrupa eşleşmesi var. Ligin yenisi Beveren Antwerp deplasmanında hücum anlamında zayıftı. Yalnız geçen sezon 2. ligde muazzam iç saha performansıyla fark yaratmıştı Beveren. Ve şampiyon olarak üst lige geldiler. Ben şimdi Anderlecht'in yorgunluğundan faydalanıp en azından gol atabileceklerini düşünüyorum. O yüzden benim bu maçta önerim Anderlecht'in pozitif futboluna rağmen bu sezon şu ana kadarki performansıyla beni etkilemesine rağmen ben karşılık gol varı bu maçta daha mantıklı buluyorum. Lalaver Gent maçı, Lalaver Anderlecht deplasmanı oyun anlamında fena ezildi. Yani yaratıcı oyunu sıkıntısını yaşayacak gibi gözüküyorlar. Geçen sezon iç sahadaki maçları 18 maçın 13'ü 2,5 altı bitmişti. Çünkü iç sahada suyun içim avantajını çok iyi kullandılar. Rakipleri oyun anlamında kilitlediler. Ve genelde işte 0-0'a bağladıkları maçlar da oldu. Genelde 2,5 altında bitti. Konferans ligi maçları Sevilla sezonu erken açan Gent ise Mechelen karşısında ilk hafta çok beğendim, etkili gözüktü ama bunda rakibin kötü performansının etkisi vardı. Mechelen hakkında çok kötüydü ilk hafta, çok dağınıktı. Kadrosu çok değiştiği için Mechelen'in Gent karşısında o direnci gösteremedi. Tabii Gent'in sadece rakibin kötülüğüne bağlayamayız. Özellikle savunma anlamında şu anda Konferans Ligi'nde 4 maça çıktılar, ligde 1 maça çıktılar. Yani toplamda 5 resmi maç oynamış bir Gent ve sadece 1 gol yedi. Perşembe günü Göteborg ile oynadılar. Ve önlerinde şimdi yeni bir konferans ligi eşleşmesi var. Onların da tempoyu çok fazla yükseltemeyeceğini düşünüyorum. Yani 3 günde bir maç yapacak kadro genişliğine sahip değiller. O yüzden Lalöver yine iç sahada yapacağını yapar ve maçı 2,5 altına bağlar. O yüzden benim maçtaki önerim az gol. Mechelen Standard Liège. Mechelen'den az önce biraz bahsettim. Açılış haftasında Gent karşısında çok zayıf performans sergiledi. Tabi orta sahadan çok önemli isimlerini kaybetti Mechelen. Bu kadar etkilenmediğini beklemiyordum ama yani geçen sezonla bu sezon arasında kadro neredeyse 7-8 oyuncu değişti. İç sahada daha derli toplu bir takım görebiliriz. Standard Liège ise Celtic Brugge karşısında net fırsatları harcamanın cezasını puan kaybıyla ödedi son dakikada yediği golle. Geçen sezon deplasmanlara daha iyi performans sergilemiştir Liège. İç sahada biraz taraftarın yarattığı o baskı, stresi kaldırmakta genç oyuncular zorlanmıştı. O anlamda yine deplasmanları daha rahat oynayabilirler kafa olarak. Ama onlarda da gelen giden oyuncu çok fazla. Yani izlemeden erken yorum yapmamalı iki takımla ilgili de. Aklımda 1-1'lik skorla beraberlik var. TGS 2-3 ile bence bu maçta riski azaltabiliriz. Belçika'daki son maçında ise Lommel ligin yeni takımı Charleroi'yi konuk edecek. Lommel'i ilk hafta beğendim. Saint-Truiden deplasmanda iyi bir performans sergiledi. Hatta maçın son bölümünde kazanabilecek taraftı. Galibiyete yaklaşan taraftı. Yani uzun vadede bu kadroyla işleri zor. Çok dar bir kadro, yaşlı bir kadro. Yaşlı değil, yaşlı oyuncuları var. Yani genç bir kadro aslında ama çok kilit oyuncuların yaşı yüksek. O yüzden uzun vadede işleri zor. Ama şimdilik ilk hafta oynadıkları cesur futbolu burada da kendi sahalarında da sürdürürler. Charleroi ise erken 10 kişi kalan Leuven'i 3-1 yendi. Hazırlık döneminde de kolay atıp kolay yiyen bir takım görüntüsü çizmiş Charleroi. Bence buna devam ettirirler. Yine fileler bu maçta da karşılıklı sarsılır diye düşünüyorum. Lommel Charleroi maçında KG var. Alınabilir. Evet. Bir başka dinleyicimiz demiş ki günün bankosu Kasımpaşa'dır. Kasımpaşa Trabzonspor maçında Kasımpaşa saygı duyuyorum. Değerlenebilir. Evet. Süper Lig Hollanda, Belçika zaten bu bültenin öne çıkan ve İspanya La Liga 4 büyük lig vardı. Bunların tamamını bugün, yarın ve hatta pazartesi günü de birer maç vardı. Onları da konuşmuş olduk. Şöyle bir skorlara bakalım. Ardından Süper Lig tahminlerimi son bir kez daha hatırlatayım. Sonra da programı kapatırız. Championship'te Bolton Preston'ı 2-1 mağlup etmişti günlük maçında. 17 seansında 2-4-6-7 maç daha. 17 seansında 6 maç var. 19.30'da bir maç var. Championship'te ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Almanya 2. Bundesliga'da 2. hafta maçta oynanıyor. Geçen hafta, yani bunu sıkça bahsettim, 14 seansı çok keyifli geçmişti. Programımıza denk geldiği için özellikle dikkat etmiştik. Bu hafta da yine 14 seansında Osnabrück 0, Magdeburg 3, Hertha Berlin 4, Heidenheim 1, Fürth 2, Nürnberg 4. Yine bol gollü keyifli maçlar çıktı. İsveç'te ilk yarı sonucu Mjällby 0, Sirius 3. Polonya'da dakika 48, Zagłębie Lubin 0, Śląsk Wrocław 1. Rusya'da CSKA Mostova Fakir maçında dakika 35, henüz gol çıkmadı. Günün ilk maçında ise Rodina Moskova Akron mücadelesi 3-3 sona ermişti. Son olarak da Ukrayna Ligi'ne bakarsak Kibas Livi maçı 1-1 bitmişti. Devam eden dakikalar 63'ü gösteriyor. Kudrivka Obolon maçında ise 0-0'lık eşitlik var. Yalnız ev sahibi Kudrivka'nın maçı 10 kişi sürdürdüğünü ekleyeyim. Evet, Süper Lig'de sezonu dün açtık. Şampiyon, son şampiyon, son 4 yılın şampiyonu Galatasaray. Sürpriz diyebileceğimiz bir sonuçla ligin yeni takımı, tarihinde ilk Süper Lig maçına çıkan Çorum ile 2-2 berabere kalmıştı. Hazırlık maçlarında başlayan kötü serisi, ki hazırlık maçlarına kadar çok kötü sonuçlar aldı, mağlubiyetler aldı Galatasaray. Bu lige de yansıdı. Bakalım önümüzdeki günler Galatasaray camiası adına neler getirecek, göreceğiz. Onun dışında bugün 4 maç daha var. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi. Karşı goller bekliyorum ben. KG var. Öncelik önerim, yani dinleyicilerimizden de geldi. Benim iddia kuponlarında çok sık gördüm. Trabzon galibiyetini fazlaca oynanıyor. Saygı duyuyorum ama ben Trabzon'un özellikle orta sahadaki değişim ve sakatlar nedeniyle oyunu kontrol etmekte zorlanabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa kendisi aslında sıkıntı çıkartabilir bence Trabzonspor. O yüzden KG var önerdim. Konya Rize mücadelesi. Biraz olsun Rize'ye yakın olsam da bu maçta da yine karşı gol var seçimi değerlendirilebilir. Gençler bile Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçına rağmen, önündeki kritik maça rağmen ligi de önemseyeceğini, geri plan atamayacağını, böyle bir lüksün olmadığını düşünüyorum. O yüzden İsmail Kartal rotasyonu minimumda tutarak en güçlü kadrosuyla sahaya çıkacaktır. Gençlerle de Metin Diyadin, yani beğendiğimiz bir hoca. Zayıf kadrolardan hakikaten verim almayı başaran bir isim ama kadro çok değişti. Fenerbahçe karşısında şanslarını az görüyorum. 2 ve 1.5 üstü alınabilir. Gaziantep Alanya maçında ise Alanya aynı hoca Pereira ile devam ediyor. Gaziantep ise fazla gelen giden oldu. Onlarda biraz adaptasyon sıkıntısı olabilir. Alanya savunmasıyla ayakta durmaya çalışacaktır. O yüzden ilk yarı 0 benim bu maçta önerim. Yarından da Başakşehir Kocaeli maçında Başakşehir'in kazanmasını ve oranı yükseltmek için 4.5-6 eklemiştik. Ahmet Erzurum maçında Ahmet'in transferleri hakikaten çok etkileyici olsa da bu kadar fazla yeni oyuncuyla sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Erzurum aşağıdan taşıdığı kadrosu aynı hocasıyla direnebilir. TGS 2-3 o maçtaki önerimde. Beşiktaş maçında rüzgar arkasını almış Beşiktaş'tan bir kayıp beklemiyorum. İlk yarıdan işi bitirirler. İlk yarı 1. Son olarak da pazartesi maçında Samsun Göztepe maçında 0-2 çifte şans. Öncelikli önerim ama direkt sıfırda tek atış olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet, artık programımızda sonuna geldik. Sizden de güzel mesajlar aldım. Tabii bugün biraz Barış Dinçarsan da yoktu, hafta yarımızda olacak. Benim de biraz ufak bir rahatsızlığım vardı boğazımda. O yüzden sizlere bunu yansıttıysam kusura bakmayın. Artık programda sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
8: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Tek adresi.
3: Radyo Spor.

0: Kuşu'nun tek kısrağı Smart Children. Bu yerini aldı ardından 4 numaralı Golden Racer. Baksa yakın. Golden Racer da kulvarındaki yerini şimdi aldı. Dışarıda yalnız 5 numaralı Raymond Reddington kaldı. Raymond Reddington kulvarına yaklaştı ve o da Searching Box'taki yerini aldı. Altat hazır. Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Çıkışta bir boy gibi gecikti 4 numaralı Golden Racer. Ayağına seri olan Safkan, 1 numaralı İspanoz hemen liderliği aldı. Bir anda 2-2,5 boy fark yaptı. İkinciliğe 3 numaralı Smart Children sokuldu. Yarım boy gerisinde 6 numaralı Thomas Shelby. 2 boy daha geride 2 numaralı King Rüzgar içinde. Yarım boy gerisinde 5 numaralı Raymond Reddington. 3 boy geride 4 numaralı Golden Racer. Son 800 metreye 2 boy farkla lider girdi 1 numaralı İspanoz. Koşunun tek kısrağı 3 numaralı Smart Children. İkincilikte izliyor onu. Bir boy geride 6 numaralı Thomas Shelby. Bunun 2 boy gerisinde 2 numaralı King Rüzgar. Yarım boy geride 5 numaralı Raymond Reddington'ın 3-4 boy geride Golden Racer'ın gayretleriyle viraj dönüldü. Düzlüğe bir boy farkla 1 numaralı İspanoz lider çıktı. Ortadan 3 numaralı Smart Children. İçeriden ortaya doğru hamle yapan 6 numaralı Thomas Shelby'nin 2 boy geriden 2 numaralı King Rüzgar'ın gayretleri var. İspanoz 200 üreni de bir boy farkla lider geçti ama 6 numaralı Thomas Shelby geldi. Onu yakaladı. Hakim olmaya çalışıyor gerilerden. King Rüzgar da saldırıyor. 6 numaralı Thomas Shelby fotoyu buluyor. 1 numaralı İspanoz ikinci. 2 numaralı King Rüzgar üçüncü. 3 numaralı Smart Children 4. 5 numaralı Raymond Reddington da 5. oldu. 6 numaralı Thomas Shelby Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
4: Radyo Spor'dan uğurlu saatlerden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Ve bu 2 saatlik süre içerisinde günün karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Oynanan karşılaşmalardan dakika skoru aktaracağız. Ve tabii ki saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesinde de bir bağlantımız olacak. Stada da uzanacağız. Oradaki son gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesaj yollayabilirsiniz. 0538-052-1487 0538-052-1487 Buraya göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilir. Siz de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. Evet, Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor Uğurlu Saatler ve sizler de eğer Kral Oran Farkı ile iddia.com'da kuponlarınızı yapmak istiyorsanız yapmanız gereken iddia.com'a üye olmak. iddia.com'un uygulamasını indirebilirsiniz ya da internet üzerinden bilgisayarınızdan direkt internet sitesine girerek de iddia.com'a üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Bu üyeliği gerçekleştirirken size bir bayi kodu soracak. İşte o noktada Uğur Böceği devreye giriyor. Uğur Böceği iddianın bayi kodu 30-0-97. Sizler dilerseniz buradan üye olabilirsiniz. Yani 30-0-97 bayi koduyla üye olabilirsiniz. Ve böylelikle sizler de Uğur Böceği'nin avantajlarından faydalanmış olacaksınız. Nedir o avantajlar söyleyelim. Şimdi sevgili Görkem Tezer'in, benim, Vedat Parlan kuponlarını hep soruyorsunuz. Nerede bulabiliriz, nerede görebiliriz diye. İşte dilerseniz eğer Uğur Böceği iddia üzerinden siz de üyeliğinizi yaparsanız iddia.com'a benim ve Görkem'in kuponlarını haftanın 7 günü orada bulabileceksiniz. Günlüğe dair birçok kupon yapıp hazırlayıp Uğur Böceği ile paylaşıyoruz. Onlar da sizlere ulaştırıyorlar sevgili dinleyiciler. Yapmanız gereken dediğim gibi iddia.com'a üyelik yapmak, ardından da 0540 300 0097 0540 300-0097. Buraya mesaj atmanız yeterli. Ben kuponlara ulaşmak istiyorum demeniz yeterli. Gereken oradaki tüm zaten sorularınıza yanıt verilecektir. Bu numarayı aklınızda tutun. Bir başka çünkü kampanyadan bahsedeceğim. Uğur Böceği aynı zamanda Milli Piyango'nun da resmi bayi sevgili dinleyiciler. Ve Milli Piyango'nun size özel sürprizleri var. Yapmanız gereken burada da yine Uğur Böceği'nin WhatsApp numarasına biraz önce paylaşmıştım kurumsal müşteri hizmetleri. Oraya bir mesaj atmanız, ben Milli Piyango üyesi olmak istiyorum demeniz ya da işte bu sürpriz hediyelerden kazanmak isterseniz eğer Milli Piyango'dan oraya sadece bir mesaj atmanız yeterli olacak. 0540-300-0097. Bunu bir kenara not ettiyseniz, ettiniz etmediyseniz ilerleyen dakikalarda yine zaten hatırlatırım. Bu arada tüm sorularınızı dediğim gibi bu numaradan da sorabilirsiniz. Dedik ve yayına başladık. Evet, gün güzel başladı. Umarım güzel de devam eder. Bol gollü maçlar var. Çin'de neredeyse maçların tamamı gollü bitti. Şöyle hatta paylaşmak isterim sizlerle. Çin Halk Cumhuriyeti'nde sevgili dinleyiciler 5 maçın 5'i de 2,5 golü sonuçlanırken bu 5 maçın 4'ü 3,5 golü sonuçlandı. Gollü bir gün başlangıcıydı. Ve Almanya 2 yine geçen hafta olduğu gibi bu haftada bol gollü bir hafta başlangıcı yaptı. Hemen oradan da sizlere skor olarak diyeyim. 3 maç vardı. 3'ü de bugün 2,5 golü oldu zaten. Ama 3,5 bekleyenler için de 3,5 olan maçlar da var. Yani 3,5 gol üstü olan maçlar da var. Onu da söyleyeyim. Umarım böyle devam eder. Özellikle gollü maçları seviyoruz biliyorsunuz. Ben de çok fazla gol bahisleri oynamayı tercih ediyorum. Taraf bahsinden çok gol bahisleri oynamayı tercih ediyorum açıkçası. O nedenle benim için de keyifli bir gün başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle skorlara bir bakalım. Oynanan maçlardan canlı skorları aktaralım sizlere. Sonrasında da yavaş yavaş gündemi konuşmaya başlarız sevgili dinleyiciler. Şimdi Saint-Gilloise-Ultavaregem maçı başladı. Belçika'da henüz ikinci dakikası gol yok. İngiltere'de Championship'ta maçlar başladı. Üçüncü dakika gol yok. İsveç'te ilk yarı tamamlandı. 16'da başlayan mücadelenin ilk yarısını Sirius Mielbi deplasmanında 3-0 önde kapattı. Polonya'da dakikalar 60'ı gösteriyor. Zagłębie Lubin 1, Śląsk Wrocław 1. Rusya Premier Lig'de 45. dakika. CSKA Moskova ile Fakir arasındaki mücadele golsüz devam ediyor. Norveç'te dakikalar 3'ü gösteriyor. Kafum Oslo Lillestrøm maçı golsüz devam ediyor. Ukrayna Premier Lig'de 74. dakika Kudrivka ile Obolon arasındaki mücadelede henüz gol olmadı. Portekiz 2. Lig'de ise ilk yarısı biten maçta União Delheira 1, Benfica B takımı 1. İngiltere 1'e gidelim. Orada da yeni başladı maçlar, henüz gol olmadı. Belirtelim. Kuzey İrlanda'da yeni başladı maçlar ve gol yok. Bunun dışında şöyle özellikle majör liglere bakmaya çalışıyorum ama şimdilik bunlarla sınırlı kalsın. İlerleyen dakikalarda zaten takip edeceğim. Yeni goller oldukça sizlere de bilgi aktarımında bulunacağım. Bu arada Mielbi 3-1'e getirdi Sirius karşısında skoru. Bekleyen dinleyicilerimiz varsa burada karşılıklı gol var. 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Hepsi şu anda gelmiş durumda. Evet, 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatayım. Kısa bir reklam aram var. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağım.
3: 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata. Hasret bitiyor, milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor bu akşam 7'de deplasmanda Kasımpaşa karşısına çıkıyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlen bilimin kardeşi Bilyoner.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar

0: 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Kaldığımız yerden devam edelim. 17.13 oldu bile saatler. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Oynanacak maçlara hemen şöyle hızlıca bakalım istiyorum. Çünkü önümüzdeki dakikalarda başlayacak karşılaşmaların çok az bir zamanı kaldı. Hemen buradan sizlere öne çıkardığımız karşılaşmaları paylaşalım istiyorum. 17.30'da iki maçımız var. Hatta üç maçımız var, onlara bakalım. 17.30'da önce Portekiz Premier Lig'e bakacağız. Alverca Estrela mücadelesi var sevgili dinleyiciler. 17.30'da başlayacak. Ve gerçekten de Portekiz'de günün öne çıkan karşılaşmalarından biri olarak da dikkat çekiyor. Geçen sezonun şampiyonu Porto'ya ilk haftada Alverca konuk olmuştu ve çok erken ilk yarıda yediği iki golle maçı 2-0 kaybetmişti. Bu tarafta işte Estrela'ya baktığımızda ise o da yine şampiyonluk adaylarından Sporting'i konuk etmişti. Ve bu karşılaşmada onlar da yine iki farklı mağlup duruma düşmelerine rağmen 2-2'ye skoru getirmeyi başarmışlardı. Estrela'nın en azından buradan ben yine puanla dönmesini bekliyorum. Dediğim gibi geçen hafta çok zorlu bir takımdan puan almayı başarmışlardı bu anlamda. Ama tabii oranlara baktığımda özellikle Estrela'nın atacağı goller dikkat çekici. Burada tabii deplasmanın atacağı bir gole verilen 1.30 oran, 1.35 oran özür dilerim. Bence değerli. Dileyenler bunu 1.5 üst yapıp biraz risk alırlarsa da çok daha yüksek oranları yakalayabilirler. Burada birinci tercihim dediğim gibi yenilmezliği olacak Estrela takımının. 0-2 çifte şans. Diğer taraftansa atacağı bir golün de hiç fena değil oranı. Devam edelim. Hollanda Eredivisie'deyiz. Willem Nijmegen mücadelesiyle devam edelim. Nijmegen sezona çok iyi başlamadı. Hem Avrupa'da hem işte liginde çok etkili maçlar oynamıyor açıkçası. Sezonun ilk haftasında Go Ahead Eagles deplasmanına gitmişti Willem takımı ve orada çok ciddi savunma problemleri oluştuğunu görmüştük o karşılaşmada. Nijmegen'e baktığımızda ise Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'ta karşılaşıp uzatmalarda tur atlamayı başardılar. Kaliteli bir kadroları var, bunu söyleyelim. Biliyorsunuz önemli isimler de var orada. İşte Dušan Tadić gibi, Emre Mor gibi yakından tanıdığımız isimlerden Nijmegen'in kadrosunda yer alıyor. Bu karşılaşmanın da aslında özellikle Willem'in savunma sıkıntıları var dedik ama hücumda da aslında bir o kadar üretkenler. Bu anlamda gollü bir karşılaşma olması beklenebilir. Karşılıklı gollerle maçın tamamlanmasını bekliyorum ben. Ama dileyenler burada ilk yarı 1.5 üst gibi bir tercih de yapabilirler. O da biraz daha oranı yükseltmek anlamına gelir. Bence tercih edilebilir. Oran da güzel bu arada. İlk yarı 1.5 gol üstün oranı. İki takım da gol atabilir. Bence ilk yarıda, hatta Nijmegen'in daha tempolu bir maç başlangıcı yapmasını da bekliyorum. Almanya 3. lige bakacağım. Orada bir maçım var. Onu da bugün sizler için değerlendireyim istedim. Duisburg mücadelesi sevgili dinleyiciler. İki takım arasında oynanacak karşılaşma aslında yine bana kalırsa golleri de beraberinde getirebilecek bir karşılaşma. O açıdan bakmak, değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bugün gerçi Almanya 2 bol gollü olurken Almanya 3'te pek beklenen skorlar gelmedi diyebilirim. Ya da en azından benim beklediklerim gelmedi diyeyim. Belki böylesi çok daha doğru olacak. Çünkü özellikle Almanya 3'ün çok daha gollü geçmesini bekliyordum ben. Yani daha önce hatırlarsanız hep burada konuşuyorduk. Almanya 2'nin ne kadar golleri açık bir şekilde sezonun başladığından bahsediyorduk. Şimdi ben şu andaki konjonktürde açıkçası daha gollü maçları Almanya'dan bekliyorum. Almanya 3'ten, ama bugün o beklentimin şu ana kadar karşılanmadığını söyleyebilirim. Geçen sezonun etkili ekiplerinden biriydi Verl takımı. Yeni sezon öncesinde aslında hazırlık maçlarına baktığımızda çok iyi bir bize sinyal vermediğini söyleyelim. Yeni transferler yaptılar. Tim Hoffman ve Paul Lehmann gibi. Hücum anlamında da aslında birkaç transfer gelir mi beklentisi çok karşılık bulmamış gözüküyor. Sezonun ilk haftasında 4 gollü Aachen mağlubiyetinde takıma baktığımızda aslında sıkıntıların çok net olduğunu da görüyoruz. Verl takımında. Duisburg'a baktığımızda ise onlar yenik çıktılar lige, biliyorsunuz. Meppen'e karşı Meppen'i çok rahat yenmişlerdi iç sahada, onu hatırlatalım. Güzel de bir oyun ortaya koymuşlardı. Ama bu mücadele daha zor bir mücadele olacak onlar için, onu söyleyelim. Ben açıkçası gollü bir karşılaşma olması beklentisi içerisindeyim. İki takımdan da gollerin gelmesi beklenebilir ve maçın da 2.5 gol üste gitmesi beklenebilir. 2.5 gol üst ve karşılıklı gol var birlikte de tercih edilebilir açıkçası. Gelelim 17.30'daki bir başka müsabakaya. Sevgili dinleyiciler, Volendam Top Os mücadelesi, Hollanda 1. Lig'den bir karşılaşma. Yine gollerin ön planda olduğu bir lig. Seviyorum böyle ligleri. O yüzden de buralardan sizlere değerlendirmeler yapmak, yorumlar yapmak da bu anlamda benim için çok güzel oluyor. Onu söyleyebilirim. Hemen şöyle bu iki takımın oynadığı maçlara şöyle geriye dönüp bir bakalım istiyorum. Çok maç var çünkü. Bugün bültende de çok karşılaşma var ama bu iki takımın arasında oynadığı karşılaşmalara bakarken şunu fark ettim de o yüzden böyle söylüyorum. Aralarında oynadıklarından ziyade son oynadıkları maçlara baktığımızda ciddi bir aslında karşılaşma oynadıklarını görüyoruz. Evet, aralarındaki maçlarda Volendam'ın bir üstünlüğü olduğunu söyleyelim. Son iki maçı 4-0 ve 2-0 gibi skorlarla kazanmış bir Volendam takımı var, onu söyleyelim. Şöyle bir bakalım son oynadıkları karşılaşmalara da, yine aralarındaki bu oynadıkları maçların dışında. Volendam en son PSV'ye 3-2 mağlup olmuştu. Öncesinde Ajax'a 3-1 mağlup olduğunu yine hatırlatalım. Diğer tarafta tabii Top Os takımına bakalım. Onlar da Nakbreda'ya 2-1, Genk'e 3-1 ve Go Ahead Eagles'a 4-1 mağlup olmuşlardı. Bu ikisi hazırlık maçı. Onu söyleyelim bu süreçte. Şimdi burada da yine bir gollü maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi ben 2.5 gol üstün burada değerli oranının olduğu düşüncesindeyim. Sizler de eğer değerlendirmek isterseniz bu şekilde önermiş olayım sizlere de. Evet, devam edelim. Diğer karşılaşmalara şöyle bir bakalım. 17.45'te çok güzel bir maç var. Milan Manchester United mücadelesi. Onunla devam edelim isterseniz. Milan aslında bu karşılaşmada çok da böyle favori gözüküyor.

Çökmüyor, onu söyleyelim. Yani Manchester United'ın oranı giderek de düşüyor. Burada tabii Milan'ın çok ciddi bir rotasyon yapması kaynaklı olabilir. Hazırlık müsabakası bu. Ve işte Milan takımı da bu mücadele öncesinde belli ki çok ciddi eksiklerle sahada olacak ki oran bu kadar uçurum bir fark var arada oranlar arasında. Onu söyleyebilirim. Maçın net favorisi olarak gösterilmiş Manchester United takımı sevgili dinleyiciler. Bir hazırlık maçı olması sebebiyle ben genelde biliyorsunuz hazırlık maçlarında pek taraf bahsini değerlendirmem. Burada yine gollere gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. İki takım arasındaki bu mücadele bence gollü sonuçlanır diye de düşünüyorum. Ama hani iki takıma da güvenemem derseniz eğer United'ın atacağı bir gol tercihi de yapılabilir. Yani zaten şöyle baktığımızda United daha oturmuş bir takım. Geçen yıl teknik direktörü Carrick çok önemli işler yaptı. Ve bu sezonda sözleşmeyi aldı. Ben açıkçası burada dediğim gibi Manchester United'ın atacağı bir golün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hemen onda oranına bir bakalım şöyle. İlk yarıdan atacağı bir golden bahsediyorum bu arada. Manchester United galibiyeti bu arada oran olarak giderek de düşüyor. Yani eğer değerlendirmek isterseniz tam vaktidir diyebilirim. Bu karşılaşmayı da bu şekilde paylaşalım. Peki ikili bir kupon yapsam ne yaparım burada? Soru bu. Şimdi hemen şöyle Well Duisburg maçı var 17.30'da. Bu bir bence kupona girer. İlk maçımız bu olsun. Yanına da şöyle yapalım. Yanına da ne değerlendirdik biz? Volendam Topos maçını değerlendirdik değil mi? Evet, burada da yine sanki gollü bir maç bizleri bekliyor gibi dedim. Ama yine de ben biraz daha böyle farklı bir şey yapacağım. Ben Manchester United'ın atacağı golü tercih edeyim. Ya da yok. Burada ilk yarı şeyine girmeyelim. Tamam, Volendam Topos mücadelesinde 2,5 gol üst şeklinde bir değerlendirmem var. İki maçımız şöyle. Bu programın içerisinde başlayacak karşılaşmalar son bölümüne kadar da gelecek zaten. Şimdi Almanya 3. Lig'de Well Duisburg mücadelesi var. 2,5 gol üst. Ve Volendam Topos mücadelesi var. Hollanda'da. Orada da yine ben 2,5 gol üst tercihinin kazandırabileceğini düşünüyorum. Bu iki karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. İsterseniz ben de tabii değerlendireceğim bu arada. Onu da söyleyelim. İlk mesajımız gelmiş. Ne diyor? 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım, oturmuş bir takımı varken transferde en planlı programlı takım olması gerekirken şu an Galatasaray neden bu durumda demiş. Dinleyicimize teşekkür ederim. İsmi de yok. Yazarsa sevinirim. En azından hitap etme şansımız olur. Tabii birazdan Galatasaray'ın dün akşamki karşılaşmasına da değineceğim. Yani orada neler olduğu, özellikle saha içerisinde taraftarların tepkisi aşırı tepki miydi yoksa yerinde bir tepki miydi? Bunun üzerinden bir değerlendirme mutlaka yaparız diye düşünüyorum. Ve tabii ki Okan Buruk'un açıklamaları var. Onlara da yine bir göz atacağız sevgili dinleyiciler program süresi içerisinde. Evet, bir kez daha hatırlatayım sizlere. Sevgili dinleyiciler, bana sıkça sorduğunuz sorulardan birine cevap vermek isterim. Yine göndermişsiniz mesela. Sevgili Alper göndermiş. Sevgili Alper, kuponlarıma nereden ulaşabileceksiniz sorusunun cevabı aslında Uğur Böceği İddia Bayi. İddia.com'un resmi bayi Uğur Böceği ve iddia.com'a üye olduğunuzda orada bayinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Bu da şunu getiriyor beraberinde. Ya ilk aboneliğiniz olacaksa, daha doğrusu ilk üyeliğiniz olacaksa iddia.com'a zaten Uğur Böceği'ni seçebilirsiniz. Uğur Böceği'ni seçerken kolaylık olsun diye de hemen size ben Uğur Böceği'nin bayi kodunu söyleyeyim. 30 çift 0 97 30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın iddia.com üyelik numarasıdır bu. Buraya daha doğrusu üyelik yaparken bu kodu girdiğinizde zaten Uğur Böceği çıkar ve seçtiğiniz andan itibaren de Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyeliğinizi de gerçekleştirmiş olursunuz. Yapmanız gereken bundan sonra sadece mesaj atmak olacak. WhatsApp numarasını verelim. Kurumsal WhatsApp müşteri hizmetleri numarasını Uğur Böceği'nin 0540 300 0097 0540 300
çift 0 97. Buraya

oluşmuş mu? Saint-Gilloise Ultra Varegem maçında gol yok halihazırda. 24 dakika geride kaldı. İngiltere Championship'te de 24. dakikalar geride kalırken Portsmouth Queen's Park Rangers maçını Portsmouth 1-0 önde götürüyor. Stoke City 1 Swansea 1. Bristol City Millwall, Norwich City West Bromwich maçlarında gol yok. Diğer tarafta Middlesbrough 0 Lincoln City 1. Charlton Athletic 0 Derby County 1 şeklinde mücadeleler Championship'te. İsveç'e döndüğümüzde dakika 68 Mjällby 2 Sirius 3 sevgili dinleyiciler. Golli maç beklentimiz vardı zaten. 3-0 öne geçmişti ilk yarıda Sirius. İkinci yarıda Mjällby şu ana kadar dakika 68 oldu ama 2-3'e getirdi bile skoru. Bakalım takip edeceğiz. Polonya'da dakikalar 83'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Zagłębie Lubin 1, Śląsk Wrocław 1. Rusya Premier Lig'de 52. dakika Ceska Moskova Fakel maçında gol olmadı. Norveç'te dakika 26 Kafum Oslo Lillestrøm maçı yine golsüz devam ediyor. Portekiz 2. Lig'de dakika 65 União Deleira 1 Benfica B takımı 1. İngiltere 1. Lig'de dakikalar 28. Bradford City Peterborough United maçında gol yok. Plymouth 0 Stockport County 2. Burnley 0 Bromley 0. Blackpool 0, Wycombe Wanderers 1, Mansfield Town 1, Doncaster Rovers 0, Leyton Orient 1, Sheffield Wednesday 1, Cambridge United 1, Wigan Athletic 0, Huddersfield Town 2, Wimbledon 0 ve Burton Albion Stevenage maçında da yine golsüz beraberlik olduğunu belirtelim. Kuzey İrlanda'ya bakalım hemen dakikalar 27'yi gösteriyor. Crusaders 0, Ballymena United 1, Porto Dawn 0, Dungeness Swift 1, Bangor 0, Cliftonville 1 ve Linfield 1, Glentoran 0 şeklinde 4 karşılaşma Kuzey İrlanda'da sevgili dinleyiciler. Takip etmeye devam edeceğim. Yeni skorlar oluştukça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Mesajlar geliyor hemen onlara bakalım. Kuponu öğlen saatlerinde yaptım. Şu an aynı kupona bakıyorum. Arada fark var diyor. Neye göre değişiyor bu oranlar demiş. Tabii yüklenmeye göre. Eğer bir maça fazlaca yüklenme olursa oranda giderek düşüyor. Durum bu aslında. Peki teşekkür ederiz. Abi selam ben Yalçın demiş. Sevgili Yalçın'a biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Lillestrøm üst. Zulte Waregem üst olur mu sence abi? Demiş bu iki maç için ne diyorsun demiş. Şimdi zaten bir tanesi oynanıyor onu söyleyelim. Yani Zulte Waregem maçında henüz gol sesi çıkmadı değil mi? Bakalım oraya bir kez daha. Evet gol sesi çıkmadı sevgili dinleyiciler. Burada dakikalarda 29'u gösteriyor artık. Şöyle uyarı geldi bir arkadaşlarımdan. At yarışı başlamak üzere deniyor. Ankara'da 9. koşu için şimdi mikrofonlarımızı Ankara'ya çevirelim. Ardından kaldığımız yerden devam ederiz.

0: 0530-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: At yarışı

0: ile yapıyor. Andish Bucks'a yerleşecek Lord Seifo. Ve bu tayda Bucks içindeki yerini aldığı taylar hazır. Start verildi ve günün son koşusu başladı. Obsession çıktıktan sonra biraz sıkıntı yaşadı. Tökezler gibi oldu. Vedat Abiş hemen tayını adapte etmeye çalışıyor koşuya. 6 numaralı Carlo Vassi bariyerinden yüklendi. Hemen yakınında dışında 7 numaralı Time Takes var. Bu iki tayın 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Call Him Daddy. 3.'lüğe girdi. 4.'lüğe sokulan tay 12 numaralı Shirin Warrior oldu. Bunları 1 boy kadar geriden 3 numaralı Lord Seifo takip etmeye başladı. 2 boy kadar gerilerinde 10 numaralı Grace Ward'un hemen bariyerinde 1 numaralı Süperan'ın gayretleri var. 2 boy geride 11 numaralı o Papatya. Son 600 metreye 1,5 boy farklı. 6 numaralı Carlo Vassi lider girdi. Solunda 7 numaralı Time Takes'in gayretleri var. Onun hemen ortasından içinden geldi. Yüklendi 12 numaralı Shirin Warrior ve düzlüğe çıkılırken 12 numaralı Shirin Warrior geldi. 6 numaralı Carlo Vassi yakaladı. 2 boy kadar geriden 1 numaralı Süperan'ın gayretleri var. İçeriden Obsession'ın orta kulvardan 11 numaralı o Papatya'nın da hücumu var. Son 200'e girildi. 2 at boy kadar 12 numaralı Shirin Vori lider. 11 numaralı o Papatya dışarıdan geliyor. Orta kulvardan da 1 numaralı Süperan geliyor. Fotoyu bulan Tay. 3 Tay. Taraklama girdi aynaya. 1 numaralı Süperan. 11 numaralı o Papatya ve 12 numaralı Shirin Vori aynayı yakın geçen Taylar oldu değerli yarışseverler. 5 numaralı Warboy. 4. 6 numaralı Carlo Vassi de 5. oldu. 3 tay güzel bir foto finishle günü noktaladı. Kazanan tayı foto finish resminde göreceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Mori Paşa da hazır. Dışarıda yalnız 3 numaralı Lord Seyfo kaldı. Şimdi Lord Seyfo giriş

Devam ediyoruz. Uğur Böceği sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler programındasınız sevgili dinleyiciler. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de 17.35 oldu bile. Bir kez daha hemen isterseniz şöyle bir oynanan maçlara bakalım. Oradaki skorlara bakalım. Özellikle de majörlikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından da tabii düne bir dönüp bakacağız. Willem Nijmegen başladı. 4. dakika gol yok. Alverca Estrella başladı. Dakika 5. Orada da yine henüz gol sesi çıkmadığını belirtelim. Yavaş yavaş 17-30 maçlarımız başlıyor. Belçika'da 34. dakika Union Saint-Gilloise Sulda Varegen maçı da yine golsüz devam ediyor. Mialbi 3-3'e getirdi skoru. Yani muazzam bir maç. İlk yarısı 3-0 Sirius'un üstünlüğüyle tamamlanmıştı deplasmanda. İkinci yarıda şu ana kadar 78. dakika ve 3 gol bulup beraberliği yakalamayı başardı Mialbi takımı. Polonya'da 90. dakika oynanıyor. Zagłębie Lubin 2, Slask Wrocław 1. Rusya'da 0-0'lık beraberlik var. CSKA Moskova-Fakel karşılaşmasında 62. dakika geride kalıyor. Yine Norveç'te 36. dakika Kafum Oslo-Lillestrøm maçı golsüz devam ediyor. Bunu da aktaralım sizlere. Birçok karşılaşma var. Onlarla ilgili bilgileri de ilerleyen dakikalarda yine sizlerle paylaşacağımı belirteyim. Yine ilerleyen dakikalarda Trabzonspor bugün Kasımpaşa deplasmanında olacak ve Kasımpaşa stadına bir bağlantı yapıp oradaki son gelişmelere de bakacağız. Ve ben bugün Süper Lig maçları ile ilgili yine tercihlerimi, yorumlarımı da sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyiciler. Evet devam ediyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatayım sizlere. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 buraya göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabilirsiniz. Günün en çok güvendiğiniz maçı hangisi? Onu bana yazın lütfen. Bugünün en çok güvendiğiniz karşılaşması ve tabii tercihiniz ne? Onu paylaşın. Ben de burada yayında paylaşacağım. Mutlaka faydası da olacaktır diye düşünüyorum bir başka dinleyicimize. Ne diyor? Dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz ne demiş? Beşiktaş Arsenal'den Trossard'ı alabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde direkt olacak aynı takımdan ve bence Trossard'ın altında bir oyuncu Martinelli'yi alamıyor Galatasaray demiş. Bir Galatasaray taraftarı muhtemelen dinleyicimiz ve o da bu durumu aslında bir serzeniş olarak dile getirmiş. Lillestrøm üst, Varegem üst olur mu sence abi demiş. Bu iki maç için ne diyorsun demiş. Evet benim de düşüncem ikisinin de üst olması yönünde. Ancak hali hazırda özellikle Zulta Varegem maçında yani Saint-Gilloise Zulta Varegem maçında gol olmadı. 37 dakika geride kalırken zaten Willem Nijmegen yeni başladı. 7. dakika 0-0'lık beraberlik orada da devam ediyor sevgili dinleyiciler. 0538 052 14 87'ye mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Biz gelelim şimdi akşamın oynanacak maçlarını değerlendirmeye devam edelim sevgili dinleyiciler. Ya da şimdi arkadaşlarım uyarıyor. Diyorlar ki önce dünkü maçı bir değerlendirelim. Ondan sonra 18 itibariyle diğer maçlara da bakarız diyor. Peki tamam ben bir bakayım ama 18'de değerlendireceğim bir karşılaşma varsa şimdiden onu değerlendirelim. Yoksa 18 sonrasına geçeceğiz. Fulham Stuttgart var bakın. Hazırlık maçı ama bence gollü bir maç olmaya aday. Fulham Stuttgart bence tercih edilebilir gol bahislerinde. Benim de yine bugün tercih ettiğim maçlardan bir tanesi Fulham Stuttgart mücadelesi sevgili dinleyiciler. Onun dışında da 18'de bir karşılaşma yok. Daha doğrusu benim değerlendireceğim bir maç yok. O yüzden şimdilik bu kadar yeterli. Bununla sınırlı kalalım diyorum. 18 sonrası biraz önce size söylediğim gibi yine gecenin maçlarına bakmaya devam ederiz. Bir düne dönelim. Dün Galatasaray kendi evinde Çorum Futbol Kulübü ile oynadı ve 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Galatasaray sezona iyi başlamak istiyordu. Kendi seyircisi önündeydi. Avantaj Galatasaray'dan yanaydı ama Galatasaray bunu değerlendiremedi. Hatta 2-1 yenik durumda olan Galatasaray son bölümde atılan bir golle beraberliği yakalamayı ve bir puanı kurtarmayı başardı da diyebiliriz. Şimdi burada tabii şunu söyleyeyim yani özellikle maçın bütününde taraftarın tepkisi de devam etti. Özellikle yönetime karşı tepki devam etti. Yönetimin istifa etmesi yönünde ya da artık transferlerin gelmiyor olmasından kaynaklı olarak neden gelmediği yönünde çok ciddi tribünlerde de söylemler vardı.
Ancak burada tabii şunu söylemek lazım. Yani kadro değerlerine baktığımızda belki yeni kadroyu, daha doğrusu yeni bir oyuncu getirememiş olsa da Galatasaray, bu iki takım arasındaki kadro değeri farkına baktığımızda yani bu takımla da yenmesi gerekir aslında Çorum Futbol Kulübü'nü. Bu anlamda taraftarın işte yönetime karşı bir eleştiri getirmiş olması elbette eleştirilecek, ama dediğim gibi bence bu konu biraz daha onun dışında gibi görünüyor. Tekrar edelim, eğer durum böyle olacaksa idi Galatasaray'da işte eldeki oyuncularla Çorum Futbol Kulübü mağlup edilebilirdi. Maçın geneline baktığımızda aslında tabii üstün oynayan bir Galatasaray vardı, onu söyleyelim, ama bulduğu pozisyonları çok iyi değerlendiren bir Çorum Futbol Kulübü vardı ki işte artık herhalde Çorum Futbol Kulübü'nü de o kategoriye koymak lazım. Zor bir takım Çorum Futbol Kulübü. Bundan sonraki süreçte de bunu daha fazla göreceğiz. Yani bu sefer Galatasaray'la, işte yarın Fenerbahçe'yle, öbür gün Trabzonspor'la, başka takımlarla da oynarken Çorum Futbol Kulübü'nün ne kadar zorlu bir takım olduğunu aslında söylemek lazım. Burada şunu da herhalde ekleyebiliriz. Özellikle kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü daha tehlikeli bir takım haline de dönüşecektir. Yarın bundan sonraki haftalarda iddia açısından yapacağımız değerlendirmelerde bunların da önemli olduğunu düşünüyorum. Vedat Bey, iyi yayınlar. Dün Galatasaray'ı hiç iyi görmedim. Böyle giderse şampiyonluk zor. Hazırlanmamışlar, oyuncular transfer yok. Takım olmamışlar demiş Bursa'dan Aykut. Teşekkür ederim mesajınız için.

Ne demiş? Bir haftadan Çorum'u ezer geçer yorumları yapılıyordu. Demek ki Çorum'da oyun oynuyorlarmış demiş Çorumlarda. Evet, yani burada şu en büyük tehlikedir, hep söylerim. Bizim işimiz aslında tabii maçları hakkında önceden yorumlar yapmak. Hani diyorsunuz ya, bir haftadır işte şöyle oluyor. Oralarda yorumlar yapılıp bu tür beyanlarda gelmiş olabilir. Ama benim tabii kendi düsturum diyeyim şu. Ben maçlar oynanmadan birkaç saat önce, kadrolar açıklanana kadar aslında çok çok fazla maçlar hakkında keskin yorumlar yapmıyorum. Genelde gol bahislerine giderek de dediğim gibi bir taraf bahsinden uzaklaşmayı tercih ediyorum. Burada da tabii yine mesela Trabzon maçı başlayacak saat 18'de, muhtemelen açıklanır 11. Onun ardından hemen oradaki özel bahisler, oyuncu bahisleri, bu tercihler değerlendirilebilir. Yani maçtan bir saat önce kadroyu görüp ondan sonra bu değerlendirmeleri yapmak gerekir diye de düşünüyorum. Selamlar, iyi yayınlar Bursa'dan. Turgut, Fenerbahçe var olur, Trabzonspor var olur. Saygılar Vedat abi demiş, sevgiler. Bizden de sevgiler, saygılar sevgili Turgut. Yani aslında Trabzonspor maçı için ben de aynı fikirdeyim. Bence de gollü bir maç olabilir, karşılıklı gollerle geçen, ama Fenerbahçe maçı için aynı şeyi düşünmüyorum. Şöyle, ya olmaz mı? Olabilir tabii ki. Büyük şey var, o ihtimal var, ama Fenerbahçe savunması gerçekten pozisyon dahi vermiyor. Yani işte izledik şeyde, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi yönelimlerinde. Bence çok iyi bir savunmaya sahip Fenerbahçe ve bu savunma ile beraber de gol yememe ihtimali de var. O yüzden karşılıklı gol var tercihini yapmazdım açıkçası. Dediğim gibi birazdan zaten bu değerlendirmeleri yapacağım. Az sonra maçlara sıra geldiğinde hiç merak buyurmayınız. Dünkü Galatasaray maçının bugüne yansımalarına şöyle bir baktım. Fanatik gazetesi şampiyona soğuk duş başlığıyla verdi bu haberi sevgili dinleyiciler, birinci sayfadan. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin açılış maçında büyük şok yaşadı. Tarihte ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Rams Park'ta galibiyeti 90'da kaçırdı diyor. Ayrıntılarına baktığımızda haberin. Aslında 10 kişi kalmasına rağmen Çorum Futbol Kulübü iyi direndiler. Onu da söylemek, tebrik etmek lazım diye de düşünüyorum. Fotomaçın gazetesi ne yazmış dünkü maç için, ona da bakalım. Transfer yok, Osimhen var demiş. Fotomaç sevgili dinleyiciler. Çimbom ilk yarısı golsüz biten maçta 53. dakikada öne geçti. Uzay golcüsü Osimhen önce topu kaleci Felipe'nin avuçlarının içinden aldı. Ardından avuç çizgisinden attığı muhteşem golle Aslantepe'de tribünleri ayağa kaldırdı. 59'da Yunan Yıldız Kiziridis ceza alanı dışından sert bir şutla skoru 1-1'e getirdi diyor. Alt bantta yazılar böyle. Dediğim gibi aslında burada Galatasaray'ın dünkü oynadığı mücadeleden çok belki de bir genel değerlendirme olmuş da diyebiliriz, ama dünkü mücadelenin özelinde şunu söylemek lazım. Evet, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü karşısında maçta dominant taraftı, daha fazla topa sahip olan taraftı. Ancak hep şunu söylüyoruz, yani futbol sahada kazanılıyor, oynayarak kazanılıyor. Eğer alanları iyi kapatırsanız zaten maç başı bir ya da iki pozisyon size verir rakip. Yani öyle ya da böyle önünüze düşer bir şey olur. Oradan da çıkaracağınız bir golle belki de kazanma şansını yakalayabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi, yani burada yapılması gereken şu: Galatasaray'ın burada 2-1'den sonra 2-2'ye gelmiş olması, 1 puanı elde etmiş olması da bence çok değerli bir anlamda. Yani orada 2-1'den mağlup olsaydı ve 0 puanla da başlayabilirdi. Yine söylüyorum, burada yapılması gereken biraz daha özellikle taraftarın takımı desteklemesi. Yani takımı desteklemezse, çünkü zaten işler çok yolunda gitmeyecek, görünen o. Takım taraftar desteği çok önemli. Özellikle Rams Park'ta Galatasaray'ın çok çok büyük bir şeyi var, avantajı var, seyirci avantajı var. Bu da değerlendirilebilir diye de düşünüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. İsmim Mesut, Fenerbahçe her iki yarıyı da kazanır demiş. Teşekkürler. Merhaba, ben bir Galatasaraylı olarak ilk haftalarda her sene aynı takımlar oluyor. Büyük takımlarda bunu yapılan idmanlar.

0: idman yüklemelerine bağlıyorum. Panik yok demiş. Peki, teşekkür ederiz. Yani panik tabii ki olmasın, daha sezon başı. Ama uyarılar da iyidir. Ben hep söylerim, yani eleştiriler, uyarılar zinde tutar. Ve Mial bir inanılmazı gerçekleştiriyor sevgili dinleyiciler. 3-0 ilk yarıyı Sirius önde kapatmıştı. İkinci yarıda dakika 88, Mial bir 4, Sirius 3. 4 gol birden buldu Mial bir takımı. Tabii şimdi hepinizin aklına gelmiştir, bir Gaziantep-Fenerbahçe maçı vardı. Daha doğrusu Fenerbahçe-Gaziantep maçı. İlk yarı 3-0 önde tamamlamıştı Gaziantep. İkinci yarıda Fenerbahçe Rapa için yıldızlaştığı maçta 4-3 kazanmayı başarmıştı sevgili dinleyiciler. Gerçekten büyük iş yapmıştı o gün. Söylemek lazım. Fenerbahçe bugün de işte o büyük işi Mial bir takımı yapıyor. 3-0'dan geri dönmek her baba yiğidin harcı değildir. Abi, Fatih Karagümrük maç sonucu bir olur mu sence demiş. Ben bekliyorum açıkçası. Ben alt ligde bir iki takım var böyle takip ettiğim ve açık ara yapmış durumda. Mesela bunlardan birisi Bursaspor. Kadro kalitesi, derinliği çok önemli ve buradan çok rahat bir şekilde önümüzdeki yılda gelmeyi hedefliyorlar Süper Lig'e. Diğer takım işte Fatih Karagümrük mesela. Şöyle diyelim, en başta güvendiğim takımlardan biri Bursaspor diyelim. Altında ise işte Karagümrük gibi, Erokspor gibi takımlar var. Onlar da bence baş altı. O nedenle ben Karagümrük'ün kazanmasını bekliyorum. Yine bugün Bursaspor'un kazanmasını bekliyorum. Bu iki tercihte yazılabilir. Yeri gelince zaten konuşacağız ama şimdi siz sormuşken söylemek istedim. Evet, bir kez daha hatırlatalım. Sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği aynı zamanda Milli Piyango'nun da resmi bayi. Milli Piyango Online'a üye olduğunuzda sürpriz hediyelere sahip olabilirsiniz. Uğur Böceği üzerinden, Uğur Böceği şans oyunları üzerinden bir üyelik gerçekleştirirseniz size Milli Piyango Online'dan sürpriz hediyeler anında geliyor. Bu sürpriz hediyeler nedir diye sorabilirsiniz. İşte söyleyebilsem zaten söyleyeceğim. O söyleyemediğim için böyle sizlere aktarayım ama öğrenmek isterseniz bu sürpriz hediyeler nedir? 0540 300-097 WhatsApp hattıdır Uğur Böceği'nin kurumsal müşteri hizmetleri numarası. 0540 300-097. Buraya yazın. İşte ben Milli Piyango Online'a üye olmak istiyorum. Sürpriz hediye nedir gibi sorularınızı mutlaka cevaplayacaklardır diyelim. Bunun yanında hemen kendimle ilgili bilgiyi de paylaşayım. Kuponlarımı Uğur Böceği iddiayla paylaşıyorum. Onlar da üyeleriyle paylaşıyorlar. Siz de eğer benim sevgili Görkem Tezer'in ve Hakan Toprak'ın kuponlarını görmek isterseniz, yani günlük yaptığımız kuponlar, ki bunlar her gün 7-8 kupon yapılıyor ortalama. Bu kuponları görmek isterseniz, ki o 7-8 kupon yapılıyor dedik, başarılı da kuponlar oluyor. Onu da söyleyeyim, tebrik ediyorum o ekip arkadaşlarımı da. Dilerseniz işte kuponlarımızı görmek isterseniz Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyelik yapmanız yeterli olacak. Eğer varsa üyeliğiniz, oradaki bayiyi değiştirebilirsiniz. Yine Uğur Böceği'ni yapabilirsiniz bayi olarak. 30-097 bayi kodu Uğur Böceği'nin. Bu bayi kodunu girdiğinizde işte Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyelik yapmış oluyorsunuz ve sonrasında 540-300-097'ye bir mesaj atmanız yeterli. Ben üye oldum, kuponları istiyorum diye size her gün o kuponlar cep telefonunuza mesaj olarak ulaştırılıyor sevgili dinleyiciler. Benim Görkem Tezer'in dediğim gibi Hakan Toprak'ın kuponları sizlere ulaştırılıyor diyelim. Evet, şöyle bir oynanan maçlara bakalım ara vermeden önce. Nijmegen Willem deplasmanında 0-0 devam ediyor. Alverca Estrela maçında gol yok. Saint-Gilloise Vazultavaregem'de yine golsüz devam ediyor. Volendam Os başladı biliyorsunuz. Orada 0-0'lık beraberlik var. Mialbi Sirius karşıda 4-3 öne geçti demiştik. Öyle de maç devam ediyor. Artık son bölümlerine geldiğimizde belirtelim sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara vereceğim şimdi. Önce bir şarkı arası, ardından yarış. Yarıştan sonra dönüyoruz ve yavaş yavaş önce Kasımpaşa'ya gidelim. Stat'tan bağlantı yapıp son gelişmeleri alalım. Sonrasında da gecenin maçlarını konuşmaya devam edelim.
1: 0530-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Hasret bitiyor, milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor bu akşam 7'de deplasmanda Kasımpaşa karşısına çıkıyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Son düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
10: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 18.01 oldu saatlerimiz. Yeni saatin ilk dakikası geride kaldı bile. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesine hemen şöyle bir dönüp bakalım. 11'ler de belli oldu sevgili dinleyiciler. Kasımpaşa'ya bir gidelim. Orada Nurgül Günaydın bizimle birlikte olacak. Trabzonspor'u yakından takip eden başarılı gazeteci arkadaşımız.
1: Nurgül, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Yani bir yoğunluk var gördüğüm kadarıyla orada.
2: Evet evet, çok büyük yoğunluk var. İnanılmaz yoğunluk var şu anda. Tam Trabzonspor taraftarlarının olduğu kısımdayız. Biz de buradan maçın röportajlarını yapıp sahaya geçiyorduk. Ve tabii taraftarlar

0: tanıyanlar da olunca böyle haliyle selam veriyorlar. Biz de selam vermek mecburiyetinde kalıyoruz.
1: Kolay gelsin ama bu güzel mecburiyetler bunlar. Ne güzel.
0: Kesinlikle.
1: Evet, 11'ler belli oldu. Daha doğrusu Trabzonspor'un 11'i belli oldu. Sende de varsa senden alalım ya da ben mi buradan yardımcı olayım?
0: Evet, bende de var. Şu anda ben de az önce kulüp paylaşımı yaptı.
1: Evet.
0: Az çok tahmin ettiğim gibi yani bu Salah'ı 11'de aslında bekliyor muydum? Beklemiyordum. Çünkü Trabzonspor kulübünün paylaşımlarına baktığımız zaman, maç paylaşımlarına baktığımız zaman hani sanki kombine değil de ikinci yarıda oyuna alacak Fatih Hoca gibi bir izlenim vardı. Yanılmadım da. Hatta arkadaşlarla da konuşurken söyledim. Oyunun gidişatına göre ikinci yarıda bana göre formayı verecek Salah Fatih Tekke. Çünkü en çok merak edilen maça dair en çok merak edilen konu buydu. Ve ben de dediğim gibi beklediğim gibi bir kadro, savunma, orta saha, hücum attı. Tam beklediğim gibi. Yani sağ bekte Wagner, Tina, stoperde Stefan Savic, şimdi kadroya bakıyorum, Çivulce, stoperde yine sol bekte Cenk Özkaçar, tam tahmin ettiğim gibi orta sahada da tabii merkez orta sahada Buşari olacak, Malinowski ile birlikte orada Ozan Tufan da, az önce inanın çok abartısız söylüyorum, 10 dakika önce aynı şekilde tahmin etmiştim kulüp yayınlamadan önce, emin misin Ozan Tufan'a, eminim dedim. Ve sağ kanatta Savioğlu olacak, sol kanatta Aral Şimşir, santraforda ileride de zaten Paolo Nacho olacak. Dediğim gibi Paolo Nacho tabii hazırlık maçlarında ve Göztepe'deki İsmail Köybaşı'nın Jübile maçında çok üretken olamadı. Belki özellikle İzmir'deki size tamamen etkisi de vardı bunda ama Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında da çok fazla öne çıkamadı. Bugün takımın en önemli gol silahı olacak. Ama dediğim gibi eğer Trabzonspor oyunu açamazsa ya da kilidi açamazsa ikinci yarıda Salah hamlesini yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Nurgül çok özür dilerim. Şimdi bendeki kadroda bir farklılık var 11'de ama ben istersen paylaşayım. Sen onun üzerine bir değerlendirme yap. Sen de belki bir netleştirmiş olsun.
0: Onana
1: kalede. Evet. Pina, savunmada Pina var. Savioğlu'nun olduğunu görüyorum. Ben mesela Ozan Tufan'ı görmedim. Cenk Özkaçar'ı görmedim. Mustafa Solbek gibi gözüküyor burada.
0: Bir saniye. Ben bakıyorum şimdi.
1: Şöyle bak. Onana, Pina, Envaivu, Savic, Mustafa. Savunma böyle. Bukari, Malinowski, Savioğlu, Aral, Metehan, Onaçu.
0: Trabzonspor'un çok özür diliyorum. Hemen Trabzonspor'un
1: belki muhtemel izliyorum. Olabilir.
0: Evet, Trabzonspor'un paylaşımı üzerinden. Evet. Metehan. Evet. Şimdi ben de yazılı yazmıştım onu ben ama sanıyorum orada bir şeyi kaçırmışım.
1: Olsun.
0: Paylaşımı aldım çünkü. Şimdi paylaşımı açtım tekrar. Yazılı yazdım ama şimdi tekrar paylaşımı açtım. Kulübün paylaşımını çok doğru söylüyorsun. Evet.
1: Metehan mesela beklediğin mi tercih?
0: Beklemiyordum. Açıkçası beklemiyordum.
1: Evet. Benim de aslında beklemediğim bir isimdi Metehan. Mustafa var mesela. Cenk Özkaçar yok solda. Ki Mustafa zaten geçen sezonda çok önemli işler yapıyordu.
0: Yani dediğim gibi aslında ben Fatih Hoca'nın bunu daha önce de ifade etmiştim. Gerçi son taktik maçlarındaki performansa çok önem veriyor. Sanıyorum Trabzon'da gelirken son antrenman maçında, taktik maçındaki 11'iyle bu maçı da çıkıyor. Oradaki 11'ini değiştirmedi. Ama belki orada biraz şey yapmış olabilir Fatih Hoca, başka bir düşünceye kapılmış olabilir. Çünkü benim aldığım duyumlar o yöndeydi. Şimdi ben kulübün paylaşımı üzerinden tekrar kontrol ettiğimde Malinowski ve Metehan'ı gördüm. Evet. Ben de açıkçası orada biraz daha farklı düşünüyordum ama Fatih Hoca'nın kafasına çok daha farklı bir soru var.
1: Peki sence bu 11 nasıl bir maç oynayacak? Yani daha hücumcu bir 11 mi sana göre, yoksa daha farklı mı değerlendiriyorsun?
0: Yani bana göre biraz daha hücum oynayacaktır. Çünkü taraftarın son Göztepe maçında tepkiler üzerine çekmişti Fatih Tekke. Takımın özellikle en çok eleştirildiği yön de oydu. Takımın sahada özellikle o Göztepe karşısındaki ilk yarıdaki oyunu çok mutlu etmedi taraftarı. Takımın her zaman da aslında beklentisi o. En fazla beklentisi Fatih Tekke'den hücum oynaması yönünde. Ama bugün de sanıyorum ilk yarıda skoru elde etmek için oynayacak Trabzonspor. böyle bir beklenti içerisindeyim ben de ama dediğim gibi eğer ilk yarıda Onuachu biraz eski günlerinden uzak görüntü sergilerse sıkıntı yaşayabilir Trabzonspor. Ama kanatlarında üretkenliği çok önemli bugün. Özellikle Onuachu'yla Ernest Muçi'nin olmaması da bana göre bir handikap. Çünkü daha önce klasik işte Ernest Muçi ortaladı. Onuachu golü attı. İşte böyle alışagelmiş bir sistem vardı. Evet. Bugün Muçi'nin olmaması da belki Onuachu için biraz daha farklı olacak ama ilerideki hücum hattının nasıl bir performans sergileyeceği çok önemli. Onun için bugün de sahada ben bugün en önemli hücum hattının çok önemli görevi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi tekrar kadro üzerinden ben anlamaya çalışıyorum. dediğim gibi biraz da böyle taraftarın arasına girince.
1: Bu arada taraftar nasıl, kalabalık var mı?
0: Çok kalabalık, çok kalabalık. Hatta sizle konuşurken bazıları onlarla konuştuğumu düşünüyor ki ayrıldım oradan şimdi. İnanılmaz kalabalık. Hatta dediğim gibi tanıyanlar oluyor, selam veriyor. Onlar kadroyu soruyorlar. İşaret ediyorum, son anda fark ediyorlar. Şimdi oradan çıktım, inanılmaz ilgi var. Hatta az önce gelirken ağlayan iki tane kardeş çocuğa rastladık. Taraftara rastladık Trabzonspor formasıyla. Babalarına sorduk yanındaki neden ağladıklarını. Bilet bulamadıkları için Kasımpaşa tribünlerinden, maratondan bilet aldıklarını ama o şekilde maça giremeyeceklerini polisin kendilerine ifade ettiğini söylediler ve geri döndüler. Formaların üzerine tişört alıp döneceğiz dediler hatta. Dediğim gibi tamamen tribünleri doldurdu Trabzonspor taraftarı. Maraton tribünden Kasımpaşa tarafından artık bilet almaya başladı. İlgi bir hayli fazla. Sadece hani Trabzonspor taraftarı, Kasımpaşa taraftarı da gazeteci arkadaşımla konuşuyorduk. Şunu söyledi. Bugün gerçekten Kasımpaşa taraftarı da inanılmaz ilgi gösteriyor maça. Hani belki sezonun ilk maçı, belki işte Salah da oynayacak, Salah'ı da izlemek amacıyla futbol severler, bir futbol sever olarak herkes buraya geliyorlar bugün. Ama basın mensupları da inanılmaz ilgi gösterdi. Biz akreditasyon kartlarını almaya gittiğimiz zaman müthiş bir yoğunluk gördüm. Arkadaşa sordum hatta ilk defa belki Kasımpaşa maçında bu kadar kalabalık akreditasyon talebi oldu diye. Herhalde dedim bu da Salah bereketi olsa gerek. Özellikle foto muhabirleri olarak oldukça fazla bir akreditasyon talebinin olduğunu gördük.
1: Tabii şimdi Salah gibi bir oyuncuyu ilk kez sahada görecek olmak çok büyük bir beraberinde de ilgiyi getirmiş. O çok normal. Bundan sonraki maçlarda belki biraz daha o ilgi yerini normale bırakabilir. Normalleşebilir bu durum ama ilk maç olması sebebiyle. Ama sen oynamasını bekliyorsun. İkinci yarıda oyuna girer diyorsun.
0: Ben girer diye düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle hücum hattındaki verimliliğin gidişatına göre ben Salah hamlesinin olacağını düşünüyorum. Bekliyorum. Hatta ben şöyle bir şey sordum. İstanbul'a gelmeden önce hani gazetecinin istihbaratı olur ya, ben sordum Salah 11'de oynar mı diye kulübe yakın bilgiler. Şunu söylediler bana. Yani Salah 11'de oynayacak pozisyonda zaten Dünya Kupası'ndan hazır gelmiş bir oyuncu. Salah varsa Salah 11'de oynar ama hoca yani gidişata göre ikinci yarıda oyuna alacaktır diye o şekilde bana bir bilgi gelmişti. Yanılmadı da bana söyleyen kişi.
1: Peki.
0: 11'de olmasa da mutlaka ikinci yarıda Salah oyunu alacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Yoğun orada mesai.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sağ ol. Çok sağ ol. Nurgül Günaydın bizimle birlikteydi. Trabzonspor'u yakından takip eden bir isim Nurgül. Tabii o güncelleme yapmamıştı kadroyu. O güncellemeyi canlı yayında yapma şansını yakaladık birlikte. Zaman zaman beklentilerimiz özellikle de işte 11'lere dair beklentilerimiz gerçekleşmeyebiliyor. Onlardan birisiydi mesela Ozan Tufan ve Cenk Özkaçar beklentisi vardı. Ama o isimler bugün sahada olmayacaklar. Ben 11'i bir kez daha paylaşayım sizlerle. Trabzonspor'da Muhammed Salah da yedek kulübesinde, onu da belirteyim. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha şöyle aktaralım. Kalede Onana var. Savunmanın sağında Pina, solda ise Mustafa yer alıyor. Stoper ikilisi Trabzonspor'un Savic ve Envaivu'dan oluşuyor. Önlerinde ise Malinovski ve Bukhari ikilisinin olduğunu görüyoruz. Bu ikilinin önünde Aral Şimşir yer alıyor. Sağda ileri üçlüye bakalım. Sağda Savioğlu, solda ise Metehan var. En uçtaki isim Onuachu Trabzonspor'da sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtelim. Bir de bir son dakika bilgisi paylaşayım. Yeni şimdi ekranlarda altyazı geçiyor. Beşiktaş genç kaleci Emre Bilgin'i Eyüpspor'a kiraladığını açıklamış sevgili Necdet.

0: Bu bilgiyi de yine paylaşmış olalım sizlerle ve geçelim hemen Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa'nın 11'ine bakalım, sizinle paylaşalım. Giannioitis Kale'de Wink, Adem, İlye, Jessen, Baldursson da Silva, Diabate, Ben Yunes, Güven ve Benetiak 11'i var sevgili dinleyiciler. Kasımpaşa'da da iki takıma da başarılar dileyelim. Güzel, keyifli bir karşılaşma olmasını dileyelim. İstanbul'da futbol oynamak için çok uygun bir zemin, uygun bir hava var. Bu şartlarda da güzel bir karşılaşmanın ortaya çıkmasını da bekliyor olacağız. Vedat abi severek dinliyorum seni demiş. Ahmet Uslu ama çok fazla reklam yapıyorsun demiş. Yok, çok fazla değil ama şöyle. Yani bu programın bir sponsoru var ve sponsor olduğu için de biz de en azından hak ettiği kadarını yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. İnanın ben de mümkün olduğu kadar yayın akışını bozmadan bunu yapmaya çalışıyorum. Size de teşekkür ediyorum. Varsa eleştirileriniz yazın bana. Ben yani bu konularda çok netim, açığım. O eleştirileri de mutlaka dikkate alırım. Biraz daha belki eleştirilerinizin dozu önemli. Eğer orada gayet güzel, kibar bir şekilde bana bir eleştiri yapıyorsanız bu benim başımın üstündedir. Onu söyleyebilirim. Peki yavaş yavaş artık biz de günün maçlarını konuşmaya başlayalım değil mi? Akşama çok güzel maçlar var. Onlarla ilgili de düşüncelerimizi sizlerle paylaşalım. Ama bir reklam arası verecek miyiz? Evet. Sadece bir dakika sonra karşınızdayım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
1: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Evet, kısa aranın ardından tekrar karşınızdayız. Saat 19'da başlayacak diğer karşılaşma Süper Lig'de Konya Spor'la Çaykur Rizespor arasında sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmanın da 11'leri belli oldu. Hemen paylaşalım sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Çaykur Rizespor'da kalede Fofana yer alıyor. Sagnan ve Moçsi ikilisi stoperde, sağda Mitat, solda ise Aris yer alıyor. Önlerine baktığımızda Laçi ve Taylan'dan oluşan bir ikili görüyoruz. Bu ikilinin önünde ise bir üçlü var. Avokoya, Mebude, Verasonovic ve Ahmet'ten oluşuyor. En uçta ise Sov yer alıyor sevgili dinleyiciler. Ali Sov yer alıyor Çaykur Rizespor'da. Konya Spor'a bakalım. Kalede Bahadır var. Savunmada üçlü bir savunma görüyorum. Uğurcan, Avaziyem ve Adil'den oluşan. Önlerinde Melih ve Gonçalves'ten oluşan bir ikili. Solda Arif, sağda ise Anzuna yer alıyor. İleri üçlüye baktığımızda sağda Deniz, solda Koli. En uçta ise Muleka'nın yer aldığını görüyoruz Konya Spor'da da. Yine iki takıma da başarılar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Değerlendirmelerimizi de şimdi zaten yapacağız bu maçlara dair. Şöyle hemen bir mesaj gelmiş, onu okuyalım. Vedat abi, kupon hakkındaki fikrin nedir acaba, merak ettim diyor. Beylikdüzü Marmara Park taksiden sevgili Cengiz göndermiş. Hemen bakalım sevgili Cengiz. Karagümrük Ümraniye Spor 1, Bursa Spor Iğdır 1 ve Gençler bir Fenerbahçe 2. Yani çok ideal bir kupon olmuş bu, onu söyleyeyim. Ben ya 3 maçta da beklentim böyle. Kasımpaşa Trabzon 2 demiştiniz bir de. Şimdi 4. maç için çok emin değilim dediğim gibi. Ben burada şöyle bir tercih yaptım. Dedim ki yani evet, Trabzonspor deplasmanda olması, belki evinde olsaydı ben de sizin gibi güvenerek 2 diyebilirdim ama Dedim ki Trabzonspor bu maçı kazandı.

kazanmak isteyecektir. Bunun için de en az 2 gol atar diye düşündüm. Ama işte ligin ilk karşılaşması olması sebebiyle çok emin olamadım. Yani acaba gol değer mi? O yüzden de özellikle orta sahadaki eksiklerden kaynaklı olarak. O nedenle de ben Trabzonspor'un 1.5 gol üstü tercihini yaptım. Yani deplasman 1.5 gol üstü tercihini yaptım burada. Ama yani 2 gol atan Trabzonspor eğer 2 gol yemezse sizin tercihiniz de gelir. Onu da söyleyeyim. Fatih Karagümrük, Ümraniye. Biraz önce söylemiştim ben, Karagümrük, Bursaspor. İşte başka kim vardı orada? Sanıyorum bir takım daha konuşmuştuk ama şimdi aklıma gelmedi. Birazdan paylaşırım. Bu takımların ligin üstünde kadrolar kurduğu düşüncesindeyim. Bugün de bu ikili denk geldi. Karagümrük ve Bursaspor. Ben ikisinin de kazanabileceğini düşünüyorum evlerinde. Gençlerbirliği Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin de ben Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Yani ideale yakın bir kupon. Dediğim gibi Trabzonspor'da kazanırsa zaten sizin için gayet güzel bir kupon olur diye düşünüyorum. Devam edelim. Sizden gelen mesajları bekliyor olacağım. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Peki Trabzonspor maçında başka tercihlerim var mı? Var tabii. Nedir? Bir kere özel bahisler ve oyuncu bahisleri. Oraya gidebilirsiniz. Bakın mesela Trabzonspor'un oyuncu bahislerine baktığımızda Paul Onaçu'nun gol atarına verilen oran çok değerli buldum ben. İddia.com'da kral oran farkıyla 1.92 oran var. Bence çok değerli. Yani Trabzonspor gol atarsa, hele de şu kadroyu da gördükten sonra çok net söyleyebilirim. Yani bence atan kişi Onaçu olur Trabzonspor'un golünü. Yani sadece gol atarına verilen oran çok değerli, dediğim gibi 1.92. Bunu şöyle bir kenara koyalım. İkinci bir tahminim daha var, o da şu. Bence maçta kafa vuruşu ile gol atılır. Yani işte zaten Paul Onaçu'nun attığı gollerin, ki ben Onaçu'dan gol beklediğim için, gollerin birçoğu kafayla geldiği için, bakın burada da oran çok güzel. Yani kafa vuruşu ile gol atılırın oranı 2.55. Kral oran farkıyla yine iddia.com'da 2.55. Bence çok güzel bir oran. Bu da değerlendirilebilir. Yani ne dedik bu maç için? Trabzonspor, yani deplasman 1.5 üst dedik. Paul Onaçu gol atar dedik. Ve maçta kafa ile gol atılır dedik. 3 bahisim burada, tercihim daha doğrusu var. Sizlere de bu şekilde önermiş ya da kendi bahsimi sizlerle paylaşmış olayım. Selam, iyi yayınlar. Enes Ünal Hetafe transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de haber bonservisiz olarak geçildi. Fakat İngiltere kaynaklarından okuduğumda Burnham'ın Enes'i Hetafe'den aldığı 2024'ten 7 milyon euro ödemesi gereken bir tutar varmış ve onun karşılığı transfer gerçekleşmiş. Umarım başarılı olur ve milli takım için bir alternatif oluşturur demiş sevgili Erdal. Sevgili Erdal, aslında Enes Ünal ya bu kadar uzun süredir Avrupa'da oynayabilen ender oyuncularımızdan. Yani gidip de Avrupa'da çok kısa sürede Türkiye'ye dönen birçok oyuncu var. Bu da aslında oyuncunun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Enes Ünal'ın en büyük şanssızlığı ise sürekli sakatlanıyor olması maalesef. Yani belki aynı bölgeden değil ama birçok sakatlık yaşadı. Hem İspanya'da hem İngiltere'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, hatta milli takımda da bir süre oynayamamasının ana nedeni o sakatlıklar. Şimdi hal böyle olunca Hetafe'nin oyuncuyu tekrar geri almış olması, sizin, ben şimdi bu bonservis tarafını pek bilmiyorum. Siz söylemiş oldunuz, ben de öğrendim. Bizi dinleyenler de belki öğrendi. Umarım hani sizin söylediğiniz gibidir. Bilmiyorum orayı, dediğim gibi. Ama şunu söyleyebilirim, yani 7 milyon euro da bonservis verilmiş olsa Enes Ünal'a, bence çok büyük para değil. Yani Enes Ünal çok önemli bir oyuncu ve bence bu sene başarılı da olacaktır. İnşallah olur. Sizin de söylediğiniz gibi milli takım için de çok önemli, çok değerli bir isim. Siz diyorsunuz ya milli takım için alternatif oluşur diye. Alternatif değil, alternatifsiz bir isim aslında Enes Ünal. Niye biliyor musunuz? Milli takımda santroforsuz bir oyun oynanıyor ya, işte o santroforsuz oyunun oynanmasının nedenlerinden biri de iyi bir santroforumuzun olmayışıydı. İşte Enes Ünal o iyi santrofor özelliğine sahip, daha doğrusu santrofor özelliklerine sahip olan bir oyuncu.
O yüzden bence hatta 4-6-0 bile oynasanız orada en uçtaki isim yine Enes Ünal olabilir. O yüzden bence inşallah gelir ve çok da başarılı olur. Benim düşüncem bu. Sorunuza karşılık bunu da söylemiş olayım. Konya Spor, Alanya Spor mücadelesi var. Oraya bakacağız şimdi. Yani burada tabii şunu da söylemek lazım herhalde. İlk maçlar oynanacak. Ben de ilk haftanın daha böyle gollü maçlara sahne olabileceğini düşünüyorum. Dün Galatasaray'ın Çorum maçında olduğu gibi 4 gol çıkmıştı hatırlayacaksınız. Ben yine böyle bir yani gollü maçların olacağı bir gün olmasını bekliyorum açıkçası. Ve Konyaspor Rizespor mücadelesinin de yine karşılıklı gollerle 2,5 gol üste gidebileceği düşüncesindeyim. Yani hem karşılıklı goller olur hem de 2,5 gol üstü olur. İkisini bir arada da değerlendirebilirsiniz. Benim beklentim bu yönde. Takımların 11'lerine de baktık. Bir tarafta Muleka, bir tarafta Ali Soğuk, gerçekten bu ligin önemli golcü oyuncularından. Onu söyleyebilirim. Değerlendirebiliriz bu şekilde diye düşünüyorum. Bir tarafta İlhan Palut var, diğer tarafta Recep Uçar var mesela. Bunlar da, bu isimler de çok önemli teknik direktörler. Geçtiğimiz sezonda çok konuşmuştuk üzerine bu isimlerin. Hatta belki işte gelecekte çok daha önemli takımlar çalıştırabileceğini düşündüğümüz iki teknik direktör de burada. Yani özellikle İlhan Palut için çok daha fazlasını konuştuk. Konya Spor'da Masuaku ve Enis Destan gibi transferler yapıldı. Rize Spor'da ise daha çok savunma hattını güçlendiren transferler yapıldığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi yani daha böyle gollerin olduğu bir maç bekliyor bizi gibi geliyor bana. 2,5 üst karşılıklı gol var ya da ikisi bir arada kombo şeklinde değerlendirilebilir sevgili dinleyiciler. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Enes Ünal'ın nerede ne başarısı var demiş dinleyicimiz. Yani tabii bu kişiye göre değişir. Ben sizin düşüncenize saygı duyuyorum. Ama Enes Ünal'ın çok başarılı bir süreçten geçtiği hem İspanya hem de İngiltere süreci var. Yani Bernamo'da çok önemli işler yaptı. Yine İspanya'da Etafe'de çok önemli işler yaptı. Bir dönem milli takımımızın santraforu oldu. Sonrasındaki sakatlıklar sizin belki bugün böyle düşünmenize de neden olmuş olabilir. Ama dediğim gibi bu bakış açısına bağlı. Siz belki başarılı görmemiş olabilirsiniz. Ama ben tekrar söylüyorum. Avrupa'da bu kadar uzun süre tutunabilen Türk futbolcu çok az. Ve bu nedenle yani oyuncu eğer sizin düşündüğünüz gibi çok başarısız olsa bu takımlar da herhalde çok uzun süre tutmazlardı diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi düşüncenize de saygı duyuyorum. Kimden gelmiş bu mesaj, ona da bakayım. Ha, sevgili Murat göndermiş. Çok teşekkür ederim sevgili Murat'a da göndermiş olduğum mesaj için. Evet, Süper Lig'deki iki maçımızı değerlendirdik. Hemen devam edelim o zaman hızlıca. Burada peki bir şey alabilir miyiz, ona bir bakalım. Yani özel bahisler ya da işte oyuncu bahisleri alınabilir mi? O da dikkatimi çekti açıkçası. Hemen şöyle bir bakalım. Konya Spor maçı için söylüyorum. Zaten Trabzonspor maçı için düşüncelerimi aktarmıştım. Konya Spor, Rize Spor maçında özel bahislere baktığımda neler var bakalım. Herhangi bir takım geriden gelip kazanır diyor mesela. Herhangi bir yarı berabere biter. Gol dakikaları toplamı. Ha şu güzel bak mesela. İlk 30 dakikada olacak bir gole verilen 1.95'lik oran var. Bu güzel bir şeymiş, tercihmiş. Konya Spor, Alanya Spor maçında düzeltiyorum, Rize Spor maçında. Alanya 2'dir söylüyorum değil mi bunu nedense. Konya Spor, Rize Spor maçında bence özel bahislerden ilk 30 dakikada gol olur. Tercih edilebilir. Bunun dışında oyuncu bahislerine baktığımızda gol atar bahsine bakalım. Kimlerden bahsediyorum? Şimdi bir mesela Kramer demiş ama Kramer 11'de başlamıyor. Muleka ile başlıyor Konya Spor. Burada Muleka'nın atacağı bir gol alınabilir. Rize Spor'da da Ali Sov'un bir golü belki tercih edilebilir diye de düşünüyorum. Peki. Bunu geçtik. Hemen diğer maçlara da bakalım. Benim için santrafor yok. Ondan dengeli oluyor demiş. Peki tamam, sizin için belki öyledir. Çok anlayamadım da bu cümle neyi anlatmaya çalışıyor ama hayır, açıklamalı yazarsanız sevinirim. O benim anlayışsızlığım olsun. Peki ne dedik? Evet, gecenin maçlarına bakmaya devam edelim demiştik.
19'da başlayacak müsabakalardan başka şöyle öne çıkaracağım.

Bu biraz böyle hani uzak durulması gereken bir maçmış gibi geldi bana. Bugün çok tercih etmedim açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Yine 19'da başlayacak maçlardan öne çıkarabileceğimiz ne olabilir? Bakalım. Evet, Kortrijk Antwerp var 19-15'te Belçika'da. Belçika Profesyonel Ligi'nde Kortrijk Antwerp mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Belçika'da tabii sezon başlangıcı itibariyle bazen beklentilerimizin gol anlamında karşılanmadığını söyleyebiliriz. Ama bence bu öyle bir maç değil. Kortrijk takımı biliyorsunuz bir yıl ara vermişti Belçika'ya, daha doğrusu Pro Lig'e. Tekrar geri döndüler. Onu söyleyelim. Ve ilk haftada çok etkili bir futbol oynamadıklarını söyleyelim. Antwerp, Fenerbahçe'de hatırlayacağınız Frey vardı biliyorsunuz. Frey'in attığı iki golle Vaslan Beveren'i mağlup etmeyi başarmıştı. Hatta 1-0 yenik durumdan 2-0, 2-1'e getirdiğini hatırlatmak isterim. Evinde oynayan Kortrijk mutlaka kazanmak isteyecektir. Bu da beraberinde Kortrijk golünü getirir ama ben Antwerp'in de buna cevap verecek güçte olduğu düşüncesindeyim. O nedenle karşılıklı gollerle bu maçın sonuçlanmasını da bekliyorum. Bunu da belirteyim. Son oynadıkları maçın da 2-1'lik skorla tamamlandığını, karşılıklı gollerle tamamlandığını da hatırlatmak isterim aralarındaki oynadıkları son maçın sevgili dinleyiciler. Evet, böylelikle İtalya Kupası'nda Udinese Padova varmış, oraya bakarız. Sheffield United Birmingham var, Utrecht AZ Alkmaar. Ya çok maç var daha konuşabileceğimiz. Ben de tabii çok mutlu oluyorum. Neden? Ya bir dönem biliyorsunuz konuşacak maç bulamıyorduk burada yaz sürecinde. Neyse ki Dünya Kupası vardı. Hatta spor severler için şöyle söyleyebilir. Neyse ki VNL ve Dünya Kupası vardı. Voleybolda da kadın milli voleybol takımımız biliyorsunuz VNL'i Milletler Ligi'ni kazandı. O yüzden orada da çok güzel mutlu dönemler geçirdik. Dünya Kupası çok mutlu muyduk? Hayır. Çok kötü bir Dünya Kupası geçirdi milli takım olarak ülkemiz ama diğer taraftan tabii spor severler olarak çok güzel bir Dünya Kupası izlediğimizde söylemek lazım. Ayrıca bilmeyenler için söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası voleybolda çok yakın bir tarihte başlayacak. Önümüzdeki hafta artık Avrupa Şampiyonası'nın önce grupları ardından işte finaller vesaire diye gidecek. Avrupa Şampiyonası'nda da en büyük favorilerden birisi Türk milli takımımız yine Filenin Sultanları. Orayı da takip edeceğiz. Benim gibi siz de işte spor severler varsa voleybol takip edenler ama tabii milli maçımız olunca biliyorsunuz bazen voleybola ilgi duymasanız bile dönüp o Filenin Sultanları'nı takip ediyoruz. Hepimiz öyle. O yüzden o tarafta da başarılar dileyelim yeri gelmişken voleybol milli takımımıza. Yarışın başlamasına az bir zaman var. Ben de bir iki mesaj okuyayım hemen. Merhaba, iyi yayınlar. Enes'in transferinde Bursaspor yetiştiricilik primi alıyor mu acaba? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim sevgili Rıfat'ın mesajına. Ya daha önce almıştı ama bu hala devam eder mi her transferde? Böyle bir kanun var mı? Ya daha doğrusu böyle bir madde var mı? Bilmiyorum ben. Yani bilmediğim için de cevap veremeyeceğim size. Üzgünüm. Vedat Bey, Hüseyin ben. Bugün en güvendiğiniz iki maçı paylaşabilir misiniz? İyi yayınlar demiş. Tabii ki paylaşabilirim. Ben bugün Fenerbahçe'nin kazanmasını, en az iki golle kazanmasını düşünüyorum. Yani 1,5 üst ve Fenerbahçe galibiyeti olur diyorum. Ondan sonra yanına ne koyabiliriz? Yani yanına şey olabilir. Şöyle bir daha bir bakayım da gözden geçireyim. Emin olduktan sonra paylaşayım sizlerle. Yanına mesela işte Trabzonspor 1,5 üst tercihi yapılabilir. Yani deplasman 1,5 üst Trabzonspor ve diğer taraftan da Fenerbahçe 1,5 üst ve kazanır. Onun dışında şöyle yine şuradan bir bakayım da emin olarak da farklı belki gözümden kaçırdığım bir şey var mı diye. Çünkü bugün bütün karşılaşmaları tek tek takip ettim. Daha doğrusu inceledim ve şöyle bir maçlar çıkarmıştım. Oralara bakacağım şimdi. Oralardan ne söyleyebilirim size? Mesela bakın şu güzel bir bahis olur. Fenerbahçe kazanır. Yani Gençlerbirliği Fenerbahçe maç sonucu 2. Mariham Saynoyan maç sonucu 2. Bu ikili bence güzel. Tekrar edelim.
Mariam Saino'ya

0: 19'da başlayacak. 2 Fenerbahçe, şey, Gençlerbirliği Fenerbahçe 2. Bu güzel olabilir. Ondan sonra başka ne var? Bu gece Almanya 2'de Kaiserslautern Karlsruhe var. O da bence güzel maç. Bugün sabah seansında tüm maçlar 2.5 üst. Hatta bir maç hariç 5 maçın 4'ü de 3.5 üst oldu yine Almanya 2'de. Güzel bir başlangıç. Bursa Spor'un Iğdır karşısında kazanmasını bekliyorum. Tek tek söylüyorum ama işte buradan siz seçin, değerlendirin. Bence güzel. Ama işte tekrar söylüyorum. Fenerbahçe galibiyeti ve 1.5 üst. Yanına Mariham Sanyuyen maç sonucu 2 yazılabilir. İşte Kasruya maçı 2.5 gol üst yazılabilir. Bursa Spor galibiyeti yazılabilir. Bunların hepsi güzel geldi. Gözüme güzel geldi ama tabii o maç sahada oynanıyor biliyorsunuz. Biz dışarıdan baktığımızda güzel görünüyor diyoruz ama dediğim gibi maç sahada oynanıyor. Orada karar vermek, orada belki canlıdan tercihler yapmak da mümkün olabilir sizler için de. Peki yarış başladı mı diye arkadaşlarıma sorayım. Hayır, daha başlamadı ama başlamak üzere dediler. Tamam, İzmir'e gidiyoruz 4. koşu için. Hemen ardından karşınızda olacağım.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Hazır durumda. Start verildi ve koşu başladı. 1 numaralı Saitama ve 10 numaralı Alfa Kan rakiplerinin 3 boy gerisinde kaldı. Dış kulvardan gelen 3 numaralı Lady Onat liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 8 numaralı You Got This var. Hemen içinde 9 numaralı Piyasa ilerliyor. Dışına geldi. 4 numaralı Smyrna Power. Orta kulvarda 5 numaralı Kuzey'in Kralı var. Hemen içinde 13 numaralı Lovin Melissa ilerliyor. 2 boy geride 6 numaralı No Breaks var. Onun hemen içinde 12 numaralı Nimet Ablan 1 boy geride. 7 numaralı Fireblade var. 2 boy kadar geride 2 numaralı Kral Ayvalık, 7-8 boy kadar geride 10 numaralı Alfa Kan sarısında 1 numarada Saitama sırasıyla son 800 metreye giriliyor. Liderlik Lady Onat'ta, fark 2 boy kadar. 8 numarada You Got This peşinde hemen dışında 4 numarada Smyrna Power var. 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Piyasa, orta kulvarda 5 numaralı Kuzey'in Kralı, bariyer dibinde 12 numaralı Nimet Ablam hemen dışında 7 numaralı Fireblade ve 6 numaralı No Breaks 1 boy geriye geldi. 2 numaralı Kral Ayvalık. Safkanlar bu sırayla düzlüğe çıktı. Lady Onat lider, içeriden 9 numaralı Piyasa baskıyı arttırdı. Son 400 metreye girilirken liderliği aldı. En dışta 6 numaralı No Breaks de var. Ortada 5 numaralı Kuzey'in Kralı, yanında 3 numaralı Lady Onat. En dış kulvarda ise 2 numaralı Kral Ayvalık var. Son 200'e girilirken farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Piyasa geriden 2 numaralı Kral Ayvalık'ın atakları var ama avantajı aldı Piyasa. Kazandı yarışı. 2 numaralı Kral Ayvalık ikinci. 5 numaralı Kuzey'in Kralı üçüncü. 6 numaralı No Breaks dördüncü oldu. 3 numaralı Lady Onat ve 10 numaralı Alfa Kaan da beşincilik için aynaya yakın geçti. 9 numaralı Piyasa Onur Atmaca ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
1: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Reklam.
7: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 18.37 oldu. Artık zaman daralıyor. Yayının tamamlanmasına az bir zaman kaldığı için söylüyorum bunu. Ben de yavaş yavaş böyle gecenin maçlarını konuşmaya devam edeyim de orayı bir bitirelim. Dediğim gibi burada ne konuştuk? 19 maçlarını konuştuk değil mi? Evet konuştuk. Ardından şimdi gelebiliriz. Kortrijk Antwerp'e en son 19.15'i konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Ve şimdi de artık Utrecht AZ Alkmaar'la birlikte geçelim Hollanda'ya. Hollanda'da günün aslında güzel karşılaşmalarından biri diyebiliriz. İki takımın da şöyle arasında oynadıkları maçlara bir baktım. Utrecht AZ Alkmaar karşısında en son maçı 2-0 kazandı. AZ Alkmaar'ın aslında sezon başı başlangıcına baktığımızda da ben gayet aslında iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Bu başlangıcın devamını getirebilecekler mi? Mesele o aslında. Çünkü sezon başı olmasına rağmen özellikle en başında yani sezonun başında Süper Kupa'da çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini hatırlıyorum. O galibiyetin ardından da ligde de bu mücadelede en azından yine güzel bir galibiyetle sahadan ayrılma ihtimallerini de yüksek görüyorum açıkçası. Ben AZ Alkmaar tarafında duracağım burada ama gollere gitmek daha bizim için şey olacak yani rahat olacak, daha güvenilir olacak gibi görünüyor. Utrecht evinde aslında gol bulabilen bir takım. Geçtiğimiz sezonlardan da aslında bu alıştığımız şekliyle bu. AZ Alkmaar karşısında gol bulabilir diye düşünüyorum. Bence AZ de gol atar. Karşılıklı goller ve 2.5 gol üstün kazandırabileceği düşüncesindeyim. Yani karşılıklı gol var ve 2.5 gol üst şeklinde burada tercihi yazılabilir. Ayrı ayrı da tabii değerlendirebilirsiniz. 2.5 üst karşılıklı gol var. Bu değerlendirmeler de yapılabilir ama dediğim gibi karşılıklı gol var ve 2.5 üstünde yine tercihinin yapılabileceğini belirteyim. PSV'nin ilk haftadan puan kaybettiğini hatırlatalım bu arada. Feyenoord ve Ajax takımlarına baktığımızda da onların da oynadıkları oyunlar çok iyi değil. Dediğim gibi AZ Alkmaar çok iyi başladı. Ben bu karşılaşmanın gollü bir maç olmasını bekliyorum. Devam edelim. Bir diğer müsabakayla Portekiz Premier Lig'e gideceğiz. Orada Viseu Santa Clara mücadelesiyle devam edelim. Bu tabi aslında hani gece maçlarından olduğu için değerlendirmeye tabi tuttum. Yoksa ben hani çok uzak durmakta fayda olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmadan. Ama majör bir karşılaşma sonuç itibariyle. Burada tercihim aslında ilk yarıdan maçta gol olmamasından yana. Yani ilk yarı sıfır tercihi bence burada ideal bir tercih olabilir. Değerlendirilebilir diye de düşünüyorum. Ve devam edersek eğer La Liga'da bugün günün karşılaşması Alaves-Hetafe mücadelesi. Biraz önce konuştuk hatırlarsanız Hetafe'yi Enes Ünal'ı kadrosuna kattığından bahsetmiştik. İşte bu gece de Alaves'te oynuyor Hetafe. Ligin ilk maçı olması sebebiyle tabii çok iki takım hakkında da net fikirlerim yok. Bunu söyleyebilirim. Ama şöyle diyebiliriz en azından. İlk maç olması nedeniyle biraz iyi takip edelim, sıkı takip edelim. Ve burada da yine çok gollü bir maç beklentim yok benim. Yani sanki biraz böyle birbirlerini denerler gibi geliyor bana. İlk yarı sıfır burada da tercih edilebilir diye bekliyorum. Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz Altach maçı var. Graz takımını biz artık yakından tanıyoruz tabii. Fenerbahçe'den kaynaklı olarak ve aslında fena da bir takım değil Graz takımı ama karşıda rakip olarak Altach'ın deplasman performansı çok içler açısı böyle söyleyebilirim. O nedenle evinde Graz'ın kazanması beklenebilir. Bunu da not edelim bir kenara. Peki şöyle bu arada Bayern Münih Wolfsburg kadınlar maçı var bu arada. Süper Kupa da bu bence güzel bir maç yani minimum bahis sayısı 3 ama gollü bir karşılaşma olması beklenebilir. Hatta ev sahibinin kazanmasını beklerim ama en az 2 golle kazanmasını beklerim. Bu da tercih edilebilir.
Excelsior PSV maçı var. PSV iyi başlamadı, dediğim gibi kaybederek başladı. Sezon başında AZ Alkmaar Süper Kupa'da da kaybetmişti. Artık uygun rakip karşısında çıkış zamanıdır diye düşünüyorum PSV'nin. O nedenle ben PSV'nin kazanmasını bekliyorum. Oran olarak belki sizi tatmin etmemiş olabilir. Buraya belki işte PSV'nin iki golünü daha yazabiliriz yanına. Yani deplasman 1.5 üst ve 2 diyebiliriz. Yani güzel olabilir. Ya da maça 1.5 üst ve 2 diyebiliriz. Öylesi daha doğru oldu. Tercih edilebilir diye düşünüyorum. Ve akşama doğru böyle ilerledikçe maçları. Şimdi Gaziantep-Alanya. Şimdi Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını konuşmadık daha fazla. Oraya zaman var diye. Onu bir konuşalım önce. Şimdi burada ben Gençlerbirliği Fenerbahçe mücadelesinde bir kadroları görüp ondan sonra karar vermek istedim. Oyuncu bahisleriyle ilgili. Belki o zaman çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu arada şunu da hemen söylemekte fayda var. Bu akşam oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'nin kadrosunda hücum hattında Talisca mı oynayacak yine? Vedat Buric mi oynayacak? Yani bunu görmek lazım biraz, belki o değerlendirmeyi yapabilmek için. Ben de o nedenle saat yaklaşsın onu bekleyeyim istiyorum, ama bu maçla ilgili 1.5 üst ve maç sonucu 2'yi zaten sizle paylaşmıştım. Gaziantep Alanya maçına gelince, orada da yine gollü bir sezon başlangıcı beklentim var. Gollü olur diye düşünüyorum en azından. Değerlendireceğim ben en azından böyle. Çünkü çok fazla bu şeyle ilgili, maçla ilgili ilk haftadan bir tarafa gitmek istemedim. O yüzden de böyle bir tercih yapıyorum, dediğim gibi. Bence gollü bir karşılaşma olma ihtimali var. Gaziantep ve Alanya. Alanya geçtiğimiz sezon çok böyle gollü maçlara imza atmıyordu açıkçası. Onu da biliyorum. Ama bu sezon biraz daha, özellikle sezon başlangıcı olmasından kaynaklı, bir karşılıklı gollerin gelebileceği düşüncesindeyim sevgili dinleyiciler. Evet, sizlerden gelen mesajları da okumaya devam edeceğim. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderin. 0538 052 14 87, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya gelen mesajları değerlendireceğim, okuyacağım yayında sevgili dinleyiciler. Bunu da belirteyim. Bu arada tabii yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi sizle burada paylaşırken bir taraftan da Uğur Böceği'ne kuponları yolluyorum sevgili dinleyiciler. Burada sizlerle paylaştığım kuponları Uğur Böceği'ne de gönderiyorum. Mesela Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile ilgili hatırlarsanız iki kupon, daha doğrusu iki tercih yapmıştım. O iki tercihi de şimdi gönderiyorum. Birisi kafa vuruşu ile gol atılır karşılaşmada, güzel de oranı vardı. İkincisi de Paul Onaçu gol atar sevgili dinleyiciler. Bu iki tercihimi de şimdi Uğur Böceği ile paylaştım ve orada üyeleriyle onlar da paylaşacaklar. Kuponlarımı Uğur Böceği ile paylaşıyorum. İşte yani yine dediniz ki araya sıkıştırdı değil mi? Evet, şöyle 15 dakikalık bir süre var ve bu 15 dakikalık süre, yani 19'a kadar 15 dakika var. O süre içerisinde dilerseniz hemen iddia.com'a girip oradan kuponunuzu yapabilirsiniz. iddia.com'da kral oran farkıyla da bu kuponları değerlendirebilirsiniz.

0: Evet, gece ne var dedik başka? Bursaspor Iğdır. Bursaspor kazanır demiştim, düşüncemi paylaşmıştım. Hatırlayacaksınız. Kayserslautern Karlsruhe maçı. Ben gollü bir maç bekliyorum. 2,5 üst tercihi yapılabilir diye bekliyorum. Belçika'da iki maç var. Genk Westerlo ve Löwen Kulüp Brugge maçları var. Burada da taraf bahsinden yana gidilebilir. Yani tercih kullanılabilir. Genk bence Westerlo'yu evinde yenebilir ama dilerseniz burada da yine 1 ve 2,5 gol üst tercihi yapabilirsiniz. Löwen Kulüp Brugge maçında ben Kulüp Brugge galibiyeti bekliyorum. Yine 2 ve 2,5 gol üst tercihi de burada yapılabilir. Bu ikisini de yine sizinle paylaşmış olayım. Hollanda'da Fortuna Sittard Cambuur maçı var. Cambuur tabii yeni takımı ligin. O yüzden belki burada start galibiyeti de denenebilir ama yine goller biraz böyle çekiyor beni. Hollanda olunca gollü bir maç olacakmış hissiyatı da uyanıyor ama biraz takip etmek lazım bu takımları ondan sonra belki. Ama Fortuna Sittard'ın ben daha güçlü bir takım olduğunu, kazanabileceğini düşünüyorum. Sevilla Vallecano maçı var La Liga'da. Hemen oraya da bakacağım şimdi. Gerçekten sezon başlangıcı olduğu için çok böyle riske de girmiyorum açıkçası şeyle ilgili, İspanya ile ilgili ama hatırlayacaksınız Sevilla'yı geçtiğimiz sezon ligde kalmak konusunda çok zorlanmışlardı ve son haftalarda belli olmuştu ligde kalmaları. Bu sezon bu kabusu yaşamak istemiyorlar ve o yüzden sezon başından itibaren işi sıkı tutacaklardır. Evlerinde oynuyorlar ki geçen sezonda evlerinde oynadıkları maçlar aslında belki de ligde kalmalarının nedeni olmuştu. Evlerinde puan kaybetmiyorlar çok fazla. O yüzden bir Sevilla galibiyeti olabilir yüksek oran arayanlar için. Ama yüksek oran aramıyorsanız eğer uzak durmakta fayda var bu maçtan. Rio Ave Porto var Portekiz'de. 22.30'da başlayacak mücadele sevgili dinleyiciler. Burada tabii Porto galibiyeti beklenir ama çok düşük bir oranı var. Ben burada her iki yarıda da bir Porto golünü tercih edebilirim. Porto her iki yarıda da gol atar diyorum. Evet, bir kupon gelmiş. Bakalım nasıl bir kupon. Hemen şöyle. Kasımpaşa Trabzonspor 3,5 üst. Konyaspor Rizespor 3,5 üst. Gaziantep FK Alanya 2,5 üst. Gençlerbirliği Fenerbahçe 2 ve 2,5 üst demiş dinleyicimiz. Yani evet, güzel tercihler ama zorlamışsınız biraz da. Hani ben ideali bunun söylemiştim idealini ama siz biraz da zorlamayı tercih etmişsiniz. Bakalım şansınız bol olsun diyelim. Ne demiş bir başka dinleyicimizden gelen mesaj? Tekin'den gelmiş. Diyor ki Gençlerbirliği Fenerbahçe 4,5 alt ve 2 demiş. Olabilir. Kasımpaşa Trabzonspor 1,5 üst ve 2 demiş. Bu da olabilir. Ama dediğim gibi yani sadece 1,5 üst de yeterli olurmuş. Excelsior PSV burada ne demiş? 2,5 üst ve 2 demiş. Doğru mu? Evet. 3 maçlık böyle bir kupon. Güzel kupon bence. Bir tane daha kupon gelmiş. Hemen ona da bakalım. Fatih Karagümrük Ümraniye maç sonucu 1. Konyaspor Rize. Konyaspor en az 4 isabetli şut atar diyor. Kasımpaşa Trabzonspor. Trabzonspor en az 6 isabetli şut atar demiş. Dinleyicimiz Eserli göndermiş. Eserli mahlasıyla göndermiş bize. Teşekkür ederim. Evet, böylelikle ben de programı tamamlamış oldum. Birazdan sevgili Caner Aydaş burada olacak ve gecenin maçlarını sizler için değerlendirmeye. Özellikle Kasımpaşa Trabzonspor maçı merkezde olmak üzere Konyaspor Çaykur Rizespor maçını da takip edip sizlere bilgileri aktaracak. Gece Gençlerbirliği Fenerbahçe Gaziantep Alanya maçlarında da yine tüm önemli anlarını sizlerle paylaşacak, belirteyim ben de bir kez daha. Herkese çok teşekkür ederim mesajlarıyla bana destek oldukları için. Ben Salı akşamı tekrar karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Çift 0.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır.
2: artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor!
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Radyo Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şey Kulübü Yasal Bayisi bir tarih sunar.
1: Hazırlığı devam ediyor ancak Bucks gerisinde biraz tedirgin. Şimdi kontrollü bir şekilde iniş sağladı. Muhammed Mirbig'in tekrar binek duruma geçti. Biraz hareketli Bucks'ın gerisinde. Dance of Wind. Son yarışında yine aynı pist ve mesafede İzmir'de kısa vade 7 yarış kazandı. Bugün için Frost Cat'le at başı olmuştu. Dance of Wind. Çabalar devam ediyor. Tay'ın yerini alabilmesi için. Yine o koşuda Önder Bey'im de vardı. Önder Bey'im o yarışın dördüncüsü. Ki son yarışı da o kısa vade 7 yarış. Queensev yine son 6 yarışında bir kez kazandı. Mustafa Çiçek de start alacak. Mert Can Çelik de start alacak. Salonikatör 32 günlük ara verdi. Bob Valdez de yine aynı şekilde 32 günlük aranın ardından koşuya katılacak. Kocaeli de start aldı. Son yarışını Salonikatör kısa vade 6 yarışta. Bob Valdez yine o koşuda rakibiydi. Bob Valdez o yarışın dördüncüsüydü. Dance of Wind o yarışın üçüncüsü. Salonikatör ise altıncısıydı. Dance of Wind'in hazırlığı devam ediyor. Bugün 24. yarışına çıkacak. 6 kez kazandı kariyerinde. Bob Valdez 30 yarışta 4. Jean Paul 14 yarışta 3 kez. Önder Bey'im 16 yarışta 5 kez kazandı. Kajos 11'de 5 yaptı. %45 başarı oranı var. Queensev 20 yarışta 6 kez. Salonikatör ise 15 yarışta 5 kez fotoyu önde geçmeyi başardı. Kajos ve Queensev koşuya katılacak olan dişi taylar. İki numaralı Dance of Wind. En üst yerini almış değil. Şimdi baksa daha yakın. Diğer 6 rakibine katılmak üzere ve Dance of Wind de yerini aldı. Taylar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. Dance of Wind ve Jean Paul 1.5 boy rakiplerinin gerisinde kaldı. Dışarıdan 4 numaralı Önder Bey'im, orta kulvardan 5 numaralı Kajos öne atak yaptı. Az farklı 4 numaralı Önder Bey'im yarış lideri. 5 numaralı Kajos peşinde. 1.5 boy farklı geride dış kulvarda 2 numaralı Dance of Wind var. O Kajos'un yanına kadar geldi. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Bob Valdez ilerliyor. Sağrısında Queensev var. Onun 2 boy gerisinde Jean Paul grubun son sırasında 7 numaralı Salonikatör ilerliyor. Bu sırayla 1600 metre start yeri geçildi. 1400 metre start yerine doğru ilerliyor Taylar. Liderlik 4 numaralı Önder Bey'imde fark 2 boy kadar. Dıştan yaptığı ataklarla ikinciliğe sokuldu. Dance of Wind boyun farkıyla gerisinde. İçeride 5 numaralı Kajos var. O da yerini kaybetmemeye çalışıyor. 5 boy kadar geride 6 numaralı Queensev. Onun yarım boy kadar gerisinde kaldı 1 numaralı Bob Valdez. 1.5 boy geride 3 numaralı Jean Paul. 6-7 boy kadar geride kaldı 7 numaralı Salonikatör. Son 1000 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Önder Bey'im lider. Takipte 2 isim var yine dış kulvarda. Dance of Wind hemen içinde 5 numaralı Kajos. 3 boy kadar geride 6 numaralı Queensev 4.lükte. Onun 1 boy gerisinde içeride 1 numaralı Bob Valdez hemen yanında. Jean Paul ilerliyor yine 6-7 boy kadar geride. 7 numaralı Salonikatör sırasıyla son 800 metreye de bu sıralamayla girildi. 2.5 boy farklı lider 4 numaralı Önder Bey'im. 5 numaralı Kajos ikincilikte net şimdi. 1 numaralı Dance of Wind 3.lükte. Onun 1 boy gerisinde Queensev ilerliyor. 3 boy kadar geride Jean Paul. 2 boy kadar geride Bob Valdez sırasıyla. Taylar düzlüğe çıkıyor. 4 numaralı Önder Bey'im lider. Fark 3 boy kadar. İkincilikte Kajos var. Arayı azaltmaya çalışıyor. Geriden dış kulvardan 6 numaralı Queensev'in içeriden Jean Paul'un ortadan 2 numaralı Dance of Wind'in çabaları var. Önder Bey'im tempo kaybetti. Ortadan 5 numaralı Kajos geldi içeride. 3 numaralı Jean Paul. Yanlarında 6 numaralı Queensev. Ortada 2 numaralı Dance of Wind var. 4 safkan yan yana geldi. Dışarıda Queen's Eleven, yanında Kaios, yanlarında Dance of Wind Jean Paul mücadelesi var. 5 numaralı Kaios asfaklığında içeriden tekrar. Önder Bey'im de geliyor. Kaios kazanıyor. 4 numaralı Önder Bey'im son ataklarıyla ikinciliğe geldi. 2 numaralı Dance of Wind, 6 numaralı Queen Sev ve 3 numaralı Jean Paul tabelanın diğer basamakları için aynı yakın geçti. 5 numaralı Kaios bu ilginç yarışta Gökhan Gökçe ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. 300-310.
4: Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
8: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu cumartesi temenni ediyorum. Süper Lig dün başlamıştı. Bugün devam ediyor. İki mücadele var ve önemli anlarını sizlere aktarıyor olacağım. Trabzonspor İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanında puan arıyor. Şu ana kadar 8 dakika geride kaldı ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Trabzonspor'un baskısı vardı ilk dakikalarda ama üst üste köşe vuruşları kullandı bordo mavili takım. Ama gol atmayı başaramadı ve Konyaspor Çaykur Rizespor maçında da yine dakikalar 8'i gösteriyor ve orada da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İstanbul'daki maç tabii daha heyecanlı gözüküyor. Şu andaki görüntü bu. Biraz da zaman zaman gerildi. Onu da söyleyelim. Bazı oyuncular biraz birbirine girdi ama yine de fena değil. İyi yayınlar Caner Bey. Yarın maçta izleyecek gelirseniz sizle görüşürüz demiş. Seviyorum sizi. Çok teşekkürler. Mesaideyim şu anda. Sevgili Onur Bey. Valla ben yarın buradayım malum. O yüzden maça gitme şansım yok. Çünkü o saatte yayındayım. Sevgili Onur Bey, size iyi seyirler. Keşke öyle bir şansımız olsaydı ama hafta sonları benim maça gitme şansım yok. Sadece hani perşembe ve salı günleri işte izinde oluyorum. Orada da hani bu sene Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş artık hangisi denk gelirse salı, perşembe bir de yani her hafta gitme şansım da çok zor. Yani bu sene bir 3-4 maça gideceğim. Amacım 3 büyüklerin içeride oynadığı maçlarda işte Beşiktaş perşembe olacak gözüküyor. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa salı çarşamba oynayabilir. Galatasaray'da yine aynı şekilde. Salı günleri olan maçlara gidebilirim sevgili Onur. Bir de perşembe günü olan maçlara gidebilirim. Orada sadece Beşiktaş var zaten İstanbul takımlarından. Bakalım bu sene öyle bir planım var. En az her takımımızın maçına birer kez, Avrupa maçına özellikle gidebilmek, dik maçlarını izlemem pek mümkün gözükmüyor. Zaten burada izlediğim için yayında oluyorum. Çünkü o saatlerde öyle bir şansım gözükmüyor. Evet, dakikalar 11'i gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, henüz 2 maçta da gol yok. Önemli pozisyonlar da yok. Onu da söyleyeyim. Hani olursa tabii yine bilgilendiririm ama şu an için 2 maçta da önemli bir pozisyon olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un biraz daha etkili olduğunu söyleyelim. Şu dakikaya kadar ama sonuç alamadı Trabzonspor. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Son şampiyon Galatasaray dün kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Evet, ki Çorum Futbol Kulübü'nün 10 kişi mücadeleyi tamamladığını söyleyelim. Çok acemice bir kırmızı kart gördüler. Ve orta sahanın gerisinde neredeyse bir pozisyonda bir faul ve sonrasında kırmızı kartla rakibini, daha doğrusu takımını eksik bırakmıştı Çorum Futbol Kulübü'nden. Hücum oyuncusu sonrasında da takımının hani belki de 1-3 puanından takımını 3 puandan etti belki de, bilemiyorum. Ama Galatasaray'ın da tabii yine de dün gördük, bir kez daha gördük. Galatasaray'ın 7 kulübesi şu anda SOS veriyor. Okan Hoca da dile geldi. Yani artık en sonunda evet transfer lazım dedi. En az 3 oyuncu almamız gerekiyor. Ön bölgeye özellikle. Hani bizim aylardır söylediğimizi Okan Hoca dün basın toplantısında söyledi. Bu da herhalde işte biz söylerken muhalif olan belki bazı dinleyicilerimizin hani Okan Hoca'nın bile artık transferi dillendirdiği bir noktada yönetimin geç kaldığını belki onlar da kabul ederler diye tahmin ediyorum transferlerde. Hani 2 aydır söylüyoruz efendim, alın artık şu transferleri, en azından bir iki tane getirin, gerisini sonra getirirsiniz dediğimizde efendim yok, neden bu kadar Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorsunuz dan tutun da yani söylemedik şey bırakmadılar. Dün de gördük işte Galatasaray'ın acilen transfere ihtiyacı var. Evet, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 2 maçta da gözümde 2 maçta. Caner Bey yayınlar şu an güvendiğin 3 maçı söyleyebilir misin? Ben Hüseyin demiş. Hüseyin Bey, Trabzonspor maçında korner bekliyorum. Maç sonunda 12 korner olabilir. Şu anda 3-4 korner var. Ben 15 dakikada 2 korner olur dedim maç önünde. Başaran iddiada. Bu arada iddia tahminlerimi başaran iddiada oynuyorum, biliyorsunuz benim gibi. İddia dünyasının önemli fenomenleri de orada. James Keys, Analiz Bankocu, Reynmen ve sevgili Analiz Bankocu da orada. Hatta ve hatta sevgili Burak Alaca da artık başaran iddiada, onu da söyleyeyim. Başaran iddiaya ulaşmak çok kolay. Yapmanız gereken, bizim kuponlarımızı görmek isterseniz yapmanız gereken başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına yazmanız ve sizi gruba dahil edecekler. Hatta uygulamada artık çıkmak üzere, şu anda gerekli onaylar bekleniyor. Uygulamadan da kuponlarımızı görebileceksiniz. Başaran uygulamasından ya da başaran.com'dan, yine web sitesinden kuponlarımızı görebilirsiniz. 0531-618-1631 0531-618-1631 ne oldu? Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına yazarsanız sizi gruba dahil edecekler. Dediğim gibi Türkiye'nin en büyük fenomenleri, en büyük yazarları, iddia konusunda en değerli yazarları sadece başaran iddiada, bunu da söyleyeyim. Ben az önce kuponumu vermiştim maç başlamadan bir 15 dakika önce. Bu maçta ilk 15 dakikada 2 korner olur. Sağ olsunlar 3. dakikada kuponum geldi. Artık bundan sonra da maç sonunda 12 korner bekliyorum. Onun da gelmesini bekliyorum. Daha henüz oynamamış, 76 dakika var ve sadece 8 kornere daha ihtiyaç var. Birazdan bakacağım sevgili Hüseyin Bey. Konya Spor Çaykur Rizespor maçına çok bir şey öneremiyorum çünkü biraz durağan bir mücadele. Her an her şey olabilir. O yüzden ona çok fazla bir şey öneremiyorum. İyi yayınlar Caner kardeşim. Uzun zamandır yazamıyordum, kusura bakmayasın demiş. Sevgili Tekin Bey yazmış. Ne demek estağfurullah. İyi olun, sağlıklı olun. Bazen yazmasanız da olur. Hiç problem yok. Galatasaray bu sene 4. olur demiş sevgili Tekin Bey. Kuponu da şöyle: Fenerbahçe galibiyeti ve 4.5 gol 6. Kasımpaşa Trabzonspor maçına 2 ve maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstü. Excelsior PSV maçına maç sonucu 2 ve 2.5 gol üstü gibi bir böyle bir kupon yapmış sevgili Tekin Bey. Bol şanslar sevgili Tekin abimiz, ona da sevgilerimizi iletelim. Evet, tabii kim yazdı? Kıymetli bir dinleyicimiz. Her dinleyicimiz tabii ki kıymetli ama biliyorsunuz kendisi. Oo, bu arada Kasımpaşa çok tehlikeli geldi. Korner bekliyor. Ama avut verdi burada hakem. Sevgili Selim, Antalya'dan yazıyor. Biliyorsunuz kendisi Piyaz'ın doğduğu, tahinli Piyaz'ın şehrinden yazıyor. Yani Antalya'yı artık böyle söylüyor bize. Halbuki dünyanın en güzel şehri, şehirlerinden birisi. Hatta şehri bile diyebiliriz. Gerçekten muhteşem bir kent. Kendisi Antalya'da olmasa bile orada ikamet ediyor şu anda. Öyle gösteriyor bize. Neyse, ona da sevgilerimizi iletelim. Duydum ki dün hakkımda asılsız iddialarda bulunmuşsun. Bunu kim söyledi sana? Onu önce sen bana söyle. Bir onu söylersen çok mutlu olurum. Geleceğini bilmiyordum. Bilsem yazardım. Hangi ilçeye geleceksin? Alanya'ya geleceğim. Piyaz da benden. Kahve de peki. Ya canın sağ olsun tabii ki. Piyazı kahvesi tamamen bu işin şakası yani. Piyaz yesek ne olur, yemesek ne olur. Evet, şimdi Trabzonspor sol taraftan etki gelmeye çalışıyor. Aral çalımlarına gitti ama son anda Kasımpaşa savunması girdi araya ve uzaklaştırmayı başardı pozisyonu. Sonrasında yerde kalan bir Kasımpaşalı oyuncu var ama mücadele devam ediyor. Malinovski atarak pozisyonu uzaklaştırmaya başardı. Sevgili Selim, sana bu haberi kim getirdi? Onu bana söylersen sevinirim. Evet, dakikalar 15'i gösteriyor. İki maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Biz tabii diğer maçlara da bir bakalım. Sevgili dinleyiciler, bakalım neler oluyor. Diğer liglerde malum birçok lig var. Orada da maçlar oynanıyor. Hemen şöyle bir TFF 1'e bakalım. İstanbulspor Bodrum Futbol Kulübü karşısında 1-0 önde, dakikalar onu gösteriyor. Bir daha bakalım. Yanlış olmasın, bir update olur. Evet, 18. dakika ve 1-0 önde İstanbulspor Bodrum Futbol Kulübü karşısında. Fatih Karagümrük 0. Ümraniyespor 0 şu anda oynanan maçlarda. Hollanda'da Willem 1, Neklimejan 4, dakikalar 89. Portekiz'de Alverca 2, Estrela 2, dakikalar 86. Belçika'da Korait, Royal Antwerp mücadelesi 0-0 devam ediyor. Dakikalar 2'yi gösteren yeni başladı. İspanya 2'de Andorra Kuyat'a karşısında 1-0 önde 60. dakika oynanıyor. İtalya Kupa 1'de Catanzaro Südtirol karşısında henüz öne geçmedi yani, maç 0-0. Hollanda'daki de Volendam FC Oss karşısında 3-0 önde dakikalar. Bir dakika bakalım. 87'yi gösteriyor. 52. dakikası oynanan mücadelede Avustralya Steaua Wolfsberger karşısında 2-1 önde. Şöyle bir bakalım. Polonya'da Piast 0, Krakow 1. Finlandiya'da Mariehamn 1, SJK 0, dakikalar 19. Rusya'da Rostov Rubin Kazan karşısında 1-0 önde. Canlı skorların hepsini sizlere okuyayım. Çek Cumhuriyeti'nde gol olan 3 maç var. 3'ünde de goller var. Pardubice 1, Milada Boleslav 0, Slavačko 0, Sigma Olomouc 1 ve Sparta Prag 3, Teplice 1 skoru var. Norveç'te Kufumonstor Lillestrøm maçı 1-1 sona erdi. Bakıyorum başka maç var mı? Yok. Tüm maçları sizler için okudum. Süper Lig'de de Kasımpaşa Trabzonspor ve Konyaspor Çaykur Rizespor maçı 0-0 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hoş geldin Caner kardeşim. Ben de Galatasaray'ı beğenmedim. Böyle oyun olmaz. Tatilden çıkmamışlar oyuncular. Bu sene şampiyon olamaz. Şampiyonun iki adayı olarak Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi görüyorum. Bakıyorum. Ne demiş? Cantik'in meşhur olduğu şehirden, yani Bursa'dan yazıyorum sevgili. O Cantik nedir ya? Anlamadım ben. Ben bilmiyorum yani. Yemek mi? Galatasaray'ı beğenmedim ama bunun da aslında sebebini söylemiştim daha önce size. Galatasaray'ın acilen transfere ihtiyacı var. Hani söyleye söyleye dilimizde tüy kalmadı diyelim. Ki dün de Okan Hoca söyledi artık. Dediğim gibi yani Okan Hoca artık hani dile geldi demeyeyim ama gerçekten dile geldi artık. Çünkü yarın öbür gün bir başarısızlıkta belki kendi üzerindeki o sorumluluğu da nispeten atmış oldu bu açıklamayla. Cantik küçük bir de. Yani tamam, benim bilgisizliğim diyelim ama bilmiyordum. Yemedim daha önce çünkü. Güzelmiş. O zaman bir gün Bursa'ya gelirsek umarım cantik yeriz. Küçük bir de yeriz yani. Sevgili Aykut Bey, sağ olun, teşekkür ederim. Tabii bu bilgiyi kim bize vermiş? Evet, dinleyicimizin ismini umarım bulurum. Şöyle bir uğraştım ama bulamadım. Cantik Küçük Pide diyen dinleyicimiz ismini de yazarsa sonraki zamanlarda en azından unutmayız. Evet, sizler de bu arada 0538-052-1487'den mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, Hasip Bey. Hasip Sile. Peki, Hasip Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Evet, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İki maçta da dakikalar 22'yi gösteriyor. Gerçekten Trabzonspor maçında da artık pozisyon olmamaya başladı. Bu arada bir oyuncu yerde kaldı Trabzonspor'da. Kalkmadı, şimdi kalktı. Hakem de durdurmadı. Aslında bunu işte yapmaları lazım. Yani İngiltere biraz modeline dönmeleri lazım. Böyle kendini yere atan ya da gerçekten hani o anda eğer kafaya alınan bir darbe yoksa, hayati bir şey yoksa, işte bacağına bir darbe almış. Olabilir efendim, futbol zaten bu. Hani bazıları gerçekten keyfi keder kalkmıyor böyle. Birkaç takla atıyor, sonrasında hakem bir faul verdiyse şöyle bir dinleniyor. Sonrasında kalkıp koşuyor, depar yapıyor. O yüzden de hakemin durdurmaması bence mantıklı. Bu belki bu yere yatma konusunda biraz azaltacaktır diye umut ediyorum. Kendim duydum abi, dinlerken demiş, ben geleceğim diye yazmaz oldu dedim. Çocukla uğraşıyordum, o yüzden o an yazamadım sana. Bugüne sakladım peki. Evet evet, gıyabında konuştum sevgili Selim Sarı. Dedim ki 7 yıldır bize piyaz sözü veriyor ama ortalıkta piyaz falan yok. Bu arada Kasımpaşa köşe vuruşu kazandı. Dakikalar 22'yi gösterirken hemen sizlere bu maçın bol korner beklediğimi söylemiştim. 5. korner de geldi 22. dakika, yani artı 12'ye de kaldı. Sadece 7 korner. Şu ana kadar Trabzonspor'un 3 şutu var. Ve 3'ü de isabetli. Bu arada ben maç sonunda da sonuna kadar Trabzonspor'un 7 isabetli şut atmasını da yine başaran iddiada önermiştim. Onun için de sadece 4 şutum kaldı. Bundan sonraki dakikalarda eğer o da olursa Trabzonspor maçı benim için çok verimli geçmiş olacak. 2 bahis önerdim. İkisi de gelmiş olacak. Oraya da yaklaşmışım. 3 şut atmış. 3'ü de isabetli. Kaldı 4 şut. Daha da atacaktır Trabzonspor. Şu dakikadan sonra isabetli şutlar. Konya'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor ama az önce de bahsettiğim gibi çok pozisyonlu bir mücadele değil. Yani maç 0-0 biterse çok da şaşırılacak bir şey yok, onu söyleyeyim. Şu ana kadar iki takım da Konya Spor 3, Çaykur Rizespor'un 2 şutu var. İsabetli şut sayıları Konya Spor'da 2, Çaykur Rizespor'da 1. Gol beklentisi Konya Spor'un 0.15 iken Çaykur Rizespor'un 0.10. Hemen İstanbul'a bir dönelim. Kasımpaşa'nın gol beklentisi 0.06. Trabzonspor'un gol beklentisi de XG de 0.16. Yani çok düşük. Şut kalitesi de tartışılabilir şu ana kadar ki. Kasımpaşa'da bir sarı kart var. İsabetli şut gol beklentisi Trabzonspor'da 0.36, Kasımpaşa'da 0.48. Hemen şöyle bakıyorum. Rakip ceza sahasında topla buluşma Trabzonspor 5 kez, Kasımpaşa'da 2 kez topla buluştu. Trabzonspor'un 105 pas denemesi var ve 86'sı başarılı, %82 pas isabetiyle oynuyorlar. Düşük bu arada, onu söyleyeyim. Kasımpaşa'da 102'de 83, onlar da %81 pas isabetiyle oynuyorlar. Uzun pasta Trabzonspor %63 ki bence yine düşük. Bu kadar uzun boylu bir santraforu varken, değil mi? 2-0-2'lik bir santraforu varken. 16'da 10. Bu arada Trabzonspor'un şimdi bir hata var. Ceza sahasına girdi. Malinovski öncesinde bir müdahale. Taç mı korner mi? Taç atışlı oyun tekrar devam edecek. Kasımpaşa'da %60. Uzun pas isabetiyle oynamış. Genelde değerler birbirine çok yakın. Trabzonspor 3. bölgede %67 pas isabetiyle oynarken 22 isabetli pası var. Kasımpaşa'da %62 ile oynuyor. Yine 16 isabetli pası var. Yani 26 denemede 16'sı başarılı olmuş. Şimdi bir Trabzonspor hata var. Onu açıyor. Ceza sahasında göğüste kontrol etti ama sonrasında araya pas arası yaptı Kasımpaşa'da oyuncular ve pozisyonu da uzaklaştırmayı başardı. Henüz heyecanlanacağımız herhangi bir pozisyon olmadı iki mücadelede de. Yani 50 dakika oynandı. 50 dakika işte biz bu ligi özlüyoruz. Yani Premier Lig, Almanya Bundesliga bize ağır geliyor kıymetli dinleyiciler. Yani oralarda böyle dakika başı pozisyon olduğu zaman kalbimiz falan ağrıyor. O yüzden biz bu lige alışığız. Bu ligi seviyoruz. Pozisyon olmaz, şut olmaz, aksiyon olmaz. Bol bol pas yaparlar, bol bol faul olur. İşte biz bu ligi seviyoruz. Bizim sevdiğimiz lig bu. Diyelim biraz sizi de. Şimdi kesin birileri yazacak. Efendim ne diyorsunuz siz ya, böyle bir şey olur mu yani? Biz aksiyonlu lig seviyoruz vesaire, ama bakın 26-52, tam 52 dakikadır henüz net bir pozisyon yok. Yani iki maçta da net bir pozisyon yok. Çok durağan bir oyun. İki maçta da yine aynı şekilde. Peki, mesajlara bakıyorum. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Sevgili Cengiz Bey yazmış Marmara Park Taksi'den. Cengiz Bey de sevgiler. Caner abi sence, bence bu sene İngiltere modeline dönecek abi. TFF Taylor Bey ile anlaştı biliyorum. Doğru hakemlerin yetiştirilmesi için. Ya orada şöyle bir şey var sevgili Cengiz. Öncelikle selamlar Marmara Park Taksi'den. Sevgili Yalçın abiye de selamlar. Kıymetli abimiz sevgili Cengiz'e de ve bizi dinleyen tüm taksici dostlara da, Türkiye'nin neresinden dinliyorsanız dinleyin, selamlar sevgiler. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum ki bence yanlış diyeyim. Mesela Taylor daha bundan 2 ay önce, hatta 1,5 ay önce hakemlik yaptı değil mi baktığınız zaman. Şimdi bu beyimizin, yani bu beyefendinin nasıl bir yönetici vasfı var? Yani nasıl bir yöneticilik dediğiniz öyle kolay bir şey değil. Yani oradaki yetkinlikleri nelerdir? Kim bunu mesela test etti? Hani iyi hakem olabilirsiniz. İtirazım yok. İyi bir hakem. Doğru. İyi bir hakemdi. Kesinlikle de bizim hakemlerimize bir şeyler katacaktır. Umudum bu yönde.

0: sonrasında devam edeceğiz. Bu arada Konyaspor etkili geldi. Bir şut direkten döndü. Evet, Konyaspor'un şutu direkten döndü. Etkili bir şuttu. Deniz Türüç'ün vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü ki şu dakikaya kadar herhalde heyecanlandığımız tek pozisyondu sevgili dinleyiciler, ama orada da gol olmadı. Umarım hayırlısı olur sevgili Cengiz, ama hani benim bu konuda endişelerim var. Ama benim endişelerim doğru çıkmasın. Umarım ben yanılırım. Dediğim gibi hani buradaki sıkıntı bu. Hani Taylor'ın bu konudaki yetkinliğini kim göz önünde bulundurup bu görevlendirmeyi yaptı ya da böyle bir adım attı. Bunların hepsi tartışılacak tabii sene boyunca. Ayrıca hani sevindiğim bir nokta var. Çok seviniyorum. Hani daha önceki Sayın Taylor'dan önceki eğitmenlerin ayrılmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü hani bu eğitmenler bugüne kadar nerede ne başardı ki geldi burada bir sene boyunca eğitim verdiler. Portekizlilerdi biliyorsunuz. Çok başarısızlardı bence. Sonunda da birileri evet ya bir başarısız oldu ve biz teşekkür edip gönderelim dediler. Yani çok da ülkemizde görmediğimiz şeylerden birisi ama teşekkür etmeyi başardılar. Bunu başka yerlere de tabii ki yine sporun içindeki başka alanlara da tavsiye ediyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. İzmir'den Engin ben demiş. Galatasaraylıyım. Şu an 2-3 takviye şart ama Şampiyonlar Ligi için yetmeyebilir. Herkeste bir karamsarlık var. Ben takıma güveniyorum. Diğer rakip takımlar da iyi transferler yaptı. İyi olan kazansın demiş. Sevgili Engin Bey'e selamlar, sevgiler. Gayet fair play çerçevesinde centilmen bir dinleyicimiz. İzmir'e de sevgilerimizi iletelim. Yani sadece lig için değil tabii ki Engin Bey. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de bir hedefi var. Zorlu rakipler var. Yani öbür gün kura çekilecek. Galatasaray tabii ki yani ilk 11'i iyi. Kimse buna bir şey demiyor ama yedek kulübesini zaten dün Okan Hoca söyledi. Ya Osimhen'in yedeği yok. Solda Barış'ın yedeği yok. Merkezde 10 numarası yok. Sağ beki hani Singo sakat olduğu için şu anda Şalay ile yine bir Yamayla oynuyorsunuz. Yok. Orta sahada Torreira'nın bir backup'ı yok. Hani var işte alındı efendim. Kim alındı? İşte Vestel'i neydi? Diğer oyuncunun ismi ya şimdi unuttum. Neyse onu da genç oyuncu kontenjanından onlara da geçen sene alınmıştı hatırlarsanız. Çok fazla süre verilmiyor. Zaten Okan Hoca'nın literatüründe ya da Okan Hoca'nın geçmişinde şöyle genç oyunculara şans vereyim, onlardan birilerini kazanayım falan gibi bir şey yok. Hani var demeyin, yok. 4 yıldır Galatasaray'da kaç tane genç oyuncu çıktı? İşte Eyüpler var, bilmem ne var. Hani hiçbirine neredeyse forma şansı vermiyor. İşte Armando değil mi? Vardı Can Armando. Nerede mesela böyle alındı vay efendim. Onun elinden aldık, bunun elinden aldık. Çocuğu daha göremedik bile. Şunu söylüyorum. Galatasaray'da transfer şart. Bir an önce de yapılması gerekiyor. O bir an önce kısmını bilmiyorum işte. Sayın Özbek de söylüyor. Bize güvenmeye devam ister ama taraftar bu konuda ciddi karamsar. Net bir şekilde karamsar. Caner abi ben Murat Türkmenistanlı Esenyurt'tan yazıyor. Sevgili Murat, Murat'a da sevgiler. Dinliyorum sizi abi, piyaz ne oluyor? Bizim orada soğana piyaz diyoruz da. Google'a yazarsan sevgili Murat orada görürsün piyazı. Yani içinde soğan da var ama başka şeyler de var. Ben şimdi aşçı değilim, çok da tarif edemem ama hani Google'a piyaz yazarsan oradan detaylı olarak sana anlatır zaten. İşi zaten o. Onu da söyleyeyim. Güzel bir şekilde sana anlatır. Evet, dakikalar 32'yi gösteriyor. İki mücadelede de golsüz eşitlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, henüz hem İstanbul'da hem de Konya'da gol yok. Doğru düzgün pozisyon da yok. İşin doğrusu da bu. Biraz da aslında belki de şu anda beni az önce söylediğim gibi yani karamsarlığa iten durum da bu. Yani bu maçları sonuçta bir anlatacağız. Henüz gol gelmemesi ve hani aksiyonlu maçlar olmaması şu ana kadar kötü. Bu arada Onaçu sol tarafta arada bir şeyler söyledi. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz. Sabahları var umudum. O sönen ateş yanar yine de bu ara güncel.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Gerisinde 4 numaralı Mr. Monk. 6-7 boy kadar geri.

0: 1 numaralı Silicon Man dışına geldi. 5 numaralı Harvey Wallbanger ve 2 numaralı Carl Rolfleit. 1600 metre start yeri bu sırayla geçildi. 7 numaralı Falcon of Mutaflar yarış lideri. Fark 1,5 boy. 8 numaralı Münir Tor takipte. Onun bir boy gerisinde 6 numaralı Eagle Khan var. 1,5 boy farkla geride. 4 numaralı Mr. Monk ilerliyor. Gerideki safkanlar ön gruba doğru ataklarını yapmaya başladı. Mr. Monk'un sağrısına kadar geldi 2 numaralı Color of Light. Onun 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Harvey Wallbanger. 2,5 boy geride son sırada kaldı. 1 numaralı Asilikon. 1200 metre start yeri bu sıralamayla geçiliyor. 7 numaralı Falcon of Mutaflar yarışa liderlik yapmaya devam ediyor. İkincilikte şimdi 6 numaralı Eagle Khan var. Bir boy geride 8 numaralı Münir Tor ilerliyor hemen dışına. 4 numaralı Mr. Monk ve 2 numaralı Color of Light geldi. Bir boy kadar geride 5 numaralı Harvey Wallbanger yine grubun son sırasında. 1 numaralı Asilicom ilerliyor. Son 800 metreye giriliyor. 7 numaralı Falcon of Mutaflar yarış lideri. 6 numaralı Eagle Khan peşinde. Bir boy kadar geride 4 numaralı Mr. Monk var. Sarısında yine 2 numaralı Color of Light yer tuttu. Onun bir boy gerisinde 5 numaralı Harvey Wallbanger. 5 boy kadar geride 1 numaralı Asilicom oldukça geride kaldı. 8 numaralı Münir Tor. Safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 7 numaralı Falcon of Mutaflar lider. Takibe şimdi 4 numaralı Mr. Monk geldi. Hemen dışında 6 numaralı Eagle Khan var. 1,5 boy kadar geride içeride 5 numaralı Harvey Wallbanger sırasıyla son 400 metreye girildi. Orta kulvardan gelen Mr. Monk içteki 7 numaralı Falcon of Mutaflar'ı yakaladı ve öne geçti. Farkı yarım boy, bir boya kadar çıkardı. Falcon of Mutaflar tazelemeye çalışıyor 4 numaralı. Mr. Monk lider. Farkı şimdi 3-4 boya kadar çıkaran 4 numaralı Mr. Monk koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Falcon of Mutaflar ikinci, 5 numaralı Harvey Wallbanger üçüncü oldu. 6 numaralı Eagle Khan dördüncü, 2 numaralı Color of Light da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Mr. Monk Ali Yıldız'la koşuyu kazandı. 3 numaralı Dragon Runner bu koşuda start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay.
2: Radyospor. Reklam.
3: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Reklam.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dakikalar 37'yi gösteriyor ve golsüz eşitlikler devam ediyor. Henüz iki maçta da gol sesi çıkmadı. Trabzonspor az önce köşe vuruşu kullandı. Bu 6. köşe vuruşuydu ve şu ana kadar mücadelede 7 korner oldu. Güzel. Ben maç sonunda da 12 korner bekliyordum. Az da kaldı. Diğer maça çok bulaşmamıştım. Konyaspor Çaykur Rizespor maçına. Orada da gol eşitlik devam ediyor. Ne diyor? Soğana bivaz diyorlar. Piyaz ile alakası yok demiş. Kim demiş? Sevgili Ahet Sami. Siz de mi Türkmenistanlısınız sevgili Ahet Bey? Ben bilmediğim için soruyorum. 0-538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattı. Mesajlarınızı yazabilirsiniz. Trabzonspor etkili geliyor. Şimdi sağ taraftan Mustafa'ydı sanırım. Çok özür dileyerek söylüyorum ama gereksiz bir yere zorladı. Çünkü 3 oyuncu hareketlenmişti ama ısrarla kendisi vurmayı tercih etti. Önemli bir pozisyon. Daha da önemli bir hale gelmeden taçta atak devam edecek ama daha iyi bir hale getirebilirlerdi. Mustafa burada biraz fazla zorladı. Yani bazen olması gerekiyor ama bazen olması gerekiyor. Daha iyi şutörler varsa orada. Bu arada Nibu ile gidiyor. Şimdi Trabzonspor sağ tarafta Savioğlu ceza sahasına girecek şimdi. Karşısına aldı, rakibini çalımını attı, içeri girecek. Bir orta kaleci. Kaleci Giannitis çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Savioğlu da iyi bir oyuncu gerçekten. Bileklerine hakim. Tabii Zubkov etkisi olur mu ya da daha iyi bir etki görür mü Trabzonspor bilmiyorum ama ters ayaklı değil. Sağ ayaklı bir oyuncu. Sağ kanatta oynuyor. Haliyle en azından onu görüyoruz. Çizgiyi daha çok kullanan bir oyuncu. Zubkov daha çok içeri giren bir oyuncuydu. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Aral ve Saviolo biliyorsunuz var Trabzonspor'un kanatlarında. Şimdi ikinci yarı maçın gidişatına göre Muhammed Salah da yine izleyeceğiz gibi gözüküyor. Sonuçta Trabzonspor'un bir yerde bu kilidi açması gerekiyor ya da öne geçecek pozisyonları bulması gerekiyor. Bu arada Kasımpaşa geldi etkili. Bir şut kaleci Onana. Onana iki hamlede kontrol etmeyi başardı. Adrian'ın vuruşu tehlikeli bir ataktı ama Onana iki hamlede kontrol etmeyi başardı. Bu da Kasımpaşa'nın ikinci isabetli şutuydu. Maçtaki de toplam 5. isabet şuttu. 5. isabetli şuttu. İki takım da attı. Trabzonspor'un 4 şutu, 3 isabetli şutu var. Gol beklentisi 0.16. Hala çok düşük. Yani çok da böyle iyi şutlar atmadılar. Şimdi bu arada orta sahada Bukhari'den kolay bir pas kaybı ve mücadelede taç atışıyla devam edecek. Evet, şöyle bakıyorum. Trabzonspor %59 topa sahip olarak oynadı. Evet, yerde kalan bir Trabzonsporlu oyuncu var. Ben Yunus faul yapan oyuncu. Yani Mustafa yerde kalmış. Ama gördüğüm kadarıyla burada topa vuruyor. Ben Yunus. Mustafa için biraz şanssız olmuş. Topa vurduktan sonra top da aynı şiddette ayağına geliyor. Çok yakın ve düşüyor. Haliyle yerde kaldı. Hakemin de faul kararı vardı. Evet, şimdi Aral sağ tarafa geçti. Saviolo biraz serbest oynuyor. Aral Şimşir gördüğüm kadarıyla. Kanatta başlamıştı ama şu anda sanki 10 numara gibi mücadele ediyor. Metehan var orada zaten biliyorsunuz. Metehan Mimaroğlu da Gençler Birliği'nden transfer edildi. İyi bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Bence rotasyonda Trabzonspor'a katkı sağlayacaktır ama iç saha maçlarında daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Metehan Mimaroğlu. Evet, istatistiklere bakalım. Bir de oyuncu istatistiklerine bakalım. Şu ana kadar evet en fazla reyting alan oyuncu. Az önce hani eleştirdiğim Mustafa Eskellaç 7.1 reytingde şu anda en fazla reyting alan oyuncu bütün oyuncular içinde. İkincisi de Kasımpaşa'nın kalecisi Giannetis. O da 7.1 reytingde. Yine Mustafa Eskellaç'la beraber en fazla reyting alan oyuncu. Onana yine kurtarışlarıyla şu ana kadar ön plana çıkan oyunculardan birisi. O da 6.9 reytingde bu mücadelede ön plana çıktı diyelim. Evet, 3 kurtarışı var Giannetis'in. Haliyle tabii ki ön plana çıkması çok normal. Onan'ın da 2 kurtarışı var an itibariyle. Ben şeyi merak ediyorum. Gerçekten Trabzonspor bu maçı nasıl kazanacak? İleride çok çoğalamıyor. Yani bir yere kadar evet fena değil, iyi geliyorlar. Ama bir yerden sonra çok ağır oynuyorlar. Hani Muçi de yok bugün. Biraz gözler Malinovski ve Aral Şimşir'di. Ya onların yaratıcılığı biraz ön planda. Yine Meta'nın bir şekilde şutları bu arada. Şimdi bir şut ve top ağlarda Saviolo. Kasımpaşa savunmasından çok büyük bir hata. Çok yükseldi top. Bir anda arka direkte Saviolo gelişine çok sert vurdu ama düzgün vurdu. Kaleci de beklemiyordu bence pozisyonu ve top da kalecinin koruduğu, kalenin daha doğrusu kalecinin kapattığı köşeden ağlara gitti. İlginç bir pozisyon. Neden? Çünkü o kadar yükseldi ki top. Hani hiç kimse beklemiyordu pozisyonda şutu. Bence kaleci de beklemiyordu. Burada bir şekilde çeker ama ayak içiyle çok düzgün bir vuruş. Ve yere de çarptı. Sonrasında hızlandı ve Trabzonspor'un golü sevgili dinleyiciler. Saviolo dakikalar 43'ü gösterirken Trabzonspor 1-0 öne geçti. Savic de kendisini tebrik ediyor. Yine Nivo kendisini tebrik ediyor. Muhammed Salah da ısınan oyuncular arasında, o da sağ içine bakıp kendisini tebrik etti. Saviolo'yu. Evet, Trabzonspor 1-0 öne geçti. Dakikalar 42'yi gösterirken gerçekten güzel bir atak. Ama tabii savunmanın da büyük bir hatası var. Onu da söyleyeyim. Çünkü o topun oyuncuya gideceğini çok hesaplayamadı. Sol bek Kasımpaşa'da bıraktı. Yani orada biraz daha yakın olsa muhtemelen oyuncu çekecek ve daha iyi opsiyondaki bir başka bir arkadaşına bakacaktı ama yaklaşmayınca savunma oyuncusu sonrasında da gelişine düzgün bir vuruşta topu ağlara gönderdi Savioğlu ve mücadelede de Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Cumartesi gününün, yani bugünkü maçlar içindeki ilk gol, bu arada Konyaspor etkili geldi ama sonuç bulamadılar. Ve şimdi Kasımpaşa etkili olabilir. Ceza sahasına girecekler şimdi. Ceza sahası dışında şimdi bir orta gelir mi? Çok kötü. Çok kötü bir değerlendirme ve top da farklı şekilde avuta gitti sevgili dinleyiciler. Dakikalar 44. Mücadelede Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 1-0 önde. Evet, oyuncu topu ararken kalesinde golü gördü Kasımpaşa. İlginç bir pozisyon. Tekrar söylüyorum, gerçekten ilginç bir pozisyon. Sol bekte oynayan oyuncu büyük bir hata yaptı. Emre Hoca da bu hata karşısında şaşırdı. Yani bununla yapacak çok fazla bir şeyiniz yok. Çünkü orada oyuncunun biraz daha yakın olması gerekiyordu. Jensen topu ararken Savioğlu topu ağlara gönderdi. Ve şimdi bir kontratak Kasımpaşa adına. Bakalım, Trabzonspor'da aral yerde devam ettirdi. Hala devam ediyor. Yine Trabzonspor'da bir oyuncu yerde. Gürcan Hoca ısrarla devam ettiriyor. Ve şimdi Kasımpaşa gelmeye çalışıyor. Bakalım sağ tarafta ciddi bir boşluk var. Orayı görebilecekler mi? Evet, momentum. Neredeyse maçın büyük bir bölümünde. Trabzonspor'da, onu söyleyeyim. Momentumu da yine şu anda görebiliyoruz. Sadece çok bazı anlarda küçük küçük de olsa Kasımpaşa momentumu kendi lehine doğru çevirdi ama bazı anlarda, yani çok maçın büyük bir kısmında momentum Trabzonspor lehine. Gürcan Hoca'yı, Gürcan Hasova'yı attiklerde izlerken, orada editörlük yaparken görmüştüm. Çok böyle kendine güvenen bir hoca. Hatta çevreme de söylemiştim, yani bu hocayı niye çıkarmıyorlar acaba yukarıya? Neredeyse 5-6 ay sonra üst lige çıkardılar. Bakalım nereye kadar gidecek? Hani böyle kendine güvenen, bilmiyorum yaşını falan, ama yaşına bakmak lazım, çok da göremiyoruz yaşını falan, bilmiyorum ama eğer gençse, uzun yıllar Süper Lig'de ve böyle kalırsa, yani o özgüvenle devam ettirirse, böyle Avrupa'yı maçlar yönetmeye çalışıyor, çok fazla tolerans tanımıyor oyunculara, itirazlara çok fazla gelemiyor ama her statta aynı özgüvenle maç yönetmek şartıyla. Evet, İstanbul'da mücadelenin ilk yarısı sona erdi. Çok uzatma olmadı sanırım. Gördüğüm kadarıyla 0 dakika oldu uzatma ve mücadelenin ilk yarısı sona erdi. Muhammed Salah da ısınan oyuncular arasında, o da soyunma odasına şimdi gidiyor. Sanırım 30. dakikada falan ısınmaya başlamışlardı. Muhtemelen ikinci yarıya başlayabilir Muhammed Salah'la, ya da belki ilerleyen dakikalarda. Evet, İstanbul'da baya bir kalabalık seyirci var. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor mücadele ve oldukça da kalabalık bir seyirci var. Yani hem Kasımpaşa seyircisi ilgi göstermiş, hem de Trabzonspor taraftarı ilgi göstermiş. Herhalde bu stadın en böyle kalabalık olduğu maçlardan birisi sevgili dinleyiciler, onu da söyleyeyim. Konya'da 45+3 oynanacak mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ömer az önce Çaykur Rizespor'da bomboş kaldı. Ömer Toprak çok boştu. Yani öyle böyle boş değil. Bir anda penaltı noktasında kendisine doğru yapılan ortada gerçekten çok boştu ama ilginç şekilde topu avuta gönderdi. Şaşırdım. Peki. Hemen şöyle bakalım. Ha, özür diliyorum, düzeltiyorum ya. Ahmet Kutucu. Nereden çıktı Ömer Toprak? Düzeltiyorum. Ahmet Kutucu bomboş kaldı az önce. Ama topu ağlara gönderemedi. Çaykur Rizespor adına çok boştu. Önemli bir fırsattı. Belki de maçın başından beri Çaykur Rizespor'un yakaladığı en net pozisyonlardan birisiydi. Burada da Ahmet topu avuta gönderdi. 45 artı 3 oynanıyor. Konya'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Biz başka liglere de şöyle bir bakalım. İstanbulspor ilk kere önde kapattı. 2-0 önde kapattı. Bodrum Futbol Kulübü karşısında Fatih Karagümrük Ümraniye Spor maçı da 0-0 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, Konya'da Konya Spor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Biz de pozisyondan sonra bir araya gideceğiz. Deniz Türüç topun başında, ceza sahası kalabalık. İçeriye bir orta, tehlikeli bir orta. Şimdi dolduruldu. Bir vuruş dışarıda. Kafalardan seken top, yerde kalan bir oyuncu var. Adil yerde kaldı, bir bakalım. Bir penaltı beklentisi var. Ya bakalım şimdi olabilir. Vardan bir inceleme gelir mi bilmiyorum ama Muleka içeri çeviriyor. Sonrasında Adil vururken bence yok, alakası yok. Ama tabii öyle bir beklentiye girmiş Adil gördüğüm kadarıyla. Yani bir taban falan yok. Sadece ayağını sokuyor. Diz bölgesinde bir çarpışma var. Evet, şu anda dinledim diyor ve bir şey yok diyor. Doğru, zaten verse çok ağır bir karar olurdu. Cihan Hoca, Cihan Aydın ve ilk yarının da son düdüğünü çalıyor. Biz de kısa bir araya gideceğiz. Birazdan tekrar buradayız.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Radyo
1: Spor. Reklam.
0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 0300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Süper Lig'de iki mücadelenin de ilk yarısı sona erdi. Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 1-0 önde Savioğlu'nun attığı golle ve Konya'da 0-0'lık beraberlik var. İlk yarı golsüz tamamlandı. Diyelim sevgili Ahmet Bey Kanada'dan yazmış. Kanada'ya sevgiler. Her zamanki gibi çalışırken seni dinliyorum, keyifle dinliyorum. Fenerbahçe güle oynaya şampiyon olur. Biz de Niagara şelalesinde kutlama yaparız demiş sevgili Ahmet Bey. Hadi bakalım hak eden şampiyon olsun, hak eden kazansın. Keyifli bir sezon olsun. Temennimiz bu yönde sevgili Ahmet Bey. Tabii siz Fenerbahçeliler haklı olarak uzun yıllardır şampiyonluk özlemi çekiyorsunuz. Hani bu özlemi herhalde ancak bir Fenerbahçeli de anlayabilir. O yüzden haklı olabilirsiniz. Umarım gönlünüze göre geçer bir sezon diyeyim sevgili Ahmet Bey. Tekrar çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Sevgili Korkut abi ne demiş? İyi yayınlar sevgili Caner, iyi yayınlar. Gözlerinden öpüyorum demiş. Çok teşekkürler Korkut abi. Giresun'a selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim abicim. İyi ol, sağlıklı ol. Başka da bir şey istemiyoruz abi senden. Dikkat et sağlığına. Evet, ikinci yarılar birazdan başlayacak. Bu arada 21.30'da iki mücadele daha var Süper Lig'de. Yani cumartesini bugünü iki mücadeleyle daha kapatacağız. Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek ve Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor mücadelesi de yine saat 21.30'da başlayacak. Böylelikle cumartesini de kapatmış olacağız bu maçlarla. Diyelim sevgili dinleyiciler, yarın da yine birbirinden güzel maçlar var. Bugün de bu maçlardan sonra yine iki mücadelenin daha önemli anlarını sizlere aktarıyor olacağız. Evet, ikinci yarı İstanbul'da Kasımpaşa'da başlamak üzere. Bakalım nasıl bir ikinci yarı olacak. İlk yarıda az önce de bahsettiğim gibi Trabzonspor'un daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Daha organize oldular ama çok etkili bir oyun var mıydı diye sorarsanız hayır. Kötü oynadı mı diye sorarsanız nispeten hayır diyebilirim. Çok iyi oynadı mı? Hayır. Yani ortalama bir oyun ve bunun karşılığında belki çok da pozisyona girmeden ilk yarı galip bitirmeyi başardılar. Diabete oyundan alınıyor ve Hayredinovic oyuna dahil olacak. Kasımpaşa'da biliyorsunuz geçen sene uzun süre sakatlığı nedeniyle forma giyememişti Hayredinovic. Kasımpaşa için önemli bir futbolcu. Trabzonspor'da herhangi bir değişiklik yok. Hayredinovic duasını etti ve Diabete'nin yerine oyuna dahil olduğu ikinci yarı birazdan başlayacak. Gürcan Hoca düdüğünü çalacak ve mücadeleyi başlatacak. Gürcan Hasova, Çağdaş Uyarcan ve Gökhan Barçın yapıyor yardımcılıklarını. Emre Belezoğlu teknik direktör biliyorsunuz. Benim şaşırdığım bir şey var. Bunu hani bugün söyleyeyim, bu yayında daha doğrusu bu maçta söyleyeyim. Ya Emre Hoca'nın da yıllardır hani Süper Lig'de görev yapıyor değil mi? Baktığınız zaman bu oyun anlayışında hiç değişiklik olmaz mı bir teknik direktörün? Yani bu oyun anlayışı olmuyor ya. Hani biraz daha değiştirsek falan acaba bilmiyorum. Hani ben bekliyorum bir yerde. Hani biraz daha böyle takım çok güçsüz bir takım diye bu sene göreceğiz zaten. Kasımpaşa'yı iyi bir takım kurdular bana sorarsanız. Ama ne kadar iyi olacak, ne kadar ligde iyi yerleri hedefleyecekler hep beraber göreceğiz. Kaptanlık pazu bandını unutmuşlar. Şimdi Hayredinovic'e verdiler. O da taktı ve o yüzden maç başlamadı yani. Kaptan yoktu ve mücadele de başladı. Evet, 10 anaya kadar gelen top. İlk yarıda Trabzonspor değil, bütün takımı yani bütün oyuncuları kastederek söylüyorum. Maçın en yüksek reytingini alan oyuncu Savioğlu idi. 7.5 reytingde Metehan asist yaptı. 7.4 reyting Trabzonspor'da. Mustafa Eskerlaç yine 7.1 reyting ve Onana yine Trabzonspor'dan 7.1 reytingde Şu anda maçta iyi gözüküyorlar. Kasımpaşa'da Mendes orta sahada 6.9. Trabzonspor'da yine Nivo 6.9. Onda da etkili pas araları vardı. Evet, Aral Şimşir yerde kaldı. Bir daha bakalım. Yani evet, burada rakibin boynuna doğru bastırarak topa zıplaması Aral'ın yerde kalmasına neden olmuş. Yani bir faul. Hakem devam ettirdi, ilginç. Ama Aral da şimdi ayağa kalktı. Evet, ilk yarıda şöyle bir bakalım kaç kez faul olmuş. 7 korner vardı, 1 sarı kart vardı. Toplam şut sayısı Trabzonspor'un 4. Bu arada şimdi bir faul var. Kasımpaşa tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Hayredinovic yerde kaldı. Ben Yunus. Savic burada hatayı yaptı. Sonrasında yani kime faul yapılmış kısmını çok anlayamadım. Hayredinovic faul bekliyor. Savic'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Şimdi Kasımpaşa. Şöyle bakalım. Evet, ilk yarıda Kasımpaşa 10 faul yapmış. Trabzonspor'un 3 faulü var sadece. Bu da 4. faul oldu. Şimdi Hayredinovic topun başında, dakikalar 48. Ceza sahası kalabalık, içeriye bir orta Onana. Onana çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Bakalım ikinci yarıda 4 isabetli şut daha çekebilecek mi Trabzonspor? Ben 4 şut isabetli şut çeker oynadım. Önerdim de, başaran iddiada. Bakalım 3'ünü çektiler ilk yarıda. Bu arada gol isabetsiz ya da bilmiyorum ama 3 isabetli şutu vardı. 3'ü de isabetliydi. Ta 2 gole kadar gol de oldu. Hala isabet sayısı 3. Toplam şutta 4 oldu ama neden öyle oldu bilemedim. Evet, bu arada Malinovski ve Onana, Onacho anlaşamadı ve Malinovski'nin gönderdiği yere Onacho hareketlenmeyince pozisyon da kayboldu. Dakikalar 49'u gösteriyor ve mücadelede Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Merak ediyorum. Maçtan sonra ya da yarın sabah bakacağım. Topun oyunda kalma süresine bir bakacağız. Bu arada Muhammed Salah da ısınmaya devam ediyor. Koskoca Muhammed Salah ısındıkça ısınıyor. Bakalım kaç dakika daha ısınacak. Merhabalar, Avusturya'dan Ahmet Bey yazmış. Avusturya diyeyim, Avustralya değil, yok, Avusturya'dan. Bir dakika. Bursa Spor, Fenerbahçe ve PSV maçlarına ne diyorsun? Selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Bursa Spor'un kazanmasını bekliyorum. PSV'nin de en az 2 farkla kazanmasını bekliyorum. Yani PSV maçına 3.5 gol üstü diyelim. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Oran da fena değil. Dün 1.50 idi, bugün bilmiyorum. Bakarsınız siz. Bursa Spor'un da bence ligden çıkacak bir kadrosu var. İyi bir kadrosu var Bursa Spor'un. Kendi sahasında kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Sevgili dinleyicimiz, sevgili Ahmet Bey. Avusturya'ya da selamlar, sevgilerimizi iletelim. Bu arada Bursa Spor kendi sahasına Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Bu arada çok tehlikeli Kasımpaşa Tarih ceza sahasına bir orta, bir vuruş dışarıda. Adrian kaçırdı ama çok net bir fırsat sevgili dinleyiciler. Ceza sahasına girdi. Ters bir vuruş mu? Hayır. Ceza sahasına, hatta ceza sahasına girmeden bir orta ama çok büyük bir yerleşim hatası Trabzonspor'da. 3 oyuncu bomboş kaldı. Pina vardı sadece. Bomboş ama Adrian acele etti. Acele etmese, topu kontrol etse, dursa, ölçse, bitse topu ağlara gönderebilir. Çünkü bomboştu ama belki demiyorum ama maçın en net pozisyonu Kasımpaşa kaçırdı sevgili dinleyiciler. Selamlar, iyi yayınlar. Ali abi yazmış. Ali abiye de selamlar, sevgiler. İyi yayınlar Caner kardeşim. Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe Beşiktaş arasında geçer. Çünkü bu iki takımda en az 5 süper oyuncu var ki hangisinin maç içinde gol atacağı belli olmuyor. Trabzonspor'da 3 oyuncu var. Galatasaray'da ise sadece Osimhen, başka kimse yok demiş. O yüzden Fenerbahçe ve Beşiktaş tam birisi şampiyon olur. Seni severek dinliyorum. Hayırlı akşamlar diliyor. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İstanbul'dan şair Ali Sürek. Ali abi, öncelikle saygılarımı, sevgilerimi ileteyim. Çok teşekkürler. Sevginize layık olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Çok teşekkürler. Gerçekten mesajınız için. Şampiyonluk yarışını tabii öngörmek zor. Galatasaray'da mutlaka hamle yapacaktır. Her ne kadar şu ana kadar yapmasalar da, ilginç şekilde anlayamasak da neden yapılmadığını, yeteri kadar açıklama yapılmasa da mutlaka hamle yapacaktır. Sayın Özbek yine dün söyledi, şampiyon olacağız dedi. Bugüne kadar yaptık, bugün de yine biz yapacağız dedi. Ama niye hala yapmadılar kısmı yok. Ama hani şuna şöyle katılayım. Diğer takımlar da güçlendi. Yani Galatasaray geçmiş yıllardaki gibi elini kolunu sallaya sallaya şampiyon olamaz bence bu sene. Olacaksa da acı çekmesi gerekiyor. Çünkü dün de gördük. Oo, bu arada çok büyük bir hata Onana'dan, korner. Onana orta yapıldı, ceza sahasına kontrol edemedi. Eğer kaleye doğru yönelse top gol olacak ama Onana kornere gönderdi topu. Evet, gerçekten kontrol edemiyor. Son anda karar değiştiriyor ve topu da kornere gönderdi. Köşe vuruşu sayısı artıyor. Bakalım bizim 12 korner bahsimiz gelecek mi? Şimdi ceza sahasına bir orta, içeriye kimse dokunamadı. Sağ taraftan atak devam edecek. Ben Yunus ceza sahasına baktı. 6 oyuncu var. İçeriye bir orta, Onana çıktı ve kontrol etti. Evet, böyle yumuşak ortalar çok da kaleciler için tehlike yaratmıyor. Yani bombeli orta dediğimiz böyle yumuşak ortaları çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyor kaleciler. Öyle bir ortaydı. Rahat bir şekilde de kontrol etmeyi başardı. Bu arada Konya'da da mücadelenin ikinci yarısı başladı ve Konya Spor değil, Çaykur Rizespor hata var. Ceza sahasında bir orta şimdi. Kimse dokunamadı. Öncesinde kalecinin bir müdahalesi vardı ama sonrasında da atak daha tehlikeli hale gelmedi. İkinci yarıda Çaykur Rizespor iyi başladı diyebiliriz. İlk 4 dakika itibariyle rakip ceza sahasında bol bol atak gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Birinde de kalecinin önemli bir kurtarışı vardı. Evet, tekrar İstanbul'a dönelim. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Biraz da oyuncuların daha iyi niyetli olması gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Ligimiz özelinde çok kolay kendilerini yere bırakıyorlar. Bu arada Kasımpaşa'da ikinci yarının başından itibaren daha iyi görünüyor. Onu söyleyeyim. Böyle devam ediyor. Evet. Ne verdi? Penaltı kararı verdi. Kasımpaşa penaltı kazandı sevgili dinleyiciler. Şaşırdım hakemin kararını görünce. Pina da şaşırdı. Offside yok. Savic uzaklaştırmaya çalışırken kendi yarı sahasına doğru gönderdi. Sonrasında burada evet ayağına doğru bir müdahale var. Aa, bileğini vuruyor. Tamam, düzeltiyorum. Çünkü bu yakın çekimde tabii. Burada Wagner Pina koşarken sol ayağını rakibin destek ayağının tam aşil tendonunun üstüne doğru vuruyor. Hakem Gürcan Hoca direkt penaltıyı gösterdi. Yani öyle anladım. Şimdi ağır çekimde de görüyoruz ki pozisyon penaltı ve şimdi Kasımpaşa penaltı kullanacak. Dakikalar 55'i gösteriyor. Mücadelede 1-0 önde Trabzonspor. Adrian topun başında, Kasımpaşa için beraberlik şansı. İkinci yarıya daha iyi başlayan takım Kasımpaşa'yı da söylemiştim. Trabzonspor geçen sene bunu çok yaşadı zaten. Çok da gördük. Şimdi Adrian topun başında. Kalede Onana dikkatli. Bakalım Adrian, hakem Gürcan Hoca işaretini verdi. Adrian topa geliyor. Şimdi Adrian ve ters köşe. Kasımpaşa beraberliği sağladı. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1 oldu sevgili dinleyiciler. Dakikalar 55'i gösterirken mücadelede eşitlik var. İkinci yarıya Kasımpaşa'nın daha iyi başladığını söyleyelim. Geçen sene aslında Trabzonspor'un klasik özelliklerinden birisi, geçen sene de hatırlarsanız birçok maçta 1-0 yakaladıktan sonra ileri gitmeyen, hücumu düşünmeyen Trabzonspor vardı. Nitekim burada da benzer bir şey oldu. İkinci yarının başından itibaren 10 dakikadır Kasımpaşa daha fazla yükleniyor. Hatta geçen sene çok eleştirmiştim Fatih Hoca'yı bu konuda. Dilimin döndüğü kadar hani bu oyundan biraz vazgeçmeli. 1-0 hiçbir zaman garanti bir skor değil diye anlatmaya çalışıyorduk. Nitekim ikinci yarının başında da Kasımpaşa beraberliği sağladı. Bu arada Muhammed Salah oyuna dahil olacak. Trabzonspor'da o da yeleğini çıkardı ve birazdan oyuna dahil olacak. Öyle gözüküyor. Bakalım kim çıkacak oyundan. Tabii Muçi'nin olmaması büyük bir handikap oldu Trabzonspor'da. Çünkü 10 numara pozisyonunda şu anda Aral oynuyor. O bir şekilde takımı organize etmeye çalışıyor. Aral Şimşir. Evet, Malinovski var. Belki o rol ona verilse, bir merkezi bir oyuncu daha gelse daha iyi olabilirdi. Bukari. Folcarelli yok. Bukari orada. Ne kadar orayı dolduruyor tartışılabilir. Bukari ve Malinovski, özellikle Malinovski daha önde oynadığı zaman daha etkili olabiliyor. Bence temposu çünkü düşük arkaya doğru. Yani bir 6 numara pozisyonu için biraz daha düşük temposu. Yine Kasımpaşa hatağı var. Tehlikeli geliyor Kasımpaşa. Ceza sahasına şimdi girecekler. Adrian topla buluştu. Offside var mı? Yok. 3 oyuncu ceza sahası içerisinde. Şimdi paslaştılar merkezi. Ama Hayredinovic burada alıp dönüp vursa çok daha etkili olacakken. Pas, bir ara pası denedi ama başarılı olamadı. Yine Kasımpaşa gelmeye çalışıyor. Trabzonspor'un biraz daha oyunu önde kurması gerekiyor. Kurgulaması gerekiyor. Yani geçen seneki fabrika ayarlarına sanki dönmüş gibi Trabzonspor. Yani o öne geçtikten sonra skoru koruma içgüdüsüyle takım boyunu biraz daha kendi sahasına yaklaştırması belki Trabzonspor'a pahalıya mal oldu. Bundan sonraki dakikalarda Metan oyundan alındı Trabzonspor'da ve Muhammed Salah oyuna dahil oldu sevgili dinleyiciler. Muhammed Salah bir dünya yıldızı bakalım. Trabzonspor taraftarı da şu anda ayakta ve Muhammed Salah'ın oyuna girdiği anı kameralara çekiyorlar. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Hemen sağ öne geçti. Ben de merak ediyorum. Gerçekten dikkatli gözlerle izleyeceğim Muhammed Salah'ın oyuna etkisini hep beraber göreceğiz. Dakikalar 58. Mücadelede bir birlik beraberlik devam ediyor. Konya'da dakikalar 56'yı gösteriyor ve orada da 0-0'lık beraberlik yine devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, şöyle bir teknik yönetmenimizi de bir kontrol edelim. Bir reklam aramız olabilir. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, sonrasında buradayız.
0: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
0: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Valla hani benim gördüğüm bir yerde bir hata var. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi Muhammed Salah oyunda bir kanat oyuncusu. Aral oyunda. Saviola oyunda. Saviola sol öne geçti. Aslında Aral'ı sol öne alıp değil mi? Hani merkezi daha güçlendirse olur muydu diye düşünüyorum. Örneğin Ozan Tufan'ı savunmanın önüne alıp yani bir savunucu oyuncu olarak 6-8'i alsa Malinovski daha öne atsa Aral'dan daha iyi yapabilir mi 10 numara mevkisi için? Bence sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü az önce Saviolo ve Aral aynı yeri bir şekilde aynı yerden hücum etmeye çalışıyor. Yani biri 10 numara, biri sol ön oyuncusu. Haliyle ikisi de Aral zaten solda oynamaya alışık olduğu için sola gidiyor. Diğer tarafta Saviolo'yu sol öne aldı. Muhammed Salah'tan sonra böyle bir durum var. Sanki orada biraz daha alan paylaşımı için hani bir orta saha oyuncusunu oyuna dahil etmesi ve iki kanat oynayabilecek oyuncudan birisini kenara alması daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Dakikalar 61'i gösteriyor. Mücadelede bir birlik beraberlik devam ediyor ve Kasımpaşa'nın da atakları yine devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Muhammed Salah'la gitmeye çalışıyor. Muhammed Salah'tan Onaçu'ya bir ara pası ama olmadı. Çok ince düşündü. Sonrasında evet biraz taktik faul. Trabzonspor'da Bukhari'den döndürmedi Hayredinovic'i ve pozisyon daha da büyümedi ama Kasımpaşa atakları devam ediyor. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Kasımpaşa etkili olamadı. Muhammed Salah sonrasında evet, Pina'ya bir faul, kasti bir faul, taktik faul. Muhammed Salah'la bir arkaç yapıp gitmeye çalıştı ama evet, Güven Yalçın az önce yerde kalmış. Bukhari'nin pozisyonda hakemin kararı devam. Dakikalar 62'yi gösteriyor. Evet, şöyle bir Ankara'ya bakalım. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında kadrosu belli oldu mu? Gördüğüm kadarıyla hayır. Olursa sizlere aktarıyor olacağım. Daha zaman var tabii. Buçuktan sonra muhtemelen belli olur. 21.30'da Sarılar Caddi takım deplasmanda Gençler Birliği'ne konuk olacak. Bakalım lige nasıl bir başlangıç yapacak Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında Gaziantep Futbol Kulübü'nde Alanya Spor'la yine saat 21.30'da oynayacağını söyleyelim. Konya'da dakikalar 59'u gösteriyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu arada Trabzonspor'da bugün Savic çok fazla hata yaptı. Yenilen golde de açıkçası daha iyi bir şekilde uzaklaştırabilirdi pozisyonu. Evet, yani orada kötü yer tuttu ve sonrasında da uzaklaştırmaya çalıştığı topta rakibe gitti ve penaltıya sebebiyet verdi diyebiliriz. Ya da penaltı öncesinde aslında topu uzaklaştıramayan oyuncu Savic'ti. İyi de pozisyonu vardı. Trabzonspor tabii şimdi Muhammed Salah'ın oyuna dahil olmasıyla beraber biraz daha etkili gelmeye çalışıyor. Yerde kalan bir oyuncu var. Ve şimdi Gürcan Hoca faulü işaret etti ama bu pozisyona faul veriyorsanız bence kartı da verebilirsiniz. Çünkü oyuncunun Claudio Wink'in hiç topla hiçbir ilgisi yok. Sadece rakibi durdurmaya yönelik bir faulü. TFF 1'de Fatih Karagümrük 1-0 önde Ümraniye Spor karşısında. Dakikalar 64'ü gösterirken Fatih Karagümrük bu sene iyi bir kadro kurdu. Alexander Pesic gol atan oyuncu. Pesic'i de tabii daha önce yine hatırlarsanız yanlış hatırlamıyorsam yine ligimizde forma giymiş miydi? Yanlış hatırlıyorum. Tamam, düzeltelim. Değil mi? Süper Lig'de forma giymemişti ama Ferencvaros'ta oynamıştı öncesinde. Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesi olan da bir oyuncu. Yine Sırbistan'da Kızıl Yıldız'da forma giymişti. Yine bir Pesic vardı sanırım Fatih Karagümrük'te, ya öyle hatırlıyorum. Atalanta da Serie A'da yine forma giyen bir oyuncu. Fransa Ligi 1'de Toulouse'da uzun süre forma giymişti ya da bir süre forma giymişti. Tecrübeli oyuncu Pesic topu ağlara göndermiş ve 1-0 öne geçirmiş takımını. Trabzonspor etkili geliyor şimdi. Muhammed Salah dışarıya. Muhammed Salah Onaçu'nun indirdiği topta aslında sol ayağına çekip daha iyi bir vuruş yapacakken onun yerine sağ ayağıyla topu ağlara göndermeye çalıştı ama etkili olamadı. Ve Trabzonspor adına önemli bir pozisyon sevgili dinleyiciler. Ayağının üstüyle sert vuruyor. Muhammed Salah ve topu da üstten avuta gönderdi. Dakikalar 65'i gösteriyor. İki mücadele de beraberlikte devam ediyor. Trabzonspor, daha doğrusu Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1 ve Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0 skoru devam ediyor. Yine TFF 1'de İstanbulspor Bodrum Futbol Kulübü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. Mücadele aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da Utre AZ Alkmaar maçı var ve orada da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bu arada Saviolo vurdu kaleci Cihanetiz. Saviolo Trabzonspor'un golünü atan oyuncu, çok kolay adam eksiltiyor. Gerçekten teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Alır almaz vurdu ama savunmaya da çarpan top kaleci Giannitis'te kaldı. Trabzonspor adına yine önemli bir pozisyondu. Dakikalar 66'yı gösterirken Trabzonspor galibiyet golü istiyor. Tabii kalesinde de bir kaza golü görmek istemiyor ama şu ana kadar. Evet, tam da size söylediğim gibi Saviolo oyundan alındı. Trabzonspor'da Noah Saviolo. Onun yerine de Cabral oyuna dahil oldu. Sol arkaya. Aral Şimşir yine oyundan alınan oyuncu. İlginç değişiklikler. Aral da beklentiyi karşılayamadı şu ana kadar. Onun yerine de Merih Kabasakal oyuna dahil oldu. İlginç değişiklikler. Mustafa sol öne geçti. Öyle tahmin ediyorum. Cabral sol beke ve merkeze de Merih dahil oldu. Hani merkeze bir katkı bekliyordum. Ama hani Malinovski'yi de şimdi biraz daha önde kullanacak. Evet, tam da bunu söylemeye çalışıyordum. Bu arada evet, Mustafa yerde kaldı. Ve bir sarı kartta Gürcan Hoca'dan çıktı. Biraz geç kaldı bence. İkinci yarıda özellikle Ben Yunus sarı kartı gören oyuncu. Net bir sarı kart. Ben mi diyor yaptım faali? Evet. Net bir sarı kart. Çünkü topla bir ilgisi yok Ben Yunus'in. Dakikalar 68. Birbirlik beraberlik devam ediyor Trabzonspor'da. Bakalım bu oyuncu değişiklikleri etki edecek mi oyuna? Şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Cabral da yine sola aldı. Evet, Bukhari yerde kaldı ama orada baya bir güreş gibi bir mücadele var. Güven Yalçın, ben mi yaptım faali diyor. Ben mesela, bu sadece bizim ligde herhalde böyle var değil mi? Hani bir faul oluyor, sonra efendim ben mi yaptım, sen mi yaptın, o mu yaptı falan gibi şeyler oluyor. Hayır, Güven yapmamış ama Güven'den önce faul yapan bir oyuncu var. Görünüyor zaten. Oyuncu da kendisini biliyor zaten aslında faul yaptın ama Güven'e biraz ihale kalmış gibi gözüküyor. Evet, Muhammed Salah'ın az önce kaçırdığı pozisyon. Bu arada bu mücadele sevgili dinleyiciler, yani Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi 43 ülkede canlı yayınlanıyor. Muhammed Salah'ın olmasından dolayı bugün birçok yerde gördüm. Çok fazla ülkede canlı yayınlanan bir mücadele. Bu arada bomboş kaldı kaleci, dönen top, bir vuruş, inanılmaz bir pozisyon kaçtı. İnanılmaz. Onaçu boş kaleye topu ağlara gönderemedi. Gerçekten offside var mı? Yok. Önce kafa vuruşu, sonrasında hakikaten şu gol nasıl kaçtı? Akıl alır gibi değil. Sağ taraftan orta, kale boş, kaleci kalede yok, Onaçu dokunamadı. İnanılır gibi değil. Hani sadece Onaçu'ya çarpsa gol olacak pozisyon ama Onaçu belki de kariyerinin en kolay pozisyonunu kaçırdı. Dakikalar 69'u gösterirken mücadelede birbirlik beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Trabzonspor'da birkaç dakikadır üst üste pozisyonlar üretmeye başladılar.

devam ediyor. Dünya liglerine bakalım. Portekiz'de Santa Clara 1, deplasmanda Academia karşısında 1-0 önde, dakikalar 29'u gösteriyor. Devam ediyorum. Belçika'da Royal Antwerp, yani Kovrayt karşısında deplasmanda 1-0 önde. İngiltere'de Championship başladı biliyorsunuz. Son mücadele, bugünün son mücadelesinde Sheffield United Birmingham maçı var ve 0-0'lık beraberlik var. İspanya 2'de Cadiz, Celta Vigo B ve Oviedo Granada maçı 0-0 devam ediyor. Dakikalar 28'e gösteriyor. Devam ediyorum. Evet, Finlandiya'da Mannheim 2, SJK 0, dakikalar 69'u gösteriyor. Rusya'da Rostov 1, Rubin Kazan 1, dakikalar 90. Canlı maçlara bakıyorum. Başka da yok. Bu arada Onana'dan büyük bir hata. Şimdi Trabzonspor ikinci gol için geliyor ama, özür diliyorum, Kasımpaşa ikinci gol için geliyor ama Ben Yunes hızlı bir pas attı Adrian'a. Bomboştu aslında. Çıkarken hata yaptı Onana. Bir anda Adrian'ı gelse bomboş kalecide karşı karşıya kalacaktı ama Ben Yunes'in pası şiddetliydi. Ümraniyespor'un beraberlik golü geldi Fatih Karagümrük karşısında. Biz yine tekrar İstanbul'a dönelim şimdi. Tehlikeli bir hata var. Yine Mustafa zamanlamayı ayarlayamayınca bir anda top açıldı ama top tekrar Mustafa'da. Muhammed Salah yaklaştı şimdi kendisine. Muhammed Salah boşta bir arkadaşını arıyor sağda. Şimdi Pina bomboş içeriye, bir orta. Evet, ulaşmadan önce hakem devam ettiriyor ısrarla. Yani faul çalmadı. Sonrasında faul çaldı. Ceza sahasında yapılan ortalarda yerde sürekli kalan birileri oluyor. Ki onu işaret ediyor. Şimdi Kasımpaşalı oyuncular, hani az önceki pozisyonda herhangi bir şey yok muydu diye. Ama Gürcan Hoca hayır, herhangi bir faul yok dedi. Ve şimdi tekrar oyun başlayacak. Dakikalarda 73'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Muhammed Salah'ın da oyuna dahil olduğunu, Trabzonspor'da oyunda olduğunu söyleyelim bakalım. Trabzonspor'un yani bundan sonraki özellikle bu mücadelede oyunda etkisi, katkısı, gol veya asist katkısı olacak mı? Şu anda ihtiyacı var Muhammed Salah'ın ekstralarına Trabzonspor'un. Aslında yaklaştı da golü ama sonuç alamadı Muhammed Salah o pozisyonda. Kasımpaşa, az önce söylemiştim, İkinci yarıda özellikle bir süre gerçekten daha iyi oynayan taraftı Kasımpaşa. Sonrasında biraz oyunu verdiler gibi. Yani gole kadar daha iyi oynayan takım Kasımpaşa'ydı. Momentumu tamamen almışlardı ama sonrasında yaklaşık bir 13-14 dakikadır momentum tamamen Trabzonspor'a döndü. Bakalım bunu değerlendirebilecek mi? Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da görmüştük bunu. Maçın gidişatına göre momentumu hesaplıyorlar ya da gösteriyorlar bizlere. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Siz de en güvendiğiniz kuponlardan bir tane istesem ne önerirsiniz? Hüseyin Bey demiş. Valla Hüseyin Bey işte birazdan paylaşırım. Bu maçlar bittikten sonra diğer maçlar öncesinde biliyorsunuz biz başaran iddiada paylaşıyoruz kuponlarımızı. Eğer hani böyle düzenli oynuyorsanız oralara başaran iddiaya bekliyoruz. Sadece ben değilim, Türkiye'nin iddia konusunda en önemli fenomenleri başaran iddiada söylemiştim. Analiz Bankocu, Rainman, Caydaş 1978, James Kiss gibi fenomenlerin hepsi sadece başaran iddiada kuponlarımızı görebilirsiniz. Bugün de çok kazançlı, yani herkes bugün kazandı şu ana kadar. Benim bu maçtan iki isabetli şut daha kaldı. Trabzonspor özelinde söylüyorum. Eğer Trabzonspor iki isabetli şut atarsa 3 orandan o maçımda gelmiş olacak. Trabzonspor'dan kornerden almıştık zaten. Bir de buradan almış olacak. Alacağız. Bir bakalım. Henüz 16 dakika daha var. Üzerine bir de uzatmalar var. Yani 20 de 15 10, şey özür diliyorum, 20 dakika falan kalmış olabilir. 20 dakikada iki isabetli şut bekliyorum.
O da olur diye tahmin ediyorum ama bu maçlar bittikten sonra

0: Kalan iki maçı konuşuruz, değerlendiririz. İddia tahmini de gerekse veririz sevgili Hüseyin Bey. Ama genel olarak hafta içinde oynanan maçlar, yayınım olmadığı günler yine kuponlarımı görmek isterseniz başlayan iddiaya bekliyoruz. Bu arada Muhammed Salah'la şimdi gelmeye çalışıyorum. Muhammed Salah ceza sahasına girecek ama korner. Muhammed Salah tehlike yaratmaya çalıştı ve köşe vuruşuna dönüştü. Bu atak şimdi korner. Köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. İkinci yarıdaki etkisizliğini şuradan söyleyeyim size. Henüz köşe vuruşu yok. İlk köşe vuruşu. Şimdi ceza sahasında bir orta arka direkte kimse dokunamadı. Mustafa şimdi topu arka direkte kontrol etti. İçeriye bir orta daha. Muhammed Salah bir vuruş ve inanılmaz bir gol kaçtı. Muhammed Salah korner bekliyor. Gürcan Hoca'dan ama gerçekten şu gol nasıl kaçtı? İnanılır gibi değil. Muhammed Salah arka direkte sol ayağının içeri. Bu arada kornermiş ya gerçekten pozisyon. Topu ağlara gidiyormuş yani. Evet. Oyuncunun bacak arasına çarpıyor. Kornere gitti ama burada bu korner oyuncu görmedi pozisyonu. Yani haklıymış Muhammed Salah. Ve şimdi Kasımpaşa gelmeye çalışıyor. Dakikalar 76'yı gösterirken kaleci olana. Evet, muhtemelen Kasımpaşa'da oyuncu yerde kalacak. Şimdi Muhammed Salah'a doğru uzun bir top. Muhammed Salah şimdi rakibinden sıyrıldı. Muhammed Salah ceza sahasına girdi. Muhammed Salah boşta bir arkadaşını arıyor. Sağ ayağıyla vuracak şimdi ama olmadı. İki oyuncuyla mücadele etti ama Onuachu boşa çıkamayınca o da gücü tükendi muhtemelen ve yaptığı ortada Onuachu'ya gelmeden az önce gerçekten iyi bir atak gerçekleştirdi Muhammed Salah. Onana uzun bir degaj sonrasında bir anda ceza sahasına girdi. Şimdi bu arada ceza sahasına bir orta ve yine inanılmaz bir gol kaçtı. Bu kez de Onuachu dokunamadı. Trabzonspor'dan üst üste çok tehlikeli ataklar. Cabral'ın ortasında Onuachu dokunamadı sevgili dinleyiciler. Yine kale boş. Kaleci Öndri'ye hareketlendi ama bu kez de Onuachu'nun dokunamadığı bir pozisyon. Evet, Kasımpaşa'da Marcus oyuna dahil oldu ve Ben Yunus oyundan alındı. Sarı kartı vardı. Mantıklı bir değişiklik. Genelde zaten bizim hocalarımız bunu yapıyor. Yerli hocalarımız ikinci sarı kartı görmesin diye hemen bir sarı kart görebilecek başka bir oyuncu oyuna dahil oluyor. Ligimizde yanlış bir şey diye söylemiyorum bunu. Yani genelde bunu yapıyorlar. Gördüğüm kadarıyla bu arada yanlış bir şey de değil bu yani. Hani buna da herhangi bir şey söylemiyorum. Evet, dakikalar 79'u gösteriyor. Biz de yarış arası veriyoruz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Verildi ve son koşu başladı. 7 numaralı Can Yaman 3 boy rakiplerinin gerisinde kaldı. Ortadan gelen Free Blood liderliği aldı. İkincilikte 3 numaralı Serin Tepe var. O da liderliği istemeye başladı. Teşviklerle 12 numaralı Free Blood'ın yanına kadar geldi ve ilk virajda da hakim oldu gibi ama Free Blood da mücadeleden düşmedi. Free Blood vermiyor liderliği. 3 numaralı Serin Tepe ikincilikte. 5 boy kadar geride 4 numaralı Buzdevi var. Onun 2 boy gerisinde 15 numaralı Gün Işıtan yer alıyor. 3 boy geride 5 numaralı. Şif Nefesi yer alırken hemen dışında Reyhan Gelin yer tuttu. Onun 2,5 boy gerisinde dışarıda 800 numaralı Ulu Yaşar hemen içinde. 10 numarada Coşkun Tay var. 2 boy geride 11 numarada Sarsala. Yanında 16 numarada Datça. 3 boy geride 9 numaralı Akgel abi. Hemen yanında 6 numarada Türkan Hanım. Onun 1 boy kadar gerisinde dışarıda 14 numaralı Kıvırcık Mehmet. Yarım boy kadar geride. 7 numarada Can Yaman. Uzak parkta geride 1 numaralı Söğüt Efes sırasıyla Safkanlar son 1000 metreye girmek üzere. İç kulvardaki 3 numarada Serin Tepe liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. Free Blood peşinde. 1,5 boy farkla geride içeride 4 numarada Buz Devi ilerliyor. Onun yarım boy kadar dışında Gün Işıtan var. 2 boy kadar geride iç kulvarda Şif Nefesi yer alırken ortada 8 numaralı Ulu Yaşar 1 boy geride. 2 numaralı Reyhan Gelin yer tuttu. Onun 2 boy gerisinde 11 numarada Sarsala. Yarım boy kadar geride 10 numarada Coşkun Tay. Dışarıya doğru geldi 16 numarada Datça. Ortada 14 numarada Kıvırcık Mehmet. 1 boy geride içeride 6 numarada Türkan Sinan Hanım yanına geldi. 7 numaralı Can Yaman 2,5 boy geride. Akyel abi sırasıyla son 600 metreye giriliyor. Liderlik yeniden el değiştirdi. Free Blood liderliği aldı. İkincilikte 3 numaralı Serin Tepe var. 1 boy kadar geride 3.lükte. 4 numaralı Buz Devi ilerliyor. Hemen yanında 2 numaralı Reyhan Gelin yanlarında. Ulu Yaşar 2 boy kadar geride 7 numaralı Can Yaman sırasıyla son 300 metreye giriliyor. Free Blood lider ama dışarıdan 7 numaralı Can Yaman geldi. İçeride de Reyhan Gelin var. Dışarıdan gelen 7 numaralı Can Yaman koşudaki liderliği aldı. Farkı da bir anda 3 boya kadar çıkardı. Dışarıdan Free Blood'da azelemeye çalışıyor. 7 numaralı Can Yaman dışarıdan ortaya, ortadan içeriye doğru kaydı. 4 boy farklı lider Can Yaman kazanıyor. Son ataklarıyla 14 numaralı Kıvırcık Mehmet ikinci oldu. 12 numaralı Free Blood üçüncü olurken 2 numaralı Reyhan Gelin dördüncü. 8 numaralı Ulu Yaşar da yarışı 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Can Yaman Mustafa Çiçek'le kazandı. 13 numaralı Şanlı Anka bu koşuda start almadı. Can Yaman Altılı Ganyan favorisi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Az önce Trabzonspor Onlaşçı'yla kaçırdı sevgili dinleyiciler. Hatta Malinovski de bu pozisyonda baya bir reaksiyon gösterdi Onlaşçı'ya. Yani şöyle bakıyorum. Bir verkaç yapmaya çalıştı ama Onlaşçı dönüp kendisi vurunca Malinovski de biraz sitem etti. Güzel bir pozisyondu. Sevgili Serdar Bey demiş ki maçı izleyemiyorum, siz takip ediyorsunuz. Salah'ın pozisyonu nasıl? Valla şu ana kadar fena oynamadı Salah. Özellikle iki kez başarılı dripling yaptı ki bu driplingde iki rakip oyuncu vardı. Ve onlarla boğuştu ki onlardan da galip ayrıldı. İki şutu var. Gol beklentisi şu ana kadar 0.15. Şöyle yanlış görmediysem 9 kez topla buluştu. 7 isabetli pası var mı? Yok hayır pardon 22 kez topla buluştu. Onu söyleyeyim ve şu ana kadar etkili ama tabii Trabzonspor biraz geniş alanda oynuyor. Biraz da alanı daraltması lazım. Yani Kasımpaşa burada çok bence akıllıca oyunu geniş alana yıkmaya çalışıyor. Çok derinde savunmuyor. Tam böyle anlatayım. Ceza sahası önünde değil ama ikinci bölgenin yani birinci bölgeyle ikinci bölgenin tam böyle kesiştiği noktada biraz öne doğru savunma yapıyor. Haliyle bu da Trabzonspor'un ya da Salah'ın etkinliğini azalttı. Büyük şans kaçırdı. Doğru, iyi bir pozisyon kaçırdı Muhammed Salah. Ceza sahası içinden 2 kez şut denedi. Rakip ceza sahasında 3 kez topla buluştu. Evet, en sonunda Ozan oyuna dahil oldu. Malinovski oyundan alındı. Fatih Hoca takımın hani böyle orta sahada gol pozisyonu üretebilecek tüm oyuncularını çıkardı. Malinovski, Aral, Saviolo. Halbuki aslında sistem çok bence basitti. Hani bir şekilde Aral'ı oyunda tutup 10 numara olarak üçlü orta sahaya döndü. Bakalım, umarım o haklı çıkar. Ama bence şu anda orta yani 4-2-3-1'in öndeki o biri kim onu bilmiyorum. Şu andaki kurguda Mustafa'yı mı Ozan'ı mı oraya atacak? Herhalde Ozan'ı oraya atacak, öyle gözüküyor. Evet, şimdi Muhammed Salah Pina'ya, Pina ceza sahasına bir orta ve köşeye vuruşu kullanacak Trabzonspor. Yani genel olarak Muhammed Salah'ın performansı şu ana kadar fena değil sevgili Serdar Bey. Tabii fizik olarak çok hazır olmasa da yine de topla buluştu. Her ceza sahası ve çevresindeki pozisyonda tehlike yarattı. Şimdi de köşe vuruşu kullanıyor. Muhammed Salah içeriye bir orta, ön direğe ve uzaklaştırmayı başardı. Kasımpaşa savunması, yine atak devam edecek. İsabetli şut kriterleri nedir? Kaleyi bulması gerekiyor. Sevgili İlyas Bey. Aslında 6 olması gerekiyor ama şu anda 5 yazıyor. Ben de aslında biraz bundan şikayetçiyim. Neden 5 yazdığını bilmiyorum. Ama şu anda isabetli şut 5 gözüküyor Trabzonspor adına. Üst üste de atakları var. Bu arada kafayla da olabilir. Fark etmez. Evet, yani Trabzonspor şu anda içeride 6 oyuncusu var. Mustafa'nın ortası arka direkte ama hiçbir Trabzonsporlu oyuncu yok. Yani kısaca Fatih Hoca'nın yaptığı değişiklikler biraz doldur boşalta döndü gibi. Bu bir yerde iyi olabilir çünkü Nivu'yu Valansavic'e atabilir. Onaçu da orada. Yani 3-4 uzun boylu oyuncusu var. Salah'la falan tehlike yaratabilir ama diğer tarafta da Mustafa var. Saviolo ve Aral oyundan alındı. Dakikalar 86'yı gösteriyor. Birbirlik beraberlik devam ediyor. Mücadelede sevgili dinleyiciler. Bakalım, dün Galatasaray puan kaybetti. Bugün Trabzonspor'da puan kaybıyla mı başlayacak sezona hep beraber göreceğiz. Tabii maçın sonlarında da hakemin performansı da tabii o da yoruldu. Artık daha garanti düdüklere gidiyor. Gürcan Hoca yani şurada bir faul falan yok. Net bir şekilde söyleyeyim ama hakemin kararı faul. Ve mücadele tekrar başlayacak. Konya'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Dün akşam bunu Başaran TV'de yorumladım ve yani sabaha kadar 0-0 biter diye böyle bir yorumum vardı. Gol olmaz ya da olursa da çok zor olur. Ağır alt maçlarından birisi Konya Spor, Çaykur Rizespor mücadelesi. Böyle bir yorumum vardı kendimce. Nitekim 85. dakika ve 0-0'lık beraberlik var. Bu arada Kasımpaşa köşe vuruşu kazandı, oraya bir bakalım. 12 korner oldu mu ona bir bakalım. Toplamda Trabzonspor 8, 9. köşe vuruşu olacak. 8-11 olacak. Yani kalan sürede bir kornere daha ihtiyacımız olacak. Hadi bakalım. Kasımpaşa'da bir oyuncu yerde. Bakalım. Bu arada bomboş kaldı. Çok iyi bir pozisyon. Claudio Wink az önce yerde kaldı. Ve şimdi kalktı, oyuna devam edecek. Köşe vuruşundan gelen topa bomboş kafa vurdu ama topu avuta gönderdi. Maçın Kasımpaşa adına kaçan çok önemli bir pozisyon daha. Evet, 11 köşe vuruşu var. Bir köşe vuruşuna daha ihtiyacımız var. Ve iki isabetli şuta daha ihtiyacımız var. Trabzonspor tarafında kornerler. Kim atarsa atsın fark etmez. Bir köşe vuruşu daha gelirse bahsimiz kazanacak. Trabzonspor yüklenmeye çalışıyor. Şimdi Ozan Tufan ceza sahasına girecek. Çok çizgiye gitti. Tabii çizgiye gidince de pozisyonunu kaybetti. Şimdi sol taraftan Cabral'la gelmeye çalışıyor. Trabzonspor Cabral ceza sahasına bir orta. Ters bir vuruş ve korner. Evet, 12. köşe vuruşu da geldi. Sevgili dinleyiciler, benim Başaran'da önerdiğim ikinci bahiste geldi. Güzel. İlk yarı, ilk 15 dakikada 2 korner olur. Geldi. Maç sonu 12 korner geldi. Güzel. Şimdi isabetli şutlara bakacağız. Kalan 2 dakika var. 4 dakikada uzatma olsa 6 dakika falan var. Yani 3 dakikada bir 2 isabetli şut atması lazım. Ama bu korner pozisyonda nasıl şut olacak? Belki kafa vuruşundan gelebilir falan. Başka da olmaz. Evet, ceza sahası ana baba günü. Şimdi Muhammed Salah köşe vuruşunu kullanacak. İçerisi çok kalabalık. Trabzonspor tüm uzun oyuncularını yolladı. Gerçekten çok büyük bir karambol var. Bakalım nasıl savunacak Kasımpaşa. Hala kullanılmadı Muhammed Salah'tan. Şimdi içeriye bir orta. Kimse dokunamadı. Atak devam ediyor Muhammed Salah'tan. Güzel bir kontrol sonrasında ortaladı ama olmadı. Bakalım Kasımpaşa çıkabilecek mi? Onlar da çıkamadılar. Bukhari. Evet. Hem çıkamadılar hem de etkili olmadı. Sonrasında kaleci Giannitis'e kadar gelen pozisyon. O da hemen oyunu eliyle hareketlendirdi. Hatta ayağıyla hareketlendirmeye çalıştı. Daha öne doğru gitti. Biraz risk aldı ve şimdi Kasımpaşa sağ taraftan etkili gelebilir. Merkezde 3 oyuncu var. Şimdi ceza sahasının dışına bir orta. Bomboş. Ama çalıma gidince çok önemli bir Atak kayboldu diyelim. Bu arada Ozan çalıma girdi. O da çıkarken, Kasımpaşa çıkarken yakalanmıştı. Bu kez onlar doğru pas atamayınca top Kasımpaşa'da kaldı. Üst üste iki takımdan da pas hataları ve şimdi Hayredinovic tekrar Kasımpaşa'da oyunu kurmaya çalışıyor. 90+5 oynanacak. 4 dedik. 5 dakikalık bir uzatma. Evet, Gürcan Hoca devam ettirdi bakalım. Valla ben yanlış değerlendirin demiyorum ama yani kızmayın ama ben Fatih Hoca'nın oyuncu değişikliklerine yazarım bu. Yani çok özür diliyorum ama çorba gibi oldu ön taraf. Kim oyunu kuracak? Trabzonspor'da kim oyun aklı bilmiyorum. Neredeyse herkesi oyundan çıkardı. Malinovski, Aral, Cabral, Ozan'ın 10 numara olmadığını herhalde herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi kendi sahasından çok basit bir top kaybıyla topu tekrar Kasımpaşa'ya verdiler. Sevgili Levent abi demiş ki Onaychu'nun gol atması lazım. Sevgili Caner çok üzülüyorum demiş. Yapacak bir şey yok Levent abi. Yani bugün Onaychu gol atar, Onaychu kafayla gol atar gibi birçok bahis oynayanlar vardı ama olmayacak gibi gözüküyor. 90+1. dakika. Şimdi taç atışıyla oyun devam edecek. Ceza sahasında uzun bir taç. Artık bu da yeni modalardan biri biliyorsunuz. Taçlar ve şimdi Trabzonspor bakalım hızlı çıkabilecek mi? Onaychu atamadı pası. Kasımpaşa şimdi gelebilir. Onlar da eğer oyalanmazlarsa olabilir. Şimdi bu arada ceza sahasında bomboş bir oyuncu var merkezde ama bu kez de onlar hata yaptı. Üst üste hatalar bu arada. İki takım oyuncuları da sürekli pas hatası yapıyor. Şimdi bakalım Muhammed Salah topla buluştu. Boşta bir arkadaşını arıyor. Oyunun yönünü sol tarafa çevirdi ve şimdi Mustafa Eskerlaç, Cabras çok hızlı bir şekilde hareketlendi. Mustafa'dan bir şut, köşe, korner. Mustafa şut atmayıp sağ tarafa dönse Muhammed Salah bomboş. Ama kendisi vurmayı tercih etti ve şimdi köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. 90+2. dakika. İlginç şeyler oluyor. Muhammed Salah topun başında. Ceza sahası yine kalabalık. Ön direğe bir orta. Yine kimse Trabzonspor'da dokunamadı ön direkte. Kasımpaşalı oyuncular uzaklaştırdı. Şimdi uzun bir taç mı gelecek? Hayır. O zaman niye zaman? Evet, uzun bir taç gelecek. Pina'dan ceza sahasına. Şimdi yine Kasımpaşa'da oyuncular uzaklaştırdılar bu taç atışını ve top tekrar Trabzonspor yarı sahasında. Sanırım bu maç böyle bitecek gibi gözüküyor. Sağ tarafa tekrar döndüler. Muhammed Salah. Muhammed Salah şimdi bıraktı. Evet, offside. Offside bayrağı kalktı ve mücadelede artık her an sona erebilir sevgili dinleyiciler. 90+4. dakika oynanırken doğru bir karar. Burada Pina offside'de kalmış. Aslında Muhammed Salah offside değil ama Pina offside'de olunca o topu kontrol edip Muhammed Salah'a verince de bayrağı kalktı ve haliyle bu ataktan da sonuç alamadı Trabzonspor. 90+4. dakika, mücadele her an sona erebilir sevgili dinleyiciler. Bu arada offside'a da bir bakacağım. Evet, Trabzonspor bir kez offside'a düşmüş. Kasımpaşa'nın offside'ı yok. Claudio Wink vurdu. Kaleye paralel giden top avuta gitti ama tehlikeli bir pozisyondu. Bir anda sanki kaleye gitse çok tehlikeli bir şey olabilirdi ama hani gol olabilirdi. Ama o da kaçırdı. Evet, mücadele henüz sona ermedi. 90+5 az bir süre kaldı artık maçın sona ermesine. Özellikle bence Malinovski, Aral ve Saviola üçlüsünden üçünün de oyundan alınması Trabzonspor'un önündeki o atak organizasyonuna çok ciddi bence zarar verdi. Çünkü orada Ozan bir organizasyon organizatör değil. Zaten o bölgenin oyuncusu da değil. Yine oyuna sonradan oyuna giren oyunculara şöyle bir bakıyorum. Merih var. O da öyle bir oyuncu değil. Yani 84'te çıktı bu arada Malinowski. Öncesinde 67'de Aral Şimşir ve Savyoğlu çıktı. Yani Aral'ın mutlaka kalması gerekiyordu. Yani bu üçlüden en azından ikisinin kalması gerekiyordu ki ya Aral'ı ya da Malinowski'yi 90 dakika tutardım ben oyunda. Çünkü bakıyorsun hani Bukar öyle bir oyuncu değil. Ozan öyle bir oyuncu değil. Bu arada ceza sahasına bir orta ona şu dokunamadı. Kaleciyi geçen top yine ona şu dokunamadı sevgili dinleyiciler. Trabzonspor adına Nivo ortaladı. Ceza sahasında kaleci bıraktı ama ona şu yetişemedi bu pozisyona ve çok önemli bir fırsattan daha yararlanamadı. Trabzonspor 90 artı 6. dakika oynanırken. Evet, mücadelenin son düdüğünü çaldı ve Gürcan Hoca ve mücadele 0-0 sona erdi sevgili dinleyiciler. İstanbul'da Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın çabaları galibiyet için yeterli olmalı ve maç 1-1 sona erdi. Biz de bu maçı birazdan biraz daha detaylı konuşuruz sevgili dinleyiciler. Konya'da da 90 artı 5. dakika oynanıyor ve mücadelede 0-0'lık beraberlik var diyelim. Biz şimdi araya gidiyoruz. Saat başında buradayız. Diğer maçları da konuşmaya başlayacağız.
1: %300, %314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
4: Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
9: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
10: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
10: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
10: Şimdi tekrar kontrol edin.
9: Yine 399 lira oldu.
10: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
9: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
11: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
10: Cezada indirim olur mu acaba ya?
11: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
4: Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çaykur Rizespor son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle mücadeleyi Konya'da 1-0 kazanmayı başardı. Başardı sevgili dinleyiciler. Uzatma dakikalarında geldi gol. Laçi penaltıdan topu ağlara gönderdi ve mücadele Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Orada da gerçekten Konya Spor adına bir hayal kırıklığı olabilir diye düşünüyorum. Kendi sahasında sezona iyi başlayamadı İlhan Hoca ve ekibi. Diğer tarafta Trabzonspor deplasmanda 1 puanla yetindi. Evet, Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Kalede Tarık var. Şikrinyar, Aker, Levent, Mert, İsmail, Genduzi. Hemen şöyle önlerine de bir bakalım. Bir dakika. Talişka'yı yine en önde görüyoruz. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sol tarafta, merkezde Asensio, sağ tarafta da İrfancan Kahveci oynayacak sevgili dinleyiciler. Burada da bu arada yine ilk dakikalarda korner olur diye düşünüyorum. Ve mücadelenin tamamında, yani 90 dakika boyunca 4 offside bekliyorum. Takım offside değil, yani totalde 4 offside bekliyorum. Evet, bugün tabii Fenerbahçe'de de bir değil aslında bayağı bir rotasyon var. Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Semedo yine yedekler arasında. Archie Brown da yine yedekler arasında. Biraz hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesini, playoff mücadelesini daha doğrusu düşünmüş gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 1.47. Ben Fenerbahçe'nin maç sonunda kazanmasını bekliyorum. Burada böyle bir düşüncem var. Bence güzel bir oran 1.47. Deplasmanda hani böyle 2 gol atar kazanır, şöyle uçar kaçardan ziyade direkt maç sonucu 2 tercih. Oranı güzel. Oranı güzel olduğu için de böyle bir değerlendirmem var. Yani şu anda kadro olmasa bile sonradan oyuna girecek oyuncularla kazanabilir Fenerbahçe. Yedek kulübesi de çok zengin, onu da söyleyeyim. Kante, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Vedat Muriç, Nene yine yedekler arasında, Semedo, Archie Brown, Kuzey Sapaz bu arada yedek kaleci olarak yine bekliyor. N'Golo Kante'yi söylemiştim. Bartu Elmas yine yedekler arasında. Yiğit Efe Demir yine yedekler arasında. Yani yedek kulübesi de baya bir 5 oyuncunun oyuna gireceğini düşünürsek, işte Greenwood, Kerem, Kante, Vedat Muriç bu 4'ünden hani 5'ten 4'ü olur diye tahmin ediyorum. Diğeri de artık ihtiyaca göre herhangi bir yerde bir şey olursa onlardan birisini tercih eder diye tahmin ediyorum. Evet, Aydaş familyasının Fenerbahçeli üyesi sevgili Nait Aydaş bizi dinliyor. Nait abiye de buradan selamlar, sevgiler. Uzun bir süredir yoktu. Neredeyse 3-4 aydır kendisinden haber alamıyorduk. Tabii bu şaka bir tarafa. Bir süredir görüşemiyoruz. Sevgili Nait abiye de buradan selamlar ve sevgilerimi iletiyorum. Radyo Spor ailesi olarak onu çok sevdiğimi söyleyeyim. Aydaş ailesinin özellikle 70 ve sonrası doğan herhalde tek ferdi, öyle tahmin ediyorum. Değil mi sevgili Nait abi? Tek Fenerbahçeli. Sana da gerçekten ne diyelim? Hem başarılar dilerim hem de sabırlar dilerim. Çünkü genelde aile fertleri, kardeşleri falan Galatasaraylı. Nait abiye de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bizi dinliyormuş. Öpüyorum abi seni. Evet, bugün Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi zor bir deplasman sayıdır tabii ki, ama kadro olarak tebarada ciddi bir farklılıklar var. Mutlaka İsmail Hoca ikinci yarıda özellikle maçın gidişatına göre mutlaka as oyuncularını da ya da forma şansı bekleyen yine maçı etki edecek oyuncuları alacaktır oyuna, öyle tahmin ediyorum. Şu anda kadro olmasa bile sonradan oyunu çözebilir. Burada Fenerbahçe'nin galibiyetine güzel bir oran verilmiş. Ben bu orandan değerlendiririm. Hani hiç böyle offside'a atacağı şuta falan girmeden direkt Fenerbahçe galibiyeti önerebilirim bu mücadelede. Gençler Birliği zorlayacaktır tabii ki. Dün Galatasaray Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde de, hatta bir tane dinleyicimiz demiş ya, çok küçümsediniz Çorum Futbol Kulübü'nü falan, ama aslında alakası yok. Kağıt üstünde sadece kadro değerleri anlamında iki takım arasında çok ciddi fark var deyince, efendim çok küçümsüyorsunuz Çorum'u falan demişti. Yani bizim öyle bir amacımız yok. Hiçbir takımımızı burada ne küçümseriz ne çok böyle ön plana çıkarıyoruz. Ama büyük kulüplerin de böyle bir realitesi var. Sonuçta güçlüler yani. Daha güçlü olan bir takıma güçsüz mü diyelim yani, ne diyelim onu anlayamamıştım. Şimdi burada da böyle bir şey var. Fenerbahçe'nin şu andaki ilk 11 değeri 125 milyon euro sevgili dinleyiciler. Gençler Birliği'nde birazdan söyleyeceğim. Yani ilk 11'deki oyuncuların Transfermarkt'taki değerleri 125 milyon euro. Gençler Birliği'nde söylerim size. Gençler Birliği'nin takımın genel olarak bütün takım değeri zaten 20.525 milyon euro. Fenerbahçe'nin 299 milyon euro değeri var. Şu andaki güncel piyasa oyuncuların piyasa değeri bu şekilde. Yani haliyle arada fark var demek de çok abes değil, değil mi? Evet, çok teşekkürler sevgili Nait abi. Her zaman yanındayım. Abi bir gün arabaya bineceksin böyle, navigasyona Saran Holding yazacaksın. Sonra geleceksin burada, birlikte kahve içeceğiz yayın aralarında. Böyle bol bol fotoğraflar çektireceksin. O zaman yanımda olduğunu hissedeceğim sevgili Nait abi. Böyle WhatsApp'tan yanındayım, seni seviyorum falan, geçelim bunu. Peki sevgili Nait Aydaş'a sevgiler, biraz kızdıralım. Ankara'dan Özgür Bey, vallahi bu sabah aklıma şu geldi. Dün Galatasaray beraber kaldı, bugün de Trabzonspor beraber kalır. Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanır. Niye böyle düşündüm? Çünkü Galatasaray ve Trabzonspor ilk resmi maçını yaptı. Hazır değiller. Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder resmi maç yaptı. Hazırlar, hazır sayılırlar demiş sevgili Özgür Bey. Aynı düşüncedeyim. Ben de dün böyle bir yorum yaptım. Bir tane hatta dinleyicimiz İlter Bey miydi? Yapay zekadan notlar getirmiş bana. Hatta kendisine de güzel bir latife yaptık. Adı üstünde yani, yapay zekaya çok inanmayın. Burada maçı izleyen insanlar var. Ben de benzer bir yorum yaptım. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de bu hafta kazanmasını bekliyorum. Doğru, doğru bir yaklaşım açısı, bakış açısı. Bu iki takımın daha hazır olduğunu düşünüyorum. Bir kere zorluk derecesi zor, yüksek maçlar yaptı. Eleme maçları oynadılar. Kendi adlarına önemli stresler yönettiler. Daha erken sezona başladılar. Hani bunların hepsi önemli kıstaslar. Haliyle fizik olarak daha öndeler şu andaki ligdeki birçok takıma göre. Ben bu iki takımın da, yani Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bir süre kazanacağını düşünüyorum. Yani böyle az önce bahsettiğim gibi çok kolay oyundan düşmeler görmeyeceğiz bu iki takımda. 60'a 70'e kadar fizik olarak daha üst seviye kalacaklardır. Ha, sonrasında ne olur 60-70'ten sonra? Sonrasında da teknik direktörlerin dokunuşuna bağlı. Eğer kenardan o fizik düşüşleri kontrol edebilirlerse Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörleri, dediğim gibi milli takım arasına göre, milli takım arasına kadar bu iki takım daha iyi performans sergileyebilir. Diyelim, kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: 300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu 300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor. Sizler de Başaran iddiadan kuponlarınızı yapabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim, Türkiye'nin en büyük iddia fenomenleri, yazarları Başaran iddia bünyesinde çok kısa bir sürede, hatta bu önümüzdeki hafta olabilir, uygulamada çıkıyor. Uygulaması da, yani Başaran iddia uygulaması da çıkıyor. iOS ve Android'den indirebilirsiniz. Web sitesi şu anda aktif. 0531-618-1631 Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattı. Buradan destek alabilirsiniz. 0531-618-1631 ücretsiz bir kupon paylaşım platformu. Yani Ankara'dan yazan sevgili Özgür Bey, siz de aynı fikirdeyim. Az önce de bu fikrimi birazcık teknik detaylar vererekten anlatmaya çalıştım. Kolay gelsin, iyi yayınlar abi demiş. Galatasaray'da transfer var mı acaba gündeme dair? Saygılar, sevgiler sunarım İstanbul'dan Hasan Bey. Sevgili Hasan Bey, Galatasaray'da transfer yok ama Sayın Başkan'ın dün açıklamaları vardı. İki alkış alacağım diye transfer yapmam dedi. Hata yapmam dedi ama yani Ağustos'un 15'i, yarın 16'sı, işte pazartesi 17'sine gireceğiz. Hani iki alkış alacağım kısmını çoktan geçti bence. Şu andaki süreç büyük bir stres var Galatasaray bence yönetiminde. Taraftar aslında bazı şeyleri görüyor ve gördüğü şeyleri de çok saygı çerçevesinde bence kendi yönetimlerine aktarmaya çalıştı ama şu ana kadar çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz Galatasaray taraftarında. Bunu kötü bir anlamda söyleyemiyorum. Yani transfer isteklerine bir karşılık bulamadığı için söylüyorum. Kolay işler değil tabii ki bu transferler. Hani böyle gittin, aldın geldin, marketten gidip meyve seçmiyoruz sonuçta. Bu transferler gerçekten zor ama şu anda Ağustos'un 15'i, Dünya Kupası Temmuz'un 19'unda bitti değil mi hatırlarsak? Yani Dünya Kupası bitsin sonra gelecek. Üzerine neredeyse bir ay daha geçti. Dünya Kupası'nda işte Beşiktaş Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncuyu oynattı. Bakın Trabzonspor bugün Muhammed Salah oynattı. Fenerbahçe 4 maçtır ve de tabii yanlış mı hatırlıyorum, Ake 4 maçtır mı oynuyor? 3 maç mı oynuyor? Önlemenin hepsinde oynadı mı Ake? Evet, yani Ake Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki bütün maçlarda oynadı. Yani Dünya Kupası'nda olan bir oyuncu. Şimdi hala işte fırsat transferi, doğru takviyeler falan gibi şeyler bana geçmiyor kıymetli dinleyicimiz. Ben açıkçası artık bunu kendi adıma geçerli bir mazeret olarak kabul etmiyorum. Ve bir ne diyelim, bir nedene bağlamak istiyorum. Yani neden şu ana kadar... Dün Okan Hoca söylüyor, ön bölgede eksikliklerimiz var. Yani bakın artık teknik direktör, yani lig başladı. Teknik direktör artık çıkıp açıklama yapıyor. Çünkü görüyor taraftarın isteğini, belki tepkisini, tırnak içinde söylüyorum. Bakalım bu hafta, yani önümüzdeki hafta önemli. Bir ya da iki transfer bitirebiliriz dedi Sayın Okan Buruk. Hani bunları yine söylüyorum, Okan Hoca'nın yapmaması belki de gerekiyor bu açıklamaları. Bence... bu benim düşüncem. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama bir şeyler yolunda gitmiyor Galatasaray'da. Bunun sebebini anlayacağız ama bakalım ne zaman. Bana sorarsanız yani bir engel var. O yüzden de bugün de mesela birçok kişiyi de dinledim. Ben genelde herkesi dinlerim ve hani acaba kimler neler düşünüyor? Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Olabilir. Belki yanlış da düşünebiliriz. Düşüncemizi belki esnetebiliriz. Eğer eleştirimiz ağırsa bunu biraz daha hafifletebiliriz. Bakıyorum yani bu konuda yorum yapan işte bazen hakem hocaları oluyor. Bazen teknik direktörler oluyor. Genelde de özellikle Galatasaray'ı yakından takip eden, Galatasaray'da daha önce görev yapmış ya da Galatasaray'da olduğunu bildiğim kişilerin yorumlarını dinlemeye çalışıyorum ki en azından bir başkası belki taraf olabilir ama zaten bu kişiler Galatasaray'ı hani olumlu, eğer olumlu bir şey varsa olumlu konuşurlar. Olumsuzsa Ve hepsi de çok ağır eleştirilerde bulunuyor şu andaki yönetimi. Ben çok hafif eleştiriyorum, öyle diyorum. Yani çok böyle yüzeysel ve hafif eleştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden de bilmiyorum yani Galatasaray'da bundan sonra neler olur, çok emin değilim. 2'de 2 bilirim dedim ama yazmıştım Galatasaray. Dün de Görkem'e Trabzonspor'u yazdım. Puan bırakırlar diye sevgili İstemi Bozyal, Mehmet İstemi Bozyal. Seattle'dan yazdı. Mehmet, bu bir temenni miydi? Yoksa sen kain misin diyeceğim ama şimdi kain olmadığını biliyorum. Bence senin temennindir bu. Yani Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un puan kaybetmesini istedin bence. Doğru mu tahmin ettim? Sevgili Caner abi demiş, Moskova'dan bir futbolcuyla Galatasaray anlaşmış, televizyonda haberler var. Ya bu, o konuda açıklama yapıldı. Sonrasında tabii bilemiyorum ama bonservis ücret konusunda işte kulübün anlaşması vardı. Bu daha önce de servis yapılmıştı bu haber. Ve bu haber daha sonra sanırım Dinamo Moskova'ydı yanlış hatırlamıyorsam, yalanlandı. Yani Moskova kulübü tarafından hani oyuncumuzun böyle bir isteği yok. Bu kulübün işte belki gelecek projesinde, gelecekteki projesinde yer alan bir oyuncu dendi. Öyle olduğu için de ben de açıkçası üzerine gördüm haberi ama ne kadar doğru bilemiyorum. Peki şöyle bakıyorum. Sevgili Tuncay Bey, özür diliyorum, Dursun Bey. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedi'nin iletisini göndermiş. Peki. Sevgili Ali abi, Ankara'dan saygılarımı sunuyorum. İddia ve bahis sezonun iyi geçsin. Malum demiş, benim geçmiyor. Sence bu kupon nasıl yatar demiş. Bakalım ne oynamış. Dortmund-Roma mücadelesinde her iki yarıda da gol olur. 9.34 yatmış. Diğeri de Milan-Manchester United hazırlık mücadelesi. Bu arada 103 oranlı bir kupon. Her iki yarıda da karşılıklı gol var olur. Cevabı evetmiş. Yazık olmuş. İlk yarı 2-2 bitmiş. Dortmund Roma maçının ikinci yarısı 0-0 bitmiş. Hakikaten ilginç bir durum olmuş. Yani çok yazık olmuş. 103 oranlı. Hani daha ne olmalı diye düşünüyorum. Evet, bir dakika sonra bir reklam arasına gideceğim. Sonra maçla beraber karşınızda olacağım. Hemen şöyle gitmeden TFF 1'e de bir bakayım. İstanbulspor Bodrum maçı 2-2 bitti. Çok ilginç. Ve Fatih Karagümrük'te Ümraniye Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bugün Bursaspor'un Iğdır'ı yenebileceğini düşünüyorum. Memleketi Iğdır ama Bursaspor içeride güçlü. Hollanda'da PSV 1-0 önde, AZ Alkmaar diyorum. Excelsior deplasmanında 1-0 önde. Bu mücadelede 4 gol bekliyorum. Ve AZ Alkmaar'da Utrecht deplasmanında 3-1 önde sevgili dinleyiciler. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Maçlarla birlikte karşınızda olacağım.
0: .300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adı.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç başladı Ankara'da ve 0-0'lık beraberlik. Birinci dakika yine Antep'te de Gaziantep Futbol Kulübü Alanya Spor mücadelesi başladı. Orada da 0-0'lık beraberlik var. Levent abi diyor ki Fenerbahçe Handikap ve Bursa Handikap PSV'de 4.5 gol üstü oynadım diyor. Bol şanslar sevgili Levent abi. Umarım istediğin şekilde gider diyelim. Şansın yaver gitsin ne diyelim. İstediğin şekilde maçlar sonuçlanır temennimiz bu yönde. Evet, Ankara'da 0-0'lık beraberlik var. Gençler Birliği 0, Fenerbahçe 0. Maçı bir taraftan takip etmeye çalışıyoruz. Bakalım Fenerbahçe az önce çıkmaya çalışırken pas hatası vardı. Sonrasında evet yine benzer bir hata oldu. İsmail diyorum. İrfancan Kahveci ve Mert arasında bir anlaşmazlık. Topta tacı çıktı ve mücadele tekrar başlayacak. Evet, ben de bu iki maçı yine sizlere aktarıyor olacağım. Hem istatistiklerini hem de önemli pozisyonlarını özellikle aktarıyor olacağım. Fenerbahçe maçına biraz daha ağırlık vereceğiz. Hatta daha fazla ağırlık vereceğiz diyelim. Bu arada şimdi tehlikeli geldi Fenerbahçe. Sol taraftan Oğuz'un ortasında savunmanın müdahalesi var. Gutas topu, Zuzek özür diliyorum. Topu taca gönderdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu bu pozisyonda. Dakikalar 4'ü gösteriyor. Antep'te de hareketli bir maç başlangıcı var. Bakalım böyle devam edecek mi? Göreceğiz birazdan. Evet, Fenerbahçe şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında bir orta, yine kimse dokunamadı ve diğer taraftan taca gitti top. Bu kez de Oğuz Aydın ortayı yapan oyuncu. Ama bu ortada da isabet sağlayamadı. Fenerbahçe'nin şu anda kazanır oranı 1.51. Onu söyleyeyim. Hatta 1.53 mi oldu? Yok, 51. Yani maç sonunda 2'nin oranı 1.53. 51 pardon, düzelteyim. Oynamak isteyenlere böyle bir önerim olur. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Bence güzel. Ya da bekleyin. Böyle ilk yarı sonunda doğru. Ya da işte her gol gelmeyen dakika oranlar biraz daha yükselecektir. Henüz isabetli

0: Bir şut yok. Fenerbahçe'nin kadrosunu söylemiştim ama yayını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar söyleyeyim. Kalede Fenerbahçe'nin Tarık var. Akyaş, Skriniar, Mert Müldür, Levent Mercan savunma dörtlüsü, İsmail Yüksek ve Gendozi merkezde. Önlerinde Oğuz Aydın, Asensio, İrfan Can Kahveci ve santrafor mevkiinde de en uçta da Anderson Talisca görev yapıyor. Fenerbahçe'de önde baskıyla başladı sarı-lacivert takım. Ama hani bu baskıyı da şu ana kadar Gençler Birliği pas yaparak kırmaya çalışıyor. Az önce o paslardan birisinde hata yaptılar ve topu Fenerbahçe'ye verdiler. Şimdi oyun tekrar Fenerbahçe'nin kontrolünde. Yine orta saha ve orta sahanın rakip sahaya bakan bölümünde paslaşarak rakibin üzerine gitmeye çalışıyor. Ne demiş dinleyicimiz? Talisca gol atar ve Fenerbahçe kazanır, Bursaspor kazanır oynadım. Ne dersin Caner demiş sevgili Serdar Bey. Talisca gol atar, Fenerbahçe kazanır yani. Şu ana kadar golleri genelde Talisca attığını düşünürsek fena bir bahis değil. Bursaspor'un da Iğdır Futbol Kulübü karşısında favori olduğunu zaten söylemiştim. Kazanır kazanmaz bilemem ama kendi sahasında mutlaka zorluk çıkaracaktır. Iğdır'ın da geçen hafta kazandığını söylerim. Evet, oran düştü bu arada. 1.51'den 1.55'e düştü Fenerbahçe'nin oranı. Şimdi bu arada ceza sahasında bir orta. Talisca'dan önce savunmanın müdahalesi var. Ama Talisca kabul etmedi bu pozisyonu. Bir köşe vuruşu bekledi. Levent'in ortasında Talisca'nın vuruşu ama rakip oyuncu Gutas bu pozisyonda vurdu diyor Anderson Talisca ama hakemin kararı pozisyonun out olduğu yönünde ve tekrar oyun out atışıyla başladı. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetiyor. Esat Sancaktar ve Gökhan Bidir yan hakemler. Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele tribünlerde de oldukça fazla doluluk var. Gençler bir taraftarı da maça ilgi göstermiş. Ankara'da da hani böyle bir sıkıntı var. Yani ben de yıllarca Ankara'da yaşadım ve genelde Gençler Birliği'nin maçlarına da gidiyordum. Çok fazla gidiyordum. Orada böyle bir tribün bütünlüğü olmadı. Yani daha fazla seyirciyi Gençler Birliği getiremiyor. Böyle bir sıkıntı var. Ankaragücü de belki benzer sıkıntılar yaşıyor ama Ankaragücü'nün daha kemik bir taraftarı var. Caner Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sizce ligimiz nasıl başladı? Hakemlerimiz nasıl, oynanan futbol nasıl? İlk görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Valla şöyle, bugün Gürcan Hoca'yı kısım kısım beğendim. Dünkü maçta bence fena değildi. Bir kere oynatmaya çalışıyorlar. İkincisi, böyle yere yatmalara hani hemen oyunu durdurmuyorlar. Devam etmeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama biraz daha erken sevgili Burak Bey. Biraz zamana ihtiyaç var. Bu haftayı bir görelim. Yani total olarak mesela şu anda yerde kalan bir Gençler Birliği oyuncusu var. Hakem Oğuzhan Hoca devam ettirdi. Yani faul var mı yok mu bilmiyorum ama oyuncu hemen kendini, bu arada Fenerbahçe çok etkili geldi. Asensio kaçırdı. Talisca şimdi merkezde, İsmail vurdu ama savunmanın müdahalesi. Çok boş pozisyondu sevgili dinleyiciler. Az önce Gençler Birliği oyuncu yerde kaldı. İşte aslında tam bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer burada bir faul yoksa ve yerde kaldıysa takımı gol yiyordu. Hani bunun biraz önüne geçseler bizim için yeterli olacak. Bence izleyenler açısından söylüyorum. Bizim için yeterli olacaktır sevgili Burak Bey. Çünkü artık sıkıldık yani. Onlar da sıkılmıştır böyle hiç müdahale yokken yerde birkaç taklalar atmalar falan. Bu maç üzerinde söylemiyorum. Genel olarak değerlendiriyorum. Takımı gol yiyordu. Mesela az önceki, eğer orada faul yoksa, varsa zaten vardan iptal olacaktı ama eğer yoksa ve orada hani sadece faul almak için yattıysa, dediğim gibi Asensio ıska geçmese bomboş topu ağlara gönderecekti. Akabinde Talisca yine aynı şekilde topu ağlara gönderebilirdi. Ama olmadı. Ama olabilirdi. Yani bir anda sizin faul alma çabanız, bakalım bir daha alakası yok faulle. Gerçekten alakası yok. Levent sadece oyuncunun bacak arasından ayağını sokuyor ve topu alıyor. Ama oradaki oyuncu şu anda kim olduğunu bilmiyorum. Hatta bir bakayım. Sağ önde oynayan oyuncu faul almaya çalışmış. Oğulcan olabilir. Evet, şimdi itiraz ediyor pozisyona. Sanırım Oğulcan. Oğulcan Ülgün. İşte bunu yaptığınız anda, hakemler de vermediği zaman bu defa işte bir anda bir kontratak yiyebiliyorsunuz. Onlardan birisiydi. Kaçırdı Fenerbahçe. Gerçekten net bir pozisyondu. Dakikalar 10'u gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Antep'te yine 10. dakika, orada da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Alanya Spor'un Antep'i çıkarmama girişimleri de devam ediyor. Ön alanda çok ciddi bir şekilde baskı yapıyor Alanya Spor. Şu ana kadar çok çıkarmadı Antep'i, Gaziantep'i yani. Pozisyon da yok ama en azından önde kalmaya çalışıyor. Rakip alanda kalmaya çalışıyor. Yine Ankara'da Fenerbahçe'nin etkili olma çabaları var. Ama çok başarılı oldular mı diye sorarsanız, hayır. Az önceki pozisyon haricinde sadece bir şutu var Fenerbahçe'nin. O da kaleyi bulmadı. İsabetsiz bir şut. Bu arada şimdi gençler bile tehlikeli gelebilir. Sol tarafta kime attı diye sorarsanız. Evet, yani işte ezbere oyun tam da bu. Ezbere bir oyun tam da bu olabilir. Bir anda 4'e 4 giderken soldan bir arkadaşının gelebileceğini düşündü Gençler Birliği oyuncu. Halbuki aslında soldaki arkadaşı neredeyse hareketlenmemişti bile. Belki de gol pozisyonu olabilecek bir pozisyondan yararlanamadı ki iyi bir geçiş hücumuydu. Yani rakibi bir şekilde çıkarken yakalamışsınız. Sonrasında hata yaptırmışsınız. Bu arada oran da düşüyor. 1.42'ye kadar düştü sevgili dinleyiciler. 1.51'den 1.42'ye kadar düştü. Fenerbahçe'nin iyi başlaması belki de bu oranın düşmesindeki ya da şu anda işte insanlar ya Fenerbahçe bu oyunda kazanır diye oynuyor. Bunun sonucunda da oran bayağı bir düştü. 1.52'den 53'ten 1.42'ye kadar düştü. Genelde dakikalar ilerledikçe hani oranın artmasını beklersiniz ama şu anda tersi oluyor. Fenerbahçe'nin oranı bayağı bir düştü. Şimdi sol taraftan yine gelmeye çalışıyor sarı-lacivertli takım. Ceza sahası, bir şut, kaleci, dönen top, Talisca ve top ağlarda. Anderson Talisca, dakikalar 12'yi gösterirken kaleciden dönen topta Anderson Talisca belki de kariyerinin en kolay gollerinden birisini attı. Bomboş kaldı ve topu dağlara gönderdi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 13'ü gösterirken az önce bir dinleyicimiz böyle bir şey oynadım demişti, Talisca gol atar. Değil mi? Fenerbahçe kazanır diye. Oğuz'un vuruşu, kaleciden dönen top, sonrasında tekrar Levent'in içeriye çevirdiği topta Anderson Talisca olması gereken yerde. Burada tabii Levent Mercan'a bu gol yazar. Neden? Çünkü çok akıllıca boştaki Talisca'yı gördü ve Talisca da takımını 1-0 öne geçirdi. 13. dakika oynanırken Fenerbahçe'nin golü geldi. 3. şutunda 2 isabet sağladı sarı-lacivert takım ve golü de bulmayı başardı henüz maçın başında. En azından bundan sonra Gençler Birliği'nin oyununu daha fazla bozacaklardır. Şöyle, şu anlamda söylüyorum. Yani Gençler Birliği'nin bir oyun ezberi varsa, işte biz geride bekleyelim, geçiş hücumlarıyla gol pozisyonu yakalarız diye düşünmüşlerdir belki. Burayı da bozdular. Bu arada yine Gençler Birliği'nden bir oyuncu yerde. Yine Oğuzhan Hoca devam ettirdi ve Fenerbahçe şimdi kontratak gerçekleştirecek. Merkezde iki oyuncu var. Asensio sola döndü. Oğuz Aydın bomboş. Şimdi tekrar kaleye vurur mu? Hayır. Çok bekledi. Sonra da kaptırdı Oğuz. Akabinde de Ake topu taca gönderdi. Evet, çok bekledi Oğuz Aydın. Sonrasında da topu kaptırdı. Evet, bir çarpışma var oraya da. Devam ettirdi. Az önce yerde kalan oyuncuya bakıyorum. Ne olmuş? Bayağı bir ayağını tuttu ama burada devam kararı geldi. Sonrasında oyun durdu. Evet, sakatlığı var oyuncunun. Acaba yere basarken mi ters bir şekilde bastı? Çünkü hani çok değil de bir müdahale göremedim ben. Sol tarafta gençler bir yatağında oyuncu bir anda yerde kaldı ama dediğim gibi bir müdahale göremedim. Evet, sağlık ekibi oyunda. Şimdi bir dakika tabii kenarda bekleyecek. Biz bir Antep'e gidelim. 0-0'lık beraberlik devam ediyor ama Alanya Spor'un da oyunda üstünlüğü var. Onu da söyleyelim. Daha iyi oynayan takım, daha etkili takım şu dakikalarda daha fazla isteyen takım görüntüsünde rakip yarı sahada, yani Antep sahasında oynanıyor. Orada da oyun. Ankara'da mücadele tekrar başladı. Gençlerbirliği 0, Fenerbahçe 1, skoru devam ediyor. 16. dakika oynanıyor. Fenerbahçe'nin bu arada Oğuz'dan şimdi bir plasiye, son anda Gutas uzaklaştırmayı başardı. Gençlerbirliği şu ana kadar sadece savunmaya çalışıyor. Henüz bir kez etkili bir atak gerçekleştirebilirlerdi ama orada da pas hatası yaptılar. Fenerbahçe adına da herhalde maçın en iyisi şu ana kadar. En iyilerden birisi Oğuz Aydın diyebiliriz. Levent diye bindirmeleriyle etkili, onu da söyleyeyim. Az önce Talişka'ya asist yapan Levent Mercan'dı. Sürekli rakip ceza sahası ve çevresinde oynuyor. Oğuz'u da şu ana kadar Fenerbahçe'de beğendim. Hem oyunu orada dinlendiriyor. Mesela Kerem'le daha fazla top kaybediyor Fenerbahçe. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu Kerem'i kötü gösterme çabası değil, öyle düşünmeyin. Ama Oğuz orada oyunu biraz dinlendiriyor, biraz denlendiriyor öyle diyelim. Ve takımın da öne doğru gelmesini sağlıyor. Kolay kolay top kaybetmiyor Oğuz Aydın. Şu ana kadar başarılı bence. Golden önce de vuruşu yapan oyuncu yine Oğuz Aydın'dı. İsabetli şut atmıştı. Kaleciden dönmüştü ve dönen topta da Levent Mercan Talişka'ya asisti yapmıştı. Orada da yine iyi bir şut çıkarmıştı. Dakikalar 18'e gösteriyor Antep'te. Şimdi Alanya Spor çok tehlikeli geldi ama sonrasında başarılı olamadılar. Biz tekrar Ankara'ya dönelim. Fenerbahçe şimdi Levent'in yine hücum bindirmesi sonrasında köşe vuruşu kazandı. Levent Mercan şu ana kadar maçın en iyilerinden birisi. Gol atan Talişka'dan sonra özellikle hem asist yaptı hem de hücum bindirmelerini fazlasıyla yapıyor. Yani oyun zaten Gençlerbirliği sahasında oynandığı için hani yine de doğru koşulları yapıyor. Levent Mercan Oğuz'da kullanılan köşe vuruşu savunma uzaklaştırmayı başardı. Evet, şu ana kadar Fenerbahçe 0.37 gol beklentisi üretti. %76 topa sahip oldu. 4 şutu var. İkisi isabetli, büyük şansı 1 kaçırdı. Asensio'nun kaçırdığı çok net bir fırsat vardı. Bir kez köşe vuruşu kullandı. Gol beklentisini söylemiştim. İsabetli şut gol beklentisi 0.98. Toplam 4 şutu vardı. İkisi isabetliydi. Yine ifade edeyim. Ceza sahası içinden 3 şutu, ceza sahası dışından 4 şut, 1 şutu var. Yani büyük şans 1'di. Köşe vuruşu 1'di. Rakip ceza sahasında topla buluşma 7. Bakıyorum. Toplam 146 başarılı pası var. Yani %92 pas isabetiyle oynadı. 158 denemeye karşı 147'si başarılı. 10 kez uzun top denediler. Bunun 6'sı başarılı, %60 pas isabetiyle, daha doğrusu başarılı oynadılar. Üçüncü bölgede de, yani Fenerbahçe'nin birinci bölgesinde de, Gençlerbirliği'nin birinci bölgesinde düzeltiyorum. 49 isabetli pasları var, 57 denemeye karşı %86 da böyle gerçekleşti. Asist beklentisi de 0.39. Faul henüz yapmadı Fenerbahçe, henüz şu ana kadar herhangi bir faul yapmadı. 19 dakika geride kalırken, evet, topa da bu arada agresif bir baskısı var ama henüz hakemin Fenerbahçe aleyhine çaldığı bir faul yok ya da Fenerbahçeli oyuncuların yaptığı bir faul yok. Bu arada Asensio öyle gelmeye çalışıyor. Şimdi Fenerbahçe çok tehlikeli bir atak. Oğuz ceza sahasına girdi. Oğuz'dan bir orta, bir müdahale ve korner. Oğuz sıfıra indi. Gutas yine sinirlendi. Asensio iyi getirdi. Sol tarafa Oğuz Aydın'a bıraktı. Evet, burada Şikrinyan'ın müdahalesinde Oğuzhan Aksu devam ettirdi oyunu. Herhangi bir faul yok dedi. Yani hücum ederken Gençler bile kontratak yedi. Kalesinde golü görüyordu. Ve şimdi köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Dakikalar 20'yi gösteriyor. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Bu arada Antep'e bir şöyle bakalım. Alanyaspor atağı ceza sahasında. Bir şut direkten döndü. Dönen top kale boş ve top ağlarda. Alanyaspor 1-0 öne geçti. Dakikalar 20'yi gösterirken az önce söyledim. Maçta mutlak bir üstünlüğü vardı Alanyaspor'un. Oyun anlamında gerçekten iyi başladılar. Ön bölgede sürekli baskıları vardı. Offside var mı ama bence yok. Ruan direkten dönen, burada var mı offside? Çok emin olamıyorum. Varsa da çok ince bir offside vardır. Sol taraftan, burada yok zaten offside. Direkten dönen top ve topu da boş kaleye gönderdi Ruan. Evet, Güney Koreli oyuncu Hwang şutu attı. Direkten döndü. Dönen topu, bu arada Fenerbahçe yine gelmeye çalışıyor. Bir taraftan da gözüm orada. Asensio, doğru bir organizasyon yapamadılar Levent'le beraber ama Levent tekrar geldi, kaptı ve evet, topun kornere çıkmasını engellemeye çalıştı Oğulcan ama başarılı olamadı. Fenerbahçe yine köşe vuruşu kullanacak 21. dakika oynanırken. Fenerbahçe taraftarının belki de şu anda umutlandıran şeylerden bir tanesi bu. Skora yatmıyor. İsmail Hoca hücum ediyor. Yani ikinci golü bulmaya çalışıyor. Belki de geçmiş yıllardaki en büyük sıkıntılarından birisi buydu Fenerbahçe'nin. Şimdi bu arada ceza sahasında bir orta. Şikrinyar'dan önce savunma, dönen top. Kaleci, evet, kalecinin kontrolünde ve top da avuta gitti. Mesela şunu hiç anlamış değilim. Şimdi mesela şu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular kafayı vurdu. Top kaleciye doğru gidiyor. İstese tutabilir. Yani tutmasa avuta gidecek. Ama Burak da avuta gitmesin mesela. Halbuki elini tutup oyunu başlatabilir. Ama oradan hani herhalde avut atışı kullanarak başlamak daha, anladığım kadarıyla, kaleciler için daha iyi oluyor. Mesela şu mantığı gerçekten anlayamıyorum. Al işte ya, elini tut, oyunu tekrar başlat. Zaten 1-0 gerideyiz. Hani oradan 10 saniye mi kazanmaya çalışıyor? Pavlić mücadelede, Gençler Birliği'nin kalecisi Victor. Pavlić nereden çıktı? Paulo Victor az önce topu tutmadı, avuta çıkmasını bekledi. Tabi top da farklı bir noktadan çıktığı için, topu almak için oralara kadar gitti. Birazcık yani oyunu dinlendirdi diyelim. Fenerbahçe'nin mutlak baskısı var. Baskısını da devam ettiriyor. Öndeki baskıda Gençler Birliği'nin organize olmasını şu ana kadar tamamen engelledi diyebiliriz. Henüz organize bir hata yok Gençler Birliği ve çıkamıyor da Fenerbahçe'nin baskısı olduğunu söylemiştim. Evet, Talişka yerde kaldı. Oğuzhan Hoca'nın kararı faul. Talişka kart bekliyor anladığım kadarıyla. Evet, bir vücut çalımı. Zuzek bu pozisyonda faul yapan oyuncu bir timing, zamanlama hatası yapmış ve Talişka sadece durduğu yerden sadece yönünü değiştirerek Zuzi'yi vücut çalımıyla geçmeyi başarıyor. Sonrasında da yerde kaldı ve şimdi serbest vuruş kullanacak tehlikeli bir yerden Fenerbahçe. 24. dakikası oynanan mücadelede Gençler Birliği 0, Fenerbahçe 1 ve Gaziantep Futbol Kulübü 0, Alanyaspor 1 skoru devam ediyor. Bu arada özür diliyorum, bir düzeltme yapayım. Paulo Victor Alanyaspor'un kalecisi. Gençler Birliği'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat. Evet. Bir anda ben de biraz geç oldu ama en azından hatamızı düzeltmiş olduk. Fenerbahçe'nin eski kalecisi biliyorsunuz oraya verildi. Bu arada ceza sahasına ortağı bir kafa kaleci İrfan Caner'i bayattı. İnanılmaz bir kurtarış İrfan Caner'i bayattan. İsmail uçarak kafayı vurdu. Büyük bir şans. Sonrasında da savunmasına büyük bir sitem etti. İrfan Caner'i bayat gerçekten çok boş kaldı İsmail Yüksek. Ve çok net bir fırsattan yararlanamadı. Fenerbahçe ikinci golü bulup rahatlayabilirdi bu pozisyonda. Öyle bir pozisyon. Fenerbahçe Gençler Birliği oyunculara sürekli yön değiştiriyor. Yani örnek veriyorum, sağdan oynarken bir anda sola dönüyorlar. Ama şu ana kadar gerçekten başarısız pas isabetiyle oynadılar. Ve her defasında da, bu benim yorumum, her defasında da kendi kalelerine pozisyon olarak döndü yaptıkları bu yön değiştirmeler. Örneğin sağ taraftan, bu arada gerçekten İrfan Caner'i bayat az önce büyük bir şans. Oğuz'un kullandığı serbest vuruş. İsmail uçarak kafayı vuruyor. Çok yakın mesafe İrfan Caner'i bayat. İki hamlede bu kadar şiddetli bir kafa vuruşunu, bir de yerde olmasına rağmen büyük şans üzerine geliyor. Ama sektirirse İsmail tekrar yerdeyken kafayı vurmaya çalışıyor. Onda da izin vermedi gole ve takımının en azından 2-0 geriye düşmesini engelledi İrfan Can Eğribayat. Fenerbahçe atakları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sürekli top Fenerbahçe'de, rakibin çıkmasını, yani Gençler Birliği'nin çıkmasını şu ana kadar hiç müsaade etmediler. Gençler Birliği zaten çıktığı zaman da çok fazla pas hatası yapıyor. Onu söyleyeyim. Tabii bu pas hataları da bir şekilde kendi kalesinde pozisyona neden oluyor. Bunu da ifade edelim. Yine savunmanın arkasına atılan bir top. İrfan Can Eğribayat göğsüyle kontrol etti. Sonrasında Talişka'ya bir çalım. Kale boş ama Talişka kontrol edemedi ve uzaklaştırmayı başardı. Önce göğsüyle kontrol, sonrasında kafasıyla Talişka'ya çalım atmak istedi İrfan Can Eğribayat. Savunmanın arkasına yine iyi bir pozisyonda. Şimdi de Asensio'ya yine savunma arkası bir koşu gösterdi. Pas attılar Gendouzi ama Asensio kontrol edemedi. Etseydi ikinci gol fırsatı olacaktı Fenerbahçe adına. Evet, şu ana kadar istatistiklere bir bakalım. Gençler Birliği'nin bu arada istatistikleri hep sıfır olduğu için hani okumadım az önce. Herhangi bir saygısızlık falan olarak algılamayın. Sadece herhangi bir şut atmadığı için neredeyse tüm istatistikler sıfır. Yine bu arada faul almaya çalıştı Oğulcan. Hakem yine devam ettirdi ve yine Fenerbahçe kontratağa çıktı. Az önce tam da bunu söylüyordum. Her Gençler Birliği oyuncular faul almaya çalışırken bunu başaramadılar. Ve her defasında da Fenerbahçe hata olarak kalelerinde tehlike gördüler. Yine orada bir, sanırım Oğulcan'dı, faul bekledi. Hakemin kararı devamdı. Akabinde de Fenerbahçe pozisyona giremedi ama tehlikeli bir ataktı. Evet, şu ana kadar Fenerbahçe 0.46 gol beklentisi üretti. Topa sahip olma %70, isabetli şut 6, toplam şut 6, isabetli 3, büyük şans 2, kornerler 3. Şu ana kadar 3 köşe vuruşu kullandı Fenerbahçe. Bunların hepsi bu arada Gençler Birliği tarafında 0. Yani şutu yok, gol beklentisi yok, isabetli şutu yok, büyük şansı yok, korneri yok, isabetli şut, gol beklentisi yok, engellenen şutu yok, rakip ceza sahasında topla buluşma yok, rakip ceza sahasından şut yok, ceza sahası dışından şut yok, büyük şansı yok, korneri yok, rakip ceza sahasında toplu buluşma söylemiş miydim bilmiyorum yok, daha ne diyeyim, offside'ı yok. Yani neredeyse 8-10 madde saydım, hepsi yok. Yok olunca da tabii bir şey sayamıyoruz. Bu arada şimdi bir şut atıldı Gençler Birliği tarafından. O da çok farklı şekilde out'a gitti. Onu da söyleyeyim. Evet, Tarık şimdi kale atışıyla tekrar oyunu başlatacak. Burada hakemlerin bence bana sorarsanız bu herhalde öyle olacaktır. Daha erken saymaya başlamaları lazım. Yani kaleci Tarık için az önce belki erken başladı ama işte zaman zaman göreceğiz. Neyi göreceğiz? Şunu göreceğiz. İşte kaleci alacak örneğin bir X takımın kalecisi hele bir de öndeyse hele bir de hani oynadığı takım işte büyük bir takımsa ya da kendisinden daha güçlü bir takımsa şöyle olacaktır. Alacak topu sağ köşeyi beğenmedim sol köşeye götürmeye çalışacaktır falan yani oralarda böyle biraz yürüyerek gidecektir. Biraz zaman geçirecektir. Bunları biraz daha önlemek lazım diye düşünüyorum. Bu arada şu ana kadarki ön alan baskısını iyi yaptı Fenerbahçe, onu söyleyeyim. İyi yaptığı için de Gençler Birliği çok rahat çıkamadı. Şimdi etkili çıkmaya çalışırken Levent Mercan'ın faul yaptığına işaret etti. Bu arada pozisyon faul olabilir. Ama hani yan hakemin vermesi daha doğru olurdu. Burada eğer faul verilecekse pozisyona. Çünkü yan hakemin gözünün önünde Oğuzhan Aksu neredeyse 35 metreden faul verdi. Şunun için söylüyorum. Yan hakemlerin biraz inisiyatif alması lazım burada. Orta hakeme yardımcı olması gerekiyor. Bence Antep'te Gaziantep Futbol Kulübü 0 Alanyaspor 1. Şimdi gençler bir tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasına bir orta kimse dokunamadı ve doğrudan taca gitti. Fenerbahçe taç atışıyla oyunu tekrar hareketlendirecek. İlk kez rakip ceza sahasında topla buluşabilirdi. Bu arada Alanyaspor ikinci gole gidiyor. Hwang'ın vuruşu kaleci. Başarılı. Bu arada evet yan hakem şimdi kaldırdı bayrağı. Tabi offside pozisyonlarında da pozisyonun bitmesi bekleniyor ya. Yani Hwang da aslında bunu bildiği için offside'de olduğu için yine de pozisyonu devam ettirip kaleye şut atmayı tercih etti ama kalecinin kontrolünde olan bir pozisyondu. Ankara'da 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 31'i gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, bu arada Gençler Birliği gelmeye çalıştı. Taç atışı kazandı. Şimdi Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktada ilk kez bu kadar kalabalık geldiler. Orada da başarılı olamadı Gençler Birliği oyuncular. Çok panik yapıyorlar. Hani zaten kendi yarı sahalarında ciddi bir baskı var. Çıkarken Fenerbahçe çok adamla baskı yapıyor. Fenerbahçe'nin ceza sahasına gel ya da işte birinci bölgesine geldikleri zaman da hani sanki o baskı devam ediyormuş gibi hani benden bir an önce çıksın diye pas yapıyorlar. İkidir hata yapıyorlar. Yani çok adamla geldikleri zaman da iyi bir organizasyon yok. Metin Hoca muhtemelen ikinci yarıda bunu söyleyecektir. Biraz sakin olun ve öyle yapın pasları. Yani üçüncü bölgede bu kadar panik halinde oynarsanız. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki böyle bir baskı yeseniz bile daha sakin kalırsınız. Zaten rakip size faul yapabilir. O tehlikeli bölgeden faul kazanırsınız. Hani birazcık topu ayağınızda tutsanız, biraz inisiyatif alsanız, adam geçmeye çalışsanız belki faul alacaksınız ya da tehlike yaratacaksınız ama bunları hiç denemedi Gençler Birliği 33 dakika itibariyle. Topla oynama hemen şöyle bir bakalım 68'e 32 oldu Fenerbahçe lehine. 6 şutta kaldık yaklaşık bir 6-7 dakikadır. Fenerbahçe de çok gelmiyor Gençler Birliği'nin üstüne. Biraz daha rölanti. Ama bence bana sorarsanız Fenerbahçe'nin mutlaka ikinci golü bulması gerekiyor. Aksi halde İkinci yarıda problem yaşayabilir. Çünkü çok ciddi bir efor sarf ettiler. İlk yarı bitmedi ama şimdi Gençler Birliği oyuncular da pas yaparak biraz Fenerbahçe'nin koşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Daha fazla koşmasını, topu tekrar geri kazanmak için efor sarf etmesini bekliyorlar. Bakalım bunu ne kadar sürdürecekler. Şimdi merkeze bir pas. Sonrasında Asensio faul yaptı. Bakalım hızlı çıkabilecek mi? Gençler Birliği yine çıkamadı. Tekrar sol tarafta, yani pası alan anında benden çıksın diye pas veriyor. Yani şöyle 2 metre öne doğru süren yok. Aslında bu önemli bir şey futbolda, biliyorsunuz. Hani siz burada topla beraber mesafe kat ettiğiniz zaman rakibin de dengesini bozuyorsunuz ve kendinize de alan yaratıyorsunuz, ama bunu çok yapmamaya çalıştı. Evet, Talisca faul yaptı. Sonrasında özür diledi. Oğuzhan Aksu sakin ol dedi. Bence itiraz etmemeli. Yani çünkü arkadan bir müdahale. Yani burada Oğuzhan Aksu sarı kartını çıkarsa kimse niye çıkardın demez. O yüzden daha fazla itiraz etmemeli bence. Hakem de onu anlatmaya çalışıyor. Hem faul yaptın hem itiraz ediyorsun diyor. Dakikalar 35'i gösteriyor ve mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. 7. şutunu attı Fenerbahçe. 4'ü isabetti. Şimdi Gençler Birliği duran top şansı kullandı ama Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Atak tekrar devam edecek. Bakalım nasıl organize olacaklar. Şimdi ceza sahasına tekrar dolduruldu. Şikrinyar uzaklaştırdı. Mert Müldür, İrfan Can Kahveci'den hata gelecekti ama İsmail pas arasını yaptı. Sonrasında Oğuz'un hatalı pası Gençler Birliği çıkabilir. Şimdi ama onlar da yine büyük bir panikle yine çıkamadılar. İlginç. Hani tam dediğim gibi bir şekilde, mesela şimdi sağ tarafta büyük bir boşluk var. Yine orayı göremediler. Ve sonrasında kaptırdılar. Büyük bir panikle oynuyor Gençler Birliği. Çok ilginç. Hiç sakin değiller. Birazcık sakin olsalar Fenerbahçe aslında o alanları veriyor. Kendi birinci ya da ikinci bölgesinde. Yani o pas imkanı veriyor ama işte bu da biraz... bu arada Gendouzi kaptırdı. Şimdi Gençler Birliği etkili gelebilir. Solda büyük bir boşluk. Kaleci karşı karşıya. Bir vuruş ve top ağlarda. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Bir anda Gendouzi arkası çevre kontrolü yapmadı çıkarken, doğru pas yanlış pas bilemiyorum. Bu tamamen tabii ki dinleyicilerimizin takdirine kalmış ama çıkarken çevre kontrolü yapmadı. Arkadan bir müdahale, topu kaptı Gençler Birliği oyuncu. Sonra sol tarafta bomboş bir arkadaşı vardı. Bir daha bakalım. Gendouzi. Akeden Gendouzi ama çok rahat davrandı. Sonrasında topa müdahale dedi Oğuzhan Aksu. Devam ettirdi. Bakalım offside var mı? Yok. Ve Tarık'ın yanından plase bir vuruşta gol atmayı başardı Gençler Birliği'nde. Hemen Tonga gol atan oyuncu. Çok şey beklenilen, özellikle kontra ataklarda, geçiş hücumunda sizi geriye koşturabilecek bir oyuncu Tonga ve golü de atmayı başardı. Bakalım bir VAR incelemesi olacak mı? Ama bu hani biraz Gendouzi'ye yazar, çünkü o çevre kontrolünü mutlaka yapması gerekiyordu diye düşünüyorum. Hani böyle bir pasın gelme ihtimaline karşı. Evet, gol geçerli mücadelede bir birlik beraberlik, dakikalar 38'i gösteriyor. Az önce ne dedim hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe'nin iyi oyunu, o yani oyunu iyiyken ikinci golü atması gerekiyordu. Neredeyse 10-12 dakikadır rakip ceza sahasına girmemeye başladı Fenerbahçe. Ve üzerinden de 3-4 dakika geçti, golü de yedi. Fenerbahçe kaybeder diyorum diyor. Öyle bir yorumu var sevgili Mehmet'in. Peki. Yani bilmiyorum, şu oyunda kaybeder mi? Zor gözüküyor. Gençler Birliği oyununu, hani bu gol biraz değil, Gendouzi'ye yazar. Büyük bir hata çünkü. Orada çevre kontrolünü yapsa pek mümkün değil. Bu arada Fenerbahçe çok etkili geldi. Şimdi Asensio'dan bir vuruş savunmaya çarptı ve korner. Düzeltiyorum, İrfan Can Kahveci. Çok net bir pozisyon. Oğuz Aydın değil, Levent Mercan aldı at dedi ama İrfan Can düzeltip vurana kadar, kaleye bakana vurana kadar iki oyuncu geldi Gençler Birliği'nde ve mutlak golü önlediler. Bu arada çok net bir pozisyon. Penaltı noktasında hani girişini ayak içi vursa uzak köşeye golü atacak ama bekledi. düşündü, baktı, etti. Sonrasında da iki oyuncu yattı ve topu da kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanıyor. Fenerbahçe ceza sahası kalabalık, içeriye bir orta İrfan Can Eğribayat yumruklamayı başardı. Merhaba, iyi akşamlar. Kocaeli'den Ramazan ben demiş. Fenerbahçe kötü oynuyor. Gençlerinin panik oyunu yapmazsa maçı kazanacağına inanıyorum. Yani Fenerbahçe kötü oynuyor demek bence doğru değil ya. Yani çok kötü oynadığını düşünmüyorum ama gol beklentisi şu ana kadar girdikleri pozisyonlar bunları düşündüğümüz zaman hani Fenerbahçe kötü oynuyor demek değil ama sanki böyle bir rehavet, o maç başındaki agresiflik düzeyi biraz inmeye başladı. Yani büyük şans, benim saydığım 3 net pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Şu anda bunun ikisini atsaydı maç 3-1'di ya da belki 3-0'dı. Belki de o golü yemeyecekti mesela. Diğer tarafta 8 şutu var. 30-40 dakika itibariyle 1.39 gol beklentisi var. Hani nasıl kötü diyeyim ben şimdi? Hadi adil olalım, kötü diyelim ya da taraflı olalım, kötü diyelim. Hani her halükarda bence kötü demek doğru değil ama şu pozisyonları atmalıydı. Girdiği pozisyonlarda daha dikkatli davranmalıydı bence. Çünkü işte İrfan Can'ın az önce kaçırdığı, Asensio'nun ıskası. Bu arada bunların hepsi 6 pasın 1 metre önünde falan oluyor. İrfan Can'ın pozisyonu da penaltı noktasının belki 1 metre önü ya da tam penaltı noktasının olduğu yerden. Sol taraftan orta geliyor. Sol ayağı var. Hani gelişine plase vuruş yapabilir mesela. Düzelteyim, kaleye bakayım. Hangi köşeye vuracağım, düşüneyim, taşınayımdan ziyade gelişine vursa belki de öne geçecek diye düşünüyorum. Peki, selamlar Caner İzmir'den. O gün ben uzun bir süre sonra özlemişim seni demiş. O gün bey, neredesiniz siz ya? Gerçekten çok uzun zaman oldu. Belki de 5-6 aydır sizden mesaj gelmiyor. Bu arada annenize de selamlar, saygılar. Umarım iyidir annemiz. Ona da sevgilerimizi iletelim. Talisca faul bekledi. Hakemin kararı devam. Bir de bilmiyorum ama Talisca çok fazla faul almaya çalışıyor. Aslında bu boyla posta değil mi? Hani Talisca çok kolay kolay yerde kalmaması gerekiyor ama geçen senenin son maçlarında bir de bugün de iki kez denedi bunu. İkisinde de hakem vermedi. Ceza sahası ve çevresinde Talisca bu pozisyonda da bence faul yoktu. Zaten hemen kalktı, itiraz etmedi ama böyle bir hakeme baktı, vermeyince hemen kalktı. Ya mesela orada alıp hemen anında bir adım atıp kaleye çok sert vuruş yapabilir. Çünkü tam ceza yayının dışında. Ki bunları da yapan bir oyuncu, iyi yapan bir oyuncu. Biraz daha mücadeleye girmeli bence Fenerbahçe'de. Talisca çok sevdiğim bir oyuncudur, beğendiğim bir oyuncudur. Ama mücadeleden ne olursa olsun kaçmamalı diyorum kendi adıma. Nacizane bir eleştirim. Dakikalar 45'i gösteriyor, 43'ü gösteriyor ve 1-1'lik beraberlik Ankara'da. Gençlerbirliği 1, Fenerbahçe 1 skoru var. Bu arada unuttuğum pozisyonlardan birisi İsmail'in kafa vuruşu. Yani 6 pasın içinde çok sert bir kafa vuruşu İrfan Can Eğribayat. Evet doğru, üzerine geldi. Hani belki 10 defa vursa birisi üzerine gelir. Hani öyle bir pozisyon ama üzerine geldi. Büyük bir şans. Yani gol olabilecek bir pozisyondu yani, öyle söyleyeyim ben size. Fenerbahçe Talisca'nın golüyle öne geçmişti biliyorsunuz. Maçın hemen başında, sonrasında yine pozisyonlar buldu. 13. dakikada Levent Mercan'ın asisti, sonrasında Talisca'nın vuruşuyla 1-0 öne geçti. Üst üste pozisyonları vardı. 2-3'ü bulabilecek pozisyonları vardı ama dakikalar ilerledikçe o öndeki baskı biraz azaldı. Biraz daha, yani neredeyse 30-33 dakika itibariyle, pardon, 23-24 dakika boyunca üstün oynayan Fenerbahçe'di. Pozisyon üstünlüğü olan Fenerbahçe'ydi. Üzerine rakip sahada oynamaya çalıştı. Evet, yani az önce Talisca'nın yerde kaldığı pozisyon, hakemin de tam gözünün önünde vermemiş. Burada da Rahim'in müdahalesinde yine yerde kalmış Anderson Talisca. İki pozisyonu da gösterdi. İkisinde de hakemin devam kararı var. Köşe vuruşu kullanıyor Fenerbahçe. Dakikalar 45'i gösteriyor. Ceza sahası kalabalık. Bir kafa direkten döndü. Dönen top Gendouzi dışarıda. Talisca'nın kafa vuruşu yan direkten döndü. Çok etkili bir korner Oğuz'dan. Talisca sonrasında Gendouzi'nin önünde kaldı. Yine aslında güzel bir pozisyon. İçeri kaleye vurmayabilirdi. Yine ceza sahasına sert bir orta yapabilirdi. Çünkü hani kime çarpsa kaleye gidebilecek bir pozisyon. Neredeyse 17-18 oyuncu 6 pas ve çevresinde ama Gendouzi kaleye vurmayı tercih etti ve bu tehlikeli pozisyondan da yararlanamadı Fenerbahçe. Önce direkten dönen top, sonrasında da Gendouzi'nin kaçırdığı pozisyon diyelim. Az önce onu söylemeye çalışıyordum. Yani hani kötü oynuyor dediğimiz takım, hani öyle dediğiniz, bu arada ben demiyorum. Dediğiniz takım ilk yarıda 4-5 net pozisyon kaçırdı. Bu durumda da hani kötü oynuyor demek çok doğru değil. Aslında program yeri değil belki ama 7 ay önce aniden öyle mi? Aa, çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Evet, yazamadım demiş sevgili Ogün Bey. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Gerçekten çok üzüldüm sevgili Ogün Bey. Çünkü en son yazdığınız zaman annemle beraber sizi dinliyorum demiştiniz ve ben de hatta ellerinden öperim demiştim ama gerçekten çok üzüldüm. Ne kadar üzgün olduğumu şu anda anlatamam. Allah rahmet eylesin diyelim. Başının sağ olsun tekrardan. Çok üzgünüm yani. Evet, mücadelede artı 3 oynanacak. 45 artı 1 oynanıyor. Birbirlik beraberlik devam ediyor. Antep'te Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe Talisca ile gelmeye çalıştı. Çok bekledi yine Talisca. Sonrasında da sağdan Mert bindirmişti. Olmadı. Soldan bu arada. Şimdi ceza sahasında bir orta. Asensio yerde kaldı. Hakemin kararı devam. Maçın en iyisi kim biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Gerçekten çok iyi. Şu ana kadar bence maçın en iyi oyuncusu açık ara, iddia etmiyorum ama yani anlattığım kadarıyla herhalde tahmin etmişsinizdir kimden bahsettiğimi. Bence çok iyi oynadı. İlk yarının yıldızı net. Her pozisyonun içinde var. Her pozisyonda olmaya çalışıyor. Her pozisyonda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu oyuncunun ismi Levent Mercan. Şu ana kadar maçın en yüksek reytingini alan oyuncu dediğim gibi. Ama bu reyting tabii tesadüfü değil. Çünkü şu ana kadar ki hem pas isabeti hem bindirmeleri çok yerindeydi. Ve bence en yüksek reyting alması da çok tesadüf değil. Düşüncem bu şekilde. Uzatma dakikaları oynanırken bu arada Levent Mercan da Gençler Birliği'nden bir oyuncu yerde kaldı. Evet, Levent'e bir uyarıda bulundu ama yani çok uyarıda bulunacak bir şey değil. Çünkü topa bakarken çarpıştılar. Tamamen istemsiz bir faul. Faul yok gerçi de hani bir pozisyon. İki oyuncu da kafasını tuttu, yüzünü tuttu. Gençler Birliği oyuncusu henüz kalkamadı. Uzatmalarında son saniyeleri muhtemelen 1-1,5 dakika daha oynanır. Sonrasında da ilk yarı sona erer. Levent de diyor. Evet, ikiniz de kenarda bekleyin diyor. Hem Levent Mercan hem de gençler. Ben göremedim ismini oyuncunun. İki oyuncu da kenarda. Şimdi bir dakika bekleyecekler. Sonrasında oyuna dahil olacaklar. Tedavi gördükleri için. Artık orada sohbet ederler. Yani maçta. Çünkü onlar oyuna girmeden muhtemelen sona erecek gibi görünüyor. Dakikalar 45 artı 3 bu arada Antep'te mücadele 1-0 ilk yarıda Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bakalım nasıl bir ikinci yarı olacak. Alanyaspor'un golünü de Ruan atmıştı. Hwang'ın vuruşu direkten dönmüş, sonrasında Hwang boş kaleye topu alara göndermişti sevgili dinleyiciler. Ve bu şekilde de skor, ilk yarının skoru bu şekilde gerçekleşti. Derken Ankara'da da ilk yarı sona erdi sevgili dinleyiciler ve mücadelede bir birlik beraberlik var. Yani ilk yarı şöyle çok kısa bir değerlendirme yapayım. Sonrasında reklam arasına gideceğiz ve Fenerbahçe üstün oynadı. Doğruya doğru, hatta şöyle istatistikleri sizlere söyleyeyim. Hani Fenerbahçe taraftarı ya biz kötü oynuyoruz falan diye düşünmesin. İlk yarıda 10 şutu var Fenerbahçe'nin. 4'ü isabetli. 4 büyük şansı var. Ben 3 saymıştım ama 4'müş. 1.81 gol beklentisi var. Oldukça yüksek bir gol beklentisi. 5 köşe vuruşu var. %68 topa sahip oldu. %89 pas isabetiyle oynadı. 330 denemede 294 başarısı var. İsabetli şut gol beklentisi 2.03. Bakın 1.81 total gol beklentisi. İsabetli şut gol beklentisi 2.03. Bu da gayet yüksek. Ceza sahası içinden 8 şutu var. Direkten dönen bir topu var. 4 büyük şansı var. 5 korneri var. Rakip ceza sahasında 14 kez topla buluştu. Şöyle bakıyorum. 3. bölgede, yani Gençler Birliği'nin 1. bölgesinde, tehlike honisinde %82 pas isabetiyle, yani 93 pasla oynamış 114 denemeye karşı. Asist beklentisi de 1.20. Yani ilk yarıda üstün bir oyunu vardı ama sadece bunu skora yansıtamadı Sarı Lacivertli takım. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Şimdi biz bir araya gidiyoruz. Birazdan tekrar buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
5: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: indirin. 300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu 300-314 Maç Merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Sevgili Levent abi demiş ki hiçbir Levent'in Fenerbahçe'de kötü oynama şansı yok demiş. Peki. Sevgiler Levent abiye. Sevgili İstemi, Mehmet İstemi Bozyal Seattle Amerika'dan yazıyor. O da demiş ki Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünüyorum demiş. Evet, sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İlk kere beğenenler, beğenmeyenler neden beğenmediklerini, beğenenler neden beğendiğini yazabilir. İlk yarıda Gençler Birliği'nin 0.57 gol beklentisi ürettiğini söyleyelim. %32 topa sahip oldu. 3 şutu var. Birisi isabetli, bir büyük şansı var. Bir de golleri var. Köşe vuruşu kullanmadı Gençler Birliği. 123 isabetli pası var. 156 deneme yaptılar. 123'ü başarılı. %79 pas isabeti var. İsabetli şut gol beklentisi 0.93. İsabet şutlarını söylemiştim. Rakip ceza sahasında bir kez topla buluştular. Onda da gol atmayı başardı Gençler Birliği. Fenerbahçe'de bu sayı 9. Düzeltiyorum. Rakip ceza sahası içinden bir kez şut attılar. O da başarılı oldu. Fenerbahçe 9 şut attı. Böyle söylemiş mi? Az önce söylemedim. Böyle söylemedim herhalde. Rakip ceza sahasında bir kez topla buluştular. Gol attıkları pozisyon. Başka da buluşamadılar. Fenerbahçe'nin 15 kez rakip ceza sahasında topla buluştuğunu söyleyelim. Offside'a düşmediler. Pası söylemiştim. Uzun pas denediler. 33 deneme yaptılar. 19'u başarılı, yani %58 civarında bir başarısı var. 3. bölgede Fenerbahçe'nin 1. bölgesinde 31 kez topla buluştular. 16'sı başarılı pas. Az önce de söyledim. Çok panik halinde oynadı Gençler Birliği. Orta yapmadılar. İlk yarıda isabetli ortaları yok. Yani %0. 2 deneme yaptılar. Asist beklentisi 0.08. Yok denecek kadar az. Fenerbahçe'de bu yüzde 1.20 olarak gerçekleşti. 4 kez faul yaptılar. Müdahalede 6'da 3. %50 müdahalede müdahaleleri var. Kazanılan ikili mücadele 15. Uzaklaştırma 15. Çok fazla uzaklaştırma yaptılar. Pas arası 2 Gençler Birliği'nde. Kaleci kurtarışı da ilk kere itibariyle 3. Sevgili dinleyiciler, engellenen şutlardaki gol beklentisi de Gençler Birliği'nde 1.03 olarak gerçekleşti. Yani engellenen şutlarda yine gol beklentisi yüksekti. Evet, ilk yarı genel olarak böyleydi. Fenerbahçe'nin oyun anlamında üstünlüğüyle geçti ama bunun skora yansıtamadığı Sarı Lacivertli. Takım kötü oynadığını düşünmüyorum. Az önce de söyledim. Belki böyle düşünen Fenerbahçeli izleyiciler var ama dinleyicilerimiz var ama ben böyle düşünmüyorum. Sadece buldukları fırsatları daha iyi değerlendiriyor olmaları gerekiyor. Örneğin ikinci yarı bana sorarsanız ilk yarıda hani bunu söyledim ama hatta şöyle bir ratinglerine de bakalım. Mertcan, yani Levent Mertcan, Talişka, İrfancan Eribayat, gol atan Tonga yine var. Fenerbahçe adına bakalım. Ya, ikinci yarı İsmail Hoca'nın sanki bir değişiklik yapması, sanki değil değişiklik yapması gerekiyor. Bence benim düşüncem oyundan ilk çıkacak oyuncuyu da söyleyeyim size. İrfancan Kahveci ikinci yarı oyuna çıkarmam ben, örnek veriyorum. Greenwood'u alırım orada. Hani Şampiyonlar Ligi önerilmesi tabii ki önemli vesaire ama ikinci bir 45 dakika Greenwood'da oynarım. İlk yarıda İrfancan Kahveci bence şansını iyi kullanamadı bana sorarsanız. %79 pas isabetiyle oynadı. 19-15 şeyi var. İsabetli yani düşük. 0.39 gol beklentisi üretti. 2 şutu var ki bir tanesi çok boştu gerçekten. Hani o pozisyonda düşünüp taşınması o bölgede oynayan bir oyuncu için bence biraz lükstü. Çünkü penaltı noktasına hani çıkarılan sol taraftan yavaş bir topu artık kontrol edip vurmamanız gerekiyor. Gelişine ya sağ ayak içiyle plase yapacaksınız ya da gelişine sola uzak köşeye vuracaksınız artık. Hızlı mı vurursunuz, plase mi vurursunuz ama bekletip düşünüp kaleye bakana kadar anında rakip takım oyuncuları kayarak müdahale etmişti. Evet, ikinci

Başladı. İki takıma da başarılar. Yine Antep'te ikinci yarı başladı. İki takımıza da başarılar. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor mücadelesi ve Ankara'da da Gençlerbirliği Fenerbahçe mücadelesi ikinci yarıları başladı. Bakalım. Ben Ankara'da iki gol daha bekliyorum. Antep'te de hani bir şekilde Antep'in artık bir yerde gol atmasını bekliyorum. Kendi sahasında sanki deplasmanda oynuyormuş gibi bir oyun oynuyor Gaziantep Futbol Kulübü. Takımı gerçekten ilk yarıda çok etkisizdi. 1-0 önde olan Alanyaspor'un daha çok üstünlüğüyle geçen bir mücadeleydi. İkinci yarıda yine Alanyaspor etkili başladı. Bakalım orada da iki gol gelir diye tahmin ediyorum. Ankara'da Fenerbahçe etkili başladı. Bakalım devam ettirebilecek mi? Sol taraftan şimdi Gençlerbirliği gelmeye çalışıyor. Yerde kalan bir oyuncu var ve Gendozi'nin hareketine Oğuzhan Aksu faul verdi. Burada Mert'ten sıyrıldı. Sonrasında Gendozi'ye yine gol atan oyuncu Tonga bu pozisyonda da faul almayı başardı. İyi yayınlar Caner Bey demiş. Dinliyorum. Sadece bu kadar soru yok mu? Yok, soru yok. Artık soruları bitirdik geçen hafta. İki dinleyicimiz biliyorsunuz kızdılar bana. Niye bu kadar soru soruyorsun dedi. Bir soru sormuştum. Ben de bir süre soru sormamaya karar verdim. Yok ya, maçlar var artık. Yani soru falan sormayalım, gerek yok. Bakarız daha sonraki günlerde. Ama şu an için gerek yok diye düşünüyorum. Bu arada Fenerbahçe etkili geldi. Şimdi Levent'ten içeriye bir orta. Tarışka'dan önce bir müdahale, atak devam edecek. Şimdi sol taraftan Asensio çalımlara gitmeye çalışıyor. Sonrasında kaptıracaktı ki olmadı sevgili Aykut Bey de. Pardon, özür diliyorum. Serkan Bey de selamlar, sevgiler. Serkan Bey, Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? Siz onu yazın bana. Oku, burada okuruz. Avrupa mücadelesini yarın da Beşiktaş'ın mücadelesi var. Takip edeceksiniz illa. Bu arada etkili bir şut daha Fenerbahçe'de. İsmail vurdu kaleci İrfan Caner'i bayağı. İsmail döndü. Sert bir vuruş. Tam köşeye gidiyordu. İrfan Caner'i bayağı yattı ve kornere gönderdi. Selamlar kardeşim, iyi yayınlar. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Fenerbahçe. İrfan Can Kahveci topun başında, ceza sahası kalabalık. Bakalım nasıl bir organizasyon yapacak Fenerbahçe. Evet, Volsan Hoca uyardı herkesi. Şimdi içeriye bir orta, arka direğe Gendouzi, sonrasında Şikrinyar burada out. Yani o İrfan'ın ortaları fena değil ama çok yumuşak geliyor ortalar yani. Daha sert orta mesela şu ortada Gendouzi, belki biraz daha sert bir orta gelse çok bombeli geliyor ortalar. Sonrasında Mert Gendouzi'nin içeriye çevirdiği topta kafayı vurdu ama üstten avuta gitti top. Sevgili Yunus abine demiş, Fenerbahçe yedekler baktım, Fenerbahçe yedeklerle oynuyor. İsmail Hoca haklı olarak Lyon maçını göz önüne alarak rotasyonlu kadroyla çıktı. İlk 11'de en az 4-5 kişi yedek kulübesinde ve skor 1-3 bitecek. Akşam 4 yıl üstte şampiyon olan Galatasaray'ın yedek kulübesine bakın. Hakikaten çok yazık. Bu yıl Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon arasında geçer. Galatasaray kentsel dönüşüme girdi demiş. Trabzonspor'da Muçi'yi aradı bugün diye bir yorumu var sevgili Yunus abinin, böyle bir değerlendirmesi var. Sevgiler, saygılar demiş. Çok teşekkürler Yunus abi. Sevgili Ali Cemal ne demiş? Trabzonspor hem çok transfer yaptı hem de erkenden transferlerini tamamladı. Neymiş? Sadece transfer yapmak çözüm olmuyormuş. Galatasaray transfer yapmıyor diyenlere duyurulur. En çok transfer yapanın şampiyon olduğu bir futbol yok demiş. Şimdi mesela sevgili Ali'nin bu yorumuna ben Galatasaraylıların yorum yapmasını istiyorum. Çünkü eleştirisi bana şu anda, öyle tahmin ediyorum. Ya da Galatasaray neden transfer yapmıyor diye eleştiri yapanlara. Sevgili Ali Cemal'in eleştirisi. Yani diyor ki efendim eleştirmeyin, yönetim doğru yapıyor. Ne yaparsa yönetim yapıyor diyor. Bugüne kadar yaptılar. Şimdi neden eleştiriyorsunuz diyor sevgili Ali Cemal. Ben de kendisiyle aynı fikirde olmadığımı daha önce söyledim birkaç kez. Eleştirilerime devam ettim. Benim gibi düşünen Galatasaraylı taraftarlar da maçlarda yönetimden transfer istediklerini söylediler. Bu konuda tezahüratlar yaptılar.
Sevgili Ali Cemal ısrarla duruyor eleştirmemek için. Baya bir zorluyor kendini. Ama sevgili Ali gibi düşünmeyen birçok Galatasaray taraftarı var. Bunları da dün de gördük. Önceki iki hazırlık maçında da gördük. Yani herkesin hemfikir olduğu bir konuda sevgili Ali Cemal'i biz niye ikna edemiyoruz onu anlayabilmiş değilim. Ya da neden bu kadar ısrarla hala yanlışa yanlış demek istemiyor gerçekten anlayabilmiş değilim. Ben artık pes ediyorum bu konuda sevgili Ali Cemal. Evet, mücadeleye tekrar dönelim. Birbirlik beraberlik devam ediyor. 51. dakika oynanıyor. Ve mücadelede birbirlik beraberlik var. Antep'te dakikalar 52 gösteriyor. 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü var. İkinci yarıda Antep Gaziantep biraz böyle bir şeyler yapacak gibi gözüküyor ama Alanyaspor şimdi tehlikeli gelecek. Ceza sahasına bir orta uzaklaştırıldı. Tekrar Ankara'ya dönelim. İrfan Can Kahveci, Gendozi, sonrasında Oğuz Aydın, tekrar İrfan'a. İrfan Can Kahveci'nin biraz sorumlu kalması lazım bence. Asensio, İrfan Can Kahveci. Şimdi Asensio'dan bir pas kaleciye. Yani sadece al ver yetmez. Al ver. İşte pas isabeti %80 olmaz. Yani İrfan Can orada oynuyorsa zaman zaman gidip şut atmalı bence. Değil mi? Zorlamalı yani. Bunu beklersin. Bu arada Gençler Birliği etkili geliyor şimdi uzaktan. Bir plase dışarıda. Çok etkili geldi Gençler Birliği. Longley vurdu ama top az farkla uta gitti. Gençler Birliği adına önemli bir fırsattı. Bir kontrataktı. Devamında da kaleye çekilen şut. İsabetli değil ama etkili bir şuttu. Onu söyleyeyim. Kaleyi bulsa tehlike yaratabilirdi. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Mücadelede bir birlik beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. Hatta 52. dakikaya da geldik. İkinci yarıda biraz daha önde kurguluyor Gençler Birliği oyunu. Offside taktiği yapmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Aslında hani belki de Dünya Kupası'nda da bunu söylemeye çalıştık. Rakip sizden daha güçlüyse ve hani gidemiyorsanız öne oyunun boyunu biraz daha rakip yarı sahaya doğru daraltmanız gerekiyor. Bunun da en güzel yöntemi nedir? Offside taktiği. Savunmanızı öne çıkarıp rakibin bir şekilde eğer bir de hızlı oyuncuları yoksa yani sizi zor durumda bırakacak böyle savunma arkası koşusu yapacak işte Kerem Aktürkoğlu gibi Barış Alper gibi oyuncuları çok yoksa ki Fenerbahçe'de sadece Oğuz var şu anda bu kadroda şu andaki ilk 11'de gördüğüm kadarıyla Asensio öyle bir oyuncu değil zaten pas atan konumunda gibi gözüküyor. İrfan Can zaten öyle oyuncu hiç olmadı. O yüzden de mesela Gençler Birliği hani bu taktiği eğer devam ettirebilirse Fenerbahçe'nin oyununu bozabilir. Fenerbahçe'yi yavaşlatabilir. Bu arada Gençler Birliği savunmasından hata tabii oyuncu kalitesi de hani bununla biraz doğru orantılı. Sonuçta bir şeyleri yaparken elinizdeki oyuncuların da bu oyuna bir şekilde cevap veriyor olması gerekiyor. Bu da önemli bir kriter bence. Antep Alanyaspor maçında hayal kırıklığı yaşıyorum. Sebebi şu. Yani Gaziantep'in kendi sahasında değil de sanki deplasmanda oynar gibi bir hali var. Tamamen kontratak futboluyla oynuyor. Hani Alanyaspor büyük takım gibi neredeyse Gaziantep'i dakikalar 54'ü gösterene kadar hep üstün oynadı. Hani burada bir şeyler yapmaya evet, daha fazla topa sahip olan Antep ama üretim anlamında çok şu ana kadar yetersiz bir görüntü ortaya koydular. Değiştirebilirler mi bilmiyorum. Bu dakikadan sonra dakika 55'i gösteriyor ve 1-0 gerideler. Çok net pozisyonlara giremedi Gaziantep Futbol Kulübü. Tekrar Ankara'ya dönelim. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor Fenerbahçe. Sanırım herhalde 60'ta bir İsmail Hoca 2 ya da 3 oyuncu değiştirecektir. Birinci benim gördüğüm ya da değişmesi gereken oyunculardan birisi. Hani tabii ki hoca karar verir ama benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'de ne dedim? İsmail değil. Düzeltiyorum. İrfan Can Kahveci bence maçın iyilerinden birisi değil. Hani vasatlarından birisi bence. Diğer
Belki değişmesi gereken oyuncu.

Sağ tarafta Mert Müldür'ü değiştirebilir. Oraya bir, bu arada çok etkili bir atak. Bir kafa ve top ağlarda Gençler Birliği 2-1 önde sevgili dinleyiciler. Sol taraftan çok etkili geldi Gençler Birliği. Ceza sahasına 3 oyuncuyla hücum ettiler. Çok zor bir orta ve uçarak kafa vuruşunu vurdu. Oğulcan ve top ağlara gönderdi. Gençler Birliği 2-1 öne geçti dakikalar 55'i gösterirken. Az önce onu söylemeye çalışıyordum. Mert Müldür, o da belki Fenerbahçe'de değişmesi gereken oyunculardan birisi. Şu ana kadar etkili bir performans ortaya koymadı. Offside var mı? Yok. Sol taraftan çok etkili geldi. Sonrasında ceza sahasına bir orta ve Oğulcan Ülgün topu ağlara gönderdi. Sevgili dinleyiciler, Gençler Birliği adına Fenerbahçe'de büyük şok. 1-0 öne geçtiği, maçın başında 1-0 öne geçtiği mücadelede 2-1 geride sevgili dinleyiciler. Evet, tabii burada İsmail Hoca'nın ikinci yarıda, yani ilk yarıdaki belki eksiklikleri ya da o bitiricilik konusundaki, yani o baskıyı devam ettirecek belki bir oyuncu değişikliği yapabilirdi. İlk yarı biterken bilmiyorum, belki bundan sonrasında yapabilir, birazdan zaten yapacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, dakikalar 56'yı gösteriyor. Mücadelede Fenerbahçe, daha doğrusu Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1 skoru var. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği mücadelede 2-1 geride Kante ve Greenwood'u görüyorum. Ya işte ben mesela şunu anlayamıyorum. Yani bu benim değerlendirmem tabii ki. Evet, bu arada Kerem Aktürkoğlu'yla Gençler Birliği yedek kulübesi arasında bir tartışma. İlginç. Ne oldu orada bilmiyorum. Ama bir tartışma oldu. Evet, hakem Oğuzhan Aksu da şimdi kenara gidiyor. Kerem mi diyor? Evet, Kerem'in ismini sordu. Sonrasında da Kerem'e sarı kart gösterdim. Bu arada Kerem niye bu kadar sinirli anlayamıyorum. İsmail Hoca sakinleştirmeye çalışıyor. Kayıt sakinleştirmeye çalışıyor. Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde, Gençler Birliği yedek kulübesine doğru gitti ve hani orada herhalde bir tartışma yaşadı ama sebebini bilmiyorum. Sonrasında da Oğuzhan Aksu sarı kartına başvurdu. İsmail Hoca'nın da sakinleştirmeye çalıştığını gördük. Vedat Moriç, Greenwood ve Kante oyuna dahil olacak. Birisi İsmail diyorum, İrfancan Kahveci'dir. Bu arada Gençler Birliği şimdi tehlikeli geliyor. Bir kontratak ve Erkaç yaptılar. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Sağ bıraktılar. Bir vuruş dışarıda 3 oyuncuyla. Fenerbahçe'nin üzerine yine geldi. Gençler Birliği çok tehlikeli geldi. Verkaçlardan sonra. Şimdi Fenerbahçe'de 3 oyuncu değişikliği var. 58. dakika oynanıyor mücadelenin. Ve İsmail Yüksek oyundan alınan 1. oyuncu. Asensio alındı. Vedat Muriç oyuna dahil oldu. İrfancan Kahveci de Greenwood'da değişti. Talisca oyunda kaldı. Onun yerine, evet, Talisca oyunda. Greenwood bundan sonraki dizilişi söyleyelim. Vedat Muriç ve Talisca olacak. Talisca 10 numara pozisyonda olacak muhtemelen. Öyle gözüküyor. Solda Greenwood, sağda Greenwood, solda Oğuz olacak, öyle gözüküyor. Bakalım bu diziliş ya da bu değişiklikler Fenerbahçe'nin bundan sonra maçı kazanması için yeterli olacak mı? 13. dakikada 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. Sonrasında önce Tonga 37'de ve 56'da da Oğulcan'ın golüne engel olamadığı Sarı-lacivert takım ve mücadele 2-1 Gençler Birliği'nin üstünlüğüne devam ediyor. Caner abi selamlar. Senin memleketin biliyorum ama demiş. Bursa Spor ikinci yarı 1.5 gol üstü olur mu? Yani şöyle, bu arada Gaziantep'te Gaziantep'in beraberlik golü geldi sevgili dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü mücadeleyi 1-1

1'e getirdi dakikalar 61'i gösterirken ikinci yarıda birazcık böyle zaten söylemiştim. Birazcık top oynamayı düşündüler ve golü de bulmayı başardılar. İkinci yarıda hatta dakikalarda var maçı kendi lehlerine çevirmek için Alanyaspor'un yine önde kalmaya çalıştığı bir mücadeleydi. Bursaspor Iğdır mücadelesinde Iğdır ikinci golü bulur mu? Evet, özür diliyorum, Bursaspor. Yani şu ana kadar çok kısır bir mücadele. Bu arada Talisca vurdu İrfancan Eribayat. Kısır bir mücadele. Yani çok fazla şut imkanı yok. İki takım da iyi bence. Iğdır Futbol Kulübü de iyi. Geçen hafta Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başardılar. Biliyorsunuz önemli bir mücadeleydi. Ve kazanmışlardı kendi sahasında. Şu ana kadar yani Bursaspor'dan daha fazla şut attı Iğdır Futbol Kulübü. Bu arada Talisca İrfan Caner Rubayat'tan inanılmaz bir kurtarış. Anderson Talisca'dan çok sert bir vuruş. Sağ taraftan gelişti atak. Greenwood'un ortası savunmadan sekti. Talisca gelişine çok sert vurdu. Önce İrfan Caner Rubayat, sonrasında direkt gole izin vermedi ve köşe vuruşu kullanıyor şimdi. Oğuz Aydın'la Fenerbahçe ceza sahasında bir orta hak eden bir vuruş ve kaleci İrfan Can Eribayat kontrol etmeyi başardı ya da Vedat Muriç düzeltiyorum. Ve mücadele tekrar şimdi başlayacak. Eliyle hemen mücadeleyi başlattı. Gençler bile yine çıkamadı. Ve sonrasında şimdi sağ taraftan Gendouzi ceza sahasında bir orta. Bu kez de Vedat Muriç dokunamadı. Top da diğer köşeden taca gitti sevgili dinleyiciler. Yani olabilir. Bursa Spor da atabilir. Iğdır Futbol Kulübü de atabilir. Öyle bir mücadele. İlk yarıda daha doğrusu ilk yarıda çok fazla istatistik olmadığı gibi ikinci yarıda da şu ana kadar çok fazla iki takım da rakip kaleyi zorlayamadı diyelim. Bu işin yanlış olduğunu sonuçlar gösterir. Yönetim geldiği günden beri yanlış yapa yapa mı başarı geliyor? Diğer takımlar dünyanın transferini yapa yapa yıllardır şampiyonluklar mı gördü demiş sevgili Ali. Ya da Avrupa'nın majör takımları her sene onlarca transfer mi yapıyor? 4 yıldır aynı eleştiriler yapılıp yangın çıkarılıyor ama sonuç ne, yönetim her seferinde başarılı oluyor. Hadi bakalım Ali Cemal. Dediğim gibi bu konuda seninle aynı fikirde olmadığımı söylemiştim. Senin fikrine saygı duyuyorum. Ama seninle aynı fikirde olmayan muhtemelen Galatasaray taraftarı, seninle aynı fikirde olan Galatasaray taraftarının neredeyse 2 katı, 3 katı, 5 katı, 10 katı neyse artık. Görüntü biraz böyle gibi gözüküyor. Fenerbahçe şimdi tehlikeli geliyor. Sağ taraftan Greenwood ceza sahasına bir orta sekti. Şimdi atak devam ediyor. İçeride 2 oyuncu var. Ama kimseye gelmedi. Kante atağa devam ettirmeye çalışıyor, yetişemedi. Evet, baskı kurmaya çalışıyor. Fenerbahçe dakikalar 63'ü gösteriyor. 2-1 geride Fenerbahçe ligi kötü bir başlangıç mı yapacak? Aslında oyun anlamında ilk yarıda bayağı üstünlerdi. Bol bol pozisyona girdiler. Ama bu pozisyonları değerlendiremedi sarı lacivert takım. Sonrasında evet, Kerem de Oğuz da şimdi yer değişikliği yaptı. O da sarı kartta oyuna dahil oldu. Saha içindeki bir harekete belki problem yaratabilir. Dünkü korner hezimetinden sonra kuponum azaldım demiş. Nedir bu? Gençler Birliği, evet, 4 gol olur. Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesinden 4 gol oynamış sevgili Burak Bey, olur diye tahmin ediyorum. Bir aksilik olmaz. Bence bu dakikadan sonra bir gol olur. Bu arada Alanyaspor çok net kaçırdı sevgili dinleyiciler. Öne geçme şansını değerlendiremedi Alanyaspor. %99'luk bir gol fırsatı. Ofsayt var mıydı bilmiyorum. Caner Bey iyi akşamlar. Serdar ben. Fenerbahçe toplam 8,5 üst korner olur mu? Olur diye düşünüyorum. Çünkü şu anda geride maçı tekrar kendi lehine çevirmek için atak yapmak zorunda. Rakip yarı sahada oynamak zorunda ve hani kornerde kazanacaktır. Şutlar falan olacaktır. Bence olabilir. Yani 3 korner daha gelir. 8,5 mu? 2 korner. Şu anda 7 korner var. 8 korner gelir diye 9 korner gelir diye düşünüyorum. Çünkü
Şu anda skor olarak dezavantajlı durumda sarı-lacivert takım. Evet, Antep'te bir gol bekliyorum. Burada bir gol bekliyorum. 3,5 gol üstü bakalım gelecek mi maç sonunda, bekliyoruz. Eğer gelirse bahsimiz başarılı olacak. Bu arada Greenwood etkili geldi. Bir vuruş savunmadan sekti. Fenerbahçe atağa devam ediyor. Şimdi Kerem araya girdi ama içeride 4 oyuncu var içeriye. Şimdi bir orta. Ters bir vuruş direkten dışarı Davut. Vedat Muriç'in kafası. İrfan Can Eğribayat uçtu ama direğe çarpan top. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Özür diliyorum, direk değil. Üst ağlarda kaldı ama kalecinin de yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Yine de sonuna kadar hareketlendi. Bu arada Antep bir goller kaçırıyor. Yani görmeniz lazım, akla zarar pozisyonlar. Az önce 3'e 2 pozisyon aldı at dedi Antepli oyuncu ama bu ikramı çok güzel bir şekilde geri çevirdiler. Bomboş, yani öyle böyle boş değil ama gelişine vurmayı tercih etti. Halbuki beklese, ölçse, bitse, köşeye baksa, hatta hani bayağı düşünme vakti bile vardı ama onun yerine kaleye vurmayı tercih etti ve ikinci golü kaçırdı Gaziantep Futbol Kulübü. Dakikalar 66'yı gösteriyor. Gençlerbirliği 2, Fenerbahçe'ye 1 skoru var. Sevgili dinleyiciler, Kante ve Gençlerbirliği'nden bir oyuncu arasında bir mücadele sonrasında yalnız çok eleştirilir ama yani Asensio'yu oyundan çıkarıp Talisca'yı oyunda tutmak bilmiyorum ama yanlış karar olduğunu düşünüyorum. Ya az önce yine Fenerbahçe atağında çok basit bir top kaybı ve bir anda Gençlerbirliği kontratağına döndü. Yani İsmail Hoca neden böyle bir tercih yaptı çok anlayamadım. Bu arada Gençlerbirliği gelmeye çalışıyor. Yine onlar da rakip yarı sahada hata yaptılar. Sonrasında Fenerbahçe pas arası yaptı. Talisca'ya bir pas. Talisca yine topu ayağına bekledi, kaptırdı ve Gençlerbirliği gelmeye çalışıyor. Ve korner kazandılar. Yani gelmeye çalışırken içeride herhangi bir Gençlerbirliği oyuncu olmadığını görünce korner almak için çabaladı. Aldı da dakikalar 67'yi gösterirken. Evet, Gençlerbirliği 2, Fenerbahçe 1 sevgili dinleyiciler. Dakikalar 68'i gösteriyor. Antep'te dakikalar 69. Gaziantep Futbol Kulübü 1. Alanyaspor 1 skoru var. Burada da karşılıklı gol var. Bekliyorduk ve öyle de olduğu gibi gözüküyor. Cesur Bey ne demiş? Kolay gelsin Caner Bey. Bu arada köşeye vuruşu ceza sahasına bir orta. Kafada geldi ama avuta gitti. Ben Cesur demiş, Galatasaray puan kaybettiği için bugün de Fenerbahçe puan kaybeder demiş. Peki. Gençlerbirliği hiç transfer yapamadığı bir süredir birçok oyuncusunu da kaybetti. Alın işte Ake'ler, Greenwood'lar, Muriç'ler ne demiş? Transferler havada uçuşuyor. Sonuç bir gün siz başta her yani Bey, neyse tamam, esprilerinizi anladım. Siz eleştirmemeye devam edin. Biz eleştiren toplum istiyoruz. Doğru mu? Evet, yani eğer ortada bir iş varsa, o işi de yapan birileri varsa, oraya da seçilmişlerse ve bir şeyler zamanında yapılmamışsa tabii ki Galatasaray taraftarı da Galatasaray'ı takip edenler de eleştirecektir. Hani bunda gayet normal bir durum. Fenerbahçe atakları devam ediyor. Şimdi ceza sahasında Greenwood içeriye bir orta. Kimse dokunamadı. Atak Guendouzi ile devam edecek. Greenwood hemen sağ tarafında İsmail var. Greenwood kendisi ceza sahasına girdi. Şimdi çalımlarla olmadı sağ tarafta. Guendouzi ceza sahasına bir orta. Bir kafa gelir mi? Gelmedi. Talisca sonrasında köşe vuruşu kullanacak şimdi Fenerbahçe. Evet, şöyle çok kısa, yaklaşık bir 30 saniye bir reklam arasına gidelim. Sonra tekrar birlikteyiz.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mücadelede iki birlik gençler birliğinin üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 70'i gösteriyor. Fenerbahçe'nin baskı kurmaya çalıştığını söyleyelim. Şimdi Talisca ile geliyor. Talisca bir vuruş İrfan Caner'i Bayat'tan inanılmaz kurtarışlar. Atak devam ediyor. Şimdi Gendouzi ceza sahasına girecek olmadı. Ceza sahasının dışından kendisine pozisyon yarattı. Şutunu da attı ama evet az önce Talisca'nın şutunda İrfan Caner'i Bayat gerçekten iyi yer tuttu ama daha da önemlisini biliyor musunuz? Sağ tarafında Vedat Muriç bomboş. Yani topu Vedat Muriç'e yuvarlasa şöyle. Gerçi hani pozisyonda vurulmaz mı bilmiyorum kısmı. Hani vurulabilir. Talisca'yı vurduğu için eleştirmiyorum ama sağ tarafında Vedat Muriç'e aldat diyecekti. Sadece boş kaleye yuvarlayacaktı. Çünkü İrfan Can Eribayat. Talisca'nın açısını kapatmak için kalenin diğer köşesine gitmişti ve bomboş kalmıştı. Ama Talisca kendisi vurmayı tercih etti ve İrfan Can Eribayat'tan inanılmaz bir kurtarış geldi. Onu söyleyeyim. Evet şimdi Gençler Birliği 3. gol için geliyor. Çok tehlikeli bir pozisyon, ceza sahasına girecekler. Hala etkili bir pozisyon ama oyuncu yerde kaldı. Ayağı kaydı sanırım. Sonrasında yerde kaldı. 3-3 pozisyonda ama bu pozisyonu değerlendiremedi Gençler Birliği. İyi yayınlar Caner demiş. Sevgili Serkan Bey Antalya'da. Avrupa maçında belli zamanlarda çok iyi oynadı Beşiktaş. İkinci yarı 45 ile 60 arası top göstermedi. Bence o yerine Duşan olsaydı mutlaka 2'yi atardı demiş. Beşiktaş maçıyla alakalı bir değerlendirme yapmış sevgili Serkan. Vastap gol attı ama sağ öne mutlaka bir oyuncu alınması gerekiyor. Evet. Antep'te kaçırmaya devam ediyor. O maçı da bir taraftan takip ediyorum. Bir gol daha bekliyoruz oradan bakalım. Ne demiş? Bakalım. Mutlaka bir oyuncu alınması gerekiyor. Olaytan küllerinden doğdu. Sergen Hoca kanatta oynatıyordu. Ama köreltti zaten ama en çok kazanımı İtalyano demiş. Beşiktaş hücuma çıkarken o da çıkıyor. Savunma yaparken o da savunma yapıyor. Bu hocayla ne demiş? Yani ölü bile dirilir demiş. Peki çok teşekkürler sevgili Serkan. Evet tekrar Ankara'ya dönelim. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Fenerbahçe çok etkili geldi. Şimdi Vedat Muriç kaçırdı. Sonrasında Gençler Birliği bakalım çıkabilecek mi? Fenerbahçe'nin yine baskısı var önde. Gendouzi tüm hatlarıyla rakip yarı sahada. Fenerbahçe, Talisca, Gendouzi de rakip yarı sahada. Şimdi sağ tarafta bomboş Mert Müldür. Ceza sahasına girecek. Merkeze bir orta ama bu ortadan sonuç alamadı. Pas arası yaptı Gençler Birliği oyuncular ve uzaklaştırmayı başardı. Caner Bey sizi çok seviyorum. Caner Bey en çok neye seviniyorum biliyor musunuz? Yanlış okumuşum ya. Ben de beni sevdiğini düşündüm. Sonunda yabancı var getirildi. Bu sene hakemler biraz olsun rahatlar. Genç hakemler de biraz daha baskı altında kalır. Yabancı var yok ya. Sadece yabancı eğitmen getirdiler. Zaten vardı yabancı. Şimdi değiştirdiler. Bu değişimin sonucunu göreceğiz bundan sonraki süreçte. Evet Kerem oyunda, Talisca oyunda, Vedat Muriç oyunda. Baktığım zaman az önce Talisca kendisi vurdu ama İrfan Can Eğribayat'tan gerçekten muhteşem kurtarışlar. Aslında yukarıdan vurmuş ama biraz da üzerine gelen bir top. Yalnız orada vurmasa şöyle sağ taraftan sarı lacivertli bir oyuncunun geldiğini daha hissetse, görse, kafasını kaldırsa şu anda skor 2-2 idi ama burada vurmayı tercih etti Anderson Talisca. Selamlar Caner Bey, iyi yayınlar. Yarınki maçlara değerlendirecek misiniz? Yarın buradayım gün boyu. Yarın kaçta? Saat 12'de buradayım. 12 ile 2 arası sevgili Ozan ve Burak da beraber maçları zaten değerlendireceğiz. Akşam saat 19'da yine buradayım. O yüzden de hani yarın bol bol buradayım. 7 saatlik yayınım var. O yüzden bol bol konuşuruz. Sevgili

Kıymetli dinleyicimize de buradan sevgilerimizi iletelim. Bol bol buradayız yani yarın. Bütün maçları konuşacağız ya da çok böyle önemli gördüğümüz majör maçları konuşuyor olacağız. Evet, bu arada maç tahminlerimi daha önce söylemiştim. Başaran iddiadan paylaşıyorum. Daha da yani Başaran TV YouTube kanalında da bulabilirsiniz. Oynanan ya da kendimce değerli gördüğüm maçları orada değerlendiriyorum. Orada da yayınlar var. Dediğim gibi girip bakabilirsiniz. Başaran TV YouTube kanalına. Orada da sevgili Burak'la beraber yayınlarımız olacak. Özellikle cumartesi, pazar oynanacak maçlarla ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Evet, Vedat Muriç'in kafasında İrfan Can, Eğri Bayat yine başarılı. Fenerbahçe bir sağdan bir soldan geliyor. İlginç, merkezden çok gelmiyorlar. Aslında merkezi biraz daha delmeye çalışsalar daha etkili olabilirler diye düşünüyorum. Dakikalar azalıyor. Dakikalar tükeniyor ve gençler, yani şöyle düşünün sevgili dinleyiciler, 3.04 gol beklentisi var. Fenerbahçe'nin ürettiği XG var. Bu çok yüksek bir oran baktığınız zaman ve şu anda 2-1 geride. Yani bu da mesela ayrı bir şey. Hani pozisyona giriyorsunuz ama değerlendiremiyorsunuz. Bu da dediğim gibi ayrıca bir sıkıntı. Hani pozisyona giremezsiniz. Tamam dersiniz ki ya işte denedik, olmadı. Bu arada Greenwood da geliyor. Fenerbahçe Greenwood'un şutu Kerem'den döndü. Kerem burada bir rakip oyuncu gibi Greenwood'un şutunun önünde kaldı. Kaçamadı. Kerem'in çok içeri girmemesi gerekiyor. Bence Talisca ve Vedat Muriç varken hani onların alanlarına çok girmemesi gerekiyor bana sorarsanız. Daha çok arka direk koşulları olsa daha iyi olabilir. Kerem üzerinde söylüyorum. Az önce merkeze biraz yaklaştı. Greenwood'un şutunu da engelledi. Ya da Talisca'nın belki biraz daha merkeze, yani oyun kurulumuna geldiği noktalarda olabilir. Ona itiraz etmiyorum. Bu arada bir kafa vuruşu, etkisiz bir kafa vuruşu. Biraz daha sert ortalar gerekiyor Fenerbahçe üzerinde. Bombeli ortalar çok da tehlike yaratamıyor Fenerbahçe adına. Evet, şöyle bir bakıyorum. Dakikalar 78'i gösteriyor Antep'te bir birlik. Mücadele devam ediyor. Orada da üst üste kaçırılan pozisyonlar Antep adına ama başarılı olamadı Antepli oyuncular. Bakalım maçı kendi lehlerine çevirebilecekler mi? İlk yarısını yeni kapattıkları mücadelede. Evet. Klasik Türk futbolu hastalığı. Yere yat, topu tut. Hakem nasıl olsa faul çalar. Çalmadı mesela pozisyonda. Sonrasında da hani çok böyle güzel bir hata kimdi? Halil Derviş oldu sanırım, yanlış görmesem. Halbuki yere yatmasa bomboştu. Evet, tekrar Ankara'ya dönelim. Gençler bile tehlikeli geliyor. Sol taraftan şimdi ilk golün sahibi Longley. Şimdi ceza sahasına girecek. Karşısında Skriniar var. Şimdi geldiler. Sonrasında başarılı olamadı. Çok tehlikeli bir pozisyon. Yerde kaldı Oğulcan. Ake'nin müdahalesi topun kornere çıktığını söylüyor. Tarık şimdi itiraz ediyor. Oğulcan yerde kaldı. Sağlık ekibini davet ediyor. Evet, burada. Ne olmuş? Skriniar'a çarpıyor. Ake'nin müdahalesinden sonra. Ayaktan bir müdahale var mı? Çok anlayamadım ama bence yok, dirsek attı diyor bana Oğulcan. Ama burada herhangi bir penaltı falan olmaz ya, öyle tahmin ediyorum. Penaltı biraz ağır olur. Dakikalar 80'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve mücadelede 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü var. Gençlerbirliği 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçti ve şu anda da üstünlüğünü devam ettiriyor diyelim.
Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Kante merkezde savunmanın arkasına hareketlenen şimdi içeriye bir orta geldi ama etkili olamadı. Yine devam edecekler. Bakalım sağ tarafı çok kullanıyor Greenwood ve Seme de oyuna dahil oldu gördüğüm kadarıyla. O da tabii aslında oynayabilirdi maçın başında. Şimdi Levent'in bir ortası, Talisca'nın vuruşu, seken top Kerem, son anda İrfan ve köşe vuruşu kazandı Fenerbahçe. Dakikalar 81'i gösteriyor. Üst üste ataklar sevgili dinleyiciler ve şimdi köşe vuruşu kullanacak Sarı Lacivertli takım. Antep'te bir birlik beraberlik devam ediyor. Dakikalar 82'yi gösteriyor da. Bu arada orada devre arasında 2,5 gol üstüne 2 küsür oran vardı. Hani bir gol olsa o orandan kuponumuz gelecek ama olmuyor. Burada 3,5 gol üstüne 1,75 oran vardı. O da olmuyor. 2-1'de kaldı mücadele. Öyle kaldı. Yani iki maçta birer gol olsa kuponumuz gelecek ama olmuyor. Yapacak bir şey yok. Evet, Oğulcan yerde kaldı. Bekliyoruz tedavisi için. Bakalım. Evet, bu arada Maestro vurdu ama sağ tarafta bomboş bir oyuncu var Alanyaspor'da. Hader Conay çok büyük bir tepki gösterdi Maestro'ya. Çok haklı yani. 60 metre depar yapıyorsun, geliyorsun ve herhangi bir şey yok. Nedir o? Herhangi bir pas yok. Bir de ceza sahasına girmişsin. Yani pas verse belki de gol atacaksın. Kendin bile atabilirsin. Ama Maestro'ya tepki normaldi. Evet, köşe vuruşu kullanacak şimdi Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe ceza sahasına bir orta. Savunmadan bir müdahale atak, bakalım tekrar devam edecek mi? Kante, Levent, Mercan paslaşması. Levent'ten şimdi Kerem'e. Kerem savunma arkasına koşu yaptı. Şimdi ceza sahasına girdi. Kerem bir orta, bir korner daha. Kerem ortaladı ama Oğulcan'ın yine müdahalesi var. Bu pozisyonda üst üste köşe vuruşları Fenerbahçe'den paslaşarak kullandı. Şimdi Levent, Mercan tekrar Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem'den ceza sahasına bir orta daha. Yine hiçbir Fenerbahçeli yok ortanın yapıldığı noktada ve top da taca gitti. Taç atışıyla tekrar oyun başlayacak. Dakikalar 83'ü gösteriyor mücadelede. 2-1 üstünlüğü var Gençlerbirliği'nin. Fenerbahçe'de de Kerem yerde kaldı. Net bir faul ve şimdi serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Abi sen hafta sonu radyoda mı kalıyorsun? Yok, hayır, evde. Sana ne demiş? Eve gidiyorum yani. Birazdan gideceğim işte yayın bitince. Kanada'dan bir abimiz vardı. Gece yayını yapmıyor musun diye söylemişti. Kızım ve oğlum, eşim var. Bu kadar yayın yapıyorsun, seviyorsun demiş. Çok teşekkürler. Yani evet, kızım ve oğlum var. O yüzden gideceğim. Sabah tekrar döneceğim. Fenerbahçe şimdi kullandı. Ceza sahasına bir orta. Greenwood çevirdi. Penaltı bekliyor Fenerbahçeli oyuncular ama atak devam ediyor. Sağ tarafta büyük bir boşluk. Şimdi Greenwood, Vedat Muriç penaltı beklerken atak devam ediyor. Şimdi içeriye bir orta daha. Bomboş Vedat Muriç dışarıda. Hayır, Şikrinyar. İnanılmaz bir pozisyon. Şikrinyar dışarı attı sevgili dinleyiciler. Bir daha bakalım. Hangi pozisyona penaltı bekledi? Burada gerçekten anlayamadım. Sonrasında Greenwood, yalnız Skriniar burada topu görmüyor. Yoksa gol atmaması mümkün değil. Öyle bir pozisyon. Ama topu görmüyor pozisyonda. Dakikalar 85. Ankara'da 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü var. Antep'te bir birlik beraberlik devam ediyor. Gençlerbirliği 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyete yakın taraf, bakalım üstünlüğünü koruyabilecek mi? Ankara'nın kırmızı siyahlı takımı Gençlerbirliği ikinci yarıda
Yani Fenerbahçe'nin tabii bolca gol kaçırdığı bir mücadele. Tabii İsmail Hoca'nın çıkardığı kadro ikinci yarıya müdahale etmemesi, yani 55'e

yiyene kadar beklemesi vesaire, bunlar tartışılıp eleştirilecektir. Bence eleştirilmelidir. Bazı oyuncularda ısrarı tabii ki eleştirilecektir. Fenerbahçe tekrar geliyor. Tabii maç bitmedi ama yani nihayetinde şu ana kadar ki belki de hani bu stresin kaynağı da biraz bu oyuncu tercihleri olabilir. Olabilir demeyeyim de oyuncu tercihleri diyelim. İlk yarıda hani belki daha net kararlar verebiliriz. Skor alıp sonrasında oyuncu değişikliği yapabilirdi. Fenerbahçe gelmeye devam ediyor. Köşe vuruşu tekrar kazandı. Bir dinleyicimiz sormuştu. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanır mı diye 8.5'tu herhalde. Sanırım bir 10 falan oldu köşe vuruşu. Çok fazla köşe vuruşu kullandı Fenerbahçe. Evet, oyun tamamen Gençlerbirliği ceza sahası ve çevresinde oynanıyor sevgili dinleyiciler. Şöyle bakıyorum, 6 oyuncu az önceki köşe vuruşundan sonra da orada kaldılar. Greenwood Kante'ye çıkardı. Kante burada aslında orta yapabilirdi. 11 korneri olmuş Fenerbahçe'nin. Gençlerbirliği'nde bir korneri var. Şu ana kadarki sürede 87 dakika itibariyle. Evet, Semedo faul yaptı çıkarken. Bu da Gençlerbirliği'nin şu anda istediği şeylerden birisi. Kante yapmış, düzeltiyorum. Semedo ve Kante aynı noktadaydı ama Semedo faul yapan oyuncu. Evet, dakikalar 87'yi gösteriyor. Mücadelede 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Antep'te de 1-1'lik beraberlik yine devam ediyor. Sevgili Yusuf Bey demiş, iyi yayınlar İsmail Hoca. Son dönemlerde Konfederasyon Kupası'ndan rotasyon ısrarı belki de kupaya mal olmuştu. Bu maçta rotasyon ısrarı bu da rotasyon diyor. Sonuç yine hüsran. Ya işte bilmiyorum. Ben şimdi artık İsmail Hoca'yı çok eleştirmek istemiyorum. Çünkü ya da ligin başı. Yani ligin başında rotasyona çok gerek var mı bilmiyorum. Belki biraz haftalar ilerler olabilir. Bir de çok rotasyon yapmış. Daha az yapabilirdi. Bu arada Fenerbahçe etkili gelmeye çalışıyor. Şimdi Greenwood kendi çabalarıyla bir şeyler yaptı. Sonrasında hani bayağı bir şeyler yaptı bu arada. Bir yere kadar getirdi ama sonrasındaki pas iyi değil. Etkili bir pozisyon olabilirdi. Metin Diyadin çok heyecanlı. Gençlerbirliği teknik direktörü tabii normal yani Fenerbahçe karşısında. Hele bir de 1-0 geri düştüğünüz mücadelede skoru kendi lehinize çeviriyorsanız tabii ki önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Evet, şimdi yine gelmeye çalışıyor Fenerbahçe. Sağ taraftan ceza sahasına bir orta, bir kafa geldi ama kimden geldi? Gençlerbirliği savunma oyuncularından. Evet, Antep'te 90 artı 3 oynanacak, 1-1'lik beraberlik var sevgili dinleyiciler. Alanyaspor bu pozisyona nasıl ofsayt çaldılar ya? İnanılır gibi değil. Yan hakemden çok büyük bir hata. Yani gol olsa bence goldü. Ofsayt bayrağı kalktı ama alakası yok. 2 metre geriden çıkmış oyuncu. Evet, Levent Mercan da şimdi baldırını tutuyor. Ama oyun devam ediyor. Şimdi sağ kenarında giremedi oyuna ama birazdan girecek. Fenerbahçe tekrar sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Greenwood alan bulamadı. Geriye dönmek zorunda kaldı. Sonrasında daha da geriye döndü. Skriniar'a. Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, kendi sahasında Ankara'da galibiyet arıyor. Galibiyet istiyor. Kırmızı siyahlı Ankara temsilcisi ve 1-0 geri düştü. Mücadelede de üstünlüğü ele aldı ve skoru da şu ana kadar 90. dakikaya kadar korumayı başardı diyelim. Şimdi Kante yine savunmanın arkasına bir top. Guendouzi de o bölgede. Guendouzi çevirdi. Atak devam ediyor. Semedo. Greenwood'dan bir vuruş. Savunmadan sekti. Sonrasında bayrak kalktı. Offside mı? Evet, offside. Offside oldu. Kimdi offside'da bilmiyorum ama şu anda bilgi veriyor. Bence Guendouzi sanki offside'de kalan oyuncuydu.
90 artı 5 oynadı.

Sincak Ankara'da 5 dakikalık bir uzatma. Antep'te 3 dakikalık bir uzatma. O da 2 dakikası da geride kaldı. Artık son saniyeler, son 1 dakika diyebiliriz. Evet, Ankara'da Fenerbahçe ligi kötü başlayacak gibi gözüküyor. Büyük bir mucizeye imza atmazsa sarı lacivert takım. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un puan kaybıyla başladığı haftada belki de kağıt üstünde en rahat kazanması gereken takım diye düşünülen Fenerbahçe puan kaybıyla başlayabilir. Bu da eleştirileri beraberinde getirebilir. Lyon maçı öncesinde de bir özgüven kaybı olabilir. Sevgili dinleyiciler, açıkçası ben hiç beklemiyordum burada bir mağlubiyet. Yani Fenerbahçe'nin Ankara'da gidip rahat kazanıp gelmesini bekliyordum. Çünkü 3.27 gol beklentisi. İlk yarıda 2.02, ikinci yarıda 1.25, 17 şut var. İkinci yarıda 7'si isabetli. 6 korner var. Toplu oynama 75'e 25. Yani evet, maçı ilk yarıda aslında koparabilirdi. Saha içinde doğru o oyuncularla belki olsaydı. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam da ilk yarıda bu kadar gol pozisyonu üreten takımda hani o eleştirdiğiniz rotasyonlu kadro. Doğru, o da doğru. Ama en azından o pozisyonları bitirebilirlerdi ki ben burada dikkat çekmiştim. Fenerbahçe ikinci golü mutlaka bulmak zorunda. Aksi halde problem yaşayabilir dedim. Henüz 1-0 öndeyken. 90 artı 3. dakika, bu arada Antep'te mücadele 1-1 sona erdi sevgili dinleyiciler. Ve Ankara'da da 90 artı 3. dakika oynanıyor mücadelede. 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü var. Köşe vuruşu kullanıyor Gençlerbirliği. Ceza sahasında bir orta uzakta açtırdı. Daha tak sağ taraftan devam edecek şimdi. Kerem Aktürkoğlu. Genduzi yerde kaldı. Atak devam. Oyun devam ediyor. Şimdi uzaklaştırdı Gençlerbirliği. Savunma oyuncuları artık normal sürede, daha doğrusu uzatma dakikalarında son 2 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'nin atakları var. İçeriye bir orta. Yine Gençlerbirliği oyuncular uzaklaştırmayı başardı ama tabii pimpon gibi sürekli top dönüyor ve Fenerbahçe atakları devam ediyor. Tüm hatlarıyla rakip yarı sahada şöyle bir kontra atak yapabilseler golü bulabilir Gençlerbirliği oyuncuları. Evet, out oldu. Israrla kanatları deniyor Fenerbahçe. Asensio'nun çıkmasından sonra tabii oradaki o yaratıcılık da tamamen kayboldu diyebiliriz. Ki ben eleştirdim bu konuda, neden böyle bir değişikliğe gitti dedim. Evet, Vedat Muriç elle oynadı bu pozisyonda. Oğuzhan Hoca'nın kararı el. Ve şimdi endirekt serbest vuruşu kullanacak Gençlerbirliği. Dakikalar 90 artı 4. İlk kez rakip yarı sahaya gidebildi Gençlerbirliği. Bakalım orada kalabilecekler mi bir süre. Bu arada sol taraftan şimdi Gençlerbirliği atağa gelişiyor. Biraz topu önde tutmaya çalışıyorlar. Bu arada uzaklardan bir vuruş Tarık kontrol etmeyi başardı ama Gençlerbirliği oyuncusu da yerde kaldı. 2-3 oyuncu önde kaldı. Bakalım Fenerbahçe hızlı çıkabilecek mi? Şimdi sol tarafta büyük bir boşluk diyeceğim ama o boşluğa o pasın gelmesi gerekiyor. O pası atamadı Fenerbahçeli oyuncular. Top da taca gitti. Yani herhangi bir baskı yokken o pası kim attı bilmiyorum ama büyük bir hataydı. Ve tam da dediğim gibi Gençlerbirliği oyuncuların istediği bir şeydi. 90 artı 5. dakika oynanıyor. Artık son saniyeler. Bu arada Longley hala yerde. Az önce Şikrin yerle çarpıştı. Yerde kaldı. Şimdi Gendouzi ile geliyor Fenerbahçe. Gendouzi çok farklı şekilde üstten avuta vurdu. Sevgili dinleyiciler, müsait bir pozisyonda ama sağ ayağıyla vurmayı tercih etti ve top da farklı şekilde avuta gitti. Evet, Ankara'da mücadele sona erdi. Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı sevgili dinleyiciler.
Galatasaray'ın, Trabzonspor'un puan kaybettiği bir haftada ligin açılış mücadelesinde Fenerbahçe bence çok üstün oynadığı o oyunu, çok uzun süre üstün oynayıp pozisyonlara girdi, sayısız pozisyona girdi. 29 şut attığı mücadelede 7 büyük şans kaçırdığı mücadeleyi Ankara'da 2-1 kaybetti. Evet, bu arada saha içinde de tartışmalar var. Bir taraftan da ona bakmaya çalışıyorum. Az önce Tonga'da maçtan sonra hakem Oğuzhan Hoca'ya gitti ve bana yapılan pozisyonun faul olduğunu anlatmaya çalışıyor. Tabii maçın yıldızı kim derseniz Fenerbahçe'nin eski kalecisi İrfan Can Eğribayat bence kariyer rekoru kırmıştır. Kırdı diye tahmin ediyorum. Çünkü tam 10 kurtarışı var İrfan Can Eğribayat'ın. 9.4 reytingte maçın en fazla reyting alan oyuncusu. Gerçekten çok iyi oynadı. Çok önemli kurtarış. Karşı karşıya uzaktan vuruşlarda çok önemli kurtarışlara imza attı. Sonrasında da zaten Levent Mercan'ın yine çok etkili bir performansı vardı Fenerbahçe'de. Ama bu performans Fenerbahçe'nin mağlubiyetine engel olmadı. Evet, sevgili Mehmet İstemi Bozyal'e demiştim ki sen müneccim misin? Şimdi diyor ki maç öncesinde söylemiştim Fenerbahçe'ye kaybeder diye. Beni müneccim ilan eder misin diyor. Bana malum oluyor diyor bazı skorlar. Peki. Fenerbahçe taraftarı bakalım ne düşünüyor? Bir 10 dakikam var. Mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ben de okuyacağım. Araya gitmeyeceğim yani. 40 geçeye kadar sizlerle birlikteyim. Sonrasında artık evimizin yolunu tutacağız. Çünkü yarın sabah tekrar buradayız. Fenerbahçe taraftarı yazabilir. Ben şöyle kendi adıma naçizane bir değerlendirme yapayım. Biliyorsunuz benim tarzımı, tavrımı da bilirsiniz. Hangi takım olduğu da çok önemli değil. Düşündüğümü, doğruları, kendi adıma doğruları söylerim. Bu mağlubiyeti İsmail Hoca'ya yazarım. Kimse kusura bakmasın. Yani Lyon maçı var. Siz ön bölgeden bu kadar değişikliğe gerek yok. Oynatırsınız aslanınızı. Alırsınız 2-0 skorunuzu. Kimi oynatırsanız oynayın. Çok da ilgilenmiyorum bu konuyla. Yani madem 45 dakika boyunca oynayacaksa, 45 dakika oynayacaksa ya da işte 40 dakika oynayacaksa ki 5 dakika uzadı. 55'te oyun, 58'de oyuncu değişikliği yaptılar. İşte ortalama 40-42 dakika falan diyelim. Ya da ne bileyim 37-38 dakika. Çok da önemli değil. Kağıt kalemi elimize alıp hesaplamayalım. Greenwood, Vedat Muriç oynayacaksa madem bu kadar süre. Kerem oynayacaksa o zaman maç başında oynat be hocam. Ya bir kere böyle yapın ya. Yani yapın bir kere. Bize şaşırtın ya. Gerçekten şaşırtın yani. Bu maç üzerinde söylemiyorum yani. Rotasyona karşı değilim. Yapın. Eyvallah. İki oyuncuyla yapın ya. Bütün takımın ayarlarıyla oynamayın yani. Bence bana sorarsanız. Madem ikinci yarıda bu oyuncuları değiştirip sonucu, skoru tekrar kendi lehinize çevirmeye çalışıyorsanız o zaman demek ki baştaki planınız tutmamıştır. Ben de şunu ısrarla söylüyorum ya, rotasyona karşı bir insan değilim, yeniliğe karşı bir insan değilim. Kesinlikle yani böyle bir derdim yok ama bir kere de hocam yani bütün hocalara söylüyorum ya, maç başında yapmayın şu rotasyonları ya. Madem 45 dakika bu oyuncuları dinlendireceksiniz. Hani öyle çünkü Ankara'ya götürmüşsünüz. Bu şu demek, ihtiyaç halinde oynatırım. Oldu işte ihtiyaç. Madem siz ilk yarıda bu kadar pozisyona girip maçı 2-0'a getiremiyorsanız. Keşke Aslar'la oynasanız bir görsek. Ne yapacaklardı? 2-0 mı olacaktı? 3-0 mı olacaktı? İlk yarıda ya. İrfan Can Kahveci'nin kaçırdığı iki net pozisyon var. Mesela. Neredeyse 6 pasın. 6 pası yakın pozisyonlarda. Ya belki orada Asensio, Greenwood, işte Vedat Muriç neyse kim as oyuncu Kerem olsa belki de o pozisyonları gol atacaktı. Bilemezsiniz ki, doğru mu? Evet, öyle bakmak lazım. Yani bilmiyorum, ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum bu durumu. Yıllardır da burada eleştiriyorum. Yani rotasyona hiçbirimiz karşı değiliz. Yani işte değişik kadrolarla oynamanıza karşı değiliz. Hani böyle bir derdimiz yok ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani biraz ya maçı aldıktan sonra bunları yapsanız daha iyi olmaz mı? Rotasyonu yapsanız. Bence daha iyi olur.
Sevgili Onur Bey ne demiş İstanbul'dan? Onur ben taksici. Sizce Fenerbahçe Lyon maçı için iyi bir durum gösterdi mi? Valla şöyle sevgili Onur.

Ama 2 gol attı ve kazandı. Beşiktaş henüz gol yemedi resmi maçlarda. Yani böyle bir bakarsak çok sevinirim. Uçup kaçmıyor ama Fenerbahçe'de o kırılganlığı görüyorum. Aslında onun en büyük özelliği de şu. Naçizane yine kendi değerlendirmemdir. Ben bir teknik direktör değilim. Teknik direktörlerden daha iyi de bilmiyorum. Sadece iyi bir gözlemciyim ve yıllardır da sanırım herhalde yani pro lisansa sahip teknik direktörler hariç herhalde şu anda çalışan teknik direktörler kadar maç izliyorumdur. Çünkü işim bu. Haftanın 4 günü, hafta sonu özellikle cumartesi pazar neredeyse her hafta sonu 50-60 maç izliyorum. İşim gereği. Şunu söylemeye çalışıyorum. Talisca'nın daha doğrusu Fenerbahçe'nin ön bölgesinde Talisca olduğu sürece öndeki o preste agresif olamıyor. O agresif olamadığı için de Asensio da var bir de. Hani Asensio da çok agresif pres yapan bir oyuncu değil. Daha teknik bir oyuncu, belki oyuna daha hükmeden bir oyuncu. Hal böyle olduğu için de eğer Fenerbahçe erken skoru alamazsa, bakın Talisca'nın gol atması önemli bir şey, değerli bir şey ama gerçekten oyuna katkısı çok kısıtlı. Ben bunu söylediğim zaman burada efendim yanlış düşünüyorsunuz. Adam her maç gol atıyor ya. Önemli değil ki gol atabilir. Ama bakın çok net bir pozisyon. Vedat Muriç sağ tarafta bomboş boş kaleye gol atacak ama hiç mesela düşünmüyor çevresinde birisi var mı yok mu? Örnek veriyorum. Ve bu ilk yarıda da vardı yine benzer bir pozisyon. İlk yarıda eleştirdim. Bir pozisyonda Fenerbahçe 3'e 3 falan ya da 4'e 3 yani 3 Fenerbahçeli ya da 4 Fenerbahçeli olabilir. Bir pas hatası sonucu kontratak gibi demeyeyim ama çıkarken gençler bile hata yaptı. Talisca ceza sahasının dışında faul almaya çalıştı. Sağda Mert Müldür bomboş ben hani burada gördüm. Sol tarafta Oğuz bomboş ama hani rakipten temas alayım ve hani tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazanmak için mesela oyalandı. Hakem de vermedi serbest vuruşu. Nihayetinde o pozisyonda mesela 2-0 olabilirdi mücadele. Hani sadece topuk pası verse ya da etkili olduğu sol ayağıyla soldaki o şeye dönse, Oğuz'a dönse bir anda gol pozisyonu ve ikinci golle belki maçı bitirecek. Aramızda kalsın selamlar demiş. Dinleniyorsun sevgili Hüseyin abi. Hüseyin abiye selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Güvenli sürüşler sevgili Hüseyin abi. İnşallah en kısa sürede görüşürüz, denk geliriz. Olmasa da haberleşelim abi. Sen de ara ara mesajlarından eksik bırakma. Sevgili Hüseyin abi ve meslektaşım. Tabii çok eskiden çok kıymetli radyolarda uzun yıllar radyoculuk yapan kıymetli Hüseyin abimize de buradan selamlar, sevgiler. Seviyormuş beni, sağ olsun. Sevenimiz de varmış demek ki böyle ara ara oluyor yani. Selamlar Caner kardeşim ağzına sağlık demiş. Çok teşekkürler. Bugün bayağı yoruldun. Evet ya vallahi gerçekten bugün 4 değil mi? 4 maç üst üste. Aralar çok kısıttı. Yani az. Bilmiyorum yarın sesim nasıl olur bilmiyorum ama sabah olmasa da akşam iyi olur öyle tahmin ediyorum. Biz de dinledik demiş çok teşekkürler. Trabzonspor hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl da söylesen sevinirim. Sevgili Yaşar abi, Yaşar abiye de sevgiler. Trabzon'a, Stuttgart'a sevgiler, selamlar. Şöyle yani Trabzonspor'un eksikleri var. Özellikle bugün Fatih Hoca'nın değişiklerini çok beğenmedim. Öndeki birkaç kreatif oyuncuyu çıkarıp tamamen takımı doldur boşalta döndürmesini çok beğenmedim. Bunu da söyledim yayında. Yani Muçi yok, Aral var, Malinovski var. Muçi'nin olmadığı bir durumda yani eğer sağlıklıysa, yürüyebiliyorsa ya Malinovski'yi sahada tutarım 90 dakika ya da Muçi'yi tutarım. Şey Muçi diyorum, Aral'ı tutarım. İkisini birden oyundan alıp sonrasında hani tamamen Salah'a bağlı bir oyun planla ve doldur boşalta geçti. Bence yanlıştı. Sonraki maçlarda bunları yapacaktır. Trabzonspor geçen sene bu tarz yanlışlarla bence şampiyonluğu kaybetti. Maçta öne geçip sonrasında oyunu tutamayıp şampiyonluğu kaybetti. Hani bu sene bu kadar yapılan transfer var. Önemli transferler var. Trabzonspor biri bulduktan sonra ikinci gol için mutlaka atak yapmalı. Daha önde olmalı. Ben şimdiden uyarımı yapayım da naçizane. Sevgili Serkan Bey İsmail Hoca'yı eleştirmiş. Serkan Demirci beğenmemiş İsmail Hoca'nın performansını.

Sayın Başkan seçildi, mutlu olduk. İsmail Hoca dedi, olmaz dedik. Fenerbahçeli Mete der ki İsmail Hoca büyük hata demiş. Sezon sonu hatırlatırım sizi. Almanya'dan Mete Gül. Sevgiler sevgili Mete Bey. İlk kez herhalde yazıyorsunuz benim yerine. Sevgilerimi iletiyorum size. Tabii ki erken ama benim düşüncem bu. Ben daha önce de söylemiştim. Yani ben sizinle bu konuda paralel düşünüyorum. Eleştirilerimi söylemiştim. İsmail Hoca konusunda. Bence ben açıkçası bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Yani Fenerbahçe İsmail Hoca'nın birazcık bazı konularda geçmişte yaptığı hataları ya da tercihleri bu dönemde yapmaması gerekiyor. Kayıt Hoca'nın ya da Fenerbahçe'nin bu sene ısrarla bunu söylüyorum ama hata yapma lüksü yok. İsmail Hoca'nın hiç yok bana sorarsanız. Daha sezonun birinci haftasına rotasyona falan hiç gerek yok. Yaparsınız maç 2-0 olur 3-0 olur. İsterseniz kim alırsanız alın kimse bir şey demez ama maç başında böyle bir tabii lig uzun bir maraton ama sonuçta nasıl başlarsanız da bu sizi etkileyebilir. Şimdi önünüzde kritik Lyon maçları var. Hani kazanan şu ana kadar ivmeli bir şekilde gelen taraftarın motive olduğu bir takımı şu anda enerjisini aşağı çektiniz. İster istemez ya da çekildi. Bu önemli. Bence bunlar önemli diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Evet sevgili Levent abi yine benzer şekilde eleştirmiş. Peki. Başka kim yazmış? Taraftar medyanın gazına geliyor. Medya her sene sezon öncesi ne demiş? Bizi şişiriyor demiş. Neticede her sene Hüsran. Yani rüya takım vardı ya 2-11 çıkartıp şampiyonluğu oynayacak. İki takım gördük. Rüya takımı ufak bir rotasyonla ne hale geldi demiş sevgili Hakan Bey. Peki. Lige yenilgiyle başlamayacaksın. Aynı Fenerbahçe demiş. Sevgili Mustafa Bey. Yani evet başlamamak lazımdı. Zaten aslında başlayacak bir oyunda olmadı maç başında ama sonrasında Fenerbahçe bunu getiremedi. Ben henüz 25. dakika hatta 30. dakikada bu uyarıyı yapmıştım. Yayının tamamını dinleyenler söyleyebilir, hatırlayabilir. Özellikle söyleyeyim. İkinci golü bulmazsa Fenerbahçe Gençler Birliği yavaş yavaş oyunda dengeyi kurmaya çalışıyor ya da pas yapmaya başladı. Fenerbahçe'yi yormaya başladı. Bakın Fenerbahçe'nin önde topu önde karşılamadığı her takımdan goller yiyebilir. Fenerbahçe'nin önde oynaması gerekiyor. Neden? Çünkü bugün de gördük. Birazcık ikinci bölgede karşıladığı zaman bir de enine doğru rakipler eğer oyunu genişletirse ciddi sıkıntı. Bugün Gençler Birliği bunu çok fazla yaptı. Bir sağdan en sola, soldan en sağa paralel toplar, paslar. Bir anda Fenerbahçe'yi hem geri koşturdu hem yordu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları yani o Fenerbahçe beklerken pres yapan oyunculara çok ağır. Talisca, Asensio gerçekten ağırlar. Siz hatta benim şöyle bir tezim var. Talisca ile Asensio'nun aynı anda oynamaması gerektiğini ısrarla söylüyorum. Kendi adıma bir düşüncedir. Bunun için de geçerli argümanlarım var. Bugün de aslında bu argümanlarımın bir karşılığı oldu diyelim. Biraz daha böyle oyunu rakibe verdiğiniz durumda ya da rakibi kendi yarı sahanızda yaklaştırdığınız durumda Talisca'nın öndeki pres gücü olmayan ya da az olan pres gücüyle beraber arkada da daha eksik karşılama belki sayısal olarak rakibin daha fazla oyuncuyla hücum etmesine neden oluyor. Bu da benim düşüncem. Evet bir dinleyicimiz ısrarla mesaj yazıyor. Onu bekliyorum. Sonra çıkacağım. Hemen bitirin mesajınızı sevgili Mustafa Bey. Çıkacağım çünkü sizi bekliyorum. Uzun bir yayın oldu. Yarın bol bol konuşacağız bu mücadeleyi. Bu arada TFF 1'de de Iğdır Bursaspor deplasmanında 1-0 kaybetti. İkinci gol gelmedi. Bahaneler üretilmeye başlanır diyor. Sevgili Ali Cemal ne demiş? 2 aydır sezona hazırlanacaksın. Üstelik resmi Avrupa maçları ile ritimde kazanacaksın. Ama gel gelelim geçen sene son hafta ligde kalmayı başarmış. Transfer tahtası kapalı. Takımın yarısını kaybetmiş. Gençler Birliği'ne yenileceksin. Bu iyi bir başlangıç değil.
demiş sevgili Ali Bey. Bir Galatasaray taraftarı. İşte aynı şeyi dün de Galatasaray herhalde eleştirisi yaptınız sevgili Ali Bey. Sonuçta Galatasaray'da 10 kişilik Çorum Futbol Kulübü'nü yenemedi. O da bir eleştirilecek, hatta daha büyük bir eleştiri bence konusu. Yalnız Talisca, ayrı parantez açmak istiyorum. Müthiş toplara vurma yeteneği var demiş sevgili Yunus abi. Güzel, yani topa vuruyor diye de eğer oyunu yavaşlatıyorsa, sizin öndeki pres gücünüzü etkiliyorsa, bugün oyundan çıkması gereken Talisca iken bence, neden Talisca olduğunu da söylemiştim. Hani orada bir oyunu organize edecek bir 10 numara olmalıydı. Asensio ne olursa olsun bence. Ama hoca orada ikinci bir şey olarak Talisca'yı merkez. Yani Talisca çok geriden gelip oyunu kurmuyor. Sürekli o tehlike bölgesinin içinde kalmaya çalışıyor. Bu da bu durumda sürekli kanatları kullanmanıza neden oluyor. Bunu yarın bol bol konuşuruz. Peki bizden artık bu kadar. Ben artık yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılıyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Mesaj gönderen tüm dinleyicilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın saat 12'de sevgili Ozan Öztürk ve Burak Alaca ile birlikte karşınızda olacağım. Esen kalın, hoşça kalın ve güler yüzlü kalın. Hoşça kalın.